0: Bir de huzurlu bir çalışma ortamımız var. Bizim hedefimizde insanlar var. Sürekli yani insan odaklı, insanı merkeze alan, onun refahını ve mutluluğunu için koşuşturan bir yerel yönetim anlayışımız var. Bu son derece önemli. Bir de diğer partilere falan bakıldığımda, yani Cumhur İttifakı'nı bir kenarda tutuyorum, bizde bir huzur var. Yani teşkilatımızla uyum içerisinde çalışıyoruz. Belediye başkanları kendi işlerinde son derece iyi ilişkiler içerisinde
1: zor gidiyorlar. Durumda kalacakları tekliflerde bulunmuyor galiba onları. Öyle mi? Çünkü görüyoruz CHP'de hep böyle acayip şeyler istemişleri.
0: Yani şimdi tabii CHP'yi falan bizim buradan AK Parti gözlüğüyle bakarak anlamamız çok mümkün değil. Yani bizde dediğim gibi yani bir hizmet odaklı çalışırız biz. Bizim teşkilat olarak bir otokontrolümüz var. Bizde bir hizmet anlayışı var. Bizde bir bunu yaparken değerler sistemi üzerinden gidiyoruz bunu. Bir dava bilinciyle yapıyoruz. Başımızda Cumhurbaşkanımız gibi bir liderimiz var. Dolayısıyla AK Parti'de belediye başkanları bir milletin emanetini taşıdıklarını bilirler. İki, kendilerini oraya uygun gören bir cumhurbaşkanımız var. Yani cumhurbaşkanımızın tensipleriyle orada olduğunu bilirler. Dolayısıyla bir taraftan millete karşı sorumluluğumuz var. Bir taraftan parti olmanın bilinciyle bir liderimiz var. Ve herkes bu düşünceyle çalışmasını, en iyi çalışmasını, gayretini gösterir. Bunu CHP ile mukayese edecek bir durumumuz yok bizim. Şimdi böyle bir huzurlu
1: ama
0: ortam
1: var. Ama CHP'den gelenler gündemde ya, o yüzden ister istemez onu, soruyorum niye geliyorlar diye.
0: Şimdi CHP yani AK Parti'nin bu hani düzgün, kendi içinde tutarlı, hedefinde millet olan bir hizmet anlayışına karşılık CHP'ye gelirsek eğer, o aradaki farkı zaten rahatlıkla görebiliyorsunuz. Şimdi 24 yıldır yerel yönetimlerin içerisindeyim. Yani belediye başkanlığı yaptım. Uzun süre yerel yönetimlerde bulundum. Şimdi de genel başkan yardımcısı, Sayın Cumhurbaşkanımızın tesisleri genel başkan yardımcısı olarak çalışıyorum. Şimdi biz de demin söyledim, millete karşı sorumluluğumuz var ve parti disiplini içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın temsilcisi olma düsturumuz var. CHP'ye baktığımızda yakından takip eden biri olarak söylüyorum. Bir defa CHP'de parçalanmışlık var, bölünmüşlük var. Adeta ilçelere ve şehirlere baktığımızda genel merkezi temsil eden insanların tahakkümü altında paylaşılmış bir CHP zihniyeti var. Bunu çok rahatlıkla görüyoruz. Mesela İstanbul'da sürekli CHP'nin çok iyi oy aldığı yerlerde kimin belediye başkanı olduğu konuşulmaz. Kimin adamı orada belediye başkanıdır, o konuşulur. İşte bunu Türkiye geneline getirdiğimizde Türkiye'de de öyle. Yani genel merkezin ve genel merkez tarafından bölüştürülmüş, paylaşılmış ve işte birden fazla insanların sözünün geçtiği veya işte kirli ilişkilerin olduğu bir yere dönüşmüş CHP. Bu yetmemiş gibi bir de şöyle bir şey, özellikle 2024 yılında bunu şöyle görüyoruz. Mesela aşağı yukarı bütün büyükşehir, CHP'nin büyükşehir belediyelerinde ya genel sekreter, ya genel sekreter yardımcısı, ya daire başkanı İstanbul odaklıdır. Yani İstanbul'un temsilen bu büyük şehirlerde görev yapmaktalar. Dolayısıyla bir karmaşık bir ilişki var. Bir İstanbul odaklı bir yapı var. Bu da işte hukukun gündemi oldu. Bir başka yapıda işte bölünmüştük. Birilerinin adamları, birilerinin menfaati için uğraşan, çalışan ama içerisinde insanın olmadığı, milletin olmadığı, hizmet anlayışının olmadığı bir yapı var. Şimdi siz düşünün, böyle bir yapının içerisinde belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Yani millete mi hizmet edeceksiniz? Milletin işini mi göreceksiniz, yoksa başkalarını memnun mu edeceksiniz? Ve de üstelik de sürekli hani baskı unsuru haline gelecek. Buradan büyük bir sıkıntı var. Yani belediye başkanlarını görüyoruz. Dolayısıyla insanlar huzuru tercih ediyorlar. İnsanlar AK Parti hizmet anlayışı
1: kadınlar ön plana çıktı. Kadınlar daha mı sağduyulu, daha mı hassaslar bu şeye?
0: Yok, bir aslında baktığımızda 80 aşkın belediye AK Parti'yi tercih etmiş. Şüphesiz yani 80'in içerisinde kadınlar da var. Ben kadın erkek ayrımına falan girmek istemiyorum ama şöyle bir konunun bilinmesini istiyorum. Buna şahit olduğum için paylaşılması

0: istiyorum. Mesela en son Burcu Hanım, Burcu Hanım'ın rozete takılırken Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından, Afyonkarahisar'dan bahsediyorum. Daha önce partimize katılmış bir belediye başkanı Burcu Hanım'a şunu söylediğini duydum. Ya burada çok rahat edeceksin. Burada huzur bulacaksın. Burada iş yapacaksın. Burada ya hedeflediklerini gerçekleştireceksin. Ve Cumhurbaşkanımızın inanılmaz böyle bir özelliği var. Yani kucaklıyor, bir kalbi muhabbet oluşturuyor, bir onlara özgüven oluşturuyor ve bütün sıkıntılarında da sahip çıkıyor Sayın Cumhurbaşkanımız.
1: İyi yani dinliyor.
0: Şimdi siz, evet, ilgileniyor. Şimdi siz hani böyle kalbi muhabbetin olduğu, her türlü problemlerinin çözülmesi için uğraşılan, herkesin birbirini desteklediği bir ortam var. Öbür tarafta kimin paçanızı çektiğini, kimin sizi nereye yönlendirdiğini, kimin sizi hangi zor şartlara sürüklediği bir ortam var. Yani bu, yani belediye içerisinde meclis üyelerine kadar, genel merkeze kadar karmaşık ilişkilerin olduğu bir yapı ve ben buna şahidim. İnsanlar buradan kaçıyorlar.
2: Bir de
0: yani bu yapıdan kaçıyorlar. CHP'nin bu karmaşık, izah edilemez, anlaşılamaz, hukukun mevzusu olmuş bu yapılardan kaçıyorlar. Huzurun bulduğu, Sayın Cumhurbaşkanımızın hakikaten kucakladığı herkesi kalbi muhabbetle o muhabbetin
3: oluştuğu bir yer. Vatandaş da kaçıyor mu bu hizmet alamamaktan bu?
2: Bir de şöyle bir şey dikkatimi çekti Cemil. Yani AK Parti'ye katılan milletvekillerinden en son Afyonkarahisar işte belediye başkanı. Daha önce de olmuştu. Aynı ifadeleri kullanıyorlar. Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla birlikte yol yürümeyi tercih ediyorum. Bu ifade dikkatimi çekti. Yani istifa eden Cumhuriyet Halk Partisi'nden isimler biraz buna vurgu yapmaya başladılar. Ve bu medyada da tartışıldı. Daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi de tepki gösterdi bunu. Nedir bu işin aslı?
0: Yani bu işin detayını bilmem çok mümkün değil ama işte gece yarısından sonra atılan tweetleri görüyoruz. İşte eşi üzerinden
3: malum
0: baskı oluşturulan bir ortamı görüyoruz. Muhtemelen onun üzerinde yani bu yaşananlar bizzat kendisinin, Sayın Belediye Başkanımızın yaşadığı olaylar üzerinden verdiği bir cevap olduğunu düşünüyorum. Evet.
3: Müsaade ederseniz bir şu şeyin üstünden bir gidelim mi? Tam bir siyasi tablo.
0: Tabii.
3: Çünkü ben şeyi de merak ediyorum. Şimdi belediye başkanları geliyorsa bunlar oy almış insanlar. Vatandaşta da belki bir eğilim vardır. Buyurun siz de böyle. Şimdi sahada nedir durum bir kere? Bu belediye başkanları herhalde sahada bir şeyleri de görüp geliyorlar değil mi? Yani ne oluyor sahada?
0: Ondan çok bence AK Parti'nin belediyelerindeki hizmet anlayışı, eser ve hizmet üretmesindeki olağanüstü gayreti ve demin söylediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımızdan yerele kadar oluşmuş bir uyum içerisinde giden bir sistemeden dolayı geldiklerini düşünüyorum. Yani belediye başkanları seçilmiş insanlardır. Mesela çok eleştiriliyorlar. İşte neden istifa edildi falan deniyor. Özellikle CHP tarafından. Şimdi belediye başkanı seçilmiş bir insan. Ve hani temel hedefi insanlara hizmet etmek. Kendilerine oy versin veya vermesin. Şehirlerine hizmet etmek. Ama bir o kadar önemli de bir sonraki seçimde tekrar kazanabilmektir. Şimdi demek ki belediye başkanı bunu ölçüyor, biçiyor. Yani geleceğe ilgili, şehirle ilgili aldığı kararın son derece önemli olduğunu düşünüyorum.
3: Yani tabandan bir gelen bir veri de var herhalde.
0: Şüphesiz
3: değil mi?
0: Tabandan. Çünkü neticede millete hizmet edecek, şehirde yaşayanlar hizmet edecek ve bir sonraki seçime de başarmak üzere, o seçimi kazanmak üzere de bir tercih yapacak diye
3: peki
0: düşünüyorum.
3: Peki şu ilk tabloya gelelim Berkay'cığım. Deminki tablo. 33 tane yeniden Refah Partisi'nden var. CHP 16, Bağımsız 15, İYİ Parti 8, DEVA 2, Demokrat 2, Saadet 1. Toplam bunlar 44 ediyor. Siz dediniz daha da fazla.
0: 81. CHP'den 18 kişi geldi. 18 biliyorum ben. Evet, yani toplam 81. 33 var. Yeniden kapatan 33 var.
3: 77.
0: Şimdi, 81 kişi şu anda.
3: Şimdi herkesin merak ettiği, tabii ne kadar söylersiniz bilmem ama daha gelecek olan var mı?
0: Şimdi yani Ömer Çelik'in, parti sözcüğümüzün çok güzel

0: bir şeyi oldu, açıklaması oldu. Hani biz de son gün sahneye çıkılırsan Cumhurbaşkanımızın rozetini takılma esasında görürüz biz de. Yani bu böyle bir sistemle çalışıyor. Sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın yine ifadesiyle hani kendilerinin ifadesi, kapımız herkese açık. Gönül kapımız da herkese açık.
1: Kapınız herkese açık ama herkes de kabul etmiyorsunuz.
0: Kesinlikle,
1: galiba
0: şüphesiz,
1: değil mi?
0: Şüphesiz bir çalışmalarımızı yapıp Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettiğimizde geri dönülenler oluyor şüphesiz yani. Onu herkes bilsin.
1: Nedir kriter mesela oradaki şey kriteri?
0: Yani çok onlara detaylara hani girmenin çok uygun olmadığını düşünüyorum ama temelde biz bir dava hareketiyiz, onu söyleyeyim. Yani biz sadece 25. yılımızı kutluyoruz ama bunun gerisine baktığımızda Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar birçok insanımızın emekleri var burada, duaları var, gayretleri var. Onun için hani bu dava bilinci son derece önemli bizim açımızdan. Bu son derece önemli. Yani Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettiğimiz ama kabul görmeyenler var. Onu rahatlıkla söyleyebilirim.
1: Son yerel seçimdeki bir CHP'nin aldığı bir sonuç vardı. Onda galiba çok ciddi bir dönüş var değil mi? Anketler falan da onu öyle gösteriyor.
0: Yani görünen o ki, yani işte AK Parti'ye gelenlerden gördüğümüz ve hani bizim süreç içerisinde yaptığımız genel Türkiye'yi ilgilendiren anketlerde de görüyoruz. AK Parti'ye genelde zaten var. Yerelde de ciddi bir yönelimli olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.
1: Ne kadar anlatılabildi yolsuzluk operasyonu? Çünkü herkes arkasını diyorlar, bunun siyasi insiyaklar var diyorlar. Ne kadar anlatılabildi seçmene bu
0: şimdi
1: yolsuzluk hikayesi?
0: Aslında yani bu bizim işimiz değil yani. AK Parti'nin işi değil. Yani bu yolsuzlukların anlatılması, izah edilmesi
1: kimin
0: de...
1: Kimin işi?
0: Yani şimdi bakın, yolsuzluk olduğunu görüyoruz. İşte itiraflardan, konuşmalardan. Ama bunu yapanlar hani gördüklerimizi söylüyoruz. CHP'den şikayet edenler CHP'den, bunu tekrar itiraf edenler CHP'den, işte para alıp delege pazarlığı yapanlar onlar. Onun üzerinden partinin işte genel kongresini düzenleyenler onlar.
1: Ama kazı yiyen vatandaş hep.
0: Yani şüphesiz neticede yani bu kirli paralarla yapılan bütün işlerin sıkıntıları sonradan ortaya çıkıyordu.
1: Şimdi o zaman burada şimdi şeylere baktığımız zaman bunların her birinin ayrı ayrı sebepleri mi var diyebiliriz.
0: Şimdi
1: her
0: çok,
1: belediye başkanı.
0: Şimdi bize şöyle söyleniyor ya, sizin de söyleyemediniz belki. Hani baskı.
1: Baskı mı var? Ne var?
0: Baskı, tehdit vesaire. Şimdi bu 81 tane belediye başkanına büyük bir haksızlık bu.
1: Mesela en çok baskı şey, deme olabilir değil mi? Yani halbuki denden hiç de transfer
0: çok,
1: yok.
0: Çok büyük bir haksızlık bu arkadaşlarımıza, bu belediye başkan arkadaşlarımıza, bir de yani kendi şu anda mevcut belediye başkanlarına da çok büyük bir haksızlık. Yani siz şu anda çok iyi, sizin partinizdeyken çok iyi, sonra başka bir partiyi sırf kendinizden kaynaklanan problemlerden dolayı huzuru bulacağını, daha iyi hizmet edebileceğini düşündüğü AK Parti'ye geçtiğinde arkasından edilmedik sözleri bırakmıyorsunuz. Bu hiç yakışık değil yani, hiç yakışık almıyor.
2: Cemil.
0: Kaldı ki bunu söyleyen sadece CHP, yani CHP'nin genel başkanı, yani diğer partilerden de katılanlar da var.
1: Full demek ki listeyi alalım, arada Kurtuluş bir şey söylüyor.
2: Ya ben doğrusu bu listeyi gördüğümde şöyle bir fikir, ya bir kanaatim değişti. Ben sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye bir transfer geçişi yaşandığını düşünüyordum. Tek tük yerleri hiç aklımda kalmamış ve böyle bir kamuoyunda da böyle bir algı var. Oysa bakıyorum Yeniden Refah'tan 33
1: başka partilerden daha ya, çok var.
2: Daha yani. Çok var demek çok istiyorum da şunun için demek istiyorum. Yani bunun kaynağının ya Cumhuriyet Halk Partili belediyelere baskı yapıldığı için böyle olduğu
0: çok büyük haksızlık bu. Yani mevcut tüm belediyelere haksızlık bu.
2: Evet.
0: Yani ve geçen tüm belediye başkanın arkadaşlarımıza da haksızlık bu.
1: Evet. Şimdi burada bir sürü ilçeler var. Şey, peki ne hakikaten hizmet hızlanıyor mu? Bu belediye başkanları AK Parti geçtikten sonra ne değişiyor orada?
0: Bakın basit bir şey söyleyeyim. Biz Aylık toplantı yaparız genel merkezde.

0: İl ve büyükşehir belediyelerimizle toplantı yaparız. Toplantının gündemlerinden bir tanesi bir belediye başkanımızın kendi şehrinde yaptığı çalışmaların bütün detaylarla sunumudur. Mesela işte en son Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız sundu. Sakarya, Konya, Gaziantep, Erzurum, Trabzon ve Samsun. Bunların hepsi sunumunu yaptı. En son Samsun yaptı. Şimdi bakın, bizim belediye başkanlarımız şunu yapıyorlar. Bu sunum esnasında herkes kalemini çıkarır. Yapılan sunumlarla ilgili kendisine düşeni, kendi ilinde, şehrinde uygulamak durumunda olduğunu açık yüreklilikler yazarlar ve bunu paylaşırlar ve bunu tartışırlar. Ve o gün, o akşam bütün belediye başkanlarımız bir belediye başkanımızın yaptığı bütün çalışmalara hakim olurlar. Şimdi bizim çalışma anlayışımız bu. Yani kimsenin paçasından, ayağından çekildiği yer değil AK Parti. AK Parti sinerjinin oluştuğu bir parti. Böyle bir huzurlu ortamda, üstelik de genel başkanımızın, cumhurbaşkanımızın liderliğinde böyle bir yerde herkes çalışmaya
1: arzular. Peki şöyle bir şey var mı? AK Parti'ye geldiği zaman merkezi hükümetten daha çok para aldığı için daha başarılı oluyorlar gibi bir şey var mı?
0: Şöyle diyelim. Yok. Mesela en çok konu Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum. Yani belediyelerle yakın temas içerisinde olan. Murat Kurum'u yakından takip ediyoruz. Yani hiç kimse ayırt etmez. Bütün belediye başkanlarıyla görüşür. Hatta zaman zaman sitayişte de bulunurlar. Yani ama hiçbir...
1: Yani kaynak açısından bir fark yok. Burada çarçur ettikleri için, ziyan ettikleri için veya istemedikleri için mi bu servisleri verdi?
0: Şöyle, mesela kentsel dönüşüm yapıyorlarsa şüphesiz hükümeti biz destek veriyor. Ama yani kentsel dönüşümle ilgili bir dertleri yok mesela bu anlamda. Ama AK Partili belediyelerin hepsi defa hani en temel ihtiyacı olan depreme karşı dayanıklı konutlar yapılması konusunda gayret içerisindeler. Şüphesiz hükümette, devlette bu konuda imkan tanıyor. Yani sadece AK Partililere değil, bunu yapmak durumunda olan bütün herkese bu imkanı tanıyor.
1: İstanbul'un hali ne olacak?
0: İstanbul'un hali yani şu anda depremle ilgili çok ciddi çalışmalar var. Onu görüyoruz. Yarısı Bizden kampanyası çok iyi çalışıyor. Dünyada örneği görülmemiş bir çalışma. Bakın, biz mesela Tokyo'ya bir ziyaretimiz olmuştu benim belediye başkanlığımda. Dünyanın en zengin ülkesi Japonya. O zaman ziyaret ettiğimizde demiştik ki, yani mülk sahiplerinin kendilerine, siz bu işleri yaparken güçlendirilmiş konutlar veya depreme dayanıklı konutlar yaparken devletin size katkısı ne diye sormuştum. 7 bin dolar demişlerdi. Peki niye 7 bin dolar? 7 bin dolar sadece binalarının, yapılarının depreme dayanıklı olup olmadığının çalışması.
1: Ölçmek için sadece.
0: Ölçmek için veriyor. Ama diğerlerini hiçbir şekilde herhangi bir katkı, herhangi bir kaynak ayırmıyor. Bu yani bu dünyada olacak bir şey değil zaten. Bu vesileyle bir de hem Yarısı Bizden kampanyası var. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla. İkincisi, görüyoruz AK Partili belediyeler bu Yarısı Bizden kampanyasını en iyi şekilde hayata geçirebilmek için olağanüstü gayret gösteriyorlar. Yani bütün belediyelerimiz. Evet. Onun için altyapı oluşturuyorlar. Onun için milletle müteahhitin arasını bulmak için, onlarda hangi problem olduğunda vatandaşın haklarının korunması açısından masalar oluşturuyorlar. Gerektiğinde binaların yıkılıp yeniden yapılması için vatandaşa avantaj sağlayacak bazı imara dayalı bazı iyileştirmeler yapıyorlar. Dolayısıyla evet, çok güzel.
1: Şimdi şu Marmara haritasını alalım. Şimdi bu deprem işi tabii ki çok önemli, çok hayati ama İstanbullu olarak ben İstanbul deyince aklıma bir trafik geliyor. İki de Marmara Denizi geliyor. Denizli. Yani iki tane şey var. Şimdi trafik çok berbattı. Yaz geldiği için birazcık açıldı. Evet. Orada bu büyük şehrin işi midir trafik, ilçelerin işi midir? Nasıl çözülür? Yani çünkü son...
0: Büyükşehir, trafik büyükşehir.
1: Çivi çakılmadı yani. Ben hiçbir yeni bir yol görmedim. Son 7-8 yıldır, 10 yıldır yapılmış yeni bir yol görmedim.
0: 2019'dan sonra bunu bütün arkadaşlarıma söylediğim için söylüyorum. Aracınız ne olursa olsun, siz İstanbul'da artık kendi aracınızla bir yerden bir yere gidemezsiniz bundan sonra. Yani düşünün,

0: Bu en son seçimlerde iktidar değişmeden önce Avrasya yapılmıştı. İşte üçüncü köprü falan
1: Siz de onların
0: yapılmıştı.
1: yapılmadığını düşünün.
0: İstanbul'da en uzak yere gitmek 45 dakika
1: 45
0: sürüyor.
1: dakika. Onun için diyorum
0: karşı. Şu anda bir ilçeyi 45 dakikada değiştiremiyoruz.
1: Değiştiremezsiniz. Ve bu gittikçe ağırlaşacak bir konu. Yani çünkü hani trafiğin yoğunlaşması neden olan bütün etkenler devam ediyor. Artarak devam ediyor. Siz bunu çözebilecek herhangi bir altyapı çalışmanız yok. Yani merkezi hükümetin, Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'u kaybetmemize rağmen İstanbul'a hizmetten asla kaçırmadı. Yani bütün bu metro hatları hala yapılıyor. Marmaray yapıldı, Avrasya yapıldı. Hala yapılmaya devam ediyor. Ama bu yerelin işi. Yerel milletin bu tür dertlerine çare bulmak için gayret göstermezse bu sıkıntılar artarak devam edecek.
0: Yani bir maalesef. Millet daha bu sıkıntıları çekeceğiz diyorsunuz.
1: Maalesef.
0: Ne yazık ki. Evet, şimdi tabii bir de asıl şey Marmara Denizi. Benim evet. içimi yakıyor.
1: Ben de.
0: Bizim
1: ben de çok üzülüyorum.
0: Kendi iç denizimiz ve özellikle buralarda hani Körfez'i geçtim ben. Buralarda bile denize ayağınızı sokmaya çekinirsiniz. Yani bunda da tabii siz daha iyi biliyorsunuz. Bir sürü belediye var kıyısı olan. İşlerini mi yapmıyorlar? Ne oluyor?
1: Şimdi Marmara bizim yaramız. Gerçekten yani böyle bir iç deniz herkese nasip olmuyor. Herhalde böyle güzel iç denizi olan başka ülke var mıdır? Ben bilmiyorum en azından. Marmara etrafında 7 tane ilimiz var. 5'i büyük şehir, 2'si il, Çanakkale ve Yalova. Ama diğerleri büyük şehirler. 25 milyon insan yaşıyor burada. Ortalama 8,5 milyon metreküp atık su pompalanıyor her gün. Ve bunun 7 milyonu İstanbul kaynaklı.
0: Ve ne kadar arıtmalı acaba bunu?
1: Şimdi bizim iktidarımızdan sonra, bizim başlattığımız projelerden sonra İstanbul'da yapılmış biyolojik arıtma tesisi yapılmadı.
0: Temel atmama töreniyle başlatıldı işte, işe zaten.
1: Zaten temel atmama töreni bizim Ali Beyköy'de başlattığımız, yerini hazırladığımız, kaynağını bulduğumuz, projesini hazırladığımız yer temel atmama töreniyle çevreye ne kadar duyarlı olduklarını gösterdiler. Şimdi İstanbul'da müsilaj işte geçen sene, 2-3 sene önce oldu, şimdi olmadı. İşte gelecekle ilgili bir umut besleyebilir miyiz? Bu şartlarda zor. Çünkü müsilaja neden olan, Marmara'nın kirlenmesine neden olan etkenler devam ediyor.
0: Ev atıkları ve fabrika atıkları değil
1: mi? Ev atıkları, fabrika atıkları, kimyasallar, şüphesiz bu ev atıklarının içerisinde azot ve fosfor bileşenleri, küresel ısınma, yani denizin kendisinin ısınması, dolayısıyla o fitoplanktonların artması neticesinde oksijensiz ortamın artması, orada denizin kendisine ait ekosistemin bozulması, bunların hepsinin sadece neticesi müsilaj, ama bunun altında asıl canlılar sıkıntı çekiyorlar. Marmara'ya hayat veren canlıların kendisi gidiyor. Hiç alışık olmadığımız Akdeniz'den gelen sıcak iklim şeyleri, deniz hayvanları geliyorlar.
0: Geliyor.
1: Tabii geliyorlar. Dolayısıyla Marmara'yı mesela bizim dönemimizde, yani 1994 ve sonrasında Kadir Bey'in döneminde biz Karadeniz'le Marmara'yı mukayese ettiğimizde Karadeniz'den kirli suyun Marmara Denizi'ne gelmesinden endişe ederdik.
0: Halbuki şimdi en temiz sahiller bu Karadeniz'in işte, buraları, köprünün altı falan, üçüncü köprünün
1: bütün
0: altı.
1: Bütün Karadeniz.
0: En temiz orası kaldı.
1: Şimdi bizim zamanımızda biz Karadeniz'den bize gelen sudan endişe ederdik. Evet. Ama şimdi Karadeniz'den bize daha temiz su geliyor. Çünkü Marmara daha kirli.
0: Peki bunun için... Ne yapalım? Böyle olağanüstü hal mi ilan edelim? Ne yapmak lazım
1: şimdi
0: yani?
1: Bunun için her şeyi aslında, bakın şimdi kanun çıkardık. Yani bu müsilaj komisyonun başkanlığını yaptım Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bu konuda çok çalıştık. Bütün bu Marmara'nın etrafındaki belediyelerle tek tek görüştük. Onlarla ilgili yapılması gereken çalışmaları söyledik. Sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle görüştük. Şimdi şöyle bir kanun çıkardık. Bu atık su arıtma tesislerinin en büyük giderleri enerji giderleri. Enerji giderlerinin yarısını devlet karşılıyor. Yani sizi

0: Mesela belediye başkanıysanız.
1: Pompa çalışıyor.
0: Her türlü pompa, arıtma, temizleme, atıkların bertaraf edilmesi vesaire. Onların hepsi enerjiyle ilgili. Bunun yarısını devlet karşılıyor. Bunu yaptık. Özellikle Tekirdağ'da o bölgedeki sanayi atıklarının kontrol altına alınması için ciddi hükümler çıkardık. Cezaları çok arttırdık. Ama ben hani biraz zihni sinir projesi gibi olacak ama yani Sayın Cumhurbaşkanımız 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda sadece Haliç'in çamurlu sularını daha ötelere
1: pompalar koymuştuk.
0: Pompalarla öbür uzak yerlere taş ocakları münasebetiyle boşalmış yerleri dolduruldu. Hem Haliç kurtuldu hem o taş ocakları hayat buldu. Bir şey daha yaptı. Bütün İstanbul'un çepeçevre kolektörlerle döşedi. Özellikle bu Haliç'in olduğu bölgelerde falan boylu
1: evet,
0: boyunca.
1: Evet çok iyi hatırlıyorum evet, o günü.
0: Kolektörler
1: dalan başlamıştı aslında.
0: Evet. Ve dolayısıyla da artık atıkların direkt denize dökülmesi engelleniyordu. Tabii o zaman o şartlarda fiziksel arıtma yapılıyordu. Yani kaba salınıyordu ve denizin ortalarına doğru özellikle Karadeniz'de akıntı ilişkisi olan yerlere basılıyordu.
1: Boğazın ortasına veriliyordu evet, ki dağılsın yani, diye değil mi?
0: Evet. Şey Marmara'da birikmesin diye. Ama artık Türkiye ve dünya değişti. Artık o şartlar da yok. Şartlar daha çok ağırlaştı. Yani kirlilik şartları daha çok ağırlaştı. Şimdi acaba o zaman Cumhurbaşkanımızın hani İstanbul ve çevresini yaptığı kolektörler acaba bütün Marmara'nın etrafında yapılabilir mi?
1: Ya ondan önce ama bir belediyelere diyeceksin ki bu fabrikayı arıtması şu yoksa biz, yaşatma.
0: O, bu konuda çok ciddi tedbirler aldık.
1: Evden çıkan pisliği de sen arıtmıyorsan sen de yaşama. Belediyeye bunu dememiz...
0: Bunu yapıyoruz. Bakın bir şey söyleyeyim. Bak şimdi hakkını verelim. Şu Marmara'nın en sıkıntılı yeri aslında İzmit.
1: Körfez.
0: İzmit Körfezi'dir. Bakın zaten görüyorsunuz şöyle derinleme körfez.
1: Hiçbir hareket, su hareketi yok.
0: Hiçbir su hareketi yok. Temizleme imkanı yok vesaire. Ama Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız. Geçmişten bugüne kadar... O kadar muazzam iş yaptılar ki çevreyle ilgili. Bakın bütün buradaki fabrikaların yoğunluğu aslında Tekirdağ ve çevresindeki fabrikaların yoğunluğundan daha fazla.
1: Çok fazla misli.
0: Üstelik de buradaki fabrikaların deniz ilişkisi bunlardan çok daha önemli, çok daha iç içe. Ama burada kirlilik olmadı. Yani normal şartlarda Marmara'da gördüğümüz bu kirliliği biz körfezin yani açık tıkanmış bir körfezin deki eşit oranda kirlilik olmuş olsaydı
1: Marmara çok daha mı temiz
0: İzmit,
1: olurdu?
0: İzmit Körfezi eskiden Haliç'in olduğu durumdan çok daha kötü olurdu. Bir de iyi örneklerimiz de var. Yani burada İzmit Büyükşehir Belediye Başkanımızı geçmişten bugüne kadar tebrik ediyoruz. Çok hassas bir şekilde çalışıyorlar ve dikkat ediyorlar.
1: Ama yani bu o kadar büyük bir milli ama servet kaybı ki yani işte Bodrumlara, Antalyalara gidiliyor tatili. Halbuki Marmara en güzel bizim, denizi, evet. Tuz oranı, işte etrafın güzelliği falan o kadar üzülüyorum ki ben.
0: Marmara'yı şu anda yarım metre altını göremezsiniz. Denizin en durgun olduğu zamanda da göremezsiniz.
1: O evet, şeyden, böyle bir...
0: Planktonlardan görmeniz mümkün değil. Ve o planktonlardan dolayı da ışık da yok. Yani canlının yaşayabileceği evet. Bir metre sonrasında ışık da
1: normalde
0: yok.
1: Normalde mercanlar falan varmış altında
0: hiç,
1: değil mi?
0: Hiç ışık yok. Çünkü şimdi. Onların da ışığa ihtiyacı var. Yani ışık alacaklar, fotosentez yapacaklar vesaire. Orada da yok. Dolayısıyla Marmara, tabii bu atık su arıtma tesisleriyle birlikte Marmara'nın etrafında yoğunlaşmış bu baskıdan da Marmara'yı süreç içerisinde kurtarmak gerektiğini düşünüyorum.
1: Aslında sırf Marmara değil, bütün kıyı sahillerinde bence aynı ya, sorun yani, var değil
0: Marmara
1: mi?
0: Marmara bizim denizimiz.
1: Marmara bizim de.
0: Bizim denizimiz ya. Yani hani burada... Yani yine Sayın Cumhurbaşkanımızın tabii o şeyi yani bu hani böyle bir şey olursa Marmara'yı sanki... rahatlatabileceğiz diye düşünüyorum.
1: Yani bu kıyıda da çünkü mesela acayip bir kara sinek var. Bütün sahilde çöpler mi toplanmıyor? Ne oluyor? Şimdi bir şey siz, oluyor.
0: Tabii İzmir'i görmediğiniz için burada gördüm, sineklerden gördünüz mü?
1: İzmir'de yani şey yapıyorlar. Böyle herkes bir yöntem geliştirmiş. Birisi mesela bir kova sinek ele geçirmiş. Nasıl yaptın diyorum. Elektrikle çarparak diyor. Evet. Bir kimyasal bulmuş. Şimdi eliyle öldürüyor.
0: Düşünün bu şu İzmir'deki yerel yönetim mantığı olsaydı ne yapardınız yani? Çamurdan çıkılmazdı yani.
1: Kokudan.
0: Çamur, koku her şey olurdu. Onun için yani yerel yönetimler son derece önemli.
1: Ya bu deniz işi, yani denize teması olan yerlere çok ayrı bir şey yapılması lazım.
0: Biz onun için çok büyük cezalar koyduk, onu söyleyeyim. Yani sadece bu değil mesela, bu atık su falan değil. Dışarıdan gelinen gemilerin kendi suları var. Sistine suları var, onların takibi var. O sistine sularının, atık sularının parmak izleri var. Onlar da artık teknolojik olarak takip edilebiliyorlar. Dolayısıyla yani teknelerin yanaşması, o büyük şeylerin, gemilerin, mal ve yük getiren gemilerin takibi falan da artık teknolojik olarak mümkün.
1: Peki son olarak Kanal İstanbul. Geçen gün iki tane gemi kazası oldu. Yani İstanbul'un bir LPG tankeriyle patlaması an meselesi.
0: Kanal İstanbul'un karşı çıkmalarının en büyük nedeni, çevreden konuşuyoruz ya. Efendim, Kanal İstanbul olursa eğer, şurası Kanal İstanbul yeri.
1: Evet.
0: Karadeniz'den kirli sular Marmara'ya akacakmış. Halbuki şurada, şu Kanal İstanbul aslında Marmara'nın Karadeniz'le bütünleşme açısından temizlenmesine bile katkıda bulunacak. Şahsen bırakın Kanal İstanbul'u.
1: Burada Kanal İstanbul.
0: Evet. Şu Kanal İstanbul. Şu yol. Yani Kanal İstanbul'a paralel olarak bu tarafta da kanalların yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Hani bu kapalı kalan kanal olur. Hı. Yani açık kanal olur, kapalı. Kapalı kanalın amacı burada da suların sirkülasyonu, şu Kocaeli Körfezi'nin
1: Kanal İstanbul'un ama olması. Sirkülasyondan daha ziyade tehlike
0: taşımacılık,
1: açısından.
0: Taşımacılık.
1: Çünkü sirkülasyon Boğaz'ın binde biri bile olmayacak belki. O. Yani.
0: Evet. Hayır, yok onu çevrede çevreciler onu şey olarak koyuyorlardı ya, bir engel olması açısından yani, koyuyorlardı ya, o açıdan söylüyorum.
1: Yani Kanal İstanbul'un bir kuruş bile geliri olmasa, o LPG tankerinin patlama riskinden dolayı hiçbir tanesinin geçmiyor olması lazım zaten.
0: Burada bir boğazımızın daha fazla olmasının ne zararı var?
1: Geçelim masaya evet. Konuşmaya devam
0: ne
1: edelim.
0: Ne zararı var? Bize, ülke olarak bize faydası olur.
2: Bir soru sorabilir miyim?
1: Tabii. Kemal Bey buyurun.
2: Mustafa Bey.
1: Tamam.
2: Gerçi onu açıkladı Mustafa Bey ama. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partilerden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne belediye başkanlarımız geçtiler. Peki şu anda aklınızda bir şey var mı? Mesela geçer geçmez şu iş yapılamıyordu da o dönem, şimdi yapılacak diye bir örnek var mı aklınızda? Marisa ile ilgili mesela, ya da Afyonkarahisar ile ilgili.
0: Yok yani.
2: Böyle bir proje örnek var mı? Yani şu yok. Duruyordu, yapılamıyordu. Şimdi hayata geçecek. İşler daha iyi gidecek. Şu anlamda somut bir şey var elimizde. Bunu artık yapacağız partimiz içerisinde.
0: Yani böyle bir örnek vermek çok, hani ne kadar doğru bilmiyorum. Aklımda da yok doğrusunu söylemek gerekirse.
2: Çalışmak lazım.
0: Ama normalde şehirle ilgili bütün projelere destek veriyoruz. Yani bakanlığımız veriyor. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda son derece hassas. Dolayısıyla hani birinin AK Parti yerel yönetimler hizmet anlayışıyla bütünleşmesinin temelinde ben daha farklı gerekçelerin olduğunu görüyorum. Yani huzur istiyor yani. Huzur ortamı istiyor. Rahat etme istiyor.
1: Mobbing
0: yani,
1: istemiyor değil
0: yani
1: mi?
0: Yani evet, bir sürü gerekçeleri var.
3: Başkanım, Sayın Başkanım, ben de bir soru sormak istiyorum.
0: Ben bugün...
3: Şimdi bu özellikle bazen işte bu ilçe belediyeleri, büyükşehir belediyeleri ile ilgili, merkezi hükümetle alakalı özellikle muhaliflerden çok işte yetki karmaşası, yetki çatışması vesaire gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Ama baktığımızda gerçekten Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra, yani bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile yerel yönetimler sisteminin daha bir uyumlu hale getirmesi için bir çalışmanız var mı? Birinci sorum bu. İkinci sorum da bu İBB, CHP'li İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne baktığımızda, yani bütçe açısından vatandaşa özellikle yatırımların yansımadığını, yani vatandaşın aslında biraz önce trafikten bahsettik ve diğer konularda aslında İstanbul'da yaşamanın çok zor bir hal aldığını hepimiz İstanbul'da yaşayarak buna şahitlik ediyoruz. Bu anlamda da İBB bütçesinin CHP döneminde yatırımlara veya doğrudan vatandaşın günlük hayatına yansımadığına ilişkin çokça İstanbullulardan bu konuda dertli olduğunu görüyoruz. Yani. Sizin bu konudaki yorumunuz nedir İstanbul'da ilgili?
0: Şimdi bir önce yani yerel yönetimlerde hizmet anlayışının iyileştirilmesi, hizmetin geliştirilmesi. Kamuoyunda çok gündem olan bu denetimin modern toplumlarda özellikle batılı ülkelerle mukayese edildiğinde varsa bir eksiği onların tamamlanması.
1: Bir de belediyelerde fazla mı yetki var, az mı yetki var, ne var i̇şte yani hepsi, bir sorun var.
0: Hepsini, hepsi içinde aslında bunlar. Yani yerel yönetimleri ilgilendiren A'dan Z'ye şüphesiz olumlu yönleri var ama süreç içerisinde bu son özellikle CHP, yani CHP öyle bir şey yaptı ki yani siyaseti, bizim en büyük özelliğimiz AK Parti'nin 25 yıldırtır Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte bu liderliğinde yapılan şey siyaseti ve siyasetçiye itibar kazandırmaktı ya. Yani Cumhurbaşkanımız için şöyle deniyor yani ya söylediğini yapan, yaptığının da arkasında duran bir lider. Yani eskiden ne deniyordu? Ya siyasetçinin ne söylediğine bakmayın siz, en son yaptığına bakın derlerdi ya. Genelde öyle, dünyada da öyle. Ama biz bu 25 yılda bu itibarı kazandırabilmek için çok uğraştık yani.
1: Ama CHP'de bir... hala yaptırmam
0: işte
1: şeyinde aynen söylendi.
0: İşte CHP bunu yerle bir etti, onun için evet. Söylüyorum. Yani bu ayyuka çıkmış söylentiler, bu sıkıntılar, bu yerel yönetimlerle ilgili, belediyenin ilişkileri, partinin ilişkileri, ona dayalı bir vesayetin oluşturulması falan. Bunlar bütün herkes üzüyor. Yani biz sadece muhalefet partisi olarak değil, yani biz üzülüyoruz bu durumdan. CHP aracılığıyla siyasetin böylesine tartışılıyor, böyle bir zeminlerde tartışılıyor olmasından ben edep ediyorum yani.
1: Yani şimdi, yerinden yönetim için, en iyisidir derken bir anda yerinden biz, yönetim baş belasıdır gibi bir şey çıktı
0: yani
1: ortaya
0: şimdi
1: yani.
0: Şimdi işte bunun için yani süreç içerisinde yani bunları daha iyileştirmeye dönük çalışmalarımız var şüphesiz. Ve hani Sayın Cumhurbaşkanımıza bu konuda ilgili bir sunum da gerçekleştirdik. Onunla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Yani ancak bu kadar söyleyebilirim. Evet. Ama sırf denetimle ilgili değil bu. Yani demokrasinin gelişmesi sadece yerel yönetimlerde belediyelerle vatandaş ilişkisinin seçimden seçime değil. İki seçim arasında görev başındayken de vatandaşın belediye meclisine gündem belirlemede müdahil olması.
3: Aslında hesap sorabilmesi.
0: Müdahil olması. Müdahil olması. Önün açılması. Veya belediye meclisinde alınmış kararların vatandaşların belli bir oranı müdahil olduğunda onun yeniden gözden geçirilmesi.
3: Doğrudan demokrasi.
0: Tabii doğru. Ya bu tür şeyleri. Çok yani önemli. Aslında gerçekten. Bu denetimin bizatihi kendi kaynağı olan vatandaş tarafından yapılmasının en uygun olduğunu düşünüyoruz. Yani bu tür bir çalışma içerisindeydi. Yani vatandaşın kaynağı, yerel yönetimler burada kullanıyor. Bunun nasıl kullandığının takip edilebilmesinin yolu bu kullanım esasında seçimden seçme değil. İki seçim arasındaki süreç içerisinde yapılan bütün çalışmalara vatandaş müdahil olabiliyor mu? Şu anda çok mümkün değil.
1: Peki AK tamam. Parti'de hiç sorun çıkmıyor mu mesela bu konuda veya çıkarsa ne yapıyorsun?
0: Şimdi ben bizdeki durumu söyledim mesela. Aylık toplantılarımız var, sürekli teşkilat toplantılarımız var.
1: Mesela yolsuzluk bunu... iddiası çıkmıyor mu hiçbir
0: AK? Sayın Cumhurbaşkanı'nın açık net tavrı yani affedersiniz yani babamın oğlu olsa gözünün yaşına bakma. Bu bizim temel ilkemiz. Bakın şimdi deniyor ki işte CHP'lilere şey yapılıyor söyleyin müdahale ediliyor AK Partililere yapılmıyor deniyor. Bakın hemen size.
3: Orada soruşturma izni verilen belediye
0: evet,
3: sayısı var.
0: Evet şimdi bilgileri
3: vardı.
0: Bakın bilgileri söylüyorum. Evet, 2024 yılından bu yana soruşturma 1048 soruşturma izni verilmiş.
1: Belediyelere mi?
0: Belediyelere. Evet. Türkiye'de 2024 yılından bu yana. Bunlardan 472'si AK Partili.
1: Çoğunluğu yani.
0: Çoğunluğu AK Partili. Bunlardan 217'si CHP'li, 78'i Cumhur İttifakımız olan MHP, 6'sı DEM Partili. Şimdi sırf bu rakamlar bile yani kim herhangi bir hata yapıyorsa onun hukuk açısından, soruşturulması açısından hemen önü açılıyor. Biz bu konuda çok katı tutumumuz son derece katı. Sayın bakın bir daha söylüyorum. Yani gözünün yaşına bakılmaz. Çünkü demin de söyledim 25 yıllık bir emek var. Bırakın geçmişe ait dünya kadar insanların emekleri var. İnsanların abdestli bu işlere yola koymuş insanlar var. Ağzı dualı insanlar var. Bunların hepsinin vebali var üzerimizde. Dolayısıyla asla müsamaha gösteremeyiz. Gösteremeyiz müsamahayı. Yani bunu da kendi arkadaşlarımız bilirler. Bunu sadece ilke olarak tabii ki ilkemiz var ama Bunun içinde bir sürü şeylerimiz var. Kontrol yöntemlerimiz var. Bir defa bakın, teşkilatımız son derece zinde. Yani çok aktif, otokontrol açısından son derece ciddi, güçlü bir teşkilat yapılanmamız var. Mesela genel merkezde yerel yönetimler olarak en fazla başkan yardımcısı olan benim. Hatta bu konuda epey eleştirildim. 17 tane başkan yardımcımız var bizim. Şimdi normalde teşkilatta teşkilat başkanının başkan yardımcıları var. Onun altında da il temsilcileri var.
4: Hani genel bir başkanım bir şey sorabilirim. Bütün bu transferleri doğrudan kim, siz mi yürütüyorsunuz?
1: Ya Öncür bir anlatsın bu,
0: ben şunu anlatayım.
1: Onu bir bitirsin ondan sonra. Yok,
0: benim yürütmem çok mümkün değil.
1: Yok, bitirsin onu bir
0: transferleri. Mümkün değil. Evet, şimdi yani teşkilatı örnek göstermiştik. Teşkilat başkanımız, genel başkan yardımcımız, yanın altında onun yardımcıları ve il temsilcileri var. Ama yerel yönetimlerde böyle bir yapılanma yok. Yerel yönetimlerde genel başkan yardımcısı, ona bağlı 17 tane başkan yardımcıları ve o başkan yardımcılarının hepsinin de kendi bölgelerindeki belediye başkanları var. Aracımız yoktur bizim yani. Biz belediye başkanlarımızı sürekli alanda şey yaparız, sahada bakarız, çalışmalarına bakarız. Güzel projeleri varsa diğerlerine örnek olarak gösteririz. Yani neticede çok iyi bir çalışma modelimiz var. Çok iyi bir denge denetim modelimiz olduğunu söyleyebilirim.
5: CHP'de de CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanlarının da aslında açıklamalarına baktığımızda basında genel itibariyle CHP üst yönetimiyle iletişim kuramadıklarından şikayet ediyorlar başkanım.
0: Bizim belediye başkanlarımız her an Cumhurbaşkanımıza temas halindeler. Peki, onu söyleyeyim. Peki, çok rahatlıkla peki, her an.
1: Şimdi siz siyasetçisiniz diye soracağım. Otokontrol falan var dediniz. Peki CHP'deki nasıl bir ruh halidir? Büyükşehir operasyon yapılmış. Hala baklava kutusunda yok, otel odasında. Aynı yaptıkları şeye devam ediyorlar. Yani o nasıl
0: bir... Onu anlamakta zorlanıyorum ben hakikaten.
1: Yani size belki sormamam lazım
0: yok,
1: ama.
0: Ben anlatmakta zorlanıyorum ama CHP'nin parçalı bir yapısı var CHP'nin. Demin de izah etmeye çalıştım.
1: Ya insan yani, korkmaz mı yani başıma ne gelecek diye?
0: Bir şey diyemem. Ama şunu biliyorum. İstanbul'da öyle ilçeler vardır ki hani orada yaşayanlar yani CHP'nin çok yoğun olduğu yerlerde burada da yani seçmenlere söylüyorum yani şöyle mesela belediye başkanlarının ismini bilmezler ama oraya kimin belediye başkanı olarak atanacağını genel merkez herkes o ismi bilir. Falancanın adamıdır.
1: Başkan burası, önemli değil kimin adadı.
0: Kimin adadı önemlidir. Zaten problem oradan çıkıyor. Dolayısıyla belediye başkanı milleti hizmet etmemiz gereken millet onun için çok önemli değil. Nasıl olsa oyunu alıyor. Ama asıl onu oraya yerleştirene dönüp hizmet etmeye çalışıyor.
4: Ama oraya yerleştirmenin de bir bedeli var biliyorsun. İşte. Muhittin Böcek, Gökhan Böcek bizzat genel başkan.
1: AK Parti'de nasıl çalışıyor? Bir tane herhalde sistematik var ve tek irade Tayyip Erdoğan değil mi? Yani o sistematik çalıştıran irade o.
0: Genel merkezimizin bir hafızası var. Yani ben hani yerel yönetimlerden çok rahatlıkla biliyorum. Müthiş bir insan kaynağımız var. Yani 25 yıllık iktidar olmanın avantajlarını görüyoruz. Dezavantajları da var şüphesiz ama avantajları var. Bir defa yetişmiş insan kaynağımız çok fazla. Kurumsallaşmamız son derece düzgün. Bunun demin de söyledim bir dava bilinciyle hareket edildiğini ve bunda herkesin çok hassasiyetle bu konuyu sürekli gündemde tutmaları gerektiğini herkes biliyor.
1: Peki
0: burada.
1: Geçen seçimde niye o her zamanki gösterdiği başarıyı gösteremedi AK Parti yerel seçimde?
0: Yani
1: ve ne bugün, oldu bu değişti mi?
0: Bir defa değiştiğini görüyoruz. Yani anketlerimizden yaptığımız anketlerde bunu rahatlıkla görüyoruz. Aslında onu 2024 yılının şartlarına göre değerlendirme.
1: Ekonomi falan mı giriyor?
0: 2024'ün birden çok şeyler var. Sadece ekonomi değil aslında. Yani aslında süreç içerisinde bizim de kendimizi değerlendirmemiz gerektiğini görüyoruz biz. Yani yerel yönetimlerde de, genel siyasette de. Çünkü şurada dönüp baktığımızda yine
1: metal toplumda, yorgunluğu diyordu
0: toplumda,
1: mesela.
0: Toplumun %70'i AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar AK Parti'ye oy verdi. Dolayısıyla bizim topluma söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Eğer herhangi bir aksama varsa dönüp kendimize dönmemiz, kendimizi yeniden gözden geçirmemiz, check etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bence Bu konuda da
1: o metal yorgunluğu söylemi vardı Cumhurbaşkanımızın.
0: Yani metal yorgunluğu söylemi vardı Sayın Cumhurbaşkanımızın. Başka başka şeyler de vardı ama neticede şu anda AK Parti kendisini yenileyen bir yapı. AK Parti sürekli kendi küllerinden doğabilecek bir gücü var. Bir altyapısı var, bir sinerjisi.

0: var. Bir de tarihten aldığı bir sorumluluğu var AK Parti'nin. Yani AK Parti sadece, AK Parti'nin belediye başkanı sadece belediye başkanı değil ki. Yani bu geçmişten bugüne kadar bir defa bir medeniyetin kendi ilçesindeki temsilcisi AK Parti'nin belediye başkanı. Sadece çöp toplayan biri değil. Yani bu ülkenin geleceğine aynı zamanda insan yetiştiren bir çalışma içerisinde olması gerektiğini düşünüyoruz belediyelerin.
1: Başkanım, şöyle bir etki var. Belki de sizin avantajınız diyeyim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bu partinin DNA'sında belki de hizmet dediğimiz kavram yok. Şöyle bir olayı İstanbul'da, Sakarya'da, Antalya'da ben kendi tecrübelerimle gördüm. İnsanlar gitmiş, oy vermiş, ittifak yapmış. İttifakın da bunda çok etkili olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle bu şehirlerde yerelde.
0: Kent ittifakı.
1: Kent ittifakı ortaklaşa bir şey seçmişler. Ama daha sonra Cemil Marmara için anlattı. Ben de dünyanın en güzel sahillerinin, denizlerinin bulunduğu Antalya için söylüyorum. Yani bu şehri özellikle o sahillerdeki belediyeler dahi Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait olmasına rağmen korkunç bir şekilde izbe hale getirdiler.
2: Bütün yani çok kıyılar kısa sürede çok önemli.
1: Bütün şehrin en dünyanın incisi güzel kıyılar Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi. Ve bunlar çok kısa sürede. Bakın daha önce AK Partili belediyelerde olan var. Bir düzgün hali var. Çevre Bakanlığı'nın elinde olanlar da var. Hala yine kurtarılmış belki biraz düzgün yerler var. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde olan yerler hızla korkunç bir izbe hale geldi. İnsanlar da şunu da gördüler. Hizmet durdu. Hizmet rüşvetle bile insanlar kalktılar, iş yaptırmaya çalıştılar. Bari dediler parasıyla yaptıralım bunu. Onu da alamadılar. Şunu demek istiyorum. Yani Türkiye bu son yerel seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri bir kez daha test etme fırsatı
2: gördü. Ama zaten bu kıyılarda hep CHP hakimdi. Şimdi mesela biz programın son bölümünde Mavi Vatan Yasası'nı konuşacağız Yunanistan'la ilgili. Ne yazık ki Yunanistan'daki adalar bizden daha temiz. Yani bu ya çok acıklı bir durum var burada. Bir de mesela şimdi şey oluyor, bu Dubai battı çöktü. Buraya bir turizm ve finans gelecek. Onun için hazır mıyız biz? Nasıl bir çalışma yapılacak?
0: Ben Abdurrahman Bey'in sorusunu hani bütün bu bana çok soruldu.
2: Kim yapıyor?
0: Evet bu geçişleri falan kim organize ediyor dedi.
1: Biz şöyle diyoruz, Mustafa Bey başında diyoruz. Biz orada gördüğümüzde bakın, Mustafa Bey
3: Sayın Başkanı.
0: Biz de orkestra şefimiz, Cumhurbaşkanımız yani.
3: Fatih Adam Belediye Bey. Başkanlığınızdan beri biliyoruz. Evet. FETÖ mağdurusun. Evet. Zekeriya Öz tarafından kumpasa getirildiniz. O süreçleri tecrübenizle yani burada bir tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız.
0: Cumhurbaşkanımız A'dan Z'ye bütün bu geçişlerle yakından ilgileniyor. Onu söyleyeyim.
3: Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'daki herkesi birebir biliyor. İsmiyle, cismiyle biliyor. Her yakından o kadar yakından takip ettiğini ben de şahidim yani. Ama tabii bu alttaki bu koordinasyonu
0: şüphesiz bize sekreterya görevi düşüyor. Biz de onu layıklı yerine getirmeye gayret ediyoruz yani.
4: Ben bir araya girerek Cumhurbaşkanı'nı anlatmak istiyorum. İlk geldiği günlerde biz onun helikopterle İstanbul üstünde gezdik. Bütün çöplükleri, gölleri, su havzalarını, gecekondu bölgelerini her birinde daha geldiği günlerde yapılacak her şeyi hiçbir şeye bakmadan anlattı. Sabahtan akşama kadar ormanlar gezildi. Yani Tayyip Bey'in böyle bir
0: A'dan Z'ye
2: mikro yönetimi her şeyi, yapıyor. Her şeyi mikro bazda da makro bazda da yönetiyor değil mi?
4: Evet.
0: Yani, bir de bizim son başbakanımız söyler hep. Cumhurbaşkanımız rahatı sevmez. Rahatını seveni hiç sevmez. O da var yani. Sürekli takip eder, koşuşturur.
5: Cumhuriyet Halk Partisi Mart seçimlerinde iş başına geldiği zaman Sayın Başkan Yardımcım ilk yaptığı şey şuydu biliyorsunuz, hemen kadrolaşmak, eş dost akraba kim varsa hemen belli kritik kadrolar atamak idi. Tabi bu yolsuzluklar, irtikap ya da rüşvet vesilesiyle bazı büyükşehir belediye başkanlıklarına değişimler gerçekleşti. Özellikle mecliste çoğunluk Adalet ve Kalkınma Partisi'nin olduğu için AK Parti'ye geçen belediyeler oldu. Bu baştan yapılan bir sistematik bozukluk sizler geçince belediyeyi alınca düzeldi mi? Yani haksız yere

0: yapılan atamalar, eş dost akraba grupları, onda bir değişiklikler yapıldı
1: ne
0: mı?
1: Ne oluyor çünkü mesela haksız atama yapılmış, sizi
0: AK Parti'nin çünkü
1: belediye.
0: Çok önemli geleneği var bu konuda, ya çok birikim
2: şeyleri,
0: var.
2: Ve neticede belediye başkanımız, yani AK Parti'ye geçtikten sonra rozeti Cumhurbaşkanımızdan tarafından takılan ve bizim artık yol arkadaşımız, beraber yürüdüğümüz yol arkadaşlarımız. Belediyelerin bu tür şeylerine girmiyoruz biz, yani bu tür iç işlerine falan girmemiz çok doğru da değil zaten. Ama bu şirketlerin işte bu yeniden çalışmalar, reformla ilgili bu çalışmalarda şirketlerin istihdam kapısı olması, aslında genel bütçede çalışanlara ayrılan payın %30'un üzerine çıkması, bazı zamanlarda şirketler dahil edildiğinde %40'ın üzerine çıkması, bunlar genel problemlerimiz bizim. Yani bütün yerel yönetimleri ilgilendiren problemler. Bunlar ancak işte bir yeniden yasal düzenlemeyle hayata geçirilebilir. Eminim bir belediye başkanlarının hepsi de bunu bekliyorlardır. Yani onlar da baskı altındalar, onlar da bu tür taleplerle karşılaşıyorlar sürekli. Ama onları genel olarak değerlendirmekte fayda var.
3: Başkanım, evet. Mesela bu CHP'li soruşturmalarda şöyle konular görüyoruz. Çok kısa. Mesela bir CHP'li belediyede ihale alan müteahhitten baştan bir komisyon alınıyor. Sonra bu müteahhit hak edişini almaya gittiğinde ikinci defa bir daha komisyon veya bir rüşvet isteniyor. Maalesef çoğu CHP'li belediyelerde bu durum yaşanıyor. Bunlarla alakalı özellikle bu hususların hani ihale sisteminde önüne geçmek için bir çalışma şüphesiz yürütülüyor mu? İkinci husus, bir de bu belediyecilik kaynaklarının vatandaşa tam anlamıyla asli belediyecilik hizmetleriyle veya diğer konularda yansıması amacıyla merkezden bir çalışma yürütülüyor mu? Bunu sormak
1: istiyorum.
3: Yani
1: mesela ruhsatta çok rüşvet veriliyor. Daha merkezileştirme düşünülüyor.
2: Yok. Ya belediyelerin yetkililerinin azaltılması ile ilgili
3: en azından
2: olmaz.
3: Görevler anlamında
2: olmaz,
3: yani.
2: Olmaz.
3: Asli çünkü görevler anlamında.
2: Yani yerel yönetimler bir önemli. Var. Demokraside de son derece önemli. Sonra
1: bir ya kötü örnekten şey çıkartılmaz
2: evet, yani
1: diyorsunuz.
2: Çünkü iyi örnekleri de var. Yani yerel yönetimlerden gelip çok başarılı olanlar da var. Kendi hizmet ettiği süre içerisinde vatandaş tarafından çok sevilenler de var. Neticede yerel yönetimler bizim aynı zamanda insan kaynağımız, yani siyasette insan kaynağımız. Herkesi aynı kefeye koymanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Ama tabii ki insanları vicdanlarıyla baş başa bırakmak insanlara yapılan en büyük kötülüktür. Bir de o var. Yani baktığınızda Alev Balatlı'nın söylediği gibi, yani her hukuki olan meşru değildir. İşte o hukuki ile meşruiyet arasındaki sıkışmışlığın önünü açmamız gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Evet, şimdi son şeylere giriyoruz. Nasıl sürprizler bekleyelim? Daha bekleyelim mi transfer sürprizleri?
2: Ya bizim böyle sürpriz beklentimiz yok. Normal kendi sürecimizi devam ettiriyoruz. Gayet iyi gidiyor. Bu konuda yani normal çalışmalarımız devam ediyoruz. Evet, çalışmalarımız.
4: Evet. Sevgili izleyiciler, CHP'deki rüşvet hikayesi dizilere benzedi. Bizim uzun dizilere benzedi. Her birinden 3-4 dizi çıkar gibi geliyor bana. Evet, bunları konuşacağız. Şimdi CHP'de rüşvet iddiası şoförün telefonunda çıktı.
1: Evet,
4: hadi bakalım.
1: Şimdi Abdurrahman, istiyorsan gel. Seninle beraber şey yapalım. Konuyu bir ele alalım. Bu arada buna geçmeden önce kısa not. Bugün kara para para aklama, kumar.
5: Evet, Adana merkezli.
1: Adana merkezli bir şey yürüyor. Onunla ilgili bize vereceğin bir son dakika bilgisi, gelişme
5: işte
1: var mı?
5: Adana merkezli yaklaşık 2 milyar dolarlık devasa bir 200'ün üzerinde kişinin adının karıştığı işte gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında olduğu operasyonda klasik IBAN'ların kullandırılması, yasa dışı bahis gibi operasyonlar.
1: Tefecilik, yasa dışı bahis, aynen, para aklama, aynen, hepsinin içi içe oldu. Çok aynen kirli bir operasyon.
5: Şimdi,
1: galiba değil mi?
5: Aralarında en ünlüsü Rasim Ozan Kütahyalı olduğu için onun da yaklaşık 35 milyon para girişi var, 40 milyon civarında çıkışı var. Kendisinin ise Perpa'da bazı esnaflar üzerine kredi kartının borçlarını ödettiği ile ilgili bir takım şeyler
1: ama
5: var.
1: Ama onun dışında yani bu kara para operasyonu
5: sürekli devam
1: sürekli
5: ediyor.
1: Devam eden bir şey değil mi?
5: Sürekli. İki gün önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaydım mesela. Sürekli aklama büro, terörizmin finansmanı aklama bürosu tarafından sürekli operasyonlar yapılıyor. Yani halen peş peşe operasyon

0: Hazırlığı var.
1: Çünkü bu rüşvet iddialarının kara para aklaması da büyük ihtimalle o tip mekanizmalarla yapılıyor, değil mi?
0: Kesinlikle. Kapalı Çarşı, Laleli gibi böyle piyasalar dediğimiz bankacılık sistemine, kripto dediğimiz farklı para hareketlerini MASAK tarafından inceleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Türkiye özelinde bütün illeri kapsayan bir şekilde soruşturma ağı genişletti. Bunun içinde borsada manipülasyonlarından kara para aklaması, Payfix gibi, mesela Payfix 1-2-3 gibi birçok operasyonlar yapıldı. Yaklaşık, yani ben size söyleyeyim, bugüne kadar 100 milyar doların üzerinde operasyonlar yapıldı. Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek'le beraber başlayıp halen devam eden süreç şu anda inanılmaz bir şekilde, bence Türkiye dünyada en çok mücadele eden, kara parayla mücadele eden ülkeler sıralamasında bir numaraya çıktı diyebilirim bu yönüyle. Yani papara gibi, biliyorsun, birçok özellikle yasa dışı bahisin, para hareketlerinin döndüğü yasa dışı kanalların tamamı kapatıldı. Onlarla ilgili de mücadele ediliyor. Kıbrıs merkezli, offshore merkezli birçok kara para trafiği.
1: Kimsenin gözünün yaşına bakılmıyor.
0: Hiç
1: yani.
0: Kimliği, neyi, kim olursa olsun, işte Futbol Federasyonu'nda şike olaylarını da biliyorsun. Onlara yönelik de, hakemlere yönelik çalışmalar oldu. Futbolculara oldu. İş adamlarına oldu. Türkiye gerçekten, bakın Cemil Bey, son dönemde, son iki yıldır inanılmaz derecede İstanbul merkezli devasa bir operasyonlar yapılıyor. Şimdi yavaş yavaş Sayın Adalet Bakanımız bütün bu operasyonları illere, diğer illere de yayılmaya başladı. Birden fazla illerde.
1: Yani sadece belediyelerde olan bir şey değil, bütün Türkiye bağırsaklarını temizliyor.
0: Kesinlikle. Yani özellikle yasa dışı olan uyuşturucu, biliyorsunuz uyuşturucu ile ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul İl Jandarma Müdürlüğü, gümrükler olsun, İstanbul Başsavcılığı, hem torbacıları, hem kullanıcıları, hem baronları, hem üst baronları, hem uluslararası küresel güçteki her bütün baronlara yönelik her seviyede operasyonlar yapılıyor. Şu anda zaten uyuşturucu kullanımı da bayağı düştü. Çünkü talep olmadığı zaman arz da olmuyor. Evet. Kullanıcılara yönelik, özellikle bu gençleri ağına düşüren gece kulüplerinde, İstanbul'un gece kulüplerinde hemen hemen her gece kulübüne neredeyse içen, bunu sanki legalmiş gibi içen o gençlere yönelik sürekli operasyonlar yapılınca, sanat dünyasına, dizi dünyasına birçok noktada bunun karşılığı oluyor. İnsanlar şunu, Cemil Bey, ya garibana dokunuluyor ama zengine bir şey olmuyordu. İşte gariban,
1: o algı tamamen bozuldu. Böyle.
0: Şimdi o sistem bitti. Evet. Ki konumu, statüsü ne olursa olsun operasyonları.
1: Evet, şimdi CHP'ye gelelim.
0: Evet, CHP'ye. Şimdi biliyorsunuz biz yaklaşık bir aydır...
1: Şoförün telefonundan çıktı diyor. Kimin şoförü bu?
0: Bu Veli Ağbaba'nın İstanbul'da kullandığı bir şoför.
1: Veli Ağbaba kim?
0: Veli Ağbaba Malatya milletvekili, genel başkan yardımcısı CHP'de, aynı zamanda Özgür Özel'in sağ kolu diyebileceğimiz kişi.
1: Bir iddiaya göre ama Özgür Özel Veli Ağbaba'nın sağ kolu diyorlar.
0: Olabilir. Çok uzun yıllardır çok yakın arkadaşlar. Genel merkezde belediye başkanlarının, büyükşehir belediye başkanlarının seçilmesinde, yani yeniden aday olmasında da etkili olan isimlerden biri. Bana göre CHP'de şu anda
1: en etkili kişi mi?
0: En etkili kişi, genel başkandan sonra en etkili. Bu kişi de Gökhan Cumalı'nın bu bilirkişi raporunun özetini görüyoruz şu anda. Birazdan açıklayacağım. Gökhan Cumalı aslında bir şoför.
1: Gökhan Cumalı Veli Ağbaba'nın şoförü.
0: İstanbul'daki şoförü.
1: İstanbul'daki şoförü.
0: Sadece Veli Ağbaba'ya hizmet etmiyor. Genel Başkan Özgür Özel'e de hizmet veriyor. Mercedes Vito tarzı bir V300 model bir Mercedes kullanıyor, siyah. İstanbul'a genel başkan da gelse, Veli Ağba da gelse hem ailelerine hem kendilerine özel hizmet veren bir kişi.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yakinen çalışıyor. Hatta kendisi üzerine şirketler de kurduruluyor. Birçok ihaleler de alıyor Veli Ağbaba tarafından şirketler.
1: Peki şimdi burada olayda ne olmuş? Arabada

0: Bir çanta mı kaybolmuş, para mı kaybolmuş, ne olmuş?
1: Şimdi Veli Ağbaba İstanbul'a geldiğinde işte bu Gökhan'la Gökhan'a şunu atıyor. Çantamı açan oldu mu? Yok başkanım diyor. O da diyor anlamadım. Dün para koydum çantaya, eksilmişti diyor. Kimse binmedi başkanım diyor. Bilemedim diyor. Ben dün saydım diyor. Bilerek saydım, paralar yoktu. Mesela bir de
0: çok mu eksik başkanım diyor. Arıyorlar orada. Ne kadar eksik olduğunu konuşuyorlar herhalde.
1: Aynen. Mesela bir de başka bir kargo ile bir kargo firmasının ismiyle Veli Ağbaba bankacılık sistemi ile kullanmıyor paraları. Genelde hatta bankalar paramıza el koyabilir diye bazı açıklamalar vardı Cemil Bey. Paraları bir kargo firması üzerinden paketliyorlar, oradan yolluyorlar. 100 bin dolar. Mesela burada bu olayda bu Gökhan Ovalı'nın telefonunda, WhatsApp'ında ele geçirilen WhatsApp'ında şifresinden sonra bir bilirkişi raporu düzenleniyor. 28 sayfalık bilirkişi raporunda başkanım diyor. Şoför diyor, şeye diyor, Veli Ağbaba, başkanım günaydın, hafta sonu teslim aldığımız emaneti bugün teslim aldım. Getiren arkadaş 100 bin dolar diye belirtmiş. Ancak 94 bin küsür lira çıktı.
0: Arasından çekmişler yani, öyle mi?
1: Balyanın plastik kelepçesini ben kendim açtım. Belki paketlenirken eksik kalmış olabilir diye. Paralar geliyor, teslim alıyor ve Veli Ağbaba'ya teslim edilirken eksik oluyor.
0: Birisi çekmiş içinde.
1: Veli Ağbaba da diyor nasıl olur diyor, eksik olur. Efendim diyor, ben diyor bu şekilde kapalıydı. Hatta fotoğrafını çekiyor. Paralar geldikçe bu şoför alıyor bu balyaları.
0: Ne parası peki bu belli?
1: İşte ne parası olduğunu biz de merak ediyoruz. Şu anda bu şoför ifade verdi. Şimdi tekrar ceza...
0: Peki Veli Ağbaba mesela gidip demiş mi benim 6 bin dolarım çalındı falan, bir polise haber vermiş mi?
1: Hayır, yok. Zaten biz Sabah gazetesinde bu haberleri yaptıktan sonra Veli Ağbaba bugün bir sosyal medyasında bir açıklama, o para bana aitti. Size ait para kargoyla nasıl size geliyor onu da anlamış değilim. Yani kendi kendinize kargoyla para yollamak yani hayatın olağan akışına ters bir durum.
2: Kesinlikle
1: paranız
2: aykırı.
1: Varsa bankaya yatırırsın.
2: Hayatın olağan akışına aykırı bir. İkincisi, şimdi basına ben de biraz baktığımda, şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu Gökhan ismindeki şüpheli hakkında fuhuş soruşturmasından dolayı yapılan bir işte soruşturmadan aslında rüşvet soruşturmasına gidilmiş ve orada incelenen bu dijital materyallerin, dosyaya giren bilirkişi delilleriyle beraber kayıt dışı para transferinin sebebinin gerekçesi araştırmaya başlamış ve bir rüşvete aracılık etme ve rüşvet soruşturması. Bakın, rüşvete aracılık etme suçunda rüşvete aracılık eden kişinin kamu görevlisi olması şart değildir Türk Ceza Kanunu'na göre. Onun altını çizeyim ve bir de burada bir kargoyla 100 bin doların gelmesi bir defa hayatın olağan akışına aykırı. Yani bununla ilgili mutlaka savcılık çok derinlemesine ve geniş bir soruşturma yürüttü, apaçık ortada diye düşünüyorum.
1: Şimdi bu olay nasıl ortaya çıktı? Hani biraz önce Aydoğan Bey dedi fuhuşa aracılık. Aslında bir kadın ticareti yapılırken bu işleri, kadınları pazarlayan bir kişiye yönelik operasyon yapılıyor. Onun telefonunda bir tane başka bir kişi çıkıyor. O kişiyle irtibatlarına bakılınca oradan buraya geliyor. Sonra bakıyor ki o kadın ticaretini yapan kişi CHP'de bir kişiye, önemli isimleri bu telekız dediğimiz kişilerin pazarlanması için, yani getirip götürülmesi için para transferleri yapıyor. Sonra bu kişinin ifadesi alınıyor. Siz bu kadınları kime pazarladınız? İşte CHP'de şu kişilere veriyorduk. Bu kişi kim diye. O kişi gözaltına alınca onun telefonundan Gökhan Cumalı çıkıyor. Gökhan Cumalı'nın telefonuna girince Veli Ağbaba çıkıyor. Aslında doğrudan bu şoföre yönelik, yani Veli Ağbaba'nın şoförü diye gözaltına alınmıyor. Aslında
0: dolaylı olarak bulunuyor.
1: Fuhuş bir aracılık sürecinde parça parça ilerlenirken buraya geliyor. Şu anda bu kişi cezaevinde, Gökhan Cumalı. Veli Ağbaba dündür evvelsi gün bu kişiyi ziyarete gidiyor. Neden konuştun diye. muhtemelen bir baskı yaptı cezaevinde. Şu anda sanırım İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı cezaevinde kendisine yönelik Veli Ağbaba tarafından Gökhan Cumalı'ya bir baskı yapılıp yapılmadığına ilişkin de bir yeniden bir ifade alma durumu var. Şimdi Veli Ağbaba'yı nereden biliyoruz? Geçen hafta biliyorsunuz Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek tarafından, biz Sabah gazetesinde de Cemil Bey, eğer o şeyler de varsa buraya verebiliriz.
0: Var mı bir şey daha?
1: İfadeler. Şimdi Gökhan Böcek...
0: Özkal Yanım'la ilgili sesi varmış Veli Ağbaba'nın mesela. Eski ses. İşimize yarar mı?
1: O şey varsa Özkan Yalım'ın da söyleyeceğim birazdan. Şimdi Muhittin Böcek biliyorsun önce oğlu bir itirafçı oldu. İstanbul'a gelip itirafçı oldu. Biz dedi, babam dedi, yeniden aday olabilmek için dedi.
0: Bu işte ek ifadesi.
1: Evet, bu kurultay öncesi, bu da çok önemli. 1 milyon 200 bin TL diye ifadelerde geçen şey aslında 1 milyon 200 bin dolar. Ben onun perde arkasını öğrendim.
0: 20 milyon dolar diyenler var mesela.
1: 20 milyon demedi ama ifadesinde bu Özkan Yalım'ın kurultay öncesi Denizli'de buluşuyorlar. Denizli bölgesinde 1 milyon dolar orada parayı teslim ediyor. 200 bin doları da Manisa'daki evine, Özgür Özel'in evine, 200 bin villasının duvarına poşette bıraktım diyor. Bunlar ifadede var. Yalnız tabii orada ifadeye geçerken 1 milyon TL diye geçiyor. Şimdi Özkan Yalım cezaevinden haber yolluyor. O 1 milyon evet. TL'dir. 1 milyon dolar kurultay öncesi, 2023 kurultay öncesi 1 milyon dolar götürdüm. Daha sonra da diyor 200 bin dolar daha benden aldılar. Bu Özkan Yalım'ın ek ifadesinden şeyler. Mesela ne diyor? Kahramanmaraş yahut Gaziantep delegelerinden bir kadın delege bana uzun süredir parti üyesi olduğunu, iki tane çocuğunun İstanbul'daki belediyelerin birinde işe alınmasını istediğini, ancak bu şartla Özgür Özel'i destekleyeceğini iletti. CV'leri WhatsApp üzerinden gönderdiler. Evet. Yani her şey çıkar üzerine kurulu. Özkan Yalım'ın yine başka bir ifadesinde CHP'nin 1200 delegesinin çocukları yönünden bir çalışma yapılarak kurultaydan iki ay önce veya iki ay sonra CHP belediyeleri ve belediyeler bağlı şirketlere işe alınan delegelerin çocukları ve yakınları tespit edilebilir. Yani o kurultay Kemal Kılıçdaroğlu'yla girdiği kurultay öncesi pazarlıkların döndüğü, paraların döndüğü devasa bir ifşaat var. Yine Özkan Yalım'ın ifadesinden özel için imza veren kişiler çeşitli talepler karşılığında imza verdim. Bu taleplerle Veli Ağbaba ile ilgileniyordu. 115 delegeden imza topladım. Bu 115 adet imzalı evrakı o zaman seçim evet. koordinasyon merkezinin yetkilisi olan ve şu anda CHP Genel Sekreteri olan Selin Sayek Böke'ye verdim diyor. Özel'in kullanımına tahsisli aracın VIP dönüşümü için ödenen 170 bin Euro evet. Yaklaşık 10 milyon TL artı parayı şahsi hesabımdan değil Uşak Belediyesi'nin hesabından yapıldı. Bana şoförün kendi genel başkanın kendi şoförü üzerinden iletilen talimat Özgür Bey'in makam aracının VIP'e çevrilmesi ve ödemesinin Uşak Belediyesi tarafından yapılması. Daha sonra babasının adı üzerinden evet. o Mercedes'ler yapılıyor. Bunu bizatihi ben bu arada adliyede de Özkan Yalım'ın ifade girerken görmüştüm. 5 saatlik ifadesi. Yine Özkan Yalım'ın özel WhatsApp üzerinden irtibata geçerek para istedi. Ne kadar para verebilirsen o kadar ayarladı. 1 milyon TL ayarladım. Aslında bu 1 milyon dolar olacak. Bu düzeltildi.
0: TL değil dolar. Evet.
1: Dolar olacak. Bana mesaj atarak Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim mavi valizimin içerisine koy şeklinde mesaj göndermişti. 14 Ekim...
0: Bunlar da tescilli mesajlar değil mi?
1: Tabii burada bakın şurada eğer ekrana verebilirse yönetmen arkadaşımız o WhatsApp yazışmalarını. Şimdi bunu önce söylüyor. Savcı diyor ki, Cumhuriyet Savcısı, Özkan Bey, siz diyor 1 milyon dolar istedi diyorsunuz. Bunu neye göre söyleyeceksiniz? Elinizde bir kanıt var mı? Var efendim diyor. Benim telefonumu getirirseniz diyor.
0: İşte değil mi?
1: Evet. Telefonumu getirirseniz burada. Telefonumu getirirseniz ben şifresini girerim. Özkan Bey aslında ilk gözaltına alındığında Cemil Bey telefonun şifresini hatırlamıyorum diyor. Sonra partiden ihraç

0: edildikten sonra birden hatırlamaya başlıyor. Ondan sonra gelip kendi ifadesiyle Özkan yarın sağlam bir paket olarak benim arabada benim valize koyalım. 21:48 civarı. Özkan yarın sağlam bir paket olarak
1: Denizli'de... Özgür Özel'le yazışıyor değil mi?
0: Evet, evet. Özgür Özel. Özgür Özel yeni nosu...
1: Ve bunu inkar etmedi değil mi Özgür Özel? Bunu ben yazmadım.
0: Hayır, inkar etmedi. Zaten hepsi kayıtlı. Devletin elinde şu anda İstanbul Cumhuriyet Başkanı. Sonra şimdi bunu bu ifadelerden sonra savcı şunu diyor. Elinde belge var mı diyor. WhatsApp'ını getirip gösteriyor. Savcılık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel'in Denizli'de ve Yalım'ın bir de başka bir arkadaşıyla üçünün orada oturduğu bas kayıtları da şu anda dosyaya girdi. Evet. Yani Özkan Yalım'ın o 1 milyon dolar parayı daha sonra götürüp teslim ettiği, verdiği yerde hem Yalım'ın hem de Özgür Özel'in hem de diğer arkadaşının iş adamının orada bas kayıtları da çakışıyor. Yani burada Özkan Yalım şu anki kendi genel başkanına iftira atacak hali yok. Burada şey var, mesajlar evet. var. Para verdiğini nereden aldın, nereden çekip nereye verdiğini ispatlıyor. Bas kayıtlarıyla Denizli'de de orada kayıtlıyor. Hepsi bunlar bu haliyle dosyada mevcut. Evet. Şimdi ben şimdi bir yerden bir yere para verebilirsin Cemil Bey. Belediye başkanı genel başkanına yardım eder. Ama siz belediyenin kaynaklarından çalıp onu alıp veriyorsanız veya VIP arabasını 170 bin euro artı KDV ile onu VIP hale getiriyorsanız kendi evet. cebinizden yapıyorsanız yapabilirsiniz. Onu kimse karar. Ama siz belediyenin iştiraklerinden o parayı alıp sahte faturalarla başka bir şey gösteriyorsun. Evet. Bu devletin belediyesini soyup soğana evet. çevirerek bir Kurtuluş. Bilinçli bir şekilde yapılan
1: ne
0: bir
1: demek bu?
0: Eylemdir.
1: Geçelim masaya birazcık. Ne şimdi, demek bu CHP için kurtuluş? Evet,
2: şu Veli Ağbaba konusu açılmışken oradan
1: kapatma
2: devam edeyim.
1: Kapatma mı gelir? Butlan mı gelir? Ha. Hiçbir şey gelmez
2: onu,
1: mi?
2: Onu, ne onu olur şöyle yani? Devam edelim. Mesela bu inkar etti. Hem Özgür Özel inkar etti. Hem Veli Ağbaba inkar etti. Değil mi bu Gökhan Böceğin para götürdüm verdim ifadelerini? O olay şöyle gelişiyor.
0: Yarın çok bomba bir haber Sabah gazetesinde evet. yayınlanacak.
3: Söyle söyle. Öyle olmaz.
0: Şimdi bu konuyla inkar ettiklerine ilişkin çok önemli
2: bu,
0: bir...
2: İnkar ettiler ya, bu olayın aslı şu. Kurultayda Muhittin Böcek Kılıçdaroğlu'nu destekliyor.
1: Hmm.
2: Özgür Özel de ben aday yapmam diyor. O hep şunu diyorlardı. O zaten bizim adayımız falan belediye başkanımız diyorlardı ya. Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için
1: parayla oluyor ancak öyle mi?
2: Son dakikaya kadar şey yapmıyorlar. Sürekli telefon trafiği var. O para Veli Ağbaba'nın parayı istediği nedir? Özgür Özel.
1: Peki nedir senin adını? Aldığın dedikodular, kulisler, izlenimler, butlan mı, kapatma mı, Kılıçdaroğlu gelmesi evet. mi, hiçbir şey olmaması mı, Özgür Özel'in dokunulmazlığının kalkıp yargılanması mı nedir yani?
2: Ne şu an butlan kararının görüşüldüğü mahkemeye bütün bu delegelerin iradesinin sakatlanması ile ilgili bu soruşturmalar, bilgiler, belgeler gönderildi. Ben daha önceki süreçte de
0: şimdi sürekli kurtuluşum sürekli yeni belge geldi mi gönderiliyor.
2: Şimdi yani. Gidişatı söyleyeyim. Yani bu mevcut belgeler ışığında zaten ortaya çıkan bu kaos, karmaşa durumunda bu davanın görüşülmesi biliyorsunuz ne zamana ertelenmişti? Ağustos'a ertelenmişti.
4: Temmuz'a ertelenen Temmuz'a ceza davası, hukuk butlan davası istinafta karar aşamasına evet. gelmiş.
1: Her an açıklanabilir bu, mi?
2: Abi, şimdi o Temmuz'dan sonra, bakın yani. Temmuz'dan sonra Ağustos'ta gibi bu konuda bir karar, o Temmuz'daki ceza davasının da sonucuna bakılarak mutlak butlanın gelmesi çok yüksek ihtimal.
4: Şimdi evet, ben biraz
1: hukuki olarak
4: biraz önce Adem Soytekin'in de savunmasını gönderdim. Adem Soytekin de beyanlarında şöyle bir şey diyor yani.
1: Ne diyor?
4: Onu kısaca söyleyeyim.
1: Adem Soytekin kimdi hatırlatalım.
4: Adem o kadar Soytekin isim var orada, ki. Bakın şu an ekrana verelim.
1: Geldi orada gidelim.
0: Müteahhit üstünden. Kendisi.
4: Evet evet bu çok önemli.
0: Beylikdüzü, Kiptaş gibi birçok yerde
1: müteahhit değil mi? İhale alan müteahhit.
0: İhale yani. Alan.
4: Bakın bir, burada Adem Soytekin ifadesinde diyor ki
1: ne diyor?
4: Daire verilen şahısların birçoğunun

0: siyasi manada özgür ağırlığı olan ve etkin kişilerdir diyor CHP içerisinde. Bu daireler kurultay sürecinde de etkili kişilere verilmiştir diyor. Bu Kiptaş'tan verilen daireler
1: var. Çok önemli
0: vardı,
1: bir ifade Cemil Bey. Çok önemli.
0: Çok önemli ve bu
2: kapatma açısından, İBB
0: Ekrem İmamoğlu yolsuzluk davasında Adem Soytekin savunmasında bunu gündeme getirince savcı da bu ifadelerin özellikle kurultay ceza davasında, yani Ankara 26. Asya Ceza Mahkemesi'ndeki Temmuz ayındaki duruşmada Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesini için. Şimdi Adem Soytekin tanık olarak kurultay ceza davasında gidip ifade verecek. Niye? Kiptaş'taki dairelerden bahsediyor. Kiptaş'tan daireler verildiğini söylüyor ki Kiptaş biliyorsunuz İBB'nin iştirak şirketidir. İnşaat ve diğer alanlarda önemli bir...
2: Bedavaya mı veriyorlar bu daireleri?
0: Burada dairelerin kurultay sürecinde etkili kişilere verildiğini, yani bu dairelerin aslında kurultayda Özgür Özel'in kazanması için delegelere verildiğinden bahsediyor. Şimdi biraz önce Kurtuluş Bey bahsetti. Hem bu ifade hem bakın biraz önce Özkan Yalım'ın ifadelerini anlattınız. Özkan Yalım da etkin pişmanlıkta verdiği o ek ifade İstinaf Mahkemesi'ne, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. Yani mutlak buttan hukuk davasına. Yine Adem Soytekin'in bu ifadeleri de gönderildi. Ve istinafa da aslında istinaftaki hukuk mutlak buttan davası da bu giden belgelerle beraber artık bir karar aşamasına geldi. Ne zaman karar açıklanır bilmiyoruz. Yarın da kabul veya ret yönünde, yani yerel mahkemenin kararının kaldırılması yönünde de veya istinaf başvurusunun reddi ne ilişkin de bir karar verilebilir. Veya Temmuz ayındaki o işte Adem Soytekin'in de ifadesinin tanık olarak dinleneceği, hatta elimi basında görmedim ama belki bu davada Özkan Yalım da kurultay ceza davasında tanık olarak davet edilebilir, orada da dinlenebilir çünkü burada
2: hepsi
0: Özkan Yalım'ın
2: bağlantılı,
0: tabi hepsi kurultayda, işte asıl ana konu neydi, delegelerin iradelerinin satın aldığı,
2: yani o yolsuzluktan paraları çalıp o çaldıkları paralarla kurultayı da ele geçirip falan.
0: İstanbul'dan
2: öyle bir düzen mi var?
0: Tabii
2: ne var?
0: İstanbul'dan CHP genel merkeze kadar aslında CHP'nin kendi içerisinde parayla CHP siyasetinin dizayn edildiği, satın alındığı, delegelere işte Özkan Yalım bahsediyor, bazı işte diğer CHP'liler de bahsediyor. Belediyelerde işe alındıkları, il veya büyükşehir belediyelerinde daireler verildiği, Kiptaş'tan ve başka yerlerden daireler verildiği, para dağıtıldığı, market kartları dağıtıldığı vesaire. Şimdi bu Gökhan Cumalı'nın...
2: Bunun da bir açıklaması var galiba.
0: Biraz önceki...
2: Evet, Zeynel Emre'nin mi varmış? Bu şu Zeynel Emre diye biri varmış. Bir onun açıklamasını dinleyelim.
0: Bakalım.
3: Araç alıyor. Aracın içi de ilk başta yapılıyor.
1: Bu skandal ya.
3: Sonra aracın içinin dizaynına yönelik Özkan Yalın ben bunu yaptıracağım diyor. Yani genel merkeze ben bunu partisine hediye edecek. Kim bilebilir ki onun Uşak Belediyesi'nden bunu ödetmiş olacağını. Tabii bunun üzerine biz hemen ilgili şirketle yazışmaya girdik. Eğer bunu Uşak Belediyesi ödediyse biz bu miktarı ödeyelim. Uşak Belediyesi size geri versin bunu. Ve bizim yani rakamlarda aslında bugünkü düzen içerisinde, Türkiye düzen içerisinde küçük rakamlar.
1: Şimdi evet, Cemil Bey, yani 10 sözcüsü. Milyona küçük diyor. 10 milyon, 170 bin euro.
2: Hani Türkiye batmıştı, şey olmuştu, Türkiye çapında küçük rakamlar diyor buna. Burada bence çok ciddi bir çelişki.
0: Yani parti, CHP çok, bence burada CHP sözcüsünün açıklaması CHP'yi çok zor duruma önümüzdeki dönem süreçte sokacak. Çok vahim bir açıklama yapmış. Yani nasıl siz bunu... meşrulaştırmaya çalışıyor.
4: Yani o dizayn edilen araba gibi iki tane daha araba alınırmış yani o paraya.
2: Hayır, yani araba işinde de kazık yemişler. 170 bin dolara yapılmaz o araba. Evet. Yani oradan da birisi götürmüş belli ki. Bir de üstüne üstlük yani olmayacak bir şekilde. Kemal Bey, gülümsediniz, bir şey mi diyecektiniz?
1: Ha, bir de diyor ki kim bilebilirdi diyor, yani CHP sözcüsü değil mi?
2: Evet, CHP yani sözcüsü.
1: Kim bilebilirdi derken 179 bin euroluk bir ödeme yapılmış Uşak Belediyesi tarafından genel başkanın makam arabasını dizayn etmek için. Kim bilebilirdik bunu? Yani sözcü olarak sizin Değil mi? Orada bir akçeli iş dönüyor, bir şey dönüyor. Daha hakim olmak gerekiyor.

0: diyor.
1: Orada ciddi yani, orada da çalmışlar. Yani o arabayı yaparken de çalmışlar. Ya araba kaç para yani, 170 bin lira yapıyorsun.
2: Yani içi bir de 10 milyon.
1: Veli Ağbaba'nın sesi varmış. Bir de onu dinleyelim.
3: Uçakla belediyeyi aldınız. Biz askeri ücretin %30 fazlasını veriyorduk. Siz askeri ücretin...
4: Bak, Özkan Yalım'a söylerim, defterini dürer. Özkan Yalım 31 Mart'ta sana ne yaptı? 31 Mart'ta iktidarın bütün olanakları kullanmana rağmen Özkan Yalım hepinizi yerle bir etti, süpürdü vallahi. Özkan Yalım'a da selam olsun. Özkan Yalım var ya, vallahi iktidarın bütün olanaklarını kullandılar. Hep beraber çalıştılar. Ne oldu? Özkan Yalım toz yurtladı bunlara. Helal olsun Özkan Yalım'a. Şimdi destan yazıyor Uşak'ta.
2: Dün böyle söylüyordu.
1: Evet, destan yazmıyorlar da ne yazıyorlar? Kurtuluş. Yani, kötü bir korku filmi mi?
5: Yolsuzluğun destanını yazıyorlar. Gerçekten yolsuzluğun destanını yazıyorlar. Bir tane arabaya 170 bin artı KDV iş dizaynı
2: 10 milyon 450 bin lira
5: yani,
2: tutuyor.
5: 2,5-3 milyonluk bir tane arabaya onun 3 katı fatura kestirmişler. Sonra diyorlar ki destan yazıyorlar. Yani biz Uşak'ta destan yazdı. Yani destan yazdığınız hikayeler aslında böyle. Sadece Uşak değil, birçok ilde de çıktı bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin destan yazma tarzı bu.
2: Bir de israf geçelim. CHP sürekli açıklamalarında şeffaf belediyecilik,
6: Cemil
2: israf
6: Bey, biz Özkan Yalım'a niye
1: bitirsin bir sözünü.
2: Şimdi CHP sürekli hatta seçime girerken, yerel seçime girerken CHP'nin en büyük vaatlerinden biri şeffaf belediyecilikte, hesap verebilir belediyecilikte. Ama biz şunu gördük Uşak'ta Özkan Yalım'da. Kendi şirketindeki çalışanların maaşlarını belediyeden ödüyor. Kendi şirketindeki çalışanların sigortalarını şirket belediye dediğin, üzerinden ödüyor.
6: Şirket dediğin?
1: Özel şirketi.
6: Şirket değil ya, pavyon.
1: Pavyon mu?
6: Pavyon. Evet. Şirket diyor.
2: Evet. Şimdi, yani iş yeri diyelim.
1: Abdurrahman'ın
6: yeri. Biz
1: diyelim.
6: Kurtuluş'la yayın öncesi. Şimdi bir insanın özel hayatı olur. Sevgilisi olabilir, evlidir, şudur. O bizi ilgilendirmiyor. Gerçekten. CHP'de kimin ne yaptığı.
1: Ama sevgiline devlet parasını yediremezsin şimdi, kardeşim.
6: Siz sevgilinize ev alıyorsunuz. Ve bir dokuma halı tezgahı, belediyeye ait özel dokuma, yani Uşak halıların...
1: Kimin sevgilisi bu?
6: Özkan Yalım'ın evine hediye yolluyorsunuz. Yani o halılar 100-200 bin liralık halıyı bir de alıyorsunuz siz pavyonda çalışan, kendisine ait restoran diyorlar ama pavyon yani. Gece kulübündeki kişileri sigortasını belediyede gösteriyorsun. Orada çalışıyor.
2: Çok vahim bir durum bu. Abdurrahman Bey gerçekten bakın şeffaf hesap verilebilir belediyecilik diyor. CHP Genel Merkezi Yerel Yönetimler Başkanlığı. Sen kalkıyorsun kendi çalışanını belediye üzerinden hem sigortalı yapıyorsun hem maaşını belediyeden ödüyorsun. Ve bundan sonra da bunu gündeme getirdiğimizde de ya böyle şey olur mu? Zeynel Emre de çıkıp oradan diyor ki ya çok küçük bir paraymış.
5: Tamam, Zeynel Emre bunu açıklıyor da şu WhatsApp mesajını açıklasalardı. Yani Özgür Özel'in mesajını mavi çantaya sağlam bir şekilde koyalım.
6: O sonra yetmiyor. Emaneti. 1 milyonu koyuyor, 200 daha veriyor.
1: O 200 benim anladığım ev parası, gider cep şeysi diye, cep harçlığı diye alıyorlar. Geri kalanında
6: mesela Gökhan Böcek gidip biliyorsunuz 1 milyon euro veriyor Veli Ağbaba'ya. Yarın detaylarını da göreceksiniz. Bütün hepsini şeyleriyle, bas kayıtlarıyla, ifadeleriyle sabahta yayınlayacağız. Şimdi veriyor babasını, niye aday yapmıyorlar biliyor musun? Çünkü kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor.
1: Ama parayla onu da aşıyor mu?
6: Sonra tabii Özgür Özel kazanınca bunlar sen diyor Kemal'i destekledin. Biz diyor şey diretiyorlar. Sonra haber yolluyorlar. Tamam, aday mı olmak istiyorum? 1 milyon yolla. 1 milyonu yolluyor. Neyse o 1 milyonu
2: Gökhan Böcek'in ifadelerine
6: Gökhan Böcek teslim ediyor. Sonra geliyorlar, adayı nerede açıklıyorlar? Antalya'da aday açıklarken.
5: Emel aday açıklanırken bile artı 200 bin dolar para alıyorlar.
6: Nereye? Arabaya koyuyorlar.
1: İşte bu ihalelerde hem ihaleyi verirken alıyorlar hem ödemeyi verirken alıyorlar ya. Onlar şey yapmışlar yani.
6: Şimdi Kurtuluş'ta bomba bilgiler var aslında. Orada ne bilgiler var yani? Yani
1: ne bomba bilgi var Kurtuluş sende?
5: Bomba bilgiler şöyle söyleyeyim. Yani tuz baştan kokmuş. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde
0: sadece

0: mesele rüşvet değil, bu irtikap değil, işte bu bir şekilde işi kılıfına uydurarak belediyenin bütçelerini soyma değil. Bunun ötesinde daha yoz ilişkiler, çürümüşlük, bu parti içinde, parti ilişkileri içerisinde çok ciddi derecede ayyuka çıkmış ve hep şikayet ediyorlar ya, hani savcılık efendim hemen sosyal medyaya düşürüyor. Savcılık sosyal medyaya düşmemesi için de o kadar büyük çaba gösteriyor ki, sosyal medyaya düşseydi şu an Türkiye'de yani trend topik olmuştu birçok konular. Bu hem birçok isim için de geçerli, ama ben söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi'nde tuz baştan kokmuş. Bu mutlak butlan, dua etsinler, bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin temizlik olarak gelir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kötülük olarak bile gelmez, bir temizlik olarak gelir. Benim önceki günkü yazımda da bahsettim. Ya Özgür Özel'in yapacağı şey bunu mutlak butlana da bırakmamak, partisini kurultaya götürmek. Kendi 3 troikası var ya şu an ciddi anlamda yolsuzluklarla suçlanan. Biz kendimizi temizleyeceğiz, bunun için aday değiliz de deyip partiyi düzgün bir şekilde kurultaya götürüp yenilemeye çalışsınlar. Yoksa bu iş mutlak butlana kadar gider. Bu kadar ifadeler ortada. Ya yargının da yapacağı bir şey yok. Bu kadar yargının önüne siz kurultay delegelerinin iradesini sakatlamak için bu kadar büyük rüşvet döndüğü ortaya çıktıktan sonra en sonunda ne karar verecek? Bu kararı verecek yani.
1: Sen ne diyorsun CHP için? Toparlanır mı CHP?
2: Bence dağılması lazım. İçinde bir grup var, eskiden kalma. Sahici siyasetçi olan, ben Mersin'e gittim, orada gördüm. Onlar esaslı adamlar, fakat onların bunlarla alakası yok. Bunlar tamamen tepeden gelmiş ve bir örgüt olarak gelmiş oturmuş gibi bunların üstünde. Onlarla ince damarlar, iletişimler yok aralarında. O kesimin belki yardımı olur. Paralı bir kesim var CHP'nin tabanında. Belki onlarla ilişki halinde yeni bir parti kurulur. Adı CHP mi olur onun da bilemiyorum artık, bu kadar yolsuzluk davasından sonra.
1: 4 bölüm var değil mi? Kılıçdaroğlu'cular, Kurtuluş.
0: Fraksiyonlar. Bugünkü mevcut troika. Yani Ali Mahir, Veli Ağbaba, Özgür Özel. Bunlar Ekrem İmamoğlu'na.
1: Birinci grup değil mi bu?
0: Bunlar birinci asıl grup. Bir ikincisi Kılıçdaroğlu büyük grup olarak. Üçüncüsü eski teşkilat başkanı.
3: Evet, neydi ismi?
0: Yani onlar da ayrı bir hareket olarak parti içerisinde. Başka da birli ufaklı bir sürü fraksiyon var. Bunlar da bu büyüklere taraf olarak kendilerine göre denge, pozisyon alan ekipler. Ya bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir bölünmüşlük değil aslında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi fraksiyonlar tarihi, bölünmüşlük tarihi.
2: Ama buradan, bu sefer yolsuzluk üzerinden
0: bu sefer
2: var.
0: Ya ben şöyle söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bizi sinir etti, bir sürü iftiralar dağıttı. Yani insanları gerçekten siyaseti FETÖ'nün sufleleriyle siyaset yaptı. Fakat iktidarı yani 2023 seçimlerinden sonra yolsuzluk, kamuyu zarara uğratanlardan hesap sorma söylemi üzerine seçim kampanyasını yürüttü. Yani taktik olarak aslında doğru bir noktada duruyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'nu gönderdiler. Yolsuzluğun soygunu merkezi oldu Cumhuriyet Halk Partisi. Bununla anılır olmaya başladı. Yani iki taraf arasındaki bir farktan bahsedeceksek bence temel ana hatlarıyla böyle bir fark var bu. Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu.
3: 2000 yılında bir genelge var Kurtuluş Bey. Deniz Baykal ve Önder Sav imzalı. Diyorlar ki CHP'de diyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan Deniz Baykal'ın başkanlığında altı önemli çizilen konular görüşüldü. Rüşvet, yolsuzluk, haksız kazanç elde ettiği veya bu tür işlere bulaşan kişilerin CHP üyeleriyle yerel yönetimlerdeki başkan meclis üyeleri CHP ile ilişkilerini derhal kesmelerine, istifa ederek bulundukları görev yerlerini boşaltmalarına, bunu yapmadıkları takdirde haklarında en hızlı yoldan ihraç ve disiplin uygulanmasına oy birliğiyle karar verildi diyor. 2000 yılında Cumhuriyet Halk Partisi bunu bütün il ve ilçelere bu genelgeyi gönderiyor. Ama bugün baktığımızda yolsuzluğu eleştirenler CHP'de kapının önüne koyuluyor. Disiplin mekanizması işletilip kesin ihraç ediliyorlar. Evet, yani biz, bakın nereden nereye.
0: Evet, şu tutumu hep şaşırmıştık aslında. Yani bu Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi neden

0: haklarında yolsuzluk iddialarıyla soruşturmalar başlatılan isimlere sahip çıkıyorlar. Bunların önüne özellikle kendilerini atıyorlar. Bütün gündemleri bu oldu. İşte mitingler yapmaya çalışıyorlar. Buna şaşırmıştık. Bunun sebebi bugün çıkan belgeler ışığında anlaşılıyor ki kendileri de bu yolsuzluğun bir parçası olduğu için
1: o genelgeyi bana verebilirsin.
2: Hangi genelgeyi?
1: Ben şimdi gönderdim arkadaşlara.
2: Tamam, onu verelim.
1: 2000 yılındaki Kurtuluş Bey.
3: Şimdi siz önemli yani bir genel başkan olarak yani Özkan Yalım Uşak Belediye Başkanı'ndan 1 milyon dolar istiyorsunuz. Sonra 200 bin. 1 milyon doları Demirhan Gözaçan adlı kişiye Denizli'de verir. Şimdi siz belediye başkanınızdan 1 milyon dolar istiyorsunuz. İşte Muhittin Böcek'ten istiyorsunuz. Bu adamlar bu parayı yani nereden bulacaklar? Siz resmen aslında yolsuzluğa işaret ediyorsunuz. Yani adama,
2: sen git rüşvet al diyorsun.
3: Nereden
2: rüşvet al bana
3: bu,
2: ver diyorsun.
3: Sen şimdi öyle bir para istiyorsun ki benim arabama 10 milyon 450 bin lira yenileme yap diyorsun. 1 milyon dolar mavi valizime koy diyor. Veli Ağababa'ya oraya koy. Bu paraların kaynağı ne diye sormuyor. Bir genel başkan bunu sormaması mümkün mü? O paranın nereden alınacağını, nereden toparlanacağını bilmemesi mümkündür. Yani siz sevgilileriniz olabilir, karılarınız olabilir, çantalarınız olabilir, ne yapıyorsanız yapın. Ama siz bu devletin yani İller Bankası'ndan, devletin kasasından belediyelere aktarılan bu paraları hilleyle, hulleyle bu paraları çalmasına müsaade ediyorsun. Sen bana vereceksin diyor. Nereden bulursan bul diyorsun belediye başkanı. Ondan sonra da bu adamlar tabii ki her türlü cesaretli, her türlü yolsuzluğu yapar. Sen
1: bakın yani, şu an verildi mesela.
2: Evet, gidelim üstüne.
1: Bir bunu konuşalım.
2: Gel
1: bu çok
2: üstüne
1: önemli.
2: Konuşalım onu.
1: Yani bu gerçekten gündemde konuşulması gereken, Kurtuluş Bey de belki bakın gelmek isterse.
2: Yani ama bu arada
1: şimdi nereden
2: Kılıçdaroğlu'nun da yani söylediklerine saçımızı başımızı az yolmadık Türkiye'nin
1: bu,
2: aleyhine.
1: Bu 2000 yılı ama Deniz Baykal dönemi.
2: Ha Deniz Baykal dönemi.
1: Tabii,
2: öyle
1: bakın,
2: mi?
1: Bakın 2011-2000 tarihli evet, evet. CHP'de bütün il ve ilçe başkanlıklarına yazılan genelge.
2: Evet.
0: Yani şöyle söyleyeyim, bu bir çok böyle balık hafızalı bir şeye döndüğümüz için çok hatırlamıyoruz ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin Deniz Baykal, Ecevit övündüğü aslında temel şey ya biz emekçiyiz.
2: Hayır, şimdi Ecevit için şöyle bir şey denirdi. Orkestra şefi. Çalmaz ama çaldırır diye. Yani Ecevit'in kendisi hiç çalmadı ama yani
0: Cumhuriyet
2: çok da
0: Halk
2: olaya hakim birisi de değil
0: Cumhuriyet
2: Ecevit'in.
0: Halk Partisi'nde para o kadar çok dönmedi demek istiyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu dönemine şunu örnek vereyim. Ataşehir Belediyesi'nden kızına bir tane rezidans dairesi verilmiş. İşte bunu
2: onu
0: da
2: geri mi iade etti? Onu da
0: geri iade etti. Bakın geri iade etti. Şunu demek istiyorum. Yani mesele ideolojik olarak saplantılar da en az bu yolsuzluk kadar problemli olabilir. Ama Kemal Kılıçdaroğlu bu yeni Ekrem İmamoğlu'yla kıyaslanmayacak kadar şey... daha düzgün, steril bir zeminde duruyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'na dediler ki niye kongre yapmıyorsun, niye parti İmamoğlu'na vermiyorsun? Ben diyor partiyi çalmayan, çırpmayan, temiz olan birine bırakmak istiyorum diyor.
1: Güvenli bir limana mı
0: ya,
1: diyor?
0: Bunu ifade ediyor ya. Yani. Ben diyor çalmayan, çırpmayan, temiz birine bırakmak istiyorum
1: emanet
0: bu parti.
1: Yani
0: bunu ona emanet edeceğim diyor. Burada tabii insanlar bunun Kılıçdaroğlu güzellemesi olduğunu sanıyorlar. Bir de şöyle sanıyorlar. Ya Kılıçdaroğlu hep yeniliyor ya. Onun için bunu söylüyorlar. Kılıçdaroğlu gelsin istiyorlar. Kılıçdaroğlu'nun yanında kim yenildi? Kılıçdaroğlu da bir troikaydı. Ekrem İmamoğlu vardı yanında. Mansur Yavaş vardı. Hep beraber yenildiler. 6 tane
1: nasıl
0: ittifak ortağı vardı. Hep beraber
1: nasıl
0: yenildiler.
1: Nasıl devrildi Kılıçdaroğlu?
0: Burada biz şunu anlatmaya çalışıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili bir sempatimiz yok. Biz bir fark ortaya koymaya çalışıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne...
2: İşte ben de onu çok fark var mı yok mu?
0: Var. Şöyle bir fark var. Parayla ilgili bir fark var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra Ekrem İmamoğlu'yla beraber çok büyük bir para dönmeye
2: yani
0: başladı.
2: Türkiye'ye verdiği zarar veya vermek istediği zarar açısından bir fark var mı? Niyet olarak diyorum.
0: Partiyi söz konusu ediyoruz. Kendi açılarından bu partiyi söz konusu ediyoruz. Yani bu partiyi değerlendirdiğimizde Özgür Özel diyor ya bizi niye değerlendirmiyorsunuz? Yani niye bizi konuşmuyorsunuz dedi. Konuşuyoruz. Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'le beraber Cumhuriyet Halk Partisi

0: Ne para girdi. Kurultayı parayla aldılar. Yönetimi parayla aldılar. Bütün belediye başkanlıklarını parayla dağıttılar. Evet. Yani kim aslında gelecek, kim gidecek parayla. Ya bu kadar para bu tabloyu ortaya çıkardı demek istiyoruz yani.
1: Şöyle bir genelge şimdi yayınlansa CHP'de ne olur?
2: Bakın bu genelgeye baktığımızda ne diyor? Burada diyor ki siyaseti dürüst yönetimi ön planda tutmak CHP'nin ve CHP'lerin temel hedefidir. Bence bugün bütün CHP'de yaşanan bu olaylara, bu yolsuzluk tartışmalarına, davalara vesaire baktığımızda 2000 yılında nereden nereye geldiğini, yani eski CHP'deki buradaki bakın en çabuk şekilde diyor ya istifa etsinler diyor, yolsuzluğa bulaşan ilçe başkanları vesaire, partide bulaşanlar, rüşvete veya bu tür işlere bulaşanlar, bu kuruluşlarla işbirliği içinde olduğu belirlenen her kademedeki, yani CHP örgütlerindeki CHP üyeleri, yerel yönetimlerdeki belediye başkanları, meclis üyeleri, evet, CHP ile ilgili ilişkilerini derhal kesmelerini,
0: şunu söylüyoruz,
2: istifa etmelerini
0: var
2: diyor.
0: Mı bir yönetim iradesi, böyle bir genelge yayınlayacak bir yönetim iradesi var mı şu an Cumhuriyet Halk Partisi'de?
1: Yok. Şimdi geçelim masaya. Yalnız bir işin acıklı tarafı var Kemal Bey. Şimdi CHP değişmiş, kötüye doğru gitmiş ama oyu artmış. Yani ben bu biz 5. kol faaliyetinde ya psikolojik savaşta bir zafiyet mi gösteriyoruz? Yani bu kadar bir pisliğin oyunun artması bir psikolojik savaşın sonucu olabilir ancak, değil mi?
3: Şimdi şöyle bir tablo var. Cumhuriyet Halk Partisi, ben batan bir gemiye benzetiyorum. Batan gemide mallar paylaşılır, talan edilir. Mallar da belediyeler. Belediyeler üzerinden elde edilen tüm olanaklar, imkanlar apar topar. Bu çete tarafından, çete olduğunu ben söylemiyorum. Yani hukuk söylüyor. Örgüt, daha doğrusu öyle söyleyelim. Bu örgüt Canan Hanım da ifade ettiği gibi üstüne çökmüş CHP'nin ve malları talan etmeye çalışıyor. Bunun böyle tek tek münhasıran bir olay olduğunu ben düşünmüyorum. Bu örgütlü bir faaliyet.
1: Ama bunun anlatılması şimdi ve bunun sonucunda oyların artması.
3: Yani oyların artması konusunu anketlere bakarak söylüyorsunuz herhalde.
1: Hayır, seçim sonucuna bakarak söylüyorum.
3: Mart seçimine diyor. Evet. Konjonktür farklı. Mustafa Bey de ifade etti. Yani konjonktür çok farklı.
1: Ama işte zaten o konjonktürü oluşturan bir psikolojik savaş mı var?
3: Ondan önceki var? Süreçte bunları pek yakından takip etmiyordu kamuoyu. Çok profesyonel Abdurrahman Bey gibiler takip ediyordu. Yani 2023 seçimlerinden önceki durumu sizler biliyordunuz. Anlatıyordunuz da aslında, değil mi? Ama seçimlere giderken bu durum kamuoyu tarafından çok fazla tutulmadı. Bu tez çok, yani tez derken hukuki gerçekler çok ön plana çıkmadı. Ne zaman ki belediyeler elde edildi, ekonomik sorunlar var, emeklilerin durumu var, o dönem konjonktürde başka sorunlar varken 6 milyon oyun sandığa gitmesine engel olundu o dönem. O da bir projeydi. Yani tek tek 6 milyon insanın bir araya gelmesi mümkün değil. Bir proje var ortada. Dolayısıyla bu projede yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi öyle ya da böyle aldı. Şimdiki anketlere bakıyorsunuz çok gerilerde. Yani bunun etkisi çok net gözüküyor şu anda. Onun için vatandaşlarımız da artık şuna kanaat getirdi. Ya ortada bir belediye var. Belediyenin bir bütçesi var. En büyük şehir belediyesinden ya da normal il belediyesine kadar, belde, köy, ilçe, hepsinin bir bütçesi var. Cumhuriyet Halk Partisi belediye reisleri bütçenin yarısını çalmışlar. Bir büyük kısmı. Şimdi hizmetlere bakıyorlar, yok. Bunları da seçmiş oldular çeşitli gerekçelerle. Bugün için aynı gerekçeleri bulamıyor artık Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni ya da başka seçmen grupları. Bulamadıkları için şimdi batan bir CHP'den bahsediyoruz. Bunu CHP de biliyor. Bunu halk da görüyor.
1: Dış şeyinden nedir bunun?
3: Bunun
1: dış bağlantısı.
3: Dışarıdaki ayağı şu.
2: Hocam bir casusluk soruşturması vardı biliyorsunuz.
1: Ya onun dışındaki dış ayağınız yani.
3: Şöyle, altılı masadan itibaren ben okuyorum konuyu. CHP'nin içinde bulunduğu altılı masa grubu bir yine bir projeydi. Yani Macaristan'da görüldü bunun muadili. O projede Amerika'nın desteğini, İngiltere'nin desteğini yakından görüyorduk. Fakat olaylar olmaya ya da işte hukuken bazı şeyler ortaya çıkmaya başladıkça dış ayakta çektik.
1: Mesela yine. İsrail, Özgür Özel veya CHP kazansın diye herhalde çok şey yapar, değil mi?
3: Yani İmamoğlu kazansın diye biliyorsunuz baştan çok istiyorlardı. Ona çok yatırım yaptılar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, devlet aklı ona müsaade etmedi. Şimdiki kadrolar kazansın çok isterler elbette ki. Çünkü İmamoğlu'nun bir federasyon konuşması var. aklı ziyan yani 24 eyalet olacak hatırlar mısınız? Şu olacak bu olacak. Tam onların istediği siyasi bir yapı ortaya çıkacak. O yüzden şu anki Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri bu klik devletin başına geçsin isteyen kimdir diye sorarsanız bir numara Amerika ve İsrail gelir.
1: Evet.
3: Uyumlu çalışırlar çünkü. Uyumdan kastettiğim...
1: Parçalanır Türkiye yani onların uyumu bu.
3: Şu, beraber çalışabilirler. Mavi vatan çöpe gider. Masal diyen bir zihniyet var çünkü orada. Yani savunma sanayi ürünlerimiz derhal durdurulur. Olanlar da müzeye kaldırılır. Çürüsün için bekletilir hangarlarda filan. Onun dışında Libya'da, Somali'de, Suriye'deki varlıklarımız derhal geri çekilmek için tezkere verilmiş.
1: Afrika'da yok oluruz bir an.
3: Afrika'daki etnik sayımız 44-45 civarı şu anda. AK Parti öncesi 13 rakamı vardı. Belki 5'e 6'ya indirilir. Bir kişiye 5 ülke veriliyordu o zaman. Ne bileyim Mali'deki büyükelçi evet. Etraftaki 5 ülke veriliyor. Ona çekilir. İşte şimdi deniz yetki alanlarıyla ilgili kanun çıkacak. Belki onu geri çekecek.
1: Şimdi onu çok detaylı konuşacağız
3: yani,
1: o kanunu.
3: Yani diyeceğim şu.
2: Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor hocam. Ondan da,
3: o da var,
2: bahsetmek
3: tabii.
2: Lazım.
3: Terörsüz
2: o da
3: Türkiye
2: önemli bence.
3: Konusu tabii orada da bir hamle yapacaklar da çok bir yaparlar da yani. Başa geçmiş olsalardı. Onda da ciddi bir geri adım atılabilirdi. PKK terör örgütünün işte bu süreç içerisinde elde edemediği bir takım birçok politik kazancı şimdi tek bir mermi atmadan elde edebilirlerdi. Şimdi bütün bu yapılanların hepsi yaklaşık 50 sene bizi geri götürür. Çünkü evet, bugün atılan tüm adımlar gelecek 100 yılında Türkiye'nin yeniden şekillenmesiyle ilgili çok müspet konular.
1: Evet,
3: o yüzden sadece para yeme konusu değil yani konu.
1: Evet, CHP'nin geleceği, kaderi Türkiye'yi de doğrudan ilgilendiriyor. Şimdi CHP ile ilgili son kulislerde şöyleymiş, yazıyor şeyde. Kılıçdaroğlu dönüş hazırlığı yapıyor. Doğru mu Kurtuluş? Kesin mi? Emin miyiz dönüş hazırlığı yaptığında?
4: Yani bakın bir örnek daha vereceğim. Diyeceksiniz ki ya bu Kılıçdaroğlu'nu fazla mı övüyorsunuz? Ya bir ofis tuttu, kirasını ödeyemedi, boşalttı adam. Yani bakın bir ofis tuttu, kirasını ödeyemedi, boşalttı. Avukatının işte yanına geçti. Ben Kılıçdaroğlu'nun bir defa zaten öncelikle parti içinden 20 milletvekili yemek yediler. Kılıçdaroğlu'na yakın 20 milletvekili yemek yedi. Kılıçdaroğlu'nu istiyor, isteyen bir ekip var Cumhuriyet Halk Partisi'nde.
1: Yani net bu, o zaman Kılıçdaroğlu yani, dönüş hazırlığı yapıyor.
2: Sessiz bekliyor.
4: Yani
2: sessiz
4: Kılıçdaroğlu yok. Kendisi dedi bakın çok ciddi bir baskı var. Biz şu an tabloyu pek göremiyoruz ama biraz önce Mustafa Bey vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 18 belediye başkanı geçti, AK Parti'ye geçti. Biri çıkarı için geçti, biri korktuğu için geçti de 16'sı niye geçti, 18'i niye geçti? Çünkü evet. Dağılmış durumda. Mevcut yönetim, CHP yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi'ni dağıttı.
1: Kulisteki bilgiler
4: parça parça yaptı.
1: Şunlar.
2: Ben canlı kulis verebilirim.
1: Ver, kulis ver.
2: Ankara'da bir yerde Kemal Kılıçdaroğlu ile karşılaştım. Tesadüf böyle. Yani o da beklemedi. Ben de işte konuştuk. Dedim ki Sayın Genel Başkanım en çok sizi A Haber'de dedim. Bizim yayınlarımızı izliyor muydunuz? Bizim programı dedim. En çok sizi eleştiren en çok bizdik dedim altılı masada. Ama dedim açık söyleyeyim. Sizin bir hırsızlığınızı konuşmadık. Bir yolsuzluğunuzu konuşmadık. Sizin altılı madı, beş benzemesi konuştuk. En çok eleştirenlerin başında bizdik dedim. Ama sizle ilgili bir yolsuzluk şey yapmadık. Siz ne düşünüyorsunuz dedim ya bu yolsuzluk, bu parti, bu CHP. Vallahi dedi hayretle izliyorum. Ben de dikkatle izliyorum dedi. Mutlak butlan davasını yorum yapmadı. Ben dedi yapmayayım
1: nerede
2: dedi.
1: Nerede karşılaştınız?
2: Ankara'da.
1: Ankara'da bir yerde.
2: Bir yerde karşılaştık. Böyle bir ben girerken onlar çıkıyordu ayaküstü. Ama dedi eğer dedi bu şeyleri dikkatle izliyorum. Ben de şaşırıyorum. Hayretle izliyorum diyor. Yani partinin kendi içinde mutlaka evet. Bir temizlik yapması gerektiğini görüyor. Parti bambaşka bir parti haline geldi. Ben de dikkatle evet. izliyorum. Peki mutlak butlan davası gelirse aday mısınız, şu musunuz mu? Onlara cevap hiç vermek istemedi.
1: Evet.
2: Ama bu süreci...
1: Ben varım diyor orada yani.
2: Yokum demedi.
3: Onun isteğine yok. Bağlı mı? Butlan çıktığında
1: şimdi
3: onun tercihine bağlı.
1: Şimdi reklama gitmeden önce şu son kulisleri toplayalım. 15 milletvekili varmış yanında. Fakat 40 milletvekili de mevcut durumdan çok
2: bu sayı artar. Sessiz bir bekleyen bir çoğunluk var. Öyle konuşuyor.
4: Yani mutlak putlan çıksa Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafında bu milletvekilleri, bazı belediye başkanları çok çabuk konsolide olacak.
1: Evet, bir de yedek parti hazırlığı varmış. Evet.
5: Ekim Partisi.
4: Yani
5: Ekim Partisi.
4: Şeyin Özel'in yedek partisi hazır.
1: İç konuları birazcık kabasını aldık.

0: daha önemli stratejik konulara doğru geliyoruz. Türkiye bir mavi vatan yasası çıkarmak üzere. Bu mavi vatan yasasına göre Adalar Denizi'ndeki 3000'den fazla ada var. Fakat bunun asıl 144 tanesi tam tanımlanmamış durumda. Bunları sanırım tanımlayacağız değil mi Kemal Bey? Ne olacak şimdi? Bu mavi vatan yasası nedir tam?
1: Şimdi aslında şöyle...
0: Gidip tahtada konuşarak tamam. Şey yapalım.
1: Şimdi elimizde bir tane kanun var.
0: Evet.
1: 1982 yapımı bir kanun var. 2674 sayılı kanun. Bu kanun karasuları kanunu. Eski bir kanun. 1982 evet. Tarihli. Burada çok boşluklar var. Yine aynı tarihte 1982 tarihli bir deniz sözleşmeleri hukuku var biliyorsunuz. Birleşmiş Milletler tarafından yapıldı. Aynı dönem çıktı bu kanun ve o sözleşme. Şimdi burada açıklar neler? Şunlar açıkta kaldı. Mesela iç sular diye bir tanım yok bizim kanunumuzda. Yani karasuları kanunu. İç sular. Karasuları tanımı var sadece. O da işte 6 mil. 12 millik karasuları da tanımlı değil. Akdeniz ve Karadeniz'de. Karadeniz tanımı sadece. Dolayısıyla bitişik bölge tanımı yok. Münhasır ekonomik bölge tanımı yok. Kıta sahanlığı tanımı yok.
0: Bunlar kanunla mı tanımlanması lazım?
1: Aslında örf ve adetler var. Uluslararası hak açısından örf ve adetlere göre gidiyordu bu işler. Uluslararası örf ve adetler. Deniz Sözleşmesi 82 tarihli bunların hepsini tanımladı. Ama bizim iç hukukumuzda karşılığı yok bunların. Dolayısıyla bütün bunların hepsinin tanımlanması gerekiyor şu anda.
0: Evet.
1: Bu açığı böyle hukuken kapatmak durumunda.
0: Nasıl bir tanımlama yapılacak şimdi?
1: Şöyle, şimdi karasuları zaten belli. Bu kanunda, yeni çıkacak kanunda şu olacak. Karadeniz, 172 bin kilometre karelik Karadeniz'deki 12 millik bizim münhasır ekonomik bölge tanımı kanuna girecek. Bu bir. 6 mil burada kalacak yine eskisi gibi. 6 millik bir karasularımız olacak. Akdeniz'de de 12 mile çıkar. 12 millik karasuları iç hukukta kanunda tanımlanacak.
0: Bir karasuyu var, bir kıta sahanlığı var, değil mi?
1: Şimdi bir de münhasır ekonomik bölge var. Kıta sahanlığıyla bunlar aynı. Kıta sahanlığı bunun biraz topografik, coğrafi adı. Yani 133 metre derinliğe ne kadar olan bölgeydi eskiden bu. Mesela karasularını tanımladığınız hattan itibaren devam edin. 133 metre derinliğe indiğiniz andan itibaren
0: kıta sahanlığı.
1: Kıta sahanlığı diye geçiyordu. Şimdi o 200 mil olarak değişecek. Yani 133 metre derinlikten ziyade karasularını tanımladığınız
0: 200 mil o zaman bayağı aşağılara buralara
1: 372
0: kadar.
1: 372 kilometre yapıyor. Yani 200 mil 372 kilometre yapıyor. Dolayısıyla 200 millik münhasır ekonomik bölge. Çünkü bunu tanımlamanız lazım ve Birleşmiş Milletler'e bildirmeniz lazım. Eğer böyle bir bildirge yapmazsanız eğer sizin münhasır ekonomik bölge haklarınızdan istifade etme şansınız yok. Eskiden dedim ya örfler, adetler, gelenekler, uluslararası hukuk gereği bazı şeyler vardı ama iç hukukta ve uluslararası sözleşmelerde peki, bunun tanımlanması gerekiyor.
0: Peki şimdi,
1: birinci konu bu. Şimdi diğer konu haklarla ilgili. Yetkiler ve haklar. Bunu siz tanımladınız 200 millik bir ekonomik bölgeyi. Neyi kullanacaksınız burada? Denizin içini yani balıkçılık vesaire gibi denizin üstünü ne demek istiyoruz? Denizin üstünde mesela şu bölgede bizim Oruç Reis sismik araştırma çalışması yapıyor değil mi? Neye istinaden yapıyor? İç hukukta karşılığı yok. Neye göre yapıyorsunuz? Örf ve adet bunu gerektiriyor. Çünkü biz deniz sözleşmesine de imza atmadık.
0: Navtek yayınlıyoruz, yapıyoruz.
1: Navtek yayınlıyorsunuz. Navtek dedi, ben orada şu çalışma yapacağım. Oraya herhangi bir askeri faaliyet yapmayın demek içindir. Onun için bu bölgede deniz üstünde bir tane petrol platformu kurduğunuzda platform sizin kara toprak parçanız gibi egemenlik
0: hakkını kullanmanız demek. Peki şimdi asıl sorun benim gördüğüm burada. Şimdi buraya biz mavi vatan demişiz ama ben denizden buradan çıkıp geldiğim zaman aşağı doğru bir sürü yerde Yunan bayrağı çekmek zorundayım. Küçük küçük. Adalardan dolayı.
1: Evet maalesef. Şimdi burada asıl sorun Ege bölgesi hakikaten. Ege bölgesinin 6 millik bir karasularımız var. Burada 12 millik kıta sahanlığı ya da münhasır ekonomik bölge konusu değil. Burada açı ortay var. Ortay hat var daha doğrusu.
0: Evet.
1: Biz diyoruz ki bu iş ortay hatla hakkaniyete göre çözülür. Ortay hat ne demek?
0: İkisinin ortasından geçiyor. İki ana kıtanın tam ortası oluyor
1: tam ortası,
0: değil mi?
1: Evet aynen öyle. Dolayısıyla iki ülke karşılıklı olarak bu ortay hatta kanet esasına göre denizlerdeki tüm yetkilerini eşit olarak kullanıyor. Bir de diyoruz ki burada doğu

0: Bu Ege adaları var. Bakın Yunanistan'a ait adalar. Evet. İşte şurası Boğaz Önü adaları. Şurası Saruhan adaları. Şu bölgede Menteşe adaları. Yani 12 adalar dediğimiz bölüm. Buradaki adalara Yunanistan diyor ki bunların da karasuları var. Bunların
1: yani
0: da
1: her adanın bir tane koca kıta gibi kendi kara suyu olduğunu iddia ediyor.
0: Kara suyu olacak, artık kıta sahanlı olacak diyor. Mesela Meis Adası var değil mi? Meis Adası Türkiye'ye 2 kilometre mesafede. Yunanistan'a 580 kilometre mesafede. Aradaki mesafeye bakın. Diyor ki bunun zaten kıta sahanlı olduğunda Akdeniz'in tamamını karşılıyor bakın. Bu bizim yaptığımız harita. Şimdi bütün bunları yaparken...
1: Bir öncekine geri gelelim.
0: Yaparken adamlar dediler ki İspanya Sevilla Üniversitesi'nden bir tane profesör, yanında bir de yardımcısı var, çıktı Sevilla haritası diye bir harita yayınladı. Bir baktık Sevilla haritasında biz şuradayız. Şöyle bir şey. Bir üçgen yapmışlar şurayı. Şöyle gidiyoruz. Kıyılara paralel bir gidiş var. 12 millik, 6 millik bir gidiş var. Yani 6 mil kadar ancak kullanabiliyoruz. Şurası tamamen şey gölü. Yunanistan gölü. Adaların kıta sahanlığı var. Karasuları var. Bir sürü hakkı var. Dağıtmışlar. Sevilla haritasını Avrupa Birliği'ne taşıdı Yunanistan. Tabii ki Amerika itiraz etti buna, böyle harita olmaz diye. Biz de bunun karşılığında Mavi Vatan diye bir doktrin geliştirdik. Ama bu doktrin bir teori, bir tez hayata geçti ama bunun iç hukuktaki karşılığını kanunlaştırmamız lazım.
1: Şimdi biz ne yapacağız? Kanunda böyle santim santim tanımlayacağız mı?
0: Tabii bunu? Böyle şeyle metrik hesaplamalara göre koordinatlar vereceğiz aralıklı olarak. Bütün etrafımızdaki Karadeniz, Ege ve Akdeniz'deki tüm ekonomik bölgelerimizi, minosal ekonomik bölgelerimizi tek tek çizeceğiz.
1: Peki ne değişecek bunun sonunda?
0: Kanun olduğu zaman artık iç hukuktan aldığımız yetkiyle biz bu bölgedeki tüm haklarımızı kullanabileceğiz.
2: Hocam Milli Eğitim Bakanlığı biliyorsunuz Ege Denizi yerine Adalar Denizi olarak kavram olarak kullanmaya başladı ve tamam, Yunanistan'ı panikletti biliyorsunuz bu en son. Bu aslında müfredatla alakalı bir gelişmeydi ancak Mavi Vatan'ın iç hukukta artık kanunlaşmasıyla beraber muğlaklık ortadan kalkacak. Ve 152 adacıkla ilgili hukuki statü konusunda bizim kara sularımızda ve 200 milde kaldıkları için aslında Yunanistan'ın buradaki hukuki manada haksızlığı ve hukuka aykırı çabaları aslında hepsi çöp olacak. Ben böyle görüyorum.
0: Yani oraya en son gelelim diye. Önce bir
2: en son gelelim ismi. Ama bakın hocam bu Adalar Denizi'ni bizlerin de kullanmasıyla beraber çok şeyin de aslında değişeceği uluslararası anlamda da konuşulmaya başladı.
1: Bakalım ne değişecek? Tabii. Ben o kadar...
0: Tabii evet. Yani şimdi Akdeniz ve Karadeniz'de bir sorun
1: geçtik
0: yok.
1: Geçtik o Ege'de çok.
0: Akdeniz'deki sorunu çözdük. Ege'deki sorun adalar sorunu. Mesela şurada da ada grubu var. Şurada bir adalar grubu var. Saronlar dedikleri.
1: Onlarla bizim
0: ona bir
1: pek
0: şey
1: alakamız yok.
0: İşte şurada Sporatlar var. Şu bölgede. Bir de Kiklaplar var.
1: Bizim, onlar bizim burada en önemlisi.
0: Hayır biz buna dokunmuyoruz ya. Sen de buna dokunmayacaksın Yunanistan. Yani bizim burada ilan ettiğimiz, kanunlaştırdığımız ekonomik bölge ve karasularla ilgili kanun konusunda biz burada Cumhurbaşkanı'na özel bir yetki veriyoruz. Diyoruz ki Cumhurbaşkanımıza zaten o yetki eskiden de vardı ama o yetki şuydu. Karasularını uzatma etkisi vardı, genişletme etkisi vardı. 3'ten 6'ya, 6'dan 12'ye çıkartma etkisi. Ama şimdi özel statülü denizlerde yetki belirleme sorumluluğu Cumhurbaşkanı'na ait. Yani şu bölgede olabilecek herhangi bir yetkiyle ilgili sorunu Cumhurbaşkanı tek başına karar verebilecek.
1: Peki.
0: Onun için adalar konusu 1912 Uşi Anlaşması ya da Büyükelçiler Konferansı, 1923 Lozan Barış Anlaşması, 1947 Paris Barış Anlaşması. Bu anlaşmalarla beraber şu adalarda yetkilerimiz var bizim, haklarımız var, silahsızlandırmak var.
1: O 144 tane ada diyorlar, onlar hangileri?
0: Adacık
1: kaya gibi mi?
0: Adacık, kayacık vesaire. Yani egemenliği tam
2: ada
0: olarak...
2: Ada ve adacıklar. He? Ada ve adacıklar, 152.
0: Ada, adacık, kayacık, kayalık var diye statülendirilmiş. Bunlar...
1: Nerede bunlar?
0: Bunlar şu Doğu şeyde, Ege'de, şu bölgede.
1: Bu bölgede.
0: Evet. Dolayısıyla egemenliği tam olarak kimde olduğu belli olmayan yerler. Kardak bunların bir örneği.
1: Dolayısıyla herkes mesela şimdi diye. Şurada bir tane adayı bir sahip çıktığımız zaman eğer bunun kıta sahanlığı varsa bunun da olmuş oluyor o zaman değil mi?
0: Yani tabii. Şimdi oraya getirelim mesela isterseniz. Bu biraz da arka plan okuması olacak ama. Yani bu kanunun asıl niyet ve maksadı
2: Cemil Bey geçmiş programlarda anlatmış.

0: Öyle, bir örnek vermişti, belki onu tekrar verebilir.
1: Yani bu bölgedeki az önce egemenliği belli olmayan ada adacık dedik ya, bu bölgelerdeki ada adacıklarla ilgili belki diyeceğiz ki bu adacık bizim ekonomik bölgemiz ya da karasularımızın içinde olduğu için biz bunun doğal uzantısı ve sahibiyiz.
2: Sahibiz diyeceğiz.
1: Bu sefer ne olacak? Karşı olarak o taraf ne yapıyordu? Adaların hani kıta sahanlığı var diyor ya, bizim de var o zaman.

0: Günaydın değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Ajans Yeni Gün'e hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Tekirdağ Çorlu'da kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekibine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki polis şehit oldu. Polisleri şehit eden saldırganın yakalandığı anlar kameralara yansıdı.
1: Kavga ihbarına giden ekibe ateş açıldı, iki polis şehit oldu. Katil zanlısını öfkeli kalabalığın elinden kurtaransa yine polis oldu. Tekirdağ'da bir iş merkezinde iki grup arasında silahlı kavga çıktığı ihbarı üzerine adrese sivil polis ekibi sevk edildi. Elinde silah ve bıçak bulunan Orhan Altan isimli şüpheli polisin ikazı üzerine silahını peş peşe ateşledi. Polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç ağır yaralandı. İki polis memuru kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.
2: Gelemez aklımdan çıkarma beni.
3: İki polisimizi şehit eden saldırgan izini kaybettirmek için etrafa silahla ateş ederek bu sokaktan kaçmaya başladı.
1: Olay yerine takviye ekip sevk edildi. Saldırgan yaklaşık 300 metre uzaklıkta polis çemberine alındı ve elindeki silahı atarak teslim oldu. Olaya tanıklık eden mahalle esnafı iki polisi şehit eden saldırgana linç girişiminde bulundu. Saldırganı öfkeli kalabalığın elinden polis kurtardı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de şehitler için başsağlığı mesajı yayımladı.
0: İstanbul Küçükçekmece'de mesai bitiminde evine giden polis memuru şüphelendiği motosikleti durdurmak istedi. Silahını çıkarmak isteyen şüphelilerden biri polis tarafından etkisiz hale getirildi. Kaçan zanlının geride bıraktığı çantada yapılan incelemelerde suikast planı ortaya çıktı.
1: Mesaisini tamamlamış evine gidiyordu. Dikkati ve soğukkanlılığıyla olası bir suikastı önledi. Küçükçekmece'de görevli bir polis memuru plakası katlanmış motosikletteki iki kişiden şüphelendi. Dur ihtarına uymayan şüphelilerden biri silahını ateşlemeye çalıştı. Ancak silah tutukluk yaptı. O anda polis memuru hızla müdahale etti, şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Diğer şüpheli ise kaçtı. Kaçarken bıraktığı çantada uzun namlulu otomatik silah ve cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonunda yapılan incelemede şüphelilerin suikast hazırlığı içinde olduğu, kullandıkları motosikletinde çalıntı olduğu ortaya çıktı. Elinden yaralanan şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis ekipleri kaçan zanlıyı ve olayla bağlantılı diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
0: Aksaray'da temizlemek için girdikleri kuyu 3 kişinin sonu oldu. Zehirlenen 2 kardeş ve kuzenleri hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan bir kişinin ise durumu ağır.
1: Temizlemek için girdikleri su kuyusunda can verdiler. Facianın adresi Aksaray. Merkeze bağlı Koçpınar köyünde yaşayan 28 yaşındaki Mehmet Yeşildal, elma bahçesindeki 17 metrelik su kuyusunu temizlemek istedi. Kuyuya giren Yeşildal uzun süre geçmesine rağmen çıkmadı. Bunun üzerine abileri Ahmet ve İsmail ile kuzeni Murat Yeşildal da kuyuya indi. Ancak onlar da kuyudan çıkamadı. Yakınları durumu jandarmaya haber verdi. AFAD ve UMKE ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu 4 kişi kuyudan çıkarıldı. Metan gazından zehirlendikleri belirlenen ve hastaneye kaldırılan Mehmet, Ahmet ve kuzenleri Murat Yeşildal yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İsmail Yeşildal'ın ise durumu ciddiyetini koruyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Takip edin. İstanbul Esenyurt ve Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışmaları vardı. Ancak kontrolsüz yıkım paniğe neden oldu. Yıkılan binalardan biri okulun bahçesine doğru çökerken diğerinde işçiler molozların altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
4: Kontrolsüz yıkım yürekleri ağza getirdi. Binalardan biri okulun bahçesine, diğeri iş makinelerinin üzerine doğru çöktü. Bu görüntüler İstanbul Avcılar'dan. Kentsel dönüşüm kapsamında 9 katlı bir binanın yıkımı yapılıyordu. Kepçe darbesiyle devrilen apartman inşaat alanına doğru çöktü. Alanda bulunan iş makinelerindeki işçiler molozların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu görüntülerde Esenyurt'tan, bu kez 12 katlı bir binanın yıkımı yapılıyordu. Ekipler kepçeyle kontrolsüz şekilde müdahale edince binadan kopan molozlar bir okulun bahçesine doğru düştü. Son kepçe darbesiyle bina devrildi. Bu kez de toz bulutu oluştu. Göz gözü görmezken o anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
0: İtalya'nın Modena kentinde bir sürücü aracıyla yayaların arasına daldı. 8 kişi yaralandı. Sürücü elindeki bıçakla kaçmaya çalıştı. Polis ve çevredekilerin müdahalesiyle yakalandı.
4: Direksiyonu kaldırımdaki kalabalığın üzerine kırdı. Elindeki bıçakla kaçmaya çalıştı. Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı. Dehşet veren olay İtalya'nın Modena kentinde yaşandı. Sürücü bilinmeyen bir nedenle yoldaki yayaları hedef aldı. Çok sayıda kişiye çarparak sokağa girdi. Durmayan sürücü bu kez kaldırımdaki yayalara yöneldi. Birçok kişi aracın altında kaldı. Araç ancak duvara çarparak durdu.
5: Kendimi dükkana attım. Direksiyonu kırdı. Vitrinlere çarptı. Paramparça etti. Orada duran bir kadını vitrine sıkıştırdı.
4: Aracından inen bıçaklı sürücü kaçmaya çalışsa da devriye güvenlik güçlerince yakalandı. Yaşanan arbedede bir kişi bıçaklandı.
5: Kavga çıktı. İki kez bıçaklandım. Biri kalbimden, diğeri başımdan. İkisinden birini savuşturmayı başardım. Diğerinde ise bileğini yakalayıp onu engelledim.
4: Ekipler sürücünün Fas kökenli İtalyan vatandaşı olduğunu açıkladı. 31 yaşındaki adamın şimdiye kadar sabıka kaydı bulunmadığı bildirildi. Olayda arasında durumu ağır olanların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Saldırganı durduran vatandaş ve polise teşekkür etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
0: Sırada dünyadan haber turu var.
6: Feci kazanın adresi Tayland'ın başkenti Bangkok. Hızla gelen yük treni hemzemin geçide takılan otobüse çarptı. Sadece otobüsü değil yanındaki arabaları da metrelerce sürükledi. Feci kazada 8 kişi can verdi. 20'den fazla da yaralı var. New York'ta bir adam metro yürüyen merdiveninde düştü ve paltosu mekanizmaya sıkıştı. Paltosu sıkıştıkça nefessiz kalan çaresiz adam yardım bekledi ama yaklaşık bir düzine insan yanından öylece çekip gitti. Bir kişi ise yanına gelip onu izledikten sonra uzaklaştı ve zavallı adam göz göre göre yaşamını yitirdi. Görüntüdeki araç bir uçan araba değil ama polisten kaçarken kelimenin tam anlamıyla uçtu. Şüpheli peşindeki ekipleri atlatmak için yokuş aşağı giderken gaz pedalına sonuna kadar yüklendi ve önündeki aracın üzerinden uçup yolun diğer tarafına çakıldı. Oh! Şişme Oyun Parkı, dev bir balon ördek, trombolin, hatta seyyar tuvalet. Alabama'da etkili olan şiddetli fırtına her şeyi uçurdu. Ortaya bu ilginç görüntüler çıktı. Yılın en ilginç golü var sırada, adres Moldova. Top ceza sahasında yerde yatan futbolcuya çarptı ve ağlara gidip gol değeri kazandı. İnanması güç pozisyon sosyal medyada viral oldu. Bu minik robotlar kurye olarak çalışıyor. Teknik olarak duygulara sahip olmaları mümkün değil ama çok anlayışlı oldukları kesin. Zira bu robot yaya geçidinde kendisine çarpan arabaya gözlerinden kalpler çıkararak tepki verdi. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Binlerce kullanıcıdan robota sevgi mesajı yağdı. Bu sevimli kedi ailesiyle bitiriyoruz. Annelerinin peşinden mama veren adama koşan 4 minik kedi patilerine hakim olamayıp yuvarlandı. Senkronize şekilde düştükleri anlar sosyal medyada on binlerce kez izlendi.
0: Hatay'da 19 Şubat'ta kaybolan Uğur Çalışkan'ı arama çalışmaları yeniden başladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla kurulan özel ekip dağlık ve ormanlık alanlarda kayıp gençten bir iz arıyor.
1: Özel ekip kuruldu. 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'ı arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Hatay, Antakya'da 19 Şubat günü kuzenleriyle birlikte kaldığı apart otel odasının penceresinden sabaha karşı çıkan Çalışkan'dan bir daha haber alınamadı. Ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışmalarının 7. gününde Serinyol Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda Çalışkan'a ait olduğu belirlenen kıyafetler bulundu. Ancak aradan geçen 87 güne rağmen Çalışkan'a ait başka bir ize rastlanmadı. Uğur Çalışkan'ın abisi Tarık Çalışkan, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla kardeşinin bulunması için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den yardım istedi.
7: Buradan Sayın İçişleri Bakanlığımıza sesleniyorum. Sayın Mustafa Çiftçi, lütfen biz karanlıktayız. Lütfen bize bir ışık olun.
1: Bakan Çiftçi o videoya verdiği yanıtta konudan haberdarım, Sayın Valimizin koordinasyonunda kardeşinizin bulunması için gerekli çalışmalar yapılıyor ifadesini kullandı. Bakan Çiftçi'nin talimatıyla bölgede kapsamlı arama çalışması başlatıldı. AFAD, jandarma, suç araştırma timi ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 73 kişilik ekip sahada görev alıyor. Aramalar Çalışkan'ın yaşadığı mahallenin çevresindeki dağlık ve ormanlık alanda yoğunlaştırıldı. Drone destekli yürütülen ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalarda şu ana kadar Çalışkan'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.
0: Ve Gülistan 9 dosyası. Soruşturmada çok kritik iki yeni ayrıntı ortaya çıktı. Gülistan'ın kaybolduğu gün dönemin devlet hastanesi başhekiminin aracının genç kızın son görüldüğü yerde olduğu tespit edildi. Bir başka dikkat çeken gelişme de yine o dönem görev yapan il jandarma komutanının soruşturma kapsamında ifade vermesi oldu.
8: İfadeyi örtbas ettiler.
6: 5 Ocak 2020'de kaybolduğu Gülistan Doku, 6 yılın ardından yeniden açılan dosyada karanlığı aralayabilecek yeni detaylar ortaya çıktı.
9: Benim kızım bir mezarım olsun, ben bir Fatiha okuyacağım.
6: Dosyaya giren plaka tanıma sistemi kayıtları, genç kızın son görüldüğü bölgedeki hareketliliği gündeme taşıdı.
10: Resmi belgeyi yok etmek ve delilleri karartmak suçlaması.

0: ile tutuklanan dönemin devlet hastanesi başhekimi Çağdaş Özdemir'in Gülistan Doku'nun son görüldüğü noktadan aynı gün aracıyla geçtiği tespit edildi.
1: Gülistan Doku kendisine yönelik cinsel saldırı eylemine direndiği için şiddete uğramıştı.
2: Ancak Gülistan başına gelenlerle ilgili hastaneden rapor almak istediğinde iddiaya göre bazı detayların üzeri örtülmeye çalışıldı.
1: Baş şüpheli Tuncay Sönen'in oğlu na yönelik beyanda bulununca orada o ifadeyi örtbas ettiler. Bu örtbaslayan bir görev de bu başhekim Çağdaş Özdemir'e aitti.
2: Üstelik sadece tutuklu başhekim değil, soruşturmadaki en kilit isimler o gün aynı noktada bulunmuştu.
1: Erdoğan el aldı, Çağdaş Özdemir, Şükrü Eroğlu, Mustafa Sönel, Umut Altaş. Hepsi Gülistan'ın böyle bulunduğu yöre yönelik olarak bir hareketlenme içinde olduklarını biz anlıyoruz.
2: Dosya bir kaybolma vakasından öte organize şekilde gizlenmeye çalışıldığı öne sürülen bir cinayet şüphesiyle ilerliyor.
1: Çağdaş Özdemir'in de artık örtbastan ziyade Gülistan'a yönelik olarak gerçekleşen insan öldürme olayından da artık sorumlu hale geliyor.
2: Soruşturmada dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.
0: Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sinan Şen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek tanık sıfatıyla ifade verdi. 3 saat süren ifadesinde kendisine kritik sorular soruldu.
2: Silinen kamera kayıtlarının akıbeti, arama çalışmaları sırasında ihmal olup olmadığı o sorulardan sadece birkaçıydı.
3: Zaten gizli tanık şubat söylemişti Gülistan'ın tecavüzü edip öldürüldüğünü.
2: Gülistan'dan halen bir iz yok. 30 kişilik özel ekip Tunceli topraklarını santim santim aramaya devam ediyor.
4: İnşallah daha anneler ağlamasın. Biz ağladı, daha kimse ağlamaz.
5: İran savaşında kırılgan ateşkes sürerken Amerikan Başkanı Trump, Tahran yönetimine tehditlerinin dozunu artırıyor. İran için zamanın daraldığını savunan Trump, hızlı bir şekilde hareket etseler iyi olacak, aksi halde onlardan geriye kalan hiçbir şey olmayacak dedi. Son gelişmeleri A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'dan alacağız.
6: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeni ve sert bir mesaj verdi. Trump, Truth Social paylaşımında İran için saatin işlediğini belirterek, Tahran yönetiminin hızla hareket etmesi gerektiğini aksi halde geriye hiçbir şey kalmayacağını söyledi. Reuters bu açıklamayı Washington'dan gelen en sert uyarılarından biri olarak aktardı. Aksi yoksa konuşan Trump, İran'ın daha iyi bir anlaşma teklifi sunmaması halinde ABD'nin İran'ı öncekinden çok daha sert vuracağını söyledi. Aksiyos'a göre Trump, İran'la anlaşma istediğini vurgulasa da Tahran'ın nükleer program konusunda anlamlı taviz vermemesi nedeniyle askeri seçeneğin yeniden masaya geldiği değerlendiriliyor. Aksiyos, Trump'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile İran dosyasını görüştüğünü yazdı. Habere göre Trump, Salı günü Beyaz Saray Durum Odası'nda üst düzey ulusal güvenlik ekibiyle İran'a karşı olası askeri seçenekleri ele alacak. Reuters da bu Aksiyos haberini aktardı ancak bağımsız olarak doğrulayamadığını belirtti. ABD medyasındaki ana değer değerlendirme şu: Trump, İran'a karşı diplomasi kapısını tamamen kapatmıyor ancak askeri baskıyı açık biçimde arttırıyor. Aksiyos, Trump'ın hala bir anlaşma beklediğini fakat İran'ın son teklifini yetersiz bulduğunu yazdı. Reuters açıklamayı doğrudan İran'a hızlı hareket etme uyarısı olarak verdi. Aynı gün Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Baraka nükleer santrali yakınında drone saldırısı yaşandı. Associated Press'e göre saldırıda radyasyon sızıntısı olmadı. Ancak olay ABD-İran hattında ateşkes ve müzakere sürecinin kırılganlığını arttırdı. Washington Post'a Trump'ın uyarısını Netanyahu görüşmesinden hemen sonra gelen bir mesaj olarak değerlendirdi. Bugünkü tabloya göre Trump'ın mesajı sıradan bir sosyal medya çıkışı değil. Diplomatik baskı, İsrail'e koordinasyon ve askeri seçenek sinyalinin birlikte verildiği bir uyarı niteliğinde. Ancak şu aşamada ABD'nin saldırı emrini verdiğine dair doğrulanmış açık bir bilgi yok. Ana akım medya, ABD medyasının ortak okumasıysa İran'a süre daralıyor, Trump anlaşma istiyor ama askeri seçeneği yeniden güçlü biçimde masaya koyuyor.
5: Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar olacak. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında ele alınacak.
7: Türkiye'nin tavrı çok berraktır. Bölgemizde barışın hakim olması için ne yapılması gerekiyorsa bunları tereddütsüz yapmayı Görev

0: biliyoruz. Silahların susması sorunların diplomasiyle çözülebilmesi için şayet iğne ucu kadar dahi umut varsa bunu değerlendirmek boynumuzun borcudur.
1: Kabine yeni haftanın ilk gününde iç ve dış politikaya dair yoğun gündem başlıklarıyla toplanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılacak toplantının ana gündemi Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler olacak. Bölgede yaşanan krizlerin daha da büyümemesi için Ankara'nın önceliği kalıcı barış sağlanması. Başkan Erdoğan bu kapsamda 28 Şubat'tan bu yana yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Kabine toplantısında Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi üzerinde durulacak.
2: Savaşın etkilerini en fazla hissettiğimiz alanların başında enflasyon geliyor. Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibariyle rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur.
1: Tahran-Washington hattındaki belirsizlik Hürmüz Boğazı üzerindeki gerilimi de artırıyor. İran Meclisi Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri yeniden düzenleyecek yeni bir mekanizma hazırlığında olduğunu açıkladı. Toplantıda enerji arz güvenliği ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma değerlendirilecek. Körfez'deki gelişmelerin ekonomiye etkisi de ele alınacak. İsrail'in saldırgan politikaları, Gazze'ye insani yardımın bir an önce ulaştırılması için atılacak adımlar, Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz güvenliği konularıyla ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyareti de dış politika başlığı arasında ele alınacak konular arasında olacak. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinin çıktıları da değerlendirilecek. İç politika başlığındaysa terörsüz Türkiye hedefi mercek altına alınacak. Başkan Erdoğan, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kararlılık mesajı vermişti. Kabine toplantısında istihbarat ve güvenlik birimlerinin yakından takip ettiği silah bırakma sürecinde gelinen aşama değerlendirilecek. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda kabul edilen nihai rapor ışığında atılacak yasal adımlar istişare edilecek. Ayrıca Adalet Bakanlığı'nın başlatmış olduğu kamuoyunda ses getiren, eski cinayet dosyalarına ilişkin çalışmalarda gelinen son duruma da ayrı parantez açılacak. Ekonomi başlığındaysa enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele çalışmalarıyla istihdam ve yatırım politikalarındaki son durum değerlendirilecek.
3: CHP'de rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında Genel Başkan Özgür Özel'in özel şoförü de tutuklanmış, cep telefonu incelemeye alınmıştı. Şoförün Veli Ağbaba ile yaptığı öne sürülen mesajlaşmalarda kargoyla gelen binlerce dolarlık para trafiği konuşmaları soruşturma dosyasına girdi.
4: Eğer bizim boğazımızdan bir kuruş geçtiyse Allah bizim bin belamızı versin.
5: Baklava kutularından valizlere uzanan rüşvet skandallarına bir de kargo poşetleri eklendi. Özel ve ailesinin özel şoförünün CHP'li Veli Ağbaba ile mesajları ortalığı karıştırdı.
6: Yani aklın alacağı iş değil, mantığın alacağı iş değil.
5: Ağbaba'nın hemşerim dediği iş adamı Turgut Koç, fuhuşa aracılıktan tutuklanırken Özel'in şoförüyle bağlantısı olduğu belirlenmişti. Telefonu incelenen şoförün çeşitli tarihlerde Veli Ağbaba ile mesajlaştığı iddia edildi. Veli Ağbaba ile Gökhan Cumalı arasında 4 Ağustos 2025'te geçtiği iddia edilen bir yazışmada Ağbaba, Gökhan çantamı açan oldu mu? Dün para koydum çantaya, eksilmiş, dün saydım koydum mesajı atarken Cumalı'nın cevap olarak yok başkanım kimse binmedi arabaya, kilitliydi hep, çok mu eksik başkanım yazdığı görüldü. Mesajlaşmalar soruşturma dosyasında yerini aldı.
4: Genel başkan konuşurken laf atmak yok mu partinin adabında? Dur abi.
5: Kartal Belediyesi ise kredi skandalıyla çalkalanıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli bir kadın personelin okuma yazması zayıf çalışanların mobil bankacılık hesaplarını kullanarak 50 milyon liradan fazla parayı hesabına geçirdiği iddia edildi. Kadının gözüne kestirdiği işçileri arayarak hesabınıza yanlışlıkla fazla mesai ücreti yatırıldı, bu parayı acilen belediye hesabına göndermezseniz işten çıkarılacaksınız dediği ve bu şekilde hesap bilgilerine ulaştığı konuşuluyor. Polis kayıplara karışan kadını arıyor.
4: Nasıl biliyorsa Allah sizi öyle.

0: Kayak atamalarla gündeme gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde de sular durulmuyor. Başkan Ahmet Akın'ın milletvekilliği döneminde sekreterliğini yapan Hülya Cebeci'yi özel kalemi yaptığı, boşalan koltuğuysa oğlu Deniz Cebeci'ye verdiği konuşuluyor. Hülya Cebeci'nin iştiraklerden aldığı huzur hakkıyla gelirinin 500 bin TL'ye ulaştığı da skandal iddialar arasında.
1: Mavi Vatan'da Yunanistan'ın oldu bittilerine artık geçit verilmeyecek. Türkiye 44 yıl sonra Karasular Kanunu yeniden güncelliyor. Bayramdan sonra meclise sunulacak deniz yetki alanlarına ilişkin kanun teklifiyle Türk kıta sahanlığı ve ilan edilen münhasır ekonomik bölgelerde yürütülecek ekonomik, bilimsel ve çevresel faaliyetler Türkiye'nin iznine tabi olacak.
2: Ana vatanımızın ayrılmaz bir parçası olan mavi vatanımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız.
3: Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini korumaya yönelik yeni yasal düzenleme de sona yaklaşıldı. Kurban Bayramı'ndan sonra meclise sunulacak deniz yetki alanlarına ilişkin kanun teklifiyle Türk kıta sahanlığı ve ilan edilen münhasır ekonomik bölgelerde yürütülecek ekonomik, bilimsel ve çevresel faaliyetler Türkiye'nin iznine tabi olacak.
4: Türkiye, Mavi Vatan yasasıyla beraber hem artık mil sınırı belli olacak denizlerde, hem de yetki alanları ve deniz park alanları ile ilgili Yunanistan ortaya koyduğu tezlerin tamamen yasal çerçevede cevabını vermiş olacağı yeni bir süreci başlatma çalışmaları olarak bunları ifade etmemiz gerekir.
3: Yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalışılan deniz yetki alanlarına ilişkin kanun teklifi 14 maddeden oluşacak. Türkiye yeni yasayla birlikte Karadeniz ve Akdeniz'deki karasularını 12 deniz mili, Ege'de ise 6 deniz mili haline getirecek. Yasayla birlikte kıta sahanlığı, bitişik bölge ve münhasır ekonomik bölge net olarak tanımlanacak.
2: Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.
3: Yasayla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin henüz münhasır ekonomik bölge ilan etmediği alanları özel statülü deniz ilan etme yetkisi verilecek. Ege'de Yunanistan'la sınırlandırma müzakerelerine girilmesi halinde dikkate alınacak temel kuralların yer aldığı taslakta Ege'de ve tüm denizlerde sınırların tespitinde ilgili ve özel koşullar dikkate alınacak. Yunanistan'ın Ege'de deniz parkları ve balıkçılık yasaklarıyla yaptığı ihlallere karşı güçlü bir yasal çerçeve oluşturulacak.
4: Mavi Vatan sadece bir askeri, jeopolitik doktrinlerin hukuki zırha bürünmüş bir devlet politikası haline geliyor ki Mavi Vatan yasası Türk denizlerinin misaki millisi olarak da bizim bunu değerlendirmemiz gerekir. Toprak vatan sınırla korunur, Mavi Vatan hukuk donanma ve güçle korunacağı yeni bir döneme de girdiğimizi söylememiz gerekir.
3: Ayrıca kanunda boğazlar konusunda Montrö Sözleşmesi'nin saklı olduğu vurgulanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Libya ile yapılan deniz yetki alanları sınırlandırması mutabakat zaptına da olumsuz bir etkide bulunmuyor. 44 yıl sonra yeniden güncellenen Karasuları Kanunu'yla Türkiye, enerji, balıkçılık, çevre ve güvenlik alanlarındaki haklarını uluslararası hukuka uygun şekilde güvence altına alacak.
2: Ana vatanımızın ayrılmaz bir parçası olan Mavi Vatanımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız.
1: Milli Savunma Bakanlığı son yılların en kapsamlı Efes 2026 tatbikatını gerçekleştiriyor. Tatbikatı eğitim faaliyetleri kapsamında motosikletli unsurlar Şinok helikopteriyle inme binme eğitimleri yaptı. İşte o anlar.

motosikletli unsurlar helikopterden inme ve binme eğitimi yaptım. Milli Savunma Bakanlığı son yılların en kapsamlı Efes 2026 tatbikatını gerçekleştiriyor. Efes 2026 tatbikatı Ege Ordu Komutanlığı SEK ve İdaresi'nde icra ediliyor. Tatbikatta motosikletli unsurlar Şinok helikopteriyle inme binme eğitimleri yaptı. Efes 2026 tatbikatında

0: 50 yerli silah ve sistem ilk kez sahaya çıktı. Tatbikata 10 bini aşkın personelle 50 ülkeden gözlemci ve birlik unsurları katılıyor.
1: Altay tankının seri üretim fazının ana yüklenici firmasında bir dönem genel müdürlük yapan OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, tecrübelerinden yola çıkarak Yeni Altay'ın Bilinmeyen Hikayesi kitabını kaleme aldı. OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, projenin asıl kırılma noktasının motor değil, tasarım anlayışı olduğunu söyledi.

0: Türkiye artık yurt dışından hazır silah sistemleri alan, hazır platformlar alan, bunları kullanan bir ülke olmaktan çıkmıştır. Bugün Türkiye kendi silah sistemlerini tasarlayan, kendi silah sistemlerini milli ve yerli imkanlarla üretebilme gücüne sahip olan bir ülke haline gelmiştir. Altay tankı projesi bu gerçeği çok net bir şekilde hem Türk kamuoyuna hem de dünya kamuoyuna anlattı.
1: Türkiye'nin savunma sanayinde yaşadığı dönüşümün en önemli kilometre taşlarından olan Altay tankı projesi, özgün platform geliştirme ve yerli tasarım üretim anlayışının kurumsallaşmasında belirleyici rol oynadı. Altay tankının seri üretim fazının ana yüklenicisi firmasında bir dönem genel müdürlük yapan OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, tecrübelerinden yola çıkarak Yeni Altay'ın Bilinmeyen Hikayesi kitabını kaleme aldı.
0: Binlerce mühendisin, ustanın, iş adamının, bürokratın ve de siyasetçinin emekleri var. Birincisi bu emeklerin unutulmamasını istedim ve bu emeklerin tarihe geçmesini istedim.
1: Altay tankı projesinin kamuoyunda en çok motor konusu üzerinden tartışıldığına, ancak asıl kritik değişimin daha derinde yaşandığına işaret etti.
0: Herhangi bir platformu yurt dışından satın alabilirsiniz. Ufak tefek motivasyonlarla burada üretebilirsiniz. Lisansını alabilirsiniz. Ama bu hiçbir zaman Türk milletinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamayacaktır. Altay projesinde anlaşıldı ki bizim Türk ordumuzun ve Türk milletinin kullanması gereken tüm savunma sanayi platformları Türkiye'nin şartlarına göre geliştirilmiş platformlar olmalıdır.
1: Türkiye'de savunma sanayinin stratejik bir alan olduğunu vurgulayan Yalçıntaş, o yakın gelecekte savunma alanında doğrudan rekabet yerine tamamlayıcı rol üstleneceğini söyledi.
0: OYAK'ı biz bugün savunma sanayi projelerinde özellikle çift kullanımlı projelerde yoğunlaştırıyoruz. Yani bundan kastettiğimiz şey ne? Hem sivil sanayi alanında kullanabilecek hem de askeri sektörde kullanılabilecek projelerde, ürünlerde biz OYAK'ı konumlandırdık.

0: Sırada Almanya'dan Türkiye'ye tatil için gelen iki gurbetçinin plaka mağduriyeti haberi var. Plakalar arasındaki tek fark harfler arasındaki boşluktu. Bu da HGS'nin iki plakayı tek bir plaka gibi algılamasına neden oldu. Hata ise cezalar ve geçiş ücretlerinin tek bir vatandaşa gitmesiyle ortaya çıktı.
1: Sistemin harfler arasındaki boşluğu otomatik kapattı. İki farklı plaka sisteme tek gibi geçti. Plaka benzerliği nedeniyle gurbetçi vatandaşlar mağdur oldu. Almanya'nın Bielefeld kentinde yaşayan İdris Seçkin, BI-H 5050 plakalı aracıyla Kapıkule'den Türkiye'ye HGS'sini alarak giriş yaptı. Ondan 10 gün sonra ise Berlin'de yaşayan Bekir Uslu, B-IH-5050 plakalı aracıyla tatil için memlekete geldi. Ancak gümrük memurundan beklemediği bir tepki aldı.
2: Berlin'de yaşayan vatandaşımız çıkarken, gümrükten çıkarken, tekrar Almanya'ya dönerken birçok cezayla karşılaştı. Gümrük memuru kendisine neden giriş çıkış yaptığını sordu. Kendisi de hayır ben 5 haftalık iznimi Türkiye'de geçirdim dedi. Fakat kayıtlardaki HGS Bielefeld plakalı İdris Seçkin Bey'in üzerine kayıtlıydı.
3: İlk önce oradaki memurun arabayı değiştirdiniz, işte hayırlı olsun tebriklerinden sonra AGS almaya çalıştığımızda kayıtlı bir AGS olduğunu birkaç kere oradan benim geçiş yapmadığım halde hesap kesilince takip

0: Kulübüne girdiğimde ki öğrendim.
1: Çıkışta da bana da sordular, sen niye girdin çıktın, ben dedim ki ya yani girmedim, ben bak onun plakası B İH 50 50, çünkü maalesef BİH 50 50 okunduğu için.
2: Sistemdeki sorunsa plakalarda bulunan boşluğun sisteme boşluksuz kaydedilmesiydi. Bu andan itibaren İdris Seçkin'in cezalarıyla otoban kullanım ücretleri de Bekir Uslu'ya gitti.
0: Aracın adına plaka çıktığını görünce bize tabii bu konunun arkasına düşmeye başladı. Gümrük kapıları, Gümrük İdare Müdürlüğü, savcılık, polis, trafik emniyet, Ankara Müdürlüğü falan, böyle bayağı bir koşturma sürecinden geçtik.
2: Aradan geçen aylarda iki gurbetçi birbirini sosyal medyadan buldu, helalleşti.
1: 6 ay sonra bana ulaştı, konuştuk, hallettik işi, tanışmış olduk, helalleştik. Kimin cezası hangisinin olduğunu da belirledik.
2: Mağdur vatandaş Bekir Uslu'nun yetkililere bir de çağrısı var.
0: Ve bunun düzeltilmesi için direkt Ankara Trafik Genel Müdürlüğü'ne de bir dilekçede, beyanda bulundum. Lütfen plakaların artık okunurken boşluklarıyla beraber tanınıp diğer vatandaşların da böyle mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz.
3: Eğitimde, okullardaki güvenlik konusunda önemli adımlar atılmaya başlandı. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki üzücü saldırıların ardından gündeme gelen veli randevu sistemi düzenlemesi de yeniden ele alınıyor. Artık öğretmen-veli görüşmeleri daha kontrollü ve planlı hale gelecek. Yeni sistemle birlikte veliler, öğretmenlerle çevrim içi de görüşebilecek ve bakanlık her iletişimi yakından takip edecek.
4: Veli randevu sistemini daha etkin hale getiriyoruz.
5: Veliler randevusuz okula giremeyecek, her isteyen istediği anda okuldaki çocuğunu da öğretmenini de göremeyecek. Veli öğretmen buluşmaları dijital ortama taşınıyor.
6: Hem veli hem öğretmenim çalışan veliler için zor. Öğretmenlerin zamanlarını ayarlaması zor oluyor. Daha rahat iletişim kurabilirdik sürekli görüşmektense, online iletişim kurmak daha kolay olurdu bizim için.
5: Milli Eğitim Bakanlığı okullarda yaşanan son saldırılardan sonra velilerle öğretmenleri bir araya getiren veli randevu sistemini yeniden masaya yatırdı. Mevcut uygulamada veliler e-devlet bilgileriyle yalnızca okulrandevu.mep.gov.tr adresine giriş yaparak öğretmenlerden randevu alabiliyordu.
6: Sistemden randevu alıyoruz. Öğretmenimizle o şekilde görüşüyoruz. Daha verimli oluyor bizim açımızdan.
5: Yeni sistemde ise veliler e-okul mobil uygulaması, BİP üzerindeki okul ve veli asistanı ve MEBİM gibi farklı kanallar üzerinden de randevu talep edebilecek.
7: Amaç sadece randevu düzenini sağlamak değil, okul koridorlarında yaşanabilecek olası gerilimi de önlemek ve veli ile öğretmen arasındaki iletişimi daha güvenli bir zemine taşımak.
8: Çok güzel olur. Hiç olmasa biz de çocuğumuzu emniyetli bir yere teslim etmiş hissiyatında kalacağız. İşimize gücümüze rahatla gidip geleceğiz.
5: Okul yönetimi de gerekli durumlarda veli için randevu oluşturabilecek. Randevu süreçleri SMS ve e-posta bildirimleriyle veliye ulaşacak.
6: Annem babam çalışıyor ve hani gelip gitmesi zor olabilir. İnternet üzerinden konuşmaları daha mantıklı olabilir bence.
5: Bakanlık yalnızca randevuyu değil, görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini ve hangi içerikle yapıldığını da sistem üzerinden takip edecek.
9: Daha iyi olur, evet. En azından görüşmelerimiz bakanlık aracılığıyla takip edilirse daha şeffaf olur.
7: Milli Eğitim Bakanlığı özellikle çalışan velilerin sürece daha aktif katılmalarını sağlamak için çevrim içi görüşme seçeneğini de devreye almayı planlıyor.
5: BİP altyapısı üzerinden öğretmen ve velilerin çevrim içi görüşme yapabilmesine imkan tanınacak.
3: Fahiş fiyat fırsatçılarına ağır darbe vuruldu. 2026 yılı içinde 1258 işletmeye yaklaşık 390 milyon lira ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı öncesi denetimlerin daha sıkı şekilde süreceğini açıkladı.
10: Ticaret Bakanlığı olarak da bizim üzerimize yüklenmiş veya üstlenilmiş görev ise piyasalarda fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetimler yoluyla mücadele yapmaktır.
11: Vatandaşların en sık şikayet ettiği alanlarda sıkı denetim yapıldı. Fahiş fiyat fırsatçılarına ağır darbe vuruldu. 1258 işletmeye yaklaşık 390 milyon lira ceza kesildi.

0: Ticaret Bakanlığı yıl içinde 4 ayrı toplantıda fahiş fiyat artışlarını masaya yatırdı. Yapılan denetimlerde temel gıda, e-ticaret, sebze meyve ve ekmek simitle ilgili ciddi ihlaller tespit edildi. Temel gıda ve tüketim ürünlerinde fahiş fiyat tespit edilen 13 işletmeye 9 milyon 643 bin lira ceza kesildi. Ekmek ve simit tarifelerine uymayan 75 işletmeye 12 milyon 953 bin lira para cezası uygulandı. Yabancı menşeli platformlara getirilen kısıtlamalardan sonra yerli e-ticaret sitelerinde yaşanan fiyat artışları da mercek altına alındı. Bu alanda 840 işletmeye 151 milyon 718 bin lira ceza verildi. En yüksek ceza ise sebze ve meyve fiyatlarındaki olağanüstü artışlara kesildi. 330 işletmeye tam 215 milyon 115 bin lira idari para cezası uygulandı. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde alışveriş merkezleri, zincir marketler, bayramlık ürün satışı yapan işletmeler, otogarlar ve toptan satış noktalarının yakın takip altında olduğunun da altı çizildi. Vatandaşların ekonomik menfaatlerini korumak için denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.
1: Kurban Bayramı'na az bir zaman kaldı. İstanbul'daki hayvan pazarlarında da hareketlilik başladı. Fiyat araştırması yapan da var. Şimdiden kurbanını alan da. Şimdi gelin pazarın nabzına bakalım.
2: Tank gibi dana satıyorum.
3: 400 veriyorum.
2: Al Mustafa amca.
3: 1 lira yok.
2: Bak öyle dersen pazarlık olmaz.
4: 920 kilo abi dana.
5: 920 kilo varsa ben alırım o fiyata.
4: Alacağı abi. Tartarız kantar burada.
5: 8 kilo geçmez.
6: Cuma gelir mi o 900?
7: Abi 800 kilo geçmez iddiası var.
4: Hacı mahlıdı, ben ne diyeyim abi. Müşteri her zaman haklı.
0: Evine dönmek için gün sayan satıcılar. Alıcısını bekleyen kurbanlıklar.
8: Memnunuz adam mallarından. Çok güzel de besi. Bakıyor. Allah razı olsun. Bu sene gene geldik. Hiçbir yere uğramadık. Direkt buraya geldik.
9: Bir tonluk bir tane alacağız Allah izin verirse.
7: Bir tonluk alacak.
9: Evet, bir tonluk. Biz 7 kişiyiz ortak olarak.
10: Kurbanda en önemli şey ne?
11: Güzelliğine bakmamız gerek. Temizliğine bakmamız gerek. Uygun bulmamız gerek.
0: Bilek kıran pazarlıklar başladı. Eli boş dönen de var. Yüzü gülen de.
4: 325.
10: 350.
4: Yok 325.
10: 340 lira.
4: Yok olmaz dedim ben. Abini hatırlamam.
10: Senden bir on daha almıyorum. 330 lira. Hayırlı olsun.
12: 420.
10: Değil Hacı abi öyle.
12: Arlakım sen son bir kelime demin. 430
10: lira. Hacı abi bak, hakkını ver hakkını.
12: Hakkını ver. Hakkı
10: hakkı öyle değil.
7: Hiç. Biz araya girsek 50 senden 50 ondan aynen, almasak 450 olsak.
12: Yok 430 dedim. 450 dedi ben almam.
10: Sen dedin 450 diyeceksin.
12: Ben diyeceksin. 430 oluyor mu?
10: Olmuyor Hacı.
12: Hadi güle güle. Allah'ım.
1: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarında daha hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Öyle ki vatandaş en iyi kurbanı alabilmek için çadır çadır geziyor ve kurbanlıklar hakkında satıcılardan bilgi alıyor. Abi en küçüğü bu kaç kilo, fiyatı ne kadar?
13: Bu canlı 200 kilo 125 lira fiyatı. 125 lira. Evet.
1: Peki en büyüğünün kilosu ne kadar?
13: Bu bir ton 300 kilo.
1: Maşallah.
13: 500 bin lira fiyatı.
1: 500 bin lira fiyatı.
13: Evet.
1: İstanbullular hafta sonu şehrin stresinden uzaklaşmak için ormanlık bölgelere akın ediyor. Ancak bu doğayla baş başa kalma hayali bazı bölgelerde uzayan araç kuyruklarıyla gölgeleniyor. Belgrad Ormanı da onlardan biri. Piknik alanı o kadar yoğun ki mega kentte hafta içi yaşanan trafiği aratmayan manzaralar ortaya çıkıyor.
14: Şu an hala çıkışa bile çıkamadık yani. Ormanın içindeyiz.
15: Ne kadar sürüyor buradan çıkmak?
16: En az 2 saat.
15: Uzun sürerse ne yaparız?
16: Uzun sürerse ne yaparız? Yapacak bir şey yok herhalde. Zaten manganımız var. Siz de gelin. Siz de beraber şey içeriz burada. Ne olacak?
17: Şehrin gürültüsünden kaçıp nefes almak isteyenlerin rotası ormanlar oldu. Ancak huzur arayışı kilometrelerce uzayan araç kuyruklarında kabusa dönüştü. Hafta sonu doğayla buluşmak isteyen İstanbullular orman girişlerinde mahsur kaldı.
14: Kaza mı var yok mu belli değil. Daha demin bayılan bir kadın vardı arabada, çıkmaya çalıştı çıkamadı.
15: Havaların güzelleşmesinin ardından İstanbullular kendilerini park, bahçe ve ormanlara atmaya başladı. Tercih edilen yerlerden biri de Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı. Burada vakit geçirmek oldukça keyifli, ancak dönüş vakti geldiğinde buranın ziyaretçileri dakikalarca, hatta saatlerce trafik kuyruğunda bekleyebiliyor.
9: Özellikle akşam çıkış saatlerinde herkes 8-9 gibi aynı saatlerde yüklendiği için Kemalburgaz'da trafik kilitleniyor. Maslak'ta da aynı şekilde. Dönmek gayet zor oluyor. Bu saatlerde inanın 2,5 saatte 4 saat arasında değişebiliyor.
3: Tek şerit zaten. Sollama yapamıyorsun, bir şey yapamıyorsun. Öndeki bir insanın şey yavaş gitmesi bütün trafiği engelliyor yani.
9: Sabahtan bir gelende milleti sollamaya çalışıyoruz.
6: Biz motorla da geliyoruz. Motorla da 1,5 saat sürüyor çıkmak.
18: Daha erken kaçıyoruz. Mangalı yapıp kaçıyoruz.
14: Hiçbir şekilde ilerlemiyor.
15: Sadece giriş çıkış yapmak değil, Belgrad Ormanı'nda aracı park etmek de gün geçtikçe zor bir hale geliyor. Öyle ki tıpkı İstanbul'un ara sokaklarındaki gibi Belgrad Ormanı'nda ziyaretçiler aracını park etmek için dakikalarca tur atıyor.
19: Yer arıyoruz kendimize. Yani yer bulmak da zor otoparkta yani burada.
20: Böyle bir hafta sonları vardı. Buraya gelip gidiyorlar. Artık ona da bir çözüm yani. Bunun çözümü yok. Bana göre yok.
1: Genç Bilardocular Yardımlaşma Derneği, gençleri geleceğe hazırlamak ve dijital bağımlılıktan kurtarmak için önemli projeler yürütüyor. Dernek, gençleri sosyal hayattan koparan alışkanlıkların yerine spor ve disiplinle geleceğe hazırlamak için çalışıyor.
0: Hızla dijitalleşen dünyada gençler ekran bağımlısı haline geliyor. Bunun önüne geçmek ve sosyal ortam oluşturmak için Genç Bilardocular Yardımlaşma Derneği önemli bir adım attı. Dernek, tanışma ve vizyon toplantısı düzenledi. Dernek, gençleri kötü alışkanlıkların yerine sporla buluşturmayı hedefliyor. Genç Bilardocular Yardımlaşma Derneği'nin hedefi, zamanını boş ve amaçsız geçiren bireyler yerine hedefleri olan, kendine güvenen, sporun içinde bireyler yetiştirmek. Derneğin gelecek hedeflerinin konuşulduğu tanıtım toplantısında konuşan Başkan Fatih Sultan Gümüşbaş açıklamalarda bulundu.
21: Bizim hedefimiz bunların sayısını arttırmak. Türkiye'de gençliğe bilardoda sahip çıkmak ve yön vermek. Yeni yetenekler yetiştirmek ve bilardonun gençler üzerinde altyapısıyla güçlü bir hale getirmek. Bu sebeple Genç Bilardocular Yardımlaşma Derneği'ni kurduk ve bütün camiamızın gençlerini bu camia altında toplayıp yetiştirip ülke ve dünya çapında yetiştirme ve tanıtma hedefimiz var.
0: Dernek çeşitli etkinliklerle Türkiye'nin dört bir yanında gençleri sporla buluşturmak ve yetenekleri keşfetmek için çalışmalar yürütüyor.
1: Cumhurbaşkanı kararnamesiyle aile yılı ilan edilmesinden sonra Çorum'da Büyük Aile Festivali düzenlendi. Festival etkinlikleri kapsamında Türk Yıldızları gösteri yaptı. Etkinliğe aileleriyle gelen çocuklar doyasıya eğlendi.
22: Burada. Bir de çok güzel bir aktiviteler. Hayatımda ilk defa geliyorum buraya.
23: Ailemle vakit geçirmek zaten ayrı bir şekilde çok güzel. Sosyalleştik.
0: Çorum Aile Festivali'nde coşku dolu anlar yaşandı.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla birlikte önümüzdeki 10 yıl aile yılı olarak ilan edildi. İşte bu kapsamda Çorum'da Millet Bahçesi'nde bir etkinlik düzenlendi. Bu etkinliğe vatandaşlar aileleriyle birlikte katıldı, gönüllerince bir gününü geçirdi.
0: Aileler hep birlikte vakit geçirdi.
24: Çorum'da mutluluğu, huzuru, ailelerimizi birleştirdik, gönüllerimizi, yüreklerimizi birleştirdik. Bu atmosfer ortaya çıktı. Ama az sonra da Türk Yıldızları, onurumuz olan, gururumuz olan ki dosta güven, düşmana korku salıyor. Gökyüzünün süsü Türk Yıldızları'nda yine hemşehrimizle beraber izleyeceğiz. Allah ordumuza, yurdumuza zeval vermesin inşallah.
1: Aile haftasından en çok çocuklar mutlu oldu. Hem aileleriyle vakit geçirdiler, hem de burada oluşturulan standlarda boyamalar yaptılar. Çeşitli

0: Atölye işlerinde büyük ablalarına, abilerine yardım ettiler.
1: Roket yapıyoruz geometrik cisimlerden. Çok güzel, çok eğleniyoruz.
2: Cep telefonundan uzak, bilgisayardan uzak, ailelerimizle beraber güzel bir gün geçiriyoruz.
3: Gökyüzünde Türk yıldızları vardı. Yerde ise binlerce vatandaşın heyecanı.
4: Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yüzyıllardır süregelen hayır geleneği yaşatıldı. Dev kazanlarda pişirilen 140 kazan keşkek vatandaşlara ikram edildi.
5: Panayır ve piknik alanları kuruldu. Dev kazanlarda pişen keşkek vatandaşlara sunuldu. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Kara İbrahimler köyünde yüzlerce yıllık gelenek yaşatılıyor.
6: Tarihi geçmişi tam 100 yıldan fazlaya dayanıyor. Garip çayında bir kazan çoban tarafından yapılan hayırla başladı. Şimdi ise yüzlerce kazan hayır yapılıyor ve yüzlerce kazan keşkek traktörlerle taşınıyor. Çünkü Garip Çayır'a 20 bin kişiden fazla insan katılıyor. Marmara bölgesinin en büyük hayırı Kara İbrahimler köyünde gerçekleştiriliyor.
7: Geçmişini biz bunu böyle biliyoruz. Böyle bulduk dedemizden, babamızdan devam ediyoruz yani.
8: Köy muhtarlığı bu hayırla ilgili kurulan dernek ve köydeki tüm insanlar el birliğiyle bu hayırı yapıyoruz.
5: Garipçe Hayrı ismini köyde yaşayan ve garip olarak anılan çobandan alır. Çobanın başlattığı bu hayır yüzyıllardır devam ederek bir gelenek haline gelir.
9: Atalarımızın başlattığı bir gelenek Garipçe Hayrı. Daha önce şurada bir dede tepesi var. O tepenin orada ilk başlamış. Orada keşkek pişen diye bir mevki de var. Orada keşkek pişirmeye başlamış.
5: Etkinlikler kapsamında kurulan oyun alanlarında çocuklar doyasıya eğlendi. Köylü pazarındaysa taze ve organik sebzeler vatandaşlarla buluştu.
4: Balkonunu kirleten güvercinlerden bıkan bir İsviçreli yapay zekadan yardım istedi. Bakın ortaya nasıl bir düzenek çıktı.
10: Yapay zeka ile mühendisliği birleştirdi. Güvercinlerle girdiği savaşa yeni bir boyut getirdi. İsviçre'de bir adam balkonuna pisleyen güvercinlerden illallah etti. Bunu önlemek ve pisleyen güvercinlerden intikam almak içinse yapay zeka destekli bir düzenek kurdu. Tamamen otomatik ve 7/24 kesintisiz çalışan düzenek, bir kamera, pilli su tabancası, iki küçük motor ve diğer birkaç teknik ekipmanla işliyor. Balkona kurulan kamera sürekli kayıtta ve yapay zeka modeliyle de entegre. Bu sayede güvercinler geldiğinde kamera onları hemen algılıyor, tam da o anda sisteme monte edilen su tabancası devreye giriyor ve güvercine tam isabetle su püskürtüyor. Balkonunun pislenmesinden muzdarip olan adam geliştirdiği bu düzenek sayesinde güvercinlerle girdiği savaşı kazandı. Düzeneğin çalıştığı anları sosyal medyada paylaşınca da konu kısa sürede gündem oldu.
4: Bülteni artık noktalama vakti geldi. Avrupa'dan futbol özetleriyle günü noktalayacağız.
11: Hedef Gasperini ile Şampiyonlar Ligi. Milan'dan, Juventus'tan puan kayıpları da bekleyecek Roma ve işaret geliyor. Derby della Capitale'ye Romalı oyuncuların dokunuşuyla başlıyoruz. Rovella'dan tekrar ona. Kenneth Taylor yaptı ortayı. Bulay diye vurdu kafayı Svilar. Sonrasında diye vuracak yine Svilar. Bulay diye. Bayrak çok gecikmeli olarak kalktı. Arka arkaya şutlar, arka arkaya kurtarışlar Svilar'dan. Çok net bir offside. Ulaydiya. Orta geldi. Kapma vuruşu ve gol! Gianluca Mancini ile derbide Roma önde. Mancini. İşaret geldi. Dybala uzak köşeye. Corner kullanacak Roma.

0: Mainz gibi bitmek üzere. Elbette daha gelecek hafta var ama Inter'e 3-0 kaybettikten sonra kupada bir kez daha, bu kez 2-0'la mağlup olmuşlardı. Bu arada Rovella sinirlerine hakim olamıyor. İyice karıştı orası. Rovella'nın birkaç yumruk savurduğunu neredeyse gördük. İki oyuncuya da kırmızı çıkabilir. Dakika 70. Rovella kırmızı, Wesley kırmızı. İki takım da 10 kişi derbide. Isaksen araya girdi. Matias Sule. Attı çalımı Sule. Dobik yanında. Artem Dobik düzeltti. Dobik direkten döndü. Matias Sule takip etti. Pası yine Dobik'e. Kaleci Furlan Eto. Ve kornerin kullanılmasına dahi izin vermedi hakem. Derbide Roma Mancini'nin golleriyle kazanıyor.
1: Şampiyonlar Ligi yarışında kritik seans başlıyor. Tüm takımlar sahada. Torino'da oyun başladı. Solomon açı arıyor. Solomon dönüyor. İyi de noktaya. Karşı karşıya Dur vurdu. Topu alana gidiyor. Şeren Dur atıyor. Fiorentina Torino'da öne geçiyor. Hedefsiz Fiorentina karşısında Şampiyonlar Ligi için kritik mücadelede 1-0 geri Juventus. Gol Endur. Aldı McKennie. Hemen kapattı Dodo. Şimdi Kenan. Kenan baktı kaleye. Kenan vurdu. Digger burada. Dehe'ye karşılıyor. Kenan vurdu. Dehe'ye karşılıyor. Boga yaptı ortasını. McKennie ama faul kararı var. Massa düdüğünü çalıyor. McKennie kafa vuruşu öncesinde rakibini net biçimde itti gibi gözüküyor orada Doruk. Massa da tereddütsüz çaldı düdüğünü. Yine sol kanada yakın konumlandı Kenan Yıldız. Çekti. Kenan çevirdi içeriye. Sekato gol pozisyonu. Şut şansı Şengol'a. Sekti gol. Dusan Vlahović. 1-1. 1-1. Goller devam ediyor Vlahović. 3 hafta 3 gol. Şengol'a topu ilk teması gol pozisyonunda oluyor.
2: Bu arada offside'a bakacaklar tabii.
1: Offside'e yakın gözüküyor. Seken top. Pongracic. Şimdi anonsunu duyacağız. Davide Massa'nın sarı kart kulübeye çıkacak. Hatta kırmızı kart çıkacak. Fiorentina'dan birini attı. Vanoli kulübesinden birini attı. Massa ama daha önemlisi anonsu duyalım. Evet, offside.
3: Tocco del numero 5 è una deviazione. Decisione finale, calcio di punizione per la Fiorentina.
1: Offside. Harrison destek Dodo. Orta Dodo iyi de noktaya müdahale etti. Vuruş şansı. Mandragora! Mandragora! Mükemmel bir gol. Mandragora Juventus'un hayallerini yıkıyor.
2: Eski Juventus.
1: Hem de ne golle. Eski Juventus'u Mandragora süper bir gol atıyor. Arasından iyi pas. Üçüncü gol şansı. Piccoli götürüyor. Piccoli vuruyor. Üç oluyor.
2: Bayrak.
1: Bayrak havada. Torino'da tam bir kabus son bölüm Juventus için. Burada belki bayrak havada ama ki offside'da gibi gözüktü Piccoli ama varsa da ince.
2: Var gibi. Yani çok McKennie, sağlıklı bir açı değil ama.
1: Davide Massa maçı her an bitirebilir. Locatelli dolduruyor. Maç bitiyor. Torino'da Juventus'a soğuk duş. Hedefsiz Fiorentina Torino'dan 2-0'la dönüyor.
4: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sunar. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. A Haber ekranlarındayız. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünyadan tüm sıcak gelişmelerle 3 saat boyunca karşınızda olacağız. Ne yazık ki sabah ajansa çok acı bir haberle başlayacağız. O acı haberin adresi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi. Bir kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis memurlarımıza ateş açıldı. 2 polis memurumuz şehit oldu.
5: Kavga ihbarına giden ekibe ateş açıldı, 2 polis şehit oldu. Katil zanlısını öfkeli kalabalığın elinden kurtaransa yine polis oldu. Tekirdağ'da bir iş merkezinde iki grup arasında silahlı kavga çıktığı ihbarı üzerine adrese sivil polis ekibi sevk edildi. Elinde silah ve bıçak bulunan Orhan Altan isimli şüpheli polisin ikazı üzerine silahını peş peşe ateşledi. Polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç ağır yaralandı. İki polis memuru kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.
6: Kerevet aklımdan çıkarma beni.
7: İki polisimizi şehit eden saldırgan izini kaybettirmek için etrafa silahla ateş ederek bu sokaktan kaçmaya başladı.
5: Olay yerine takviye ekip sevk edildi. Saldırgan yaklaşık 300 metre uzaklıkta polis çemberine alındı ve elindeki silahı atarak teslim oldu. Olaya tanıklık eden mahalle esnafı iki polisi şehit eden saldırgana linç girişiminde bulundu. Saldırganı öfkeli kalabalığın elinden polis kurtardı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de şehitler için başsağlığı mesajı yayımladı.
4: Geceden gelen sıcak notlara bakacağız. İlk durak noktamız Bartın. Bartın'da bir evde çıkan yangın hızla büyüdü. Tarihi bir konak ve camiye sıçradı. O görüntülere bakalım. Amasra'ya bağlı Şükürler Köyü'nde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin yanındaki bir cami ve köy konağına da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangını söndürme çalışmaları devam ederken ev, cami ve köy konağında büyük hasar var. Meteorolojiden gelen uyarılar vardı. Gece saatlerinde Kayseri'de etkili olan sağanak birçok yerde ev ve iş yerlerinin su altında kalmasına neden oldu. Hemen detaylandıralım. Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini arttıran yağış kentin çeşitli noktalarında da seli beraberinde getirdi. Birçok bölgede alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Kanalizasyonların taşması sonucunda ise kavşaklarda yollar göle döndü. Kameraları çevireceğimiz bir başka nokta ise Amasya. Amasya'da yaşanan sağanak ve taşkın sonrasında toprak kayması meydana geldi. O toprak kaymasında bir otomobil ve bir traktör hasar gördü.
5: Heyelan faciaya neden oluyordu. Görüntüler Amasya'nın Taşova ilçesi Yaynasaray köyünden. Bölgede toprak kayması meydana geldi. Dev kaya parçaları Ahmet Kabak'a ait 2 katlı evin üzerine düştü.
8: Sabah gürültüyle uyandım. Sonra korktum tabii. Milleti uyandırdım. Evdeki yeğenimi, kardeşimi falan uyandırdım. Heyelan olduğunu fark ettim çünkü bir parça önceden kopmuştu. Arkasının geleceğini tahmin edemedim. Yeğenime haber vereyim, traktörü alsın buradan diye şey yaptım. Sonra gürültüyle duvar komple uçtu zaten.
5: Kaya parçalarının isabet ettiği bir traktör de zarar gördü. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
8: Çok korkmuştuk, işte kapı sıkışmıştı. Kapıyı tekmeledik falan, açılmayacağını anlayınca camdan dışarı çıktı. Komple yıkıldı, duvar falan yıkıldı zaten. Çok korktuk, panik olduk. Özellikle benim olduğum kısım yıkıldığı için ben olayı...

0: Olayın o anına şahit olduğum için çok korktum.
1: 95.
2: Bugün gözler Ankara'da olacak. Başkan Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı. Kabinenin tabii ana gündem başlığı İran'da yaşanan gerilim. Aynı zamanda terörsüz Türkiye süreci ve ekonomiye ilişkin sıcak başlıklar olacak.
3: Türkiye'nin tavrı çok berraktır. Bölgemizde barışın hakim olması için ne yapılması gerekiyorsa bunları tereddütsüz yapmayı görev biliyoruz. Silahların susması, sorunların diplomasiyle çözülebilmesi için şayet iğne ucu kadar dahi umut varsa bunu değerlendirmek boynumuzun borcudur.
4: Kabine yeni haftanın ilk gününde iç ve dış politikaya dair yoğun gündem başlıklarıyla toplanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılacak toplantının ana gündemi Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler olacak. Bölgede yaşanan krizlerin daha da büyümemesi için Ankara'nın önceliği kalıcı barış sağlanması. Başkan Erdoğan bu kapsamda 28 Şubat'tan bu yana yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Kabine toplantısında Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi üzerinde durulacak.
5: Savaşın etkilerini en fazla hissettiğimiz alanların başında enflasyon geliyor. Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibariyle rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur.
4: Tahran-Washington hattındaki belirsizlik Hürmüz Boğazı üzerindeki gerilimi de artırıyor. İran Meclisi Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri yeniden düzenleyecek yeni bir mekanizma hazırlığında olduğunu açıkladı. Toplantıda enerji arz güvenliği ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma değerlendirilecek. Körfez'deki gelişmelerin ekonomiye etkisi de ele alınacak. İsrail'in saldırgan politikaları, Gazze'ye insani yardımın bir an önce ulaştırılması için atılacak adımlar, Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz güvenliği konularıyla ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyareti de dış politika başlığı arasında ele alınacak konular arasında olacak. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinin çıktıları da değerlendirilecek. İç politika başlığındaysa terörsüz Türkiye hedefi mercek altına alınacak. Başkan Erdoğan, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kararlılık mesajı vermişti. Kabine toplantısında istihbarat ve güvenlik birimlerinin yakından takip ettiği silah bırakma sürecinde gelinen aşama değerlendirilecek. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda kabul edilen nihai rapor ışığında atılacak yasal adımlar istişare edilecek. Ayrıca Adalet Bakanlığı'nın başlatmış olduğu kamuoyunda ses getiren, eski cinayet dosyalarına ilişkin çalışmalarda gelinen son duruma da ayrı parantez açılacak. Ekonomi başlığındaysa enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele çalışmalarıyla istihdam ve yatırım politikalarındaki son durum değerlendirilecek.
2: Ekranlara getirdiğimiz görüntünün adresi Rusya'nın başkenti Moskova. Moskova uzun yıllar sonra tarihindeki en büyük saldırılarından birine tanıklık etti. Ukrayna tarafından kamikaze dronlarla gerçekleştirilen saldırılarda en az 3 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi yaralandı. Kentin dört bir yanındansa alevler yükseldi.
4: Ukrayna Rusya'ya savaşın en büyük İHA saldırılarından birini düzenledi. Başta başkent Moskova olmak üzere Rusya'nın dört bir yanından patlama sesleri yükseldi, can kayıpları yaşandı. 5. yılında tüm şiddetiyle süren savaşta stratejik üstünlüğü insansız hava araçları sağlıyor. Ukrayna bu kez sınırın 500 kilometre içerisine saldırı düzenledi. Hedefte Rusya'nın askeri tesisleri, petrol rafinerileri ve depoları vardı. Patlamanın etkisiyle çıkan yangın kilometrelerce uzaktan bile görüldü. Saldırılardan sivil bölgelerde ciddi hasar gördü. Kamikaze dronlar yüksek katlı binalara isabet etti. Orta kısımlarda yıkım meydana geldi. Onlardan biri Krasnogorsk bölgesindeki bir apartmandı. Patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Düşen molozlar yoldan geçenleri yaraladı. Araçlarda İHA'ların hedefi

0: oldu. Yanarak kullanılamaz hale geldi. Kamikaze dronlardan biri apartmanın çatısına isabet etti. Saldırı anı çevre binalarda yaşayanlar tarafından kayda alındı. İlk açıklama Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi. 586 Ukrayna insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Moskova yakınlarındaki Şeremetyevo Havalimanı'na vurulan İHA'lardan birinin parçaları düştü. Ciddi bir hasar oluşmadı. Saldırılar sırasında Himki'de 1 ve Mıtışçı'da 2 olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Moskova petrol rafinerisindeki inşaatta çalışan 12 işçi de yaralandı. Saldırılar sırasında altyapı tesislerinde de hasar meydana geldi. Saldırıya ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de sosyal medyadan açıklama yaptı. Saldırıların meşru olduğunu savundu. Rusya'nın savaşı uzatmasına ve kentlerimize yönelik saldırılarına verdiğimiz karşılıklar tamamen meşrudur ifadesini kullandı.
1: Dünden itibaren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından hem yapay zeka ile gerçekleştirilmiş paylaşımlar hem de tehdit dolu içerikli mesajlar paylaştı. Son mesajı ise bir aile dikkat çekici. İran için artık zaman geçiyor dedi Donald Trump ve hızlı hareket etseler iyi olur yoksa onlardan hiçbir şey kalmayacak. Zaman esastır uyarısında bulundu. Ardından da peşi sıra bu paylaşımları yaptı. Yani İran'a tehdit dolu mesajlar var. Peki gerçekten Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik yeni bir saldırı mı planlıyor? Üstelik Netanyahu ile de yarım saati aşan bir görüşme de gerçekleştirdi. Neler oluyor? Yeniden mi savaşa döneceğiz? Bakalım.
2: ABD Başkanı Donald Trump zaman daralıyor dedi, Tahran yönetimini bir kez daha tehdit etti. ABD-İran arasında kırılgan ateşkes gölgesinde süren müzakerelerden somut bir adım çıkmadı. ABD Başkanı Trump ise İran'a yönelik gerilimi en üst seviyeye taşıdı. Truth Social hesabından paylaştığı mesajlarda adeta savaş canlarını çaldı. İran için zaman daralıyor, hızlı hareket etseler iyi olur ifadelerini kullandı. ABD Başkanı tehdit dozunu bir adım daha ileri taşıdı. Tahran'ın sunulan teklifi kabul etmesi gerektiğini belirterek, aksi halde yakında onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak sözleriyle en sert askeri mesajlardan birini verdi. Trump, paylaşımın sonundaysa büyük harflerle zaman en değerli şey notunu ekledi. ABD Başkanı'nın bu sert çıkışı İsrail Başbakanı Netanyahu ile yapılan 30 dakikalık telefon görüşmesinin hemen ardından geldi. Netanyahu ile görüşmede Pakistan arabuluculuğundaki ateşkesin çökmesi halinde ortak askeri harekatın masaya yatırıldığı iddia edildi. Trump sert mesajlarla da yetinmedi. İran'a yönelik paylaştığı yapay zeka destekli görseller kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İlk paylaşımında ABD savaş gemisinin lazer silahıyla İran'a ait bir hava aracını vurduğu sahneler yer aldı. Trump'ın paylaşımında ateş ifadesi kullanması dikkat çekti. Bir diğer paylaşımdaysa uzay kuvvetleri başlığı öne çıktı. Görselde askeri karargahta kırmızı düğmeye basıldığı, dünyanın farklı noktalarında füzelerin ateşlendiği ve nükleer patlama sahnelerinin yer aldığı görüldü. Fotoğrafın iki farklı noktasındaysa hedef imha edildi ifadeleri yer aldı.
1: Canlı görüntülerimiz var. Gözlerimiz bir kez daha Sumut'a çevrilmiş durumda. Malum önceki gün Marmaris'ten yola çıkmıştı Sumut filosu Gazze'deki ablukayı kırmak için ve şu dakikalarda Doğu Akdeniz'de ilerleyişlerine devam ediyor. 52 gemiden oluşuyor filo. İlerleyişini sürdürüyor. Hedefse yıllardır İsrail ablukası altında olan Gazze'ye insani yardımlar gönderebilmek. Ama tabii ki İsrail de hazırlıklarını tamamlamış durumda. Başbakan Netanyahu dün güvenlik kabinesiyle birlikte yaklaşan Sumut filosuna yapılacak müdahaleyi görüştüğü açıklandı. Muhtemeldir ki bir kez daha tabii ilerleyen günlerde Sumut gemilerine yönelik bir müdahale olasılığını konuşuyor olacağız. Ancak şu an gelen o canlı görüntüler, Gazze ilerleyişi devam ediyor. 52 tekneden oluşan filonun içerisinde 96 katılım, sadece 96 Türk katılımcı var ama aynı zamanda toplamda 426 katılımcıdan bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden Almanya'ya, Finlandiya'dan Fransa'ya, Libya'dan Mısır'a kadar pek çok ülkeden aktivistler de gemi içerisinde bulunuyor.

0: Şimdi gazete manşetlerine bir bakalım. Sabah gazetesiyle başlayacağız. Sabah gazetesinde manşette hangi haberler var? Öncelikle spor diyeceğiz çünkü artık lig tamamlandı. Tabii ki şampiyon Galatasaray geçtiğimiz hafta belli olmuştu şampiyonluğu ama ligden düşen son takım da belli oldu. O takım Antalyaspor oldu. Karagümrük ve Kayserispor'un ardından Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu. Yarışta rakipleri Gençlerbirliği, Eyüpspor ve Kasımpaşa yenilmeyince Akdeniz ekibi Kocaelispor'a mağlup etmesine rağmen 1. Lig'e düştü. 1-0 şampiyon yenilgiyle bitirdi. Kanarya ıslıklandı. Fenerbahçe Eyüpspor'la berabere kaldı. Tribünlerden takıma tepki vardı. Ve gelelim manşete. Sabah manşetinde CHP var. 6. kattaki rüşvetin sırrı çözüldü. Gökhan Böceğin CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon euro rüşvet teslim ettiği isim deşifre oldu. Ankara'da yakalanan çantacı Emre Caner, ağababanın akrabası çıktı. Rüşvet trafiğinin kuryesi Caner'in ifadesi CHP'deki skandalı daha da derinleştirecek deniliyor. Bir başka haber, kumpasın tazminatını FETÖ'cüler ödeyecek. Balyoz kumpasıyla mağdur olan TSK personeline ödenen tazminatlar FETÖ'cü hakimlerden teslim edilecek. İngiliz Burak küresel bahis baronu çıktı. Son haber sabaha ilişkin. İstanbul'da yürütülen soruşturmada aylık 3 milyar dolarlık yasa dışı bahis ve sanal kumar trafiğini yöneten ismin girişimcilik ödülleri verilen Burak Başel olduğu da belirlendi. Bu da Sabah gazetesinin manşetinden aktaracağımız haberlerden biriydi. Şimdi yurda gelelim. Türkiye'de neler konuşuldu dediğimizde Antalya'ya bakacağız. Antalya'da bir evde mutfak tüpünde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Ortalık adeta savaş alanına döndü. Olayda bir kişi de ağır yaralandı.
1: Evde patlayan tüp binayı harabeye çevirdi.
2: En sevindirici haber, can kaybımız yok. Herhangi bir derin büyük bir yaralanma yok.
1: Olay Antalya Serik'te 5 katlı bir apartmanın 2. katındaki dairede meydana geldi. Mutfakta bulunan tüp gaz sıkışması sonucu bomba gibi patladı.
3: Bir patlama sesi geldi ya. Biz deprem zannetti ilk önce. Sonra biri bağırıyordu işte, patladı aşağı indi gibisinden.
1: Evde bulunan bir kişi ağır yaralandı. Sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlama nedeniyle binanın duvarları yıkıldı, park halindeki araçlarda hasar oluştu.
3: Üçüncü kata kadar bayağı bir zarar var.
2: Bina bu hale geldi, araçlarımız böyle.
0: Şansa yaşıyoruz ifadesinin tam da karşılık bulmuş hali. İstanbul'da seyir halindeki bir İETT otobüsüne demir saplandı. O sırada otobüsün içerisinde yolcular da vardı. Bir yolcu yaralandı. Peki bu demir nasıl saplandı? Bakacağız.
4: Kapının altından girdi ya.
5: Şu hale bak ya.
6: Metrelerce uzunluktaki inşaat demiri İETT otobüsünün altını deldi, içeri girdi, tavana kadar uzandı. Şoke eden olayda bir yolcu yaralandı. İstanbul Fatih'te seyir halindeki İETT otobüsü park halindeki araçlardan yolun sağına doğru yanaştı. O noktada da inşaat demirleri vardı. Otobüs demirlerin üzerine çıkınca şoförün hiç beklemediği bir olay yaşandı. Demirlerden biri otobüsün altını deldi.
7: Şiş otobüsün içine girdi.
8: Şuradan girdi.
7: Ve içerisi dolu yolcuydu. Şuraya kadar.
6: Yolcu koltuğunun altından çıkan inşaat demiri tavandan şoför kabinine kadar uzandı. O esnada demirin çıktığı koltukta oturan bir yolcu ayağından yaralandı.
9: Arabanın altından gibi demir. Geri günü kadının ayağını saplanıyor.
6: Otobüsün içini görenler gözlerine inanamadı. Demir itfaiyenin yardımıyla kesildi.
4: Kapının altından girdi ya.
5: Şu hale bak ya.
6: Yaralı yolcu hastanede tedavi altına alınırken şoför ve inşaat görevlileri karakola götürüldü. Yine

0: İstanbul'da kalalım. İstanbul'da bir başka kazayla devam edeceğiz. İstanbul'da seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü direksiyon akıbetini kaybetti. Araç hızla bir dükkana girdi. Ardından da o dükkanda yangın çıktı. O anlara bakacağız.
1: Kaza yapan araç alev aldı. Korku dolu anlar yaşandı. İstanbul Şişli'de lüks otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç cadde üzerinde kapalı dükkana daldı. Otomobildeki iki kişi araçtan hemen indi. Saniyeler sonra ise araçtan alevler yükseldi. İhbar üzerine bölge ekipler sevk edildi. Yangın söndürüldü. Ancak hem araçta hem de dükkanda ağır hasar oluştu. Neyse ki can kaybı yaşanmadı.
0: Şimdi artık trafikte kural ihlali yapmanın cezaları çok ağır. Şimdi o cezalardan birine bakacağız. İstanbul'da Esenyurt'ta bir sürücü trafikte makas atarak ilerledi. Onlar güvenlik kamerasına da yansıdı ama tabii bu güvenlik kameraları araç içi kameralara yansıyan görüntülerin ardından cezalar da kesildi. O makas atarak ilerleyen sürücüye 96 bin lira para cezası kesildi. Üstüne bir de ehliyetine el konuldu.
2: Sürücü kısa sürede yakalandı. Yaptığı ihlal pahalıya patladı. İstanbul Esenyurt'ta bir kişi trafik kurallarını çiğneyip dakikalarca makas attı. Maganda hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. O anlarda kayıt altında olduğunun farkında değildi. Kısa sürede yakalanan sürücüye 96 bin lira ceza yazıldı. Ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken otomobili de 60 gün trafikten men edildi.
0: Ne yazık ki Kahramanmaraş, önce Şanlıurfa ardından Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları sonrasında artık okullardaki güvenlik, okullarda alınan önlemler konusu daha sert bir şekilde masaya yatırılmış durumda. Bir yandan da tabii ki velilerin öğretmenlerle olan diyaloğunun daha düzenli hale getirilmesi için de Milli Eğitim Bakanlığı çalışmaları hızlandırdı. Artık bu görüşmeler daha kategorik şekilde, daha düzenli şekilde yapılacak. Üstelik çevrim içi bir şekilde öğretmenle velinin bir araya gelmesi de sağlanacak.
3: Veli randevu sistemini daha etkin hale getiriyoruz.
1: Veliler randevusuz okula giremeyecek, her isteyen istediği anda okuldaki çocuğunu da öğretmenini de göremeyecek. Veli öğretmen buluşmaları dijital ortama taşınıyor.
4: Hem veli hem öğretmenim çalışan veliler için zor. Öğretmenlerin zamanlarını ayarlaması zor oluyor. Daha rahat iletişim kurabildik sürekli görüşmektense online iletişim kurmak daha kolay olurdu bizim için.
1: Milli Eğitim Bakanlığı okullarda yaşanan son saldırılardan sonra velilerle öğretmenleri bir araya getiren veli randevu sistemini yeniden masaya yatırdı. Mevcut uygulamada veliler e-devlet bilgileriyle yalnızca okulrandevu.mep.gov.tr adresine giriş yaparak öğretmenlerden randevu alabiliyordu.
4: Sistemden randevu alıyoruz. Öğretmenimizle o şekilde görüşüyoruz. Daha verimli oluyor bizim açımızdan.
1: Yeni sistemde ise veliler e-okul mobil uygulaması, BİP üzerindeki okul ve veli asistanı ve MEBİM gibi farklı kanallar üzerinden de randevu talep edebilecek.
5: Amaç sadece randevu düzenini sağlamak değil, okul koridorlarında yaşanabilecek olası gerilimi de önlemek ve veli ile öğretmen arasındaki iletişimi daha güvenli bir zemine taşımak.
6: Çok güzel olur. Hiç olmasa biz de çocuğumuzu emniyetli bir yere teslim etmiş hissiyatında kalacağız. İşimize gücümüze rahatla gidip geleceğiz.
1: Okul yönetimi de gerekli durumlarda veli için randevu oluşturabilecek. Randevu süreçleri SMS ve e-posta bildirimleriyle veliye ulaşacak.
4: Annem babam çalışıyor ve hani gelip gitmesi zor olabilir. İnternet üzerinden konuşmalar daha mantıklı olabilir bence.
1: Bakanlık yalnızca randevuyu değil, görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini ve hangi içerikle yapıldığını da sistem üzerinden takip edecek.
7: Daha iyi olur evet. En azından görüşmelerimiz bakanlık aracılığıyla takip edilirse daha şeffaf olur.
5: Milli Eğitim Bakanlığı özellikle çalışan velilerin sürece daha aktif katılmalarını sağlamak için çevrim içi görüşme seçeneğini de devreye almayı planlıyor.
1: BİP altyapısı üzerinden öğretmen ve velilerin çevrim içi görüşme yapabilmesine imkan tanınacak.
0: Zehir tacirleriyle mücadele de aralıksız bir şekilde devam ediyor. Şimdi operasyonlardan birine bakacağız. Narkotik polisi Ankara'da nefes kesen bir operasyonu.

0: İhbar üzerine harekete geçti. At taşıma aracıyla uyuşturucu sevkiyatı yapmaya çalışan zehir tacirleri polisin radarına takıldı. Operasyona narkotik köpekler de katıldı. Yapılan aramada yarış atlarının bulunduğu bölmeye gizlenmiş 27 kilo uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan adli işlem başlatıldı.
1: Peki hafta sonu boyunca Türkiye'de neler konuşuldu? Geceden sabaha hangi başlıkları taşıyoruz? Hızlı bir haber turuyla devam edelim.
0: Adana merkezi 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. O isimler arasında yer alan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ifadesinde suçlamaları reddederek hesabındaki para hareketliliğinin alacaklarına karşılık oluştuğunu söyledi. Kahramanmaraş'taki konut şantiyesinde işçilerin kaldığı yatakhanede yangın çıktı. 3 saatlik çalışma sonunda alevler kontrol altına alınırken bir işçi hayatını kaybetti. 6 işçi de yaralandı. İstanbul Avcılar'da yaşanan trafik tartışması büyüyünce yumruklar konuştu.
2: Sen dur bak ben sana ne yapacağım? Sen dur ben sana ne yapacağım?
0: Önünü kestiği otomobilin camlarına vuran sürücü aracına binip uzaklaştı.
3: Küfür ediyor, saldırıyor.
0: Antalya'da tur şoförlüğü yapan Mehmet Özkan aracını aldığı profesyonel boksör Robert Ascotas'ın saldırısına uğradı.
4: Niye bunu şarja koymadın diye kafama yumruklarla vurmaya başladı.
0: Darp edilen sürücü direksiyon başında ne yapacağını şaşırdı.
4: Kendimi kurtarmak için aşağı inmek istiyorum, inemiyorum çünkü sürekli başıma yumruklar geliyor.
0: Mehmet Özkan konuyu uluslararası mahkemelere taşımaya hazırlanıyor. İstanbul Beyoğlu'nda 2 gün önce tartıştığı motosikletliye hırslanan genç sabaha karşı motosikleti bulup ateşe verdi. Alevler 3 motosiklete daha sıçradı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ankara'ya maç için giden taraftarları taşıyan minibüs Malatya'ya dönüş yolundayken devrildi.
5: Çok şükür ölümümüz yoktur. Ambulanslar geldi.
0: Sivas'ta meydana gelen kazada 3'ü ağır 25 kişi yaralandı. Antalya'da serinlemek için denize giren tatilci bir anda gözden kayboldu.
6: Tabii yardım istedi oradan, el kaldırdı ya. Beni kurtarın diye. Gelemedi geriye.
0: Can kurtaranlar hemen suya girip yardıma koştu. Ancak yaşam savaşı hastanede son buldu.
7: 3-5 kişi birden boğulma tehlikesi geçirdiler. Bütün hepimiz beraber yeti çıkardık.
0: Boğulma tehlikesi geçiren bir diğer tatilciyi de can kurtaranlar sudan çıkardı.
6: Kum.
0: Bu görüntülerde Sinop'ta kaydedildi.
8: Misafir arkadaşlarımız tekrar geldiler.
0: Denize açılan balıkçı gemisine yunus sürüsü adeta dans ederek eşlik etti.
8: Sabah bu arkadaşlarla gidiyoruz. Dönüşümüzde bu arkadaşlarla.
1: Şimdi balıkta balığa bakacağız, tezgahlara bakacağız. Malum balık avlanma yasağı var ama balıkçılardan önemli bir uyarı geldi. Yaz ayına artık sayılı günler kala balıkçılardan gelen uyarıya bakalım. Rotasını Marmara Denizi'ne çeviren balon balığı. Zehriyle ölümcül tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Peki balon balığı diğer balıklardan nasıl ayırt edilir? Uzmanlar ne diyor? Bakalım.
3: bilmediğiniz balık tür oltanıza gelirse sakın elinizi sürmeyin. Denizlerimizde 12 çeşit balon balığı bulunmaktadır. Zehirler, eti zehirler, oksit vardır etinde. Dikenleri ölümcül, ölüme kadar götürüyor.
9: Dişleri jilet gibi, dikenleri ise zehir.

0: Yaz öncesi balıkçılar uyardı. Zehir saçan balon balığına dikkat.
1: Bilmediğimiz balık türlerine elimizi sürmeyelim. Balon balıkları sıcak iklim balığı olduğu için sıcaklar geldi mi bizim sulara da geliyorlar. Mesela Akdeniz, Ege üzerinden Çanakkale Boğazı'ndan girerek Marmara'ya kadar ulaşan balon balıkları mevcuttur efendim.
0: İnsan sağlığı için büyük risk oluşturan istilacı türlerin başında gelen balon balığı rotasını Marmara Denizi'ne çevirdi.
1: Devletimiz kuyruğunu götüren balıkçılarımıza da 35 lira veriyor. Dişleri de çene yapıları çok kuvvetli. Mesela teneke kutuları ezebiliyor, plastikleri çiğniyor ama yutmuyor. Çok uyanık balık.
0: Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Kenan Balcı, balon balığının dış görünüşüyle yanıltıcı olabileceğini söyledi.
1: 12 çeşit balon balığı mevcuttur. Zehirlidir, dikenlidir, kirpi şeklindedir. Şekline aldanıp bilmediğiniz balıklara elinizi sürmeyin. Zarar gören öğrenci kardeşlerimiz oldu. Bu bir uyarıdır.
2: Yedi yıl önceydi. Rahim kanseri tanısı alan hemşire Gülden Temel, geçirdiği zorlu ameliyatlar ve kemoterapi sürecine rağmen çalışmayı hiç bırakmadı. Gülden hemşire hastalığını mesleğine tutunarak geldi.
3: Zaman açılmıştı.
4: Aslında hemşirelik şeydir, yani bir meslek de değildir aslında, yaşam biçimidir. Bu biraz daha bizim hayatımızda yıllar geçtikçe yaşam biçimi haline almakta. Hastalık döneminde evde oturup işte kendimi sorgulamaktansa mesleğime dönmek çok daha iyi geldi. İyileşme sürecim hızlandı. Arkadaşlarımla daha iyi vakit geçirmek veya arkadaşlarımın gözünde benim iyi olduğumu gördüklerindeki mutluluk bana çok güzel geldi.
0: Hem şifa dağıttı hem de kendi yaralarını sardı. Ankara'da 30 yılı aşkın süredir hemşirelik yapan Gülden Temel, kanser tanısı aldıktan sonra mesleğine tutunarak iyileşti.
4: Kendini işe yaramaz, hani artık sen hastasın bir kenarda otur psikolojisinden çıkarttı beni. Güzeldi, çalışmak iyi geldi. Benim iyileşme sürecimi de hızlandırdı. Empati yeteneğimi de arttırdı. Şimdi mesela hastalarım artık hani neler hissettiğini belki ben daha iyi anlıyorum.
0: Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Temel 7 yıl önce rahim kanseri tanısı aldı. Geçirdiği 3 zorlu ameliyata ve kemoterapi sürecine rağmen çalışmayı bir an olsun bırakmadı.
4: Hastalık sürecimin bitiş dönemi tam pandemi dönemine denk geldi. O dönemde idari izin kullanabiliyor olmama rağmen idari izin kullanmadım. Pandemi döneminde aktif hastanemiz supervisor olarak çalıştım.
0: Pandemi döneminde dahi idari izin hakkını kullanmayan fedakar hemşire, iş arkadaşlarının desteğiyle hastalığını yendi.
4: Özellikle onkoloji hastalarında biraz daha sanki böyle kendimi onlara daha yakın hissediyorum. Onlarla daha çok vakit geçirmeye çalışıyorum. Çünkü hani onların ihtiyaçlarını, bakım ihtiyaçlarını, eğitim ihtiyaçlarını, kafa karışıklıklarını daha iyi aydınlatabildiğimi düşünüyorum. Onlara kendimi örneklendirebiliyorum. Bak diyorum, ben de senin gibiydim bundan 5 yıl, 6 yıl önce, 7 yıl önce. Ben de senin gibiydim ama şu an buradayım, sağlıklıyım. İşimin başındayım.
0: Temel'in kanser tanısı aldıktan sonra hastalara bakış açısı da değişti.
4: Şimdi hastaya daha iyi empati kurabiliyorsunuz. Hemşire, yani sizin bakımınızı sağlayan, sizin tedavinizi sağlayan hemşire hanımların nasıl özveriyle çalıştığını daha iyi görüyorsunuz hastalık döneminde. Yani bu hastalık dönemi aslında bana hani daha çok bilgi birikimi kattı.
0: Gülden hemşire 2025 yılında Ankara Yılın Hemşiresi ve Sincan Kaymakamlığı 2025 yılı iyilik ödüllerini aldı.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Kurban Bayramı'na artık az bir süre kala tabii emeklileri ilgilendiren önemli bir haberle devam edeceğiz. Yaklaşık 18 milyon emekli 4000 liralık ikramiye tutarlarını almaya başladı. 17 Mayıs'ta ödemeler başladı ve ödemeler 22 Mayıs tarihine kadar devam edecek.
6: Tamam. Emeklilerimizin yüzünü daha da güldürecek yeni adımlarla tüm vatandaşlarımızı bu refaha ortak edeceğiz.
0: Emeklilerin yüzünü güldüren bayram ikramiyesi ödemeleri başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ödeme takvimini duyurmuştu. Bayram ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacağı bildirilmişti. Yaklaşık 18 milyon emeklinin faydalanacağı 4'er bin liralık tutarlar hesaplara yatırılmaya başlandı. 4A kapsamındaki emeklilerden ödeme günleri 17, 18, 19, 20, 21, 22 olanlar mevcut günlerinde ikramiyelerini alabilecek. 23-24 olanlar 21 Mayıs'ta, 25-26 Mayıs olanlarsa 22 Mayıs'ta ödemelerini alacak. 4B Bağkur kapsamındaki emeklilerin ödeme günleri 25-26 Mayıs olanların 21 Mayıs'ta, 27-28 Mayıs olanlarınsa ikramiyeleri 22 Mayıs'ta yatırılacak. 4C kapsamında olanlarınsa bayram ikramiyeleri 20 Mayıs tarihinde ödenecek. Bakanlık hiçbir emeklinin mağdur olmaması için banka sistemlerini ve ödeme kanallarını hazır hale getirdi. Özellikle yoğunluğun önlenmesi amacıyla ödemeler bayramdan önce tamamlanacak.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Geçtiğimiz hafta konuştuğumuz olaylardan biriydi. Samsun Havza ilçesinde yaşanan o sel felaketinde 70 konut ve 385 iş yeri zarar görmüştü. İşte o zararların tazmini konusunda da adımlar atılmaya başlandı. Esnafın kredi borçları bir yıl süreyle erteleniyor.
0: Samsun Havza'da yaşanan sel felaketinin yaraları sarılıyor. 70 konut, 385 iş yeri hasar gördü. 10 bin dekarlık tarım arazisi, 824 arı kovanı ve 5 büyükbaş hayvanın da kayıp olduğu tespiti yapıldı.
7: Çiftliğim komple suya teslim oldu.
0: Meclis Plan Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Vali Orhan Tavlı ve Belediye Başkanı Halit Doğan'la milletvekilleri 12 Mayıs'ta sel felaketinin meydana geldiği Havza'da incelemelerde bulundu. Muş, ilçeye elektrik ve su verildiğini kaydetti. Felaketten zarar gören esnaf için kredi imkanlarını açıkladı.
8: Esnaf kredileri bunlar. Bir yıl faizsiz bunlar ertelenecek. Yine bu zarar gören 385 esnaf içerisinden esnaf kredisi kullanmayan Tescom veya Halkbank'tan esnaf kredisi kullanmayanlar da bir yıl ödemesiz kredi kullanma imkanı sunulacak. Bu 385 iş yeri ve 70 konutun su giderleri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak ve elektrik giderleri yıl sonuna kadar dağıtım şirketi tarafından karşılanacak.
0: Muş gereken neyse yapılacağını söyledi. Doğru olmayan bilgilerle vatandaşın zihnini kimse bulandırmasın dedi.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilan ettiği 10 yıllık aile planı sahaya iniyor. Bu yıl ilk kez Milli Aile Haftası kutlanacak. 81 ilde aile odaklı çeşitli programlar ve etkinlikler düzenlenecek.
9: Bundan böyle Mayıs ayının son haftasını Milli Aile Haftası, Milli Aile olarak hafta bu suretle kutlamak toplumsal farkındalığın artırılmasını da sağlayacağız.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir ilke imza atıyor. Aile ve Nüfus 10 yılı kapsamında Milli Aile Haftası'nda 81 ilde aile odaklı programlar düzenlenecek. İnsanla başlayan, aileyle köklenen, nesillerle büyüyen, nüfusla güçlenen, istikbale yükselen Türkiye vizyonu kapsamında artık her yıl Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. Kurban Bayramı vesilesiyle bu yıl 25-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek hafta kapsamında Türkiye genelinde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve ailelerin katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri ekipleri, huzur evleri, çocuk evleri ve çocuk evi siteleri gibi 7 gün 24 saat hizmet veren kuruluşların yanı sıra engelli aileleri, şehit yakınları ve gazi aileleri, koruyucu ailelerle evlat edinmiş ailelere ziyaretlerde bulunacak. Ziyaretlerde bakanlığın hizmet modelleri arasında yer alan aile danışmanlığı, evlilik öncesi eğitim, koruyucu aile, evlat edinme, Alü 183 hizmetlerine ilişkin bilgi verilecek. 3 kuşak bir sofra buluşmaları kapsamındaysa aynı aileden 3 kuşağı bir araya getiren bayram sofraları kurulacak. Bayramın bereketi ve sevinci sofralardan gönüllere, gönüllerden de kuşaklara akacak. Öte yandan Milli Aile Haftası kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik de çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
2: Gazete manşetleriyle devam edelim. Milliyet gazetesiyle devam edeceğiz. Milliyet gazetesinin manşetine baktığımızda İsrail'in sığınma evi. Yunanistan, İsrail vatandaşları için savaş, kriz veya siyasi istikrarsızlık durumunda sığınabilecekleri ikinci bir eve sahip olmak istedikleri bir ülkeye dönüştü. Selanik ve Atina başta, en fazla talep Selanik ve Atina'ya yönelik İsrail vatandaşları tarafından. Bir başka haber, gündem istihbarat raporları. Bugün Başkan Erdoğan Başkanlığı'nda kabine toplanıyor. Kabinenin ana gündeminde ise terörsüz Türkiye süreci var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Almanya'ya gidecek. Almanya'da Türkiye-Almanya stratejik diyalog mekanizması 3. toplantısını gerçekleştirecek. Şimdi önemli bir haber Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin. Malum CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den son günlerde Ekrem İmamoğlu yerine başka isimler de aday olur mesajları gelmeye başladı. Balıkesir'de millet iradesine sahip çıkıyor mitinginde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hapiste, bırakmayabilirler. Onun yerine adaylarımız olur. Onun yerine elbet mücadelemiz sürer. Herhangi bir CHP'li CHP'nin Cumhurbaşkanı adayıdır dedi. Bu özellikle İmamoğlu'nun adaylığına karşı başka isimler seçeneğinde uzun zaman sonra ilk kez dile getirmesi de bir hayli dikkat çekici CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Ve Kayseri'ye gidelim. Kayseri'de gökyüzü tutkunları 2. geleneksel havacılık festivalinde bir araya geldi. Öğrencilerin tasarladığı hava savunma araçları tanıtıldı. Drone uçuşlarında yapıldığı festivalde renkli görüntüler var.
10: Bir yanda dronlar havalandı, diğer yanda insansız hava araçları tanıtıldı. Kayseri'de düzenlenen havacılık festivaline ilgi yoğundu.
11: Kayseri'de bugün gökyüzü sadece uçuşlara değil ayrı bir heyecana da ev sahipliği yapıyor. Festival alanında kurulan standlarda öğrencilerin yaptığı İHA sistemleri, drone teknolojileri ve hava araçları ise vatandaşlara tanıtıldı.
12: Tamamen biz tasarlayıp biz üretiyoruz uçağımızı. Tasarımlarımıza SolidWorks programını kullanıyoruz. Ansys programını analizlerimizi yapıyoruz. Yaklaşık 2,5 kilogram gibi ağırlığı var uçağımızın. 140 kilometre hızla ulaşabiliyor.
13: Burada roketlerimiz var. Bu roketlerimiz yaklaşık 9000 feet'e ve 12000 feet'e kadar çıkabilen roketler. Ayrıca de roketlerimiz ayrı ayrı komponentlerden oluşmakta. Bu komponentleri de birleştirerek biz yarışmaya katılıyoruz.
14: Burada görmüş olduğumuz kanat yapısı diğer İHA'lardan farklı bir yapıya sahip ve bu sayede daha yüksek kaldırma kuvvetlerine erişebiliyoruz.
11: Ne kadar hızla gidiyor veya bunun kilometre?
14: Yaklaşık 20 metre bölü saniye hızla gidebiliyoruz. Ayrıca de yapmış olduğumuz testlerde de 100 kilometre yakın bir hız çıkabildik.
10: Denizaltı savunma sistemleri de festivalde yerini aldı.
15: Sualtı roketimiz 6 tane motor var içerisinde. Aynı zamanda 6 tane ESC'miz bulunmakta. Raspberry Pi 5 ile çalışıyor. Yapay zeka ve görüntü işlemeyle çalıştırdık biz bunu. Şu anda yüzebilir durumda.
10: Festivale Türk bayrağının drone ile uçurulduğu gösteri damga vurdu.
2: Tayland'ın başkenti Bangkok'tan gelen o görüntülerle devam edeceğiz. Kelimenin tam anlamıyla bir facia yaşandı Bangkok'ta. Hemzemin geçitten geçen yük treni otobüse çarptı. Otobüs alev topuna döndü.
10: Trenin çarptığı otobüs alev topuna döndü. Çok sayıda kişi can verdi. Dehşet anları Tayland'ın başkenti Bangkok'ta kayda geçti. Herkes birkaç saniye sonra yaşanacak faciadan habersizdi. Yoğun trafik nedeniyle hemzemin geçitte duran halk otobüsü rayların üzerinde mahsur kaldı. Hemen yanında çok sayıda motosiklet ve otomobil de vardı. Tam o sırada yük treni kaçacak alanı kalmayan otobüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs, yanındaki motosiklet ve araçlar raylar boyunca metrelerce sürüklendi. ardından alev topuna döndü. O dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı.
16: Otobüs kırmızı ışıkta sıkışıp kalmıştı. Araçlar ilerleyemiyordu. Görevlilerle tren sürücüsü arasında nasıl bir koordinasyon vardı bilmiyoruz. Yük treni hiç yavaşlamadan rayların üzerindeki otobüse doğru geldi. Çarpmanın ardından araç bir anda alev aldı.
10: Kaza başkent Bangkok'taki Makassan bölgesinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Alevler ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınabildi. Kazada en az 8 kişi hayatını kaybetti. 20'den fazla yaralıysa çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tayland basınında yer alan bilgilere göre yaşamını yitirenlerin tamamının otobüsün içindeki yolcular olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

0: Hafta sonu New York'ta Türk Günü vardı. Türk Günü yürüyüşü düzenlendi. New York'un dört bir yanında tabii ki Türk bayrakları dalgalandı. Büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirildi o yürüyüş. Şimdi o yürüyüşten gelen renkli ve eğlenceli görüntülere bakalım.
1: Bayraklar dalgalandı, mehter marşları çalındı. New York kırmızı beyaza boyandı. Türk Günü yürüyüşü büyük coşkuyla gerçekleştirildi. Türk-Amerikan toplumunun 43.sünü düzenlediği geleneksel yürüyüş, New York'ta binlerce Türk'ü bir araya getirdi. Etkinliğe ABD'deki Türk misyonu temsilcileri, bürokratlar ve Türkiye'den giden sanatçılar katıldı. Binlerce kişi de Manhattan sokaklarındaydı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Türk dünyasından da yoğun katılım olduğu görüldü. Yürüyüş Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından koordine edildi. Bayrak çekme ve geçit töreni düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Mehteran Birliği Türk marşlarını okudu. Türk sanatçıların ve folklor ekiplerinin performansı coşkulu saatler yaşattı. Dijital kamyonlarda New York sokaklarında dolaştı. Türkiye'nin tarihi ve turistik yerleri ve kültürel değerleri tanıtıldı. Başkan Erdoğan da etkinliğe özel video mesaj gönderdi. Türk Günü yürüyüşü Amerika'daki Türk varlığının en güzel etkinliğidir ifadesini kullandı.
2: Aziz kardeşlerim, Türk-Amerikan toplumu tarafından 43.sü düzenlenen Türk Günü yürüyüşü Amerika'daki Türk varlığının en güzel etkinliğidir. Manhattan sokaklarını ay yıldızlı bayrağımızla donatan bu yürüyüş, Türk milletinin vakarının ve özgüveninin yansımalarından biridir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 yılı aşkın süredir varlık gösteren Türk-Amerikan toplumu, bugün artık her alanda başarılarıyla temayüz eden saygın ve etkili bir konuma ulaşmıştır.
1: Yürüyüş coşkulu ancak çıkış noktası acı bir hikayeye dayanıyor. ABD'deki Türk diplomatlar Ermeni terör örgütü Asala tarafından şehit edilmişti. Tepki amacıyla ilk olarak 1981'de yürüyüş düzenlendi. Son yıllarda bu yürüyüş Türk kültürünün tanıtıldığı geleneksel bir kutlamaya dönüştü.
0: Cep telefonları artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Neredeyse günün tamamını cep telefonlarına geçiriyoruz. Bilgisayarlar yine aynı şekilde. Teknoloji çok hızlı bir şekilde ilerliyor ve hayatımızın her alanında artık teknolojiye adapte etmiş durumdayız. Ancak uzmanlar son dönemde dünyanın önündeki en önemli problemlerden biri olan nüfustaki azalmayla artan teknoloji arasında bir bağ var mı yok mu? Bu sorunun yanıtını için çalışmalara başladı. Peki gerçekten artan teknoloji doğum oranlarını düşürüyor mu? Bakalım.
3: Dünya tarihinin en büyük demografik krizlerinden birini yaşıyor. Doğum oranları hızla düşüyor. Peki bu düşüş teknolojiyle ilgili olabilir mi? Dünyadaki 195 ülkenin 3'te 2'sinden fazlasında kadın başına düşen çocuk sayısı nüfusu koruma sınırı olan 2'nin altına geriledi. 66 ülkede doğum oranı 2'ye değil 1'e yaklaştı. Bazı ülkelerde ise kadınlar ömürleri boyunca hiç çocuk doğurmuyor. Örneğin Birleşmiş Milletler Güney Kore'de 2023 yılında 350 bin doğum bekliyordu. Ancak gerçekleşen doğum sayısı 230 binde kaldı. 2023 yılında Meksika'nın doğum oranı ilk kez ABD'nin altına düştü. Fransa, Polonya, İngiltere ve ABD'de doğum oranları 2000'lerden sonra sert şekilde geriledi. Endonezya ve Fas gibi ülkelerde 2010'ların başından itibaren düşüş hızlandı. Brezilya, Tunus, İran ve Sri Lanka'da da benzer oranlar kayda geçti. Ve uzmanlar doğum oranlarındaki düşüşün sadece ekonomiyle açıklanamayacağını belirtiyor. Araştırmalarsa akıllı telefon ve sosyal medya kullanımının ilişkileri zayıflattığını gösteriyor. ABD ve İngiltere'de yapılan çalışmalarda 4G internetin ilk yayıldığı bölgelerde doğum oranları daha hızlı düştü. Ayrıca araştırmalara göre Güney Kore gibi ülkelerde gençler 20 yıl öncesine göre yarı yarıya daha az sosyalleşiyor. Uzmanlarsa teknoloji yüzünden gençler artık daha az tanışıyor ve daha geç yaşlarda partner buluyor değerlendirmesini yapıyor. Yani akıllı telefonlar doğum oranlarını da düşürüyor. Bu yüzden de teknolojinin doğum oranları üzerinde olumsuz bir etki bıraktığı ifade ediliyor.
0: 82 yıl önceye gideceğiz. Trajik bir hikayeyi ekranlara getireceğiz. Vatanlarından alıkonulup Orta Asya'ya sürgün edilen Kırım Tatarlarından bahsediyoruz. 1944'te yaşanan o acı bugün kanayan bir yara haline bürünerek hafızalardaki yerini korumaya sürdürüyor. Kırım Tatar sürgününün 82. yılında o günleri hatırlıyoruz.

bir an kendi topraklarınızdan, vatanınızdan, uzak diyarlara sürgün edildiğinizi hayal edin. Ne hissedersiniz? Kırım Tatarları, vatanlarından gece yarısı toplanarak Orta Asya'ya sürgün edildi.

0: 18 Mayıs 1944 gecesi sabaha karşı askerler daha önceden belirlenen Kırım Tatarlarının evlerine adeta baskın yapar gibi girerek uykuda olan insanları zorla uykularından uyandırarak ellerine alabilecekleri kadar eşyayı almalarına müsaade edilerek köyün ya da bulundukları yerlerin meydanlarında toplanmalarını emir veriyorlar ve ne olduğunu anlamayan şaşkın vaziyette olan Kırım Tatarları çaresiz bir şekilde meydanlarda toplanıyor ve daha sonra Çeçenlerin, İnguşların sürgüne gönderilirken kullanıldıkları tren katarlarına, hayvan ve yük taşınan tren katarlarına tıka basa doldurularak 15 gün boyunca nereye gideceklerini bilmeden meçhule doğru bir yolculuğa çıkarılıyorlar.
1: Aslında bu sürgün 1771 yılında Kırım'ı ilk defa işgal eden Çarlık Rusyası ve bilahare 1783 senesinde Kırım'ı topraklarına katan Çarlık Rusyası'nın Akdeniz'e, İstanbul'a inme planlarının ve bunun önünde en büyük engel olan Kırım'ı Türksüzleştirme projesinin son halkasıydı, son büyük darbesiydi.
2: 250 bine yakın Kırım Tatarı. Dile kolay, 250 bin kişi. Vagonlarla kendi topraklarından çok uzak diyarlara sürgün edildi. Sürgünde yarısına yakını hastalık, açlık ve çetin hava şartlarından dolayı hayatını kaybetti.

0: Bir gece kapı çalınıyor saat 3'te tekmelerle. Siz zannediyorsunuz ki eşiniz geldi ya da şeyiniz geldi. Kapıyı açıyorsunuz, Sovyet Kızıl Ordu askerleri diyorlar ki 5 dakika ya da 10 dakika ya da 15 dakika, maksimum 15 dakika hazırlanın, sürgün ediliyorsunuz. Ve insanlar şaşkın. Ellerinde tüfekli, hainsiniz, siz cezalandırıldınız deniyor. Ve yaşlılar başlıyorlar ağlamaya. İşte Kur'an'lar diyor ki, yaşlılar hemen ilk işleri Kur'an'larını almışlar. Nasıl öldürülecek? Kur'an'lar, Kur'an-ı Kerim göğsümüzde ölelim diye. Ve işte bir şeyler hazırlanıp dolduruyorlar en yakın tren istasyonuna. O tren istasyonunda da hayvan vagonu bunlar. Yani normal oturma düzenleri yok. Yerleri daha önce hayvan nakledilmiş.
1: Dünyanın belki de en büyük baş belalarından biri olarak nitelendirebileceğimiz Stalin'in başa gelmesiyle Sovyetler Birliği adeta bir milletler hapishanesine dönüyor. Sadece Kırım Tatarlarına değil, Sovyetler Birliği'nde yaşayan bütün insanlar bu zulümden nasibini alıyorlar. Daha 1941 yılında Stalin Kırım Tatarlarını Kazakistan'a sürme planları yaparken, İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi ve 1941 Nisan'ında Kırım'ın Almanlar tarafından işgal edilmesi neticesinde bu plan akamete uğruyor, sekteye uğruyor.
2: Vatana dönme mücadelesi ta ki 90'lara, Sovyetler Birliği'nin dağılmasına kadar sürdü. Demir perdenin etkisizleşmeye başladığı o dönemde Kırım Tatarlarının vatanı da Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti oldu.

0: Kırım Türkleri inanılmaz bir mücadele verdiler. O dönemde kimse onların sesini duymadı. Ama bizim insanlarımızın tamamı, yani sürgün edilen insanların istisnasız tamamı Kırım'a, vatana dönmek için mücadele ettiler.
1: Sürgünün tam anlamında bir soykırımdır, bir genosittir. Ama biz Türk milleti olarak ağlayan bir millet olmadığımız için, büyük bir millet olduğumuz için, Ermeniler gibi, Yahudiler gibi her sene bandır bandır bağırmıyoruz. Bizi katlettiler, bizi soykırıma uğrattılar diye öyle filmler çevirmiyoruz, lobiler oluşturmuyoruz.
2: Mazlum Kırım Tatarlarının çilesi son bulmadı, bulamadı. 2014'te Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak planını devreye soktu. Mazlum Kırım Tatarları bölgede bugün asimile ve işgal politikalarıyla tekrar karşı karşıya. Ama şu bir gerçek ki barış ve huzurun sağlanması, karşılıklı dostluğun yeniden inşası Kırım Tatar Türk toplumu için büyük önem teşkil ediyor.

0: Mutlu sabahlar. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Sabah ajansına sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Aksaray'dan gelen bir haberle başlayacağız. Gecenin sıcak gelişmesi. Aksaray'da yine bir kuyu faciası yaşandı. Aksaray'da temizlemek için girdikleri kuyu 3 kişinin ölümüne neden oldu. Hemen detaylandıralım.
1: Temizlemek için girdikleri su kuyusunda can verdiler. Facianın adresi Aksaray. Merkeze bağlı Koçpınar köyünde yaşayan 28 yaşındaki Mehmet Yeşildal, elma bahçesindeki 17 metrelik su kuyusunu temizlemek istedi. Kuyuya giren Yeşildal uzun süre geçmesine rağmen çıkmadı. Bunun üzerine abileri Ahmet ve İsmail ile kuzeni Murat Yeşildal da kuyuya indi. Ancak

0: Onlar da kuyudan çıkamadı. Yakınları durumu jandarmaya haber verdi. AFAD ve UMKE ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu 4 kişi kuyudan çıkarıldı. Metan gazından zehirlendikleri belirlenen ve hastaneye kaldırılan Mehmet Ahmet ve kuzenleri Murat Yeşildal yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İsmail Yeşildal'ın ise durumu ciddiyetini koruyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Türkiye'nin konuştuğu o dosya, Gülistan Doku dosyasına bakacağız. Soruşturmada çok kritik iki yeni ayrıntı ortaya çıktı. Gülistan'ın kaybolduğu gün dönemin devlet hastanesi başhekiminin aracının genç kızın son görüldüğü yerde olduğu tespit edildi. Bir başka dikkat çeken gelişme de yine o dönem görev yapan il jandarma komutanının soruşturma kapsamında ifade vermesi oldu.
2: İfadeyi örtbas ettiler.
3: 5 Ocak 2020'de kaybolduğu Gülistan Doku 6 yılın ardından yeniden açılan dosyada karanlığı aralayabilecek yeni detaylar ortaya çıktı.
4: Benim kızım bir mezarım olsun, ben bir Fatiha okuyacağım.
3: Dosyaya giren plaka tanıma sistemi kayıtları genç kızın son görüldüğü bölgedeki hareketliliği gündeme taşıdı.
5: Resmi belgeyi yok etmek ve delilleri karartmak suçlamasıyla tutuklanan dönemin devlet hastanesi başhekimi Çağdaş Özdemir'in Gülistan Doku'nun son görüldüğü noktadan aynı gün aracıyla geçtiği tespit edildi.
2: Gülistan Doku kendisine yönelik cinsel saldırı eylemine direndiği için şiddete uğramıştı.
3: Ancak Gülistan başına gelenlerle ilgili hastaneden rapor almak istediğinde iddiaya göre bazı detayların üzeri örtülmeye çalışıldı.
2: Baş şüpheli Tuncay Sönen'in oğlu na yönelik beyanda bulununca orada o ifadeyi örtbas ettiler. Bu örtbaslayan bir görev de bu başhekim Çağdaş Özdemir'e aitti.
3: Üstelik sadece tutuklu başhekim değil, soruşturmadaki en kilit isimler o gün aynı noktada bulunmuştu.
2: Erdoğan Elaldı, Çağdaş Özdemir, Şükrü Eroğlu, Mustafa Sönel, Umut Altaş, hepsi Gülistan'ın böyle bulunduğu yöre yönelik olarak bir hareketlenme içinde olduklarını biz anlıyoruz.
3: Dosya bir kaybolma vakasından öte organize şekilde gizlenmeye çalışıldığı öne sürülen bir cinayet şüphesiyle ilerliyor.
2: Çağdaş Özdemir'in de artık örtbastan ziyade Gülistan'a yönelik olarak gerçekleşen insan öldürme olayından da artık sorumlu hale geliyor.
3: Soruşturmada dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.
5: Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sinan Şen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek tanık sıfatıyla ifade verdi. 3 saat süren ifadesinde kendisine kritik sorular soruldu.
3: Silinen kamera kayıtlarının akıbeti, arama çalışmaları sırasında ihmal olup olmadığı o sorulardan sadece birkaçıydı.
6: Zaten gizli tanık Şubat söylemişti Gülistan'ın tecavüzü edip öldürüldüğünü.
3: Gülistan'dan halen bir iz yok. 30 kişilik özel ekip Tunceli topraklarını santim santim aramaya devam ediyor.
7: İnşallah daha anneler ağlamasın. Biz ağladı, daha kimse ağlamaz.
1: Gazete manşetlerini aktaracağız. Türk Gün Gazetesi diyeceğiz. Çünkü Türk Gün Gazetesi'nde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yeni ve önemli açıklamaları var. Peki ne dedi MHP lideri Bahçeli? Hemen bakalım. Terörsüz Türkiye'de yeni yol haritası. MHP lideri Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye, buna uygun yol haritasına ihtiyaç duyulduğunu belirterek Öcalan'ın Münfesih PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli dedi. Terörsüz Türkiye'de hedefinin doğru zamanda atılan doğru adımlarla gerçeğe dönüşmekte olduğunu belirten Bahçeli, bunu mümkün kılacak siyasi, hukuki ve sosyal şartlar ülkemizde mevcuttur. Nitekim Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bu yönde önemli bir işlev görmüştür ifadesini kullandı. Daha demokratik, daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye'nin herkesin ortak arzusu olduğunu vurgulayan Bahçeli, terörsüz Türkiye böylesi bir anlayışla hareketle Türk ve Türkiye yüzyılı hedefinin stratejik kapısıdır ve Türkiye önemli bir eşi aşarak terör belasından tamamen kurtulmak için kararlılıkla ve titizlikle faaliyet yürütmektedir. Yeni bir hamle lazım diyor Bahçeli. Bahçeli terörist Türkiye sürecinde yeni bir hamleye, buna uygun yol haritasına ihtiyaç bulunmaktadır. Öcalan'ın münfesif PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü bu anlamda kendisi için uygun bir statü olacaktır ifadesini kullanıyor MHP lideri Bahçeli.

0: Geçtiğimiz günlerde de MHP lideri Bahçeli grup toplantısında da aslında benzer sözleri sarf etmişti. Türk Gün Gazetesi'ne ise işte özellikle dile getirdi o yeni yol haritası, yeni hamlenin detaylarını da manşete taşıyor Türk Gün Gazetesi'nde. Şimdi Bahçeli'nin açıklamalarını konuşacağız ilerleyen dakikalarda ama bir yandan da yeniden suların ısındığı coğrafyaya, bölgemize bakmamız gerekiyor. Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükselmeye başladı. Özellikle de dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan gelen açıklamalar varken öncesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan nükleer santrale yönelik bir saldırı gerçekleşti. Silahlı insan savaş araçlarıyla gerçekleştirilen bu saldırı tabii ki bir anda tansiyonu yükseltti. Ama daha da ilginci Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen o açıklamaydı. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri saldırının ülkenin batısından geldiğini söyledi. Bu noktada ise karşımıza iki adres çıkıyor. Ya Irak'ta bulunan İran yanlısı güçler ya da Yemen'de bulunan Husiler. İran'dansa böyle bir saldırının gerçekleşmediğini duyurdu Birleşik Arap Emirlikleri. Peki kim bu saldırıyı neden yaptı? Detaylandıralım.
1: ABD müzakereler için şartlarını açıkladı. Tahran'sa görüşme için taleplerini sıraladı. Müzakereler yine çıkmaza girdi. İran medyası dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Buna göre Washington İran'a yeni bir teklif sundu. Müzakereler için 5 ana şart öne sürdü. İran'a tazminat verilmeyeceği belirtildi. Uranyumun ABD'ye teslim edilmesi istendi. Sadece bir nükleer tesisin aktif kalabileceği ifade edildi. İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmayacağı söylendi. Ateşkes için garanti verilmedi, müzakerelere bağlı olacağı vurgulandı. İran'da herhangi bir görüşme için şartlarını açıkladı. Maddeler tam olarak zıttı. Tam ateşkes istendi. Yaptırımların kaldırılması talep edildi. Dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması gerektiği ifade edildi. Tazminat şartı koşuldu. Hürmüz'de tam egemenliğin İran'da olacağı vurgulandı. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik yeni saldırıları ima ederken İran ordusu gözdağı verdi. ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırısının daha ezici sonuçlar doğuracağını belirtti. Saldırıların ABD'yi şaşırtıcı senaryolarla karşı karşıya bırakacağı ifade edildi. Washington'ın yine bir bataklığa saplanacağı söylendi. İranlılarsa savaşa hazırlanıyor. Halka camilerde silah eğitimi verildi. Körfez'de de gerginlik üst seviyede. Birleşik Arap Emirlikleri, Barakah Nükleer Enerji Santrali yakınına İHA saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Saldırı sonucu bölgede yangın çıktı. Yaralanan olmazken nükleer santraldeki radyasyon seviyesinde bir anormalliğin tespit edilmediği açıklandı.
0: Dün ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasında yarım saate aşkın bir sürede telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmenin ana gündem başlığıysa Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in yeniden İran'a yönelik saldırılara başlayıp başlamayacağıydı. Bir hatırlatma, Salı günü Donald Trump Beyaz Saray'da kurmaylarıyla bir araya gelecek. Masada ise İran'a yönelik olası saldırı planları olacak. İşte tansiyon yeniden artmışken dün önemli bir telefon görüşmesi daha gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki Dışişleri Bakanı'nın gündeminde İran'da yaşanan gelişmeler olduğu vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu arasında gerçekleşen görüşmede masada yeniden saldırı planlarının olduğu bir dönemde yapılan bu görüşme ise oldukça dikkat çekici. Görüşmede ABD ve İran arasında devam eden müzakerelerde gelinen son noktada ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri eski Dışişleri Bakanı Antony Blinken ailesiyle bir etkinliğe katıldı. Ancak hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Gazze'deki soykırım hatırlatıldı. Ellerinizde kanlar var dendi.
2: How does it feel to have the blood of half a million children on your hands? No, no, I'm just being very.
3: Eski ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken halka açık bir etkinlikte protesto edildi. Bir kadın Blinken'a yaklaşarak ABD'nin Gazze'deki soykırıma verdiği desteği eleştirdi. Ancak Blinken Gazze'de katledilen binlerce çocuk hakkında konuşmak istemedi. Sadece lütfen çocuklar ver diyerek uzaklaşmaya çalıştı.
2: What a beautiful day. Isn't it? It's so amazing. Yeah. How does it feel to have the blood of half a million children on your hands.

0: kids. Thank you.
1: No, no, I'm just being very...
0: Please.
1: Yeah, but what about the kids that he's bombed?
0: Please.
2: You weren't harassing
1: them. I'm not harassing you. I'm just asking very calmly.
0: Thank you.
1: You guys have been involved in the slaughter.
0: Please, with the children.
1: Of,
0: please.
1: Yeah, yeah. Please, the children? Like, you care about children? Or is it just your children?
0: Please.
1: Is it just your children,
0: please,
1: sir?
0: Ma'am.
1: Yeah, the man doesn't make it any nicer.
0: Please,
1: I feel sorry for your children.
0: Please,
1: one day they'll grow up and read the news.
2: Excuse me.
3: Blinken'ın eşi bu esnada lütfen uzaklaşır mısınız talebinde bulundu. Ancak Blinken'ı protesto eden kişi bulundukları yerin halka açık olduğunu hatırlatarak hiçbir yere gitmeyeceğini söyledi.
1: Yeah, the man doesn't make it any nicer. I feel sorry for your children. One day they'll grow up and read the news.
2: Excuse me.
1: I'm not leaving. This is public.
3: Blinken daha önce de çok defa Gazze'deki soykırımdan dolayı protesto edilmişti. Senato'da yapılan toplantıda göstericiler Blinken'ın arkasındaki sıralarda kana bulanmış elleri sembolize eden kırmızıya boyadıkları ellerini havaya kaldırmıştı.
4: Dünyaya ilişkin aktaracağımız bir başlık var. Hafta sonu özellikle dünyada çok fazla gelişme yaşandı. Onlardan biri de İtalya. İtalya'nın Modena kentine gideceğiz. Çünkü bir otomobil sürücüsü bir anda hızla aracını kaldırımda yürüyenlerin üzerine sürdü. Çok fazla yaralanan var. Tabii ki olay bir terör saldırısı mı sorusu ilk anda akıllara geldi. Ama İtalya'dan yapılan açıklamada olayın bir terör saldırısı olmadığı, sürücünün akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi. Ama soruşturma başlatıldı. İşte o dehşet anlarına bakacağız.
5: Aracını kasten insanların üzerine sürdü, yetmedi, araçtan inip insanlara bıçakla saldırdı.
6: Arabanın kapısını zorla açtım. Ben yaralı kadına yardım etmeye çalışırken kaçtı. 4-5 kişi peşine düştük. Sonra bir bıçakla ortaya çıktı.
5: Dehşeti yaşayanlar saldırıyı işte böyle anlattı.
6: Boğuşmaya başladık. Beni iki kez bıçakladı. Biri göğsüme geldi, biri de başıma. Birini engelledim ve sonunda onu durdurabildim.
5: Modena'nın kalabalık bir caddesinde yaşandı kabus. Bir dükkana çarpıp camını kıran şüpheli kaçmak istedi. Gaza yüklendi ve önüne çıkan herkese çarptı. 8 kişiyi yaraladı saldırgan. 4'ünün durumu ciddi. Sağlık görevlileri çarptığı bir kadının bacaklarını ampute etmek zorunda kaldı.
2: Non ha le gambe sta donna.
5: 30 yaşındaki sürücü psikolojik tedavi görüyordu.
7: L'autore di questo gesto. Korkunç olayın faili yakalandı. Birkaç kişiyi de bıçaklamış. Şimdi olayı anlamamız gerekiyor.
5: Polis terör ihtimalini araştırıyor.
4: Efes 2026 tüm dünyanın gözlerinin çevrildiği, özellikle de Yunanistan'ın gözünün çevrildiği o tatbikat. Aselsan'sa son teknoloji silahlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Korkut hava savunma top sisteminden gece gerçekleştirilen atış görüntüleri var. O görüntüler dünyaya duyuruldu. Hemen bir bakalım o görüntü. Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayinde geldiği en büyük noktalardan biri. Aselsan, Efes 2026 tatbikatında sergilenen Korkut hava savunma top sistemine ilişkin çok çarpıcı görüntüler de paylaşıldı. Paylaşılan görüntüler için Korkut Senfonisi başlığı atıldı. Efes 2026 tatbikatı kapsamında atış yapan Korkut'a ait görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medya içerisinde de yoğun ilgi gördü.

0: eğitimi yaptım. Milli Savunma Bakanlığı son yılların en kapsamlı Efes 2026 tatbikatını gerçekleştiriyor. Efes 2026 tatbikatı Ege Ordu Komutanlığı SEK ve İdaresi'nde icra ediliyor. Tatbikatta motosikletli unsurlar Şinok helikopteriyle inme binme eğitimleri yaptı. Efes 2026 tatbikatında 50 yerli silah ve sistem ilk kez sahaya çıktı. Tatbikata 10 bin aşkın personelle 50 ülkeden gözlemci ve birlik unsurları katılıyor.
1: Şimdi gazete küpürlerine bakalım. Savunma sanayinde özellikle Yunanistan'ı çok yakından ilgilendiren bir haber var. Atina'nın gündemi diyeceğiz. Fransızlar bize ihanet etti manşetleri atılıyor. Baykar Safran ortaklığı Atina'yı sarstı. Baykar'la Avrupa'nın en büyük havacılık ve savunma devlerinden biri olan Fransız Safran savunma şirketi arasında insansız hava araçları alımında imzalanan işbirliği anlaşması Atina'da büyük rahatsızlığa neden oldu. Özellikle Paris yönetiminin bir yandan Atina'yı stratejik ortaklık mesajı verirken diğer yanda Yunanistan'ın en kritik savunma tedarikçilerinden biri olan Safran'ın Türk savunma sanayisiyle işbirliğine gitmesi rahatsızlığı daha da büyüttü. Yunan basında Fransızlar bize ihanet etti. Müttefiklerimiz bizimle alay ediyor. Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştiren ortaklık manşetleri verilmiş durumda. Yunanistan'a rahatsızlık vermeye devam ediyoruz ama sadece Baykar'ın Safran'la yapmış olduğu işbirliği değil. Türk mühendislerin geliştirmiş olduğu silah sistemleri de Yunan gazetelerin manşetlerindeki yerini koruyor.
2: Ve milli imkanlarla geliştirdiği füzeler bir kez daha dış basının gündeminde. Bu kez Yunanistan merkezli Pentapostagma gazetesi Türk füzelerini mercek altına aldı. Gazetede yayımlanan analizde Türkiye'nin karadan karaya füze sistemleriyle Yunanistan'ın geniş bir bölümünü menzil içine aldığı iddia edildi. Haberde ayrıca Türkiye'nin uzun menzilli füze üretim kapasitesini hızla arttırdığı belirtildi. Analizde 2026 yılının Türk savunma sanayisi için yeni nesil füze sistemlerinin seri üretiminde kritik eşik olabileceği de ifade edildi. Aktarılan füze sistemleri arasında Kasırga, Yıldırım, Bora, Tayfun, Atmaca, Cenk ve Gezgin projeleri yer aldı. Haberde özellikle Tayfun füzesinin mevcut durumda yaklaşık 561 kilometre menzile sahip olduğu, gelecekte ise 1000 kilometrenin üzerine çıkabileceği ifade edildi.
1: Gazete manşetlerini aktarmaya devam edelim. Hürriyet gazetesiyle devam edeceğiz. Hürriyet gazetesinin manşetinde yer alan haberlere bakalım. Öncelikle biraz spor diyeceğiz ama son nefeste sevinç ve hüzün. Süper Lig'in sonu da nefes nefese geçti. Son maçların son saniyelerine kadar birinci lige düşecek takımlar anlık sonuçlara göre sürekli değişti. Sonuçta Karagümrük'ün ardından Kayseri ve Antalya'da ligden düştü. Antalyaspor lige veda eden son takım oldu. Fulya Soybaş'ın köşesine bakalım. Dikkat çeken bir haber var. Belçika'nın Ankara büyükelçileri arasındaki erik dalı muhabbetin tebessümünü izliyoruz. Dileriz aynı samimiyeti Türk vatandaşlarının çektiği vize eziyetini sona erdirmek içinde gösterirler. Büyükelçilerin hafta sonu Ankara'daki o oyun oynadıkları görüntülere hitaben yazılmış bir yazı. Umarız vize verirken de aynı rahatlığı gösterirler deniliyor. 33 yıllık hayalet casus. MIT'in önceki hafta bir casusluk ağına karşı düzenlediği operasyonun ardından müthiş bir hikaye vardı. Yakalanan casus etkin bir komşu ülkenin tam 33 yıl önce Türkiye'ye yerleştirdiği hayalette. Hemen detaylandıralım Fatih Çekirge'nin köşesinde. Casusluk organizasyonu o kadar derin planlanmış ki yakalanan AC isimli casus 1993 yılında Türkiye'ye gönderilmiş. 1995 yılında Türk vatandaşı olmuş. Yani tam 33 yıl Türkiye'de casus ağı kurup kendisini gizlemiş. Peki AC nasıl yakalandı? İşte tam da operasyon bu anda başlıyor. Uzun vadeli dublaj stratejisi. Gelin MIT'in AC'yi nasıl tespit ettiğine bakalım. MIT ajanları AC'yi götüren süreç Bursa doğumlu BE'nin yabancı servislere bilgi sağladığının anlaşılmasıyla başlıyor. BE 12 yıl casusluk yapıp baş ajanlığa yükselmiş. Sabırlı ve özenli takibin sonucunda ise BE'nin bağlantıları da ortaya çıkartılıyor. Kredi kartı savunması bir başka haber. Adana merkezli bahis ve kara para aklama soruşturmasına gözaltına alınan yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı emniyetteki ifadesinden sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık

Dosyasına göre Kütahyalı'nın hesaplarına 35 milyon lira para girişi ve 37.7 milyon lira para çıkışı olduğu belirlendi. Suçlamaları reddeden Kütahyalı, nakit ihtiyacı için kredi kartından komisyon karşılığı çekilen paraların hesabına geldiğini savundu. Kütahyalı'nın söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır ifadesini kullandı. Bayram yaklaşıyor. Bayramda yaklaşık 180 milyar liralık bir bayram turizminin olması bekleniyor. Son haber, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları. Geçim garantisi yok. CHP Genel Başkanı Özgür Özel eskiden ekonomik krizlerin yaşadıkları yılları anıldığını ama şu anda 2018'den beri süren bir kriz olduğunu da vurguladı. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen açıklamalar. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mesajlarını da aktardık. Mayıs'ın ortasını geride bıraktık. Takvimlerimiz 18 Mayıs'ı gösteriyor. Hızla Haziran'a doğru gidiyoruz. Ama hala yurdun birçok noktasından kar yağışına ilişkin haberler de gelmeye devam ediyor.

0: bahar mevsiminde doğuda kar etkili oldu. Van'da kış şartları nedeniyle 5 aydır ulaşıma kapalı olan Van-Bahçesaray Karayolu'nda karla mücadele çalışmaları sürüyor. Ekipler çalışmalar kapsamında yol üzerindeki kar tüneline ulaştı.
1: Yoğun kar yağışı ve düşen çivilerden dolayı yol ulaşıma kapandı.
0: Ulaşıma kapanan yolun Kurban Bayramı öncesi açılması için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Bayram tatilini aileleriyle geçirmek isteyen Bahçesaraylılarsa yolun bir an önce ulaşıma açılmasını bekliyor. Başkale ilçesinde ise iki gündür etkili olan sağanak yerini kara bıraktı. Mayıs ayında ilçenin yüksek rakımlı bölgeleri beyaza büründü. Karla kaplanan tepeler bölgede kış manzaralarını yeniden ortaya çıkardı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kışın son izleriyle baharın canlı renkleri bir araya geldi. 2368 rakımlı Handere geçidinde karlar arasından çıkan çiğdemler ve sarı çiçekler doğanın güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
2: Sarıkamış'ta uzun bir kış sezonunun ardından bahar nihayet geldiğini hissettirdi. Yağmurların ardından doğa canlanmaya başladı. Her tarafta sarı, mavi, kırmızı çiçeklerle bezendi. Bunun yanında kuşlar geldiler, sulaklamaları özellikle.
0: Doğanın bu renk cümbüşüne bir de göçmen kuşlar eşlik ediyor.
3: Yeni bir haftaya başladık, yeni bir güne başlıyoruz. Peki bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanımız Adil Tek'e bu soruyu sorma zamanı. Adil Hocam günaydın, hoş geldiniz.
4: Günaydın Gökhan, teşekkürler.
3: Yeni bir haftaya başladık. Mayıs'ın 18'indeyiz, Haziran'a doğru gidiyoruz ama hala yağış ve soğuk hava haberleri gelmeye de devam ediyor. Nedir son tablo?
4: Mayıs'ın artık yarısını geçtik. Söylediğin gibi artık 3. haftasına da girmeye başladık. Yani son haftalarına gelmeye başladık. Çok ısınmadık, ara ara ısındığımız günler oldu ama genel olarak Mayıs'ta mevsim normalleri hatta 6 değerlerde geçti genel olarak ve hala yağışlar devam ediyor. Şu anda da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar görüntüsü önündeyiz ki yeşil alanlar yağışlarımızı ifade ediyor. Dün özellikle yine yurdun kuzey ve orta kesimlerinde, doğu kesimlerinde yağışları sıklıkla görüyor olduk ki haberimizde de zaten kar yağışı vardı. Hatta şu saat itibariyle de yine Van'a doğru yaklaşan bir yağışlı kütle var. Batı Karadeniz de şu anda yağmur şeklinde yağış devam ediyor. Ama hafta sonu Batı Karadeniz'de yine yer yer kuvvetli yağışları gördük. Sel su baskınları olan yerler oldu. Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu şu anda yağış alan yerler arasında. Doğu Karadeniz'de yine Ordu, Rize arası yağış devam ediyor. Samsun'da her ne kadar biraz kesilmiş olsa da ama İç Anadolu'nun doğusu, Sivas'ın doğusu ve Doğu Anadolu'ya da yağış devam ediyor. Özellikle şu saatler itibariyle Elazığ'da şu anda çok kuvvetli bir yağış var.
3: Zaten sarı rengeye dönmüş.
4: Evet, turuncuya dönmüş vaziyette. O dönüşte zaten bize şunu söylüyor. Diyor ki burada dolu yağıyor. Kuvvetli oraj var. Orada bir hücre oluşmuş vaziyette. Şu anda o bir fırtına hücresi. Onun altında kuvvetli yağış var. Ve gün içerisinde buradaki yağışlar devam ediyor olacak.
3: Su baskını riski var mı şu anda?
4: Tabii ki orada var. Ama tabii Elazığ biraz daha yerleşim olarak diğer büyük şehirlerimize göre biraz daha nüfus olarak daha az alarak. Yani kırsalda biraz daha etkili oluyor ama büyük şehirlerdeki o büyük sel şehirlerini çok fazla oluşturmuyor.
3: O zaman isterseniz yurt genelindeki tabloya Marmara ile başlayalım. Hı hı.

0: öğlen saatlerinden sonra çok zayıf.
1: O zaman çarşamba ve perşembeye dikkat edeceğiz.
0: Evet, çarşamba ve perşembe, özellikle perşembeye İstanbul'da dikkat. Yarın 19 Mayıs sabah yağış gözüküyor ama sabah saatleri için yağış yok. Öğleden sonraki saatler için 19 Mayıs törenler var. Marmara genelinde de yine öğleden sonraki saatlerde zayıf yağış geçişlerini görüyor.
1: O zaman olacağız. Hemen Ege'ye geçelim. Ege'de bizi nasıl bir hava bekliyor? Evet. Burası daha güneşli. Evet. İzmir 26.
0: Daha açık. İç kesimlerindeki yağışlar da yine gün içerisinde öğleden sonraki o 42. yağışları diye adlandırdığımız yağışlar o kesimlerde. Kıyı bölgelerde sıcaklıklar gittikçe artmaya başladı ki İzmir'de de zaten bugün İzmir'de yağış çarşambadan sonra kendini göstermeye başlayacak. Yani evet şeyimizde gördüğümüz gibi 27-28 dereceleri çıkıyor. Ama bu sıcaklık değerleriniz örneğin İzmir'de mesela Çeşme'ye doğru giderseniz sıcaklıklar 24-25 dereceye kadar düşer. Torbalı'ya gelirseniz bu sıcaklık değerleri 28-29 derecelere kadar çıkar. Önümüzdeki hafta içerisinde yani haftanın devam eden günlerinde yağışları Ege'de de özellikle görüyor olacağız.
1: O zaman hemen Akdeniz diyelim.
0: Akdeniz'e bakalım.
1: Akdeniz'de nasıl bir tablo var?
0: Akdeniz'de çok yağışlar yok.
1: Artık Akdeniz'de Antalya'da 30'ları görüyoruz.
0: 30'ları görüyoruz ama Antalya'nın şöyle bir özelliği var. Bunu hep sıklıkla söyleriz. Antalya'dan kuzeyden estiği zaman rüzgar sıcaklıklar çıkar. Yaz aylarında 35-40 dereceleri çıkar ama güneyden, deniz üzerinden geldiği zaman bu sefer nemi arttırır ama sıcaklık düşük kalır ve bunaltıcı boğucu hava başlar. Antalya'da da sıcaklıklar artmaya başladı ve bunaltıcı ve boğucu havalarda özellikle Akdeniz'in etkili olan durumlarından bir tanesi.
1: Bakalım Antalya'da.
0: Çok yakın plan için sadece hafta sonuna doğru devam edecek olan yağışlar var. Özellikle 42. yağışları kendini daha çok gösteriyor. Yani sabah saatlerinde yağış yok. Öğleden sonra 2'den 3'ten sonra yağış başlıyor. Gelişiyor o sıcaklıkların özellikle Akdeniz'den dolayı kaynaklı bir yapı bu. O sıcaklıkların artışı nemi artırıyor ve Akdeniz'deki yağışları kendini gösteriyor. İç Anadolu'ya bakalım.
1: Hemen bakalım.
0: Başkent Ankara'ya yarın çünkü 19 Mayıs törenler var. Başkentte özellikle resmi törenler de yapılacak. Başkentte bugün yağış yine başkentteki yağış öğleden sonraki saatler için daha çok çok zayıf yağış geçişleri. Parçalı bulutlu bir hava var. Şu saat itibariyle şey yok. Öğleden sonra bir hafif yağış geçişini göreceğiz. Başkentte bugün sıcaklık evet 19'dan 8 dereceler arasında. Şu saatlerde de 10 derecelerde başkentteki sıcaklık. Ama şu yani 19 Mayıs'ta da yine hafif parçalı bulutlu gözüküyor. Öğleden sonraki saatlerde, ilerleyen saatlerde bir yağış olabilir. Bugün de öğleden sonraki saatler için başkent Ankara'da bir
1: dikkat
0: zayıf
1: diyelim.
0: Yağış gözüküyor. Çok kuvvetli yağışlar değil bunlar. Yani bunları söyleyelim.
1: Karadeniz.
0: Karadeniz'de
1: az önce radar verilerini konuşmuştuk. Hı-hı. Karadeniz'deki tabloyu. Yine yağışlı ve kapalı bir
0: evet.
1: bölgemiz.
0: Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz'de yağışlar daha çok kendini gösteriyor. Batı Karadeniz'de de zaman zaman geçişler şeklinde olacak yağışlar. Sıcaklıklar çok fazla yükselmiyor Karadeniz'de de.
1: Normal mi? Mevsim normalleri mi?
0: Aslında şöyle bir yani mevsim normali dediğimiz değerler aslında biz son 30 yılın değerlerini alırız. 30 yıla bakarız. O 30 yıldaki değerlerin de ne kadar sapmış ona bakarız. Son 30 yıl için evet mevsim normallerine yakın değerler ama son 10 yıla dönüp bakarsak artan sıcaklıklar bizi böyle daha yazın daha erken gelme beklentisi oluşturmaya evet. başladı. Aslında şu anda daha baharın içerisindeyiz. Hatta bahar aslında normalde Haziran 15'e kadar gider. Şöyle bir şeyimi de söyleyeyim. Biz İstanbul'da ben gençliğimde çocukluğumda Haziran 10'dan sonra doğalgaz yoktu. Sobalar kalkardı. Yani hala akşamları serin olurdu. Ama tabii ki son yıllarda değişen iklim koşulları bizi biraz daha beklentimizi...
1: O zaman bu sene
0: lazım.
1: Aslında normale döndü diyebilir miyiz?
0: Evet bu seneki şeyler normal. Sıcaklık yerli özellikle normal. Ama yağışlar biraz ortalamaların üzerine çıktı. Evet,
1: hemen isterseniz bölgeye Trabzon'a bakalım.
0: Trabzon zaten devam eden, Karadeniz'deki devam eden yağışlar önümüzdeki günlerde de bugün ve yarın da devam ediyor olacak. Hatta şu saatler itibariyle zaten Trabzon'da yağış vardı. Sıcaklıkların çok yükseldiğini söyleyemeyiz.
1: O zaman Güneydoğu hemen bakalım Karadeniz'den.
0: Evet, Güneydoğu Anadolu'da tabii ki yağışlar var ama Güneydoğu Anadolu özellikle Diyarbakır, Batman, Siirt bugün gün içerisinde kuvvetli yağış alabilir. Dolu, fırtına yani o fırtına hücresi oluşabilir. Oralardaki vatandaşlarının dikkatli olmasında fayda var. Diyarbakır'da bugün yağış var ama yağışlı. Bu yağışlar yani yarın ve daha sonraki devam eden yağışlar az önce bahsettiğimiz gibi öğleden sonraki saatlerde çoğunlukla gelişen yapılardan kaynaklanan yağışlar. Gördüğünüz gibi sıcaklıklar da çok fazla yükselmiyor. Evet. Çok fazla aşırı ısınmadık. Güneydoğu Anadolu'da da.
1: Son olarak Doğu Anadolu'ya da bakalım. Doğu Anadolu'da nasıl bir tablo bizi bekliyor bugün itibariyle baktığımızda. Yine yağışlı ve kapalı bir tablo
0: evet,
1: var.
0: Yani şu az önceki zaten yağışlı sistem devam ediyor. Özellikle güney bölgede Bingöl, Muş, Bitlis az önce Diyarbakır'a yakın olan bölgelerde yine dolu ve şehir bulunuyor. Yani kuvvetli yağış fırtına hücresi riski bulunuyor. O Bahçesaray'da kar yağışı yine yapabilir. Çünkü rakım olarak çok yükseklerde. Iğdır her zaman olduğu gibi sıcak oluyor. Doğu Anadolu'da da bugün yağışları görüyor
1: hemen
0: olacağız.
1: Burada önümüzdeki... isterseniz Elazığ'a bakalım. Tamam. Çünkü uyarının olduğu noktaydı. Elazığ'da tablo evet, yine aynı yani şey.

0: Bugün yağmurlu ve önümüzdeki günlerde Elazığ'daki yağışlar devam ediyor olacak. Özellikle önümüzdeki hafta içi, yani devam eden günlerde, yani yarın ve daha sonraki günlerde yurdun özellikle orta ve doğu kesimlerinde yağmur şeklinde yağışları, zaman zaman fırtına hücrelerini görüyor
1: şimdi
0: olacağız.
1: Şimdi süremizin sonuna geldik ama şunu da sorayım. Tabii daha bir haftamız var ama Kurban Bayramı. Kurban Bayramı için şimdiden tahminler netleşmeye başladı mı?
0: Aslında şöyle, kurbanın genel ülke genelinde biraz daha yağışlı gözüküyor. Yine yağışlar var. Tabii yağışlar bölge genelinde dağınıklıklar da gösteriyor. Sıcaklıklar yine mevsim normalleri ve birazcık altı değerler diyebiliriz. Çok sıcak bir kurban değil. Sıcaklık ne zaman? 1 Haziran'dan sonraki, yani uzun vadeli tahminler 1 Haziran'dan sonra gözüküyor. Bir de uzun yaz durumunu söyleyelim. Yaz için çok büyük beklenti, yani çok sıcak hava dalgaları gelecek söylemleri var. Şu andaki tahminlerimiz yaz için öyle çok yüksek, yani geçen seneye nazaran daha düşük profilde bir yaz geçireceğiz.
1: Bunlar gözüküyor. Hep önemli başlıklar. Önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki günlerde hem Kurban Bayramı'nı hem de yazın bizi nasıl bir hava bekliyor, bunları konuşmaya devam edeceğiz. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte. Adil Hocam çok teşekkür ederiz elimize katıldığınız için. İyi bir gün dileyelim.
0: Bir mukabele.
1: Şimdi İstanbul'da yurdun dört bir yanında havanın durumunu konuştuk. Bir de tabii ki İstanbul'da trafiğin durumuna da bakmamız gerekiyor. A Haber ekibinden Nuray Korkmaz bizi bekliyor olacak. Hemen ekranımızı çevirelim. Nuray, günaydın. Kolaylıklar dileyim. Adil hocamızla havanın durumunu konuştuk. Şimdi trafiğin durumuna da bakalım. Nasıl bir trafik var İstanbul'da?
2: Günaydın. İyi yayınlar Gökhan Kurt. İstanbul'da haftanın yeni gününde ve sabahın ilk saatleriyle birlikte trafik yoğunluğu etkisini göstermeye başladı. Kent genelinde ise trafik yoğunluğu şu anda %45 seviyelerinde seyrederken Avrupa yakasında bu durum %44 oranında ve Anadolu yakasında ise %51 seviyelerinde seyrediyor. Bizler şu anda Halıcıoğlu'ndayız ve bulunduğumuz noktada da araçların zaman zaman yavaş ilerlediğini görüyoruz. Özellikle haftanın ilk günü olması sebebiyle işe ve okula gitmek isteyenlerin trafiğe çıkmasıyla birlikte ana arterlerde yoğunluk giderek artmakta. Biraz da güzergahlardan bilgi verecek olursak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Mecidiyeköy'de biraz yoğun bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Çağlayan ve Hürriyet Tepesi'nde ise hafif bir trafik mevcut. Bu güzergahların dışında alternatif güzergah olarak kullanmak isteyen sürücüler ise Zincirlikuyu ve Altunizade'yi kullanabilirler. Peki Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde bu durum nasıl? Küçükyalı, Bostancı, Çamlıca ve Altunizade'de yoğun bir trafik mevcut. Ancak Uzunçayır alternatif güzergahlar arasında. Peki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde durum nasıl? Nurtepe, Maslak ve Kavacık'ta trafiğin açık olduğunu belirtelim. Seyrantepe'de ise hafif bir trafik mevcut. Hastal'da ise yoğun bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise Tem, Ümraniye, Elmalı, Kavacık'ta trafik yoğun bir şekilde ilerlemekte. Ancak Ataşehir ve Çakmak Köprüsü trafik şu anda açık bir şekilde seyrediyor. Peki Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde durum nasıl? Fenertepe Kavşağı, Işıklar Kavşağı ve Odayeri Kavşağı'nda şu anda trafik açık bir şekilde ilerlemekte diyelim. Avrasya Tüneli'nde ise trafik Avrasya Tüneli hariç diğer yerlerde açık bir şekilde ilerlemekte. Bizler şu anda mesain ilk saatinde trafik durumunu aktardık diyelim ve sürücüleri bu noktada sürüş esnasında dikkatli olmaları konusunda ve alternatif güzergahı kullanma konusunda uyaralım ve bu noktadan sözü tekrar sizlere bırakalım.
1: Nuray Korkmaz'a notları için teşekkür ederim. Takvim Gazetesi'yle devam edeceğiz. Takvim Gazetesi'nin manşetinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar var. Rüşvet akrabaya. Gökhan Böcek, CHP'nin 6. katında 1 milyon euro rüşvet verdiği ismi teşhis etti. O isim Özgür Özel'in kara kutusu olan Veli Ağbaba'nın akrabası çıktı. Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böcek itirafçı oldu. Milletvekili Veli Ağbaba'nın babasının adaylığı için 1 milyon euro istediğini söyledi. Parayı CHP Genel Merkezi'nin 6. katında Ağbaba'nın yönlendirdiği bir erkeğe teslim ettim. Bu kişinin kim olduğunu fotoğraftan teşhis edebilirim dedi ve o isim teşhis edildi. Peki neler oluyor CHP'de? Özellikle arka arkaya gelen bu itiraflar Cumhuriyet Halk Partisi'nde nasıl yankılanıyor? Bundan sonra hangi adımlar atılacak? Hemen CHP ilişkin son detaylara bakalım.
3: Bizim boğazımızdan bir kuruş geçtiyse Allah bizim bin belamızı versin.

0: Baklava kutularından valizlere uzanan rüşvet skandallarına bir de kargo poşetleri eklendi. Özel ve ailesinin özel şoförünün CHP'li Veli Ağbaba ile mesajları ortalığı karıştırdı.
1: Yani aklın alacağı iş değil, mantığın alacağı iş değil.
0: Ağbaba'nın hemşerim dediği iş adamı Turgut Koç, fuhuşa aracılıktan tutuklanırken özelin şoförüyle bağlantısı olduğu belirlenmişti. Telefonu incelenen şoförün çeşitli tarihlerde Veli Ağbaba ile mesajlaştığı iddia edildi. Veli Ağbaba ile Gökhan Cumalı arasında 4 Ağustos 2025'te geçtiği iddia edilen bir yazışmada Ağbaba, Gökhan çantamı açan oldu mu? Dün para koydum çantaya, eksilmiş, dün saydım koydum mesajı atarken Cumalı'nın cevap olarak yok başkanım kimse binmedi arabaya, kilitliydi hep, çok mu eksik başkanım yazdığı görüldü. Mesajlaşmalar soruşturma dosyasında yerini aldı.
2: Genel başkan konuşurken laf atmak yok bu partinin adabında. Dur abi.
0: Kartal Belediyesi ise kredi skandalıyla çalkalanıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli bir kadın personelin okuma yazması zayıf çalışanların mobil bankacılık hesaplarını kullanarak 50 milyon liradan fazla parayı hesabına geçirdiği iddia edildi. Kadının gözüne kestirdiği işçileri arayarak hesabınıza yanlışlıkla fazla mesai ücreti yatırıldı, bu parayı acilen belediye hesabına göndermezseniz işten çıkarılacaksınız dediği ve bu şekilde hesap bilgilerine ulaştığı konuşuluyor. Polis kayıplara karışan kadını arıyor.
2: Nasıl biliyorsa Allah sizi öyle yapsın. Nasıl biliyorsa Allah sizi öyle yapsın.
0: Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nde başlatılan ve 25 kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında organizasyon şirketi sahibinin ifadesi rüşvet çarkını gözler önüne serdi. Şirket sahibi garibanların lokmalarını bile çaldılar derken aşevi yemeklerinin hayali faturalarla ödendiğini, bu yolla belediyeye 8 milyon liraya yakın para verdiğini ayrıntılarıyla anlattı.
3: Çürüme bir yerden başlamışsa bünyeyi sarıyor. Yolsuzluk ve rüşvet paralarıyla siz Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçirmişsiniz.
0: Daha önce aile boyu kıyak atamalarla gündeme gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde de sular durulmuyor. Başkan Ahmet Akın'ın milletvekilliği döneminde sekreterliğini yapan Hülya Cebeci'yi özel kalemi yaptığı, boşalan koltuğuysa oğlu Deniz Cebeci'ye verdiği konuşuluyor. Hülya Cebeci'nin iştiraklerden aldığı huzur hakkıyla gelirinin 500 bin TL'ye ulaştığı da skandal iddialar arasında.
4: Önemli bir operasyonu Sabah Ajansı'na detaylandıracağız şimdi. Avrupa'nın en büyük uyuşturucu baronlarından biri olarak gösterilen ve Hollanda tarafından kırmızı bültenle aranan Josep Johansen, suç ağına yönelik operasyonlar artarak devam ediyor. Son olarak Hollandalı baronun kardeşi İstanbul Pendik'te yakalandı.
5: Kırmızı bültenle aranıyordu. Uluslararası çeteye İstanbul'da MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla bir darbe daha vuruldu.
6: Kendisiyle birlikte aynı zamanda kardeşi de yine Avrupa'nın en çok aranan isimleri ve hatta Europol'un kendi sayfasında aranan bir isim olduğunun altını çizeyim.
5: İstanbul Emniyeti ve MİT ortak bir çalışma yürüttü. Hedefte Hollanda yetkili makamlarınca suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu kapsamında kırmızı bültenle aranan şüpheli vardı.
6: Abdullah Alp Üstün ve Hasan Lala var. Bunlar yine bu bahsettiğimiz Leydekers örgütünün yöneticileri, abisi kardeşiyle birlikte. Hı hı. Bunlar üste bulunan iki kişi. Abdullah Alp Üstün ve yine aynı şekilde Hasan Lala yakalandı. Onlar da İstanbul'da otomotiv üzerinden kara parayı aklamakla görevlilerdi. Örgütün şu an itibariyle dediğimiz gibi üst düzey olarak aranan 4 kişiden 3 tanesi şu an itibariyle uluslararası uyuşturucu ağına yönelik yapılan bu operasyonla 4 kişiden 3'ü getirildi.
5: Ekipler izini sürdü ve 16 Mayıs sabahı operasyonun düğmesine basıldı. 51 yaşındaki Wilhelmus Adrianus Leydeker, Spendik'te yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.
6: Abisi Hollanda tarafından geçtiğimiz aylarda kırmızı bültenle arandığını duyurdu. Ve artık onun kırmızı bültenle aranan bir isim olduğunu ifade etmesinin ardından Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı, İstihbarat ve İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdiler. Ortak operasyon neticesinde abisi yakalandı.
5: Şüphelinin kardeşi Johannes Leydekers'le birlikte uyuşturucu ticareti yaptığı ve suçtan elde edilen gelirle çeşitli mal varlıkları elde ettiği tespit edildi.
6: Ve Wilhelmus Adrianus isimli bu yakalanan kişi Türkiye ayağını yürütüyormuş iddiaya göre. Özellikle de Avrupa'dan Türkiye'ye gelen uyuşturucu ağını yönetmekle görevli olduğu biliniyordu. Ama yapılan bu

0: operasyonla Hollanda'da kırmızı bültenle aranan bu kişi de yakalanmış oldu.
1: Şimdi bir kayıp haberiyle devam edeceğiz. Hatay'da 19 Şubat'ta kaybolan Uğur Çalışkan arama çalışmaları yeniden başladı. İçişleri Bakanı'nın talimatıyla çalışmalar hız kazanırken arama çalışmaları hem havadan hem de karadan tüm hızıyla devam ediyor.
2: Özel ekip kuruldu. 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'ı arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Hatay, Antakya'da 19 Şubat günü kuzenleriyle birlikte kaldığı apart otel odasının penceresinden sabaha karşı çıkan Çalışkan'dan bir daha haber alınamadı. Ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışmalarının 7. gününde Serinyol Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda Çalışkan'a ait olduğu belirlenen kıyafetler bulundu. Ancak aradan geçen 87 güne rağmen Çalışkan'a ait başka bir ize rastlanmadı. Uğur Çalışkan'ın abisi Tarık Çalışkan, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla kardeşinin bulunması için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den yardım istedi.
3: Buradan Sayın İçişleri Bakanlığımıza sesleniyorum. Sayın Mustafa Çiftçi, lütfen, biz karanlıktayız. Lütfen bize bir ışık olun.
2: Bakan Çiftçi o videoya verdiği yanıtta konudan haberdarım, Sayın Valimizin koordinasyonunda kardeşinizin bulunması için gerekli çalışmalar yapılıyor ifadesini kullandı. Bakan Çiftçi'nin talimatıyla bölgede kapsamlı arama çalışması başlatıldı. AFAD, jandarma, suç araştırma timi ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 73 kişilik ekip sahada görev alıyor. Aramalar Çalışkan'ın yaşadığı mahallenin çevresindeki dağlık ve ormanlık alanda yoğunlaştırıldı. Drone destekli yürütülen ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalarda şu ana kadar Çalışkan'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.
1: İstanbul'da Bayrampaşa'da ise bir akraba dehşeti var. İddiaya göre 100 bin liralık alacağına karşılık tam 2 milyon lira isteyen kişi dehşet saçtı.
2: Akrabalar arasında çıkan alacak verecek tartışmasında kurşun yağdı. Olayın adresi İstanbul Bayrampaşa'da bir lastikçi dükkanıydı. Bir kişi 100 bin lira alacağı olduğunu iddia ettiği akrabasının iş yerine gitti. Ancak iddiaya göre ana parayı değil 2 milyon lira talep edince iş yerinde tansiyon bir anda yükseldi. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkeden gözü dönen adam dükkandan çıkacakken belindeki tabancaya sarıldı, akrabasına kurşun yağdırdı. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz adam hastaneye kaldırılırken polis kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.
1: İstanbul'da Beyoğlu'nda iddiaya göre iki kişi bir dönerciye gitti. Ancak çalışanlarla aralarında tansiyon yükseldi. Çalışanlara küfrettiler ve o iki kişi dükkandan dışarı çıkartıldı. Ancak o iki kişi bir süre sonra dükkana geri döndü ve dehşet saçtı.
4: Esnafa kazmayla saldırmaya çalıştılar, meydan dayağı yediler. Görüntüler Taksim Meydanı'ndan. Bir dönerciye giden iki kişi iddiaya göre çalışanlara küfretti. Çıkan tartışmada uzaklaştırılan müşteriler ellerinde kazmalarla dönüp çalışanlara saldırdı. Durumu gören çevredeki esnaf yardıma koştu. Saldırganlara meydan dayağı attı.
5: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Avrupa Birliği Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı. Ancak son yıllarda değişen küresel dengelerle birlikte Türkiye'nin Avrupa ekonomisi açısından önemi daha da arttı. Avrupa şirketleri üretim,

0: yatırım ve tedarik için Türkiye'ye yöneliyor. 2024 yılı itibarıyla Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki toplam ticaret hacmi 210 milyar euroyu aştı. Bu rakam rekor olarak kayıtlara geçti. Ticaret hacmi dolar bazında ortalama 327 milyar dolar seviyelerinde seyrediyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı...

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, SigortamNet.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
7: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
8: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
9: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
10: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: Bir reklam.
0: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
11: Bir reklam.
12: A Haber Radyo. 24 saat haber.
13: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Aygaz diyorum.
5: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
9: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
10: Türkiye Sigorta, gücü adında.
11: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
12: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
13: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
14: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Bursa-Balıkesir yolunun 26 ile 30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
13: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek

0: katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
2: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Homtex.com.tr'de.
3: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bizim huzur
5: lazım. Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
1: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.

0: çözüm aran vergi avantajı sağlayın.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
3: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Superbox 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.
2: Türkcell gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
3: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi. Türkcell
4: gücünde reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: Bıçak bulunan Orhan Altan isimli şüpheli polisin ikazı üzerine silahını peş peşe ateşledi. Polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç ağır yaralandı. İki polis memuru kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.
9: Gelemez aklımdan, çıkarma beni.
10: İki polisimizi şehit eden saldırgan izini kaybettirmek için etrafa silahla ateş ederek bu sokaktan kaçmaya başladı.
8: Olay yerine takviye ekip sevk edildi. Saldırgan yaklaşık 300 metre uzaklıkta polis çemberine alındı ve elindeki silahı atarak teslim oldu. Olaya tanıklık eden mahalle esnafı iki polisi şehit eden saldırgana linç girişiminde bulundu. Saldırganı öfkeli kalabalığın elinden polis kurtardı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de şehitler için başsağlığı mesajı yayımladı.
11: Şehit polis memurlarımız bugün tören düzenlenecek. Polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'a biz de bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Şimdi bir başka haber. Bir dikkat, bir az kalsın büyük bir faciaya önleyecekti. İstanbul Küçükçekmece'de mesai bitiminde evine giden polis memuru şüphelendiği motosikleti durdurmak istedi. Silahını çıkarmak isteyen iki şüpheliden biri polis tarafından elinden vurularak yakalandı. Kaçan diğer zanlının geride bıraktığı çantada ise suikast planı ortaya çıktı.
8: Mesaisini tamamlamış evine gidiyordu. Dikkati ve soğukkanlılığıyla olası bir suikastı önledi. Küçükçekmece'de görevli bir polis memuru plakası katlanmış motosikletteki iki kişiden şüphelendi. Dur ihtarına uymayan şüphelilerden biri silahını ateşlemeye çalıştı. Ancak silah tutukluk yaptı. O anda polis memuru hızla müdahale etti, şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Diğer şüpheli ise kaçtı. Kaçarken bıraktığı çantada uzun namlulu otomatik silah ve cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonunda yapılan incelemede şüphelilerin suikast hazırlığı içinde olduğu, kullandıkları motosikletinde çalıntı olduğu ortaya çıktı. Elinden yaralanan şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis ekipleri kaçan zanlıyı ve olayla bağlantılı diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
11: Şimdi geceden yeni güne taşıdığımız başlıklardan biri Bartın adresimiz. Bartın'da bir evde çıkan yangın hızla büyüdü. Yangın köy konağına ve camiye sıçradı. Amasra'ya bağlı Şükürler Köyü'nde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle gece saatlerine yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin yanında bulunan bir cami ve köy konağına da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangını söndürme çalışmaları yapılırken ev, cami ve köy konağında büyük çaplı hasar meydana geldi. Gazete manşetlerini aktarmaya devam edelim. Akşam gazetesiyle bu saat diliminde devam edeceğiz. Bakalım akşam gazetesi manşetinde hangi haberler var? O 5 bin doları kim çaldı? CHP yönetimi çantada şoföre taşıtılan 100 bin dolardan 5200 doları çalanı arıyor. CHP'lilerin poşet, çanta, paket içinde dolar transfer yöntemi Veli Ağbaba ile şoförünün yazışmalarında ortaya çıktı. Ağbaba'nın şoförüyle yazışmasında çanta içindeki 100 bin dolardan birinin para çaldığını ortaya koydu. Yazışmalar 2024'te Ağbaba'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki odasında poşette 250 bin dolar bulunmasından 1,5 ay öncesine ait. Gelelim manşete. Manşete baktığımızda ise izini akşam buldu. İşte Adalet Bakanı Gürley'in Gülistan Doku cinayetinde kilit isim dediği Umut Altaş'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hayatı. Altaş, Kaliforniya'da sığınma talebinde bulundu. Bir süre göçmen kampında kaldı. Kendisine mahkeme günü ve geçici çalışma kartı verildi. Ağabeyinin olduğu Maryland ve Virginia'dan sonra geçen yıl New York'a geçti. Duruşma var ama adresi yok. Yine Akşam Gazetesi'nin haberi. Akşam 3 eyaleti gezdi. Kırmızı bültenle aranan Altaş'la temaslı olanlarla konuştu deniliyor. İki şehit, polislere alçak kurşun. Az önce verdiğimiz haber. Tekirdağ'da silahlı kavga ihbarına giden polise ateş açıldı. İki polis memurumuz şehit düştü. Saldırgansa yakalandı. Bu da Akşam Gazetesi'nin ilk sayfasından aktaracağımız haberlerdendi. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen sıcak bir görüntü. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen bir gösteri sırasında iki uçak

0: çarpıştı. O sırada kameralarda kayıttaydı.
1: Savaş uçakları havada çarpıştı, parçalanarak yere düştü. Facianın eşiğinden dönüldü. ABD'nin Idaho eyaletindeki Mountain Home hava üssünde düzenlenen Gunfighter Skies hava gösterisi büyük bir kazayla kabusa dönüştü. ABD donanmasına ait 2 F-18 Super Hornet, düşük irtifada yapılan gösteri manevrası sırasında havada çarpışarak kontrolden çıktı. Olay anları kameralara saniye saniye yansıdı. Çarpışmanın ardından uçak parçaları geniş bir alana savrulurken gösteri alanında büyük panik yaşandı. Pilotların son anda fırlatma koltuklarını kullanarak kurtulduğu, 4 mürettebatında hayatta olduğu açıklandı. Bölgeye çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edilirken hava üssü güvenlik nedeniyle kapatıldı. ABD askeri yetkililerinin geniş çaplı soruşturma başlattığı bildirildi.
0: Kırk gün süren savaş, ardından kırılgan bir ateşkes ve sonra devam eden abluka. Müzakere süreci ise tamamen çökmüş durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle dünden itibaren Donald Trump'tan yeniden tehditin dozunun arttığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Dün akşam sosyal medya hesaplarının ardı ardına paylaşımlarda bulundu Donald Trump. Yapay zeka ile hazırlanmış görseller ve videolar ama sözleri çok sertti. İran için artık saat geçiyor ve hızlı hareket etseler iyi olur. Yoksa onlardan hiçbir şey kalmayacak. Zaman esastır diyor. Bu yeni saldırı tehdidiyle birlikte tablo ne? İran'da neler oluyor? Hemen Tahran'a gideceğiz. Anadolu Ajansı ekibinden Tolga Akbaba bizi bekliyor olacak. Tolga günaydın. Kolaylıklar dilerim. Trump'tan tehdit mesajları yeniden yükselmeye başladı. Peki İran'daki beklenti ne? Müzakerelerde yeniden bir müzakerelere başlama ihtimali var mı? Yoksa biz artık savaşı yeniden mi konuşuyor olacağız?
2: Evet, ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyaretten sonra tehdit söyleminin şiddetlendiğini, tehdit söylemini arttırdığını görüyoruz biz. İran'a yönelik aslında ateşkesin ilk günlerindeki söylemlerine geri döndü. Sert açıklamalarda bulunuyor. En son İran'ın zamanının tükendiği ve fırtına öncesi sessizlik olarak nitelendirdi bunu. Tabii İran'da aslında aynı sertlikte cevap veriyor. Dün İran devrim muhafızlarının eski komutanlarından eski genel komutanı Muhsin Rezai ABD'nin olası bir yeni saldırıda tekrar yeni ilgiyle karşılaşacağını ifade etti. Silahlı kuvvetlerin eli tetikte beklediğini ifade etti ki İran ordusunun da zaman zaman bir tatbikat yaptı, askeri tatbikat düzenlediğini görüyoruz. Yine meydanlarda sembolik de olsa halka silah eğitimi veriliyor. Aslında İran'ın beklentisi bir kara savaşı. Zaten bunu defalarca dile getirdiler. Özellikle ülkenin güneyinden, güney kıyıları, İsfahan ve batı taraflarında bir kara savaş hazırlığı var. Böyle bir beklenti var. Tabii dediğim gibi müzakereler şu an denmiş gibi duruyor. İran basına yansıyan haberlere göre taraflar öne sürdüğü şartlarda hiçbir taviz vermemiş. Tabii bunu hatırlatmak lazım. Bu basına yansıyan taraf. Resmi bir açıklama olmadı. Dolayısıyla bu müzakerelerin kilitlenmiş hali elbette yeni bir savaş beklentisini doğuruyor. Savaşın ikinci aşamasının tekrar başlayacağını işaret ediyor. Önümüzdeki günler kritik, özellikle son iki gün kritik. Yarın ABD Başkanı Trump'ın bir güvenlik toplantısı yapacağı ifade edildi. Bu toplantıdan çıkacak karar önemli. Elbette dün iki günlük bir Pakistan İçişleri Bakanı'nın iki günlük bir ziyareti vardı İran'da. Burada ateşkesle ilgili konular da konuşuldu. Elbette muhtemelen müzakerelerle ilgili konular da dile getirilmiştir. Buradan bir soru çıkar mı? İran acaba yeni bir teklif sunar mı? Bu henüz belli değil. Muhtemelen aslında bu sunulan teklif de son teklif olacak gibi duruyor. Ve olası bir savaş kararının da bu teklifin üzerinde alınacağı ifade ediliyor. İki taraf da bu ateşkes sürecini, askeri hazırlıklarını tamamlayarak geçirdi. Böyle görünüyor. Durum bunu gösteriyor. Dediğim gibi savaşın ikinci aşamasının başlaması her an başlayabilir. Böyle bir beklenti var. İran'da da böyle bir beklenti var. Dediğim gibi her iki taraf hazırlıklarını sürdürüyor. Biz de bekleyiş içerisindeyiz. Bir belirsizlik durumu var. Muhtemelen 1-2 gün içinde bu artık tamamen netleşecektir.
0: Gergin saatler içerisinde

0: Gergin günler içerisindeyiz. Bekleyip göreceğiz ne yazık ki bir kez daha savaşa doğru mu gidecek süreç yoksa beklendiği gibi tekrardan müzakere masası kurulacak mı konuşacağız. Tolga Akbaba bizlerle birlikteydi. Ama diğer yandan Lübnan'a bakmak gerekiyor. Malum hafta sonu itibariyle Lübnan'da ateşkes 45 gün daha uzatıldı. Ancak İsrail o uzatılan ateşkese rağmen saldırılarına devam etti. Hedefte Lübnan'ın güneyi vardı.
1: İşgalci İsrail yine ateşkes dinlemedi. 45 gün uzatılan Lübnan ateşkesine rağmen İsrail ordusu ard arda saldırılar düzenledi. Netanyahu hükümeti Lübnan'ın özellikle güney kesimlerine haftalarca bomba yağdırdı. Ortaya çıkan manzara Gazze'yi aratmadı. Son olarak ateşkesin 45 gün uzatılması kararı alınsa da İsrail ordusu yine katliamlarını durdurmadı. Savaş uçakları ve insansız hava araçları güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Doğu Zaftar beldesini hava saldırılarıyla hedef aldı. Ülkenin doğusundaki Suhmur beldesi de benzer saldırılara sahne oldu. İsrail ordusu ayrıca güneydeki Sur kentini de yoğun bombardımana tuttu. Tarım alanları, evler, iş yerleri, çiftlikler havaya uçuruldu. Aralarında sağlık görevlilerinin de olduğu birçok kişi hayatını kaybetti. Düzenlenen saldırılara Hizbullah'tan da misinlemeler gecikmedi. Ateşkesi delen İsrail ordusuna pusu kuruldu. Patlayıcı infilakı sonucu biri ağır 4 İsrail askerinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca Lübnan Sağlık Bakanlığı İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısını paylaştı. Söz konusu dönemde İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 3000'e, yaralı sayısının ise 9000'in üzerine ulaştığı bildirildi.
0: Gözlerimiz Doğu Akdeniz'de çünkü geçtiğimiz günlerde Türkiye'den Marmaris'ten yola çıkmıştı. 54 tekneden oluşan Sumut filosu onların ilerleyişi devam ediyor. Canlı görüntülerimiz var. Bundan sonraki bültenlerimizde de sıklıkla bu görüntüleri ekranlara getireceğiz. Çünkü tekneler 54 gemiden oluşan tekne 426 katılımcısıyla birlikte Doğu Akdeniz'de ilerleyişine devam ediyorlar. Şu an Kıbrıs Adası'nın açıklarına doğru geliyorlar. Harita verilerine, navigasyon verilerine baktığımız zaman. Hedef Gazze. Gazze'ye ulaş özellikle Gazze'de yıllardır devam eden o ablukayı kırabilmek olabilir mi? Geçtiğimiz Sumut filosunda bu yaşanmıştı. Tek bir gemi o filoyu ablukanın bulunduğu alanı kırmıştı. Ama hemen hatırlatalım, çok değil bundan 2 hafta önce Sumut filosunda İtalya ile Yunanistan açıklarında müdahale gerçekleşmişti. İsrail yine müdahale etmeye hazırlanıyor ki İsrail Başbakanı Netanyahu dün güvenlik kabinesiyle bunu da konuştu. Sumut filosuna yapılacak müdahale de masaya yatırıldı. Tablo bu. İçerisinde 96 Türk katılımcı yer alıyor ama toplamda 426 katılımcı var. Amerika'dan Arjantin'e, Avustralya'dan Norveç'e, Pakistan'dan Romanya'ya kadar pek çok ülkeden de katılımcı var. Onlar şu an Kıbrıs Adası açıklarında ilerleyişlerine devam ediyorlar. Gazze konusunda özellikle İsrail'in yapmış olduğu soykırıma ilk günden itibaren dünyada en fazla sesini yükselten ünlü isimlerden biriydi. Javier Bardem. Hatta Hollywood'da kimse sesini yükseltmezken Javier Bardem cesur bir şekilde kameraların karşısına geçmiş ve tepkisini dile getirmişti. Javier Bardem'den yeni açıklamalar da var. Özellikle Cannes Film Festivali'nde bu kez konuştu. Peki neler söyledi? Bakalım.
2: Gazze'de bir soykırım işlendi ve hala işleniyor. Bu bir gerçek.
1: Dünyaca ünlü Oscar ödüllü aktör Javier Bardem, sinema dünyasının kalbi Cannes'da İsrail'in katliamlarına karşı adeta yeri göğü inletti. Festivalin parıltılı dünyasını bir kenara bırakan Bardem, kameraların karşısında Batı dünyasının yüzüne tokat gibi çarpan açıklamalara imza attı. Gazze'de soykırım yaşanıyor dedi.
2: Örneğin Gazze'ye gelince orada işlenen suçlar devam ediyor. Soykırım bir gerçektir.
1: Dünyaca ünlü oyuncu yaşananları haklı göstermeye çalışanlara da tepki gösterdi.
2: Soykırım bir gerçektir. Bunu haklı çıkarmaya ya da açıklamaya çalışabilirsiniz. Bu bir gerçektir. Buna karşı çıkabilir ya da haklı gösterebilirsiniz. Sessizliğinizle ya da desteğinizle bunu haklı gösterirseniz soykırımı destekliyorsunuz demektir. Bunlar benim için gerçektir.
1: Ayrıca İspanyol aktör dünya liderlerini de hedef aldı. Erkek egemen siyasi dilin şiddeti körüklediğini savundu.
2: Bu sorun sadece Trump'la sınırlı değil, Putin ve Netanyahu için de geçerli. Ben daha güçlüyüm, ben daha sertim, seni bombalarım.

0: anlayışı tam anlamıyla toksik erkekliktir. Bu zihniyet dünyada binlerce insanın ölümüne yol açıyor.
1: İsrail'in Gazze'deki soykırımına dair sanat dünyasından gelen bu çıkış, uluslararası tartışmaları tekrar alevlendirdi.
2: Bir sıcak gelişmemiz var, hatta iki son dakika gelişmemiz var arka arkaya. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Diğer yandansa yasa dışı bahis soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan isimlerden biri televizyoncu Ahmet Rasim Kütahyalı'ya ilişkinde gelişmeler var. Hemen detaylandırım. Ahmet Nazif Vural bizi bekliyor olacak. Ahmet, kolaylıklar diyelim. Rasim Ozan Kütahyalı ile hemen başlayalım. Nedir son dakika gelişmeleri? Söz hemen sana bırakalım.
3: Teşekkür ediyorum Gökhan Koç. Rasim Ozan Kütahyalı geride bıraktığımız günler içerisinde Adana merkezi yürütülen bir yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 154 şüphelinin içindeydi ve bu kapsamda da özellikle kendisine 100 milyar liralık ve 2 milyar dolarlık bir varlığın finans sistemindeki aktarılması ve aklanması yönündeki iddialar sorulmuştu. Bu kapsamda kendisinin bu iddiaların herhangi birisiyle karşı karşıya kalmadığını ve bu iddialarla ilişkisinin olmadığını belirtmiş, vermiş olduğu ifadesinde ve savcılığa tutuklama sevkiyle talep edilen Rasim Ozan Kütahyalı hakimlik tarafından tutuklandı. En sıcak gelişme şu an için bu. Suç örgütü elebaşısı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzan'da aralarında olduğu 154 kişi ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın aralarında bulunduğu 154 kişi adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilmelerinin ardından savcılık makamı tutuklama talebiyle Rasim Ozan Kütahyalı'yı nöbetçi hakimliğe sevk etmişti. Ardından da suç ceza hakimliği bu kapsamda kararını verdi ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı bilgisi şu an için en sıcak bilgi. Bir diğer önemli bilgisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir dalga operasyonu gerçekleşmesiydi. Bu kapsamda da 58 şüpheli şahıs için gözaltı kararı çıkarıldı ve bu 58 şüpheli şahsın 57'sinin gözaltına yakalanarak gözaltına alınmış olduğu bilgisini paylaşalım. Peki nasıl bir operasyon? Hemen ondan bahsedelim. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali İstihbaratla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir çalışma, bir operasyon geride bıraktığımız saatler içerisinde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın iştirak firmalarından Boğaziçi Yönetim AŞ ile Yönetim AŞ içerisinde çeşitli ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler gerçekleştirildiği ve örgütsel faaliyet kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği anlaşılıyor. Yapılan tespitler sonucunda ve bu kapsamda da İstanbul merkezi toplam 6 ilde şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi ve bunların bu 6 ilinde Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya, Yalova ve merkezi olarak da İstanbul olduğu bilgisi var elimizde Gökhan Kurt.
2: Ahmet Nazif Vural'a notları için teşekkür ederim. Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik de yeni operasyonun başladığını detaylarını aktardı bize Ahmet Nazif Vural. Şimdi bir başka konu. Özellikle son günlerde çokça tartışılan başlıklardan biri Mavi Vatan. Mavi Vatan'da Yunanistan'ın oldu bittilerine artık geçit verilmeyecek. Türkiye 44 yıl sonra Kara Suları Kanunu'nu yeniden güncelliyor. Bayramdan sonra meclise sunulacak deniz yetki alanlarına ilişkin kanun teklifiyle Türk kıta sahanlığı ve ilan edilen münhasır ekonomik bölgelerde yürütülecek ekonomik, bilimsel, çevresel faaliyetler Türkiye'nin iznine tabi olacak.
4: Ana vatanımızın ayrılmaz bir parçası olan mavi vatanımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız.
5: Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini korumaya yönelik yeni yasal düzenleme de sona yaklaşıldı. Kurban Bayramı'ndan sonra meclise sunulacak deniz yetki alanlarına ilişkin kanun teklifiyle Türk kıta sahanlığı ve ilan edilen münhasır ekonomik bölgelerde yürütülecek ekonomik, bilimsel ve çevresel faaliyetler Türkiye'nin iznine tabi olacak.
6: Türkiye, Mavi Vatan yasasıyla beraber hem artık mil sınırı belli olacak denizlerde, hem de yetki alanları ve deniz park alanları ile ilgili Yunanistan ortaya koyduğu tezlerin tamamen yasal çerçevede cevabını vermiş olacağı yeni bir süreci başlatma çalışmaları olarak bunları ifade etmemiz gerekir.
5: Yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalışılan deniz yetki alanlarına ilişkin kanun teklifi 14 maddeden oluşacak. Türkiye yeni yasayla birlikte Karadeniz ve Akdeniz'deki kara sularını 12 deniz mili, Ege'de ise 6 deniz mili haline getirecek. Yasayla birlikte kıta sahanlığı, bitişik bölge ve münhasır ekonomik bölge net olarak tanımlanacak.
4: Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.
5: Yasayla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin henüz münhasır ekonomik bölge

0: İlan etmediği alanları özel statülü deniz ilan etme yetkisi verilecek. Ege'de Yunanistan'la sınırlandırma müzakerelerine girilmesi halinde dikkate alınacak temel kuralların yer aldığı taslakta Ege'de ve tüm denizlerde sınırların tespitinde ilgili ve özel koşullar dikkate alınacak. Yunanistan'ın Ege'de deniz parkları ve balıkçılık yasaklarıyla yaptığı ihlallere karşı güçlü bir yasal çerçeve oluşturulacak.
1: Mavi Vatan sadece bir askeri, jeopolitik doktrinlerin hukuki zırha bürünmüş bir devlet politikası haline geliyor ki Mavi Vatan Yasası Türk denizlerinin müsaki millisi olarak da bizim bunu değerlendirmemiz gerekir. Toprak vatan sınırla korunur, Mavi Vatan hukuk donanma ve güçle korunacağı yeni bir döneme de girdiğimizi söylememiz gerekir.
0: Ayrıca kanunda boğazlar konusunda Montrö Sözleşmesi'nin saklı olduğu vurgulanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Libya ile yapılan deniz yetki alanları sınırlandırması mutabakat zaptına da olumsuz bir etkide bulunmuyor. 44 yıl sonra yeniden güncellenen Karasuları Kanunu'yla Türkiye, enerji, balıkçılık, çevre ve güvenlik alanlarındaki haklarını uluslararası hukuka uygun şekilde güvence altına alacak.
2: Ana vatanımızın ayrılmaz bir parçası olan Mavi Vatanımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız.
3: Şimdi Yunanistan Mavi Vatan Yasası'nı yakından takip ediyor. Özellikle Türk Savunma Sanayi'nin gelmiş olduğu nokta bir önceki bültende de ekranlara getirdik. Yunan medyasının, Yunan gazetelerinde hemen hemen her gün manşetlerde yer alıyor. Ama merakla beklenen, özellikle aslında herkesin izlediği bir başka proje daha var. O da Kaan. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunurken Kaan için bu daha başlangıç, daha da iyileri, daha da modernleri gelecek demişti. Peki Kaan'da son durum ne? Kaan ne zaman gökyüzüyle buluşacak? Ne zaman envantere girecek? İşte o soruların yanıtlarına bakalım.
4: İşin babası da Devlet Bey'dir.
0: Çift motorlu yapı, süpersonik hız, yüksek manevra kabiliyeti. Kaan, modern savaşın tüm gereksinimleri için tasarlandı. 2028 yılında Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek olan Kaan'ın son teslimi ise 2030 yılında gerçekleşecek. İlk hedef 2030 yılı sonuna kadar 20 adet Blok 10 Kaan uçağını Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim etmek. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, Kaan çıkışı yaptı. Yeni bir hikaye başlıyor mesajı verdi. Daha iyilerini yapacağız dedi ve ekledi. Kaan projesi her geçen gün ilerliyor. Süreç tamamlandığında bu alanda artık yeni bir hikaye başlayacak. Kaan bizim için ilk adımdır. Daha iyilerini, daha güçlülerini de yaparız, yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın dedim. Kaan'ın yetenekleri ise göz dolduruyor. Öyle ki 14 metre kanal açıklığına sahip olan Kaan'ın uzunluğu ise 21 metre. 1.8 Mach hıza ulaşabilen Kaan 55 bin feet'e kadar yükselebiliyor. Düşük görünürlük ve kızılötesi iz özelliğiyle de dikkat çeken milli muharip uçağı süper cruise kabiliyetine de sahip.
3: Diğer yandan tabii ki gözlerin çevrili olduğu bir adres var. Moskova. Moskova son yılların en ağır saldırılarıyla karşı karşıya. Ukrayna'dan gönderilen kamikaze dronlar kentin dört bir yanında patlamalara neden olmuştu. Peki nasıl bir gün başlıyor Moskova'da? Hemen bu sorunun yanıtına bakalım. Rusya'ya gideceğiz. Haber ekibi Akşin Kişi'ye bizi bekliyor. Akşin günaydın. Kolaylıklar dilerim. Hafta sonu Rusya için kolay geçmedi. O görüntüleri ekranlara getirdik. Peki şu an için tablo ne? Rusya'dan Ukrayna'ya bir misilleme var mı? Neler konuşuluyor?
5: Günaydın Gökhan Kurt. Evet, 5. yılında devam eden Ukrayna Savaşı artık başkent Moskova'da da hissedilmeye başlandı. Son bir günde Moskova ve Moskova bölgesinde Ukrayna'ya ait 120 insan savaş aracı saldırısı kayda alınırken bunun savaşın başından beri rekor bir sayı olduğu bildirildi. Bu saldırılar bir taraftan Rus vatandaşlarına Ukrayna Savaşı'nın planlanan şekilde gitmediği mesajını verirken bir taraftan da Ukrayna'nın savaşın 5. yılında sahip olduğu askeri gücü gösteriyor. Uzmanlar Ukrayna'nın drone sayına göre artık Rusya'yı geride bıraktığını ve bundan böyle Rusya'nın tüm saldırılarına aynı şekilde cevap verecek güçte olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla karşılıklı saldırıların bundan sonra daha da şiddetlenerek devam etmesi bekleniyor. Rus devlet medyası Ukrayna'nın drone saldırıları konusunda fazla yorum yapmasa da bu saldırılar sonucunda 3 Rus vatandaşının hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı bilgisi Rus basında da yer alıyor. Ayrıca Moskova yakınlığındaki Kapotnya kasabasında bir petrol rafinesi de drone saldırılarının hedefi olurken hava savunma

0: tamamını etkisiz hale getiremediğine dikkat çeken asker uzmanlar, bunun nedeninin Ukrayna'nın aynı anda binlerce insan savaş aracıyla saldırıya geçmesi olduğunu söylüyorlar. Rusya Savunma Bakanlığı sadece dün Rusya genelinde 500 cephe hattında da binden fazla insan savaş aracı saldırısının kayda alındığını duyurdu. Ukrayna bir taraftan da kendisinin geliştirdiği Flamingo ve Neptun füzeleriyle Rusya'yı vurmaya başladı. Batı'nın Rusya'nın derinliklerinde saldırmaması için koyduğu yasağı kaldırmasından sonra Ukrayna artık Rusya'nın tüm bölgelerine ciddi darbeler indirdiğini diyelim ve söz tekrar size bırakalım.
1: Evet, teşekkür ederim. Akşin Kişi'ye teşekkür ederim. Gözümüzün çevrili olduğu iki nokta olacak dünyada bugün. Rusya ve İran'da yaşananlar. Akşin'de Rusya cephesinin bize detaylarını aktardı. Ama biraz da iç siyaset diyelim. Siyaset dediğimizde ise özellikle AK Parti tarafından sosyal medyada paylaşılan bir akımla devam edeceğiz. İyi ki Erdoğan akımı kısa süre içerisinde yoğun ilgi gördü. Peki nedir o İyi ki Erdoğan akımı? O hashtagle neler anlatılıyor? Hemen bakalım. Sosyal medyada dün akşam saatlerinden itibaren başladı İyi ki Erdoğan akımı. Savunmada, sanayi alanında yapılan atılımlar, Türkiye'nin Gazze konusundaki dik duruşu başta olmak üzere çeşitli konulara değinilen paylaşımlarda liderlik sadece konuşmak değil, milyonların kalbine dokunabilmektir. Ülkemize her alanda çağ atlatan lider gibi ifadeler kullanılır.

Özellikle paylaşımlarda savunma sanayi alanında yapılan atılımlar ve Türkiye'nin Gazze konusundaki dik duruşu başta olmak üzere birçok kanı yer aldı. Liderlik sadece konuşmak değil, milyonların kalbine dokunabilmektir. Ülkemize her alanda çağ atlatan lider gibi temalar kullanıldı. İyi ki Erdoğan etiketini.

0: siyaseti konuşmaya devam edeceğiz. Bugün tabi Ankara için yoğun bir gündem çünkü Başkan Erdoğan Başkan'da kabine toplantısı var. Peki başka neler konuşacağız Ankara'da? Hemen Ankara'ya gidelim. Oğuzhan Gültekin bizi bekliyor. Oğuzhan günaydın. Kolaylıklar dilerim. Ankara'da yoğun ve hareketli bir gün olacak. Neler söyleyeceğiz Ankara'ya dair?
1: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haftanın ilk günü mesaisine Ankara'da başlamış olacak ve özellikle Kurban Bayramı öncesi saatler 16'yı gösterdiğinde kabine toplantısını başkanlık etmiş olacak. Tabii ki küresel ve bölgesel konular ele alınacak bu toplantıda. Özellikle küresel ve bölgesel konular dedik. Bununla alakalı da kabinenin ilk gündem maddesi ABD ve İran arasında yaşanan gerilim olacak. Burada biliyorsunuz Ankara krizin bir savaşa dönüşmemesi için arabuluculuk hamlelerine devam ediyor. Burada atılacak adımlar değerlendirilecek. Yine ayrıca küresel dengeleri değiştiren Trump'ın Çin ziyareti ele alınacak ve Asya'daki yeni güç dengeleri karşısında Türkiye'nin atacağı stratejik adımlar da masaya yatırılacak konular arasında yerini alıyor. Yine özellikle Hürmüz Boğazı ve buna bağlı gıda arz güvenliği konuları değerlendirilmiş olacak. Burada dünyanın en kritik su yolu olan Hürmüz Boğazı'nda yaşanan tıkanıklık küresel tedarik zincirini ve enerji ticaretinde oldukça riske ediyor. Yine burada kabine bu krizin Türkiye'ye etkilerini önlemek adına gıda arz güvenliği başlıklarını görüşecek. Stok yönetimi ve alternatif ticaret yollarını ele alacak. Özellikle vatandaşın mutfağını koruyacak B planına ilişkin görüşleri değerlendirmiş olacak. Yine ekonomi başlığı tabii ki gündemde olacak. Burada özellikle gözler Nisan ayı enflasyon verilerinin ardından oluşan makro tabloya çevrilmiş durumda. Bu kapsamda da yine küresel şokların piyasaya etkisi incelenecek. Ardından da tabii ki terörsüz Türkiye sürecinde atılan adımlar ele alınacak ve tabii ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle bayrama ilişkin vereceği mesajlar da değerlendirilecek diyelim. Sözü bir kez daha sizlere bırakalım.
0: Oğuzhan'a notları için teşekkür ederim. Ankara'da hareketli bir gün olacak gazeteciler için. Gazete manşetleri diyelim ama bugün Türk Gün Gazetesi'yle devam edeceğiz. Çünkü MHP lideri Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gelen açıklamalar önemli. Türk Gün'e özel bir röportaj verdi MHP lideri Bahçeli. Terörsüz Türkiye'de yeni yol haritası. MHP lideri Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye, buna uygun yol haritasına ihtiyaç duyulduğunu belirterek Öcalan'ın müfessih PKK'nın

0: Kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli dedi. Terörist Türkiye hedefinin doğru zamanda atılan doğru adımlarla gerçeğe dönüşmekte olduğunu belirten Bahçeli, bunu mümkün kılacak siyasi, hukuki, sosyal şartlar ülkemizde mevcuttur. Nitekim Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bu yönde önemli bir işlev görmüştür. Bahçeli, Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, münfesih PKK ve bileşenlerinin örgütsel faaliyetlerinin yahut silah bırakmalarının daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesini mümkün kılacaktır. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü bu doğrultuda uygun bir statü tarifi olabilecektir açıklamasında bulundu. Türk Gün Gazetesi'ne yapmış olduğu sürece ilişkin yeni yol haritası MHP lideri Bahçeli'nin gündemindeki önemli başlıklardan biri. Siyaset bu şekildeydi. Siyaseti tamamlayalım. Gündemdeki farklı başlıklarla devam edeceğiz. 15 yaşındaki Işıl Öykü Dinç, İstanbul'da Pendik'te sahil yolundan karşıdan karşıya geçmek isterken hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetmişti. İlk belirlemelere göre Işıl'a çarpan sürücü hızlıydı ve kural ihlali yapıyordu. Aradan bir yıl geçti. İddianame tamamlandı. Ancak o iddianame, adli tıp raporu daha doğrusu, yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Çünkü hayatını kaybeden genç kız rapora göre kusurluydu. Rapora göre bölgede hız tespiti yapılamadığı için 15 yaşındaki Işıl'a suç yüklenmekteydi. Evlatlarını yitiren acılı aile ise son raporla birlikte bir kez daha yıkıldı.
1: Ona rapor demiyoruz. Bir saçmalık belgesi geldi bize.
2: Hem hayatını kaybetti hem de kusurlu sayıldı. Üstelik buna yapılamayan tespit gerekçe gösterildi. Işıl Öykü Dinç'in ailesi biricik kızlarının ölümünün ardından bir kez daha yıkıldı.
3: Cumartesi günü olarak kızımın sene mevlidini okutacaktık evimizde. Evimize postacı geldi. İki tane tebligat getirdi adli tıp kurumundan. Ve bu tebligatı açıp baktığımızda inanamadık.
4: 15 yaşındaki Işıl Öykü Dinç 18 Mayıs 2025 tarihinde evine gitmek üzere İstanbul Pendik Sahil Bulvarı'ndan işte tam bu noktadan karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu. O sırada hızlı bir otomobil genç kıza çarptı ve olay yerinde hayatını kaybetti. İşte bu olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ailenin evine adli tıp kurumundan rapor geldi ve o raporla aile darma duman oldu.
1: Hakim duruşmada ATK'dan istediği hız tespiti yapılmasını ve yeni bir olay yeri krokisinin çizilmesini istedi. ATK bize hız tespiti yapamadığını söyledi ve biz bu raporu kesinlikle kabul etmiyoruz. İtirazımızı yapacağız. Yaptırdığımız keşifte gayet açık ve net olarak hızı 94.40 kilometre çıktı. Aracın kırmızı ışıkta geçtiği tespit edildi.
4: Adli Tıp Kurumu'ndan hazırlanan rapora göre sürücünün yeşil ışıkta geçtiği ve hız tespiti yapılamadığından kaynaklı sürücünün kusursuz olduğu, vefat eden Işıl Öykü Dinç'in ise kusurlu olduğu tespit edildi. Ancak Dinç ailesi bu rapora tepkili. Çünkü iddiaya göre birinci duruşmada iptal edilen ifadeyi baz alarak değerlendirildi.
2: O ifade kaza anında Işıl'ın yanında olan arkadaşına aitti. Ama iddialara göre o ifade baskı altında verilmişti.
3: Arkadaşı kızımın tişörtünün arka tarafından tutmuş, dur yapma demiş. Kızım kendisine sen bana karışma demiş. Birinci duruşmada da çıktı, dedi ki bir gürültü duydum. Kafamı sola çevirdiğimde Işıl havada uçuyordu dedi. Şu cümleleri sarf etti. Bu cümleler bana ait değil. Ben böyle cümleler kurmadım dedi. Tüm bunların ışığında daha ilk duruşmada zaten kızın sözde karakol ifade tutana zaten iptal edildi.
2: Adli Tıp Kurumu işte bu mahkemede değişen ifadeyi değil, karakoldaki sözleri geçerli saydı. Hayatını kaybeden genç kız asli kusurlu sayıldı, ona çarpan sürücü ise hatasız gösterildi.
1: Bir senedir biz kızımla birlikte o toprağın altındayız. Yarın kızımın tam bir senesi dolacak. 18 Mayıs'ta kızımın kaza yaptığı yerde kızım için bir anma töreni yapacağız. Ben adalet istiyorum.
3: Gerçekler ortaya çıksın. Her şey adil, şeffaf bir şekilde yürütülsün. Ve sonunda da kimin payına ne düşüyorsa herkes onu alsın, kenara çekilsin. Artık evladımızın acısını yaşamak istiyoruz.
5: Ben sanacağım.
0: Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Beşiktaş'ta bir saldırı düzenlenmişti. Lüks araçların bulunduğu bir otogaleri. Araçların birçoğu çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale gelmiş ama aynı zamanda o galerinin sahibinin yaşadığı evde silahlı bir saldırı yaşanmıştı, kurşunlanmıştı. Aradan günler geçti.

0: O kişinin yemek yediği restorana bu kez saldırı düzenlendi.
1: Önce araçları kundaklandı, şimdi de restoranı kurşunlandı. Yer İstanbul'un Beşiktaş ilçesi. Bir kişi silahla gelip Bebek'teki restorana peş peşe ateş açtı. Üstelik içerisi müşterilerle doluydu. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Saldırganın kaçışı çok sürmedi. Bölgeden geçen ekip onu kıskıvrak yakaladı. Aynı iş adamının daha önce de lüks araçları kundaklanmış, kendisine ait villa ve kayınvalidesinin evi kurşunlanmıştı.
0: Şimdi Antalya'ya gideceğiz ama sadece Antalya'da değil, bültenlerimizde sıklıkla farklı birçok kentte, özellikle de İstanbul'da yaşanan bir olayı ekranlara getireceğiz. Yol verme tartışması nedeniyle başlayan olaylar. Antalya'nın Serik ilçesinde gece yarısı yol verme tartışması yaşandı iki sürücü arasında. Ancak bu olay kısa bir süre sonra adeta bir faciaya dönüştü. İki grup arasında silahlı kavga çıktı. O kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi.
1: Yol verme tartışmasında 3 kişi hayatını kaybetti. Olay Antalya'nın Serik ilçesindeki Kökez Mahallesi Üründü yolu üzerinde meydana geldi. Emre Savran, Bilgin Korkut, Oğuz Avcı ve Ali Tunç'la yoldan geçen Ahmet Bayar arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Orman muhafaza memuru olduğu öğrenilen Ahmet Bayar yanında bulunan tabancayla gruba ateş açtı. Bilgin Korkut'la Oğuz Avcı olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Emre Sarvan'sa arkadaşı Ali Tunç tarafından araçla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Savran yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası Ahmet Bayar silahıyla birlikte Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. 3 kişinin cenazesi ilk incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
0: İranlı Ferhunde Sevgi Makami'nin hikayesini ekranlara getireceğiz. Yine bir erkek şiddeti haberi ne yazık ki. 20 yıldır Makami İstanbul'da yaşıyordu. Ancak 11 Nisan'da bir anda ortadan kayboldu. Günlerdir, haftalardır arama çalışmaları yapılıyordu. Sevenleri ondan gelecek bir haberi bekliyordu ama ne yazık ki acı haber geldi. Bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Baş şüpheli ise eski sevgilisi.
2: Önce boğdu, sonra cansız bedenini başka şehire götürdü. Kayıp aranıyordu, bir mesajla dosyası cinayet masasına devredildi.
3: Ben onun tasması vardı, tasmayla bana vurmaya yaptı. O işi ip ikine. Bu arada biz şey yaptık, tasma herhalde, ben de saçına falan giydim boyuna. Ondan sonra baktım nefes almıyor.
2: 68 yaşındaki İran vatandaşı Farhunda Sevgi Makami 20 yıldır İstanbul Maltepe'deki evinde köpeğiyle yaşıyordu. Yaşlı kadın 11 Nisan'da ortadan kayboldu.
4: İlk başta o şüpheleniyor. Evlerin camı açık oluyor. Normalde açık bırakan bir kadın değilmiş.
5: Komşuları ona Farhunda diyordu. 68 yaşındaki kadın evinde oturuyordu. Her ne olduysa camlarını açık, yemekleri ise ocağın üstünde yani dışarıda bırakıp köpeğini de alıp bir anda evden çıktı.
2: Uzun süre ona ulaşamayan komşuları ve yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
5: İran uyruklu kayıp kadına ilişkin cinayet şüpheleri ise apartman grubundan komşularına attığı mesajla güçlenmiş oldu.
4: Ablama mesaj atıyorlar ve bina grubundan. Diyorlar ki ben iyiyim, tatile gittim, geleceğim. Ama öyle bir durum yok çünkü kadın İranlı olduğu için yazmayı bilmiyor Türkçe.
5: Sadece ses atıyormuş herhalde.
4: Evet, sadece ses kaydı atıyor WhatsApp gruplarına.
6: Sürekli sesli mesaj gönderdiği için aslında bir şüphelendik.
2: HTS kayıtlarında yaşlı kadının son görüştüğü kişinin 49 yaşındaki erkek arkadaşı olduğu belirlendi. Kamera kayıtlarında da Makami'nin son olarak aynı ismin arabasına bindiği tespit edildi.
5: İkili önce birlikte yemek yedi, ardından aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışmıştı. Başladı. O sırada yaşlı kadının yanından hiç ayırmadığı köpeği de arabadaydı. Ölüm ölümü de ne acı ki köpeğinin tasmasıyla oldu. Cansız bedenini şüpheli adam arka koltuğa bıraktı, sonra da parçalara ayırdı.
2: Gözaltına alınan şüpheli suçlamaları reddetti. Araçta yapılan luminolde ise gerçekler ortaya çıktı. Gözle görülmeyen veya silinerek yok edilmeye çalışılan kan izlerinin bulunmasını

0: sağlayan luminol yöntemle kan lekeleri tespit edildi. 49 yaşındaki şüpheli cinayeti ve sonrasında yaşananları itiraf etti.
1: Akşam oldu, sen sabah bekledin. Arabanın içinde kaldı o.
2: Tabii.
1: Arabanın içinde kaldı otoparkta, evet.
2: Arabadan siyah camlıydı. Orada kaldı.
3: Tartışmış mı, artık gezmeye mi gitmiş? Çok tatlı bir kadındı, çok iyi bir kadındı. Köpek tasmasıyla, veya kadın vurmuş onu o tasmayla, o da elinden almış, sıkmış.
0: Katil zanlısı olduğu belirlenen 49 yaşındaki müteahhit tutuklandı. Şüpheli 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
4: Şimdi geçtiğimiz hafta yaşanan bir olayın yeni ortaya çıkan görüntüleriyle devam edeceğiz. Adresimiz Hatay. Hatay'da bir kişi döviz bürosunu basıp iş yeri sahibini silahla saldırmıştı. O anların görüntülerine bakma zamanı.
5: Silah seslerini duydu, refleksiyle kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuldu. Olay geçen hafta Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşandı. Döviz bürosu işleten Surur Döner bir esnafla iş yerinde oturuyordu. Bu sırada silahla içeri giren saldırgan silahın namlusunu Döner'e doğrulttu. Esnaf can havliyle kaçtı. Döner ise saldırganın elindeki silahı almak için uzun süre boğuştu. Saldırgan tetiğe bassa da iş yeri sahibi kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu. O sırada ilginç anlar da kameraya yansıdı. Tarafları sakinleştirmek isteyen bir kişi saldırganı yanağından öperek durdurmaya çalıştı. Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından saldırgan kaçtı. Kısa süre sonra yakalanan zanlı sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
4: İstanbulluları ilgilendiren bir haberle devam edeceğiz. Bugün gazetelerde de yer alan haberlerden biri. Arnavutköy Halkalı metro hattında artık sona doğru gelinmiş durumda. Uzun bir zamandır çalışmaları devam ediyordu. İstanbul'un kent içi ulaşımında kritik bir adım olacak. Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe hattının Arnavutköy Halkalı kesimindeki çalışmalar da artık sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, istasyonlarda ince işleri bitirdik. Peyzaj ve çevre düzenlemelerinde de şu an son rötuşları gerçekleştiriyoruz dedi. Malum İstanbul Havalimanı Gayrettepe İstanbul Havalimanı hattı 22 Ocak 2023'te. Kağıthane Gayrettepe arası ise 29 Ocak 2024 tarihinde hizmete açılmıştı. İstanbul Havalimanı Halkalı hattının ise 14 kilometrelik kargo terminali Arnavutköy Hastane arası ise 19 Mart 2024 yılında tarihinde devreye alınmıştı. Şimdi ise yeni bir hat geliyor. Böylece 57 dakikaya düşecek artık seferler. Hızlıca bir bakalım. Halkalı İstanbul Havalimanı arasındaki sefer süresi 30 dakikaya, Halkalı ile Kağıthane arasındaki sefer süresi de 54 dakikaya inecek, yapılacak metro hattının tamamlanmasıyla birlikte. Şimdi gündemde tabii pek çok başlığımız var ama bir yandan da bereketli bir yıl geçiriyoruz. Ve o bereketli yılı geçirmemizin sonucu olarak da tabii ki Türkiye'nin dört bir yanındaki hasat mevsiminde verimli sonuçlar da geliyor. İzmir'e gidelim çünkü İzmir'de kiraz üretim merkezlerinden biri Türkiye'nin. Hasatta son durum ne? Tayfun Er bizi bekliyor. Sözü hemen Tayfun'a bırakalım.
6: Bunlardan gelecek olan var mı?
7: Recep abi yenge çağır. Evet, İzmir'in Kemalpaşa ilçesi İzmir'in önemli tarımsal üretim merkezlerinden bir tanesi, ana kalemlerden biri de tabii ki kiraz. Şu anda erkenci kirazların hasatı devam ediyor. Ardından da dünyaca ünlü Ziraat 900'ün hasatı başlayacak ve Haziran ayında hasat sonlanacak. Şimdi detayları konuğumuzdan alacağız. Tabii ağaçlar yıkılıyor maşallah. Rekolte de yüksek bu yıl değil mi?
8: Maşallah, hoş geldiniz. Bölgemiz Kuzey Yarımküre'de ilk hasat yapılan bölgelerden biri. İzmir Kemalpaşa Ören mahallesindeyiz şu an. Erkenci çeşitlerimizden Örlü Lori'nin hasatına başladık. Yaklaşık 15 gündür hasat devam ediyor. Geçen yıla nazaran bu seneki rekoltemiz çok iyi.
7: Oldukça yüksek.
8: İhracat hedeflerimiz geçen yıla nazaran bayağı bir yüksek hedef koyuyoruz. Yaklaşık 60-70 bin ton bir ihracat hedefi koyuyoruz. Gerçi şimdi hasatını yaptığımız çeşitler genelde iç pazar için hasat edilen çeşitler. Yaklaşık 10-15 gün sonra asıl ihracat çeşitlerimizin hasadına başlayacağız.
9: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sundu.
10: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank. küresel ekonomi, artan riskler ve yükselen enerji fiyatları.

0: Doların gölgesinde yeni bir döneme giriyor. Uluslararası Para Fonu son değerlendirmesinde dünya ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. IMF'ye göre küresel büyümenin bu yıl yaklaşık %3 seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak kurum özellikle enerji fiyatlarındaki oynaklık ve jeopolitik gerilimlerin görünüm üzerinde aşağı yönlü risk oluşturduğunu vurguluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
1: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
3: Paytr. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
5: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
8: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
9: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
10: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
9: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
10: Abicim.
9: Her yerdeysen böyle yokuş, su dinlemiyor.
10: Abicim.
9: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
11: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
12: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
13: Ben QNB'ye geçiyorum.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
14: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
15: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
14: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
16: Bir reklam.
17: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
16: Bir reklam.
18: A Haber Radyo. 24 saat haber.
19: Reklam. Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
20: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
21: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
22: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
23: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
24: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
25: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
26: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
27: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Şansa kalmaz işiniz,
28: Umran Oto Ekspertiz. Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
29: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
30: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
31: TEP Portföy 3. Fon Sepeti fonunu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
16: Reklam. A Haber Radyo.
18: Bir reklam.
32: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
18: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.

0: Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar hometex.com.tr'de.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
8: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
9: Yoksa sorun değil.
8: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
11: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
12: Ben QNB'ye geçiyorum.
13: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
14: Donuyoruz Yüksel abi.
13: Bu havada.
14: İnternette donuyoruz.
13: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
15: Fiber hızında hepedim. Havada karada çekerim.
16: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
17: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
15: Fiber hızında hepedim. Havada karada çekerim.
18: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
19: Türkcell gücünde 5G.
13: Şak diye internet, tak diye evinizde.
20: Reklam.
21: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
22: Hoş geldin yayına. Nedir son durum?
23: Günaydın Cansın Elvacı. İyi yayınlar dileyelim bizler de. Perşembe günü, geçtiğimiz Perşembe günü Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen yasa dışı bahis operasyonları kapsamında 21 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlenmişti. 200 kişi hakkında gözaltı kararı vardı ve 164 kişi gözaltına alınmıştı bu kapsamda. Dün öğle saatlerinde 154 kişi Adana Adliyesi'ne sevk edilmişti ve yaklaşık sabah saatlerine kadar da sulh ceza hakimliği işlemleri devam etti. Geçtiğimiz saat itibariyle de Rasim Ozan Kütahyalı suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

0: sevk yazısında, daha doğrusu mahkeme kararında şu ifadeler kullanılıyor. Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar verilmiştir dedi mahkeme zaptında. Öte yandan Rasim Ozan Kütahyalı vermiş olduğu ifade de önemli. Çünkü vermiş olduğu ifadesinde 2008 yılından beri köşe yazarlığı ve televizyon yorumculuğu yapıyorum. 2017-2020 yılları arasında işsiz kaldım. Bu süreçte ciddi kredi kartı borçlarım oluştu. Yüksek faizler nedeniyle sürekli borç kapatmaya çalıştım. Ben hayatım boyunca bahis oynamadım. Yasa dışı bahis çeteleriyle alakam yoktur. Hesabıma giren o para çıkış, giriş çıkışları da tamamıyla borç alacak ilişkileri kapsamında olduğunu öne sürdü Rasim Ozan Kütahyalı. Öte yandan savunmasına şu şekilde devam etti. Kartımı bu şekilde kullandırdığım için çok pişmanım ve serbest kalmamı talep ediyorum dedi. Vermiş olduğu ifadesinde söylemiş olduğumuz gibi geçtiğimiz perşembe günü yapılmış bir operasyon ve operasyon kapsamında 200 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. 164 kişi gözaltına alınmıştı. 157 kişi dün adliyeye sevk işlemleri yapılmıştı. Belli gruplar halinde sulh ceza hakimliğine girdiler ve belli başlı gruplar halinde sulh ceza hakimliğine hakim karşısında ifade verdiler ve sonrasında ise bu sabah itibariyle toplu bir şekilde kararın açıklandığını söyleyebiliriz. O açıklanan kararda da bu kapsamda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı kurulan örgüte üye olma suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Cansın Elbacı.
1: Kadir, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Son durum böyle. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni dalga operasyonda Boğaziçi Anonim Şirketi'nde ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 57 kişi de gözaltında. Bu durumla ilgili son durumu da muhabir arkadaşım Ahmet Nazif Vural'dan öğrenelim. Telefon hattında hazır Ahmet Nazif. Bizi bekliyor. Günaydın, seni dinliyoruz.
2: Günaydın. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali İstihbaratla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda bir operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleşmiş olan o operasyon İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan Boğaziçi Tesis Yönetim AŞ'nin içerisinde bulunan çeşitli ihalelere fesat karıştırdığı iddiasıyla yapılan tespitlerin üzerine toplamda 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ve gözaltı kararı çıkartılan bu 58 kişiden 57'si düzenlenen 6 ilde düzenlenen operasyonda yakalandı. Peki bu 6 il nereler? İstanbul merkezi düzenlenen operasyonda İstanbul, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova illerinde gerçekleşti operasyonlar ve bu kişilerin ihalelere şüpheli şahısları organize edildiği ve yine ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler gerçekleştirildiği yönünde tespitler yapıldı bu kişiler hakkında. Tabii ki Boğaziçi Yönetim AŞ'nin özellikle tesislerle alakalı, kamusal tesislerle alakalı ve yine İBB'ye ait birçok farklı alanla alakalı yetki ve izinlere tabi olduğunu, izinlerin birçok noktasında onay merciği olduğunu biliyoruz ve işte onay merciği olan Boğaziçi Yönetim AŞ bu kapsamda araştırma altına alındı ve bu yapılan araştırmalarda da 58 kişi hakkında ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği tespit edildi ve 58 kişiden 57'sinde an itibariyle gözaltına alınmış olduğunu belirtelim. Elbette gözaltına süresi boyunca ifadeleri tamamlanacak bu 57 kişinin. Bir yandan da Silivri'de şu an için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasının davası görülüyor. Bir yandan da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlar da devam ediyor. İhaleye fesat karıştırma suçundan Boğaziçi Yönetim AŞ içerisindeki ihaleye giren kişilerle alakalı ve bu kişilerin oluşturmuş olduğu o fesat karıştırma durumuyla alakalı yapılan tespitler bu ifadelerde yine sorulacak diyelim. Sözlerini derse bırakalım.
1: Teşekkür edelim. Balıkesir'den bir kaza haberi. Yolcu otobüsü devrildi. 25 yaralı var. Görüntülere bakacağız birlikte. Yolcu otobüsü Balıkesir Susurluk'ta kontrolden çıktı, devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada otobüsteki 40 kişiden 25'i yaralandı. Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

0: otoyolda trafik akışı kontrollü bir şekilde sürdürülüyor. Tekirdağ'dan gelen acı haber, iki ocağa ateş düşürdü. Silahlı kavga ihbarına giden iki polis memuru uğradıkları saldırıda şehit oldu. Görev başında hayatını kaybeden polislerimiz Erkan Tütüncülerle Emrah Koç'tan geriye gözyaşı ve yüreklere düşen derin bir acı kaldı.
1: Bir ihbar için yola çıktılar, belki birkaç saat sonra evlerine döneceklerini düşündüler ama gittikleri iş merkezinde çıkan çatışma iki polis memurunu hayattan kopardı. Tekirdağ Çorlu'da silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen asayiş ekipleri binaya girdikleri sırada saldırıya uğradı. Silahlı saldırgan polis ekiplerine bir anda ateş açtı. Polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç ağır yaralandı. O anlarda bina çevresi savaş alanına döndü. Polislerimiz etraftaki sivillere zarar gelmemesi için de mücadele verdi. Ekipler önce saldırgana teslim olması için çağrı yaptı ancak şüpheli ateş açmayı sürdürünce çatışmanın şiddeti de arttı. Üstelik saldırganın psikolojik rahatsızlığı olduğu da açıklandı.
2: Normalde psikolojik bir rahatsızlığı olan İstanbul'da yaşayan bir vatandaş tedavi görmesiyle ilgili mahkeme kararı da alınıyor.
1: Çıkan çatışmada saldırgan yaralı ele geçirildi. Ağır yaralanan iki polis memuru ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Doktorlar dakikalarca onları hayatta tutabilmek için mücadele verdi ama iki kahraman polis kurtarılamayarak şehit düştü. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yaptığı açıklamada şehit polisler için başsağlığı mesajı yayımladı. Polis ekibinin görev için çıktığı o bina şimdi iki şehidin son adresi olarak hafızalara kazındı. Geride gözyaşlı aileler, yarım kalan hayatlar ve milletin yüreğine düşen büyük bir acı kaldı.
0: Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine sabırların en büyüğünü, başımız sağ olsun. Amerika'dan bir haber paylaşalım. Düzenlenen hava gösterisi sırasında iki savaş uçağı havada çarpışıyor. Sonrasında panik yaşanıyor. Uçaklar havada parçalandı. Pilotlar son anda fırlatma koltuklarını kullanarak kurtuldu.
3: Savaş uçakları havada çarpıştı, parçalanarak yere düştü. Facianın eşiğinden dönüldü. ABD'nin Idaho eyaletindeki Mountain Home hava üssünde düzenlenen Gunfighter Skies hava gösterisi büyük bir kazayla kabusa dönüştü. ABD donanmasına ait iki F-18 Super Hornet düşük irtifada yapılan gösteri manevrası sırasında havada çarpışarak kontrolden çıktı. Olay anları kameralara saniye saniye yansıdı. Çarpışmanın ardından uçak parçaları geniş bir alana savrulurken gösteri alanında büyük panik yaşandı. Pilotların son anda fırlatma koltuklarını kullanarak kurtulduğu, 4 mürettebatında hayatta olduğu açıklandı. Bölgeye çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edilirken hava üssü güvenlik nedeniyle kapatıldı. ABD askeri yetkililerinin geniş çaplı soruşturma başlattığı bildirildi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün kabine toplantısına başkanlık edecek. Peki toplantının ana gündeminde neler var? Hemen Ankara'ya uzanalım. Muhabir arkadaşım Mert Acalioğlu hazır. Ankara Büro'da bizi bekliyor. Mert, günaydın. Seni dinliyoruz.
4: Günaydın Can Serivacı. Saatler 16'yı gösterdiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayacak toplantı. Önemli gelişmeler var tabii ki. Küresel ve bölgesel konuların enine boyuna görüşülerek ele alınması beklenmekte. Bu kapsamda özellikle İsrail'in bölgedeki saldırgan politikaları ve işgali değerlendirilecek. Tabii ki buna bağlı olarak İsrail, Amerika ve İran arasında gerçekleşen savaş sonrası Hürmüz Boğazı'ndaki son durum. Bunun tabii ki ekonomiye ve gıda arz güvenliği güvenliğine olan etkileri değerlendirecek. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan çiftçiler gününde gıda arz güvenliği noktasında herhangi bir sorunumuz yok demişti. Ancak tabii ki son çerçevinde yine değerlendirilmesi bekleniyor. Öte yandan tabii ki navlun fiyatları, emtia fiyatlarında yükselişler dikkat çekiyor birçok alanda, birçok ülkede. Hürmüz Boğazı nedeniyle bu konuların da değerlendirilmesi yine bekleniyor. Bunun yanı sıra tabii ki terörsüz Türkiye süreci biliyorsunuz tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çalışmalar yasal düzenlemeler boyutuna ulaştığını bilmekteyiz. Temmuz'da da biliyorsunuz meclis tatile gidecek. Bunun öncesinde tabii ki süreç o noktaya kadar nasıl getirilebilir? Ne gibi çalışmalar yapılabilir? Bunların değerlendirilmesi bekleniyor. Öte yandan tabii ki sahadaki durum ne? MİT ve TSK'nın süreç raporu da bugün kabine toplantısında kendisine yer bulacak. Bunu da belirtelim. Tabii ki MİT ve TSK'nın vereceği süreç raporunda sahada son durum nedir? Manzara nedir? Bu da tabii ki oldukça önemli olacak. Terörsüz Türkiye süreci açısından tüm bunların da yine ifade ettiğimiz gibi değerlendirilmesi bekleniyor. Bayram öncesi son kabine toplantısı diyebiliriz. 9 günlük Kurban Bayramı tatil var. Bu kapsamda Başkan Erdoğan'ın Kurban Bayramı'na ilişkin vereceği mesajlar da oldukça önemli olacak. Öte yandan İçişleri Bakanlığı da bayram süresince biliyorsunuz önemli tedbirler alacak. Bu tedbirlerin de yine kabine toplantısında değerlendirmesi bekleniyor. Öte yandan otoyol ve köprülerin ücretsiz mi olacak soruları, bayram dönemleri sorulur. Buna ilişkin de açıklamanın akşam saatlerinde Başkan Erdoğan'dan gelmesi bekleniyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım Cansel Hoca.
0: Mert, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana da, Ankara Büro'daki arkadaşlarımıza da yakından takip ediyor olacağız kabine toplantısı sonrasındaki detayları da. Bu arada MHP lideri Devlet Bahçeli'nin önemli açıklamaları var. Bahçeli bir röportaj verdi. Terörsüz Türkiye'de yeni yol haritası ile ilgili önemli ifadeler de kullandı. Terörsüz Türkiye hedefinin doğru zamanda atılan doğru adımlarla gerçeğe dönüşmekte olduğunu belirtti Bahçeli. Bunu mümkün kılacak siyasi, hukuki ve sosyal şartlar ülkemizde mevcuttur ifadesi dikkat çekiciydi. Biliyorsunuz bu süreçte çokça açıklama yaptı Bahçeli ve bu süreci titizlikle takip eden isimlerden bir tanesi oldu. Bahçeli'nin açıklamalarında dikkat çeken cümlelerden biri de hukuki ve sosyal şartlar ülkemizde mevcuttur. Nitekim Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bu yönde önemli bir işlev görmüştür ifadelerini kullandı. Daha demokratik, daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye'nin herkesin ortak arzusu olduğunu vurguladı Bahçeli. Terörsüz Türkiye böylesi bir anlayıştan hareketle Türk ve Türkiye yüzyılı hedefinin stratejik kapısıdır dedi. Türkiye önemli bir eşiği aştı dedi bu konuda. Terör belasından tamamen kurtulmak için çok kararlılıkla, titizlikle faaliyet yürüttü. Yürütmeye devam ediyor ifadeleri önemli. Yapılanların ve söylemlerin karşılıklı anlam kazanması noktasında bir iletişim eksikliği yaşandığını belirtti. Burası kritik bir açıklamaydı. Ve Bahçeli şöyle söyledi. Bu noktada yeni bir aşama için, bir yol haritası ortaya koymak için bu doğrultuda gerekli mekanizmaları harekete geçirmek gerekmektedir. Özellikle bu son aktardığım ifade dikkat çekici bir ifade. Önemli eşik atlatıldı, önemli adımlar atıldı. Bununla ilgili önemli mücadeleler verildi kararlılıkla ve verilmeye devam ediliyor. Yapılanların ve söylemlerin karşılıklı anlam kazanması noktasında da bir iletişim eksikliği yaşandığını belirtti. Bu noktada yeni aşama için bir yol haritası ortaya koymak, bu doğrultuda gerekli mekanizmaları harekete geçirmek gerekmektedir ifadesi de oldukça dikkat çekiciydi. Süreç için yeni bir öneriydi. Şimdi az önce şehitlerimizin haberini verdik. İki polisimizin şehit olduğu haberini bir kez daha başımız sağ olsun. Muhabir arkadaşım Kübra Kılıçtepeci bizi bekliyor. Soruşturmaya ilişkin detayları da aktaracaklar. Hem de olayın yaşandığı yerde Kübra. Kameraman arkadaşımız Ahmet Şık'la birlikte. Kübra, günaydın. Nedir elindeki bilgiler sahadan? Seni dinleyelim.
5: Günaydın Cansın Evacı. Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. İki polis memurumuzu kaybettik. Bugün onlar için bir tören düzenlenecek Çorlu'da. Dün olay bulunduğumuz bu noktada yaşanmıştı. Tam da görmüş olduğunuz arkamdaki bu pasajın, altı katlı pasajın üçüncü katında meydana gelmişti. Dediğimiz gibi bugün saat 12'de Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde resmi bir tören düzenlenecek. Peki neler yaşanmıştı? Öncelikle isterseniz onları izleyicilerimize bir hatırlatalım. Bu pasajın, altı katlı pasajın üçüncü katında saat 13.30 sıralarında meydana geldi olay. İş merkezinin

0: 3. katında Çorlu Emniyet Müdürlüğü Aysel Şube Müdürlüğü'nde görevli sivil polis ekipleri silahlı kavga ihbarı üzerine buraya geldiler. Binaya çıkan polis ekipleri bir şüpheli tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateşte polis memuru Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç ne yazık ki şehit oldu. Bölgeye çok sayıda takviye ekip ve sağlık ekipleri yönlendirilmiş. Tabi katil zanlısı olayın ardından hem elinde bıçak hem de silahla kaçmaya başladı. Etrafta hemen bu geçmiş olduğumuz güzergahtan ilerlerken etrafı ateş etmeye başladı. Ve belli bir süre sonra da kız kıvrak yakalandı. Tabii ufak bir çatışma da çıkmıştı. Bizler şu anda kameraman arkadaşım Ahmet Işık'la birlikte o noktaya doğru ilerliyoruz. Hatta burada da görmüş olduğunuz gibi şehitlerimizden dolayı kapalı olan bir mekana Türk bayrağı asıldı. Çorlu'da dün saat 13.30 sıralarında bu olay meydana gelmişti. Katil zanlısı iki polisimizi şehit ettikten sonra ardından kaçmaya çalışmıştı ve hemen arka sokağa doğru geldiğinde ilerideki noktada kız kıvrak yakalanmıştı. Şehit ailelerine de acı haber ulaştı. Şehit olan Erkan Tütüncüler Samsun Bafra ilçesinde ailesine haber verildi. Ve acı haberin ardından evli ve bir çocuk babası şehit polis memuru Tütüncüler'in baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Diğer şehit memurumuz Emrah Koç o da yine Tekirdağ Çorlu ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda görev başındaydı. Şehit olan polis memurumuz da dediğimiz gibi ailesine acı haber verildi. Katil zanlısı iki polis memurumuzu şehit ettikten sonra hemen görmüş olduğunuz bu güzergahtan geldi. Arka sokağa doğru geldi. Türk bayraklarını da görüyorsunuz şu an dükkanlara asılan. Ardından tam da bu noktada kız kıvrak yakalandı ki güvenlik kamerası görüntüleri de vardı. Yakalanmasına dair hemen oradaki kamerayı da gösteriyoruz. Tam da bu noktaya geldiğinde polis ekipleri tarafından kız kıvrak yakalanmıştı. Bir elinde silah vardı, bir elinde bıçak vardı. Etrafa ateş açmaya devam ediyordu saldırgan. Polis ekipleri kavga ihbarı üzerine olay yerine gitmişti. 6 katlı pasajın 3. katında bu olay meydana gelmişti. Saldırgan ilk önce bir polis memurumuzu bıçakla yaraladığını, ardından o polis memurumuzun silahını aldıktan sonra diğer polis memurumuza ve iki polis memurumuza da ateş ederek ne yazık ki şehit ettiğini biliyoruz. Bugün iki şehidimizle ilgili tören düzenleneceğini belirtmiş olalım ve Çorlu'dan sözü size bırakalım.
1: Kübra, teşekkür ediyorum. Sana da kolay gelsin. Son durum böyleydi. Amerika'dan bir haber paylaşacağız. New York'ta geleneksel olarak düzenlenen 43. Türk Günü yürüyüşü büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirildi. Geçit töreni ve sonrasındaki kutlama programı coşkuluydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türk Günü yürüyüşüne video mesaj gönderdi.
2: Bayraklar dalgalandı, mehter marşları çalındı. New York kırmızı beyaza boyandı. Türk Günü yürüyüşü büyük coşkuyla gerçekleştirildi. Türk-Amerikan toplumunun 43.sünü düzenlediği geleneksel yürüyüş, New York'ta binlerce Türk'ü bir araya getirdi. Etkinliğe ABD'deki Türk misyonu temsilcileri, bürokratlar ve Türkiye'den giden sanatçılar katıldı. Binlerce kişi de Manhattan sokaklarındaydı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Türk dünyasından da yoğun katılım olduğu görüldü. Yürüyüş Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından koordine edildi. Bayrak çekme ve geçit töreni düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Mehteran Birliği Türk marşlarını okudu. Türk sanatçıların ve folklor ekiplerinin performansı coşkulu saatler yaşattı. Dijital kamyonlarda New York sokaklarında dolaştı. Türkiye'nin tarihi ve turistik yerleri ve kültürel değerleri tanıtıldı. Başkan Erdoğan da etkinliğe özel video mesaj gönderdi. Türk Günü yürüyüşü Amerika'daki Türk varlığının en güzel etkinliğidir ifadesini kullandı.
3: Aziz kardeşlerim, Türk-Amerikan toplumu tarafından 43.sü düzenlenen Türk Günü yürüyüşü Amerika'daki Türk varlığının en güzel etkinliğidir.

0: Manhattan sokaklarını ay yıldızlı bayrağımızla donatan bu yürüyüş, Türk milletinin vakarının ve özgüveninin yansımalarından biridir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 yılı aşkın süredir varlık gösteren Türk-Amerikan toplumu, bugün artık her alanda başarılarıyla temayüz eden saygın ve etkili bir konuma ulaşmıştır.
1: Yürüyüş coşkulu, ancak çıkış noktası acı bir hikayeye dayanıyor. ABD'deki Türk diplomatlar Ermeni terör örgütü Asala tarafından şehit edilmişti. Tepki amacıyla ilk olarak 1981'de yürüyüş düzenlendi. Son yıllarda bu yürüyüş Türk kültürünün tanıtıldığı geleneksel bir kutlamaya dönüştü.
2: İran Savaşı'nda kırılgan ateşkes sürerken Amerikan Başkanı Trump Tahran yönetimine tehditlerinin dozunu arttırıyor. İran için zamanın daraldığını savunan Trump, hızlı bir şekilde hareket etseler iyi olacak. Aksi halde onlardan geriye kalan hiçbir şey olmayacak ifadesini aslında tekrarladı. Bu cümleler ilk değil çünkü biliyorsunuz. Trump'ın sosyal medya hesabından paylaştığı 30 küsür paylaşım var. İnanılmaz gerçekten arka arkaya. Yapay zeka destekli savaş senaryoları kısa sürede gündem oldu. O paylaşımlarından bir tanesinde de Trump uzaylı biriyle ve yani bir insana dönüştürmüşler uzaylıyı, onunla yürüyor.
3: ABD Başkanı Donald Trump zaman daralıyor dedi, Tahran yönetimini bir kez daha tehdit etti. ABD-İran arasında kırılgan ateşkes gölgesinde süren müzakerelerden somut bir adım çıkmadı. ABD Başkanı Trump ise İran'a yönelik gerilimi en üst seviyeye taşıdı. Truth Social hesabından paylaştığı mesajlarda adeta savaş canlarını çaldı. İran için zaman daralıyor, hızlı hareket etseler iyi olur ifadelerini kullandı. ABD Başkanı tehdit dozunu bir adım daha ileri taşıdı. Tahran'ın sunulan teklifi kabul etmesi gerektiğini belirterek, aksi halde yakında onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak sözleriyle en sert askeri mesajlardan birini verdi. Trump, paylaşımın sonundaysa büyük harflerle zaman en değerli şey notunu ekledi. ABD Başkanı'nın bu sert çıkışı İsrail Başbakanı Netanyahu ile yapılan 30 dakikalık telefon görüşmesinin hemen ardından geldi. Netanyahu ile görüşmede Pakistan arabuluculuğundaki ateşkesin çökmesi halinde ortak askeri harekatın masaya yatırıldığı iddia edildi. Trump sert mesajlarla da yetinmedi. İran'a yönelik paylaştığı yapay zeka destekli görseller kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İlk paylaşımında ABD savaş gemisinin lazer silahıyla İran'a ait bir hava aracını vurduğu sahneler yer aldı. Trump'ın paylaşımında ateş ifadesi kullanması dikkat çekti. Bir diğer paylaşımdaysa uzay kuvvetleri başlığı öne çıktı. Görselde askeri karargahta kırmızı düğmeye basıldığı, dünyanın farklı noktalarında füzelerin ateşlendiği ve nükleer patlama sahnelerinin yer aldığı görüldü. Fotoğrafın iki farklı noktasındaysa hedef imha edildi ifadeleri yer aldı.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze, İran ve Hizbullah'la ilgili açıklama yaptı. Netanyahu sözlerinde Gazze işgalini itiraf ederken Hizbullah ve İran için yeni tehditlerde bulundu.
4: Şimdi Gazze'de elimizde zaten bir şey var. Artık %50 değil, zaten %60 civarında. Görevimiz Gazze'nin İsrail için artık bir tehdit oluşturmamasını sağlamak. Gözlerimiz İran konusunda da açık. Bugün her birkaç günde bir yaptığım gibi dostumuz Başkan Trump'la konuşacağım. Çin gezisi hakkındaki izlenimlerini duymak için ve belki de başka şeyler hakkında fikirler alacağım. Kesinlikle birçok olasılık var ve her senaryoya hazırlıklıyız. Hizbullah'ın drone saldırıları konusunda da bütçe sınırımız yok. Ne kadara mal olursa olsun o kadara mal olacak. Hiç şüphem yok ki İsrail bu soruna da tam bir çözüm getiren ilk ülke olacak.
2: Dinleyince inanası geliyor insanın. %50'si değil %60'ı. Nerede %50'si 60'ı? Gazze'nin tamamını yerle yeksan etmişler. Hala dünyaya bir şeyler anlatıyorlar.

0: Rusya'ya savaşın en büyük İHA saldırılarından birini düzenledi. Başta başkent Moskova olmak üzere Rusya'nın dört bir yanından patlama sesleri yükseldi, can kayıpları yaşandı. 5. yılında tüm şiddetiyle süren savaşta stratejik üstünlüğü insansız hava araçları sağlıyor. Ukrayna bu kez sınırın 500 kilometre içerisine saldırı düzenledi. Hedefte Rusya'nın askeri tesisleri, petrol rafinerileri ve depoları vardı. Patlamanın etkisiyle çıkan yangın kilometrelerce uzaktan bile görüldü. Saldırılardan sivil bölgelerde ciddi hasar gördü. Kamikaze dronlar yüksek katlı binalara isabet etti. Orta kısımlarda yıkım meydana geldi. Onlardan biri Krasnogorsk bölgesindeki bir apartmandı. Patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Düşen molozlar yoldan geçenleri yaraladı. Araçlar da İHA'ların hedefi oldu. Yanarak kullanılamaz hale geldi. Kamikaze dronlardan biri apartmanın çatısına isabet etti. Saldırı anı çevre binalarda yaşayanlar tarafından kayda alındı. İlk açıklama Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi. 586 Ukrayna insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Moskova yakınlarındaki Şeremetyevo Havalimanı'na vurulan İHA'lardan birinin parçaları düştü. Ciddi bir hasar oluşmadı. Saldırılar sırasında Himki'de 1 ve Mıtışçı'da 2 olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Moskova petrol rafinerisindeki inşaatta çalışan 12 işçi de yaralandı. Saldırılar sırasında altyapı tesislerinde de hasar meydana geldi. Saldırıya ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de sosyal medyadan açıklama yaptı. Saldırıların meşru olduğunu savundu. Rusya'nın savaşı uzatmasına ve kentlerimize yönelik saldırılarına verdiğimiz karşılıklar tamamen meşrudur ifadesini kullandı.
1: Şimdi bayram artık geldi. Son hafta. 9 muydu, 10 gün müydü tatil?
2: 9 gün.
1: 9 gün. 9
2: gün daha artırmayalım.
1: Yok.
2: Önce tatil var zaten.
1: Yok, içeride bir şey oldu, heyecan oldu. 9 günlük bayram tatili öncesi.
2: Cuma'yı da katabilen varsa 10 gün yapacak.
1: Yapabilen varsa diyorsunuz.
2: Dönüşte pazartesi gelmeyeyim ben plan diyen varsa ama...
1: Tamam cumartesi. Ya sadece sordum. işte yani neyse Ömer teşekkür ederim.
2: Emekli bayram ikramiyeleri evet ödenmeye başladı. İstersen biraz...
1: Evet biraz onunla başlayalım. Ben şu kulağımı da kapatayım da duymayayım içeridekileri.
2: Şimdi geçen konuşmuştuk bayram ikramiyeleri maaşlarla birlikte ödenecek diye. Hı-hı. Hatta bağkurluların maaşları da erken ödenecek demiştik.
1: Evet.
2: Niye? Çünkü bağkurların maaş günleri 25-28'i olduğu için bayram günlerine denk geliyor. Onları öne aldı hükümet. Emeklilerin maaş ödeme günleri de bayrama denk geliyor. Bir kısım emeklinin özellikle SSK emeklilerinin onları da öne almış oldu ve maaşlarla birlikte ikramiyeler de yatırılıyor. İlk ikramiye dün yatırıldı. 17'sinde başladı ödemeler. Bugün ayın 18'i. Dolayısıyla bugün de maaşı olanlar bugün hem ikramiyelerini hem maaşlarını alacaklar. 19'u, 20'si, 21'i, 22'sine kadar maaşlar ödenecek. Ve ikramiyeler ödenecek. Maaş günü 23 olanlar 21'inde alacaklar ikramiyelerini. Maaş günü 24 olanlar yine 21'inde alacak. Maaş günü 25 olanlar 22'sinde, 26 olanlar 22'sinde alacak. Evet, SSK'lılar için söylüyorum şu anda.
1: Tamam.
2: 22'sine kadar maaş günü 22'si olanlar 22'sinde ikramiyelerini maaşlarıyla birlikte alacaklar. Maaş tamam. günü 23 olanlar ikramiyelerini 21'inde alacaklar. Maaş günü 24 olanlar da ikramiyelerini 21'inde erken alacaklar. Maaş günü 25 olanlar ve 26 olanlar ise 22'sinde alacak. Bağkurlular ne demiştik? 25 ile 28 arası maaş alıyorlardı. Onlar maaşlarını ve ikramiyelerini 21 ve 22'sinde alacaktır. Hı hı. Dolayısıyla ayın 22'sine kadar 17'sinde başladı. Şu 5 gün içinde herkesin maaşı ve ikramiyesi yatmış olacak.
1: Tamam.
2: 22'si Cuma günü oluyor zaten. Evet, cuma.
1: Tamam. Şimdi,
2: dolayısıyla cuma bu hafta bütün maaşlar ve ikramiyeler emeklerin hesaplarına yatırılacak.
1: Bu kez sizin

0: için verdiler.
1: Evet. 22'si Cuma, 22'sine kadar.
0: Samet çaresiz diyor ki bu takvim burada biraz kalsın.
1: Kalsın. Hatta bizim bu masamıza yapıştıralım. 17'sinde başladı, yani pazar günü başladı. Cuma günü bitecek. Bütün ödemeler tamamlanmış olacak. Bu hafta hem maaş hem ikramiye ödenecek. Maaşlar ve ikramiyeler erken ödenmiş oldu. Bu böylece. Yoksa hani biliyorsun bir hafta önce ödeniyordu bayramdan. Hani önümüzdeki hafta ödenmesi gerekiyordu ama tatil başladığı için
0: peki.
1: Erkene alınmış oldu. Herkes için hayırlı olsun. 4000 lira yatırılıyor maaşı, ne olursa olsun emeklilere 4000 lira yatırılıyor. Dul yetim maaşlarını ve iş göremezlik ödeneği alanlara hisse oranında yatırılıyor. Bu arada şehit yakını, işte gaziler ve şampiyon sporcular, terörden etkilenen vatandaşlar, bu tür ödenekler alanlar da ikramiye alıyor.
0: Peki.
1: Sadece emekliler değil.
0: Bugün ilk sayfada bir haberiniz var. Dersbank diye başlık atmışsınız. Sınavlara hazırlanan öğrenciler özel derslere yöneldi. Fiyatlar bir anda arttı. Saati 7500 liraya kadar çıktı. Fiyatlar niye bir anda arttı?
1: Ya şimdi talep olunca tabii işte sınav zamanı yaklaştı, işte Haziran'da, Temmuz'da sınavlar var. Hem üniversite sınavları, LGS sınavları, öğrencilerin okullarda destek almak istiyor. Yani veliler biraz biliyorsun özel okulda okusun, devlet okulunda okusun çocuklarına biraz da başka velilerin de gazıyla. Biliyorsun veli, sen çok bilmiyorsun da böyle veli WhatsApp grupları var. O gruplarda veliler birbirlerini teşvik ediyorlar adeta. Yani işte biz özel ders aldırıyoruz. Biz niye aldırmıyoruz? Biz de aldıralım filan diye. İşte bir dönem bu dershane işleri vardı. Dolayısıyla oysa müfredat, okulda öğretilenler aslında çok dikkatli şekilde çocuklar takip etse ve düzenli bir şekilde çalışsa bunlar yeterli sınavlar için. Çünkü netice itibariyle o sınavlarda sorulan sorularda bu okulda öğretilen müfredattan soruluyor. Ama veliler işte bir ek ders daha aldırayım çocuğuma, ya şunu, katkı olsun.
0: Şuna tamamım. Yani ben de öğrenci, eksik kaldığı ya da hani tamamlanması gereken derslerde özel ders çocuğunu bilir herkes, aldığın notla. Öğretmen de yönlendirir buna. Alınır ama
1: etütler var
0: sosyal
1: okullarda.
0: Şeylerden işte ne bileyim WhatsApp'lardan nasıl yani diyorsunuz ki ben Mehmet'i matematik özel dersine veriyorum, sen de ver.
1: Çocuğun yani, matematiği ben iyi. Ben o gruplarda yokum da ama duyuyorum ediyorum. O gruplarda öğrencilerin yerine veliler yarışıyor.
0: Gerçi şeyi gördükten sonra siz de şu masada unutmuyorum, ben ana sınıfında 1 milyon olan okulları ben... ana sınıfında 1 milyon yani. Bunu
1: şimdi
0: veren...
1: okullarda gerçekten etütler var, öğretmenler çocuklara yardımcı oluyor. Ha, bu ek derse illa gerekiyor diyorsanız da evet, yani o kimsenin de hani engellemek gibi bir durum olmaz ama.
0: Ya varsa
1: ama
0: eksiği tamam, hani
1: şimdi
0: yapılıyordur.
1: Konu, yani saati 7500 liraya çıkarsa, yani bu haftada 2 saat aldığın zaman ayda 30 bin lira para yapar.
0: Şunu
1: yani
0: da anlamadım. Sınavdan biraz daha önceki tarihlerde daha ucuz, sınav yaklaşırken daha pahalı.
1: Tabii talep başlayınca öğretmenlerin de vakti yok herhalde. Daha pahalıya gidiyorlar. Bilemiyorum, 9500 liraya kadar da çıktığı oluyormuş. Böyle bir dün haber yaptı arkadaşlarımız. Yazık, günah. Yani bilmiyorum, şimdi özel ders verenler de bana kızmasın, hani bizim ekmeğimizle oynama falan gibi böyle bir durum da yok ama bu da değil yani, değil mi? Hani yani bir saat yetmeyecek çocuğa. Mutlaka haftada en az 2 saat ders alması lazım. Hafta sonu aldığını düşün. Ayda 30 bin lira para yapar yani. Asgari ücretten fazla. Bir çocuk için düşün. Daha fazla ders aldığında 40-50 bin liraları bulacak. Bu okula da para veriyor veli. Kolay değil bu işler. Hani bunun da bir makul seviyeye çekilmesi bu fiyatlarında gerekir diye düşünüyorum.
0: Peki. Bu da bir başlıktı. Şimdi Hatay'la devam edeyim mi Meftun? Hatay'da 19 Şubat'ta kaybolan Uğur Çalışkan'ı arama çalışmaları yeniden başladı. Özel bir ekip kuruldu. O ekip dağlık ve ormanlık alanlarda kayıp gençten bir iz arıyor.
2: Özel ekip kuruldu. 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'ı arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Hatay, Antakya'da 19 Şubat günü kuzenleriyle birlikte kaldığı apart otel odasının penceresinden sabaha karşı

0: çıkan çalışkandan bir daha haber alınamadı. Ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışmalarının 7. gününde Serinyol Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çalışkana ait olduğu belirlenen kıyafetler bulundu. Ancak aradan geçen 87 güne rağmen çalışkana ait başka bir ize rastlanmadı. Uğur Çalışkan'ın abisi Tarık Çalışkan, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla kardeşinin bulunması için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den yardım istedi.
1: Buradan Sayın İçişleri Bakanlığımıza sesleniyorum. Sayın Mustafa Çiftçi, lütfen biz karanlıktayız. Lütfen bize bir ışık olun.
0: Bakan Çiftçi, o videoya verdiği yanıtta konudan haberdarım, Sayın Valimizin koordinasyonunda kardeşinizin bulunması için gerekli çalışmalar yapılıyor ifadesini kullandı. Bakan Çiftçi'nin talimatıyla bölgede kapsamlı arama çalışması başlatıldı. AFAD, jandarma, suç araştırma timi ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 73 kişilik ekip sahada görev alıyor. Aramalar çalışkanın yaşadığı mahallenin çevresindeki dağlık ve ormanlık alanda yoğunlaştırıldı. Destekli yürütülen ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalarda şu ana kadar çalışkana ait herhangi bir ize rastlanmadı.
2: İtalya'da bir sürücü aracıyla yayaların arasına daldı. İşte sonrası.
3: Direksiyonu kaldırımdaki kalabalığın üzerine kırdı. Elindeki bıçakla kaçmaya çalıştı. Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı. Dehşet veren olay İtalya'nın Modena kentinde yaşandı. Sürücü bilinmeyen bir nedenle yoldaki yayaları hedef aldı. Çok sayıda kişiye çarparak sokağa girdi. Durmayan sürücü bu kez kaldırımdaki yayalara yöneldi. Birçok kişi aracın altında kaldı. Araç ancak duvara çarparak durdu.
4: Kendimi dükkana attım. Direksiyonu kırdı. Vitrinlere çarptı. Paramparça etti. Orada duran bir kadını vitrine sıkıştırdı.
3: Aracından inen bıçaklı sürücü kaçmaya çalışsa da devriye güvenlik güçlerince yakalandı. Yaşanan arbedede bir kişi bıçaklandı.
4: Kavga çıktı. İki kez bıçaklandım. Biri kalbimden, diğeri başımdan. İkisinden birini savuşturmayı başardım. Diğerinde ise bileğini yakalayıp onu engelledim.
3: Ekipler sürücünün Fas kökenli İtalyan vatandaşı olduğunu açıkladı. 31 yaşındaki adamın şimdiye kadar sabıka kaydı bulunmadığı bildirildi. Olayda arasında durumu ağır olanların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Saldırganı durduran vatandaş ve polise teşekkür etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
2: İstanbullular hafta sonu şehrin stresinden uzaklaşmak için ormanlık bölgelere akın ettiler. Ancak bu doğayla baş başa kalma hayali bazı bölgelerde uzayan araç kuyruklarıyla gölgelendi. Onlardan biri de Belgrad Ormanı'ydı.
5: Trafiğe bakın. 3 saattir ilerlemiyor. Ve ormanın içindeyiz şu an. Hala çıkışa bile çıkamadık yani. Ormanın içindeyiz.
6: Ne kadar sürüyor buradan çıkmak?
7: En az 2 saat.
6: Uzun sürerse ne yaparız?
7: Uzun sürerse ne yaparız? Yapacak bir şey yok herhalde. Zaten manganımız var. Siz de gelin. Siz de beraber çay içeriz burada. Ne olacak?
8: Şehrin gürültüsünden kaçıp nefes almak isteyenlerin rotası ormanlar oldu. Ancak huzur arayışı kilometrelerce uzayan araç kuyruklarında kabusa dönüştü. Hafta sonu doğayla buluşmak isteyen İstanbullular orman girişlerinde mahsur kaldı.
5: Kaza mı var yok mu belli değil. Daha demin bayılan bir kadın vardı arabada, çıkmaya çalıştı çıkamadı.
6: Havaların güzelleşmesinin ardından İstanbullular kendilerini park, bahçe ve ormanlara atmaya başladı. Tercih edilen yerlerden biri de Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı. Burada vakit geçirmek oldukça keyifli, ancak dönüş vakti geldiğinde buranın ziyaretçileri dakikalarca hatta saatlerce trafik kuyruğunda bekleyebiliyor.
9: Özellikle akşam çıkış saatlerinde herkes 8-9 gibi aynı saatlerde yüklendiği için Kemalburgaz'da trafik kilitleniyor. Maslak'ta da aynı şekilde. Dönmek gayet zor oluyor. Bu saatlerde inanın 2,5 saatte 4 saat arasında

0: değişebiliyor.
1: Tek şerit zaten. Sollama yapamıyorsun, bir şey yapamıyorsun. Öndeki bir insanın şey yavaş gitmesi bütün trafiği engelliyor yani.
2: Sabahtan beri yani milleti sollamaya çalışıyoruz.
3: Biz motorla da geliyoruz. Motorla da 1,5 saat sürüyor çıkmak.
4: Daha erken kaçıyoruz. Mangalı yapıp kaçıyoruz.
5: Hiçbir şekilde ilerlemiyoruz.
6: Sadece giriş çıkış yapmak değil, Belgrad Ormanı'nda aracı park etmek de gün geçtikçe zor bir hale geliyor. Öyle ki tıpkı İstanbul'un ara sokaklarındaki gibi Belgrad Ormanı'nda ziyaretçiler aracını park etmek için dakikalarca tur atıyor.
7: Yer arıyoruz kendimize. Yani yer bulmak da zor otoparkta yani burada.
8: Böyle bir hafta sonları vardı. Buraya gelip gidiyorlar. Artık ona da bir çözüm yani. Bunun çözümü yok. Bana göre yok.
9: İstanbul'dan bir festival, Gazi Osman Paşa'da toplanan gençler onlara tahsis edilen duvarları grafitiyle doldurdu.
10: Sprey boyalar alındı, duvarlar sanat eserine dönüştü. Gençler şehir kültürünü yeniden yorumladı.
11: Özgürlük demek, istediklerimi sınırlama olmadan istediğim şekilde ifade edebileceğim bir alan. Resim öğretmeniyim aynı zamanda.
12: Duyguların ve hislerin duvarla buluşması en büyük özgürlük sanatı. Grafiti mahlaslarla birlikte şehrin tam da ortasında Gazi Osman Paşa'da duvarlarla buluştu.
13: Farklı yüzeyler, farklı duvarlar, farklı şehirlerde olsun, farklı bölgelerde. Yani keyif veriyor.
12: Dünyanın dört bir yanından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için davet edildiler ve kendi takma isimleriyle birlikte işte bu duvarlara farklı farklı sanat eserlerini çizdiler.
10: Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin grafiti festivali uluslararası ve yerel sanatçıları bir araya getirdi.
14: Avrupa'dan davetli olarak katıldım. Almanya Berlin'den geliyorum. Yapmış olduğumuz işe yardımcı oldu. Bize yol gösterdi grafiti. Nasıl her yerde her gencin bir Instagram account'u vardıysa bizim de eskiden nickname'imiz vardı, bunu yazıyorduk.
15: Bu olmadan ne yapacağım bilmiyorum. En fazla 2 hafta yapmadan durabiliyorum. Ellerim titriyor yapmazsam.
16: 4 jenerasyon grafitici burada. Yani 85'li yıllarda duvar boyayan arkadaşlarımız, abilerimiz de burada. 10 yaşında kardeşlerimiz de burada. Gençlerimiz bu şekilde duygularını ifade ediyorlar ve her biri gerçekten büyük sanatçılar.
17: Hem grafiti yapıyorum hem de yaklaşık 4-5 senedir tekstil işiyle uğraşıyorum. Grafitinin getirdiği ruhu biraz tekstilde göstermeyi tercih ettim.
18: Yani güzel bir iş ama sadece grafiti değil, belki daha farklı şeylere de yönelik bir şeyler yapabilirim.
9: Kaç yıldır yapıyorsun?
19: Grafiti 19 yıl oldu. Grafiti sanatıyla ilgileniyorum. Özgürlük sanatı zaten, duvar. Kimse size bir şey demiyor yani, siz yapıyorsunuz.
12: Buraya kadar gelmişken değerli izleyenlerimize ve kanalımıza biz de bir anı bırakmış olalım ve ATV'yi çizelim. Farklı bir şey çizmek isterdim tabii ama ancak bu kadar geliyor elimden.
9: Şimdi Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi tarihi dokusu ve eşsiz doğal güzellikleriyle dikkat çeken bir yer. Ekibimizden Mehmet Keşkel, Mehmet Ali Bağ ile birlikte Rum Kale'deydi. Geleneksel yöntemlerle ekmek yapımını sizler için görüntüledi.

0: Rumkale'nin taş duvarlı sokaklarında yürürken her köşede bir hikaye karşılıyor insanı. Her gölgede dinlenen bir hatıra. Bazen kapısı aralanmış bir evden yükselen ekmek kokusu. Gelin şimdi biz de bu buram buram mis gibi kokuya doğru yürüyelim. Koku buradan yükseliyor herhalde. Muhteşem kokuyor. Kolay gelsin. İşte görüyorsunuz, bakın. Rumkale'de sacda, odun ateşinde pişen ekmekler. Ekmek mi yufka mı? Ne diyoruz?
1: Yufka ekmek.
0: Yufka ekmek diyoruz. Nasıl yapılıyor? Birlikte oturalım. Yapalım ekmeğimizi o zaman.
1: Yapalım.
0: Kolay gelsin abla.
1: Sağ olun.
0: İsmin nedir?
1: Nuriye.
0: Nuriye. Senin adın ne abla?
1: Hanım.
0: Hanım abla. Nuriye abla, hanım abla. Ateşin başında da bir başka abla, Fatma abla.
1: Muhtarın eşi.
0: Muhtarın eşi, evet. En zorlu görevi üstlenmiş. Evet. Ateşin başında sıcakta çok zor olsa gerek.
1: Evet.
0: Evet, sen şimdi burada açıyorsun.
1: Evet.
0: Orada da pişiriliyor. Bunu ne yapacağız sonra, içine ne koyacağız bunu?
1: Bunu biz şimdi bu şekilde yufka olarak yiyoruz. Ama yapmak istersek de gözleme sıkma olarak da yapıyoruz.
0: Sıkma değil mi?
1: Evet.
0: Bir peynir koyuluyor içine,
1: evet,
0: böyle mis peynirimiz gibi.
1: Evet, Antep
0: buralarda
1: peynirimiz.
0: Buralarda yetişen doğal tereyağı, buralarda evet, üretilen evet, doğal tereyağı.
1: Eve gömeci olarak, ıspanak olarak ben bahçemde yetiştiriyorum ıspanak aynı şekilde.
0: İşte Anadolu böyle bir yer. Anadolu'ya geldiğiniz zaman evlerden yükselen o anne eli değmiş mis gibi yemeklerin kokusunu, mis gibi ekmeğin kokusunu alabilirsiniz. Rumkale'ye geldik. Taş sokaklarda yürürken buram buram burnumuza ekmek kokusu geldi. İşte o koku buradan yükseliyor. Şimdi sen bunu bu şekilde açıyorsun.
1: Evet.
0: Açmak biraz zor aslında.
1: Tabii
0: ama.
1: Ki. Tabii ki. Emek ister.
2: Şimdi bu zaman açmak kolay. Niye biliyor musunuz? Bir şey söyleyeceğim. Kayınhane demiş ki ne? Kızım yazın kızım açsın, kışın gelinim açsın demiş.
0: Öyle
2: ocağın
0: mi?
2: Ocağın başına.
0: Neden?
2: Neden? Çünkü yazın ocağın başı sıcak oluyor. Kışın da daha güzel oluyor, ocağın sıcak oluyor. Yani.
0: Şimdi Fatma abla evet. Gelin mi oluyor?
2: Yok, Fatma da daha evet. Şu an o kaynana olmuş oluyor.
0: O kaynana olmuş oluyor. Evet.
1: Hani kışın kızım pişirsin, yazın gelinim pişirsin. Yazın sıcak olur ya ocağın başı.
0: Ha, evet. Evet. Kışın kızım pişirsin.
1: Evet, kışın evet. Kızına bir
0: tane. Tamam, şimdi oldu. Evet. Doğru. Kışın kızım pişirsin, yazın gelini.
2: Evet,
0: yazın gelini atın ateşin başına.
2: Ateşin başına atın.
0: Yansın orada.
2: İl kızı nasıl olsa. Bu gelin şimdi.
0: Hemen geline doğru yürüyelim bak. Taş Fatma ablaya doğru geldi. Fatma abla ne diyorsun bu konu hakkında?
1: Haklılar bence.
0: Haklılar mı? Seni de attılar mı hep ateşin başına yazın?
1: Attılar.
0: Şimdi de ateşin çok, başındasın.
1: Çok müşterim.
0: Kaynana olmadın mı sen? Daha olmuşsundur herhalde.
1: Olmadım da.
0: Gelin almadın mı?
1: Nişanlı.
0: Nişanlı.
1: Ha,
0: az kalmış. Senin bu son yazın herhalde.
1: İnşallah.
0: Bir dahaki yazı atarsın gelin ateşin başına. Öyle görünüyor.
1: İnşallah.
0: Çok da güzel kokuyor. Sıcak sıcak böyle mis gibi. Şimdi bu açılması zor diyorlar ama.
1: Tabii ki.
0: Erkek yapabilir mi?
1: Ya uğraşırsa yapar, niye yapamazsın? Emek verilirse yapılır yani.
0: Ben yapabilir miyim sizce?
1: Bence yaparsınız. Becerikli duruyorsunuz çünkü.
0: Becerikli duruyorum.
1: Evet.
0: Bir deneyelim bakalım yapabilecek miyiz?
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Küresel ölçekte son yıllarda enerji alanında yapılan yatırımların %80'i nükleer ve yenilenebilir enerji projelerinde yoğunlaşıyor. Başta küçük modüler reaktörler olmak üzere nükleer enerji alanında geliştirilen yeni teknolojiler hem daha güvenli hem de daha verimli enerji üretimi için önemli fırsatlar sunuyor. Uzmanlara göre küresel enerji dönüşümünde yenilenebilir ve nükleer enerji yatırımları önümüzdeki dönemin en belirleyici başlıklarından biri olmaya devam edecek.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar hometex.com.tr'de.
4: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
8: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
9: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet.

0: Bey.
1: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Bir reklam.
6: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
5: Bir reklam.
2: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Reklam.
7: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
8: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Wins

0: hedef olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org 0212 621 çift 065.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.

0: Bu fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Bursa-Balıkesir yolunun 26 ile 30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: Türkiye ekonomisine ilişkin uluslararası beklentilerde sıkı para politikası vurgusu öne çıkıyor. Özellikle enflasyondaki katılık, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve küresel jeopolitik riskler, yabancı kurumların raporlarında dikkat çeken başlıklar arasında yer alıyor. Uluslararası kurumların genel beklentisi, Türkiye'de faiz indirimlerinin kademeli ilerleyeceği ve sıkı para politikasının beklenenden daha uzun sürebileceği yönünde.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Bir reklam.
6: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Homtex.com.tr'de.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo 24 saat haber.
2: Reklam.
6: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Homtex.com.tr'de.
7: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
8: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
9: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
10: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
9: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
10: Aygaz diyorum.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
2: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
13: Canlı yayın.
14: Enflasyon yüksek çıkınca faiz indirimleri ertelenmiş oldu. Dolayısıyla yüksek faizde para faizden çıkıp altına gelmiyor. Bir yandan da Hürmüz gerginliği devam ediyor. İşte birinci bölümde verdin, Trump hala nükleer füze gönderecek, yapay zeka şeyleri gönderiyor. Bir şekilde hani ateşkes biter, biz saldırırız, Netanyahu ile konuşmuş vesaire. Hala o gerginlik piyasaların üzerinde devam ediyor. Petrol de 100 doların üzerinde. Dolayısıyla bütün bunlar altın üzerinde bir baskıya yol açıyor. Şimdi şu küçük yükseliş tamamen tepki alımı. Bu bir süre devam edecek gibi görünüyor. Tabii içeride de gram

0: fiyatın senin söylediğin gibi 6600 lira. Geçen de konuştuk. Kapalı çarşıda biliyorsun biz burada hani gösterge rakamını verirken 6600 lira diye kapalı çarşıda atıyorum 6900 liradan filan satılıyordu kapalı çarşıya bağlandığımızda ama artık o fark da ortadan kalktı. Aşağı yukarı kapalı çarşıda da bu fiyatlarda çünkü çok da talep yok. İçeriği şöyle de okumak lazım Cansın. Kurban Bayramı yaklaştığı zaman özellikle Ramazan Bayramı'nda pek olmuyor ama Kurban Bayramı'nda bu oluyor. Hele 9 günlük tatille birlikte. İnsanlar ellerinde o biriktirdikleri altınların bir kısmını satıyorlar. İşte kurban almak için, şimdi 9 günlük tatilinde etkisiyle işte bir yerlere gidebilmek için, para harcayabilmek için birikimlerini satıyorlar. Öyle bir durum da var. Yani talep de yok aslında. Altın satışı var. Bir yandan merkez bankaları altın alıyor ama geçtiğimiz gün Hindistan'da başbakan ve devlet başkanı vatandaşlara şunu söylüyordu. Sakın altın almayın, dövizimiz içeride kalsın, dışarıya çıkmasın diye. Böyle tedbirler de alınmaya başlandı. Bir süre daha bu dalgalanma devam edecek. Borsaya da bakalım istersen bakalım. Nasıl başladı?
1: Bu arada bayram demişken bayramda da turizmin hareketlenmesi bekleniyor. Doğru. Tam yaz sezonunun da gelişiyle birlikte 180 milyar liraya ulaşacağı hesaplanıyormuş aşağı yukarı. Tabi sahil kesim hattı da dolup taşacak. Daha ucuz oteller şimdi tam gelmedi sezon çünkü.
0: Şeyde hani yabancılarda daha henüz yeni yeni gelmeye başladı. O yüzden de yerliye rezervasyon arttı. Orada tabii 10 milyon kişi yer değiştirecek diyor. Bu tamamen hani tatil için gidecekler. Bence 10 milyon da kendi imkanlarıyla köyüne kentine gidecek tabii, insanlar var. Böyle bir 15-20 milyonluk bir hareket olacak. 180 milyar lirayı da geçecek gibi görünüyor. Yani buradaki Kurban Bayramı ekonomisi. Borsada da hani küçük bir düşüş var. 14.200 puanda biliyorsun 15 bin puanın üzerine çıkmıştı bir dönem ama orada da bir satış baskısı var. Yani aslında işte tatil öncesi insanlar ellerindeki birikimlerin bir kısmını satıp işte bayramda harcamak üzere kullanıyorlar. O yüzden altın satışı da var, hisse satışı da var. Beklemek lazım. Eğer elinizde altın ya da hisse senedi varsa tatil sonrasını bekleyin. Çünkü 9 günlük tatil piyasalarda da 1,5 günlük bir açılış olacak pazartesi, salı. Ama ondan sonra 4 gün kapalı olacak piyasalarımız. O yüzden de hani bir de hisse senedi sattığınız zaman 2 gün sonra o parayı alıyorsunuz. O yüzden de hani bu hafta çarşamba perşembe satışlar görebiliriz yeniden. Dediğim gibi altında da enflasyon baskısı devam ediyor. Bir müddet daha hala böyle 6600 lira civarında kalacak gibi görünüyor.
1: Yani bu altınla ilgili bazı tahminler de var tabii önümüzdeki aylarda yeniden yükseliş trendini yakalayacağı yönde ama bunlar tahmin.
0: Evet. Ama yani ben o fikrimden hiç vazgeçmedim. Hani bu savaş ortamı bittiğini hissettiğimiz andan itibaren altında bir rally olacak yıl sonu için. Bizim Merkez Bankası'nın da geçtiğimiz gün biliyorsun enflasyon raporunu açıkladı. Yıl sonu için bir revize yaptı. %18'di daha önceki beklentisi. %26'ya çekti onu. Hala %20'li rakamlara ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Bunu başarabilirsek zaten içeride de bir rahatlama olur diye düşünüyorum.
1: Peki. Konuşmaya devam edeceğiz. Haftaya piyasalar böyle başladı. Şimdi Amerikan Başkanı Trump'ın yapay zeka ile oluşturulan uzaylı görseli sosyal medyada çok ilgi gördü. Bu arada ardı ardına paylaşımlar yaptı Trump. Uzaylı figürü ve uzay kuvvetleri temalı bir sahne kamuoyunda yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Gördüğünüz gibi uzaylının da elleri kelepçeli. Paylaştığı yapay zeka fotoğraflarından yalnızca bir tanesiydi. Zannediyorum uzaylıları da teslim almış durumda Trump. Biliyorsunuz Amerika'da bu UFO meselesi gündemdeki meselelerden bir tanesi. Dosyaların açıklanması, daha fazla gizli dosyanın olması çokça konuşuluyor. Herhalde orada da buna bir atıf. Son günlerde İran'ı tehdit ederken aynı zamanda Küba ile ilgili açıklamalar yapan Trump böyle yapay zeka ile fotoğraflarını hazırlayıp kendi sosyal medyasından paylaşmaya devam ediyor. Şimdi İran demişken Amerika ve İran arasında ateşkes sürse de taraflar hala barış için uzlaşıya varabilmiş değiller. Az önce söyledik. Televizyonlarını yeni açanlar için tekrarlayalım. Trump aynı tehdidini bir kere daha dile getirdi.

0: getirdi. Acele etmeleri lazım. İran'ın artık vakti yok. Hemen bir karar verecekler. Yoksa artık İran diye bir şey kalmayacak dedi Ekber. Muhabir arkadaşım Ekber Karabağ hazır. İran'da bizi bekliyor. Ekber, aslında İran bu söyleme alışkın. İlk kez söylemiyor Trump bunu. Bir kez daha tekrarladı. Çin dönüşü olması belki biraz manidar. Neler konuşuluyor sizde?
1: Johnson, teşekkür ederim. Esasında İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen müzakerelerden bir sonuç çıkmadı. Ortada bir çıkmaz var. Senin de belirttiğin üzere Donald Trump İran'a çağrı yaparak bir an önce uzlaşmasını istedi. Aksi halde İran'a yeniden bir saldırıyı yapacaklarını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın salı günü de kurmaylarıyla birlikte bu meseleyi görüşmesi öngörmektedir. Cumartesi de yine bir görüşmesi kurmaylarıyla söz konusu olmuştu. Geçtiğimiz saat saatlerde de Donald Trump İran'la ilgili birkaç paylaşımda bulundu. Hem yapay zekadan destek alarak hem yazılı bir şekilde İran'ı tehdit etti. Tabii İran'dan da yanıtlar gecikmedi. İran'dan da birçok yetkili işte İran'a saldırı olması durumunda 40 günlük savaştaki kullandıkları imkanlardan daha fazla imkanlarla ABD'ye saldıracaklarını ifade etti. Birkaçını aktarmak istiyorum. Örneğin ülke liderinin askeri danışmanı işte Amerika Birleşik Devletleri hemen Umman Denizi'nden çıkmalı yoksa onların savaş gemilerini mezarlığa göndeririz yönünde bir ifadesi söz konusu oldu. Hatta az önce bir İranlı bir milletvekili Nebevyan ismi Mahmut Nebevyan ismi işte Donald Trump ve Netanyahu'yu öldürenlere ödül koyacağız yönünde bir ifadesi söz konusu oldu. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı sözcüsünün ise yine bir açıklaması oldu. Yeni bir saldırıda karşı tarafı sürprizlerle karşılayacağız yönünde ifadesi oldu. Geçtiğimiz günlerde sürekli bir şekilde bazı iddialar söz konusuydu. Bu kez Birleşik Arap Emirlikleri'nin de İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte İran'a yönelik saldırı yapacağı hatta bazı adalarının da söz konusu ülke tarafından işgal edileceğine ilişkin bazı haberler vardı. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda Birleşik Arap Emirlikleri'ni teşvik ettiğine yönelik de bazı iddialar gündeme gelmişti. Bu iddiaları değerlendiren bir İranlı milletvekili işte biz de bu durumda Birleşik Arap Emirlikleri'ni işgal ederiz yönünde ifadesi söz konusu oldu. İran Meclisi Milli Güvenlik Konseyi sözcüsü ya diplomaside teslim olacaklar ya füzelerimize teslim olacaklar yönünde bir ifadesi söz konusu oldu. Yine meclis başkanlık vekili petrol sektörümüze yönelik, petrolümüze yönelik saldırı olursa bölgeyi petrolsuz bırakarız yönünde ifadeleri oldu. Başka ifadeler ve tehditler de söz konusu. Yani karşılıklı olarak hem Amerika Birleşik Devletleri cephesinden ve hem İran tarafından yeni savaşın yaşanmasıyla ilgili tehditler gündemdedir. Bu hayata geçecek mi, geçmeyecek mi bekleyip göreceğiz. Ancak ortada gerçek şu ki bir çıkmaz söz konusu.
0: Ekber, çok çok teşekkür ediyorum. Yine yeni bir gelişme olursa konuşuruz. Söylediğin gibi karşılıklı resleşmeler devam ediyor. Bakalım işin sonu nereye varacak, varabilecek mi? Bu arada Amerika Birleşik Devletleri eski Dışişleri Bakanı Blinken Gazze'deki soykırıma ortak oldukları için yine protesto edildi. Bir kadın Blinken'ın yanına yaklaştı. Ellerinizde 500.000 çocuğun kanı olması nasıl bir his diye sordu. O anları bir ekrana taşıyalım.
2: How does it feel to have the blood of half a million children on your hands?
3: Thank you.
2: No, I'm just being very...
3: Please.
2: Yeah, but what about the kids that he's bombed?
4: Eski ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken halka açık bir etkinlikte protesto edildi. Bir kadın Blinken'a yaklaşarak ABD'nin Gazze'deki soykırıma verdiği desteği eleştirdi. Ancak Blinken Gazze'de katledilen binlerce çocuk hakkında konuşmak istemedi. Sadece lütfen çocuklar var diyerek uzaklaşmaya çalıştı.
2: What a beautiful day. Isn't it? It's so amazing.
3: Yeah.
2: How does it feel to have the blood of half a million children on
3: Please,
2: your hands?
3: Thank you.
2: No, I'm just being very... Yeah, but what about the kids that he's bombed? I'm not harassing you. I'm just asking very calmly. You guys have been involved in the slaughter.
3: Please with the children.
2: Children? Like you care about children or is it just your children? Your children,
3: please,
2: sir?
3: Ma'am.
2: Yeah, the man doesn't make it any nicer.
3: Please,
2: I feel sorry for your children.
3: Please,
2: one day they'll grow up
5: excuse
2: and read
5: me,
2: the news.
5: Excuse me. Please leave.
3: I'm not leaving. This is public.
4: Blinken'ın eşi bu esnada lütfen uzaklaşır mısınız talebinde

0: bulundu. Ancak Blinken'ı protesto eden kişi bulundukları yerin halka açık olduğunu hatırlatarak hiçbir yere gitmeyeceğini söyledi.
1: Yeah, the man doesn't make it any nicer. I feel sorry for your children. One day they'll grow up and read the news.
2: Excuse me. Please leave.
1: I'm not leaving. This is public.
0: Blinken daha önce de çok defa Gazze'deki soykırımdan dolayı protesto edilmişti. Senato'da yapılan toplantıda göstericiler Blinken'ın arkasındaki sıralarda kana bulanmış elleri sembolize eden kırmızıya boyadıkları ellerini havaya kaldırmıştı.
3: Adana merkezi 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. Son durumu öğreneceğiz. Muhabir arkadaşı Mustafa Kadir Mercan'dan. Kadir, günaydın. Seni dinliyoruz.
4: Günaydın Cansın Elvacı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Perşembe sabahı eş zamanlı olarak Adana merkezli toplamda 21 ilde eş zamanlı olarak bir operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında 200 kişi hakkında gözaltı kararı vardı ve 161 kişi gözaltına alınmıştı. Bunlardan en önemlisi ise gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'ydı. Toplamda 154 kişi geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Adana Adliyesi'ne sevk işlemleri yapılmıştı. Sonrasında ise savcı huzurunda ifadeler alınmış ve sulh ceza hakimliğine sevk işlemleri yapılmıştı. Bugün sabah saatleri itibariyle sulh ceza hakimliği işlemleri de son buldu ve aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haklarındaki suçlama ise Rasim Ozan Kütahyalı hakkındaki suçlama ise suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Rasim Ozan Kütahyalı'nın vermiş olduğu ifadeye de bakacak olursak aslında 2008 yılından beri köşe yazarlığı ve televizyon yorumculuğu yapıyorum. 2017-2020 yılları arasında işsiz kaldım. Bu süreçte ciddi kredi kartı borçlarım oluştu. Yüksek faizler nedeniyle sürekli borç kapatmaya çalıştım dedi ifadesinde ve şöyle devam etti. Perpa'ya gidip kredi kartından nakit çektiriyordum. Komisyon karşılığında para alıyordum. Borçlarımı çevirmek için bu sistemi kullanıyordum. Fakat bu sistemi kullandığım için pişmanım ibareleri var. Öte yandan ifadesinde SS ve MG isimleriyle tanıştırıldığını anlatıyor Kütahyalı ve para transferlerinin bu kişiler üzerinden gerçekleştiğini ancak herhangi bir yasa dışı örgüt yapısından haberdar olmadığını belirtti Rasim Ozan Kütahyalı ve şöyle devam etti. Ben hayatım boyunca bahis oynamadım. Yasa dışı bahis çeteleriyle alakam yoktur. Hesaplarıma gelen paraların kendi aramızda olan alacak verecek ilişkileri kapsamında olduğunu ifade etti ve şu şekilde noktaladı vermiş olduğu ifadesini. İki çocuğum var. İki çocuğum da gözaltına alındığım süre boyunca arkadaşları, akranları tarafından zorbalanıyor. Eşim de hamile olduğundan dolayı tutuklanırsam eğer ailemin ve çocuklarımın mağdur olduğunu düşünüyorum tutuklandığım takdirde ve bu kapsamda tahliyemi talep ediyorum dedi yapmış olduğu savunmasında. Söylemiş olduğum gibi Rasim Ozan Kütahyalı bu sabah saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Avukatı ise şu şekilde savunma yaptı. Aktif gazetecilik yaptığını, Kütahyalı'nın aktif gazetecilik yaptığını, operasyon onlara destek veren paylaşımlar yaptığını, bu konuya bir parantez açacak olursak aslında hemen gözaltına alınmadan bir gün önce Rasim Ozan Kütahyalı resmi sosyal medya hesabından X'ten bir paylaşım yapmıştı ve Adalet Bakanı Akın Gürley'in yasa dışı bahisle alakalı olan paylaşımına destekleyici bir açıklama yapmıştı Rasim Ozan Kütahyalı. Bu paylaşım yaptıktan bir gün sonra da gözaltına alınmıştı. Avukat da bunu yine operasyonlara destekleyecek şekilde Kütahyalı'nın açıklamasını savundu mahkeme salonunda diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
3: Teşekkür ediyorum, kolay gelsin. CHP'de rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında Genel Başkan Özgür Özel'in özel şoförü de tutuklanmış. Cep telefonu incelemeye alınmıştı. Şoförün Veli Ağbaba ile yaptığı öne sürülen mesajlaşmalarda kargo ile gelen binlerce dolarlık para trafiği konuşmaları soruşturma dosyasına girdi.

0: bizim boğazımızdan bir kuruş geçtiyse Allah bizim bin belamızı versin.
1: Baklava kutularından valizlere uzanan rüşvet skandallarına bir de kargo poşetleri eklendi. Özel ve ailesinin özel şoförünün CHP'li Veli Ağbaba ile mesajları ortalığı karıştırdı.
2: Yani aklın alacağı iş değil, mantığın alacağı iş değil.
1: Ağbaba'nın hemşerim dediği iş adamı Turgut Koç, fuhuşa aracılıktan tutuklanırken Özel'in şoförüyle bağlantısı olduğu belirlenmişti. Telefonu incelenen şoförün çeşitli tarihlerde Veli Ağbaba ile mesajlaştığı iddia edildi. Veli Ağbaba ile Gökhan Cumalı arasında 4 Ağustos 2025'te geçtiği iddia edilen bir yazışmada Ağbaba, "Gökhan çantamı açan oldu mu? Dün para koydum çantaya, eksilmiş, dün saydım koydum" mesajı atarken Cumalı'nın cevap olarak "Yok başkanım, kimse binmedi arabaya, kilitliydi hep, çok mu eksik başkanım" yazdığı görüldü. Mesajlaşmalar soruşturma dosyasında yerini aldı.
0: Genel başkan konuşurken laf atmak yok mu partinin adabında? Dur abi.
1: Kartal Belediyesi ise kredi skandalıyla çalkalanıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli bir kadın personelin okuma yazması zayıf çalışanların mobil bankacılık hesaplarını kullanarak 50 milyon liradan fazla parayı hesabına geçirdiği iddia edildi. Kadının gözüne kestirdiği işçileri arayarak "hesabınıza yanlışlıkla fazla mesai ücreti yatırıldı, bu parayı acilen belediye hesabına göndermezseniz işten çıkarılacaksınız" dediği ve bu şekilde hesap bilgilerine ulaştığı konuşuluyor. Polis kayıplara karışan kadını arıyor.
0: Nasıl biliyorsa Allah sizi öyle yapsın. Nasıl biliyorsa Allah sizi öyle yapsın.
1: Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nde başlatılan ve 25 kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında organizasyon şirketi sahibinin ifadesi rüşvet çarkını gözler önüne serdi. Şirket sahibi "garibanların lokmalarını bile çaldılar" derken aşevi yemeklerinin hayali faturalarla ödendiğini, bu yolla belediyeye 8 milyon liraya yakın para verdiğini ayrıntılarıyla anlattı.
3: Çürüme bir yerden başlamışsa bünyeyi sarıyor. Yolsuzluk ve rüşvet paralarıyla siz Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçirmişsiniz.
1: Daha önce aile boyu kıyak atamalarla gündeme gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde de sular durulmuyor. Başkan Ahmet Akın'ın milletvekilliği döneminde sekreterliğini yapan Hülya Cebeci'yi özel kalemi yaptığı, boşalan koltuğuysa oğlu Deniz Cebeci'ye verdiği konuşuluyor. Hülya Cebeci'nin iştiraklerden aldığı huzur hakkıyla gelirinin 500 bin TL'ye ulaştığı da skandal iddialar arasında.
4: Ankara'ya uzanacağız. Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu bizi bekliyor. Okan Bey, günaydın, hoş geldiniz yayına.
5: Günaydın, iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum.
4: Çok teşekkür ediyorum, sağolunuz. CHP'nin geldiği son nokta ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
5: Sayın Cumhurbaşkanımız da Kazakistan'daydık. Dönüşteki soru cevap bölümünde CHP başlığı açıldığında epey bir değerlendirme oldu ama bu sorunun cevabı mahiyetinde çok kısa bir flash başlık var bence. Bu testi artık su tutmuyor şeklinde. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde 4-5 Kasım 2023'te yapılan ve şaibeli olduğu yönünde yargılaması da devam eden o kurultayla birlikte CHP'nin kimyası, genetiği, siyasi anlayışı, ilişki ağı kökten sarsıldı ve yerel yönetimlerde ise adeta patladı. Şunu özellikle belirtelim. 19 Mart işte 2025 itibariyle Ekrem İmamoğlu ile ilgili Ekrem İmamoğlu suç örgütü bağlamında yürütülen soruşturma ve hazırlanan iddianame Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Genel Merkezi tarafından tırnak içinde siyasi operasyon olarak nitelendirildi. Ve bu kampanya adeta CHP tarafından her noktada sürdürüldü. Bir anlamda İmamoğlu'nun aklanması CHP'nin siyasetinin merkezine oturdu ve CHP Genel Merkezi'ni ipotek altına aldı. Fakat gelinen noktada artık Pandora'nın kutusu açıldıkça her yerden dökülen, tel tel dökülen yolsuzluk, rüşvet, irtikap, ahlaki zafiyet, bütün bu para trafikleriyle ilgili yerel yönetimler bazındaki tartışmalar sıcaklığını korur ve bunun nasıl yönetileceği ve bunun nasıl altından kalkılacağı tartışılırken hem samimi itiraflar gelmeye hem de bu itiraflar artık genel merkezi, genel merkezde genel başkanı ve en yakın adamlarını da çok doğrudan bağlayan ve ciddi şüphe uyandıran, açıklamaları itibariyle kamuoyunu tatmin etmeyen veya ilave açıklama gerektiren bir boyuta kadar geldi. Bunu tekrar tekrar söyleyelim. Tarihinin hiçbir döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel

0: Merkezi ve Genel Başkanı böyle para trafikleriyle, şaibeli iş ve işlemlerle anılan ve buna açıklık getirmek zorunda kalan bir durumda kalmamıştı. Zaten bütün meselede o şüpheli ya da şaibeli, benim de son andaki değişim itibariyle çok şaşırtıcı bulduğum, yerinde geç saate kadar izlediğim o kurultaydan sonra oldu ne olduysa. Nitekim eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da parti arınmadan, aklanmadan, temizlenmeden, yeniden kendisini inşa etmeden CHP yoluna devam edemez şeklindeki söylemi orada bir kenarda duruyor. Diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili işte bir takım kapatma davası senaryolarına hazırlık adı altında Ankara'da Balgat'ta bir bina tutulduğu, yeni bir parti için hazırlık yapıldığı yönünde de yine duyumlar var. Hatta Genel Başkan Özgür Özel de böyle bir B planı olduklarını ifade etti. Dolayısıyla ne oluyor deyince Cumhuriyet Halk Partisi'nin senaryosu şuydu. Yerel yönetimlerde konjonktürel elde edilen başarıyı öyle bir performans göstereceğiz ki Türkiye'yi yöneteceğimizi de göstereceğiz. Öyle bir performans olacak ki bu, biz Türkiye yönetme iddiamızı ispatlayacağız diye başlayan o yolculuk, gerçekten Allah iyi ki Türkiye'yi böyle bir zihniyete ve böyle insanlara teslim etmemiş dedirtecek bir boyuta kadar geldi. Ama bir şeyin altını ısrarla çizeyim, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın ve Genel Merkezi'nin ve Genel Başkanı'nın en yakın çalışma arkadaşlarının içinde olduğu, kenarından köşesinden bulaştığı izlenimi veren, iddiayı artık somut deliller aşamasına taşıyan bugünkü tablosu hakikaten hem çok düşündürücü, hem Cumhuriyet Halk Partisi, hem Türkiye'nin birinci muhalefet partisi, hem de siyaset ve siyasi rekabet bakımından da Türk demokrasisinin kalitesi, geleceği açısından da son derece endişe verici.
1: Peki bir diğer başlık da Sayın Bahçeli'nin açıklamaları, verdiği röportaj, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yaptığı açıklamalar. Bunun üzerinde en çok hangi noktada durdunuz? Bu kritik açıklamalar sürece dair bize en azından nereye gelindiği açısından ne ifade etti?
0: Sayın Cumhurbaşkanı'nın Ağustos 2024'te Ahlat'ta iç cepheyi tahkim etme söylemi ve çağrısıyla başlayan Sayın Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te grup konuşmasında ortaya koyduğu çerçeveyle zaman içinde terörsüz Türkiye olarak tanımlanan bu tarihi proje, bu devlet projesi bugün önemli bir eşikte. Evet, bunu kabul etmek durumdayız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın gerek Kazakistan dönüşü uçakta, gerekse Kocaeli'deki gençlik şöleninde verdiği mesajda terörsüz Türkiye konusunda ve hedefe ulaşmasındaki kararlılığı bir kez daha vurguladı, altını çizdi. Şimdi Sayın Bahçeli hep bir adım önde gitti bu süreç konusunda. Özellikle de atılacak adımlar, yapılması gerekenler konusunda farklı, kritik ve önemli eşiklerden geçildi. Ciddi sınamalardan geçildi. İnişli çıkışlı dönemler oldu. Örneğin Ankara'da Türkiye'nin göz bebeği TUSAŞ'a bir PKK terör örgütü saldırısı yaşandı ve bu sürecin adeta dibine dinamit atılmış oldu. Buna rağmen soğukkanlı bir toparlama aşamasından geçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon kuruldu. Komisyon çalışmalarını bir rapora bağladı ve bir yol haritası da oluşturdu. Şimdi bugün gelinen aşamada İmralı noktasında nasıl bir inisiyatif alabilir, almalı mıdır sorusu esasen örgütün silahtan arındırılması ya da silahtan büyük ölçüde arındırıldığının teyit edilmesiyle de çok yakından bağlantılı. Bugün yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle Milli İstihbarat Teşkilatı örgütün silah bırakmasına ilişkin yeni bir ivmelenme için olağanüstü bir çaba gösteriyor. Kabul edelim ki gerek Suriye'de yaşanan süreç, gerekse Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bizzat itiraf ettiği şekliyle İran'daki Kürt grupları silahlandırması ve aynı şekilde İsrail'in 5 ayrı Kürt grup ya da partisini bir araya getirerek İran'da bir isyan başlatma planı Türkiye'nin girişimleriyle ve aynı zamanda bir terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge projesiyle akamete uğramış oldu. Bu hakikaten bölgenin güvenliği ve istikrarı bakımından son derece önemli. Sayın Bahçeli hem bir tarihi çerçeve çiziyor bugünkü demecinde, hem farklı uluslararası örnekler veriyor, hem de bu sürecin gerçek anlamda neticeye ulaşması için atılabilecek ya da atılması gereken adımlarla ilgili hem tanımlamalar yapıyor, hem de önerilerini sıralıyor. Bu elbette kıymetli. Fakat hep aynı noktaya işaret ediyoruz. Bir, örgütün silahtan arındırılma sürecine ilişkin toplumu ve devleti tatmin edecek aşamanın ne olup olmadığının mutlaka bir görülmesi. İki, süreli, şartlı ve çerçeve bir yasanın taslak olarak da olsa kamuoyuyla paylaşılması. Yani Eğer silahtan arınma büyük ölçüde

0: bir yol haritası çiziyor, hep bir adım önde gidiyor. Bunu da tabii görünür geleceği okumak bakımından bir kenara not etmekte ve bir tabiri caizse rehber olarak elimizde tutmakta fayda var. Ama bu adımların toplumun dediğim gibi hazmetme kapasitesi, ikna olmasıyla devletin atacağı adımlar ve siyasetin bundan nasıl etkileneceğini de çok boyutlu düşünerek bu anlamda bir iç uyumla birlikte gerek Cumhur İttifakı bağlamında gerekse devlet kurumları ve kamuoyu psikolojisinin yönetimi bağlamında üç ayağıyla birlikte yürütülmesinde fayda var. Ben henüz bu üçlü dengenin yeni tesis edileceği bir aşamaya geldiğimizi düşünüyorum. Yani Sayın Bahçeli'nin bahsettiği ve tavsiye ettiği aşama bundan sonra konuşulabilecek ve atılacak adımların neye evrileceğini göreceğimiz bir aşama. Hemen şöyle başlayalım denmesinden ziyade böyle başlanmasında fayda vardır diyerek daha fazla düşünüp sorgulamamız gereken bir aşama bence.
1: Okan Müderrisoğlu, çok çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta diliyorum. 19 Mayıs'ı Gençlik Bayramı'nı gençleri tebrik ediyorum. Türkiye'nin geleceği onlar. Onları bir kalıba dökmeyelim. Kaygılarını anlayalım. Ve birlikte yol yürümek ve ülkeyi onlara emanet etmek için biz de bir tür yaşam koçu gibi tecrübelerimizi aktarmaktan, onların önünü açmaktan çekinmeyelim. Hepsi bu ülkenin pırıl pırıl gençleri. Bu ülke için heyecan duyuyorlar. Yolları bahtları açık olsun. Bir abileri olarak her zaman katkıya ve desteğe de biz açık ve hazırız.
1: Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Size de iyi bir hafta diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Okan Müderrisoğlu bizimle birlikteydi. Ankara Büro'daki arkadaşlarımıza da selamlar, kolaylıklar dileyelim. Günümüzde Türkmen coğrafyasının en kıymetli at cinsi Ahal Teke. İsmini Türkmenistan'ın Ahal şehrinde yaşayan Teke kabilesinden alıyormuş. Teke atları zarafeti ve güzellikleri nedeniyle cennet atları olarak da anılıyormuş. Bir bölgeye gidelim. Burcu Özduru bizi bekliyor. Detayları aktaracak. Burcu, hoş geldin yayına. Hemen sözü sana bırakalım.
2: Hoş buldum Cansın Elvacı. Aslında dünyanın en özel ırklarından olduğu gibi aslında sen de ifade ettin az önce. Dünyanın en özel ırkı Ahal Teke atları. Cennet atı diye de biliniyor bu muhteşem atlar. Adeta masallardan çıkmış gibiler. Hemen arka planda tabii o görüntüleri görüyorsunuz. Cennet atı olarak bilinen Ahal Teke atı tam arkamda. Yanımda da bu çiftliğin sahibi var aslında. Petek Hanım var. Hem yetiştiriciliğini hem de satışını gerçekleştiriyor bu atların. Tabii bir yandan detayları ondan alırken de Ahal Teke atlarını kameraman arkadaşım ekranlarınıza getirecek.
3: Ben Petek Çağlar. Ankara'daki çiftliğimizde Ahal Teke atlarının hem yetiştiriciliğini hem satışını yapıyoruz. Geçen sene ilk iki kısrağımızın ithalatını gerçekleştirmiştik. Bu sene ise çiftliğimizde 5 tane Ahal Teke kısrak, 3 tane tay ve 1 tane aygırımız bulunuyor. Geçen ay ilk Ahal Teke tayı dünyaya geldi. Ayrıca bu sene heyecanla beklediğimiz iki doğum daha var. Evet, şu anda Gabriel'i görüyoruz aslında. Yeni doğan tayı da ekranlara getireceğiz. Ondan da konuşacağız ancak şu an bu attan çok az sayıda olduğu biliniyor dünya genelinde Petek Hanım. Ahal Teke atları aslında her renkte olur ama en nadir rengi kremello olarak bilinen bu inci rengidir. Ve dünyada 200 tane olduğu düşünülüyor. Bu da bizim aygırımız.
2: Gözleri mavi oluyor.
3: Gözleri buz mavisi ve tüyleri de özellikle güneşte metalik bir parlaklığa sahip, çok göz alıcı bir yapıya sahip.
2: Hemen birlikte ahırada doğru ilerleyelim isterseniz Petek Hanım.
3: Yeni doğan taylarımızı görmenize, kısrakları görmeniz için.
2: Görelim. Şu an sizin çiftliğinizde kaç tane Ahal Teke atı bulunuyor peki Petek Hanım?
3: Şu an toplam 8 tane atımız var. Yeni gelecek, yeni doğacak 2 atla beraber ona çıkacak. Ahal Teke atları sıradan bir ırk değil. Türk tarihinin, atçılık kültürünün ve geleneğinin yaşayan bir mirası. Ve Türkiye'de bunların yetiştiriciliğinin ilk kez yapılıyor olması dolayısıyla çok gururlu ve mutluyuz. Aynı zamanda bunun sorumluluğunu hissediyoruz.
2: Evet, şu anda da o yeni doğan tayın yanındayız aslında. Çok da fazla dışarıya çıkarmıyorsunuz onu sanırım.
3: 20 gün önce doğdu. Annesi de Ahal Teke yetiştiriciliğinde değerli bir damızlı kısrak. Bu da altın renginde. Ahal Teke atlarının altınımsı parlaklığını gösteren renklerden bir tanesi. Aynı zamanda fiziksel özellikleri de türün çok tipik bir örneği. Sportif becerileri de yüksek bir at. Onun tayı da bir kısrak. Türün devamını sağlayabilecek nitelikte çok güzel bir kısrağı oldu.
2: Bu kısrak da aslında yeni doğduğunu söylediniz. Çok da

0: Sal ve annesinin peşinden hiç ayrılmıyor. Az önce çok kısa sürede olsa bir dışarı çıkardınız. Çok meraklı ve zeki bir Tay. Doğumdan hemen sonra ayağa kalktı. Sağlıklı ve hızlı bir doğum oldu. Ve diğer ırklardan farklı olarak insana karşı çok daha yakın ve meraklı. Rahatlıkla seviyoruz ve
1: hemen bu tarafa doğru ilerleyelim. Bir diğer atları da görelim aslında.
0: Bir diğer gebe kısrağımız var. Servin. O da 6 yaşında genç bir at. 2 ay sonra doğum olacak. Onun da babası dışarıda gördüğünüz gibi inci renkli bir aygır.
1: Tabii inci renkli olanlar aslında daha çok dikkat çekiyor Petek Hanım. Özellikle bu noktada baktığımız zaman bir tane daha inci renkli Ahalteke atı bulunuyor sizde.
0: Bir tayımız daha var en baştaki box'ta. O da erkek bir tay. Daha 10 aylık olmasına rağmen bayağı uzun boylu ve gösterişli.
1: Bunlar çok dikkat çekiyor ve sosyal medyada da aslında epey seviliyor. Videoları çok fazla yayılmıştı Petek Hanım.
0: Evet, daha önce geçen seneki kısrağımız bayağı popüler olmuştu. Şimdi türün devamını sağlamak ve bu renkleri daha fazla elde etmek için kremello rengi aygırlarda çok önemli.
1: Peki Ahalteke atının Türklerdeki yeri nedir?
0: Ahalteke atları yüzyıllar boyunca Türkmen boyları tarafından dayanıklılık, hız, zeka ve sadakat gibi üstün özellikler seçilerek geliştirilmiş çok özel bir soy. Tarih boyunca Türklerle birlikte uzun göçlerde, savaşlarda, hayatın bir parçasında var olmuşlardır. Çetin iklim şartlarına dayanıklıdırlar ve en çarpıcı tarihsel olay da Sovyet döneminde Türklerin direncini ve kültürünü zayıflatmaktadır. Atmak için sistemli bir şekilde yok edilmiş olmalarıdır. Bu sebeple sayıları günümüzde oldukça azdır. Yetiştiriciliğini yapıyor olmak, her doğan tayla beraber bu hikayenin devam etmesine katkı sağlıyor olmak bu sebeple çok önemli. Sağlıklı soylar yetiştirmek, bunları gelecek nesillere kültürümüzün bir parçasını ecdadımızı tanıtarak aktarmak çok anlamlı ve gurur verici.
1: Evet, şu anda da tekrar Gabriel'in yanına gidiyoruz. Aslında hem zeki oluşları hem de çevik oluşlarıyla bu atlar biliniyor. Biraz da hırçın sanırım Gabriel.
0: Şimdi bu atlar çok sadıktırlar binicilerine. Zaten bu sadakatlerinin doğal bir sonucu olarak yabancılara karşı mesafeli dururlar. Aslında hırçın değillerdir. Aksine sahiplerine karşı çok sadık. Onun en ufak bir komutuna bile hemen cevap verecek kadar da uysaldırlar. Biz yabancı olduğumuz için ve sizi ilk kez gördükleri için mesafeli duruyorlar. Aynı zamanda erkek atlar diğer erkek atlarla rekabete girebilir. Şu anda yeni aygırlar olduğu için birazcık gövde gösterisi yapıyor.
1: Özellikle de aynı yere koymuyorsunuz Ahalteke atlarını.
0: Aygırların bir arada bulunması sakıncalı olabilir. Ancak kısraklar ve taylar bir arada bulunabiliyorlar.
1: Peki Gabriel'in ve diğer ahaltekelerin bir farkı var mıdır? Bunların arasında bir farklılık oluyor mu? Hani renk farkları var. Bunlardan az önce bahsettiniz.
0: Hiçbir fark yok. Ahalteke atları siyah, doru, inci renkli, altın renkli her renkte olurlar. Bu renk biraz daha görsel olarak dikkat çekici. Aynı zamanda efsanelerde de bu renkten çok bahsediliyor. Çünkü Türk askerleri güneşte parlayan bu atların üstünde ufukta belirdiği zaman düşman maneviyatını çökertiyormuş. Bu rengin özelliği daha göz alıcı ve göksel bir algı oluşturuyor olması.
1: Peki diğer atlar da tabii var burada. Sizin çiftliğinizde yaklaşık 8 ahalteke atı var dedik. Hem satışını hem de yetiştiriciliğini gerçekleştiriyorsunuz siz bir noktada. Peki buraya gelen vatandaşların nasıl tepkiler oluyor ahalteke atlarını gördükleri zaman? Bizler de şu an Gabriel'i gördüğümüz zaman hem şaşkınlık içerisindeyiz hem de heyecanla izliyoruz, hareketlerini izliyoruz. Onun haricinde de hem göz rengi hem de altın gibi parlayan tüyleri epey dikkatimizi çekti.
0: Ziyaret eden insanlar ilk gördüklerinde çok etkileniyorlar. Çünkü sadece ekranlardan gördüğümüz, efsanelerini dinlediğimiz ve okuduğumuz atları gerçek hayatta görmek çok şaşırtıcı ve unutulmaz bir deneyim oluyor. Gençlerin çok ilgisi var özellikle. Sadece görselliğiyle alakalı değil, hem tarihi değeri hem de sportif kabiliyetleriyle de çok dikkat çekiyorlar. Şu an birçok branşta başarılı olabilen atlar ve sporcuların da ilgisi var.
1: Teşekkür ediyoruz Petek Hanım. Evet, Petek Çağlar'la birlikteydik. Ahal Teke atlarının bulunduğu bir çiftlikten yayınımızı gerçekleştirdik. Türk'ün adı Türkmen, Türk'ün atı Türkmen atı Ahal Teke'yi ekranlarınıza getirdik diyelim ve sözü bu noktadan tekrar sizlere bırakalım.
2: Kurban Bayramı'na sayılı günler var. Kurban pazarları hareketlendi. Peki İstanbul'daki kurban çadırlarında son durum ne? Yoğunluk var mı? Detayları muhabir arkadaşımız Ahmet Nazif Vural'dan alacağız. Ahmet Nazif, günaydın. Hoş geldin yayına. Söz sende.
3: Günaydın, teşekkür ediyorum. Artık pazarlıklarda son viraja girildi. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Bizler de Arnavutköy'deyiz an itibariyle ve yanımda çok değerli bir yayın konuğum var. Arnavutköy Veteriner İşleri Müdürü Turgut Özdemir yanımıza. Hocam, yanımıza hoş geldiniz. Hemen sizlerle beraber hayvanlardan sağlıklı olanı nasıl tercih edilir öğrenelim.
4: Öncelikle burası resmi bir kurban pazarı. Vatandaşlarımızın öncelikle şuna dikkat etmesi gerekiyor. Satın alacağı hayvan ahırlarının, yerlerinin, kesimlerinin o ilçeye ait olan kurban komisyonlarına kayıtlı olup olmadıklarını lütfen sorsunlar. Bu şu demek, İlçe Tarım Orman Müdürlüğü tarafından hayvanlarının kayıtlı olduğu, veteriner hekimler tarafından denetime tabi tutulduğu anlamına geliyor. Biz burada bir hayvan pazarındayız. Burası Amasya'dan geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı kurban hizmetlerinin yürütülmesine dair yönetmelik kapsamında bu pazarlar kuruluyor ve her hayvan geldiği Anadolu'daki kendi yerlerinden buradaki pazarlara kadar bir denetim esnasından geçerek buraya geliyor. Burada gördüğünüz hayvanlar Amasyalı. Amasya'da İlçe Tarım Orman Müdürlüğü'nün denetiminden çıkmış, TEK raporlarını almış, bu pazara inmiş hayvanlar demektir.
3: Peki hocam, hayvana bakınca nasıl anlayabiliriz daha iyi olduğunu?
4: Biz vatandaş olarak şuna dikkat edeceğiz. Önce hayvanın gözlerinin canlı olması bizim için önemli olan husus. Kulaklarında küpe olacak. Hayvanlarının derisinin mat, birbirine girmemiş ve parlak olmasını seçmemiz gerekiyor vatandaş olarak. Doğal delik dediğimiz hem burun hem dışkı deliklerinden anormal akıntılar gelmeyecek. İrin ya da kan ya da farklı renkte bir akıntının olmamasını istiyoruz. Hayvanların boynuzlarının tam olması, topallık olmaması, yürüyüşünde bir anormallik olmaması bizim için vatandaş tarafından güzel seçilebilecek hayvan kriterlerinin en önemlileri.
3: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Evet, Arnavutköy'de hayvan pazarında Kurban Bayramı'nın çok yakın tarihte hayvan nasıl seçilir, sağlıklı hayvan nasıl olurla alakalı bilgileri uzmanından aldık diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Ekranlara yansıyan son dakika gelişmesi var. Küresel somut filosuna ilişkin Akdeniz'deki teknelerin etrafında 2 adet savaş gemisinin görüldüğü bilgisi, İsrail ordusunun taciz ettiği bir teknemizle irtibat koptu diye bir bilgi haber merkezimize ulaşmış durumda. Akdeniz'deki teknelerin etrafında 2 adet savaş gemisi görüldü. Son dakikasını geçiyor arkadaşlarım bilgi olarak. Haber merkezimize ulaşan şu an öğrendiğimiz bilgiler bunlar. İsrail ordusunun taciz ettiği bir teknemizle irtibat koptu bilgisi var. Gazze'deki ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel somut filosunun olumsuz hava koşulları nedeniyle demirlediği Antalya açıklarından şartların düzelmesi üzerine yeniden harekete geçtiği ve uluslararası sulara ulaştığı bildirildi. Küresel somut filosundan yapılan bilgilendirmeye göre deniz filosu hava koşulları nedeniyle dün demirlediği Antalya açıklarından 54 tekne ve 426 katılımcıyla tekrar Gazze'ye doğru yelken açtı. 96 Türk katılımcının yer aldığı deniz filosunda Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Amerika, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Brezilya, Cezayir, Endonezya, Fas, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İtalya, İsviçre, Kanada, Libya, Malezya, Meksika, Mısır, Moritanya, Norveç, Pakistan, Polonya, Romanya, Slovakya, Sri Lanka, Şili, Tunus, Umman, Vietnam, Yeni Zelanda olmak üzere 39 ülkeden aktivistler bulunuyor. Görüntüler haber merkezimize yeni ulaşan görüntüler. Elimizdeki bilgiler de arkadaşlarım ekrana yansıtıyorlar. Küresel somut filosundan yapılan açıklama yönünde Akdeniz'deki teknelerin etrafında 2 adet savaş gemisinin görüldüğünü biliyoruz. İsrail ordusunun taciz ettiği bir teknemizle irtibat koptu açıklaması yapılıyor. Farklı noktadan görüntülerde botlarla İsrail askerlerinin teknelere yanaştığını seçebiliyoruz görüntülerden. Teknedekilerin de oturarak can yeleklerini giyerek onları bekledikleri anları görebiliyoruz. küresel somut filosuna Akdeniz'deki teknelerin etrafındaki 2 adet savaş gemisinden indirme yapıldığını anlayabiliyoruz böylelikle.

0: İsrail ordusunu taciz ettiği bir teknemize irtibat koptu açıklamasını yapıyor Filo. Bu da saldırı anına ilişkin görüntü. Evet, askerlerin botlarla, telsizlerle ve silahlarla tekneye çıktığı anda görüntünün kesildiğini görüyoruz. İlk kez olan bir şey değil, defalarca tekrarlanan Sumut filosuna gerçekleşen saldırılardan bir tanesi. Muhtemeldir ki dünya kamuoyundan belirli noktalardan tepki açıklamaları gelecektir ve bununla sınırlı kalacaktır. Haber merkezimize ulaşan sıcak görüntüler ve arkadaşlarımın bana verdiği bilgiler doğrultusunda küresel Sumut filosunun Akdeniz'deki teknelerin etrafında 2 adet savaş gemisi görüldüğü açıklaması var ve ardından da İsrail ordusunun taciz ettiği bir teknemize irtibatın koptuğu bilgisi var. Küresel Sumut filosu Gazze'ye yardım ulaştırmak için 3. defa denize açılmıştı. Ancak İsrail'in saldırıya hazırlandığı öne sürülen filodaki teknelerin etrafında dakikalar önce 2 adet savaş gemisi görüldüğü bilgisi var. Sumut'tan yapılan açıklamaya göre Gazze kıyılarına 402 kilometre kala filodaki teknelerin etrafında 2 savaş gemisi görüldü. Sumut filosu Munki isimli teknenin askeri botlarla yakından taciz edildiğini, tekneyle bağlantının koptuğunu açıkladı. Filonun önceki girişimleri İsrail tarafından uluslararası sularda engellenmişti.
1: This is Munki. I repeat, we have been intercepted.
0: Televizyonlarını yeni açan seyircilerimiz için bir kez daha tekrarlayalım. Görüntüler haber merkezimize yeni ulaşan görüntüler. Gazze yolundaki Sumut filosundan gelen görüntüler. Küresel Sumut filosu Gazze'ye yardımlaştırmak için 3. defa denize açılmıştı. Ancak İsrail'in saldırıya hazırlandığı öne sürülen filodaki teknelerin etrafında dakikalar önce 2 adet savaş gemisi görüldüğü bilgisi geldi. Sumut'tan yapılan bir açıklama var. Buna göre de Gazze kıyılarına 402 kilometre kala filodaki teknelerin etrafında 2 savaş gemisi görüldüğü bilgisi var. Sumut filosu Munki isimli teknenin askeri botlarla yakından taciz edildiğini, tekneyle bağlantının koptuğunu açıkladı. Filonun önceki girişimleri İsrail tarafından uluslararası sularda engellenmişti. Uluslararası sularda Sumut'a İsrail saldırısı. Bu da başka bir açıdan gelen görüntü. Sumut filosundaki aktivistlerin, gönüllülerin diğer saldırılarda olduğu gibi aldıkları eğitim dolayısıyla sakince yerlerine oturup iki ellerini havaya kaldırdıklarını görüyoruz. Zaten askerler de yaklaşırken bu uyarıyı veriyor genelde onlara, ellerinizi havaya kaldırın diye. Savaş gemisinden bir çıkarma yaptığını görüyoruz. Benim sayabildiğim kadarıyla 8'den fazla asker var orada da. 2, 4, 6, 8 daha fazla belki de. Belki de 10 askerden bahsediyoruz. Tam teçhizatlı askerler. Botla bir çıkarma yapılmış. Gemiyle de irtibat halinde oldukları da çene mikrofonlarından ve teçhizatlarından görebiliyoruz. Tüm silah teçhizatları da üzerinde. Bu tekneye çıkarma yapıyorlar ve tekneye çıkıyorlar. Sonrasında tekne üzerinde neler yaşandığını bilmiyoruz. Son dakika gelişmesi bu. Sıcak görüntüler ekranlarınıza yansıyan küresel Sumut filosu Gazze'ye yardıma ulaştırmak için 3. defa denize açılmıştı. Ancak İsrail'in saldırıya hazırlandığı öne sürülen filodaki teknelerin etrafında dakikalar önce 2 adet savaş gemisi görüldü. Sumut'tan yapılan açıklamaya göre Gazze kıyılarına 402 kilometre kala filodaki teknelerin etrafında 2 savaş gemisi görüldü. Sumut filosu Munki isimli teknenin askeri botlarla yakından taciz edildiğini, tekneyle bağlantının koptuğunu açıkladı. Yine görünen tekne içerisinde de şu an açıya yansıyan 4 kişinin olduğunu görebiliyoruz. 5 kişinin olduğunu görebiliyoruz. Tam sayıyı bilmiyoruz. Filonun önceki girişimleri İsrail tarafından uluslararası sularda engellenmişti. Bunun üzerine Türkiye başta olmak üzere sert açıklamalar gelmişti. Sonrasında filo ilerleyişini sürdürmüştü. Bugün az önce geride bıraktığımız dakikalarda küresel Sumut filosundan açıklama geldi.

0: teknelerimizin etrafında 2 adet savaş gemisi var. İsrail ordusunun taciz ettiği bir teknemizle biz irtibatı kaybettik açıklaması geldi. Sıcak görüntüler ve gelişmeler ekrana yansıyor. Elimizde çok sınırlı bir bilgi var. Sadece Sumut filosundan yapılan o iki cümlelik bilgiyi biliyoruz. Bir açıklama daha geldi. O da filodaki geminin ismi İsrail Sadabat gemimize saldırdı açıklamasını Sumut filosu yapıyor. Son dakika bilgisi olarak sunalım. İsrail askerlerinin yanaştığı botun görüntüleri de ekrana yansıyor. Askerlerin tekneye yaklaştığı ve sonrasında da tekneye çıktığı anda zaten görüntü kopuyor. Sumut filosu da biz gemimizde irtibatı sağlayamıyoruz açıklamasını yaptı. Küresel Sumut filosu Gazze'ye yardım ulaştırmak için 3. defa denize açılmıştı. Bu 3. seyirleri. Ancak İsrail'in saldırıya hazırlandığı öne sürülen filodaki teknelerin etrafında dakikalar önce 2 adet savaş gemisi görüldüğü bilgisi geldikten sonra bu görüntüler haber merkezlerine ulaştı. Görüntülerde İsrail askerlerinin çıkarma yaptığı anları görüyoruz. Muhabir arkadaşım Rıza Açıköz hazırmış. Hemen dönelim ona. Rıza bizi bekliyor. Detayları aktaracak elindeki. Hoş geldin yayına.
1: Hoş bulduk. Tabii son dakika detaylarını aktaracağım. Öncelikle yayınlar diliyorum size. Küresel Sumut filasını tekrardan açıklama geldi. Akdeniz'de teknelerin etrafıyla 2 adet savaş gemisinin görüldüğü, İsrail ordusunun taciz ettiği gemide irtibatın koptuğu denildi. İsrail televizyonundan Netanyahu'nun ordusuna yetki verecek iddiası da yine son dakika olarak gündeme düştü. İsrail Devlet Televizyonu Kan'dan yer alan haberde Netanyahu'nun bugün güvenlik toplantısı yapacağı da belirtildi. Toplantıda küresel Sumut filosunda saldırarak ele geçirmek için planların ele alınacağı da son dakika bilgisi olarak yine bizlere ulaştı. Netanyahu'nun ablukayı kırma ve Gazze'ye yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosuna saldırarak ele geçirmek ve bu filoya baskın vereceği de zaten günler öncesinden de basına sızan bilgiler arasındaydı ve bugün gerçekleşti. Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye uygulanan yasa dışı deniz ablukasını kırmasına izin vermeyeceği de ifade edildi. Açıklamada küresel Sumut filosuna katılanların rotalarını değiştirerek dönmeleri de istendi. İsrail ordusunun küresel Sumut filosuna yaptığı saldırılar aslında dünyada da geniş yankı uyandırdı. İsrail'in Gazze şeridine yönelik ablukasını kırmayı ve yasamsal insan yardımı ulaştırmayı hedefleyen küresel Sumut filosu 2026 bahar misyonu İsrail ordusunun 29 Nisan gecesinde Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı. Bunu da hatırlamada yarar var diye düşünüyorum. Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalelerine bulunarak Akdeniz'i taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu Gazze'ye 600 mil deniz uzaklığında ve Yunan kara sularına birkaç mil açıklarda 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede de bulunmuştu. Bunları da hatırlayalım diyelim. Kıbrıs'tan aktaracağımız notlar şimdilik bunlar.
0: Rıza teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger hocam telefon attığında. Hocam hoş geldiniz yayına.
2: Merhabalar. Yine bir, günaydın.
0: Sağolunuz. Yine bir saldırı görüntüsü. Artık aşina olduğumuz Sumut'un ilerleyişini engelleyen tam teçhizatlı askerlerin sivillerin bulunduğu tekneye çıktığı anda görüntü kesiliyor. Ne söylersiniz?
2: Evet, İsrail'in nasıl bir devlet olduğunu aslında Aksa tufanı tüm dünyaya çıplak ve net olarak gösterdi. Hiçbir şekilde uluslararası hukuk kurallarına riayet etmiyor. Tabii yapılan eylemin savunulabilir hukuki bir tarafı yok. Ama yani buna rağmen tehdit vermediği her türlü girişimi İsrail önlemekte, herhangi bir kendini bağlı görmüyor, herhangi bir kuralla kaideyle bağlı görmüyor. Varan iki, varan üç diyebiliriz buna. Yani birinci olarak bu Siyonist tehlikenin tüm dünya için yarattığı tehdidi anlamamız bakımından 7 Ekim 2023 ne menem bir dünya barışı için, insanlık için Siyonizmin tehdidi.

0: yarattığını Aksa tufanı hepimize çıplak olarak gösterdi. 28 Şubat'ta bunun ikinci versiyonuna tanık olduk. 28 Şubat 2026'da o zamana kadar yapılamayan bir eylemi İsrail başardı. ABD'yi İran'a yönelik saldırıya yönlendirdi ve Trump üzerinde baskı kurarak bu konuda yeni bir çatışma başlattı. Şimdi önceki zamanlarda da aslında uygulamaya aktardığı deniz korsanlığını yeni bir aşamaya taşımış oluyor. Somut filosuna yapılan saldırı hiçbir hukuki, insani, ahlaki temele dayanmıyor. Ama buna rağmen bu saldırı karşısında bertaraf edecek bir uluslararası yaptırım mekanizması da bir türlü devreye girmiyor. İsrail Birleşmiş Milletler'in bağlayıcı hukuk kurallarına bile, güvenlik konseyi kararlarına bile uymayan bir devlet. Buna rağmen bu fotoğraf ortaya konulan görüntü tüm dünyada Filistin davasına olan güçlü desteği arttıracaktır. Hatırlayalım, geçtiğimiz Eylül ayında Birleşmiş Milletler faaliyetleri esnasında o zamana kadar İsrail'i örtülü açık destekleyen Avrupa devletleri bile pozisyonlarını değiştirmişlerdi. İngiltere, Fransa başta olmak üzere 10 civarında devlet Filistin'i tanımayı kararlaştırmıştı. Siyonizmin global barış için ne menem bir tehlike olduğunun bu saldırı, küresel Sumit filosuna yapılan saldırı yeni bir kanıtı olarak görülmeli. Öte taraftan bu İsrail'in güvenliğine hizmet de etmiyor. Filistin davasının, Filistin dramının uluslararası kamuoyunda güçlü biçimde gündeme gelmesine yol açıyor. İsrail eskiye kıyasla daha güvenli bir ülke değil. Bunu İsrail'i kuranlar bir konuşmalarında net olarak ortaya koymuşlardı. Arap Denizi'nin ortasında bir Yahudi devleti kuruyoruz. Acaba 25. yıla bu devlet ulaşabilecek mi? Bu konuda kaygılarım var diye devletin ilk teşekkülü esnasında görüşler dile getirmişti. İsrail 50. yılını da kutladı. Yüzyılın sonunda 1998'de. İki sene önce 75. İsrail'in kuruluş yıl dönümü kutlandı. Şimdi ben acaba İsrail bu saldırganlıkla devam ederse karada, işte denizde beynelmilel hukuka aykırı savaş suçları kategorisinde, soykırım suçları, insanlığa karşı suçları kategorisinde saldırılarını sürdürürse acaba İsrail 100. yılını görebilecek mi? 14 Mayıs 2048'de İsrail'in 100. kuruluş yıl dönümü. O zamana kadar ayakta kalabilecek mi? Bu konu belirsizliğini koruyor. Çünkü bir taraftan da İsrail'den göç başladı. Ne yapılırsa yapılsın bu göç engellenemiyor. Çünkü İsrail'de vatandaşların önemlice bir kısmı çifte uyruklu. Ve kendilerini güvende hissetmedikleri için bir şekilde başka ülkelere gidip hayatlarını yeniden orada kurmaya çalışıyorlar. Aksa tufanı, İran, ABD-İsrail savaşı, İsrail'den göçü hızlandırdı. Şimdi bu küresel somut filosuna yapılan saldırı da bu açıdan baktığımızda aslında İsrail'in güvenliğine Orta Doğu'da ve global düzeyde barışa, esenliğe hizmet etmiyor. Adeta İsrail kendi varlık nedenini, sebebini dinamitlemiş oluyor. Evet, bu genel kontekst içerisinde bakabiliriz.
1: Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Profesör Doktor İrfan Kayaülger hocam bizimle birlikteydi. Sıcak bir gelişme. Bu gelişmenin tüm detaylarını ben yayını devredeceğim. Süremin sonuna geldik. Haktan Uysal sizlere aktaracak. Haktan, sözü sana bırakayım. İyi yayınlar dileyim.
2: Cansın, teşekkür ediyoruz. Çok sıcak bir gelişmeyle biz de hemen baş

Seni uğurlayalım. Ekranlara da o müdahalenin gerçekleştiği nokta geliyor. Kıbrıs Adası'nın batısında gerçekleşti, açıklarında gerçekleşti. Bu görüntülerde Gazze yolundaki Sumut filosuna İsrail'in saldırı gerçekleştirdiği anlar. Her gemide bir kamera bulunuyor ve o kameralarla tüm süreç canlı yayında tüm dünyaya aktarılıyordu. Ekranın hemen ortasındaki o karenin içerisinde İsrail askerlerinin bir gemiye çıktığı anlar yayınlanıyor. Ve o görüntüde İsrail askerlerinin gemiye çıkmasının hemen ardından kesiliyor ve sabit bir kareye dönüyor. Bir gemiyle irtibatın koptuğu bilgisi küresel Sumut filosunun yaptığı açıklamayla ekranlara geldi, paylaşıldı. Yine Sumut filosundan Akdeniz'deki gemilerin etrafında iki adet savaş gemisi görüldüğü paylaşılmıştı. İsrail ordusunun taciz ettiği bir teknemizle de irtibat koptu ifadesi paylaşıldı. Ekranda iki karede görüntü yok. O görüntünün olmamasının sebebi İsrail'in o teknelerle ilgili gerçekleştirdiği saldırı ve barbarlık. O barbarlık sonrasında görüntüler kesildi. İsrail'in iki gemiye bu görüntülerden anladığımız kadarıyla şimdilik müdahale ettiğini söyleyebiliriz. Bir gemiyle irtibat kesilmişti. Diğerleriyle de yavaş yavaş irtibatın kesildiğini görüyoruz. Ekranlara da geliyor o görüntüler. Bir başka karedeki görüntü de şu anda donmuş durumda. Bu da İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıların neticesinde ortaya çıkan bir başka an. Şu anda görüntüler ekranlarınıza arşiv olarak geliyor. Az önce yine paylaştığımız o küçük kareler içerisinde Sumut filosundan gelen canlı görüntüleri paylaşmıştık. O görüntüler bir süredir canlı olarak ekranlarınızdaydı ama artık canlı olarak paylaşamıyoruz. Çünkü İsrail'in müdahale ettiği gemilerle bağlantı kopuyor. İlk yapılan açıklamada bir gemiydi ama görebildiğimiz kadarıyla, o bağlantılardan seçebildiğimiz kadarıyla şu anda işte geride bıraktığımız dakikalarda ilk müdahalenin gerçekleştiği an, İsrail askerlerinin içinde bulunduğu bot uluslararası sularda İsrail'e çok uzak bir noktada bir deniz korsanlığı ve barbarlığı çerçevesinde küresel Sumut filosuna umut taşıyan o gemilere müdahale anı böyle kayıt altına alındı. Ekranlara bir kez daha getiriyoruz. Bu anı Marmaris'teydi Sumut filosu. Akdeniz'de işgalci İsrail güçleri tarafından ablukaya alınan Gazze'ye ulaşmaya çalışıyorlardı. Ve işte bir sivil direniş bu elbette. Hemen İsrail askerleri geldiğinde geminin içerisinde bulunanlar ellerini kaldırıyorlar ve silahsız olduklarını gösteriyorlar ama tabii bu barbar İsrail askerlerini durdurmadı. Daha önce de benzerlerine şahitlik etmiştik. İşte o en net görüntü. İsrail askerleri botlarıyla gemiye böyle yaklaşıyor. Uluslararası sularda 21. yüzyıldaki o barbarlık görüntüleri, korsanlık görüntüleri, bir devlet korsanlığı bu şekilde canlı yayında kayıt altına alınmıştı. Geride bıraktığımız dakikalarda tüm dünyada bu anları canlı olarak izledi. Daha önce yaptığımız yayınlarda yine Sumut aktivistlerinin bir programı, bir planı var bu anlara dair. O plan çerçevesinde yapılacak adımlar belli. Bir direniş gösterilmiyor. Çünkü bir pasif direniş bu. O yüzden de hemen eller kaldırılıyor. Ellerinde bulunan telefonlar ve bilgiler denize atılıyor. Ardından da Sumut'un merkezine gönderilen, görüntü gönderen o kamera bu anları kaydediyor. İsrail de bunu bildiği için İsrail askerleri de hemen gemiye çıkar çıkmaz, gemiye çıkar çıkmaz o kameraları etkisiz hale getiriyorlar. Çeşitli açılardan o görüntüleri ekranlara getiriyoruz. İki gemi olduğu söylenmişti. O gemilerden, botlarda İsrail askerleri var ve sayıları da oldukça fazla uluslararası sularda. Az önce arkadaşlarım haritayı ekranlara getirmişti. Kıbrıs'ın batısında çok da uzak bir noktada İsrail'e yaklaşmalarına izin verilmiyor. Bu yelkenleri umutla dolu gemilerin İsrail açıklarına, Filistin'e, Gazze'ye ulaşmasına izin verilmiyor. O müdahale çok daha uzak bir noktada. Bu kez geçen sefer hatırlayacaksınız Girit açıklarında gerçekleştirilmişti uluslararası sularda. Bu kez de Kıbrıs açıklarında gerçekleşiyor. İşte
Korsan

0: ve barbar İsrail ordusunun askerleri gemiye böyle yaklaşıyor. Ardından da gemiye çıkıyorlar ve ilk yaptıkları işte kayıt alanı, o görüntüleri alan kameraları etkisiz hale getirmek oluyor. Ardından da görüntü ve iletişim kopuyor. İlk açıklama bir gemiydi ama buradan görebildiğimiz kadarıyla birkaç gemiyle bağlantının koptuğunu söyleyebiliriz. Şu anda yine görüntüler ekranlarınıza geliyor. Her gemide bulunan ve uluslararası Sumut aktivistlerinin merkezine canlı olarak gönderilen görüntüler. İsrail'in saldırıları devam ediyor ama ona rağmen ilerleyiş de sürüyor. Ekranın içerisinde yer alan o 9 kutucukta 9 karede farklı farklı gemilerden, farklı farklı açılardan görüntüler var. Bir tanesinde buradan görebildiğim kadarıyla İspanya bayrağı dikkatimi çekiyor. O geminin hızla ilerlediğini söyleyebiliriz. Diğer gemilerden gelen görüntüler zaman zaman donuyor, zaman zaman sağlıklı bir şekilde sizlere de ulaşıyor ama bu kareden görebildiğimiz kadarıyla ilerleyişini sürdüren çok sayıda gemi de var. Kaç gemiyle irtibat kesildi? Birazdan net bir şekilde Merve, Suna, Özel, Özcan yayınımızda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Bir kez daha İsrail korsanlığını ve barbarlığını görüyoruz. İlk açıklamalarınız ne yönde olur? Bu kez Kıbrıs'ın görebildiğimiz kadarıyla batısında uluslararası sularda gerçekleşiyor ve dünya tüm bu görüntüleri canlı olarak izliyor. Sizin de yorumlarınızı merak ediyoruz. Sözü hemen size bırakayım.
1: Teşekkür ediyorum Aktan Bey. Çok doğru bu tespitle başladınız. Gerçek anlamıyla yeniden barbarlıklarını ortaya koymuş oluyorlar. Şimdi yani uluslararası hukuk tartışmalarını artık sanırım hepimiz bir kenara bıraktık ne yazık ki bu bağlam içerisinde. İsrail sürecin başından bu yana zaten Gazze bölgesinde Filistin topraklarında haksız, hukuksuz bir abluka yapıyordu. Şimdi burada süreci düşünelim. Sivil deniz konvoyları ya da sivil eylem içerisinde olan kendi yoluna ilerleyen ve insanlara insani yardım, çocuklara mama, insanlara makarna taşıyan, tamamen yani duyguları ve sivil bağlamıyla hareket eden bu insanları yine burada durdurdular. Ama an itibariyle Hakan Bey şunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Çok yakın bir zamanda Yunanistan açıklarında durdurulmuştu. Şimdi Kıbrıs açıklarında. Peki hangi deniz yetki alanı? Kimin dahil olduğu süreç? Yani buradaki mesele o kadar büyük ki İsrail müdahaleyi nasıl Yunanistan sularına yakın bir alanda yaptı ve bugün nasıl bu şekilde hareket edebiliyor sorusuyla da okumak gerekiyor. Bu sadece Sumut filosu özelinde atılan bir adım değil artık. Bununla birlikte uluslararası karasuları ve aynı zamanda İsrail'in Yunanistan, Güney Kıbrıs, Rum kesimiyle olan ilişkileri bağlamında okunması gereken arka planda çıkarıyor. Bölgesel diplomasiyi tamamen değiştiren adımlar diye düşünüyorum ben. Sumut filosu üzerinde zaten çok ciddi baskılar var. Sumut filosunu saniye saniye takip ettiklerini görüyoruz. Gazze ablukasını delip burada İsrail'e karşı duran, kendi canlarını hiçe sayan insanları doğrudan hedef alıp zaten daha öncesinde de bunu yaptılar. Çok yakın bir zamanda da bunu görmüştük. Şimdi çok yakın bir dönemde yine Marmaris bölgesinden zaten hareket edileceğini hepimiz takip ediyorduk. Ama an itibariyle Marmaris'ten yola çıkan konvoya 50'den fazla tekne var diye hatırlıyorum. 500'e yakın aktivist var diye hatırlıyorum. Bu sivil toplum hareketine karşı durmaları, küresel vicdana karşı durmaları şaşırtıcı değil. Fakat hemen şunu ekleyeyim. Nasıl hareket edecek İsrail? Nasıl bağlamlarda insan haklarını ilişkin adımlar atacak? Bence bunu çok dikkatli okumak gerekiyor. Çünkü bir önceki müdahalesinde de insanları ufak alanlara sıkıştırdılar. Zorlu şartlar altında tuttular.
0: Tamam, normalde işkence yasağı vardı. Siz aslında vardır. Hocam uluslararası hukukun iflas ettiğini söylediniz. Aslında bir çerçeve için tartışmıyoruz bunu. İsrail'in barbarlığını evet. Biliyoruz. Deşifre etmek açısından, kamuoyuna paylaşmak ya da aktarmak açısından söylüyorum. Geçen sefer siz de belirttiniz. İsrail o barbarlığı sonrasında rehin aldığı insanları, aktivistleri Girit'e götürmüştü. Girit evet. Adası'na bırakmıştı. Ondan sonra da oradan İçlerinde Avrupa Birliği vatandaşları olmasına rağmen

0: deport edilmişlerdi. Şimdi uluslararası hukukun neresinden tutacak? Burada ne yapacak örneğin? Şimdi Kıbrıs'ta Rum yönetiminin bulunduğu kontrolündeki bölgeyi mi götürecek? Eğer götürürse hangi sıfatla götürecek? Nasıl bırakacak? Oradan içlerinde Avrupa Birliği vatandaşları var. Avrupa Birliği sınırları içerisinden Avrupa Birliği vatandaşları hangi hukuki koşula göre deport edilecek? Ne dersiniz?
1: Kesinlikle haklısınız. Çok yerinde bir soru ama maalesef ki Haktan Bey, karşımızda kendini güçlü zanneden aktörlerin böyle hukuku eğip büktükleri bir süreç var. Normalde burada bayrak devletleri devreye girmeli. Hatta hukuken devreye girmelerini bekliyoruz bile. Az önce hani siz de dediniz, farklı bayraklar var burada. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde de zaten açık denizlerde gemiler istisnalar dışında, yani korsanlık, yasak yayın ve benzeri durum dışında kesinlikle durdurulamıyorlar. Ama şimdi burada sanki bir savaş gemisi varmış, bu insanlar da sivil değilmiş gibi hareket eden, el koyan, istediğini yapan bir İsrail var. Bayrak devletleri devreye girmediği an itibariyle Haktan Bey, biz daha öncesinde de şunu gördük. Türkiye Cumhuriyeti gidip hem kendi vatandaşlarını hem diğer Avrupa ülkelerinin vatandaşları için burada kolaylık sağlamıştı. Diplomatik girişimlerde biz son derece önemli adımlar atmıştık. Hatta yabancılar bize teşekkür etmişti. Çünkü kendi ülkeleri doğrudan iade talebi noktasında hareket etmiyorlar. Konsolosluk koruması sağlamıyorlar belli durumlarda. Burada yapılması gereken de zaten hemen İsrail'den diplomatik bir açıklama beklenmesi. Sonra kendi vatandaşlarını konsolosluk ya da işte elçilik korumasıyla birlikte avukat, sağlık hizmeti ve benzeri sürecine tabi tutmaları, iade talebi edilmesi ve en önemli konu, ki biz maalesef çok uzun süredir varlığından da bahsedemediğimiz Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler'in devreye girmesi gerekiyor ama hangi alanda devreye girecek? 7 Ekim 2023'ten bu yana zaten Birleşmiş Milletler'in sistemde baskısından, varlığından da bahsedemiyoruz. Başındaki sekreteri Guterres'i persona non grata istenmeyen kişi ilan etmiş bir İsrail var. Yani burada verilmesi gereken çok güçlü tepkiler var. Hukuki olarak, siyasi olarak, diplomatik olarak, artık hangi bağlamı söylersek söyleyelim. Fakat biz günün sonunda maalesef ki şunu görüyoruz. İsrail'e hala destek verildiği müddetçe batılı aktörlerden maalesef ki günün sonunda ya Yunanistan açıklarında ya Güney Kıbrıs açıklarında ya da başka bir bölgede durdurmaya yönelik hareket ediyorlar. Yani burada özellikle bizim karşımızda oluşan ittifak yapısını da görme açısından ben bunu vurguluyorum. Çok yakın bir zamanda Aşil Kalkanı dedikleri o altıgen güvenlik ittifakı gibi yapılarla karşımıza çıkan İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan ittifak girişimi var. Hani şimdi burada İsrail'in attığı adımları biz diğer aktörlerden çok da bağımsız düşünemiyoruz ne yazık ki. Sizin de dediğiniz gibi geçtiğimiz ayda yapılan o müdahalede de ne yaptılar? Aktivistleri deport ettiler. Yani bunu nasıl, kimin ülkesinden, neye istinaden yaptılar, herhangi bir açıklama dahi duymadık şu ana kadar. İnsan hakları konusunda, egemenlik, yargı yetkisi konusunda tamamen sorunlu bir süreçteyiz ve hala insancıl hukukun, hak ihlallerinin karşımıza çıktığı bu süreçte de ne yazık ki Avrupalı ülkeler bizimle birlikte hareket edip buradaki süreci yönetmede geri planda kalıyorlar. Kendi mekanizmaları aslında bu. İnsan haklarını koruma konusunda ya da işte Avrupa Birliği'nin bize sunduğu standartlar konusunda hep karşımıza çıkan nedir? Şimdi bunların her birini evrensel olarak sorguladığımızda, o zaman burada hangi ülke daha fazla insanların hakkını savunuyor? Hangi ülke hukuktan bahsediyor diye soralım. Tabii ki de Türkiye.
0: Hocam, bu
1: konuda bizle birlikte İspanya'nın da girişimi son derece önemli.
0: Bir noktada İsrail'in barbarlığını elbette deşifre ediyoruz görüntülerle, dünyanın sessizliğini de aktarıyoruz ama siz iki aktörün de altını çizdiniz. Onlar elbette Kıbrıs ve Rum yönetimi. İkisi de geçen sefer özellikle Girit'e getirip bu aktivistleri bırakmaları, Yunanistan'ın da bunları, Avrupa Birliği vatandaşları birçoğu isteseler herhalde o birliğin amacı o topraklar içerisinde kalmaları ama deport etmişlerdi. Yani Avrupa Birliği vatandaşlarını Avrupa'dan dışarıya deport etmişlerdi. Yunanistan'a ve Rum yönetimine de bir parantez açarsak, tarih de onları yargılamayacak mı bu yaptıkları noktasında? Belki birkaç cümlede onlara sarf etmek gerekir. Ne dersiniz?
1: Kesinlikle Haktan Bey. O zaman ben bu belirttiğiniz noktaya şunu da eklemiş olayım. Bugün Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ne giderken Uluslararası Ceza Mahkemesi kapsamında kendisiyle alakalı tutuklama kararı varken hangi rotayı izliyor? Hangi ülkelerin hava sahasını kullanıyor? Bu sorunun cevabı zaten bize tüm bağlamı oluşturuyor bir anlamda. Yunanistan

0: zaman geçiyor. Şimdi buradan bakacak olursak zaten hukuk ve mantık çerçevesinden ne kadar bize gri alanlar oluşturmaya çalıştıklarını görüyoruz. Kaldı ki şimdi Avrupa Birliği içerisinde hani Schengen bölgesinden belki okuduğumuzda deport etme, sınır dışı etme ile alakalı bu bağlamında ne kadar mantık ve egemenlik yaklaşımı içerisinde okunabileceğini artık bir paradoksla belki açıklamak gerekecek.
1: Şöyle, çünkü Avrupa izleyicilerimize net ifade edelim. Ben örneğin İspanya bayrağı gördüm diye söylüyorum. Bir İspanyol vatandaşıyım. Sumut aktivistiyim. Beni alıyorlar. Girit'e getiriyorlar. Ben Avrupa Birliği içinde Schengen bölgesinde gezebilme hakkım var. Seyahat etme hakkım var. Ama diyorlar ki burada duramazsın. Ama ben Avrupa Birliği vatandaşıyım diyorsunuz. Avrupa Birliği'nin dışına Türkiye'ye girişimlerde bulundun demiştiniz az önce. Evet, Türkiye'ye getirilmişlerdi. Deport ediyor seni. Yani bunlar da dava edilse herhalde uluslararası hukukta İsrail'in barbarlığının yanında Yunanistan'ın İsrail'e desteği de herhalde resmi olarak ortaya çıkıyor. Doğru anlıyorum değil mi?
0: Kesinlikle haklısın. Şimdi şöyle bir durum var aslında. Pratik anlamda büyük ihtimalle şöyle diyorlar. Bu insanlar bizim topraklarımıza nereden geldi gibi sorular bazen ortaya çıkabiliyor. Ama zaten burada hukuksuz bir süreç yok. Sumut filosunun geçiş alanları bellidir. Sumut filosunun yapacağı, takip edeceği rota bellidir. Hani bu insanları buradan gönderme konusunda uluslararası hukuku nasıl işlettiklerine dair çok büyük bir muamma var. Ama büyük ihtimalle bakılacak olursa Türkiye'nin de özellikle bu konuda hukuki girişimleri olduğu için filonun durdurulması, yaşanan tahliyeler, gözaltı süreçleri, bunların her birinin diplomatik ağırlığına, insan hakları boyutlarına göre zaten hukuki süreçleri başlayacak diye düşünmek gerekiyor. Çünkü buradaki temel mantık şu: İsrail açık denizde Avrupa Birliği vatandaşlarına doğrudan yaptırım uyguluyor. Yani el koyuyor diyebiliriz gemilerine ve bunun bir müeyyidesi, bir karşılığı olması gerekiyor. Avrupa Birliği sınırların içerisinde mi oldu? Yoksa hani dediğimiz gibi uluslararası karasularında mı oldu? Ne olursa olsun burada zoraki anlamda bir müdahale, zoraki anlamda bir tutuklama ve üçüncü boyutu da zoraki bir sınır dışı etme söz konusu. Yani peki, bunların her
1: hocam,
0: bir mantıksızlığı
1: bir
0: içerisinde
1: koyalım
0: hukuk
1: mı?
0: Kılıfı yok.
1: Çünkü Sumut aktivistlerinden biri yayınımızda zor şartlarda gerçekleştiriyoruz. O yayını hemen ekranlara getirelim. Son durumu alalım. Sümeyra Akdeniz Ordu yayınımızda zaman zaman görüntüde problemler yaşayabiliriz ama öncelikle geçmiş olsun diyelim. Allah yardımcınız olsun diyelim. Şu anda neredesiniz Sümeyra Hanım? Müdahaleden sonra neler yaşandı? Türkiye'nin gözü kulağı sizde. Mesajlarınızı merakla izleyicilerimize buluşturacağız. Buyurun.
2: Teşekkür ederiz ilk öncelikle. Gündüz vakti İsrail İşgal Kuvvetleri'nin gemilerimizden Zefiro ve Kaktüs'te yapılmak üzere bir saldırı gerçekleştiğini kameralardan gördük, izledik, yayınlıyorlar zaten. Ben şu an Family gemisindeyim. Geçen sene bulunduğum gemiyle aynı gemideyim. Bu bombalanan ilk gemimizdi. Doktorlarla beraber bu gemiyle arkada tıbbi destek sağlamak için burada yer alıyoruz. Ve şu an 3 tane daha gemimize ulaşamıyoruz. Muhtemelen onlar da aynı şekilde İsrail İşgal Kuvvetleri tarafından bağlantıları kesilerek şu an kaçırılıyor da olabilirler.
1: Şöyle mi anlayalım yani Sümeyra Hanım? 5 gemi mi? 2 evet. Gemiye müdahale edildi, 3 gemiye de ulaşılamadığını söylediniz. Toplam 5 gemiye mi şu ana evet. kadar barbar İsrail'in müdahalesi var?
2: Evet, evet.
1: Siz şu anda tam olarak neredesiniz? Görebiliyor musunuz örneğin o işgal güçlerini, İsrail askerlerini? Yoksa bir planlama çerçevesinde başka bir rotayı mı izliyorsunuz?
2: Yok, şu an biz biraz daha arkada kaldık arkadaşlarımıza. Maalesef kendi bir teknik arızamızla uğraşırken onlar biraz daha önden ilerledi. Biz inşallah arızamızı giderir gidermez onların yanına gitmeyi düşünüyoruz. Yanlarında uygun gemilerimiz var. Toplam 52 gemiyle yola çıkmıştık. Şu an 51'i orada. Şu an arkadaşlarımızın İsrail İşgal Kuvvetleri tarafından saldırı gördüğü yerde.
1: Peki şunu soracağım, siz tam olarak neredesiniz ve bu müdahale tam olarak nerede gerçekleşti? Biz Harisa'dan Kıbrıs'ın batısı olarak uluslararası sular olarak gördük ama sizde daha net bir bilgi var mı?
2: Yaklaşık gerçekleşti. Evet, şu an ekranda da gördüğünüz üzere Munk gemimizden gelen görüntüler bunlar. Zodyaklarıyla gelen İsrailliler. Biz ise şu an aynı şekilde

0: sularda olup 250 küsür Meluz aklındayız Gazze'ye.
1: Geçen sefer özellikle gece dronlarla bir önce taciz ardından da saldırı gerçekleşmişti. Bu kez gündüz gerçekleşiyor. Buna dair sizin bir öngörünüz var mıydı? Bir İsrail'in bu konuda özellikle dronlarla tacizini görmüştük. Yine görebiliyor musunuz bu şekilde örneğin dronları üstünde?
0: Evet. Dün bütün gece drone nöbeti tuttuğumuzda da aynı şekilde birçok arkadaşım farklı farklı dronlarla karşılaştığına şahit olduk. Bunun haricinde gündüz vakti bunu yapıyor olmaları zaten operasyona daha erken hazırlanıyor oluşu. Ayrıca bundan önceki süreçte geçen hafta 180 kişi bir hapishane gemisinde idi birkaç gün, eşim Şuayb Ordu da dahil olmak üzere. Ve aldığımız haberlere göre şu an yine aynı şekilde bizler için de tekrar bir farklı hapishane gemisi hazırladıklarını duymaktayız. Bu şekilde.
1: Geçen sefer o hapishane gemisiyle Girit'e aktivistler bırakılmıştı. Şimdi bir bilgi aldınız mı? Rum yönetimi mi burada devreye girecek? O özellikle Kıbrıs'ın ve Rum yönetiminin ve elbette Yunanistan'ın tavrına yönelik de bir mesajınız olacak mı?
0: Yani biz son eşim de dahil olmak üzere bütün arkadaşlarımızın kaçırıldığı o süreçte şunu anladık. İsrail ve Yunanistan işbirliği çok açık ve aleni bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bu şahsen aslında uyuyan insanları uyandırmak adına da bir vesile, bir sebep oldu. Aynısını zaten Kıbrıs adına da var olduğunu hepimiz Kıbrıs adına da var olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu noktada biz zaten sivil inisiyatif olarak İsrail'e bu noktada soykırımlarına yardımcı olan, alttan destek olan bütün hükümetlere çağrıda bulunuyoruz. Onları bu anlamda ışığın önüne tutup, bak bunlar da soykırıma, bu zulme dahil oluyor diyen bir sivil inisiyatif olmayı hedefliyoruz. Gördüğünüz üzere zaten biz bunu yıllardır yapıyoruz. Biz silahsız bir direniş olarak buradayız. Israrla İsrail'in uygulamaya çalıştığı propagandalar, işte olayı sadece bir ırka, bir gruba, belirli bir marjinalliğe itme çabaları. Biz bunlara kanmıyoruz. Çünkü uluslararası ve global bir yapı olduğumuz çok aşikar, çok belli. Bu yüzden bu yola da devam edeceğiz ve biz burada bütün hükümetlere gerçekten güvenli bir geçiş talep ettiğimizi aslında söylemeye çalışıyoruz. Biz ablukayı kırma hedefiyle bu yoldayız. Ablukayı kırma hedefiyle burada doktorlarla beraber aylardır hazırlanıyoruz. Karada nasıl tıbbi destek verebiliriz diye. Bir sürü destek taşları şehit edildi, öldürüldü İsrail işgal kuvvetleri tarafından. Ama yine de vazgeçmeden yanımda burada cesaretli doktorlarla yoldayım. Ki orada karaya vardığımızda Gazze'de nasıl destek olabiliriz planlarını yapıyorlar profesyonel bir şekilde. Yani biz bu yoldan vazgeçmeyeceğiz ama vazgeçmezken de lütfen artık madem bu soykırıma soykırım diyen devletler var, bu devletlere de aleni bir şekilde seslenip bize yardımcı olup güvenli geçişimizi sağlamalarını talep ediyoruz.
1: Peki. Şunu da sorayım Sümeyra Hanım, gemide ne taşıyorsunuz? Ne var gemide? Oraya ne götürüyorsunuz? Umut götürdüğünüzü biliyoruz ama onun dışında ne götürüyorsunuz? Bunu sorayım. Bir de elbette Gazze kıyılarında sizi bekleyenler var, hasretle, umutla görmek isteyenler var. Onlara bir mesajınız olur mu? Onu da alayım. Bu iki noktaya dair de görüşlerinizi paylaşmanızı isteyeceğim.
0: Gemilerimizde genellikle raf ömrü uzun olan yemeklerimiz var. İşte yardım malzemelerinin içerisinde fasulye, pilav, ondan sonra bebek maması, bebek bezleri, hijyen kitleri gibi buna benzer şekilde sayılarıyla, etiketleriyle hazırladığımız yardım malzemelerimiz var. Bunları Global Sumut Filosu web sitemizde, sayfamızda veya Global Sumut Türkiye sayfasında da açıp bakabilirsiniz. Bunların hepsini elimizden geldiğince kayıt altına almaya çalıştık. Listelerimiz var. Bu şekilde yetmese de götürdüğümüz yardım malzemeleri ablukayı kırdıktan sonra orada aylardır, yıllardır bekleyen yardım malzemelerinin de girişine bir sebep oluruz inşallah.
1: Gazze'ye bir mesajınız var mı? Buradan ablukayla...

0: Baş başa yıllardır devam eden o zulme direnenlere.
1: Sizler bize direnişi öğrettiniz. Bu yüzden de vazgeçmeyeceğiz. Bizi beklediğinizi biliyoruz. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa ertesi gün. Çünkü direniş demek vazgeçmemek demek. Bunu da sumuluk kelimesiyle sizden öğrendim. İnşallah ablukayı kırarak buluşma ümidiyle.
0: Peki yeni gelişmeler olursa lütfen bizler aracılığıyla paylaşmaya devam edin. Sumut aktivisti Sümeyra Akdeniz Ordu gelişmeleri aktardı. Kolaylıklar dileyelim. Allah yolunuzu açık etsin. Umarız o Gazze kıyılarına ulaşır. Umarız o dileklerinizi, temennilerinizi gerçekleştirirsiniz. Sağ olun diyelim. Sizi uğurlayalım. Yolunuz açık olsun diyelim. Gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz. Merve Hoca da birlikte bu gelişmeleri takip etti. Hocam umutla ve dirençle ne olursa olsun yollarından dönmeyecek gibi görünüyor Sumut Filosu aktivistleri. Belki onlara dair de birkaç cümle paylaşmanızı istesem yanlış olmaz herhalde.
2: Tabii ki de zaten çok değerli şeyler aslında duymuş olduk. Bence umut asla bitmeyecek. Bu artık başladı. Baktık ki küresel sistemde devletler yapması gerekenleri yapmıyor. İnsanlar olarak, küresel anlamda kamuoyu olarak, din, dil, ırk bakılmaksızın şu an herkes bir arada tek yürek olmuş durumda. Bence bu son derece değerli. Ama burada şunu da unutmamak gerekiyor. Türkiye sürecin başından bu yana zaten inanılmaz şekilde gerek Birleşmiş Milletler nezdinde, gerek Avrupa halkları nezdinde her platformda bir diplomasi adımı, diplomasi fırtınası oluşturmuştu. Ve biz belki bir anlamda da bunların etkisini görüyoruz Aktan Bey. Bu son derece önemli. İsrail bizim karşımızda psikolojik anlamda caydırma, hukuki anlamda erozyon, diplomatik anlamda baskı yaratmaya çalışıyor. Ama bunların hiçbiri etki etmiyor. Gazze ablukasının kaldırılması konusunda, Gazze'de yapılanların, Lübnan'da yapılanların hesabının verilmesi konusunda insanlar artık tek yürek olmuş durumda. Hatta şunu da hatırlatmak istiyorum. Evet, Sumut Filosu'ndan bahsediyoruz ama Almanya'da da Nekbe olaylarını insanlar protesto ettikleri esnada Alman polisi tarafından müdahale edildi. Yani karşımızdaki tablo bu. İnsanların insani değerlerini yok etmeye çalıştıkları bir durum var. Oraya ulaşacak olan sadece insani yardım değil, oraya ulaşacak olan aynı zamanda hepimizin umudu, hepimizin insani değerleri ve hepimizin geleceğe dair umutlu inançları. Ablukayı kırmak, ablukaya karşı durmak bu açıdan son derece önemli. Fakat şuna da çok dikkat etmek gerekiyor. İsrail baktı ki tek başına kalıyor küresel sistemde. Çünkü daha önceki Sumut Filosu girişimlerinde hep tek başına alıkoymayı yapmıştı. Biraz daha böyle İsrail kendi sınırlarına yakın diyelim ya da benzer şekilde Gazze topraklarına, Gazze karasularına yakın yerlere hedef almaya başladığı dönemde şu an hem gündüz ki hiç kimseden çekincesi yokmuş gibi hareket ediyor. Hem de Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la alakalı gelişmeleri de içine alacak şekilde hareket ediyor. Bunların her biri son derece düşündürücü durumlar. Tarihin doğru yerinde olmak, tarihin vicdanın tarafında olmak son derece önemli. Bence biz bir kere daha bunları görüyoruz. Kalbimiz Sumut Filosu'ndaki herkesle atıyor desek doğru olur.
0: Peki. Teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Merve Suna Özel Özcan, sağ olun. Gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz. Değerli bir konuğumuz daha aramıza katıldı. Doktor Tolga Sakman bizlerle. Tolga Hoca, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Aktan Bey, iyi yayınlar.
0: Bir küresel barbarlıktan söz ediyoruz. Bir devlet korsanlığından söz ediyoruz. Artık kelimelerin az kaldığı gelişmeler İsrail için yaşanıyor. Biz de bunları dillendiriyoruz. Bu kez az önce Merve Suna Hoca da altını çizdi. Güpegündüz bu barbarlık yaşanıyor. Uluslararası sularda yaşanıyor. Geçen sefer Kıbrıs'ın, affedersiniz, Yunanistan'ın açıklarındaydı. Girit'e o hapishane gemiyle taşınmışlardı. Bu kez de Kıbrıs'ın Rum yönetimi açıklarında gerçekleşiyor bu barbarlık. Hocam neler söylemek istersiniz? Sözü hemen size bırakayım.
3: Yani burada Merve Hoca'nın söylediği şeyin altını çizmek lazım. Yani geçen sefer Girit'in batısında, yani kendilerine oldukça uzak, kendi sözde çizdikleri o sınırlardan oldukça uzakta bu müdahaleyi gerçekleştirmişlerdi. Yine bugün de uluslararası sularda benzeri şekilde bir müdahalede bulunuyorlar. Yani bu bir korsanlık ve korsanlığı da aslında yani uluslararası hukuk vesaire bunu yasaklıyor ama yani maalesef ki uzunca bir süredir özellikle söz konusu İsrail olduğunda bu kayrılmış devlet statüsünü artık sonuna kadar kullandığını görüyoruz. Yani ne yaparsa yapsın başına bir şey gelmeyeceğini

0: askerleri, haydut devlet askerleri gemiye çıkınca suya atılıyor. Sumut aktivistlerinden bunu duymuştuk. Şu anda da uluslararası sularda bir saldırı anını canlı olarak izliyoruz. Dünya bu haydutluğu, korsanlığı, barbarlığı artık adını siz koyun lütfen izleyicilerimize sesleneyim. Holy Blue gemisine yönelik o saldırı anlarını tüm dünya canlı olarak takip ediyor. Aktivistler elbette bir sivil direniş gösteriyorlar. Silahsızlar hemen İsrail askerleri yaklaşınca ellerini kaldırıyorlar. Ve sonrasında bir kurallar bütünü var. O kurallar bütününü uyguluyorlar. Direnmiyorlar, bir direniş göstermiyorlar. Şu anda da canlı olarak o görüntüler ekranlara yansıyor. Biz bu görüntüleri Somali açıklarında oradaki korsanların gemilere yaptığı müdahalelerde görmüştük. Çok benzerlerini bir devletin kendisine asker diyen unsurları şu anda uluslararası sularda gerçekleştiriyorlar. O yüzden de bu bir korsan faaliyet, korsanlık faaliyeti olarak da değerlendirebiliriz. İşte İsrail askerleri bir bot dolusu şu anda yaklaştılar Holy Blue'a. Herhangi bir direniş yok. İçerisindeki aktivistler daha önce planlanan şekilde o yapılan uyarıları dikkate alıyorlar. Elleri havada bir şekilde yaşanacakları takip ediyorlar. Sonrasında neler olacağını göreceğiz. Geçen sefer gerçekleştirilmiş bir hapishane, cezaevi ya da artık oradaki aktivistlerin tutuldukları bir gemi yapılmıştı. O gemiyle birlikte aktivistler Girit Adası'na götürülmüş, oradan da sınır dışı edilmişti. İşte şu anda yanaştılar, ellerinde silahlı ağır teçhizatları bulunan haydut İsrail askerleri gemiye yaklaştı. Muhtemelen gemiyi durduracaklar ve yaptıkları ilk işte bu anların kayıt altına alınmasını engellemek için hemen kameraları etkisiz hale getiriyorlar ve görüntü ondan sonra tamamen kopuyor. Şu anda da Holy Blue'dan küresel Sumut filosundaki gemilerden biri canlı olarak paylaşıyoruz. Bu görüntüleri merkeze, Global Sumut Merkezi'ne ulaştırılıyor. Bir platform da yapmışlar botların ön kısmına. O platform vasıtasıyla aslında kaskları, gece görüş dürbünleri var ama güpegündüz bunu gerçekleştiriyorlar. Ama ona rağmen yüzlerini kapatma gereği duyuyorlar. Ve şu an itibariyle de o görüntü dondu muhtemeldir. Ya gemiye çıktılar ya da çıkmak üzereler. O yüzden de o görüntüyü kestiler. Canlı yayında bu barbarlığı, haydutluğu ekranlara taşıyoruz. Şu anda muhtemelen gemiyi önce durduruyorlar, ardından da gemiye çıkıyorlar. Sonrasında da hukuksuz bir şekilde uluslararası sularda bir alıkoyma gerçekleştiriyorlar. Evet, şu anda da o tahmin ettiğimiz yaşanıyor birer birer. Evet, İsrail barbar askerleri, haydut askerleri gemiye çıktılar. Şu anda da o görüntüler ekranlara, çıkış görüntüleri geliyor. İlk olarak da hemen kameralara birazdan müdahale edecekler. Daha önce, az önce müdahale ettiler ve görüntüyle ilgili bağlantı koptu. Ama çıktıkları an böyle kayıt altına alınmıştı bir başka gemiye. Tolga Hoca, lütfen kusuruma bakmayın. Araya girdim ama bu barbarlığı, bu haydutluğu tüm dünyaya anlatmak için bir kez daha ses olduk. Bilmiyor mu dünya? Elbette biliyor ama anlatmakta bir kez daha biz de fayda görüyoruz. Şu anda görüntüler ekranlarda, bir yayın hatası değil. Bir kez daha tekrarlayayım, bu tip durumlarda bir yayın hatası olarak o görüntüleri alıyoruz ama bu bir yayın hatası değil. Tekrar tekrar söyleyelim, bu İsrail barbarlığının yaşananları tüm dünya görmesin diye bağlantıyı kestiği anlarda o görüntünün gelmemesi için yaptıkları, bilinçli bir şekilde o görüntüyü kararttıkları anlar. O yüzden biz bunu bir yayın hatası olarak görmüyoruz. İsrail'in utancı, bizim yayınla ilgili bir utancımız değil bu, İsrail'in utancı olarak da ekranda tutuyoruz. Tolga Hocam, sizin de görüşlerinizi almak isterim.
1: Şimdi dünya görüyor mu vesaire söylemini şunu söylemek lazım. Şimdi burada çok farklı ülkelerden vatandaşlar var.

0: Zaten bu filonun amaçlarından biri bu. Bu ülkeler artık dikkatini buraya çeksin. Kendi vatandaş, hani burada Filistinlilere, Gazelilere ne olduğunu görmüyorlar. Kendi vatandaşlarına ne olduğunu görsünler en azından ki buradan o İsrail şiddetinin ne derece olduğunu anlasınlar diye. Ama kendi vatandaşlarına dahi bunlar yapılırken sessiz kalan devletler var maalesef. Yani söz konusu bu İsrail'in barbarlığı olduğu zaman, bu haydutluk olduğu zaman maalesef ki sessiz kalıyorlar. O yüzden yani bunun ne olduğunu daha yüksek sesle, yani şu anda yapılanın daha yüksek sesle söylenmesi gerekiyor. Yani maalesef ki o hukuksal terimlerden artık uzakta konuşacağız. Yani burada işte uluslararası hukuk, açık deniz vesaire, uluslararası sular, yani burada söylenecek tonlarca şey var ama hiçbiri İsrail'i durduracak şey de değil maalesef. O yüzden artık burada gücün görülmesi lazım. Yani biliyorsunuz ben uzun zamandır söylüyorum, İsrail güç gördüğü zaman nispeten daha dikkatli hareket eder. Yani tırnak içinde söylüyorum, bir ülke yani hukuksal metinler vesaire çok ciddiye almıyor. Gücü görmesi için de aslında iyi bir atlama tahtası aslında bu Sumut. Yani Sumut'ta olanlar dünyaya görülecek. Dünya burada ne olduğuna bir tepki verecek ancak o zaman. Ama yani çok basit bir örnek. Bu Sumut filosu İspanya'dan yola çıktı. İspanya hükümetinin tepkisi ortada. Bu tepkiye bile ne kadar yüksek tonda bir tepki verdiklerini biliyoruz. Avrupa genelinde İspanya'ya tavır alınsın diye ellerinden geleni yaptıklarını biliyoruz. Yani bunun artık söylenecek çok söz kalmadı İsrail'in şiddetine. Bunun durdurulması için yani çok basit bir örnek yine Haktan Bey. Bu gemilerde ne olduğunu da biliyorlar. Çünkü aldıkları gemileri, o tuttukları gemileri biliyorsunuz. İsrail limanlarına götürüyorlar, altın üstüne getiriyorlar. Ondan sonra hiçbir şey olmadığı için geri bırakıyorlar. Aldıkları yere koyuyorlar. Mesela en son Girit'e bırakmışlar diye yanlış hatırlamıyorsam. Ve hiçbir şey olmadığı da biliniyor. Yani içindeki yardım malzemesi, bu sırada bunlar küçük tekneler, taşıdıkları yardım malzemesi bile yani böyle büyük işte tonlarca ağırlıktaki Gazze'ye aylarca yetecek vesaire yardım taşımıyorlar. Yani o bir destek olmak, o bir damla su vermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu algıyı oluşturmak, ne olduğunu göstermek için yapıyorlar. O yüzden zaten tahammül edemiyor İsrail'de. Yani bu kadar insan kendinden vazgeçmiş, yola çıkmış. O yüzden yani bu tepkiyi sönümlendirmesi gerekiyor. Ve o Girit'in batısında müdahale ederken bir radyo yani mesajı göndermişti o İsrail IDF militanları, askerleri bir şekilde mesaj göndermişti bu teknelere. Diyordu ki uluslararası hukuktan doğan hakkımızı kullanarak geminizi durduracağız. Düşünün ki bu az önce söylediğim kayrılmış devlet statüsünde hangi noktadalar? Artık kendilerinin yaptıklarının uluslararası hukuka uygun olduğunu düşünüyorlar ve bu şekilde lanse ediyorlar. Ve bunu da kabul edecek devlet varsa da yani daha söylenecek çok da bir şey bulamıyorum. Yani bu müdahaleyi şu açık denizde, uluslararası sularda sadece sivil aktivistlerin olduğu, içinde hiçbir şeyin olmadığını destekleyen devletlerin olduğu bir tekneye şu görüntüler yaşanırken ses çıkarmayacak devletlere de artık yeni kurulacak düzende kendilerini nerede gördüklerini de merak ediyorum. Son bir söz şunu söyleyeceğim. Buyurun. Müdahalenin gerçekleştiği yer işte geçen sefer Yunan karasularıydı, deniz yetki alanıydı. Bu sefer Kıbrıs'ın iddia ettiği sularda, Güney Kıbrıs'ın iddia ettiği. Yani bu iki devletin de, iki yönetimin de buna karşı vereceği tepkiyi de takip etmemiz gerekiyor. Yunanistan hatırlarsanız o zaman tepki göstermedi. Yunan halkı bu tepkinin doğması için uğraşlamayı ne de tepki göstermedi. Güney Kıbrıs yönetimi de buna tepki göstermeyecekse maalesef ki Doğu Akdeniz'de gelişen o ortaklığı da somutlaştırmış olurlar. Ve somutlaşmış olan bu ortaklığın da insanlığa karşı da bir ortaklık olduğunun altını çizmemiz gerekir bu saldırılardan sonra. Ve o zaman sadece bölgede Türkiye aleyhine geliştirilmiş olan bir ortaklıktan değil, insanlığa karşı geliştirilmiş olan ortaklığa da insanlığın, bütün dünyanın cevap vermesi gerektiği kanaatindeyim.
1: Kıbrıs konusuyla ilgili hocam daha önce yayınlarda da defalarca konuşmuştuk. İsrail'le Rum yönetimi arasındaki ilişkiler, askeri ilişkiler, sivil ilişkiler, orada kurulan, kurulmaya çalışılan askeri destek üsler, görüntüler çok konuşulmuş, çok tartışılmıştı.

0: bundan rahatsız olacağını tahmin etmek güç elbette. Ama şunu soracağım. Bir önceki filo İsrail açıklarında yine Gazze açıklarında yine uluslararası sularda ama en azından Gazze'ye yakın bir noktada müdahale edilip durdurulmuştu. Hı hı. Şimdi orada bir tepki almayınca bu sefer Akdeniz'in ortasına kadar gelip Girit açıklarında ya da Kıbrıs açıklarında bu pervasızlığı gerçekleştiriyorlar. Yarın daha da ileri gidip örneğin siz de bahsettiniz İspanya'dan yanılmıyorsam Barcelona'dan çıkmıştı gemilerin büyük çoğunluğu. Barcelona'dan çıktıktan sonra uluslararası sularda İspanya açıklarında da müdahale edebilir. Bu pervasızlığı her geçen gün arttıran bir İsrail yapısı görüyoruz. Daha önce gece yapıyordu bu müdahaleleri. Askerlerin yüzlerinde gördük hepsinin yüzü kapalı maskeli. Gece görüş türbünleri var ama artık güpegündüz yapıyor. Ne dersiniz böyle adım adım? Baktı ki bir şey olmuyor. Bir adım ileri giden bir İsrail mi görüyoruz? Yoksa başka bir strateji mi var bunun altında? Önce size sonra da Merve Sunal Hoca'ya soracağım bu soruyu.
1: Şimdi tabii burada dediğin şeye katılıyorum. Sonuçta yaptığı eyleme bir tepki gelmedikçe daha fazlasını yapıyor. Bunu sadece bu deniz yani bu filoya olan müdahalede değil Gazze'de de gördük. Batı Şeria'da da gördük. Her yaptığına tepkisiz dünyayı görünce daha fazlasını yaptı. O yüzden şimdi evet geçen bir önceki filoda daha yakın sulardayken müdahale ediyordu. Ama bu sefer mesela Girit'in batısında müdahale ettiği gemide söylediği şey şuydu. Rotanızı değiştirin. Yani Gazze rotasından İsrail limanlarına çevirin. Ve işte yardımı bize eğer yardım bırakacaksanız bize bırakın biz teslim edeceğiz. Şimdi rotayı ta oradan değiştirin diye mesaj vermek aslında bu biraz yani sadece filo ile ilgili değil biraz da Filistinlilerle ilgili. Yani Filistinlilerin de ümidini kırmak onların da hani nispeten burada dünya görüyor bize yardıma geliyorlar. En azından şu bize desteğe geliyorlar. O umudu kırmak burada İsrail'in yapmaya çalıştığı şey. Düşünün ki yani Doğu Akdeniz'in girişinde neredeyse Akdeniz'in ortasında müdahale ettiğinizde rotanızı değiştirin dediğinde bu gemiler rotasını değiştirse Filistinlilerdeki o hayal kırıklığını düşünün. Yani bu kadar gelecek yardımdan yardımı parantez içinde tutuyorum. Destek ya bu insani destekten uzakta kalmanın getireceği hayal kırıklığı asıl bence yapmaya çalıştıkları şey bu. Peki. Yani Gazze'ye, Filistin'e bu ümidin verilmesini engellemek. Çünkü en çok ihtiyaçları olan şey bu orada. Peki. Çünkü uzun zamandır buradan çok uzaklar. Bu ümidin kırılması için sadece İsrail değil başka devletler başkaları da müdahale ediyorlar.
0: Sürem çok azaldı. Bir son dakika gelişmesi var. Onunla sözü Merve Sunal Hoca'ya bırakayım. Onun da son görüşlerini alıp uğurlayacağım. Küresel Sumut Filosu kriz masasından açıklama var. İsrail ordusunun uluslararası sularda saldırdığı filoda 23 tekneyle İrtibatımız koptu. 52 diye hatırlıyorum. 52 ya da 51 tekne yola çıkmıştı. Yaklaşık yarısına müdahale edildiğini görüyoruz. Haydut İsrail tarafından. Merve Sunal Hoca son birkaç dakikam sizin de görüşlerinizi alıp uğurlayayım. Bir araya gideceğim. Buyurun.
2: Teşekkür ediyorum Haktan Bey. Yani hocam da aslında temel bağlamı çizdi. Bizim karşımızda an itibariyle baskıyı maksimuma çıkarmaya çalışan. Ve bunun için büyük ihtimalle uzun süredir yani Girit'teki o durumdan sonra çok daha kapsamlı çalışan bir İsrail olduğu gerçeğini görüyoruz. Gündüz saatlerinde yapıyorlar. Çok geniş kapsamlı yapıyorlar. Tekneler arası irtibat tamamen kesilmiş durumda. Ve bu açıdan İsrail'in temel yaptığı nokta biri de belki şunun altını çizmek gerekiyor. İnsanları psikolojik olarak tamamen yormak, korkutmak, endişeye sevk etmek. Burada şu ayrıntıyı vermek istiyorum hani bunu yorumlarken. Biz askerlerin genelde yüzünün kapalı olduğunu görüyoruz. Siyah maskelerle buraya çıkmış oluyorlar. Neden diye sorgulamamız gerekiyor. Bunun birincisi psikolojik boyutlarıysa ikincisi hani bu sürecin en önemli bağlamını ortaya koyma açısından şunu söyleyeceğim. 2025 Ocak ayı itibariyle İsrail savaş suçları kovuşturması bağlamında medya kurallarını askerleri için sıkılaştırdı ve yüzlerinin kapanması, işte sosyal medya kullanımlarının sınırlanması vardı. Şimdi buradaki bu eylemde de biz bu adımların bir fiil uygulandığını görüyoruz. İnsani, diplomatik atılan bu adımları askeri olarak, siyasi olarak, algoritmaları yönetme olarak ne yapıyorlar? Kendi lehlerine çevirerek kullanmaya çalışıyorlar. Bu son derece önemli bir kritik kırılma anı bence. Dediğim gibi bu kadar kapsamlı, bu kadar sistemi kontrol etmeye yönelik hareket etmenin maalesef ki olumsuz bir tablo çizdiğinin de altını çizmek gerekiyor. Umarım Türkiye zaten hızlı bir şekilde devreye girecek. Bunu biliyoruz zaten yetkili mercilerimizden, devlet mercilerinden. Ama aynı hassasiyeti bayrak ülkeleri olan Avrupalı aktörler de göstermeli ki biz Gazze için, Lübnan için bir umuttan, Filistin için bir umuttan bahsedebilelim. Peki. Biz şu ana kadar hep burada hukuksuzluktan bahsettik ama hukuksuzluktan bahsetmek hukukun yokluğu anlamına gelmez. Biz bunu defaatle söylüyoruz ve söylemeye de devam edeceğiz. Umarım hiçbir sorun yaşanmadan Sumut Filosu'ndaki her bir kişiye sorunsuz şekilde ulaşılır. Çünkü hani durumun nereye gideceğini de öngörmek gerçek anlamıyla çok zor.
0: Peki. Doçent Doktor Merve Suna Özel Özcan, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldınız. Doktor Tolga Sakman, hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Tarihi görüntüleri birlikte değerlendirdik, bir kez daha paylaşalım. Kriz masasından, Global Sumut kriz masasından son açıklama, 23 tekneyle irtibatın kopmuş olduğu yönündeydi. Şimdi çok kısa bir ara vereceğiz, aranın ardından gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız.
3: Halkbank'ın katkılarıyla
4: Merkez Bankası'nın Mayıs 2026 piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon beklentisi %28,94'e yükseldi. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %23,82 olurken 24 ay sonrası beklenti %18,43 seviyesinde gerçekleşti. Ankete göre 12 ay sonrasına ilişkin beklentilerde katılımcıların %45,20'si enflasyonun %22 ile %24,99 aralığında olacağını öngördü. 24 ay sonrası içinse en yüksek olasılık %47,79'da %16 ile %19,99 bandına işaret etti.
3: Halkbank'ın katkılarıyla
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: Adım atarsan uzak değildir iyilik ve merhamet paylaşmanın yol arkadaşıdır.
8: İnsan Vakfı bu yılda kurban bağışlarınızı dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bu iyilikte senin de payın var.
7: İnsan Vakfı.

0: vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
1: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben.
1: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Bir reklam.
7: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
4: Bir reklam.
8: A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam.
9: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit

0: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
1: Reklam.
2: A Haber Radyo.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam.
5: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Homtex.com.tr'de.
2: Bir reklam.
6: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Reklam.
7: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Homtex.com.tr'de.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Ezberlediğiniz yerlerde ezbere alışveriş yapmaya alıştınız. Ünlü bir yüzün sizi telefonla kovalamasına, Kasım indirimlerinin sadece Kasım'da olmasına, üstünüze gelen patlangaçlara, göz yoran neonlara alıştınız. Alışma.

0: İndifix. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Avrupa Birliği Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı. Ancak son yıllarda değişen küresel dengelerle birlikte Türkiye'nin Avrupa ekonomisi açısından önemi daha da arttı. Avrupa şirketleri üretim, yatırım ve tedarik için Türkiye'ye yöneliyor. 2024 yılı itibarıyla Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki toplam ticaret hacmi 210 milyar euroyu aştı. Bu rakam rekor olarak kayıtlara geçti. Ticaret hacmi dolar bazında ortalama 327 milyar dolar seviyelerinde seyrediyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
2: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
3: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
5: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
6: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
7: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
8: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
7: Türksel gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
8: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi. Türksel
0: gücünde 5G. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
0: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
9: Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam. A Haber Radyo.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
7: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
3: Bir reklam.
8: A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam.
7: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil Budur hissi.
11: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
12: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
13: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
14: Donuyoruz Yüksel abi.
13: Bu havada.
14: İnternette donuyoruz.
13: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
15: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
16: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
13: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
15: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
17: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
18: Türkcell gücünde 5G.
13: Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Reklam.
8: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Canlı yayın.
19: Gelen bu filonun, bu ağırlığın, bu yumruğun direncini kırmak için bizim beklediğimiz zamanda değil de beklemediğimiz zamanda saldırma güdüsüne ve planına ulaşmış durumdalar. Böyle bir şey yapıyorlar. Ondan sonrası için de zaten standart olarak bizim bu hareketteki tek ve birinci kuralımız şiddetsiz eylem. Her daim şiddetsiz eylem. Hiçbir şekilde karşımızdakine bir şiddette bulunmuyoruz. Yapmış olduğumuz eylemin, yapmış olduğumuz tepkinin, onların yapmış oldukları şiddete ve onların yapmış oldukları soykırımın dünya tarafından bilinmesi, sessiz kalıp şiddetsiz bir şekilde karşılarında İsrailli askerlerin yapmış oldukları ters kelepçelemeler, almalar, daha sonra belli tekneleri götürmeler gibi durumlar şu an için burada belli değil. Şu an bu bilgilere ben de ulaşamadım. Ama sizin bundan önce yapmış olduğunuz işte hapishane gemisinden tutun da daha önce alıp bu açlık limanına götürmeleri gibi durumlar zaten apaçık ortada olan ve çok şey bir şekilde soykırımı ve kendilerinin de yapmış olduğu barbarlığın çok net birer göstergesi.
20: Siz önemli bir noktanın altını çizdiniz efendim. Gündüz gerçekleştirildiğini, sizi şaşırtmak için, o gücü biraz daha azaltmak için. Bir de elbette çok daha uzak bir noktada gerçekleşti. Daha önceki Sumut filosunda gördüğümüz Gazze açıklarında müdahaleydi ama bu kez son iki baskında görüyoruz ki Girit açıkları ve Kıbrıs Rum yönetiminin açıkları batısı olarak görünüyor. Şu anda neredesiniz? Hangi noktada müdahale ediliyor? Bu kadar uzak bir noktada müdahale edilmesinin sebebini siz nasıl yorumluyorsunuz?
19: Biraz evvel anlattığım gibi bu gücü kırmaya çalışıyorlar. Bir seferde bu kadar çok büyük bir gücü kıracak güçleri onların da yok. Daha doğrusu bununla ilgili yapmaları gereken tek şey tetiğe basmak olacaktır. Onlar bunları da biliyorlar. Bunu yapmamak için parça parça gücü kırarak kendilerine giren bu haklı ve sağlam direnişin, bu güçlü yumruğun, bu filonun ve ayrıca yine karadan da devam eden diğer arkadaşlarımızın da yaptığı gibi bu eylemin gücünü azaltarak hareket etmeye çalışıyorlar. Şu an daha önceki interception dediğimiz daha önceki müdahale bölgelerinden çok uzakta bir yerde yine müdahaleler başladı. Akşama kadar gelecek olan rakamlar, teknelerin durumları,

0: gemilerle ilgili zaten akşam üstüne doğru daha net bilgiler elimize geçer.
1: Şimdi diğer gemilerle irtibat kurabildiğinizi, müdahale edilmemiş gemilerle irtibat kurabildiğinizi düşünerek soruyorum. Şu an itibariyle moral motivasyonu aktivistlerin nasıl? Buna dair sizin yorumlarınız ne? Bir endişe duyuyor musunuz? Gazze'de sizi bekleyenler var. Onlara yönelik bir mesajınız var mı? Bunları da almak isterim açıkçası.
0: Bu işte yola koyuleli yolda çok çok çok ve kat be kat daha artıyor. Bu kadar net söyleyebilirim size. Yani normalde bir moral ortalaması verelim. 10-15 diyelim. Yola çıkıldığında bu moral 100'lere varıyor. 150'lere varıyor. Çok daha artıyor. Çünkü o teknelerin içindeki bağda bir birlikleri, o teknelerin içindeki dava birliği, o insanların birbirlerine her şekilde ne olursa olsun, bu dünyada da ahirette de her şekilde beraberiz. Birbirimize destek olacağız. Sözlerini vermeleri. Bunlar hepsi buradaki insanların kalplerini ve akıllarını bir araya getirip Rabbimin izniyle doğru bir şey yapmaları için onların güçlerini hiçbir zaman için eksiltmemelerine vesile oluyor.
1: Şimdi bir sivil inisiyatif elbette ve pasif direniş gösteriyorsunuz. Her şey belli anladığım kadarıyla. Daha önce yaptığım yayınlarda İsrail askerlerinin müdahalesi anında neler olacağı da belli. Gemide umut var. Bunu biliyoruz. Yelkenler umutla dolu ama ne taşıyorsunuz? Sizin her gemide bağlantımızda bunu soruyorum. Sizin taşıdıklarınızla ilgili bilgi verir misiniz dünyaya, kamuoyuna?
0: İlk önce inancımızı, sevgimizi, oraya götüreceğimiz selamı, ondan sonra fiziksel olarak da bu gemilerde bebek mamalarından tutun da hijyen malzemelerine kadar, onların ihtiyacı olan diğer tıbbi malzemelere kadar. Mesela benim gemim şu an olduğu gibi %80 oranında tıbbi malzemelerle ve doktorlarla, dünyanın birçok yerinde olan doktorlarla, bir nebze bir doktorlar gemisi diyebiliriz buraya da. Mürettebatımla birlikte yaklaşık 30 kişiyiz biz burada. Yani evet, doktor hep bir hastalıktan bir sıkıntıdan sonra olaya dahil olan kişilerdi ama biz en başta onları o Gazze sahiline çıkarttık. Orada yıllardır acı çeken, sıkıntı görmüş insanların dertlerine deva olabilmek, hepsi birbirinden değerli, hepsi birbirinden profesyonel insanlar, Türk doktorlarımızla birlikte bunları oraya çıkartabilmek için böyle bir yolculuğun içindeydik. Yani bu gemilerin içinde İsrail'in engellemeye çalıştığı, İsrail'in kırmaya çalıştığı, İsrail'in kötülemeye çalıştığı hiçbir şey yok. Yani şunu söyleyeyim, onların propagandalarını da görüyoruz. Bu gemilerin içinden çok farklı şeyler çıkıyor. Bu gemiler terörist gemileri, şöyle de böyle de birçok haberlerini görüyoruz. Öyle bir şey yok. Bu gemilerin içinde tekrar söylüyorum, çocuk mamalarından tutun da insanların kişisel bakım ihtiyaçlarına, doktorlarımıza, ilaçlarımıza, çeşitli meyvelere, her türlü sebzelere ne bulunduğunu biliyorsak, biz teknelerimizin üzerine gerektiği kadar soğutuklarını, soğutuklarını da koyup ne götürebiliyorsak her şeyi götürmeye çalışıyoruz. Ve bu konuda bize iki olmanın toplumuza geldi. En son çıkış noktamızdan bir tekne bize yanımıza kadar gelip şurada bir poşetimiz var ya, şurada bir zahmet onlara götürdüğümüz böyle yani bunu bu talepte bulundular. Ben bunun üstüne başka bir şey söylemek istemiyorum. Yani herkes tek yürek elinde, gönlünde, gönlünde, köyüsünde, köyüsünde ne varsa gerek sivil toplum kuruluşları, gerek bu konuda destek olan tüm hükümet kurumları olmak üzere herkes elinden geleni canı gönülden yapıyor.
1: Son olarak şunu soracağım, ardından da yolunuz açık olsun diyeceğim, sizi uğurlayacağım. İsrail'in geçen sefer tacizlerini görmüştük. Özellikle gece olduğunda dronlarla o tacizler gerçekleşmişti. Hatta Yunanistan karasularında bile bu gerçekleşmişti görebildiğimiz kadarıyla. Bu kez de benzerlerine tanıklık ettiniz mi? Yani örneğin şu anda sizin bulunduğunuz noktadan gemiler ya da o dronlar, hava araçları görünebiliyor mu, takip ediliyor mu? Siz bununla ilgili bir gözlemde bulundunuz mu?
0: Ya bizim bu konuda her daim zaten bu yola çıkarken farkındalıklarımız çok çeşitli şekilde eğitildi ve çok çeşitlendirildi. Yani şunu söylemek istiyorum. Biz geceleri drone nöbetinden tutun da çevremize bizi tehdit edebilecek her türlü gerek askeri gerek diğer sivil araçların konumlarına, şekillerine, ışıklarına kadar her türlü noktada ve şekilde bilgi aldık. Ben zaten bulunduğum geminin kaptanı olarak mürettebatımla beraber burada bilinen diğer aktivistleri de gece nöbetleriyle birlikte hep bunu hazır tuttuk. Ne olursa olsun bir inanmışlıkla bir dava olarak biz buraya gidiyoruz ama tedbirimizi hiçbir zaman için elimizden bırakmamamız lazım. Evet, biz

0: ülkelerin drone raporlaması yapıyoruz. Bizi yakından veya da uzaktan izleyen dronlar olduğunu sistemimizdeki diğer teknelerle de paylaşıyoruz. Yani hiçbir zaman için İsrailler bizi bu yolculuğumuzda yalnız bırakmadılar. Ama onlar da bunu çok iyi biliyorlar ki biz o gaziye girdiğimiz andan itibaren artık yapabilecekleri hiçbir şey kalmayacak.
1: Dualarımız sizinle, yolunuz açık olsun. Tüm dünyada vicdanlı olan herkesin duaları sizinle. Siz az önce söylediğiniz sevgi götürüyoruz, selam götürüyorsunuz, duaları da götürüyorsunuz. Bizden selam olsun ve eğer gelişmeler olursa lütfen bizler aracılığıyla tüm dünyayla paylaşmaya devam edin. Sumut aktivisti Mehmet Selim Aman yayınımızdaydı. Şu an itibariyle yeni rakamlar da geliyor. Onu uğurlayalım. Allah yollarını açık etsin. İşte müdahalenin gerçekleştiği nokta Kıbrıs'ın batısı. Burayı seçtiler. Geçen sefer de Girit açıklarını seçmişti. Haydut İsrail o korsanlığı gerçekleştirirken bu kez de ekranlara gelen noktada gemilere müdahale ediliyor. Son rakamları da paylaşmış olayım sizlerle. Toplam yola çıkan tekne sayısı bu kez 54'tü. 23 tekneyle bağlantının koptuğu bilgisi paylaşılıyor. 6 gemiye müdahale teyit edilmiş, kesinleşmiş durumda. 6 gemiye müdahale edildi. 250 mil Gazze'ye uzaklık şu anda haritada da ekranlara geliyor. O noktada müdahale edildi. 23 tekneyle bağlantının koptuğu bilgisini paylaşalım. Elbette Türk aktivistler var ve onlarla ilgili gelişmeleri de takip ediyoruz. Bazı gemiler var. Örneğin Holy Blue gemisinin müdahale edilme anlarını canlı olarak da ekranlara taşımıştık. Yaşananları değerlendirmeyi sürdüreceğiz. İşte o görüntüyü arkadaşlarım hemen ekranlara getirdi. Holy Blue gemisine sadece dakikalar önce Haydut İsrail tarafından bu şekilde müdahale edilmişti. SETA Dış Politika Araştırmacısı Doçent Doktor Muhammed Hüseyin Mercan. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Kaptan Bey, teşekkür ediyorum.
1: Bu barbarlık ve haydutluk elbette bizleri şaşırtmadı. Defalarca bu yayınları yaptık ama onlar ısrarla bu barbarlığı yapmayı sürdürdükçe biz de ısrarla buna haydutluk, barbarlık, korsanlık deyip yayınları yapmayı sürdüreceğiz. Onlar vazgeçmediği sürece Sumut'taki umut da bitmeyecek, onlar da vazgeçmeyecekler. Bu kararlılığı da görüyoruz. Ne dersiniz hocam?
2: Zaten Kaptan Bey aslında bu filo adını tam da bu kararlılık üzerinden alıyor. Çünkü sumut kelimesi, Arapça sumut kelimesi kararlı bir şekilde direniş gösterme, direnme anlamına geliyor. Siyonist yönetimin tüm insanlığı karşısına alma, insanlığı yok etme eylemlerine karşı insanlık ailesinin bir ferdi olduğunu göstermek isteyen herkes ya bugün sumudun içinde ya da sumuda destek veriyor, sumuda dua ediyor. Yani bu aslında bugün insanlığa dair pozisyonumuzun ne olduğunun belli olması, belirlenmesi durumu diyebiliriz. İfade ettiğin gibi bir tarafta tüm insanlığı karşısına alan, insanlığı yok etmeye çalışan bir örgütlü kötülük var. Diğer tarafta da insanlık ailesinin bir ferdi olduğunu ispatlamaya çalışan aktivistler, onlara destek veren, onlara dua eden insanlar var. Şu an gelinen noktada aslında insanlık tarihinin belki de en önemli ayrım noktalarından bir tanesini yaşıyoruz ve maalesef işgal devleti yine bilindiği gibi tavrını sürdürüyor ve beklentileri aslında beklenilen şeyi yapıyor ve uluslararası sularda ki Filistin topraklarına, işgal altındaki topraklara 250 mil uzaklıkta bir korsanlık eylemi gerçekleştirerek insanların seyri sefer serbestliğini engelleyici şekilde bir müdahalede bulunuyor. Ve bunu yaparken de kendi deniz kuvvetlerine ait olan elit birliklerle 13. birliğin olaya müdahale ettiği şu an itibariyle işgal basını tarafından servis ediliyor. Elit birliklerle beraber bunu yapıyor ve şu ana kadar yine İşgal basınından paylaşılan haberlere göre de 100 aktivistin, 100 insanlık ailesinin ferdi olan Sumut filosu katılımcısının da bu korsanlık eylemi çerçevesinde kaçırıldığını görüyoruz. Onlar
1: hocam,
2: tutuklama ifadesi kullanıyor.
1: Sumut filosu ama aktivistlerinden birinin ifadesi vardı. Bizi şaşırtan müdahale değil, gündüz müdahale. Normalde gece müdahale ediyorlardı. Bu kez gündüz müdahale ettiler. Bu bizi şaşırttı dedi. Buna dair sizin de yorumunuzu almak isterim. Artık güpegündüz yüzleri kapalı bir şekilde onu görüyoruz. Gece görüş gözlükleri de var. Tam teçhizatta ama gündüz müdahale edildi. Buna dair yorumlarınızı da almak isterim.
2: Haktan Bey, artık bu işgal ordusu, işgal devleti bakımından pervasızlığın en zirve noktası olarak tanımlanabilir. Hatırlarsınız daha öncesinde de

0: defalarca kez yayınlarda sizlerle beraber de işgal devletinin bu tür eylemlerini konuşurken hep referans verdiğim kavramlardan bir tanesi istisnacılıktır. Yani başka devletlere haram olan eylemlerin işgal devletine mübah olması durumu, ki benzer bir şekilde artık tamamen bu pervasızlığın en üst noktasına ulaşarak gece ve gündüz ayrımı yapmaksızın işgal altındaki topraklara bile yakınlaşmadan yine altını vurgulamak, çizerek vurgulamak gerekiyor. Yani 250 mil uzaklıkta bir korsanlık eylemi gerçekleştiriliyor ve bunu kendi güvenliklerine atıf yaparak meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Tutuklama ifadesi kullanıyorlar Haktan Bey, ki burada da hakikaten bunun bir kaçırma eylemi olduğunu özellikle vurgulamamız gerekiyor. Çünkü suçlu olan tutuklanır, suçlu olan gözaltına alınır. Burada tamamen yasal haklarını kullanan ve
1: hocam bir araya gireyim. Üstüne birlikte buyurun konuşalım. Şu anda o barbarlığı, haydutluğu canlı yayında gösteriyoruz. Muhtemelen birazdan bu görüntülerde kesilecek. O yüzden araya girdim. Uluslararası sulardaki o haydutluk şu anda ekranlara yansıyor. İşte barbar İsrail ordusunun fertleri, Amanda gemisi anladığım kadarıyla, en üstte o yazıyor çünkü, gemiye yanaştılar. Birazdan gemiye çıkacaklar ve ardından da ilk yaptıkları şey görüntülere müdahale etmek olacak. Daha önce de görmüştük, işte silahlarıyla, ağır silahlarıyla girdiler ve hemen evet şu anda da görüyoruz. O asker hızla evet, kameranın olduğu noktaya geldi ve önce o görüntüyü gerçekleştiren ya da paylaşan sistemi bloke etti. Biz de canlı yayında bu barbarlığı gösteriyoruz. Zaten görüntüde dondu. Bu bizim yayınımızdan kaynaklanan bir donma değil. Bu İsrail'in o korsanlığı sonrasında görüntüyü bilinçli bir şekilde durdurma eylemiydi. Araya girdim ama bu anı da paylaşmak istedim izleyicilerimizle. Lütfen devam edin hocam.
0: Yani aslında tarihe tanıklık ettiğimiz bir süreçten geçiyoruz. Bu görüntüleri paylaşmanız çok önemli Haktan Bey. Yani bazen meselenin farklı olduğu anlaşılabilir ama şu görüntüler bizzat bize gösteriyor ki işgal ordusuna ait birlikler tamamen sivil olan, ki az önce bağlantınızda ne taşıyorsunuz diye sordunuz. Tıbbi malzemeler taşıyan, hijyen malzemeleri taşıyan, bebek malzemeleri taşıyan, hiçbir şekilde silah bulunmayan, hiçbir şekilde direniş göstermeyen kitleye karşı teçhizatlı halleriyle beraber işgal devleti deniz kuvvetlerinin en elit birlikleri müdahale ediyor. Zodiac botlarla yaklaşıyorlar. 4 savaş gemisi şu an yola çıkarılmış durumda. Dediğim gibi bunlar önce yüzer bir hapishaneye götürülüyorlar bu kaçırma eyleminin sonrasında. Ardından da aktivistlerin, katılımcıların Ashdod Limanı'na nakli gerçekleşecek ve ondan sonrasında tabii ki onlar için yeni bir süreç başlayacak. Şu an tüm dünyayla paylaşılan bu görüntüler işgal devletinin hiçbir şekilde hukuk tanımadığının, sivil haklara, özgürlüklere, insan haklarına, uluslararası hukuka, insancıl hukuka kesinlikle riayet etmediğinin en önemli zaten göstergelerinden bir tanesi. Bu yönüyle özellikle o son an, yani sizin az önce paylaştığınız bizzat askerlerin, işgal ordusu korsanlarının demek daha doğru olacak, tekneye çıktıktan sonra doğrudan kamerayı hedef alması da zaten yine iletişim özgürlüğünü kesmeye yönelik de birincil bir hamle. Bu anlamda da zaten talimatı doğrudan teknelerin dünyayla bağlantısını koparmak üzerine aldıklarını net bir şekilde görebiliyoruz Haktan Bey.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Tarihin doğru yerinde duranlar olarak çok tarihi bir yayın gerçekleştirdik. Sağ olun. Kırmadınız. Bizle birlikte olduğunuz doçent doktor Muhammed Hüseyin Mercan, SETA Dış Politika Araştırmacısı bizlerle birlikteydi. Bu görüntüleri dünyaya, ekranlara getirdik. İşte Interception müdahale Amanda gemisi, şu anda o müdahalenin yapıldığı bilgisi de ekrana girildi. Amanda gemisi de şu anda müdahalenin yapıldığı gemilerden biri, ele geçirildiği bilgisi, oraya müdahale yapıldığı bilgisi de aktarılıyor. Ama bu bilgilerle birlikte 54 gemi yoldaydı, yaklaşık 24. Bu son gelişmelerle birlikte muhtemelen sayı artacak ama yollarına devam eden gemiler hala var, umut hala var. Hepsine müdahale edilse bile yeni gemiler yola çıkacak. O dalgalar, dalga dalga yola çıkan gemiler bir gün Gazze kıyılarına elbette özgürlük olarak vuracak diyelim. Gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğimizi söyleyelim. Gündemin diğer önemli başlıkları var. Onlardan bir başkasıyla yayınımızı sürdürelim. Tekirdağ Çorlu'da şehit olan polisler için cenaze töreni

0: düzenleniyor. Detayları ekip arkadaşımız Kübra Kılıç Tepeci takip ediyor. Kübra, notların için sözü hemen sana bırakayım.
1: Yiğit bir evladı, ailesinin bir yavrumuzun kahraman babasıydı. Görevine sadakatiyle kendinden daima söz ettiren
2: ekrana getiriyor.
1: Arkadaşlarının
2: şehit olan Erkan Tütüncülerin
1: Samsun
2: Bafra ilçesinde yaşayan ailesine haber verilmişti. Evli ve bir çocuk babası
1: evladı,
2: şehit polis
1: devletine bağlılığıyla
2: baba ocağında görev ahlakıyla asılmıştı. Erkan Tütüncülerin aslında bir çocuk babasıydı ama bir çocuğu Van depreminde vefat etmişti. Şu anda Acılı ailesi de bu noktada. Yine Tekirdağ Çorbacısı'nda meydana gelen silahlı saldırıda görev başında şehit olan polis memuru Emrah Koç, Çorlu Emniyet Müdürlüğü'nde Asayiş Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde görev yapan sivil polisle silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye sevk edilmişti. Emrah Koç olayın yaşandığı iş merkezine yapılan müdahale sırasında açılan ateş sonucu şehit olmuştu. Emrah Koç da 35 yaşındaydı. Şu anda görmüş olduğumuz gibi Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde resmi bir uğurlama töreni düzenleniyor. Bu törenin ardından Emrah Koç Van'a memleketine götürülecek. Naaşı Van'da defnedilecek. Törenin ailenin ardından saat 12.30 sıralarında Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda memleketi Van yönüne doğru yola çıkacak ve ebediyete uğurlanacak şehit Emrah Koç. Yine şehit Erkan Tütüncüler Çorlu Hacı Mehmet Camii'nde kılacak öğle namazının ardından saat 14'te Çorlu şehidinde defnedileceğini belirtmiş
1: olalım.
2: Şu anda bizler Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeyiz ve burada şehitlerimiz için resmi uğurlama töreni düzenleniyor. Törene yine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı. Az önce şehitlerimizin naaşı son görev yaptıkları emniyete getirildi. İlçe emniyete getirildi. Ve şu anda onlar için bu noktada son olarak uğurlama töreni gerçekleşiyor. Ardındansa şehit Emrah Koç memleketi Van'a götürülecek ve orada naaşı defnedilecek. Şehit Erkan Tütüncüler ise Çorlu Hacı Mehmet Şirikçi Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından saat 14'te Çorlu şehidine defnedilecek. Şehitlerimizin acılı aileleri de yine bu noktada.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de
2: Erkan Tütüncüler 43 yaşındaydı. Aslında iki çocuk babasıydı ama bir çocuğunu Van depreminde kaybetti. Etmişti. Yine bu noktada eşi ve çocuğu yakınları bulunuyor. Şehit Emrah Koç henüz 35 yaşındaydı. Emrah Koç'un cenazesi de buradaki törenin ardından memleketi Van'a gönderilecek. Emrah Koç'un da annesi Samsun'dan İstanbul'a geldi. Ve buradaki törenin ardından Emrah Koç'un cenazesi, naaşı buradan memleketi Van'a doğru yola çıkacak. Van'da da naaşı defnedileceğini belirtmiş olalım.
1: Devletimizin bekasına
2: şu anda Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde resmi uğurlama töreni düzenlendiğini belirtiyoruz. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de bu törene katılmıştı. O elin olay ne yazık ki dün saat 13.30 sıralarında yaşanmıştı. Tekirdağ Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarı üzerindeki polis memuru çıkan çalışmada şehit olmuştu. Aslında bu olayı gerçekleştiren katil zanlısının da bir dengesinin yerinde olmadı. İstanbul Silivri'den yola çıktı. Ailesinin de Silivri'de kayıp ilanı verdi. Ardından Çorlu'da o kişinin olduğu ortaya çıkıyor. Ekipler bu noktadan o kişiyi bulunduğu noktadan alıp ailesine teslim etmek için yola çıkmışlardı. Ekipler giderken şehit olan iki polis memurumuz o noktadaydı ve kendileri öncelikle oraya giderek kişiyi ailesine teslim etmek üzere yanına gideceklerdi ama akli dengesini yerinde olmayan kişi polis memurlarımıza saldırması sonucunda öncelikle bir polis memurumuzu kesici aletle yaralamıştı. Daha sonra yaraladığı polis memurumuzun belindeki silahı alarak diğer polis memurumuza ateş etmişti. Daha sonra olay yerinden kaçmaya çalışmıştı. Ama bir arka sokakta yakalanmıştı. Şimdi ise şehitlerimize tören düzenleniyordu. Dua edilecek diyelim ve sözü ben size hazırım. Bırakalım.
3: Malumlarınız merhum polislerimizi şehit ettiler. psikoz

0: bu şehitliklerinde sizlerin ve bizlerin, annelerinin ve akrabalarının bütün hepsinin kalbimizde, kalbinizde sızıları vardır. Bundan dolayı bizler buraya toplanmış bulunmaktayız. Yüce Rabbimizin vatanı, milleti, bayrağı ve mukaddesatı uğruna şehadet mertebesine ulaşan, erişen polislerimize rahmetiyle muamele eylemesi için dua ediyoruz. Şehitlerimizin kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe kılmasını, hesaplarını kolay, makamlarını nur eylemesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Onların dökülen mübarek kanlarını bu milletin birlik ve dirliğine vesile eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbel Alemin, bizler bu kardeşlerimizin yakınlarına ve çevresine en güzel şekilde saygıyla muamele etmek zorundayız. Hayırların fethi, şerlerin defi, ümmeti Muhammed'in birlik ve beraberliği, sağlık ve afiyeti, sıhhat ve selameti için, vatanımızın, milletimizin birlik ve dirliği için, Allah rızası için, şehitlerimizin ruhları için, El-Fatihate me'as-salavat.
1: Bir kez daha şehitlerimize, Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, tüm Türkiye'ye sabır ve başsağlığı dileklerimizi paylaşalım. Tekirdağ'da şehit olan iki kahramanımıza, iki polis memurumuza, Emrah Koç ve Erkan Tütüncülere bir kez daha rahmet diliyoruz. Tören şu an itibariyle yapılan açıklamalar ve duanın ardından tamamlandı. Birazdan da şehitlerimizin Türk bayrağına sarılı naaşları mesai arkadaşlarının omuzlarında defnedilecekleri noktalara doğru gidecek. Şu anda da törende naaşlar aileler tarafından ve sevenleri tarafından son kez görev yaptıkları noktada bulunuyor. Birazdan da tören kıtasında silah arkadaşları, mesai arkadaşları cenazeleri ebedi istirahatgahlarına götürmek için bulundukları noktadan alacaklar. Elbette zor. Yakınları, çocukları, aileleri, anneleri ve meslektaşları da o noktada bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet dileklerimizi iletmiş olalım. İstanbul Küçükçekmece'de mesai bitiminde evine giden polis memuru şüphelendiği motosikleti durdurmak istedi. Silahını çıkarmak isteyen iki şüpheliden biri polis tarafından elinden vurularak yakalandı. Kaçan diğer zanlının geride bıraktığı çantada ise suikast planı bakın nasıl ortaya çıktı.
2: Mesaisini tamamlamış evine gidiyordu. Dikkati ve soğukkanlılığıyla olası bir suikastı önledi. Küçükçekmece'de görevli bir polis memuru plakası katlanmış motosikletteki iki kişiden şüphelendi. Dur ihtarına uymayan şüphelilerden biri silahını ateşlemeye çalıştı. Ancak silah tutukluk yaptı. O anda polis memuru hızla müdahale etti, şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Diğer şüpheli ise kaçtı. Kaçarken bıraktığı çantada uzun namlulu otomatik silah ve cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonunda yapılan incelemede şüphelilerin suikast hazırlığı içinde olduğu, kullandıkları motosikletinde çalıntı olduğu ortaya çıktı. Elinden yaralanan şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis ekipleri kaçan zanlıyı ve olayla bağlantılı diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
1: İranlı

0: Önce boğdu, sonra cansız bedenini başka şehire götürdü. Kayıp aranıyordu, bir mesajla dosyası cinayet masasına devredildi.
1: Ben onun tasması vardı, tasmayla bana vurmaya yaptı. O şey ilk ikinden. Bu arada biz şey yaptık, boğuşu şey yaptık. Tasma elinde, ben de saçına falan giydim boyunu. Ondan sonra baktım nefes almıyor.
0: 68 yaşındaki İran vatandaşı Farhunda Sevgi Makami 20 yıldır İstanbul Maltepe'deki evinde köpeğiyle yaşıyordu. Yaşlı kadın 11 Nisan'da ortadan kayboldu.
2: İlk başta o şüpheleniyor. Evlerin camı açık oluyor. Normalde açık bırakan bir kadın değilmiş.
3: Komşuları ona Farhunda diyordu. 68 yaşındaki kadın evinde oturuyordu. Her ne olduysa camlarını açık, yemekleri ise ocağın üstünde yani dışarıda bırakıp köpeğini de alıp bir anda evden çıktı.
0: Uzun süre ona ulaşamayan komşuları ve yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
3: İran uyruklu kayıp kadına ilişkin cinayet şüpheleri ise apartman grubundan komşularına attığı mesajla güçlenmiş oldu.
2: Ablama mesaj atıyorlar ve bina grubundan. Diyorlar ki ben iyiyim, tatile gittim, geleceğim. Ama öyle bir durum yok çünkü kadın İranlı olduğu için yazmayı bilmiyor Türkçe.
3: Sadece ses atıyormuş herhalde.
2: Evet, sadece ses kaydı atıyor WhatsApp gruplarına.
4: Sürekli sesli mesaj gönderdiği için aslında bir şüphelendik.
0: HTS kayıtlarında yaşlı kadının son görüştüğü kişinin 49 yaşındaki erkek arkadaşı olduğu belirlendi. Kamera kayıtlarında da Makami'nin son olarak aynı ismin arabasına bindiği tespit edildi.
3: İkili önce birlikte yemek yedi, ardından aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışmıştı. Başladı. O sırada yaşlı kadının yanından hiç ayırmadığı köpeği de arabadaydı. Ölümü de ne acı ki köpeğinin tasmasıyla oldu. Cansız bedenini şüpheli adam arka koltuğa bıraktı. Sonra da parçalara ayırdı.
0: Gözaltına alınan şüpheli suçlamaları reddetti. Araçta yapılan luminolde ise gerçekler ortaya çıktı. Gözle görülmeyen veya silinerek yok edilmeye çalışılan kan izlerinin bulunmasını sağlayan luminol yöntemle kan lekeleri tespit edildi. 49 yaşındaki şüpheli cinayeti ve sonrasında yaşananları itiraf etti.
5: Akşam oldu, sen sabah bekledin. Arabanın içinde kaldı o.
1: Tabii.
5: Arabanın içinde kaldı otoparkta, evet.
1: Arabadan siyah camlıydı. Orada kaldım.
6: Tartışmış mı, artık gezmeye mi gitmiş? Çok tatlı bir kadındı, çok iyi bir kadındı. Köpek tasmasıyla, veya kadın vurmuş onu o tasmayla, o da elinden almış, sıkmış.
0: Katil zanlısı olduğu belirlenen 49 yaşındaki müteahhit tutuklandı, şüpheli 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
7: Hatay'da 19 Şubat'ta kaybolan Uğur Çalışkan'ı arama çalışmaları yeniden başladı. Uğur için özel bir ekip kuruldu. O ekip dağlık ve ormanlık alanlarda kayıp gençten bir iz arıyor.
8: Özel ekip kuruldu. 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'ı arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Hatay, Antakya'da 19 Şubat günü kuzenleriyle birlikte kaldığı apart otel odasının penceresinden sabaha karşı çıkan Çalışkan'dan bir daha haber alınamadı. Ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışmalarının 7. gününde Serinyol Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda Çalışkan'a ait olduğu belirlenen kıyafetler bulundu. Ancak aradan geçen 87 güne rağmen Çalışkan'a ait başka bir ize rastlanmadı. Uğur Çalışkan'ın abisi Tarık Çalışkan, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla kardeşinin bulunması için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den yardım istedi.
9: Buradan Sayın İçişleri Bakanlığımıza sesleniyorum. Sayın Mustafa Çiftçi, lütfen, biz karanlıktayız. Lütfen bize bir ışık olun.
8: Bakan Çiftçi o videoya verdiği yanıtta konudan haberdarım, Sayın Valimizin koordinasyonunda kardeşinizin bulunması için gerekli çalışmalar yapılıyor ifadesini kullandı. Bakan Çiftçi'nin talimatıyla bölgede kapsamlı arama çalışması başlatıldı. AFAD, jandarma, suç araştırma timi ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 73 kişilik ekip sahada görev alıyor. Aramalar Çalışkan'ın yaşadığı mahallenin çevresindeki dağlık ve ormanlık alanda yoğunlaştırıldı. Drone destekli yürütülen ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalarda şu ana kadar Çalışkan'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.
7: Adana Ankara merkezli yürütülen yasa dışı bahis

0: Operasyonu kapsamında gözaltına alınan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. Kütahyalı sorgusunda söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır ifadesini paylaştı.
1: Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun tutuklandı. 14 Mayıs'ta Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında operasyon düzenlenmiş, 154 şüpheli yakalanmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Kütahyalı ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Para hareketliliğinin alacakları karşılığında olduğunu belirtti. Kütahyalı ve Uzun tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. MASAK raporuna göre şüphelilerin 100 milyar liralık para hareketi ve aklama faaliyeti yaptıkları tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu, 1 döviz bürosuna kayyum atanmış, 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el konulmuştu.
0: Yunanistan, İsraillilerin sığınacakları bir limana dönüştü. Amerikan merkezli bir emlak şirketi ve Yunanistan Merkez Bankası verilerine göre. Son yıllarda Yunanistan'da konut satın alan yabancılar arasında İsrail vatandaşları ilk sıraya yükseldi. Ayrıntıları ekranlarınıza taşıyacağız. Ekip arkadaşımız İlhan Tahsin son bilgilerle karşımızda olacak. İlhan, kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü hemen sana bırakalım.
2: Teşekkür ederim Hakan Uçal. Tabii ki İsrail yapmış olduğu katliamlarla dünyaya artık ismini duyurdu. Ancak bir başka şekilde de duyurmaya devam ediyor. Özellikle Yunanistan, son dönemde Yunanistan'la yapmış oldukları sıkı stratejik ve askeri işbirliği sivil alana da yayılmaya başladı. Çünkü son 1,5 yıl içerisinde Yunanistan'daki istatistik bilgilerde, bizler de yayına hazırlanırken bu bilgileri bir derleyelim, toparlayalım istedik. 2022 yılında 35 milyon euroluk bir hacim vardı mülk alım satımında. Şu anda 275 milyona çıkmış vaziyette. Bu da İsrail vatandaşlarının, İsraillerinin Yunanistan'ı bir sığınak ev olarak kullanmaya götürdüğü açıkça görülüyor. Tabii ki şimdi bu alım satımlar nerede? İlk önce havalimanına inerken daha Atina'ya, Eleftheros Venizelos Havalimanı'na İbranice yazılarla karşılaşıyorlar. Orada hoş geldiniz. İşte oradaki var olan emlak ofislerinin reklamları İbranice sürekli olarak. Yani havalimanında sürekli olarak İbranice var olan yazılar var. Dolayısıyla Atina başta olmak üzere. Ancak Selanik'e dışarı atılmıyor. Çünkü son olarak bizim derlediğimiz ve Amerika şirketinin de verileriyle onları da kattığımızda Selanik ikinci sırada geliyor Atina'dan sonra. Çünkü neden? Selanik'te bir Yahudi varlığı geçmiş yıllarda vardı zaten. Orada hali hazırda mezarlıkları var. Dolayısıyla da orada kalan Yahudiler de var. O bölgeye de gelmelerin nedenlerinden bir tanesi o. Yani İsrailliler İsrail'den kaçarak savaştan İran'ın atmış olduğu füzeler vesaire. Bundan sonra da ne olacağı zaten belli değil. Çünkü ortada o karışık bir şeyde. İsrailliler sığınaklarda yaşamak yerine ikinci bir ev olarak Yunanistan'ı görüyorlar. Böylece bu savaş boyunca Amerika Birleşik Devletleri'ne ne kadar buna operasyon dediyse de bu bir savaştı, bir katliamdı. Dolayısıyla da İsrail'de sığınaklarda yaşamak yerine güvenli bir liman olarak Atina ve Selanik'i seçmeye devam ediyorlar. Burada sadece kirada değil yani. Kendilerine ev satın alıyorlar, mülk satın alıyorlar, iş sahası açıyorlar. Ama tabii ki kiralıklara da baktığımız zaman şu anda Selanik'te yaklaşık 17.800 aile İsrail'den ev kirası usulüyle Selanik'te yaşamaya devam ediyor. Bu ilerleyen günlerde daha da artacak. Çünkü yaz aylarında zaten İsrail'den Yunanistan'a bir turist akışı var. Dolayısıyla da bu önümüzdeki yaz sezonunda bu rakamların giderek de daha artması söz konusu. Ancak bir başka bir şeyi de beraberinde getirdi İsrail'ler Yunanistan'a. Ev fiyatları, örneğin Selanik'te 3 artı 1 ev 80 bin euro yapıyorsa şimdi artık bu evin fiyatı 180 bin 190 bin, 200 bin lira kadar bölgeye baktığımızda mal oluyor. Ve bu Yunanistan'da da Yunan halkının da yavaş yavaş hükümete karşı uygulanıyor.

0: almış olduğu politikaya bir karşı çıkılmasını da beraberinde getir diyelim. Sözü şimdi size bırakalım.
1: Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı? Ayrıntılara bakacağız şimdi. Ekip arkadaşımız Nuray Korkmaz konuğuyla birlikte bir yayın hazırladı. Notları için şimdi sözü Nuray'a ve konuğuna bırakalım.
2: Şüphesiz ki haftanın ilk iş gününde merak edilen konu başlıklarından bir tanesi de piyasadaki dalgalanmalar elbette ki altın fiyatlarındaki iniş çıkışlar ve borsadaki hareketlilik yatırımcının da dikkatini çekiyor. Bu ve daha fazlasını finans analisti İslam Memiş'e soracağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Haftanın ilk iş günündeyiz. Piyasalardaki tablo ne durumda?
3: Piyasalarda gergin bekleyiş devam ediyor. Yine dış politika tarafında Amerika-İran gerilimini yakından takip etmeye devam ediyoruz. Petrol fiyatları yine yükselişle haftaya başladı. Petrol fiyatlarının yükselmesi haliyle diğer enstrümanların satıcı bir şekilde haftaya başlamasına neden oldu. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.132 puan seviyesinde kar satışların devam ettiğini gözlemliyoruz. %1.63. Burada 13.900-14.700 puan aralığını teknik olarak takip etmeye devam ediyoruz. Uluslararası piyasalarda ons altın 4.547 dolar seviyesinde şu an itibariyle. Burada 4.480 dolar seviyesi güçlü bir destek konumunda. Yukarıda 4.700 dolar seviyesi direnç konumunda. Bu bant aralığını takip edeceğiz. Yurt dışı piyasalarda gram altın 6.693 lira seviyesinde. Burada 6.650-6.800 lira aralığını yine takip etmeye devam edeceğiz. Geçen hafta gümüş tarafında çok sert hareketler vardı. %20 civarında kazandırmıştı ama haftanın son işlem gününde %9 satıcılı haftayı tamamladı. Ve bu satışların tekrar devamı gelebilir. Şu anda 76 dolar seviyesinde olan bir ons gümüş fiyatı var karşımızda. Burada 74 dolar seviyesini destek seviyesi olarak takip etmeye devam edeceğiz. Yukarıda 77 dolar seviyesi var. Geçen hafta 127 lira seviyesine kadar yükselen gram gümüş fiyatı şu anda 112 lira seviyesinde. Burada 108 lira seviyesini destek, 117 lira seviyesine direnç seviyesi olarak bu haftanın üzerinde takip edeceğiz. Brent petrolün varil fiyatı 112 dolar seviyesinde. Petrol fiyatlarına bu hafta 108-115 dolar aralığında bir fiyatlama takip etmeye devam edeceğiz. Yarın 19 Mayıs resmi tatil dolayısıyla piyasalar kapalı olacak. Borsada işlem yapan yatırımcısının buna dikkat etmesi lazım. Bankalar da kapalı olacak ve piyasalarda şu anda dış politika tarafındaki İran gelişmeleri önemli olacak. Özellikle İsrail'in saldırıları devam ediyor. Yine farklı ülkeleri tahrik etmeye devam ediyor. İran tarafından gelecek saldırılarda piyasaları olumsuz yönde tekrar etkileyebilir.
2: Peki efendim, yaklaşan düğün sezonu da var ve altın piyasası nasıl etkilenecek bu durumdan?
3: Şu anda 2,5 aydır savaş devam ettiği sürece altın fiyatları düştü ve baskı altında kaldı. Dolayısıyla bunu bir fırsat olarak görmekte fayda var. Altın fiyatlarındaki düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz ve düğün sezonunda Temmuz-Ağustos aylarında gram altın TL fiyatının tekrar 8.000 lira seviyesinin üzerine yerleşmeler olabilir. Ons altın tarafında tekrar bir anlaşma haberi gelirse yukarı yönlü hareketler kaçınılmaz olur. Şu andaki baskılanma süreci devam ediyor. Piyasalardaki belirsizlikler devam ediyor. Aslında bu da borcu olanlara, düşeceklere bir noktada fırsat vermiş oluyor.
2: Peki efendim, bu belirsizlik ileriye dönük normal bir stabil bir duruma gelir mi, yoksa bu belirsizlik devam eder mi aylarca?
3: İşte bu sorunun cevabı tamamen Amerika-İran gerilimde olacaktır. Bir anlaşma haberi gelirse altın tarafında yükselişler kaçınılmaz olacaktır. Petrol fiyatlarında bu sefer düşüşler kaçınılmaz olacak. Ama saldırı şiddetlenirse bu sefer altın tarafı baskı altında kalmaya devam eder. O yüzden altın tarafındaki seyir direkt savaşla alakalı olduğu için Trump'ın açıklamaları burada önemli olacak. Savaş devam ettikçe altın baskı altında kalır, petrol fiyatları yükselir. Ama bir anlaşma haberi gelirse piyasalarda sert rüzgarlar tekrar tersine dönebilir.
2: Efendim, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür edelim. Haftanın ilk iş gününde piyasadaki dalgalanmaları ve altın fiyatlarındaki son gelişmeleri aktardık diyelim ve bu noktadan sözü tekrar sizlere bırakalım.
1: Tokat şehir merkezinden geçen Yeşil Irmak üzerinde bulunan ÇEDAŞ Köprüsü taşkın risklerine karşı yıkılıyor. Detayları Dağ Haber ekibinden Murat Onur aktarıyor.
4: Evet, Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Almus Barajı son 33 yıldaki en yüksek su seviyesine ulaşmış durumda. Taşkın riskine karşı da Yeşilırmak üzerinde bulunan ÇEDAŞ Köprüsü'nde yıkım kararı alındı ve şu anda ekipler tarafından yıkım çalışması başlatıldı. Yağışların ardından son 30 yılın en yüksek su seviyesine ulaştığını dedik Almus Barajı. Barajdaki su seviyesinin dolu savak noktasına kadar yükseldiğini söyleyebiliriz. Tabii bu

0: bu şekilde bir gelişme olunca da risk ortaya çıktı. Tokat'ta son günlerde etkili olan yağışların ardından debisi yükselen Yeşilırmak'ta taşkın riski oluşurken şehir merkezinde bulunan ÇEDAŞ Köprüsü de risk oluşturuyordu. İşte bu yüzden burada Tokat Belediyesi tarafından ÇEDAŞ Köprüsü'nün yıkım kararı alındı ve hemen iş makineleri buraya getirildi. İş makineleri şu anda işte o ÇEDAŞ Köprüsü'nü yıkım çalışmalarını başlattı. Yeşilırmak'taki su seviyesinin kritik noktaya ulaşmasının ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı ilk etapta ve sonrasında taşkın riski nedeniyle şehir merkezinde bulunan işte bizim de şu anda ekranlarımıza yansıttığımız ÇEDAŞ Köprüsü'nün yıkılmasına karar verildi. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından ilk önce köprü çevresinde trafik akışı durduruldu. Sonrasında işte buraya iş makineleri getirildi ve şu anda işte o kepçelerle delici aletlerle birlikte o beton köprü yıkılıyor ve buradan moloz yığını kaldırılıyor. Tabii belediye ekipleri aralıksız bir şekilde çalışmasını sürdürüyor. Bölgede de yine meteorolojiden yoğun bir şekilde yağış olacağı konusunda uyarılar yapılıyor. İşte bakın şu anda o köprünün beton bloklarını kepçeler düzgün bir şekilde, itinalı bir şekilde kenara doğru almaya çalışıyor. Yeşilırmak üzerinde aslında sadece köprünün yıkımı yapılmıyor. Bir taraftan da Yeşilırmak içerisinde bulunan o balçıklar temizleniyor ki suyun akışı rahatlıkla sağlanabilsin diye. Şöyle gel istersen Halil İbrahim. Şöyle Yeşilırmak'ı bir gösterebilirsek, Yeşilırmak'taki su seviyesi geçen gün yağan yağışlarla birlikte neredeyse bu köprünün hizasına ulaştı. İşte o anda aslında hemen yetkili merciler toplandı ve yıkım kararı alındı. Şu anda da ekiplerin aralıksız bir şekilde köprü üzerinde yıkım çalışmaları devam ediyor. Sel riskine karşı da vatandaşlara sürekli uyarılarda bulunuyor diyelim. Sözü İstanbul'a sizlere bırakalım.
1: Balkonunu kirleten güvercinlerden bıkan bir İsviçreli yapay zekadan yardım istedi. Bakın ortaya nasıl bir düzenek çıktı.
2: Yapay zeka ile mühendisliği birleştirdi, güvercinlerle girdiği savaşa yeni bir boyut getirdi. İsviçre'de bir adam balkonuna pisleyen güvercinlerden illallah etti. Bunu önlemek ve pisleyen güvercinlerden intikam almak içinse yapay zeka destekli bir düzenek kurdu. Tamamen otomatik ve 7/24 kesintisiz çalışan düzenek, bir kamera, pilli su tabancası, iki küçük motor ve diğer birkaç teknik ekipmanla işliyor. Balkona kurulan kamera sürekli kayıtta ve yapay zeka modeliyle de entegre. Bu sayede güvercinler geldiğinde kamera onları hemen algılıyor, tam da o anda sisteme monte edilen su tabancası devreye giriyor ve güvercine tam isabetle su püskürtüyor. Balkonunun pislenmesinden muzdarip olan adam geliştirdiği bu düzenek sayesinde güvercinlerle girdiği savaşı kazandı. Düzeneğin çalıştığı anları sosyal medyada paylaşınca da konu kısa sürede gündem oldu.
1: Bu görüntülerle noktayı koyuyoruz. Gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek hoşça kalın.
3: Türkiye'nin Haber Radyosu. A Haber Radyo.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Küresel ekonomi, artan riskler ve yükselen enerji fiyatlarının gölgesinde yeni bir döneme giriyor. Uluslararası Para Fonu son değerlendirmesinde dünya ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. IMF'ye göre küresel büyümenin bu yıl yaklaşık %3 seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak kurum, özellikle enerji fiyatlarındaki oynaklık ve jeopolitik gerilimlerin görünüm üzerinde aşağı yönlü risk oluşturduğunu vurguluyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam. Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hissen al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz?

0: alabilirsiniz. Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
5: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
4: Bir reklam.
6: A Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
9: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bein Star koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bein Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
10: Garanti BBVA yatırım.
11: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
12: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
13: Türkiye Sigorta, gücü adında.
14: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
15: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç.

0: Kirala çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
1: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
1: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
6: Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
7: Türkiye ekonomisine ilişkin uluslararası beklentilerde sıkı para politikası vurgusu öne çıkıyor. Özellikle enflasyondaki katılık, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve küresel jeopolitik riskler, yabancı kurumların raporlarında dikkat çeken başlıklar arasında yer alıyor. Uluslararası kurumların genel beklentisi, Türkiye'de faiz indirimlerinin kademeli ilerleyeceği ve sıkı para politikasının beklenenden daha uzun sürebileceği yönünde.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
8: Bir reklam.
9: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar homtex.com.tr'de.
8: Bir reklam.
6: A Haber Radyo 24 saat haber.
10: Reklam.
11: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
9: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar homtex.com.tr'de.
12: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
13: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
14: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
15: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
16: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
17: Ticaret Bakanlığı olarak da bizim üzerimize yüklenmiş veya üstlenilmiş görev ise piyasalarda

0: da fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetimler yoluyla mücadele yapmaktır.
1: Vatandaşların en sık şikayet ettiği alanlarda sıkı denetim yapıldı. Fahiş fiyat fırsatçılarına ağır darbe vuruldu. 1258 işletmeye yaklaşık 390 milyon lira ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı yıl içinde 4 ayrı toplantıda fahiş fiyat artışlarını masaya yatırdı. Yapılan denetimlerde temel gıda, e-ticaret, sebze meyve ve ekmek simitle ilgili ciddi ihlaller tespit edildi. Temel gıda ve tüketim ürünlerinde fahiş fiyat tespit edilen 13 işletmeye 9 milyon 643 bin lira ceza kesildi. Ekmek ve simit tarifelerine uymayan 75 işletmeye 12 milyon 953 bin lira para cezası uygulandı. Yabancı menşeli platformlara getirilen kısıtlamalardan sonra yerli e-ticaret sitelerinde yaşanan fiyat artışları da mercek altına alındı. Bu alanda 840 işletmeye 151 milyon 718 bin lira ceza verildi. En yüksek ceza ise sebze ve meyve fiyatlarındaki olağanüstü artışlara kesildi. 330 işletmeye tam 215 milyon 115 bin lira idari para cezası uygulandı. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde alışveriş merkezleri, zincir marketler, bayramlık ürün satışı yapan işletmeler, otogarlar ve toptan satış noktalarının yakın takip altında olduğunun da altı çizildi.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Son gelişmelerle ajansdayız. Bugün 18 Mayıs Pazartesi. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. İşgalci İsrail, Kıbrıs'ın batısında uluslararası sularda Sumut filosuna saldırdı. Rıza Açıkgöz, KKTC'den canlı yayında. ABD ve İsrail, İran'a yeni saldırıya hazırlanıyor. İran'dan ne tepki geldi? Ekber Karabağ, Tahran'dan canlı yayında. Fransa basını yeni analizinde Türk Devletleri Teşkilatı'ndan bahsetti. Türkler geliyor manşeti atıldı. Ömer Aydın Fransa'dan canlı yayında. CHP'de itiraflar sonrası neler yaşanıyor? Özgür Özel iddialara ne yanıt verecek? İlter Yeşiltaş Ankara'dan canlı yayında. İBB yolsuzluk davasında bu hafta kimler savunma yapacak? Mustafa Kadir Mercan yanıtlarla İstanbul'dan canlı yayında. Orta ve Doğu Karadeniz için sel ve su baskını uyarısı yapıldı. Mahmut Erdoğan Samsun'dan canlı yayında. Mayıs ayında kar yağışı etkili oldu. Yüksel Akalan Erzurum'dan canlı yayında ve ajans başlıyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in küresel Sumut filosuna müdahalesine ilişkin açıklama geldi. Kübra Bal telefonda.
1: Dışişleri Bakanlığı küresel Sumut filosuna İsrail güçleri tarafından yapılan müdahale hakkında açıklama yaptı ve bakanlık Sumut filosuna düzenlenen saldırıyı kınadı. Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumut filosu. Filosuna İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen ve yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınıyoruz. Söz konusu filoda yaklaşık 40 ülkenin vatandaşı bulunmaktadır. İsrail'in saldırıları ve sindirme politikaları uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını hiçbir şekilde engelleyemeyecektir. İsrail'in müdahaleye derhal son vermesi ve alıkonulan filo katılımlarını koşulsuz olarak serbest bırakması gerekmektedir. Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri konusunda gerekli girişimlerde bulunmakta ve diğer ülkelerle işbirliği halinde süreç yakından takip edilmektedir. İsrail'in hukuk tanınmaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu gecikmeksizin ortak ve kararlı bir tutum almaya davet ediyoruz. İfadeleri kullanıldı Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
0: Küresel Sumut filosu Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için üçüncü defa denize açılmıştı. Ancak haydut İsrail askerleri Güney Kıbrıs açıklarında bazı teknelere bir kez daha baskın yaptı. KKTC'ye gidiyoruz. Uluslararası sularda yapılan o baskını A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz aktaracak.
2: Can Okaner, öncelikle sizin de ifade ettiğiniz gibi uluslararası sular buralar. Buralarda baskın vermesi aslında uluslararası hukuka da aykırı. Kıbrıs'ın batısında İsrail'e yaklaşık 250 ile 600 mil arasında bir uzaklıkta gerçekleşen bu saldırıda birçok notlar var. Aslında kısıtlı görüntüler, kısıtlı bilgiler var bizlere ulaşan ama onları sizler için aktaracak olursak. Öncelikle ilk olarak Multi isimli gemiye saldırı düzenlenmiş. Bu geminin yanı sıra Zefiro ve Kaktüs gemilerinde de yine saldırılar düzenlenmişti ve 3 gemiden de itibatın kesildiğini, haber alınamadığını da bildirelim, bilgisini verelim sizlerle. 2 gemiyle saldırıya geçmişti, 2 savaş gemisiyle saldırıya geçmişti İsrail ve 3 geminin halen daha bilgisinin alınamadığını, belki de bir saldırıya maruz kaldığını da ifade edebilirim. Sumut filosu İsrail'e umut götürüyor. Savaş götürmüyor aslında, silah götürmüyor. Bu gemiler İsrail'e yemek götürüyor. Özellikle raf usulü uygun aç çocuklar için gıda taşıyorlar. Tıbbi malzeme taşıyorlar ve dediğim gibi umut taşıyorlar. Ancak sürekli bu filoya İsrail'in saldırıda bulunduğunu ve bu saldırıya en büyük desteğin, hani sürekli ifade ediyoruz, Şer İttifakı var diyoruz. İsrail'in yanında Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi de son dönemde, son günlerde bu Şer İttifakı mutabakat ittifakına katılmış ve bunlarla birlikte sürekli katil İsrail'in, terör devleti İsrail'in özellikle terör faaliyetlerini, bu tip faaliyette devam ettirdiğini sizler için aktarabiliriz. Dün akşam saatlerinde dronlarla taciz vardı. Dronlarla gemilerin üzerinde sürekli taciz edildiler ve aslında drone demek aslında bir savaş malzemesi, savaş uçağı demek. Onların içerisinde bomba da olabilir. Sadece görüntü almıyorlar onlar. Belki de bir saldırıya geçecekler diye onları kışkırtıcı hareketler, dönmeleri için sürekli yapılan baskınlar ve sürekli ellerin havaya kaldırılmasını istenmeleri ve hatta ilk olarak yapılan saldırıda ilk yemeğe çıktığı anda dünyayla olan irtibatını kesiyor İsrail ordusu. Oraya giren askerler önce elleri yukarı kaldırın emirlerinde bulunuyorlar ve orada açık olan telefonlar, açık olan kameralar, ses kayıtları hepsini alıyorlar ve bununla beraber dünyayla olan ilişkileri kesiliyor. Tabii ki protestolar var. Sürekli protestolar her baskında olmaya devam ediyor. Başta Türkiye olmak üzere birçok ülkenin de buraya artistlerle destek olduğunu, bu gemilerin içerisinde sadece Türklerin ya da Müslümanların değil tüm dünya ülkelerinin neredeyse artistlerin olduğunu ve buraya umut taşıdıklarını da ifade etmek gerekiyor. Çünkü bu ifadeler çok doğru ifadeler. Oradaki insanları korkutarak, onları yıldırmaya çalışarak bu tip politikalarını sürdürmeye devam ediyorlar. Netanyahu hükümetinden de bazı açıklamalar var. Netanyahu'nun bugün orduya tam yetki vereceğine dair iddialar söz konusu. Bugün Soma filosuyla ilgili Netanyahu'nun orduya yetki vereceği ve bu filolara baskınları arttıracağına dair ifadeler söz konusu. Buradaki artistlerle zaman zaman bağlantı kuruyoruz. Bu bağlantılarda işte sadece ambargonun kaldırılmasını ve oraya yardım götürülmesini istiyor oradaki artistler ve oradaki umut bekleyen çocuklar, umut bekleyen insanlar, yaşlı insanlar, oradan gelecek olan insanı yardımı beklemeye devam ediyor diyelim Can Okanar. Bizler Güney Kıbrıs'tan, daha doğrusu batısından, Kıbrıs'ın batısından filodan detaylı bilgi almaya devam edeceğiz. Aldıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden size bırakalım.
0: Evet, İsrail uluslararası sularda bir korsanlığa daha imza attı. Gazze'ye yardım götüren Sumut filosuna baskın düzenledi. Filodaki aktivistlerden İbrahim İshak'a bağlanıyoruz. İbrahim Bey,
3: sesinizi şu anda çok büyük bir şekilde alıyorum. Karartma var. Çevremizde bir şekilde askeri gemi vardı. Onları üçünü de atlattık çok şükür. Yolumuza devam ediyoruz ancak birçok teknemize el koydular. Birçoğuyla iletişimimiz kesildi. Birçok aktivistimizi kaçırdılar. Yolumuza devam ediyoruz. Şimdilik herhangi bir değişik bir durum söz konusu değil.

0: Evet, İbrahim İshak Sumut aktivisti. Öyle anlaşılıyor ki onların teknesine henüz müdahale olmamış. Seyrimize devam ediyoruz dedi. Ama gün içerisinde neler olur onu bilemiyoruz. Kendisi de bilemediğini söyledi. Diğer teknelerde de irtibatın tamamen kesildiğini belirtti. Tekrar telefonda mı, görüntüde mi arkadaşımız? Evet. Peki, bağlantı bizimle de kesildi. Devam edelim biz ajansa. ABD Başkanı Donald Trump müzakere masasında İran'a taleplerini kabul ettiremedi. Trump İran'ı şimdi de tehditlerle ikna etmeye çalışıyor. ABD Başkanı Trump'ın önümüzdeki günlerde İran'a yönelik sınırlı bir saldırı için talimat vereceği de öne sürüldü.
1: Zaman verdi, tehdit etti. Ekonomik baskı altına aldı. Tüm tehditlere rağmen İran direnmekte kararlı. Şimdi ise masada yeni saldırı ihtimali var.
2: Tek bir şey düşünüyorum. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz.
1: ABD-İran hattında kırmızı çizgiler üzerindeki anlaşmazlık sürüyor. Hem içeriden hem de dışarıdan baskı altında olan Trump mutlak zafer için ısrarcı. Bu nedenle ABD yeni bir saldırı ihtimalini değerlendiriyor. Diplomasiyle çözüm bulamayan Trump, Tahran'ı zorla ikna etmeyi amaçlıyor.
2: Her halükarda kazanacağız. Barışçıl yolla ya da başka bir yolla kazanacağız.
1: Ancak bu da Washington'ı ikiye böldü. Trump yönetiminin bir tarafı saldırıyı destekliyor. Diğer tarafsa savaş maliyeti artacağı için bu ihtimale mesafeli. Ayrıca istihbarat raporları da yeni bir saldırının İran'ı pes ettireceğinden emin değil.
2: Hiçbir taviz istemedik. Tek istediğimiz İran'ın meşru haklarıydı.
1: Tahran tarafındaysa gösterilen direnç zafer olarak görülüyor. Yapılan açıklamalarda hazırız mesajı veriyor. NATO istihbaratına göre de İran'ın füze kapasitesinin %60'ı hala mevcut.
2: Eğer geçmişte olduğu gibi bir kez daha saldırganlığa başvururlarsa kesinlikle başka şaşırtıcı seçeneklerle karşılaşacaklardır.
1: Ayrıca savaşı genişletmekten de çekinmiyor İran. Hürmüz Boğazı'nı kapattığı gibi stratejik hedefleri üzerinden baskı taktiği Tahran için ana gündem. Son hedefin ise dijital altyapı olması bekleniyor. CNN International'a göre İran denizaltı kabloları üzerinden küresel teknoloji şirketlerinden ücret talep edebilir ya da kablolara zarar verebilir. Ancak bunun İran'ı da olumsuz etkileme ihtimali yüksek.
0: ABD ve İran arasındaki müzakerelerin çıkmaza girmesiyle gerilim tırmanmaya başladı. ABD basınında Washington ve Tel Aviv'in yakında İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatacağı öne sürüldü. Gelişmelerle birlikte Pakistan, İran'ın revize edilmiş planını ABD'ye iletti. Şimdi Tahran'da neler olduğuna haber muhabiri, A Haber muhabiri kuşkusuz Ekber Karabağ'a bağlanarak ondan alacağız.
3: Canı Konar, teşekkür ederim. Evet, senin de belirttiğin üzere Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in yeniden İran'a saldıracağı ile ilişkin haberler ve yorumlar yapılmaktadır. Esasında 28 Şubat öncesi bir havanın oluştuğunu da ifade edebiliriz. Donald Trump son konuşmasında İranlılarla konuşuyoruz, onlar uzlaşmak istiyor ancak daha sonra bize bir metin veriyorlar. O metinle konuştuklarımız arasında herhangi bir bağlantı yok. Ben onları deli olarak adlandırıyorum yönünde bir ifadesi söz konusu oldu. Geçtiğimiz saatlerde de peş peşe İran'la ilgili bazı görselleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Az önce İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bakay'ın bir konuşması söz konusuydu. Muhabirler kendisine ABD'den gelen bu tehditleri sordu. O İranlı işte sözcü ise tehditlere hazırız. Nasıl kendimizi savunacağımızı iyi biliyoruz. Silahlı kuvvetlerimiz sürprizleri var yönünde ifadeler kullandı. Bölgedeki düşmanın bütün hareketlediğini işte değerlendiriyoruz. Takip ediyoruz, yakından izliyoruz, her türlü olasılığa hazırız yönünde ifade kullandı. Diğer ülkedeki diğer yetkililerden de benzeri yönde açıklamalar geldi. İran özellikle bu kez saldırıya uğraması halinde bölge ülkelerine bazı işte nedenlerle 40 günlük savaş süresince bazı noktaları vurmadığını ancak bu kez aynısını yapmayarak bölge ülkelerinin altyapısını da hedef alacağını duyurdu. Diğer özellikle İran'ın hedefindeki ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri emirlikleri olduğunu ifade edebiliriz. Az önce İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın da bir konuşması söz konusu oldu. O konuşmasında savaş boyunca İran'ın petrol tesislerine, benzin tesisleri zarar gördüğünden dolayı benzin üretme konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Günlük 100 milyon üretiyoruz, 150 milyon varil işte kullanıyoruz yönünde ifadesi söz konusu oldu. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı uyguladığı deniz ablukasına da değinen İran Cumhurbaşkanı petrol satmak konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Gelişmeler bu yönde edecek olan söz sizde.
0: ABD Başkanı Trump Çin ziyaretinden memnun döndü ama yakın kadrosu Çin'in Tayvan konusunda atacağı adımlardan endişeli. Pek çok isim 5 yıl içerisinde Çin'in Tayvan'a müdahale edebileceğini düşünüyor. En büyük endişe ise Amerikan çip piyasasının bu sürede kendi kendine yeterli hale gelemeyecek olması.
2: Şunu söyleyeyim, birinin bağımsız hareket etmesini istemiyorum. Ve biliyorsunuz, savaşmak için 9500 mil yol kat etmemiz gerekiyor. Ben bunu istemiyorum.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretine damga vuran konulardan biri Tayvan. Çin lideri Xi Jinping, Trump'ı Tayvan nedeniyle ABD ile Çin'in ileride çatışabileceği konusunda uyardı. Çin, yükselen bir güç değil, ABD ile eşit gücüz mesajı Pekin'den verildi. Washington'da da Çin'in nasıl bir adım atacağı konusu yakından izleniyor. Axios'a konuşan Trump'ın yakın kurmayları 5 yıl içinde Çin'in Tayvan'a müdahale edebileceğini tahmin ediyor. Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın gündeminde de Çin'in olası adımları var.
4: Çin'in şunu bilmesini istiyorum. Tayvan'ı zorla ele geçirmeye kalkarsa bir gün içerisinde ABD'den çok güçlü tedbirler ve yaptırımlar devreye girecektir.
1: Beyaz Sarayı endişelendiren konu ABD çip teknolojisinin henüz olası bir savaşa hazır olmaması. Çünkü bir müdahale durumunda tedarik zincirinin tamamen kopabileceği tahmin ediliyor.
0: Uluslararası ekonomi kuruluşları altın hedeflerini düşürdü. Bitcoin 77 bin doların altına geriledi. Petrolde ise son 2 haftanın yüksek seviyesi görüldü. Küresel piyasadan 500 milyon varil petrol eksildi. A Para Haber Müdür Yardımcısı Uğur Korkmaz stüdyomuzda. Hoş geldin Uğur.
5: Hoş buldum, iyi yayınlar.
0: Evet. Sorular seni takvimimin içerisindeydi. Buyur, seni dinliyoruz.
5: İfade ettiğiniz gibi piyasalarda çok oynak bir görüntü var. Altın 7 haftanın en düşük seviyelerine kadar geriledi. Aslında barış umuduyla birlikte 4800 dolar bandına kadar gelen bir ons altın görmüştük. Bugün haftanın ilk işlem gününde 4500 dolar bandında işlemlerin devam ettiğini görüyoruz. Grafik ekrana geliyor. Bu grafikte özellikle en yüksek görülen seviye olan 29 Ocağı görüyoruz. Yaklaşık 5600 dolar seviyesini test etmişti. Savaş itibarıyla hangi seviyedeydi? 28 Şubat'ta savaş başladı. 27 Şubat kapanış rakamı 5263 dolar seviyesiydi. Ve bu periyotta, yani savaşın başlangıcı sonrasında ons altında yaklaşık %14'lük bir değer kaybı var. Ama 6 Nisan sonrasında ateşkes görüşmeleri ve barış umuduyla tekrar 4800 dolara kadar yükselmişti ons altın. Canlı görüntüyü de ekrana getirebilirsek çok güzel olur. Şimdi 4800 dolardan yeniden 4500 dolara kadar gerileyen bir ons altın var. Bugün de yatay bir performans gösteriyor. İzleyenler burada 4500 doların altına dikkat etmeli. Çünkü 4100 dolar seviyesi bu 3 aylık periyotta görülen en düşük seviyeydi. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 4100 dolara doğru bir hareketin olası olduğunu unutmamak lazım. Bugün gram altında hafif hareket var, çeyrek altında hafif hareket var. Sebebi de ons altın her ne kadar kırmızı bölgede olsa da dolar TL'den de bu enstrümanlar etkileniyor. Gram altın ve çeyrek altın için ifade ediyorum. Bu yüzden de ufak hareketlerin olduğunu görüyoruz. Barışa dair umudun biraz daha sönümlenmesi ve yavaşlamasından ötürü altında düşüşler var. Petroldeki yükselişlerin hızlanmasından ötürü altında düşüşler var. Sebebi de eşittir enflasyon. Dünyada enflasyonist bir ortamı göreceğiz gibi kanaatler giderek kuvvetleniyor. Bu kaçınılmaz çünkü 3 aydır 100 dolar seviyesinin üzerinde bir petrol piyasası var ki petrole baktığımızda Brent petrol hala 110 dolar seviyesinin üzerinde. Yine grafiği ekrana getirecek olursak bu 2 haftanın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçiyor. Barış umuduyla altın yükselmiş, petrol düşmüştü. Şimdi barış umudu kenara gitti. Tam tersi bir görüntü söz konusu oldu. Petrol yükseldi, altın düştü. Yaklaşık savaşın başından beri %50'lik yükseliş anlamına geliyor. Tamamen barışa dair gelişmeler, petrolü olumlu fiyatlarken olumsuz anlatılar da petrolde yukarı yönlü fiyatlamaları beraberine getirdi. New York Times'ın haberine göre hafta içerisinde İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri tekrar İran'a savaş açabilir haberleri haber portallarına düşmeye başladığı andan itibaren görüntü bu şekilde. %0.92'lik bir yükseliş var. Uluslararası kurumlar bu ay sonu itibarıyla 7.6 milyon milyar varillik bir petrol stoğunun kaldığını ifade ediyor. Bu tarihin en düşük petrol rezervi stoğu olarak kayıtlara geçiyor. En düşük petrol stoğuna dünya şu an için sahip. Çünkü Hürmüz kapalı olmaya devam ediyor ve siz de telaffuz ettiniz, yaklaşık 500 milyon varillik bir petrol eridi. Niye? Çünkü burada arzda bir problem var. Stoktan kullanılıyor. Stoktan kullanılınca da cepten yiyor dünya. Hal böyle olunca da petrolde de yükselişler devam ediyor. Haziran sonuna kadar Hürmüz kapalı kalmaya devam ederse 150 dolar seviyelerini telaffuz edebiliriz. Yabancı kurumlar 150 dolar seviyeleriyle çalışmaya başladılar. Bu iki enstrümanın yanı sıra Bitcoin'de yine gelişmelerden etkileniyor. Geçtiğimiz hafta 90 bin dolara doğru hareket eden enstrüman 77 bin dolar seviyesinin altına doğru sarkma gerçekleştirdi. Grafikte de ekrana taşıyoruz. Yaklaşık %12 değer kaybı yaşıyor 2026 yılında Bitcoin. Burada da yine enflasyonist bir sürecin olacağına ilişkin görüntü, Fed'e dair beklentiler. Çünkü Fed faizleri bu seviyede tutmaya devam ederse millet parasını, tasarruf sahipleri faize yatırır. Faize yatırırsa da altından çıkışları olur, Bitcoin'den çıkışları olur. Biz bu senaryoları daha önceki haftalarda da anlatmıştık. Şu an tansiyonun tekrar yüksek kalması Fed'e dair faiz artışı öngörülerini de masaya getirdiği için enstrümanlardaki genel tablo bu şekilde.
0: Evet. Peki. Şimdi açıldığını varsayalım Hürmüz Boğazı'nın ve petrol akışının yeniden başladığını varsayalım. Tekrar normale dönmesi piyasalarını ne kadar zaman alır?
5: Minimum 1 ila 2 yıl içerisinde petrol piyasasının tekrar 60 dolara gelmesi mümkün olur. Şayet Hürmüz Boğazı konuştuğumuz periyot içerisinde hiç tekrar kapanmazsa. Ama bu Hürmüz Boğazı'nın kapanabileceğini biz 3 aydır görüyoruz. Tabii buna ilişkin tedirginlik eski fiyatların hemen görülmesinde bir zor bir paradigmayı da beraberinde getirecek. 93 dolar seviyesi çok önemli. Çünkü 60 günlük hareketli ortalama 93 ve 95 dolar seviyesinden geçiyor. Dikkat ederseniz zaten iyi haberler gelmesine rağmen 93-95 dolara kadar Brent petrol geri çekiliyor. Ama 24 saat bile dolmadan tekrar 100 dolar seviyesinin üzerine çıkıyor. Bugün her şey biterse, boğaz tekrar açılırsa evet eski haline gelir ama bu bir periyodu beraberinde getirecektir. 2 yıl içerisinde, 1 yılın üzerinde bir süre zarfı içerisinde belki de biz 70 dolarları tekrar görürüz. Yani sene sonuna kadar 90 dolar seviyesinin altındaki seviyeler kuvvetle muhtemel görülmez.
0: Peki. Çok teşekkürler Uğur Korkmaz bizlerle birlikteydi.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Haber müdür yardımcısı Uğur Korkmaz. Tekrar bekleriz.
5: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyoruz.
0: Türk savunma ürünlerinin kısa sürede yakaladığı çarpıcı yükseliş Fransız basınında geniş yankı uyandırdı. Türkiye'nin yerli ve milli insansız hava aracı sanayi için Avrupa savunmasını sarsan İHA gücünün durdurulamayan yükselişi manşetlerde yer aldı. A Haber Fransa muhabiri Ömer Aydın aktaracak.
6: Sana kadar teşekkür ediyorum. Son günlerde özellikle Türkiye'nin hem savunma sanayisindeki atılımları savunmada artık vazgeçilmez bir güç olduğuna dair yorumlar artıyor. Sadece
7: bölgede bir güvenli liman oluşu hem ekonomik anlamda, enerji anlamında, siyasi anlamda da çevresinde sürekli krizlerin yaşandığı bir ülke olan Türkiye'nin kriz dışı bir yükseliş sürdüğüne dair analizler söz konusu. L'Express dergisinde biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi Avrupa'da sanayi, savunma sanayisiyle ilgili, savunmayla ilgili endişeler gittikçe artarken Türkiye'nin SİHA, drone imparatorluğu kurarak hem kendi ve çevresindeki ülkelerde hem de Avrupa için çok önemli bir savunma sanayisi gücü ve olası ortağı haline geldiği belirtiliyor. L'Express dergisinin analizinde artık durdurulamaz bir şekilde, geri dönülemez bir şekilde, karşı konulamaz bir şekilde Türk savunma sanayisinin yükseldiğini, yükselmeye devam ettiği belirtiliyor. Türk devletleri topluluğunun zirvesinde de yine hem alınan kararlar hem de Türklerin zamanı başlığıyla Türklerin artık gelmeye ve seslerini duyurmaya iyice başladıkları belirtiliyor. Journalist Avrupa'da en çok takip edilen haber kanalı.
6: Ve Fransızca servisinin yapmış olduğu bir analiz söz konusu. Türk devletleri topluluğunun Türkistan coğrafyasının artık yıllık 2.4 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe, potansiyele sahip olduğu belirtiliyor ve enerjiden dijital dünyaya, yapay zekaya, ticarete ve altyapı projeleri başta olmak üzere her alanda Türk devletleri topluluğunun, Türkistan birliğinin artık krizlerle dolu bir bölgede güvenli, sakin bir liman olduğu ifade ediliyor ve geleceğe yönelik de Türk Devletleri Topluluğu'nun Türkistan ülkelerinin artık yeni projelerle hem birlikte hem birliklerini güçlendirerek hem de çevre ülkelere ekonomik, siyasi, kültürel anlamda olumlu bir projeksiyon vaat ettiği belirtiliyor. Türk devletleri topluluğunun ortak projesi, ortak uydu projesi CubeSat'tan da bahsediliyor ve gelecek yıl Türklerin, Türk dünyasının ilk ortak uydusu olarak uzaya fırlatılacağı şeklinde bir alt başlık söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veya Türk Devletleri Topluluğu üyesi ülkelerin liderlerinin bu konuyla ilgili gelecek hedeflerine dair görüşlerine de yer veriliyor. İstanbul merkezli Türk Devletleri Topluluğu'nun büyümeye yönelik hem istikrar sağlama hem de büyümeye yönelik adımlar attığını belirtiliyor ve gelecek yılki liderler zirvesinin de İstanbul'da yapılacağı bilgisi veriliyor. Hem savunma sanayisinde atılan adımlar hem de Türk devletleri topluluğunun oluşturmuş olduğu bu olumlu havadan Avrupa ve Fransız basının geniş bir şekilde bahsettiğini ifade edelim ve sözü merkeze bırakalım.
0: Yerli ve milli silahlar Efes 2026 tatbikatında yer alıyor. O projelerden biri Korkut Hava Savunma Top Sistemi. Korkut, alçak irtifa hava tehditlerine karşı geliştirilen mobil bir hava savunma sistemi olarak öne çıkıyor.
1: Yerli ve milli silahlar nefes kesen tatbikatta boy gösteriyor. Korkut çok katmanlı entegre hava savunma sistemi çelik kubbenin de bileşenleri arasında yer alıyor. 35 mm kalibre çift namlulu top sistemiyle donatılan sistem, savaş uçakları, helikopterler, İHA'lar, sürü İHA'lar, havadan karaya füzeler,

0: Çevreli el yapımı patlayıcı düzeneklerinin tespit ve zararsız hale getirilmesi tanıtıldı. Ejderha ismi verilen sistem tarama yaparak bomba düzeneğini tespit ediyor, patlayıcıyı yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar yayarak işlevsiz hale getiriyor. Bomba tehditlerini etkisiz hale getiren ejderha, birliklerin güvenli şekilde intikal etmesini sağlıyor, otonom sistemi ve elektronik karıştırma özelliğiyle de öne çıkıyor.
1: Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınan gazeteci Rasım Uzan Kütahyalı tutuklandı. Kütahyalı sorgusunda söz konusu para hareketliliği alacağıma karşılık gönderilen paralardır dedi.
0: Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun tutuklandı. 14 Mayıs'ta Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında operasyon düzenlenmiş, 154 şüpheli yakalanmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Kütahyalı ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Para hareketliliğinin alacakları karşılığında olduğunu belirtti. Kütahyalı ve Uzun tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. MASAK raporuna göre şüphelilerin 100 milyar liralık para hareketi ve aklama faaliyeti yaptıkları tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu, 1 döviz bürosuna kayyum atanmış, 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el konulmuştu.
1: Tekirdağ Çorlu'da şehit olan polisler için cenaze töreni düzenleniyor. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci aktaracak.
2: Evet, bizler şu anda Çorlu Hacı Mehmet Çirikçi Camii'ndeyiz. Şehitlerimiz son yolculuğuna uğurlanacak. Birazdan kılınan cenaze namazının ardından şehitlerimiz toprağa verilmek üzere buradan son yolculuğuna uğurlanacak. Saatler 12'de Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde resmi bir tören düzenlenmişti. Uğurlama töreni düzenlenmişti. Şehit Emrah Koç törenin ardından saat 12.30'da Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda memleketi Van ilinde ebediyete uğurlanacak. Şehit Erkan Tütüncüler ise bugün Çorlu Hacı Mehmet Şirikçi Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından saat 14'te yine Çorlu şehrinde defnedilecek. Emrah Koç 35 yaşındaydı. Memleketi Van'a gönderilecek şehidimizin naaşı. Annesi Samsun'dan buraya geldi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde uğurlama töreni düzenlendikten sonra şu anda Çorlu Hacı Mehmet Şirikçi Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacak ve şehitlerimiz son yolculuğuna uğurlanacak. Şehit Emrah Koç, Tekirdağ Çorlu ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda görev başında şehit olan polis memurumuz. Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasında görev yapan sivil polisti. Silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerde bulunan Emrah Koç, olayın yaşandığı iş merkezinde yapılan müdahale sırasında açılan ateş sonucu ne yazık ki hayatını kaybetti, şehit oldu. Henüz 35 yaşındaydı. Diğer şehidimiz Erkan Tütüncüler 43 yaşındaydı. Şehit olan Erkan Tütüncüler'in Samsun Bafra ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi. Evli ve bir çocuk babası şehit polis memuru Tütüncüler'in baba ocağına, evine Türk bayrakları asıldı. Erkan Tütüncüler'in aslında iki çocuğu vardı. İki çocuk babasıydı ama bir çocuğunu da Van depreminde kaybetti. Şehitlerimizin acılı ailesinin bu noktada olduğunu belirtmiş olalım. Şehitlerimizin yine Türk Türk bayraklarıyla şu anda bu noktada cenaze töreninin yapılmasının ardından naaşları defnedilmek üzere yola çıkılacak. Şehit Emrah Koç'un da Van'a memleketine gideceğini cenazesinin belirtmiş olalım. Şehit 43 yaşındaki Erkan Tütüncüler ise yine Çorlu şehitliğinde saat 14'te defnedilecek, son yolculuğuna uğurlanacağını belirtmiş olalım. Şu

0: Şu anda öğle namazının son ermesinin ardından Çorlu Hacı Mehmet Çirikli Camii'nde cenaze namazı kılınacak ve şehitlerimiz son yolculuğuna uğurlandıktan sonra toprağa verilecek. Ne yazık ki bu elim olay dün 13.30 sıralarında yaşanmıştı ve iki polis memurumuz şehit olmuştu. Bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim ve sözü size bırakalım.
1: CHP'de itiraflar sonrası neler yaşanıyor? Özgür Özel iddialara ne yanıt verecek? Ankara'ya gidiyoruz. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş notlarıyla karşımızda.
2: Canan Okunar, Cumhuriyet Halk Partisi uzun süredir sancılı bir süreçten geçiyor. Bugün de saatler 12'yi gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısı başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel toplantıya başkanlık ediyor. Özellikle son dönemde peş peşe yapılan itiraflar, iddialar bu toplantıda gündeme geldiğini tahmin ediyoruz. İlerleyen saatlerde de CHP Genel Başkanı'nın bir açıklama yapması bekleniyor. Ancak açıklamanın içeriği bu iddialar, itiraflarla ilgili mi olacak? O henüz netleşmedi. Onu ifade edelim. Diğer yandan CHP'de adaylık meselesi de yeniden gündeme geldi. Neden? Çünkü dün Balıkesir mitingi vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Genel Başkanı Özgür Özel mitingde Ekrem İmamoğlu'nun hukuki sürecine ilişkin bir değerlendirme yaparken adaylık meselesini burada gündeme getirdi ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hapiste bırakmayabilirler, onun yerine adaylarımız olur şeklinde bir cümle kurdu. İlk kez bu netlikte Ekrem İmamoğlu dışındaki isimlerin de aday olabileceği şeklinde bir değerlendirmesi oldu Özgür Özel'in. Daha önce ne diyordu Özgür Özel? Ekrem İmamoğlu adayımızdır. ABZ planımız budur. Adayımızı ilan ettik. Sonuna kadar arkasındayız. Herkes adayına sahip çıkacak şeklinde çok net ifadelerle Ekrem İmamoğlu dışında kimse adaylık için düşünülemez mealinde mesajlar veriyordu. Son açıklamasıyla birlikte artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde kulislerinde hareketlendiğini söyleyebiliriz. Peki CHP'nin adayı kim olacak sorusu da haliyle akıllara gelmiş durumda. Akla ilk gelen isimse malum Mansur Yavaş. Mansur Yavaş geçtiğimiz yıl bu tartışmalar yaşanırken yedek aday olmam demişti. Parti yönetimine mesajını net vermişti. Ancak şimdilerde Mansur Yavaş'ın anketlerde önde çıkması halinde her şartta aday olabileceği ifade ediliyor. Diğer yandan CHP yönetiminin Mansur Yavaş'ın adaylığına sıcak bakmadığı, CHP'nin adayının Özgür Özel olabileceği kulislerde konuşuluyor. Ve bir isim daha var. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de adaylık için istekli olduğu ve hamle için ise en uygun zamanı beklediği dile getiriliyor.
1: İBB'nin iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ'ye yönelik ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla 6 ilde operasyon düzenlendi. 57 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İBB iştirak şirketlerinden Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ'nin ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. İhale süreçlerinin şüpheli kişilerce organize edildiği, mevzuata aykırı işlemler gerçekleştirildiği ve örgütsel faaliyet kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği belirlendi. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 57 şüpheli yakalandı. Firari bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu arada geçtiğimiz hafta aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. İBB davasına bakacağız. Bu hafta kimler savunma yapacak merak ediliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'dan alacağız.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

0: Kendisine yönelik yolsuzluk davasının 11. haftası 39. günündeyiz. Sabah saat 10.30'da başladı dava ve Perşembe günü Murat Kapki savunma yapmıştı. Bugün itibariyle de mahkeme başkanından ek süre isteyerek savunmasına devam etti. Yaklaşık Perşembe ve bugünü kapsayacak şekilde bir savunma gerçekleştirdi. Sonrasında ise Murat Kapki'nin çapraz sorgusu başladı. Çapraz sorgusunda ilk önce Murat Kapki'ye Ekrem İmamoğlu bir takım sorular sordu. Murat Kapki bunlara cevap verdi. Ekrem İmamoğlu'ndan sonra Murat Ongun Murat Kapki'ye sorular sordu ve sonrasında ise İnan Güney'in sorularıyla çapraz sorgusu tamamlandı. Zaten onun öncesinde de Murat Kapki hem mahkeme başkanı hem de duruşma savcısının da soru sorduğunun altını çizelim. Bulunduğumuz dakika itibariyle mahkemeye yaklaşık bir saatlik bir ara verildi. Bir saatlik aranın ardından Murat Kapki'nin avukatlarının savunmaları devam edecek. Savunmalarıyla devam edecek. Sonrasında ise bir sonraki sanık olan Serhat Kapki'ye geçecek. Sıra, savunma sırası Serhat Kapki'ye geçecek. Yarın itibariyle mahkeme olmayacak. Biliyorsunuz ki 19 Mayıs olduğundan dolayı resmi tatil. Çarşamba ve Perşembe günleri İBB davası devam edecek. Şöyle de bir parantez açalım aslında. Mahkeme başkanı geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yapmıştı. Yapmış olduğu açıklamada bu haftayı kastederek bir tutukluluk incelemesinin olacağını söylemişti. Nitekim Perşembe gününde tutukluluk incelemesi yapılacak. O gün hangi isimler tahliye edilecek veya savcı hangi isimlerin tahliyesini isteyecek? Bunu da önümüzdeki günlerde, daha doğrusu Perşembe bir günü göreceğiz. Öte yandan siz de belirttiniz biraz önce, sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bir operasyon yapıldı. O yapılan operasyon kapsamında toplamda 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 57 şüpheli gözaltına alınmıştı. İstanbul merkezli 6 ilde operasyonun yapıldığını belirtelim. Cuma günü de bir operasyon yapılmıştı. Keza o operasyon da yine İstanbul merkezliydi. 3 farklı ilde yapılmıştı. 12 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Rutin sağlık kontrollerinden geçtikten sonra da bulunduğumuz dakika itibariyle İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılık işlemleri devam ediyor. Sonrasında ise sulh ceza işlemleri başlayacak diyelim. Gelişmeler oldukça bizler aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Can Okanar.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonları duyurdu. Operasyonlarda 20 milyar liraya yakın şüpheli işlem hacmi tespit edildi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.
2: Yasa dışı bahis ve sanal kumara darbe indirdik dedi. 20 milyar liraya yakın şüpheli işlem hacminin deşifre edildiğini duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele kapsamında operasyonların ve gözaltıların sürdüğünü açıkladı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 20 ilde 139 ekibin katılımıyla yapılan eş zamanlı baskınlarda 11,3 milyar liraya aşan işlem hacmi tespit edildi ve 183 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Mersin merkezli gerçekleşen operasyonda ise yurt dışı bağlantılı şüphelilere dair 7 milyar liranın üzerinde işlem hacmi tespit edildi ve gözaltındaki şüpheli sayısı 50 oldu. Kararlılık mesajı veren Bakan Gürlek, operasyonlara katılan personele teşekkür etti. Yasa dışı bahis ve sanal kumar başta olmak üzere milletimizin helal kazancına göz diken suç örgütleriyle mücadelemizi amansız bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda evlatlarımızın geleceğini ve ekonomik güvenliğimizi hedef alan yasa dışı bahis şebekelerine karşı bugün şafak vakti iki büyük darbe birden indirilmiştir. Hiçbir suç odağı adalet karşısında imtiyazlı değildir. Suç ve suç örgütleriyle mücadelemiz hukukun verdiği yetkiyle köklerini kazıyana kadar tavizsiz bir şekilde devam edecektir dedi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek ve şüphelilere ilişkin değerlendirme başsavcılık tarafından yapılacak.
1: Mayıs ayında kar yağışı etkili oldu. A Haber muhabiri Yüksel Akalan Erzurum'dan aktaracak.
3: Evet. Evet Can Okanar, yurdumuzun birçok noktasında aslında bugün itibariyle sağanak yağış ve kar yağışı uyarısı yapılmıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu uyarıların ardından da Erzurum'da şehir merkezinde sağanak yağış etkisini gösterirken yüksek rakımlı noktalar

0: ise kar yağışı etkisini gösterdi. Bizler şu an itibariyle Erzurum-İspir ilçesi arasında bulunan 2349 rakımlı dallı kavak geçidindeyiz. Kameraman arkadaşım da çevreyi gösterebilirse aslında sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte yine tamamen doğada beyaz örtüye bürünmüş durumda. Tabii tam bahar bitti, yaz geldi diye beklerken Erzurum adeta Mayıs'ın ortasında yeniden kışı yaşıyor diyebiliriz. Şu anda bulunduğumuz dallı kavak geçidinde yaklaşık 5 ile 10 santimetre arasında bir kar kalınlığı var. Ancak daha yüksek rakımlı noktalarda özellikle de İspir'de, Pazar yolunda ya da İkizdere'de bulunan Mor Yayla civarında ise 50 santimetreye kadar kar kalınlığının ulaştığını söyleyebiliriz. Tabi sabah saatlerinde sürücüler kar yağışıyla birlikte hazırlıksız yakalandı ve ilerlemekte güçlük çektiği anlarda yine ekranlara yansıdı. O görüntüleri de şu an itibariyle arkadaşlarım zannediyorum ki ekranlara taşıyordur. Tabi hava sıcaklığının da şu an itibariyle 3 derece civarında olmasıyla birlikte kar yağışı etkisini yitirdi ve yavaş yavaş da artık tamamen güzergah üzerindeki yollarında açık olduğunu belirtebiliriz. Tabi kar yağışının akşam saatlerinde de yine özellikle devam etmesi bekleniyor yüksek rakımlı noktalarda. Tabi bugün itibariyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok il için sarı kodlu uyarı yapılmıştı. Özellikle sağanak yağış, gök gürültülü sağanak yağış şeklinde, ancak bulunduğumuz yüksek rakımlı noktalarda ise kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Aralıklarla da olsa tabii bir taraftan da hava sıcaklıklarında hissedilir derecede bir düşüş yaşandığını da belirtelim. Özellikle dün itibariyle Erzurum'da hava sıcaklıkları 15 ila 20 derece civarında seyrederken bugün itibariyle artık hava sıcaklıkları da 3 dereceye kadar düşmüş durumda. Tabii bulunduğumuz alan adeta kışı anımsatıyor diyebiliriz. Yurdumuzun batısında, Ege bölgesinde ya da Akdeniz bölgesinde vatandaşlar artık denize girerken Doğu Anadolu bölgesinde görmüş olduğunuz gibi etraf yeniden beyaz örtüye bürünmüş durumda. Toparlayacak olursak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu uyarıların ardından Doğu Anadolu bölgesinin yüksek kesimlerinde Mayıs ayının ortasında kar yağışı etkili olduğu o noktalardan birisi de Erzurum Dallıkavak geçidiydi. Görmüş olduğunuz gibi etrafımız tamamen beyaz örtüye bürünmüş durumda diyelim. Söz tekrar sizlere bırakalım.
1: Saat başında devam edeceğiz.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Küresel ölçekte son yıllarda enerji alanında yapılan yatırımların %80'i nükleer ve yenilenebilir enerji projelerinde yoğunlaşıyor. Başta küçük modüler reaktörler olmak üzere nükleer enerji alanında geliştirilen yeni teknolojiler hem daha güvenli hem de daha verimli enerji üretimi için önemli fırsatlar sunuyor. Uzmanlara göre küresel enerji dönüşümünde yenilenebilir ve nükleer enerji yatırımları önümüzdeki dönemin en belirleyici başlıklarından biri olmaya devam edecek.
2: Halkbank'ın katkıları.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
5: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
4: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit.

0: bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
0: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Bursa-Balıkesir yolunun 26 ile 30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
4: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
4: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
5: Türkiye Finans günlük hesabı.

0: Hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Ana vatanımızın ayrılmaz bir parçası olan mavi vatanımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız.
7: Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini korumaya yönelik yeni yasal düzenleme de sona yaklaşıldı. Kurban Bayramı'ndan sonra meclise sunulacak deniz yetki alanlarına ilişkin kanun teklifiyle Türk kıta sahanlığı ve ilan edilen münhasır ekonomik bölgelerde yürütülecek ekonomik, bilimsel ve çevresel faaliyetler Türkiye'nin iznine tabi olacak.
8: Türkiye, Mavi Vatan yasasıyla beraber hem artık mil sınırı belli olacak denizlerde, hem de yetki alanları ve deniz park alanları ile ilgili Yunanistan ortaya koyduğu tezleri tamamen yasal çerçevede cevabını vermiş olacağı yeni bir süreci başlatma çalışmaları olarak bunları ifade etmemiz gerekir.
7: Yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalışılan deniz yetki alanlarına ilişkin kanun teklifi 14 maddeden oluşacak. Türkiye yeni yasayla birlikte Karadeniz ve Akdeniz'deki karasularını 12 deniz mili, Ege'de ise 6 deniz mili haline getirecek. Yasayla birlikte kıta sahanlığı, bitişik bölge ve münhasır ekonomik bölge net olarak tanımlanacak.
6: Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.
7: Yasayla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin henüz münhasır ekonomik bölge ilan etmediği alanları özel statülü deniz ilan etme yetkisi verilecek. Ege'de Yunanistan'la sınırlandırma müzakerelerine girilmesi halinde dikkate alınacak temel kuralların yer aldığı taslakta Ege'de ve tüm denizlerde sınırların tespitinde ilgili ve özel koşullar dikkate alınacak. Yunanistan'ın Ege'de deniz parkları ve balıkçılık yasaklarıyla yaptığı ihlallere karşı güçlü bir yasal çerçeve oluşturulacak.
8: Mavi Vatan sadece bir askeri, jeopolitik doktrinin hukuki zırha bürünmüş bir devlet politikası haline geliyor ki Mavi Vatan yasası Türk denizlerinin misaki millisi olarak da bizim bunu değerlendirmemiz gerekir. Toprak vatan sınırla korunur, Mavi Vatan hukuk donanma ve güçle korunacağı yeni bir dönemde girdiğimizi söylememiz gerekir.
7: Ayrıca kanunda Boğazlar konusunda Montrö Sözleşmesi'nin saklı olduğu vurgulanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Libya ile yapılan deniz yetki alanları sınırlandırması mutabakat zaptına da olumsuz bir etkide bulunmuyor. 44 yıl sonra yeniden güncellenen Karasuları Kanunu'yla Türkiye, enerji, balıkçılık, çevre ve güvenlik alanlarındaki haklarını uluslararası hukuka uygun şekilde güvence altına alacak.
6: Ana vatanımızın ayrılmaz bir parçası olan mavi vatanımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız.

0: Ne yaptın? Anlat bize orada, detay ver.
1: Buraya bıraktım.
0: He.
1: Ondan sonra bir tane taş bıraktım.
0: Üstüne mi? Nasıl yaptın?
1: Üstüne bir taş bıraktım.
2: 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesiyle ilgili Nevzat Bahtiyar'a verilen 17 yıl hapis cezasına itiraz edildi. Diyarbakır'ın Bağları ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunmuş, anne Yüksel, abi Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Komşuları Nevzat Bahtiyar ise suç delillerini gizleme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası almış, Yargıtay'ın kararı bozmasıyla yapılan yeniden yargılamada kasten öldürmeye yardım suçu

0: suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Bahtiyar'a verilen 17 yıl hapis cezasını da yetersiz bularak kararı Yargıtay'a taşıdı. Savcılık Bahtiyar'ın kasten öldürmeye yardım değil, iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılması gerektiğini savundu.
1: Anlat bize orada, detay ver.
2: Buraya bıraktım.

0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Süper Lig 2025-2026 sezonunda şampiyon olan Galatasaray Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti. Ayrıntıları Ahmet Nazif Vural aktaracak.
1: Teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2024-2025 Süper Lig kazananın Süper Lig şampiyonu Galatasaray Spor Kulübü'nü Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ağırladı. Bu noktada yine Galatasaray yöneticisi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 53 numaralı Galatasaray formasını hediye etti ve o Galatasaray formasının hemen arkasında da yine Cumhurbaşkanımızın ismi yer alıyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu kabulü yine aslında yaptığı esnada oyuncuların tamamının da kabulde yer almış olduğu bilgisini verelim ve aynı zamanda oyuncuların yanı sıra Galatasaray'ın teknik heyetinin de bu görüşmede yer aldığı bilgisini verelim. Galatasaray takımı 2025-2026 sezonunu şampiyonlukla tamamlamıştı. Galatasaray'ın şampiyon olduğu gün yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bir açıklama gelmişti. Bir tebrik mesajı yayınlanmıştı. Bu tebrik mesajının devamında da Galatasaray Spor Kulübü'nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ağırladı ve o noktada da yine sohbet edilip devamında da yine Osman Aşkın Bakan da dahil olmuş oldu. O Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakan da dahil olmuş oldu. O görüşme sonlandı. Görüşmenin içerisinde Galatasaray takım oyuncuları, Galatasaray teknik heyeti ve üst düzey yönetiminin yer almış olduğunu belirtelim ve son olarak tekrar hatırlatalım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 53 numaralı Recep Tayyip Erdoğan yazılı Galatasaray forması da hediye edildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek tarafından diyelim.
0: Küresel su mutfilosu Gazze'ye yardım ulaştırmak için üçüncü defa denize açılmıştı. Ancak İsrail'in saldırıya hazırlandığı öne sürülen filodaki teknelerin etrafında dakikalar önce 3 adet savaş gemisi görüldü. Sumut'tan yapılan açıklamaya göre Gazze kıyılarına 402 kilometre kala filodaki teknelerin etrafında 3 savaş gemisi görüldü. Filoda bulunan 30 gemiye müdahale edildi. Filonun önceki girişimleri İsrail tarafından uluslararası sularda engellenmişti. Sumut aktivisti Hüseyin Talha Yaman yayın konuğumuz. Sayın Yaman, sizin bulunduğunuz tekneye müdahale oldu mu?
2: Can Bey merhabalar öncelikle. Bizim bulunduğumuz tekneye müdahale olmadı. Şu anda filonun en önde giden teknelerindeniz. İsyas teknemizin adı. Şu an teknemizin sancak kısmında da bir fırkateyn bize doğru uzaktan geliyor. Şu an görüyorum, yeni bir haber bu. Biz yolumuza devam ediyoruz. Bazı arkadaşlarımız alıkolundu. 12 teknemize el koydular. Ya bu durum gerçekten televizyonlarda izlediğimiz gibi olmuyormuş. Buraya geliyoruz, uluslararası sularda Filistin'e yardım götüreceğiz. Önümüzü korsanlar kesiyor. Böyle bir şey ne kadar hukuksuzca, ne kadar akıl tutulması bir hareket. Yani bunu da deneyimlemiş olduk. Herkese buradan sesleniyorum. İsrail'i her yerde protesto etmeye devam etsinler. Sumut onların canını çok sıkmaya başladı. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Sormak istediğiniz bir soru varsa cevaplayabilirim.
0: Evet, o alıkonulan

0: Neredeler, nereye götürdüler? Bir bilginiz var mı?
1: Yani şu anda bizim aslında bütün Starlink bağlantılarımızı, telsiz bağlantılarımızı kesmişlerdi. 1,5 saat bir karartma uyguladılar. O yüzden şu anda tam bir veri akışını elde edemedik. Nerede olduklarını şu an biz de bilmiyoruz.
0: Evet. Peki kaç Türk var toplamda Sumut filosunda?
1: Sumut filosunda yaklaşık 80-90 tane. Bizim İSİAS teknemizde ise 13 kişiyiz. Dünyanın birçok yerinde karma bir şekilde seyir halinde devam ediyoruz. Gazze'ye 210 milimiz falan kaldı. Eğer bizi durdurmazlarsa yarın tahminimizce ikindi vakitlerinde Gazze'ye varmış oluruz.
0: Evet. Hasta ya da yaralı var mı aranızda?
1: Açıkçası aramızda en hasta olan benim. Deniz tutması yaşadık. Gerçekten zorlu şartlar altında ilerlemeye devam ediyoruz. Dalgalar hakikaten zorlayıcı oluyor. Onun dışında çok şükür hiçbir problemimiz yok. Yolumuza, seyrimize devam ediyoruz.
0: Peki. Çok kolay gelsin diyorum ve başarılar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Hepinizin duasına ve ilgisine ihtiyacımız var. Sumut'u gündemden tutmaya bırakmayın lütfen.
0: Elbette. Sumut aktivisti Hüseyin Talha Yaman bağlantıyla yayınımıza katıldı. Ajansa devam ediyoruz. İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Kazada bir kadın hayatını kaybetti. 8 kişi de yaralandı.
2: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada can pazarı yaşandı. Kaza İstanbul Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurda yığınına döndü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan 4 kişi güçlükle kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada bir kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 4 yaralının durumununsa ağır olduğu bildirildi. Çekicilerin araçları kaldırmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Giresun'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yüzlerce metrelik yamaçtan aşağı takla atarak yuvarlandı. Araçtan ilk taklada fırlayan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza Güce ilçesine bağlı Sarıyer köyünde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil çay bahçelerinin bulunduğu dik yamaçtan aşağı yuvarlandı. Defalarca takla atan araç kullanılamaz hale gelirken kazayı gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. Araç sürücüsünün kazadan yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi. O anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Çanakkale'de 3 katlı binanın 2. katındaki evde çıkan yangında bir kişi son anda kurtarıldı. Dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı. Barbaros Mahallesi 19 Mayıs sokağındaki 3 katlı apartmanın 2. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen yoğun dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler üst kattaki daireye ardından da çatıya sıçradı. Alev ve dumanı etrafı sardı yangında mahsur kalan ve imdat çığlığı atan kadını itfaiye ekipleri son anda kurtardı. Sedyeye alındığı sırada kadın gözyaşlarına hakim olamazsan olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın sırasında polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. apartmandaki

0: 3 dairenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Havanın notlarına bakacağız. Yurt genelinde hava nasıl olacak? Yağışlar etkisini sürdürecek mi? Hangi bölgelerde yağış beklentisi var? A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin Ankara'da konuğuyla bizi bekliyor.
1: Evet, tabii ki Mayıs'ın bitmesine artık sayılı günler kaldı, ancak ne yazık ki ülke genelinde hala sıcak havaların etkisini göremez olduk. Arkamda görmüş olduğunuz haritada aslında baktığımız zaman birçok ilde yağmurlu ve yağışlı havanın etkili olduğunu görüyoruz. Biz de şu anda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'deyiz ve yanımızda Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik var. Bizler özellikle önümüzdeki günlerde ülke genelinde neler bekliyor onları söyleyecek. Ve tabii ki 10 il içinde sarı kodlu uyarı verildi. Bu iller hangileri, onları kendisine soracağız. Hocam, kolaylıklar diliyorum sizlere. Dediğimiz gibi birçok ile sarı kodlu uyarılar verildi ve ülke geneline şöyle baktığımız zaman yağmurlu ve yağışlı havanın etkin olduğunu görüyoruz. Bu daha ne kadar devam edecek? Sarı kodlu uyarılar verilen yerler nereler? Sizden alabilir miyiz?
2: Tabii ki, hemen aktarayım. Bu aslında yarınki haritamız ama bugünkü haritamız da buna çok benzer. Kuzey ve doğu bölgelerimizde bugün ve yarın için yağış bekliyoruz. Sizin de belirttiğiniz gibi özellikle Orta ve Doğu Karadeniz'de göreceğimiz yağışlar bugün için yer yer kuvvetli olacak. Yani şehir olarak baktığımızda Samsun, Çorum, Yozgat, Tokat çevrelerinden başlayarak kuzeydoğuya doğru Artvin'e kadar uzanan hatta bugün için kuvvetli yağışlar göreceğiz. Onun dışında Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Anadolu'da da yine bugün ve yarın için gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek diyebiliriz. Çarşamba günden itibaren ise, şuradan hemen çarşamba gününe de geçelim. Ülkenin aslında tamamında yağış bekliyoruz. Çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günlerinde ülkenin tamamında yağışlar görecek. Bu yağışlar özellikle kuzeybatı kesimlerde kuvvetli olacak. Yine Doğu Akdeniz'de de kuvvetli olma ihtimali var. Yani Marmara, Batı Karadeniz, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde çarşamba günden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere yağışlar göreceğiz. Ülkenin tamamında da yine aralıklarla yağışlar 4-5 gün devam edecek diyebiliriz.
1: Peki Cengiz Hocam, tabii ki kış ayında kurak bir mevsim yaşadık. Özellikle uzun süredir tabii ki kuraklıkla mücadele ediyorduk ama yağışlar da artık tabii ki yerini doldurdu. Yani barajlarımız doldu diyebiliriz. Bu yağışlar daha ne kadar böyle devam edecek? Ne zaman yaz havasına gireceğiz? Siz neler söylersiniz?
2: Sizin de belirttiğiniz gibi özellikle geçtiğimiz sene yağışlar mevsim normallerinin altındaydı. Ocak ayından itibaren ise mevsim normallerinin üzerinde ülke genelinde yağışlar aldık diyebiliriz. Bu yağışlarla birlikte barajlarımız da aslında hatırı sayılır seviyede doldu diyebiliriz ama yine tabii ki yaz ayına giriyoruz. Yağışlar yaz ayının gelmesi sebebiyle azalacak. Özellikle tarımsal üretimde de yine sular çok kullanacağız. Onun için biraz daha suda yine tedbirli davranmakta, tedbir elden bırakmamakta mutlaka fayda var. Şu anki yağışların yaklaşık önümüzdeki 10 gün boyunca daha devam etmesini bekliyoruz. Sadece bugün ve yarın için kuzey ve doğu bölgelerde var ama çarşamba günden itibaren ülkenin tamamındaki yağışlar devam edecek diyebiliriz. Yaklaşık bir hafta 10 günlük süreçte daha bu yağışların devam etmesini bekliyoruz.
1: Peki hocam, 3 büyük şehrimize bakmadan olarak önce son olarak şunu sormak istiyorum. Özellikle 2026'da etkili olması beklenen bir süper El Nino etkisi belirtiliyor. Siz bununla alakalı neler söylersiniz?
2: Şöyle söyleyebilirim. Atmosfer tabii aslında tek bir parça, bir bütün olduğu için atmosferin bir ucunda gerçekleşen önemli bir hadise, kuvvetli bir olay. Bütün atmosferin tamamını, dolayısıyla bütün dünyayı etkiliyor diyebiliriz. Özellikle büyük sistemler. Bu El Nino ve La Nina dediğim sistemlerde büyük okyanus üzerinde oluşan, çok geniş alanlara yayılan ve kuvvetli yüksek ve alçak basınç merkezlerinin etkilerinin aslında tüm dünyaya yayılması sebebiyle oluşuyor. Bu yüzden bazı yerlerde yağış artıp sıcaklık azalırken bazı yerlerde de yağışın azaldığını ve sıcaklığın arttığını görüyoruz. Bu seneki etkisi, El Nino'nun etkisi de bizim ülkemiz üzerinde genelde Büyük Okyanus'tan Atlas Okyanusu'na etkiliyor. Atlas Okyanusu da bizi etkileyen sistemler aslında, İzlanda alçağı ve Azor yükseği dediğimiz sistemler bundan etkileniyor. Onlar da dolaylı olarak ülkemizi etkiliyorlar. Bu sene aslında önümüzdeki 3 aya baktığımızda, Haziran, Temmuz, Ağustos ayına baktığımızda mevsim normallerinin yine üzerinde görünüyor sıcaklıklar. Ancak geçtiğimiz sene kadar değil. Geçtiğimiz sene biraz daha fazla, şu anki tahminlerimizde biraz daha fazla görünüyordu ama yine özellikle

0: özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde yaz aylarında biraz daha mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde sıcaklık bekliyoruz. Yağışlar ise mevsim normalleri civarında görünüyor şu an için. Buna da yine izleyicilerimiz de mgm.gov.tr adresinden uzun vadeli tahminlerimizden 3 aylık tahminlerimizi kontrol edebilirler diyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam, verdiğiniz kıymetli bilgiler, çok sağ olun. Hemen kısaca 3 büyük şehrimize de son olarak bakalım.
0: Tabii şuradan baktığımızda aslında yarın için batıda yağış yok. 3 büyük şehrimizde de yağış beklemiyoruz. Sadece Ankara'nın kuzey ilçelerinde belki öğle saatlerinde hafif bir yağış olabilir ama merkezde yarın için yağış beklentimiz yok. Çarşamba günden itibaren Ankara'da yine yağışlı hava gelecek diyebiliriz. En yüksek sıcaklık Ankara'da 20 derece civarında seyrediyor önümüzdeki 4-5 gün boyunca diyebilirim. İstanbul'da da yine aynı şekilde yarın için yağış yok. Hava parçalı, az bulutlu. Çarşamba günden itibaren İstanbul'da da yine gök gürültülü sağanak yağış başlıyor. Özellikle Perşembe günü için İstanbul'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var şu an için. Yine takip etmekte fayda var. En yüksek sıcaklıklarda yine 22-24 derece bandında diyebiliriz. Evet. İzmir'de yine yarın için yağış beklentimiz yok ancak daha sonrasında da İzmir'de de yağış başlayacak. Bir 4-5 gün boyunca çarşamba günden itibaren İzmir'de de sağanak yağış bekliyoruz.
1: Hocam teşekkür ediyoruz. Sizlere kolaylıklar diliyorum. Evet, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik'le birlikteydik. Özellikle ülkemizin çarşamba günü yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir havanın etkisine gireceğini, bu yağışların ise 10 gün süreyle devam edeceğini söyledi diyelim. Sözü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden tekrar sizlere bırakalım.
2: Hantavirüs vakaları dolayısıyla Kanarya Adaları'nın Tenerife kentinde yolcuları tahliye edilen Hollanda bandralı yolcu gemisi Rotterdam limanına yanaştı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Özer aktaracak.
3: Evet Can Okener, sizin de söylemiş olduğunuz gibi aslında Hollanda bayraklı Hontius, yani bir anlamda ölüm gemisi artık Hollanda'da diyebiliriz. Sabahın erken saatlerine itibaren sizin de söylemiş olduğunuz gibi Kanarya Adaları'ndaki Tenerife'den yola çıkmıştı 11 Mayıs'ta. Bir pazar günü aslında Hollanda Rotterdam limanına gelmesini bekliyorduk. Fakat biraz gecikmeyle pazartesi, yani bugün haftanın ilk iş gününü sabahın erken saatlerinden Hollanda'nın Rotterdam kentine ulaşmış durumda. Yoğun önlemler alınmıştı. Zaten liman açıklarına yaklaşmadan önce de Galant iskelesine de çekildi bir öncüyle birlikte. Diğer taraftan tabii ki geminin yaklaşması ile birlikte gemide yaklaşık 25 mürettebat bulunuyor ve iki de Hollanda Çevre Halk Sağlığı'ndan iki doktor görev alıyordu ki doktorlar da içeri, toplam 27 kişi geminin içerisinde yer almaktaydı. Tüm hazırlıklar aslında geçen haftanın ilk gününden itibaren başlamıştı. Yoğun önlemler alınmıştı bölge ve çevrede. Özellikle mürettebatın 23'ünün de konaklayacağı bir konteyner kent oluşturuldu. 23 tane konteyner yer alıyor bu tabii ki o çerçevede. Diğer taraftan bu 23 konteynerde mürettebatın 23 Filipinli mürettebat orada da kalacak. Peki niye 23 mürettebat burada kalacak? Çünkü hem ulaşım konusunda yüksek miktar olan ücret, bilet fiyatının yüksek olması, diğer taraftan da Filipin'de güvenli bir şekilde önlem alınmaması gerekçe gösteriliyor. 6 hafta burada kalacaklar. Diğer taraftan özellikle 2 tane görev alan gemideki doktor da yine Hollanda'daki evlerine yerleştirecek ve 6 hafta orada garanti altına kalacaklar. Bir de tabii ki Can O'Connor, şunu da belirtmek istiyorum. Özellikle hatırlarsanız bu Hantavirüs virüsünden hayatını kaybeden 3 kişi vardı ki bunların ikisi Hollandalı çifti ve biri Alman vatandaşı idi. Bu Alman vatandaşı da bu geminin içerisinde yer alıyordu ki sabahın erken saatlerine itibarında Alman vatandaşının cenazesinin de Almanya nakli işlemi de başlatıldı. Tabii ki neden uzun süre geminin içerisinde beklediği konusunda pek net açıklama yapılmadı. Fakat görünen o ki cenazesi de Alman vatandaşının bu geminin içerisinde şu anda Almanya'da nakli işlemleri de devam ediyor. Diğer taraftan yine bakıldığında gemi Rotterdam limanına yaklaşırken bir kılavuz kaptanın da gemiye bindirildiği açıklandı yetkililer taraftan. Diğer taraftan Polonyalı kaptan da, geminin Polonyalı kaptanı da ülkesine döneceği bilgisi bizimle paylaşıldı. Kısaca toparlayacak olursak, Can Akaner, evet, beklenen aslında ölüm gemisi, Hollanda bayraklı ölüm gemisi Hondius, Hollanda'nın Rotterdam kentindeki limana demir atmış durumda. Şimdi dezenfeksiyon işlemleri hızlı şekilde başlatılıyor. Ne kadar süreceği konusunda bir açıklama yapılmadı ama yoğun önlemler alınmış durumda. Özellikle gemi çevresine hiçbir kimse yaklaştırılmıyor Can Akaner. Ölüm gemisindeki mürettebat da hazırlanan aslında 23 ev konteynerlerinde yerleştirildi. Bütün yaşam mı gerektireceği, ihtiyacı gerektirecek olan bütün her şey de bu konteyner içerisinde yer alıyor ki hatta televizyon ve internet bağlantısı da tamamen gerçekleştirilmiş durumda. Az önce de söylemiş olduğum gibi kuş uçurtmuyor bölgede diyerek bulunmuş olduğumuz ülke Hollanda'dan sözü şimdilik size bırakalım. Can Akaner ölüm gemisinin bulunmuş olduğu ülkeden.
2: İngiltere'de Başbakan Stormer üzerindeki istifa baskısı artıyor. Başbakanlık kaynakları istifa iddialarını yalanlıyor ama parti içinden her gün yeni bir isim liderlik için adaylık mesajı veriyor. Stormer'a karşı aday olan eski Sağlık Bakanı ise İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne geri dönmesi çağrısında bulundu.
4: İngiliz gazeteci Dan Hodges, Daily Mail gazetesine Başbakan Starmer'ın yakın çevresine istifa edeceğini söylediğini yazdı. Ancak hükümet istifa haberlerini yalanladı. Starmer'ın görevi bırakmak için herhangi bir takvimlendirmesi yoktur denildi. İstifa iddiaları yalanlandı ama başbakan üzerindeki baskı her geçen gün artıyor. Starmer'a parti içinden ilk rakip geçtiğimiz günlerde istifa eden Sağlık Bakanı Streeting oldu.
5: Bu işi yapacak kadar iyi olduğunuzu düşünüyorsanız bir adım ileri çıkmak için hazırlanmalı, yarışa girmeli ve kazanmalısınız. Bu da benim yaptığım bir tercih oldu.
4: Streeting, İngiltere'nin yeniden Avrupa Birliği'ne üye olması gerektiğini de söyledi. Yaşananlar büyük bir felaketti diye de ekledi.
5: AB ile yeni ve özel bir ilişkiye ihtiyacımız var. Çünkü Britanya'nın geleceği Avrupa'da. Bir gün yeniden Avrupa Birliği'nin içinde olacağız.
4: Starmer'a karşı öne çıkan bir başka isim de Manchester Belediye Başkanı Burnham. Yapılacak ara seçimde yeniden milletvekili olmayı hedefleyen Burnham, anketlerde en güçlü aday olarak görünüyor.
6: Politikaları düzeltmemiz gerek, ekonomiyi toparlamalı. Temel hizmetleri yeniden kamu kontrolüne almak gerekiyor ki insanlar kiralarını, enerji faturalarını, giderlerini karşılayabilsin.
2: ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve Hürmüz'deki kilit nedeniyle enerji piyasasında yaşanan kriz, Amerikan şirketleri başta olmak üzere petrol devlerinin kasasını doldurdu. Peki, Orta Doğu'da saldırıların durmasına rağmen petrol fiyatları neden düşmüyor? Bu krizden en çok kimler kazançlı çıkıyor? Ayrıntılar haberimizde.
4: ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı operasyonun ardından petrol fiyatları hızla yukarı seyretti. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ve Körfez'in enerji altyapısına saldırmasıyla varil ücretleri tavan yaptı. Savaş bitti, akaryakıtta indirime gidilecek derken pompaya yansıyan rakamlar ABD'nin tehditleriyle yerinde saydı. Peki enerji piyasalarındaki bu durumda kim kazanıyor, kim kaybediyor? Fiyatlar neden hala yüksek?
7: İran'la bu iş bittiği anda benzin ve petrol fiyatlarının kaya gibi düştüğünü göreceksiniz. Kaya gibi düşecek.
4: Böyle demişti Trump. Ancak Orta Doğu'da patlak veren savaşta tırmanan petrol fiyatları şu an 100 doların üstünde. Yakın gelecekte ise bu fiyatın düşmek yerine 150 dolar seviyelerine çıkması bekleniyor. Bu ücretlerden kazanansa halk ve Hürmüz'e bağımlı ülkeler değil. ABD'li şirketler başta olmak üzere enerji ihracı için tek rotaya bağlı kalmayan güçler. Üstelik özel firmaların yalnızca kasaları dolmakla kalmadı, hisseleri de tavan yaptı. Washington hükümetinin devlete bağlı bir petrol şirketi bulunmuyor. Ancak dünyanın enerji devleri özel ABD'li şirketler. Enerji krizinin yaradığı diğer dünya devleri de Rusya ve Çin. Bu dönemde Rus petrolüne olan arz düşse bile varil fiyatları ve LNG ücretleri yükseldi. İran savaşı öncesi 41 dolara satılan Rus petrolünün varili şimdilerde 120 dolara dayanmış durumda. Yeşil enerji satanlar ve savunma şirketleri

0: şirketleri de kar edenler arasında. Gelelim kaybedenlere. Bu sıralamada başı Hürmüz'e bağımlı Körfez ülkeleri ve Irak çekiyor. Ancak sadece Körfez değil Avrupa'da hedefti. Artan maliyetler Avrupa sanayisinin belini büktü. Güney Asya ekonomileri, küresel taşımacılık ve sigorta sektörü de bu durumdan nasibini aldı. Savaş uzadıkça kazanan sadece petrol üreticileri olmuyor. Alternatif enerjiye yönelen, yeni ticaret rotaları kuran ve Hürmüz'e bağımlılığını azaltan ülkeler öne çıkıyor. Çünkü artık kritik soru petrolü kimin çıkardığından çok, kimin güvenli şekilde taşıyabildiği. Ancak kritik eşik petrolün varil fiyatının 150 doların üzerine çıkması olacak. Bu eşik aşıldığında petrol devleri daha zengin, halk için hayat daha zor olacak.
1: Orta Doğu'yu ateşe veren İsrail, savaş çıkarmanın mali yükünü çekiyor. Tel Aviv ekonomisi, İran'a yönelik saldırılarla başlayan savaşın etkisiyle 2026'nın ilk çeyreğinde daralma yaşadı. Açıklanan verilere göre ekonomi yıllık bazda %3,3 küçüldü.
0: Savaş çıkartmanın bedeli ağır oldu. İsrail ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %3'ün üzerinde küçüldü. İsrail ekonomisinde alarm zilleri çalıyor. Tel Aviv yönetiminin ekonomik kaybı her geçen gün büyüyor. İsrail Maliye Bakanı Smotrich günler önce her şey güzel gidiyor demişti.
2: Şeker, borsa, yüksek teknoloji, yabancı yatırımlar, iş piyasası, azalan bütçe açığı, düşen enflasyon. Her şeyden önemlisi toprakların işgali. Her yerde muazzam bir kalkınma ivmesi var.
0: Ancak İsrail Merkezli İstatistik Bürosu hasarı raporladı. Sert daralmayı ortaya koydu. 2025'in son çeyreğinde %2,9 büyüyen İsrail ekonomisi, 2026'nın ilk çeyreğinde küçülmeye geçti. Rapora göre ülke son iki çeyrektir büyüme halindeydi. Ancak artık işler değişti. Gayri safi yurt içi hasıla yılın ilk 3 ayında yıllık bazda %4,5 geriledi. Ticari üretim %3,1 düştü. Askeri harcamalar %9 arttı. Özel tüketim harcamaları 4,7 oranında azaldı. Totalde İsrail ekonomisi yıllık bazda %3,3 küçüldü. Rapor savaş sürecinde yaşananları hatırlattı. İran düşük maliyetli füze ve dronları kullanarak İsrail'i hedef almıştı. İsrail savunma sistemleri devreye girmiş, saldırıları durdurmak için milyonlarca dolarlık mühimmat harcanmıştı. Öte yandan İsrail Merkez Bankası da savaşın ekonomik yükünü açıkladı. İran'a yapılan son saldırıların askeri ve sivil maliyeti yaklaşık 12 milyar dolar oldu. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail katliamlara 120 milyar dolar harcadı. Analistlere göre İsrail savaş politikasına devam ederse küçülme de devam edecek. Toparlanma ise ateşkesin devam etmesine bağlı.
1: İzmir'de Efes 2026 Birleşik Müşterek ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında açılan Savunma Sanayi Sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor. A Haber muhabiri Tayfun Er karşımızda.
3: Tabii Efes 2026 tatbikatı bir taraftan devam ederken eğitim faaliyetleri sürüyor. Bu anlamda da 55 firmanın katılımıyla savunma sanayi sergisi düzenlendi. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi tabii bu yılın bir artısı var. Çok sayıda 50'nin üzerinde yeni ürün envantere girdi ve bu anlamda da en yoğun ve en bu anlamda platform anlamında en yoğun olan savunma sanayi sergisi diyebiliriz. Tabii şu anda Korkut 25 ve Korkut 35 alçak irtifa hava savunma sistemi iki tane ve birbirine entegre durumda radar sisteminin de olduğu ihtar radar sisteminin de olduğu bir platform ve özellikle hava savunma konusunda tabiri caizse havadaki araçların korkulur rüyası.

0: deniz platformlarında da işte özellikle depolama anlamında katlanabilir kanata sahip. Şimdi baktığımızda yaklaşık 55'in üzerinde firma var. Savunma sanayi sergisinde tabii halk günü, dün ve bugün halk günü ilan edildi ve bu anlamda başta İzmir olmak üzere İzmir'in ilçelerinden de çok sayıda insan sabah saatlerinden itibaren dün ve bugün alanı doldurdular. Şu saat güneşin en yüksek olduğu saatte birazcık azalma olsa da vatandaşların ilgisinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda işte gördüğünüz gibi sağ tarafta da atış platformları özellikle araçların üzerine monte edilip rahatlıkla kullanılabilen çok kuvvetli ve saniyede yüzlerce mermi atan platformlar olduğunu söyleyebiliriz. Hemen sol tarafta işte özellikle deniz platformları, denizaltılar için torpido üretimi yapılan, torpido üreten Roketsan firması tabii çok farklı konseptte ürünler üretiyorlar ve Roketsan'ın bu anlamda envanterde çok sayıda özellikle akıllı mühimmatlar olmak üzere çok sayıda envanterde bulunan ürünü olduğunu söyleyebiliriz. İfade ettiğim gibi irili ufaklı çok sayıda ürün var burada. Ki Milli Savunma Bakanlığı bu anlamda son 20 yılda envantere giren araç sayısı sayılabilecek düzeyde değil. Çok farklı katmanlarda ki son yıllarda özellikle yapay zeka kullanımıyla birlikte farklı bütünleşik platformlar da üretmeyi tabii ki başardı. Ve şu anda aslında Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı işte bu ürünlerin hepsi gururumuz diyebiliriz. İşte yine bir platform var. Roket çoklu, Roketsan'ın ürettiği çoklu launcher sistemi. Aynı zamanda yine bir Typhoon balistik sistemi. Blok 4'ün bir maketi var burada. Hemen ilerleyecek olursak İsa, işte sağ tarafta yine özellikle hava, kara, denizdeki bütün çalışanlar için üretilen farklı firmaların silahları, tabanca ve otomatik silahların da üretildiği bir standdayız şu anda. Aşağı kadar devam ediyor. Toparlayacak olursak eğer tam da arka tarafta Anka 3 var burada. Savunma sanayi sergisi 2 günü halk günü olmak üzere yarın gazeteciler için yine bir gün olarak bütün gazeteciler burada olacak. Tabii tatbikatın seçkin gözlemci gününde de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da tatbikatın ardından burada savunma sanayini sergisini gezmesini düşünüyoruz diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Ve sırada yurdun çeşitli noktalarından derlediğimiz haber turu var.
2: Kilis'te tırla motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki bir kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahale sonrası hastanede tedavi altına alındı. Bu görüntülerde Uşak'tan. Hızla gelen otomobil yol kenarında park halindeki araca vurdu. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma çıkan hafif ticari araç yol kenarında bekleyen 4 kişiye çarparak yaralanmasına neden oldu. Kaza anı kameraya yansırken kaldırıma çıkarak duran yabancı plakalı otomobilin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir motosiklet sürücüsü hız yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Polis tarafından tespit edilen sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 55 bin lira para cezası uygulandı. Sürücü belgesine de 90 gün süreyle el konuldu. Bu ilginç görüntünün adresi ise Bursa. İnegöl ilçesinde arızayı tespit etmek isteyen oto tamircisi seyir halindeki kamyonetin motor kısmına çıkarak dakikalarca inceleme yaptı. O anlar kameraya yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Samsun'un Havza ilçesini geçtiğimiz günlerde sel vurmuştu. İlçedeki temizlik çalışmaları sırasında jandarma ekibi bir evde çamur içinde Türk bayrağı buldu. Bayrağı yıkayan ekipler daha sonra direğe astı.
1: Tonluk develer ve danalar başkentte görücüye çıktı. Kurban Pazarı'nın gözdesi develer vatandaşların büyük ilgisini çekti. Muhabir arkadaşımız Burcu Özüduru Ankara Pursaklar'da bizi bekliyor.
3: Evet Can Okonar, aslında senin de ifade ettiğin

0: bahsettiğin gibi buradaki hayvan pazarının gözdesi bir tonluğa yaklaşan develer diyebiliriz. Aslında Kurban Bayramı'na da sayılı günler kala çadırlar kuruldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen hayvanlar çadırda alıcılarını beklemek üzere yerini aldı. Ancak bizim bulunduğumuz pazarda Pursaklar Kurban Pazarı'nda ilgi farklı yönde. Bu pazarda tam 10 tane deve var. Develer İzmir'den getirildi. Hemen kameraman arkadaşım aslında o develeri size gösterirken ben de detayları sizlerle paylaşayım. İzmir'den geldiğini söyledik develerin. Toplam 10 adet deve getirildi. Bunların 5'i şu anda Kurban Pazarı'nda bulunuyor. Diğer 5'i ise çiftlikte tutuluyor. Özellikle pazarda yürütülen büyüklükleriyle de dikkat çekiyor aslında bu develer. Çünkü her biri yaklaşık 800 kilo ve 1 ton arasında değişen ağırlığa sahip. Sahiplerinden aldığımız bilgilere göre ise bu develer aslında biniş amacıyla kullanılmıyor. Tamamen kurbanlık olarak yetiştiriliyor. Fiyatları ise 400 bin liradan başlayıp 500 bin liraya kadar çıkabiliyor. Vatandaşlar da tabii develere yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle deve görmek çok alışık olduğumuz durum değil kurban pazarlarında. Bundan dolayı onlar da ilgiyle karşılıyor aslında onları. Onun haricinde de bizim bulunduğumuz pazarda hem küçükbaş hayvanlar hem de büyükbaş hayvanlar var. Onun haricinde de develer olduğunu söyledik. Az önce ekranlarınıza getirdik. Bu noktada da tabii pazarın gözdeleri de var aslında. Tonluk danalar da dikkat çekiyor. Bu noktada da tam 1 ton 100 kilogram olan bir dana var yanımızda. Bunlar da elbette pazarın gözdesi ve dikkat çeken. Onun haricinde develerin, küçükbaş hayvanların, büyükbaş hayvanların olduğunu da söyledik. Ancak bizim bulunduğumuz Pursaklar Kurban Pazarı'nda ilgi develere diyelim ve sözü bu noktadan tekrar sizlere bırakalım.
1: Süper Lig'de dünkü maçlarla müsabakalar tamamlandı. Hangi takımlar kümede kaldı, hangileri düştü? Ligin panoramasına bakacağız. A-Spor'dan Koray Baloğlu karşımızda.
2: Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu gerçekten özellikle dün akşam itibariyle yoğun bir heyecana sahne oldu. Şampiyon Galatasaray bu şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta ilan etmişti ama son haftada hangi takım sonuncu olarak hangi takım ligden düşecek, bu sorunun cevabını öğrenmek istiyorduk. Galatasaray 77 puanla Süper Lig'de zirvede tamamladı. Üst üste 4. şampiyonluğuna ilan etti ve Süper Lig'e bu sezon veda eden takımlarsa Fatih Karagümrük, Kayserispor ve dün alınan sonuçların ardından Antalyaspor oldu. Antalyaspor'da 12 yıl sonra Süper Lig'e veda eden takımlardan birisi oldu. Dileriz hem Kayseri şehrine hem Antalya şehrine bir kez daha geçmiş olsun. En kısa sürede umarız yeniden Süper Lig'de yer alırlar. Peki bu takımlar gitti, yerlerine kimler gelecek? Erzurumspor yine coşkulu bir şekilde kutlamalarla zaten bunu daha önce haftalar öncesinden 1. Lig'i lider ve zirvede tamamlayarak duyurmuştu. Ardından Ahmet Spor yine ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig bileti alan ikinci takım oldu ve artık üçüncü takımı bekliyoruz. Burada da playoff finali oynanacak. Bir tarafta İstanbul ekibi Esenler, Erokspor, diğer tarafta son olarak Bodrum'u eleyen Çorum. Bu maçın kazananı da Süper Lig'e yükselen 3. takım olacak. Bireysel anlamda da bu sezon gol krallığını 2 futbolcu paylaşıyor. Bunlardan birisi Trabzonspor forması giyen Paul Anuachu. Diğeri de Başakşehir'in yine golcüsü Eldor Shomurodov. İki isim de 22 gol atarak sezonu zirvede tamamladılar ve gol krallığı tacını paylaştılar. Ligin asist kralı ise Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio oldu. Asensio 34 haftalık maraton onda 12 asist yaptı. 12 gol pası vererek burada da zirvede yer aldı. Peki bundan sonrası ne olacak? Şimdi işin bir de Avrupa boyutu var. Dilerseniz o kısma da hep birlikte göz atalım. Artık Avrupa'ya gidecek takımlar belli, biri hariç, o da Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la Konyaspor'un oynayacağı maça göre belli olacak. Şayet Trabzonspor kupayı kazanırsa lige gidecek takımlara bir ekip daha eklenecek. O ekip de Başakşehir olacak. Ligi 5. bitirdiği için Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Lig aşamasından başlayacak 8-9-10 Eylül tarihlerinde ilk Avrupa'daki resmi maçı. Trabzon Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan gidecek. 21-22 Temmuz'da oynayacak. Trabzonspor Avrupa Ligi playoff turundan katılacak 20 Ağustos tarihinde. Şimdi işte kupanın kazananının değiştirdiği yer burası. Şayet Trabzonspor kazanırsa Beşiktaş Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. 23 Temmuz'da başlayacak.

0: başlayacak. Lig beşincisi de Başakşehir'de Avrupa vizesi almış olacak. Ama Konyaspor kazanırsa Trabzonspor Avrupa Ligi'ne gidecek. Konyaspor Avrupa Ligi playoff turundan başlayacak. Yani Konyaspor kendi Avrupa biletini kendisi alabilir. Konyaspor kazandığı takdirde de Başakşehir'in lig beşincisinin gitme ihtimali ortadan kalkacak ve Beşiktaş Konferans Ligi'nden yoluna devam edecek. Artık 22 Mayıs'ta oynanacak bu final karşılaşmasının heyecanını bekliyoruz. Trabzonspor, Konyaspor Antalya'da karşı karşıya gelecek. Maç ATV'den yayınlanacak. Bu finalin heyecanı da yine gün boyu her zamanki gibi A Spor ekranında olacak diyerek sözü yeniden size bırakalım.
1: MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 6. etabı olan Katalonya Grand Prix'sini İtalyan Fabio Di Giannantonio kazandı. Yarışa kazalar damga vurdu.
2: MotoGP'de heyecan devam ediyor. Sezonun 6. etabı Katalonya Grand Prix'si 4.6 kilometrelik Barcelona-Katalonya pistinde 24 tur üzerinden gerçekleştirildi. Kazaların damga vurduğu yarışı Pertamina Enduro takımından Fabio Di Giannantonio 1. sırada bitirdi. Yarışta 20 dakika 6.243 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakan İtalyan pilot bu sezonki ilk etap galibiyetini elde etti. Honda HRC takımından İspanyol Joan Mir liderin 1.250 saniye gerisinde ikinci, BK8 Gresini ekibinden İspanyol Fermin Aldeguer ise 1.466 saniye farkla üçüncü oldu. Tehlikeli bir kazaya karışan Alex Marquez'in 12. turda motorunun takla atmasının ardından kırmızı bayrakla yarış bir süre durduruldu.

0: Johann Zarco, Francesco Bagnaia ve Luca Marini'nin karıştığı kazadan sonraysa ikinci kez kırmızı bayrak sallandı. Pedro Acosta da son virajda kaza yaparak yarış dışında kaldı. Red Bull adına yarışan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu yarışı liderin 11.808 saniye arkasında bitirerek 15. sırayı aldı. Yarışı 5. sırada bitiren Marco Bezzecchi 140 puanla genel klasmandaki liderliğini sürdürürken Toprak Razgatlıoğlu 20. sırada yer alıyor. Sezonun 7. etabı İtalya Grand Prix'si 31 Mayıs'ta koşulacak. Dünya Süpersport Şampiyonası'ndaysa sezonun 5. ayağı Çekya'da koşuldu. Yarışa 5. sıradan başlayan milli motosikletçi Can Öncü, mücadeleyi Fransız pilot Valentin Debis'in ardından 2. sırada bitirdi. Pata Yamaha Tenkata adına mücadele eden Can Öncü, Most'ta koşulan 2. yarışta da podyuma çıkmayı başardı. Milli sporcu bu sonuçla sezon boyunca üst üste 5. kez podyum sevinci yaşadı.
1: Türkiye ve Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yılı Pekin'de iki kadim kültürü bir araya getiren görsel bir şölenle kutlandı. Suyun üzerinde hayat bulan Türk Ebru'suyla köklü Çin duvar sanatı mural dostluk için aynı tuvalde buluştu. Bu özel haberimizle birlikte ajansa bugün de burada nokta koyuyoruz. Esen kalın.
2: Biri suya nefes veren Ebru sanatı, diğeri altın varaklarla parlayan köklü Çin mürali. İki ülke, iki kadim kültür ve tek bir tuval. Türkiye-Çin ilişkilerinin 55. yılı Pekin'de işte bu eşsiz sanat şöleniyle kutlandı.
3: Ebru sanatımızı Çinlilere anlatmak için çok da güzel bir fırsat. Ebru sanatının suyla gelen, tarihle gelen müthiş derinliği bugün buradaki Çinli misafirlerimizi çok etkiledi.
4: Hem Ebru hem de Çin'in geleneksel mural sanatları merak ettiğim için buraya geldim.

0: sergiyi ziyaret gezmeye geldim ve bu resimlerin görünce hem de güzel bu Ebru resimleri aynı zamanda bu mural resmi bir ara gelince ya insanlara değişik bir güzellik veriyor.
1: Başrolde iki usta isim var. Sanat Engel Tanımaz projesiyle şifa dağıtan kültür elçisi Ebru sanatçısı Özlem Çopur ve karma teknikte uzmanlaşan Çinli sanatçı Yan Jiehong.
2: Arkadaşımla beraber 10 eser benim, 10 eser Çinli sanatçı arkadaşıma ait. 6 eserde ortak eserimiz var. Burada sadece biz eser üretmedik, birbirimizin kültürünü, bakış açısını da öğrenmiş olduk. Çok güzel zamanlar geçirdik beraber eserlerimizi üretirken.
1: Batı'nın gülü Çin'in geleneksel motifleriyle harmanlandı. Ancak serginin kalbi Türk motifleriyle Çin kaligrafisinin birleştiği o ortak eserde atıyordu.
3: Üstteki desen Özlem'in hazırladığı geleneksel bir Türk motifine dayanıyor ve dostluğumuzun sonsuza dek süreceğini simgeliyor. Batı sanatına özgü bir hissi temsil eden gülü Çin mural teknikleriyle sentezledim.
4: Adım Filiz. Benim annem Çinli, babam Türk. Japonya'da tanıştılar. O yüzden ben de Japonya'da büyüdüm. Sonrasında Türkiye'ye gittim. Çin'de de bayağıdır buradayım. Pekin'de okudum. Burada çalışıyorum. İki kültürün bir arada gelmesi bence çok güzel bir şey. Benkiler sanatı kullanım tarzı da farklı. O yüzden böyle çok etkilendim. Çok beğendim.
1: Görsel şölen Türk mutfağının yıldızı baklavayla tatlandı.
5: Biz de bu etkinlikte Çinli misafirlerimize Türk yemeklerini ikram ediyoruz.
6: En sevdiğim baklava.
7: Sen de yedin mi?
6: Delicious.

0: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Merkez Bankası'nın Mayıs 2026 piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon beklentisi %28,94'e yükseldi. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %23,82 olurken 24 ay sonrası beklenti %18,43 seviyesinde gerçekleşti. Ankete göre 12 ay sonrasına ilişkin beklentilerde katılımcıların %45,20'si enflasyonun %22 ile 24,99 aralığında olacağını öngördü. 24 ay sonrası için ise en yüksek olasılık %47,79'da %16 ile 19,99 bandına işaret etti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam. Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil budur hissi.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: %100 varan vergi avantajı sağlayın.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam. Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
4: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o. Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
7: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
2: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Reklam.
3: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
8: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
9: Türkiye Sigorta, gücü adında.
10: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
11: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
12: Peugeot. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
13: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
12: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
13: Aygaz diyorum.
14: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
13: Ben QNB'ye geçiyorum.
15: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
16: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
17: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
18: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
16: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
19: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
20: Kaza yapan araç alev aldı, korku dolu anlar yaşandı. İstanbul Şişli'de lüks otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç cadde üzerinde kapalı dükkana daldı. Otomobildeki iki kişi araçtan hemen indi, saniyeler sonra ise araçtan alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın söndürüldü. Ancak hem araçta hem de dükkanda ağır hasar oluştu. Neyse ki can kaybı yaşanmadı.
19: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
21: Varyolumuz ne zaman açılmıştı?
22: Aslında hemşirelik şeydir, yani bir meslek de değildir aslında, yaşam biçimidir. Bu biraz daha bizim hayatımızda yıllar geçtikçe yaşam biçimi haline almakta. Hastalık döneminde evde oturup işte kendimi sorgulamaktansa mesleğime dönmek çok daha iyi geldi. İyileşme sürecim hızlandı. Arkadaşlarımla daha iyi vakit geçirmek veya arkadaşlarımın gözünde benim iyi olduğumu gördüklerindeki mutluluk bana çok güzel geldi.
23: Hem şifa dağıttı hem de kendi yaralarını sardı. Ankara'da 30 yılı aşkın süredir hemşirelik yapan Gülden Temel, kanser tanısı aldıktan sonra mesleğine tutunarak iyileşti.
22: Kendini işe yaramaz, hani artık sen hastasın bir kenarda otur psikolojisinden çıkarttı beni. Güzeldi, çalışmak iyi geldi. Benim iyileşme sürecimi de hızlandırdı. Empati yeteneğimi de arttırdı. Şimdi mesela hastalarım artık hani neler hissettiğini belki ben daha iyi anlıyorum.
23: Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Temel 7 yıl önce rahim kanseri tanısı aldı. Geçirdiği 3 zorlu ameliyata ve kemoterapi sürecine rağmen çalışmayı bir an olsun bırakmadı.
22: Hastalık sürecimin bitiş dönemi tam pandemi dönemine denk geldi. O dönemde idari izin kullanabiliyor olmama rağmen idari izin kullanmadım. Pandemi döneminde aktif hastanemiz supervisor olarak çalıştım.
23: Pandemi döneminde dahi idari izin hakkını kullanmayan fedakar hemşire, iş arkadaşlarının desteğiyle hastalığını yendi.
22: Özellikle onkoloji hastalarında biraz daha sanki böyle kendimi onlara daha yakın hissediyorum. Onlarla daha çok vakit geçirmeye çalışıyorum. Çünkü hani onların ihtiyaçlarını, bakım ihtiyaçlarını, eğitim ihtiyaçlarını, kafa karışıklıklarını daha iyi aydınlatabildiğimi düşünüyorum. Onlara kendimi örneklendirebiliyorum. Bak diyorum, ben de senin gibiydim bundan 5 yıl, 6 yıl önce, 7 yıl önce. Ben de senin gibiydim ama şu an buradayım, sağlıklıyım. İşimin başındayım.
23: Temel'in kanser tanısı aldıktan sonra hastalara bakış açısı da değişti.
22: Şimdi hastaya daha iyi empati kurabiliyorsunuz. Hemşire, yani sizin bakımınızı sağlayan, sizin tedavinizi sağlayan hemşire hanımların nasıl özveriyle çalıştığını daha iyi görüyorsunuz hastalık döneminde. Yani bu hastalık dönemi aslında bana hani daha çok bilgi birikimi kattı.
23: Gülden

0: hemşire 2025 yılında Ankara Yılın Hemşiresi ve Sincan Kaymakamlığı 2025 yılı iyilik ödüllerini aldı.
1: Türkiye'nin Haber Radyosu.

0: Ajans Güneş Kuşağı'ndayız. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca gündemin öne çıkan başlıklarını anlatacağız. Önce canlı bağlantı noktalarına uzanalım. İran devrim muhafızlarından elimiz tetikte mesajı geldi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail yeni bir saldırıya mı hazırlanıyor? Saldırı olursa şayet İran misilleme olarak farklı noktaları hedef aldı. Ve belirlediği noktalar neler? Tahran'dan son gelişmeleri Ekber Karabağ anlatacak. Çin lideri Xi Jinping'in bir toplantı sırasında arkasındaki Orta Doğu haritasında Filistin'in yer alıp İsrail'in yer almaması dünya basının şu an gündeminde. Mehmet Seyrek Çin'den son notları paylaşacak. Türkiye'nin en iyi içecekleri açıklandı. İlk 5 sırada dikkat çeken ayrıntılar var. 1. sırada Salep yer alıyor. Türk çayı da yine listede. A Haber ekibinden Selman Kutlu ayrıntıları anlatacak. Ve Konya'ya gideceğiz. Konya'da hem çiftçilerin gelir kaynağı hem de yağ sanayi için önemli bir ham madde olan ayçiçeğinin ekimine başlandı. Hasat zamanını Konya'dan Ahmet Çelik anlatacak. Ajans Güneş Kuşağı'na başlıyoruz. Önce Sumut filosunda yaşananlara bakalım. Küresel Sumut filosu Gazze'ye yardım ulaştırmak için 3. kez denize açılmıştı. Ancak İsrail'in saldırıya hazırlandığı öne sürülen filodaki teknelerin etrafında dakikalar önce 3 savaş gemisi görüldü. Sumut'tan yapılan açıklamaya göre Gazze kıyılarına 402 kilometre kala filodaki teknelerin etrafında 3 savaş gemisi görüldü. Filoda bulunan 30 gemiye müdahale edildi. Filonun önceki girişimleri İsrail tarafından uluslararası sularda engellenmişti. Bu arada ekranda bir son dakika gelişmesi var. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Dün lig tamamlandıktan sonra Beşiktaş 4. olarak bitirdi ligi. Ve son maçın ardından Sergen Yalçın'ın istifa edip etmeyeceğine dair beklentiler konuşuluyordu. Resmi açıklama geldi. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi artık tamamen sona erdi. Yapılan açıklamanın ayrıntılarını da son dakika bilgisi olarak paylaştık. Şimdi Sumut'a dönelim tekrar. Sumut aktivisti Gülce Tunç canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Merhaba.
0: Gülce Hanım, öncelikle neredesiniz tam olarak? Hangi civardasınız ve şu an neler yaşıyorsunuz? Sabahtan bu yana saldırılar devam ediyor Sumut teknelerine. Siz ne durumdasınız?
1: Sabah saatlerinde başladı İsrail. Uluslararası sularda arkadaşlarımızın içinde bulunduğu tamamen insani bir amaçla yola çıkmış olan gemilere müdahale etmeye. Fakat biz şu anda biraz daha gerideyiz. Bizim gemimiz aslında bir doktor gemisi. İçinde sağlık çalışanları bulunuyor. Biraz daha insani ve tıbbi yardım ulaştırmak amaçlı biz daha geride seyrediyoruz. Şu anda bizimle ilgili herhangi bir müdahale yok. Fakat birçok arkadaşımızın teknelerine müdahale edildi. Biliyorsunuz İsrail bunu daha önce de yaptı. Her seferinde giderek daha saldırgan bir şekilde yapıyor. Şu anda birçok arkadaşımızdan haber alamıyoruz, durumlarını bilmiyoruz. Bu şekilde son
0: sizin
1: olarak.
0: İnsani yardım gemisi, tabii biraz sağlık çalışanlarının da olduğunu söylediğiniz içeride mutlaka sağlık noktasında da tabii ulaştırılacak pek çok ihtiyaç malzemesi var. Sanıyorum siz de bunları taşıyorsunuz, doğru mu?
1: Evet, o şekilde insani ve tıbbi yardım ve sağlık çalışanlarından oluşuyor. Bunları tamamen hiçbir saldırgan, tehdit unsuru oluşturacak bir şey yok. Tamamen ilaç, tıbbi malzeme taşıdığımız bir gemi bu. Dediğim gibi zaten doktorlardan, hemşirelerden, sağlık çalışanlarından oluşuyor. Bu şekildeyiz.
0: Peki Gülcan, şunu da sormak isterim.

0: tabii siz tamamen insani yardım başlığı altında ve bir inançla bu yola çıktınız. Ancak önce Girit'te yaşananlar, Ege'de yaşananlar, Yunanistan'ın müdahalesi, ardından bir kısım tekneler biliyorsunuz Marmaris'e gelmişlerdi, tekrar açıldılar. Şimdi burada bir hukuksuz müdahale var ve siz bu hukuksuz müdahaleye de hazırlıklı gidiyorsunuz aslında. Şayet böyle bir durumla karşılaşırsanız ne söylemek istersiniz?
1: Yola çıkarken tabii ki hepimiz her şekilde her müdahale, her türlü hukuksuz davranışına o İsrail'den gelebilecek ki bunlara çünkü alıştık artık, bütün dünyada alıştı. Bunlara hazır olarak tabii ki yola çıkıyoruz. Hala da hazırız. Moral ve motivasyon olarak biz gayet iyiyiz şu anda. Tabii ki arkadaşlarımızın gemilerine müdahale edilmiş olmasından dolayı öfkeliyiz, kızgınız. Çünkü bu kabul edilebilir bir şey değil. Uluslararası sularda bu gemiler. Fakat inancımızı kaybetmedik. Bizim tamamen halis, iyi bir niyetimiz var. Tamamen dediğim gibi insani yardım, tıbbi yardım taşıyan bir gemi. Biz bildiğimiz işi yapmaya devam edeceğiz. Ben de bir doktorum. En iyi bildiğimiz iş de bizim insanlara yardım etmek. Bu amaçtayız, bu niyetteyiz. Devam edeceğiz İnşallah.
0: Çok teşekkür ediyorum Gülcan Hanım. Yolunuz açık olsun.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederim. İlerleyen saatlerde tekrar sizi ağırlamak isteriz. Çok teşekkür ederim.
1: İnşallah.
0: Allah yardımcınız
1: İnşallah.
0: Olsun.
1: İnşallah.
0: Çok
1: teşekkürler.
0: Sağ olun. Sumut aktivisti Sayın Gülce Tunç'u ağırladık ve onlar da tabii Sumut aktivistleri tüm müdahalelere rağmen, tüm engellemelere rağmen Gazze'ye doğru ilerlemeye devam ediyorlar. Oradan son bilgileri paylaştık. Şimdi Çin'e gidelim. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in katıldığı bir etkinlikte konuşma yaptığı sırada arkasındaki harita şu an dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri. Çünkü haritada İsrail yok. İsrail'in işgal ettiği toprakların tamamı da olması gerektiği gibi Filistin olarak gösterildi ve bunun tabii yankıları, yansımaları devam ediyor. Pekin'den son durumu alalım. Mehmet Zeyrek ayrıntıları anlatacak. Mehmet.
2: İyi yayınlar Merve Tepe. Tabii bu fotoğrafla ilgili aslında Çin medyasının arşivlerinden de geniş çaplı bir araştırma yaptım ama fotoğrafın şu an için bir manipülasyon olduğunu görüyoruz. Dezenformasyon olduğunu görüyoruz. Çünkü Çin devlet makamlarında Xi Jinping'in arkasında genellikle bu tür haritalar Çince yazılarla, puntolarla olur ve o fotoğraftaki haritanın arkasında çok net bir şekilde İngilizce yazılar yine Photoshop olduğunu da bizlere gösteriyor. Ama farklı bir detay var. 2023 yılında da bu başlıkları sosyal medyada çok gördük. O dönem Alibaba veya Çin'in bazı aplikasyonlarında gerçekten de haritalarda İsrail görünmüyordu. Ama bunun sebebine baktığımızda yüz ölçümü küçük olan ülkeler genellikle bu şekilde ismi yazmıyor. Ben yayına girmeden önce şöyle Çin'in kullandığı navigasyon uygulaması E-Map'i inceledim ama şu an ekranlarda telefon biraz parladığı için net gösteremeyeceğim. Şöyle anlatayım. İsrail E-Map Çin'in navigasyon programında da görünmüyor ama Gazze, Filistin bölgesi çok net bir şekilde belirtilmiş. Peki niye İsrail yazmıyor E-Map uygulamasında? Çin gerçekten haritadan sildi mi diye baktığımızda hayır. Ama geniş açıdan bakınca o dar bölgede kalabalık olmasın diye ülke etiketi yerine şehir isimlerini yazıyor. Mesela Gazze, Jerusalem gibi ve Filistin bölgesi daha geniş bir açıdan görüyoruz. Ama Tel Aviv'i yazdığımızda Çin navigasyonu yine İsrail ülkesini görmüyoruz ama tam aşağıdaki küçük yazılar kısmında İsrail adres olarak yazılı. Genel olarak Gazze şeridi kesik çizgilerle ayrılıyor Çin navigasyonlarında. Bunun sebebi de Çin Filistin'i resmen tanıdığı için haritada Batı Şeria ve Gazze'nin etrafını kesik çizgilerle, yani özel statülü tartışmalı bölge olarak gösteriyor. O toprakları dümdüz İsrail'in sıradan bir şehri gibi göstermiyor ve sınır hattını net bir şekilde ayırıyor. Yine baktığımızda Çin navigasyonlarında evet İsrail haritası tam olarak gösterilmese de şehir isimleri öne çıkıyor. Ancak Xi Jinping'in arkasındaki fotoğrafın dezenformasyon olduğunu söyleyebiliriz Merve Tepe. Mehmet Serek.

0: çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Pekin'den Mehmet Seyrek anlattı ayrıntıları. Az önce son dakika bilgisini paylaşmıştık. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. A Spor Beşiktaş muhabiri Efecan Öztaş ayrıntıları anlatıyor.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum. Beşiktaş Nevzat Demir Ümraniye'de tesislerindeyiz. An itibariyle Sergen Yalçın yaklaşık yarım saat önce Nevzat Demir tesislerinden ayrıldı. Sayın Başkan Serdar Adalı ve Futbol Komitesi Nevzat Demir tesislerinde bir görüşme daha gerçekleştiriyorlar kendi aralarında. Tabii Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki ikinci döneminin sona erdiğini belirtelim. Deneyimli teknik adam, 53 yaşındaki teknik adam 250 milyon TL'lik alacağını bırakarak görevinden istifa etti. Sayın Başkan Serdar Adalı'ya bu ortamda artık taraftarın tepkisinin oldukça büyüdüğü ortamda görevine devam etmesinin doğru olmadığını ve istifa etmek istediğini belirterek bu fikrini yönetime sundu ve Sayın Başkan Serdar Adalı da Sergen Yalçın'ın istifasını kabul etti. Yol ayrımı gerçekleşti. Artık siyah beyaz ekipte tamamen Sergen Yalçın sonrasında koltuğa kimin oturacağı konuşulmaya başlanmış durumda. Sergen Yalçın'la Beşiktaş ikinci döneminde yollarını ayırmış oldu. Tüm ekibiyle beraber de yollar ayrıldı. Sergen Yalçın'ın herhangi bir teknik ekibinden isim Beşiktaş'ta yolla devam etmeyecek. Teknik ekipte A takımdan sorumlu olan bir profesyonel daha var. Serkan Reçber. Serkan Reçber'in de görevine an itibariyle son verildi ve Serkan Reçber'le Sergen Yalçın beraber Beşiktaş'ta artık ikinci dönemlerini bitirmiş oldular diyebiliriz.
0: Çok teşekkürler. Efecan Öztaş anlattı ayrıntıları. Ziraat Türkiye Kupası sonrası zaten maç sonrasında Sergen Yalçın'ın istifasına dair taraftar tepkileri gelmişti ve şu anda da resmen Sergen Yalçın döneminin sona erdiği açıklandı. Devam edelim. İran Savaşı'ndaki kırılgan ateşkes sonrası yapılan açıklamaların ayrıntılarını şöyle bir hatırlatalım. Amerikan Başkanı Donald Trump Tahran yönetimine tehditlerinin dozunu daha da artırdı. İran için zaman daralıyor diyor Donald Trump ve hızlı bir şekilde hareket etseler artık iyi olacak. Aksi halde onlardan geriye kalan hiçbir şey olmayacak dedi. Trump'ın sosyal medya hesabından paylaştığı yapay zeka destekli savaş senaryoları ise gündeme oturmuş durumda.
2: ABD Başkanı Donald Trump zaman daralıyor dedi, Tahran yönetimini bir kez daha tehdit etti. ABD-İran arasında kırılgan ateşkes gölgesinde süren müzakerelerden somut bir adım çıkmadı. ABD Başkanı Trump ise İran'a yönelik gerilimi en üst seviyeye taşıdı. Truth Social hesabından paylaştığı mesajlarda adeta savaş canlarını çaldı. İran için zaman daralıyor, hızlı hareket etseler iyi olur ifadelerini kullandı. ABD Başkanı tehdit dozunu bir adım daha ileri taşıdı. Tahran'ın sunulan teklifi kabul etmesi gerektiğini belirterek, aksi halde yakında onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak sözleriyle en sert askeri mesajlardan birini verdi. Trump, paylaşımın sonundaysa büyük harflerle zaman en değerli şey notunu ekledi. ABD Başkanı'nın bu sert çıkışı İsrail Başbakanı Netanyahu ile yapılan 30 dakikalık telefon görüşmesinin hemen ardından geldi. Netanyahu ile görüşmede Pakistan arabuluculuğundaki ateşkesin çökmesi halinde ortak askeri harekatın masaya yatırıldığı iddia edildi. Trump sert mesajlarla da yetinmedi. İran'a yönelik paylaştığı yapay zeka destekli görseller kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İlk paylaşımında ABD savaş gemisinin lazer silahıyla İran'a ait bir hava aracını vurduğu sahneler yer aldı. Trump'ın paylaşımında ateş ifadesi kullanması dikkat çekti. Bir diğer paylaşımdaysa uzay kuvvetleri başlığı öne çıktı. Görselde askeri karargahta kırmızı düğmeye basıldığı, dünyanın farklı noktalarında füzelerin ateşlendiği ve nükleer patlama sahnelerinin yer aldığı görüldü. Fotoğrafın iki farklı noktasındaysa hedef imha edildi ifadeleri yer aldı.
0: Bu tehdit dolu paylaşımların ardından İran'dan cevap yok mu? İran'dan da cevap var. Devrim muhafızlarından Washington'a elimiz tetikte bekliyoruz mesajı geldi. Peki Amerika ve İsrail saldırılarının yeniden başlaması durumunda İran'ın bölgede hedef seçtiği noktalar vardı. Başta Körfez'de önemli noktalar olmuştu.

0: Üzere. Buralar neresi ve İran'da neler konuşuluyor? Tahran'dan son gelişmeleri Ekber Karabağ anlatacak. Ekber.
1: Merve, teşekkür ederim. Evet, az önce de haberimizde izledik. ABD Başkanı Donald Trump bugün gün içinde İran'la ilgili tehdit içerikli birkaç mesajı söz konusu oldu. İşte Amerikan medyası hem İsrail medyası iki ülkenin yeniden İran'a karşı bir savaşa hazırlandığı yönünde işte ilgili yetkililere dayandırarak, isim vermeyerek işte hazırlık içinde olduğunu duyurdu. Tabii İran'a da bugün İran'dan da bu konuyla ilgili cevap gecikmedi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü her türlü ihtimale, olasılığa İran silahlı kuvvetlerinin hazır olduğunu, İran'ın kendisini nasıl savunacağını iyi bildiğini ifade etti ve düşman için kendi deyimiyle sürprizlerimiz olacak yönünde ifadeler kullandı. Gün içinde bazı diğer İranlı yetkililerden de benzeri açıklamalar geldi. İran Devrim Muhafızlarının önemli komutanlarının Muhsin Rıza'yı Umman Denizi'ni Amerikan savaş gemileri için mezarlığa çevireceğiz yönünde bir açıklaması söz konusu oldu. Özellikle İranlı yetkililer sadece Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'i tehdit etmekle de kalmıyor. Aynı zamanda bölge ülkelerini ve başta da Birleşik Arap Emirliklerine yönelik tehditleri söz konusu. Hatırlanacağı üzere dün de Birleşik Arap Emirliklerindeki bir tesise yönelik ki bir nükleer tesise yönelik saldırı söz konusu olmuştu. Gelen yeni gelişme doğrultusunda Reuters haber ajansı Pakistanlı kaynaklara dayandırarak Pakistan'ın iki ülke arasında yani Pakistan'la Suudi Arabistan arasında yapılan karşılıklı savunma anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a bir filo savaş uçağı 8000 asker ve hava savunma sistemleri konuşlandırdığını duyurdu. Hatırlatmakta yarar var. Pakistan aynı zamanda İran ve Amerika Birleşik Devletleri görüşmelerine de arabuluculuk yapmaktadır. Son olarak Merve şunu belirteyim. Biz bir taraftan savaşı konuşurken diğer taraftan İran'dan yeni bir açıklama müzakerelerle ilgili geldi. Devrim muhafazalarına bağlı Tasnim Haber Ajansı İran'ın Pakistan üzerinden yeni bir 14 maddeden oluşan yeni bir teklifi Amerika Birleşik Devletleri'ne ilettiğini duyurdu ve bu teklifi işte önemli olan da savaşın sonlandırılmasına ilişkin ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri tarafından güven arttırıcı adımlar konusunda olduğu ifade edildi. Hatırlatmamda yarar var. İran'ın sunduğu son cevap Amerika Birleşik Devletleri'ni memnun etmemişti ve Donald Trump o taklifi kabul edilebilir olmadığını ifade etmişti.
0: Ekber, çok teşekkürler, kolaylıklar. Ekber Karabağ anlattı Tahran'dan son gelişmeleri. Şimdi yurda dönelim, gelişmelere bakalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve sanal kumara dair mücadele kapsamında yapılan operasyonlara ilişkin yeni açıklamalar yaptı. Operasyonlarda 20 milyar liraya yakın şüpheli işlem hacmi tespit edildi ve çok sayıda da gözaltı var.
2: Yasa dışı bahis ve sanal kumara darbe indirdik dedi. 20 milyar liraya yakın şüpheli işlem hacminin deşifre edildiğini duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele kapsamında operasyonların ve gözaltıların sürdüğünü açıkladı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 20 ilde 139 ekibin katılımıyla yapılan eş zamanlı baskınlarda 11,3 milyar liraya aşan işlem hacmi tespit edildi ve 183 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Mersin merkezli gerçekleşen operasyonda ise yurt dışı bağlantılı şüphelilere dair 7 milyar liranın üzerinde işlem hacmi tespit edildi ve gözaltındaki şüpheli sayısı 50 oldu. Kararlılık mesajı veren Bakan Gürlek, operasyonlara katılan personele teşekkür etti. Yasa dışı bahis ve sanal kumar başta olmak üzere milletimizin helal kazancına göz diken suç örgütleriyle mücadelemizi amansız bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda evlatlarımızın geleceğini ve ekonomik güvenliğimizi hedef alan yasa dışı bahis şebekelerine karşı bugün şafak vakti iki büyük darbe birden indirilmiştir. Hiçbir suç odağı adalet karşısında imtiyazlı değildir. Suç ve suç örgütleriyle mücadelemiz hukukun verdiği yetkiyle köklerini kazıyana kadar tavizsiz bir şekilde devam edecektir dedi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek ve şüphelilere ilişkin değerlendirme başsavcılık tarafından yapılacak.
0: Ve artan fiyatlar fahiş fiyat fırsatçılarına yine geçit verilmiyor. 2026 yılının tamamında bugüne kadar 1200

0: 158 işletmeye yaklaşık 390 milyon lira ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı öncesi denetimlerin daha sıkı şekilde yapılacağını açıkladı.
1: Ticaret Bakanlığı olarak da bizim üzerimize yüklenmiş veya üstlenilmiş görev ise piyasalarda fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetimler yoluyla mücadele yapmaktır.
2: Vatandaşların en sık şikayet ettiği alanlarda sıkı denetim yapıldı. Fahiş fiyat fırsatçılarına ağır darbe vuruldu. 1258 işletmeye yaklaşık 390 milyon lira ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı yıl içinde 4 ayrı toplantıda fahiş fiyat artışlarını masaya yatırdı. Yapılan denetimlerde temel gıda, e-ticaret, sebze meyve ve ekmek simitle ilgili ciddi ihlaller tespit edildi. Temel gıda ve tüketim ürünlerinde fahiş fiyat tespit edilen 13 işletmeye 9 milyon 643 bin lira ceza kesildi. Ekmek ve simit tarifelerine uymayan 75 işletmeye 12 milyon 953 bin lira para cezası uygulandı. Yabancı menşeli platformlara getirilen kısıtlamalardan sonra yerli e-ticaret sitelerinde yaşanan fiyat artışları da mercek altına alındı. Bu alanda 840 işletmeye 151 milyon 718 bin lira ceza verildi. En yüksek ceza ise sebze ve meyve fiyatlarındaki olağanüstü artışlara kesildi. 330 işletmeye tam 215 milyon 115 bin lira idari para cezası uygulandı. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde alışveriş merkezleri, zincir marketler, bayramlık ürün satışı yapan işletmeler, otogarlar ve toptan satış noktalarının yakın takip altında olduğunun da altı çizildi. Vatandaşların ekonomik menfaatlerini korumak için denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.
0: Gastronomi dünyasının nabzını tutan Taste Atlas dergisi Türkiye'nin en iyi içeceklerini açıkladı. Türk kahvesi ve çayın zirvede olması beklenirken listenin ilk sırasında sürpriz bir lezzet yer alıyor. Nedir o? Salep. Ama Türk çayı da tabii Türkiye'nin en sevilenleri arasında. Ayrıntıları alalım. Selman Kutlu notlarıyla karşımızda.
3: Evet, son günlerin belki de en fazla konuşulan konusu Rize'de bir gastronomi platformunun Türkiye'nin en iyi içecekleri listesini yayınladıktan sonra çaya 5. sırada yer vermesi oldu. Rizeliler bu işe biraz kızgın ama biz şimdi size özgürlü öncelikle gösterelim. Türkiye'nin en iyi içecekleri arasında gördüğünüz gibi çayı görüyorsunuz ama o platformun yayınlamasında ilk sırada Salep yer aldı. İkinci sırada ise Türk kahvesini gösterdi. Üçüncü sıra ise şıra alıyor ve dördüncü sırada ise tabii ki o Türkiye'de en fazla içilenler arasında yer alan ayran ve beşinci sıra ise bu Rize çayı gösterildi. Peki Rizeliler bu konuda ne düşünüyor? Rize'de çay çarşısı genel müdürümüz Sayın Hasan Önder yanımızda. Hasan Bey, siz de duymuşsunuzdur tabii evet, bunu ama çarşıda biraz tepki var. Evet. Türkiye'nin en iyi içeceği çaydır diyorlar. Siz ne diyorsunuz?
4: Şimdi çay sadece bir içecek değil. Çay kırsal kalkınmanın en önemli, bölgenin en önemli unsurlarından biridir. Bölünmüş ailelerin bir araya geldiği, sohbetlerimizin baş tacı, vazgeçilmez olan çayımızın 5. sıraya gelmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Çünkü çay dünyada sadece ülkemizde değil, dünyada sudan sonra en çok tüketilen bir içecek. Milli içeceğimiz, milli içeceğimizin birinci olması gerekirken son sıralarda yer almasını sadece Rizeliler, bizler değil, Türkiye'nin hiçbir kesimi kabul etmeyecektir. Çünkü çay içmişliğimiz yoksa sohbetimizde yok.
3: Güzel bir çalışmanız da sizin var, bir rakamsal bir veri var. Çok
4: evet,
3: da önemli.
4: Evet. Bakın bugün Türkiye'de çay yaklaşık 300 bin ton. Yıllık tüketimimiz 300 bin ton. Şimdi kişi başına dünya lideri olan ülkemizde 300 bin tonun karşılığı yıllık 120 milyar bardak demektir. 120 milyar bardak. Günlük ise yaklaşık 330 milyon biz Türkiye'de çay içiyoruz.
5: Çay içiliyor.
4: Ve 330 milyon çay içilen bir ülkede bir ürünün böyle 5. 10. sırada yer alması olamaz. Ayrıca Türk

0: çayı günümüzde dünyada kültürle birlikte somut olmayan kültürel mirasında yer aldığı UNESCO'nun listesinde olan bir ürün. O nedenle dost sohbetlerin baş tacı çayımızı içmeye devam edelim diyorum. İzleyicilerimize de iyi günler diliyorum.
1: Evet, biz teşekkür ederiz. Şöyle çayı da alayım. Evet, Rizeliler bu araştırmaya, bu veriye karşı çıkıyor. Gerçekten verilen rakamlar, günde 330 milyon çay içiliyor dünyada. Bu da çok önemli bir bakar ve bu da çayın ne kadar sevildiğini aslında ortaya koyuyor. Ve o Rizelilerin çay tepkisini Rize'den dile getirmeye çalıştık diyelim ve sözü Rize'den size bırakalım.
2: İstanbul Bayrampaşa'da akraba dehşeti yaşandı. İddiaya göre 100 bin lira alacağı olan bir kişi karşılığında tam 2 milyon lira istedi ve böylece istediğini alamayınca da dehşet saçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
3: Akrabalar arasında çıkan alacak verecek tartışmasında kurşun yağdı. Olayın adresi İstanbul Bayrampaşa'da bir lastikçi dükkanıydı. Bir kişi 100 bin lira alacağı olduğunu iddia ettiği akrabasının iş yerine gitti. Ancak iddiaya göre ana parayı değil 2 milyon lira talep edince iş yerinde tansiyon bir anda yükseldi. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkeden gözü dönen adam dükkandan çıkacakken belindeki tabancaya sarıldı, akrabasına kurşun yağdırdı. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz adam hastaneye kaldırılırken polis kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.
2: Aksaray'da temizlemek için girdikleri kuyu 3 kişinin sonu oldu. Zehirlenen 2 kardeş ve kuzenleri hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan bir kişinin durumu ağır.
3: Temizlemek için girdikleri su kuyusunda can verdiler. Facianın adresi Aksaray. Merkeze bağlı Koçpınar köyünde yaşayan 28 yaşındaki Mehmet Yeşildal, elma bahçesindeki 17 metrelik su kuyusunu temizlemek istedi. Kuyuya giren Yeşildal uzun süre geçmesine rağmen çıkmadı. Bunun üzerine abileri Ahmet ve İsmail ile kuzeni Murat Yeşildal da kuyuya indi. Ancak onlar da kuyudan çıkamadı. Yakınları durumu jandarmaya haber verdi. AFAD ve UMKE ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu 4 kişi kuyudan çıkarıldı. Metan gazından zehirlendikleri belirlenen ve hastaneye kaldırılan Mehmet, Ahmet ve kuzenleri Murat Yeşildal yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İsmail Yeşildal'ın ise durumu ciddiyetini koruyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: İstanbul'un göbeğinden Beşiktaş'tan bir görüntü getireceğiz şimdi ekrana. Seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Kazada bir kadın hayatını kaybetti. 8 kişi yaralı.
4: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada can pazarı yaşandı. Kaza İstanbul Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurda yığınına döndü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan 4 kişi güçlükle kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada bir kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 4 yaralının durumunun ise ağır olduğu bildirildi. Çekicilerin araçları kaldırmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Konya'ya gideceğiz şimdi. Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Konya'da çiftçilerin ayçiçeği ekim mesaisi aralıksız devam ediyor. Ahmet Çelik konuyla konuşacak ayrıntıları.
5: Evet, Türkiye'nin en büyük ovasındayız. Yağlık ayçiçek ekimleri başladı. Yayın konuğum var Ahmet Çelebi. Efendim merhabalar. Merhaba, bereketli olsun.
6: Geldiniz. Teşekkürler, hoş geldiniz.
5: Nasıl gidiyor işleriniz? Yağlık

0: Süresi biraz kısa bunun, 4-5 suyla yetişiyor ağaç çekirdeği. Evet. Hasatı 10. 11. ayda yapılıyor.
1: Evet. Kaç santim ekiyoruz peki?
0: 18,5 santim arayla ekiyoruz. Sıra aralarımız 70.
1: Evet. Derinlik ne kadar?
0: Derinlik 2 santim ne ekiyoruz şu anda.
1: Öyle mi?
0: Hassas.
1: Şimdi biraz bakalım isterseniz, ekilerini gösterebilir miyiz? Şu anda ekim devam ediyor bereketli Konya Ovası'nda. Bakın şöyle yaklaşırsak şu an sende.
0: Ayı çekirdeği tohumumuz bu, yağlık ayı çekirdeği tohumu. Bu şekilde.
1: İlaçlı değil mi bu da?
0: İlaçlı, bu da ilaçlı. Bu şekilde ilaçlı.
1: Evet. Kaç gün tarlada kalacak burası? Kaç gün sürecek?
0: Büyümesi bir 4 ay sürer bunun, aşağı yukarı 4 ayda yetişecek bu.
1: Teşekkür ederim. Efendim, ekim devam ediyor. Gördüğünüz gibi burada yoğun bir çalışma var. Bir yandan da ekim için tarlalar hazırlandı. Şu an itibariyle de gördüğünüz gibi Konya Ovası'nda ekim yapılıyor diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
2: Yerli ve milli silahlar Efes 2026 tatbikatında yer alıyor. O projelerden biri de Korkut Hava Savunma Top Sistemi. Korkut, alçak irtifa hava tehditlerine karşı geliştirilen mobil bir hava savunma sistemi olarak dünyanın da radarına girmiş durumda.
3: Yerli ve milli silahlar nefes kesen tatbikatta boy gösteriyor. Korkut çok katmanlı entegre hava savunma sistemi çelik kubbenin de bileşenleri arasında yer alıyor. 35 mm kalibre çift namlulu top sistemiyle donatılan sistem, savaş uçakları, helikopterler, İHA'lar, sürü İHA'lar, havadan karaya füzeler ve balistik füzelere karşı koruma sağlıyor. İHA, helikopter ve alçaktan uçan sabit kanatlı hedeflere karşı etkin çözüm sunuyor. Dakikada 1100 atış yapabilen silaha sahip Korkut, 4 kilometre etkili menzile sahip. Korkut, İzmir'de devam eden Efes 2026 tatbikatında yer aldı. Hava savunma sistemi senaryo gereği saldırı yapan hava araçlarını imha etti. Tatbikat kapsamında Aselsan tarafından üretilen ve TSK'nın envanterine giren elektronik devreli el yapımı patlayıcı düzeneklerinin tespit ve zararsız hale getirilmesi tanıtıldı. Ejderha ismi verilen sistem tarama yaparak bomba düzeneğini tespit ediyor, patlayıcıyı yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar yayarak işlevsiz hale getiriyor. Bomba tehditlerini etkisiz hale getiren ejderha, birliklerin güvenli şekilde intikal etmesini sağlıyor, otonom sistemi ve elektronik karıştırma özelliğiyle de öne çıkıyor.
2: Ege Üniversitesi bünyesinde hizmet veren aile merkezli yeni doğan yoğun bakım ünitesinde prematüre bebekler annelerinden ayrılmadan tedavi görüyorlar. Ayrıntıları Sefer Ayçe konuğuyla konuşacak.
4: Ege Üniversitesi'ndeyiz. Çok önemli bir merkezdeyiz. Çocuk hastanesinde artık hasta bebekler, prematüre bebekler doğduktan sonra küveze konup ayrılmıyor annelerinden. Artık annelerinin yanlarındalar. Peki nasıl oluyor? Bu merkezde neler yapılıyor? Onu da konuğuma sormak istiyorum. Hoş geldiniz Haber'e.
5: Merhaba.
4: Bu merkezi tanıtır mısınız? Nasıl oluyor buradaki bebeklerle annelerin ilişkileri?
5: Burası Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi yeni doğan ünitemiz. Aile merkezi yeni doğan ünitemizde bebeklerin tetkik ve tedavi süreçlerini annelerinden hiç ayrılmadan veriyoruz.
4: Gezelim, buyurun. Gezelim beraber İsa ile birlikte. Hem İsa bize görüntülesin bebeklerimiz, anneleri.
5: Şimdi... Burada bir anne ve bebeğimiz var. Bu da gene anne bebek çiftlerimiz var.
4: Evet.
5: Odalarımızın hepsi tek anne, tek bebek ile annenin de yanında refakatçisi olacak şekilde dizayn edilmiş.
4: Mesela bu odaya gireceğiz, anne ile bebek.
5: Birlikteler, bebeğimiz küvezin içinde,
4: evet.
5: Annesi de bebeğimizin yanında. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
6: İyi hissediyoruz, çok güzel. Bebeğimizle beraber olmak çok mutluluk verici. Evet,
4: bebeğinizden ayrılmadınız, bebeğiniz evet. Küvezde, siz de yanındasınız.
6: Evet, yoğun bakımdan sonra bu süreci beraber geçirmek bizim için çok güzel.
4: Evet.
6: Çok nadir bulunan bir şey. Teşekkür ederiz bunun için.
4: Geçmiş olsun.
6: Çok teşekkür ederim.
4: Evet, devam edelim hocamızla birlikte. İşte bu merkezde odalar ayrı ayrı, hep bütün odalarda küvezler, anneler ayrı bir şey.

0: şekilde ayrı odalarda burada şu anda tedavileri devam ediyor. Devam edelim hocamızla birlikte.
1: Odalarımız da var. Hani evet. Bulaşıcı hastalığı olan bebekler dahi anneleriyle izolasyon odalarında tedavi alıyor.
0: Burada kaç oda var böyle?
1: Bu şekilde 14 oda.
0: 14 odada bebekler, anneler ayrı değil mi?
1: Evet, aynen o şekilde. Burada gene çok büyük bir ameliyat geçirmiş bebeğimiz var.
0: Evet, burada büyük bir ameliyat geçirmiş bir bebeğimiz var. Annesiyle birlikte işte küvezden almış annesi. Geçmiş olsun.
2: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Bebeğinizden ayrılmadan, ameliyat geçirip ayrılmadan yanınızı bebeğiniz.
2: Aynen öyle ve çok mutluyuz. Evet. Doktorlardan, hemşirelerden de çok memnunuz. Çok ilgililer.
0: Çok teşekkür ederiz.
2: Ben geçmiş teşekkür olsun. Ederim, sağ olun.
0: Evet, merkez dediğimiz gibi şey, küvezde ameliyat geçiren bebeğimiz annesi alıp şu anda kucağında, anne sevgisi, anne sıcaklığıyla birlikte şu anda ayrılmadan devam ediyor. İşte 14 oda var bu merkezde. 14 tane odada da anneler ayrı bir şekilde bebekleriyle kalabiliyorlar. Biraz daha burada tanıtırsak hocam. Burada başka hangi merkez var?
1: Burada aile merkez ünitemizde bebeklerin küvöz bakımı, antibiyotik tedavileri, tetkikleri, oksijen tedavileri annelerin yanında veriliyor. Bunun bebeklerin solunumları, beslenmeleri, emmeye başlamaları üzerine çok olumlu etkileri var. Annelerin de psikolojileri, sütlerinin gelmesi, bebeğin bakımıyla ilgili becerilerinin gelişmesi ve özgüvenleri açısından aile merkez üniteler çok faydalı oluyor. Bu ünitelerin özelliği anneler vizitte de bütün tıbbi değerlendirmelerimize ve kararlarımıza şahit ve ortak oluyorlar. Bunun yaygınlaştırılmasını diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz. Evet, dediğim gibi çok önemli bir merkezdeyiz. Bebekler ve anneler için çok önemli bir merkez burası. 14 oda var. 14 de ayrı odada anneler artık bebeklerinden ayrılmadan kalabiliyorlar. Tedavilerini görebiliyorlar diyelim. Sözü tekrardan İzmir'den Ege Üniversitesi'nden size bırakalım.
3: Çorum'a gideceğiz şimdi. Çorum'un yüksek rakımlı köylerinden Elice'ye konuk olacağız. İmece kültürü, doğal yaşam, köy sofraları ve samimi insan hikayelerinin yer aldığı o köyü getireceğiz ekrana.
4: Efendim, köyün meydanındayız. Elice köyünün meydanında böyle bir imece usulüyle köydeki kadınlar toplanıyorlar, bir araya geliyorlar ve işte o yöresel lezzetleri, ekmeklerini, çökeklerini, katmerlerini, yufkalarını burada yapıyorlar. Fırına doğru ilerleyelim mi Halil İbrahim? Selamünaleyküm, kolay gelsin. Ablalarımız burada, bakın efendim, özel fırın. Üzerinde tabi katmerler pişiyor, çökekler pişiyor. Yanış diyorlar burada. İşli, evet, şu anda tabi bir taraftan da erkekler de yardım ediyor efendim. Kadınlara yakacakları odunları o yabalarla birlikte yardım ediyorlar. Hemen ablamıza selam verelim. Selamünaleyküm.
5: Aleyküm selam. Hoş geldiniz yavrum.
6: Hoş bulduk.
4: İsim ne teyze?
5: Neriman Çetin.
4: Neriman abla, şimdi sen burada ocağın başında.
5: Evet, pişiriyorum.
4: Sıcakta zor olmuyor mu?
5: İlla ki zor oluyor. Size daha fiyat bana şeker olsun.
4: Peki şimdi böyle ara ara imece usulüyle toplanıp yapar mısınız?
5: Evet, yaparız. Hep birbirlerimize yaparız, ön düşleşirik. Hep yaparız birbirimize. Yuka yaparız, yanıç yaparız, katmer yaparız.
4: Peki ne yakıyorsun burada şimdi? Çalı çırpı mı? Odun var mı? Belli bir odun.
5: Çalı da var, odun da var. Meşe de var, kırıntı meşe. Onlarla yaparız.
4: Peki. Evet. Hemen şimdi görüyorsunuz burada hamarat ablalarımız burada çalışıyorlar efendim. Onları şöyle ben şu taraftan gireyim Halil İbrahim. Ablamızın yanına doğru gidelim. Bir selam verelim. Oklavalar ellerinde, kolay gelsin.
7: Sağ ol, Allah razı olsun.
4: Abla isim ne?
7: Pelle Kılıcı Kesen.
4: Abla şimdi bu yufkayı açmayı nerede öğrendin sen?
7: Çocukluktan beri öğrendim, annem öğretmişti.
4: Yani peki sizin gençler, sizin çocuklar yapabiliyor mu?
7: Yapamıyorlar. Şimdi
4: yok
7: böyle
4: mu hevesiz?
7: Hayır, yok öyle bir şey.
4: Şimdi artık hep hazıra konuyorlar.
7: Evet, hazır yapıyorlar. Böyle yapıyor işte, çocukluktan beri böyle.
4: İşte yufkalar bunlar, bir tane hatta şöyle size göstereyim. Yufkalarımız bunlar efendim. Şöyle bir tane alayım. efendim incecik, nar gibi kızarmış yufkalar. Bunları saklıyorlar. Biraz kuruyor tabii. Kuruduğu zaman da ıslatıyorlar. Kışın veya işte yazın hafta içi böyle ıslatıp afiyetle tüketiyorlar.

0: Efendim pişiyor katmerler. Bu ne işin bir?
1: Bu ne işin? Şimdi sizlere ikram edeceğiz.
0: İsmi ne?
1: Katmer. Burada çökelekli var. Ispanaklı var.
0: Gene misafirleriniz olduğu zaman yapar mısınız?
1: Genelde yapılır. Genelde evet yaparız.
0: Peki siz bu köyden misiniz?
1: Evet ben bu köydenim. Ama Ankara'da Çorum'da oturuyorum yani.
0: Ama geliyorsunuz köyünüze.
1: Geliyorum.
0: Peki evet. Köyde mi yaşamak güzel şehirde? Yani köyüm ben buraya geldim havası çok güzel.
1: Çok güzel. Köyde yaşamak güzel ama düzenin olursa. Öyle diyeyim. Şimdiki gençlere öyle.
0: Gençler çok durmuyor herhalde.
1: Durmuyorlar. Seven kalıyor ama gene. Evet. Biz sevdik mesela sevdim geri geliyorum geri gidiyorum yani şey yapamıyorum vazgeçemiyorum.
0: Elicek köyüne geldiğiniz zaman köy muhtarını arıyorsunuz efendim köy ahalisi toplanıyor. Böyle masalar kuruluyor mevlütler yapıldığı zaman düğünler olduğu zaman köy meydanında böyle masalar kuruluyor ve yemekler hazırlanıyor. Şimdi gidelim isterseniz. O karşılama yemekleri var. Onları soralım. Nelermiş? Abim hatta dayanamamış. Elinde kaşık bekliyor.
2: Lezzetine bir bakayım dedim böyle.
0: Nasıl olmuş ha?
2: Çok güzel olmuş.
0: Şimdi soralım peki ustamıza. Abi selamünaleyküm.
2: Aleykümselam. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk abi. Şimdi bakıyorum kazanlarda nelerimiz var?
2: Pilav, menede, keşkek, pilav, helva.
0: Pilav, keşkek.
2: Helva, et.
0: Et.
2: Et yemeğimiz.
0: Bunlar genelde olur mu? Düğünlerde,
2: düğünlerde bizim ekseri olan yemeklerimiz bunlar.
0: Mevlütlerde de.
2: Mevlütlerde, sünnetlerde, şenliklerde. Çorum'un meşhur keşkek.
0: Keşkek olmazsa olmaz mı?
2: Yok. Keşkek olmadı mı? Çorbada yapıyorlar. Millet keşkek doyuruyor. Milleti doyuruyor.
0: Doyuruyor efendim. Keşkek doyurucu oluyor. Ha, baksana et, şuna.
2: Üstüne koydum yu.
0: Oo. Helvamız da hazır. Un helvamız.
2: Un helvamız.
0: Sıcak sıcak dumanlar çıkıyor. Oh, lokum gibi oldu mu?
2: Şimdi yekenebilecek. Yeken. etik tuzunu azaltayım ki şeker olanlar var.
0: İhtiyarlar birazcık tuzu oluyor, tansiyonu çıkıyor.
2: Tabii.
0: Değil mi? Tuzsuz yesinler.
2: Tuzunu kendi ayarlasın.
0: Burada da çeşmemiz var. Arkadan akıyor böyle köyün dağlarından gelen çeşme mi bu? Muhtarım nereden geliyor bu su?
3: Tarlamızdan geliyor yukarıdan. Köyün üst başından tarladan getirdik. Geldi böyle akıyor kapının önünde.
0: Efendim şu suya bakar mısın? Halil İbrahim bak gel. Buz gibi olmuş bir su. Köyün dağlarından geliyor. Burada bir iç bakalım abi sana soracağım. Gel dur yavaş kameraya doğru şöyle kameraya doğru bir iç. Soğuk mu?
2: Nefis. Nefis.

0: Ankara Polatlı'da yaşayan 80 yaşındaki Mürsel Yetik yaklaşık 59 yıldır her gün günlük tutuyor. Yetik'in yıllardır biriktirdiği onlarca defter bugün adeta kişisel bir tarih arşivi niteliği taşıyor.
1: 1967'de 9. ay, 11. ay 23'ünde köyden çıktık buradan. Askere gittik Afyon'a. Orada günlüklerimizi yazmaya başladım ben. Çavuş Kutayi'ye geldik, çavuş olduk. Çavuşlukta Kutayi'de askerliğimi bitirdim. Bitirdim askerliğimi, geldim köyde çiftlik yaparım devamlı.
2: Olanı biteni yazıyor, yarım asırdır tarihe not düşüyor. Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşayan Mürsel Yetik, bir ömrü defterlere sığdırarak yaklaşık 59 yıldır günlük tutuyor.
1: Mesela bir ön kim gelmiş, köye şunlar gelmiş, sorardım nerelisiniz, adını, soyadını, hep bunlar yazılır.
2: Uzun yıllar boyunca çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Yetik, sağlık sorunları sebebiyle artık çalışamasa da 1967 yılında başladığı günlük tutma alışkanlığını aralıksız sürdürüyor. Henüz genç yaşlarda askerdeyken yazmaya başlayan Yetik, geçen yıllar içinde yalnızca kendi yaşamını değil, köyünde yaşanan gelişmeleri ve dünyadaki önemli olayları da defterlerine kaydetti. Yıllar boyunca biriken onlarca defter bugün adeta kişisel bir tarih arşivi niteliği taşıyor. Yetik'in günlüklerinde ikamet ettiği Hacı Tuğrul Mahallesi'nde yaşanan gelişmelerden tarım sezonlarına, kuraklık ve yağış dönemlerinden mahalledeki önemli olaylara kadar pek çok ayrıntı yer alıyor. Türkiye ve dünyada gündem oluşturan gelişmeleri de not eden Yetik, yaşanan olayların unutulmaması için yazmayı bir sorumluluk olarak görüyor.
1: Mesela şu karşı köyden biri vefat etmiş, geliyor ya benim babam öldü. Felanca sene öldü, bir bak bakalım, onu ben defterden çıkarıyoruz. Etraf köylerden duyduğumu yazarım. Ne olmuşsa şeyde, televizyonda da olanlar akşam olduğumu yazarım.
0: İlk saati noktalayacağız. Reklam için çok kısa bir müsaade isteyelim. Aranın ardından saat başında yeni gelişmelerle devam edeceğiz.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Avrupa Birliği Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı. Ancak son yıllarda değişen küresel dengelerle birlikte Türkiye'nin Avrupa ekonomisi açısından önemi daha da arttı. Avrupa şirketleri üretim, yatırım ve tedarik için Türkiye'ye yöneliyor. 2024 yılı itibariyle Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki toplam ticaret hacmi 210 milyar euroyu aştı. Bu rakam rekor olarak kayıtlara geçti. Ticaret hacmi dolar bazında ortalama 327 milyar dolar seviyelerinde seyrediyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
8: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
9: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV Enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
9: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Bir reklam.
11: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
5: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam.
7: Ev tekstili sektörünün en

0: Önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Homtex.com.tr'de.
1: Ezberlediğiniz yerlerde ezbere alışveriş yapmaya alıştınız. Ünlü bir yüzün sizi telefonla kovalamasına, Kasım indirimlerinin sadece Kasım'da olmasına, üstünüze gelen patlangaçlara, göz yoran neonlara alıştınız. Alışmayın. Her zaman alışılmadık yeni ürünlerle, alışılmadık fiyatlarla, alışılmadık fırsatlarla İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Bursa-Balıkesir yolunun 26 ile 30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
1: Reklam.
0: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Homtex.com.tr'de.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
7: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Reklam.
8: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
10: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: Bundan böyle Mayıs ayının son haftasını Milli Aile Haftası, Milli Aile olarak hafta bu suretle kutlamak toplumsal farkındalığın artırılmasını da sağlayacağız.
12: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir ilke imza atıyor. Aile ve nüfus 10 yılı kapsamında Milli Aile Haftası'nda 81 ilde aile odaklı programlar düzenlenecek. İnsanla başlayan, aileyle köklenen, nesillerle büyüyen, nüfusla güçlenen, istikbale yükselen Türkiye vizyonu kapsamında artık her yıl Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. Kurban Bayramı vesilesiyle bu yıl 25-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek hafta kapsamında Türkiye genelinde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve ailelerin katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri ekipleri huzur evleri, çocuk evleri ve çocuk evi siteleri gibi 7 gün 24 saat hizmet veren kuruluşların yanı sıra engelli aileleri, şehit yakınları ve gazi aileleri, koruyucu ailelerle, evlat edinmiş ailelere ziyaretlerde bulunacak.
10: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
13: Canlı yayın.
11: Şeref belgesi ve plaket takdim töreni vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

0: ekonomi ve ticaret dünyamızın emektarlarıyla bir araya geldiğimiz bu önemli programı her yıl olduğu gibi bu senede başarıyla tertip eden birlik yönetimine, Sayın Başkan ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Konuşmamın başında Türkiye'nin büyüme ve kalkınmasında emeği olan, ülkemizin bugünkü seviyelere gelmesinde payı ve katkısı bulunan tüm kardeşlerime sizlerin şahsında şükranlarımı sunuyorum. Birazdan 23'ü Genel Kurul Delegesi, 22'si Oda ve Borsa Genel Sekreteri olmak üzere 25 kardeşimize berat ve plaketlerini takdim edeceğiz. 10, 20 ve 30 yıllık hizmet süreleri boyunca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında özveriyle çalışan, birliğin adeta kurumsal hafızası olan bu kardeşlerimizi tek tek kutluyorum. Biliyorsunuz marifet her şeyden önce iltifata tabidir. Birliğin her sene Mayıs ayında düzenlediği bu merasim esasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği camiasının kendi mensuplarına ödediği bir gönül borcu, vefa göstergesi, iltifat nişanesidir. Şeref belgesi ve plaket sahiplerimiz bu süre zarfında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde ifa ettikleri mühim vazifelerin yanı sıra yaptıkları fedakarlık ve elde ettikleri başarılarla aynı zamanda ülkemizin de önünü açtılar. Türk ekonomisinin gerçek potansiyelini harekete geçirerek ihracattan yatırıma, üretimden istihdama, Türkiye yüzyılına giden yolun kilometre taşlarını döşediler. Emek verdiler, sabrettiler, azmettiler. Büyük ve güçlü Türkiye'ye duydukları inançtan, milletimize hizmet etme sevdasından asla vazgeçmediler. Bunun için sizlerle birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ailesinin tüm mensuplarına ekonomi, ticaret, sanayi ve iş dünyamızda taş üstüne taş koyan tüm kardeşlerime bir kez daha şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi iletiyorum. Kıymetli dostlarım, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 367 ticaret odası, sanayi odası, ticaret borsası ve deniz ticaret odasıyla özel sektörümüzün çatı kuruluşu olarak hakikaten çok önemli bir misyonu yerine getiriyor. 81 ilimiz ve 160 ilçemizdeki oda ve borsalarımız, şehirlerimiz kalkınmaları için her fırsatı değerlendirerek, tüm imkanlarını seferber ederek çok samimi bir gayreti ortaya koyuyor. Tabii gayret samimi, niyette halis olunca karşımıza çıkan başarı tablosu hamdolsun her geçen gün biraz daha büyüyor, daha belirgin hale geliyor. Büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki bugün itibariyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği dünyanın en kaliteli ve en fazla hizmet üreten 3. oda sistemidir. Birlik 2.634.000 üyesiyle Türkiye'nin ve ekonomimizin lokomotifidir, omurgasıdır, güvencesidir. Hali hazırda ihracatımızın %99'u, yani 273 milyar dolarlık kısmı oda ve borsa üyesi firmalarımız tarafından gerçekleştiriliyor. Aynı şekilde 17 milyonluk bir mevcutla kayıtlı istihdamın %74'ü bu firmalarımız tarafından sağlanıyor. Özellikle son dönemde oda ve borsalarımızın hizmet kapasitesi önemli ölçüde artmış durumda. Tarımdan eğitime, ticaretten teknolojiye, farklı kulvarlarda aldığımız mesafelerin her aşamasında sizlerin emeği ve imzası var. Gümrük kapılarımızı devlete hiçbir yük getirmeden modernize ederek ihracatta yeni rekorlar kırmamıza sizler vesile oldunuz. Toprak Mahsulleri Ofisimizde ilk yatırımı yaparak devamında özel sektörümüzü de sürece dahil ederek tarımda lisanslı depolama sistemine geçmemize ve gıda arz güvenliğinin teminine sizler öncülük ettiniz. Kurucu ortaklarından biri olduğunuz kredi garanti fonu ile üyelerinizin banka kredilerine kefil olarak finansmana erişimi kolaylaştırdınız. Ülkemizi küresel teknoloji rekabetinde stratejik bir konuma ulaştıracak ilk kuantum bilgisayarını Aselsan'ımızla birlikte sizler ürettiniz. ...81 ilimizde... ...81 okul inşa ettiniz. Asrın felaketinde tüm imkanlarınızı, tüm kaynaklarınızı depremzedelerimiz için sahaya sizler indirdiniz. Afetzedelerimize söz verdiğimiz ve hamdolsun geçtiğimiz yılın Aralık ayı itibariyle anahtarlarını teslim ettiğimiz 455 bini aşkın deprem konutunun yapımına en büyük desteği sizler verdiniz. Son olarak Türkiye'nin ilk elektrikli aracı TOGG'un hayata geçirilmesini yine sizler sağladınız. Yurt içinde %35'lik pazar payı ile liderlik koltuğuna yerleşen TOGG birçok Avrupa ülkesinde yolları süslemeye devam ediyor. Bununla birlikte şu hususu da üzülerek sizlerin ve milletimizin takdirine sunuyorum. Biz Türkiye'ye 10 yıllardır dayatılan öğrenilmiş çaresizlik duvarlarını yıkmaya çalışırken birileri de bu süreçte sürekli önümüze takoz koyuyor. Ellerine geçirdikleri her fırsatı şahmet tellallığı için kullananları bugüne kadar kale almadık. Bundan sonra onlara prim vermeyeceğiz. Bunlar otomobil üretmekten ne anlar diyenlere cevabımızı nasıl üreterek verdiysek yeni başarılara imza atmayı da sürdüreceğiz. Değerli arkadaşlar, millete ve memlekete hizmet yolunda neredeyse çeyrek asrı geride bırakmak üzereyiz. Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu devraldığımız ilk günden itibaren milletimizin her bir ferdinin mesuliyetini omuzlarımızda taşıdığımızın bilinciyle hareket ettik ve ediyoruz. Son 23 buçuk yılda sizlerin ve aziz milletimizin desteğiyle eğitimden sağlığa, ulaşımdan ticarete, tarımdan güvenliğe, Türkiye'yi her alanda bir üst lige bizler taşıdık. Üretim, istihdam, yatırım ve istihdam olmak üzere dört sütun üzerinde yükselttiğimiz ekonomimizi sağlam bir yapıya kavuşturduk. Korumacı eğilimlerin küresel ölçekte yükselişe geçtiği, ticari rekabetin giderek sertleştiği, savaş ve çatışmaları, su, iklim, gıda ve enerji krizlerinin takip ettiği bir dönemde Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik. Bakınız burada sizlerin de çok iyi bildiği bazı rakamları hatırlatmak isterim. Değerli kardeşlerim, bölgemizdeki çatışmalara rağmen geçtiğimiz yıl ekonomimizi 3,6 oranında büyüterek milli gelirimizi 1,6 trilyon dolara, kişi başı milli geliri 18.040 dolara ulaştırdık. Dış ticaret hacmimizi 820 milyar dolara, mal ve hizmet ihracatımızı ise 396 milyar dolara çıkardık. Çok yakın bir gelecekte 400 milyar doları da Allah'ın izniyle aşacağız. Özellikle ihracatta başarı hikayesi yazmaya devam ediyoruz. Geçen ay ihracatımız önceki yılın aynı ayına göre %22,3 artışla 25,4 milyar dolara ulaşarak Nisan ayı rekorunu kırdı. Bu rakam aynı zamanda Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ikinci rekoru olarak kayıtlara geçti. Nisan ayında kaydedilen 4,6 milyar dolarlık artış son 53 ayın en yüksek ihracat artışı oldu. Savaş ve krizlerin yol açtığı zorluklara karşın Türkiye'nin ihracatı güçlü ivmesini korudu ve 166 ülkede ihracatımız artış gösterdi. 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde 88,6 milyar dolar değerinde ihracat yaptık. Yıllıklandırılmış mal ihracatımız 2026'da %4,2 artışla 275,8 milyar dolara yükseldi. 2002'de 14 milyar dolar olan hizmetler ihracatımız 2025'te 8,7 kat artarak 122,6 milyar dolara çıktı. Hizmetler ticareti fazlamız 2025 yılında 63,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti ve bu tutar cari dengemize güçlü bir katkı sağladı. Türkiye hizmetler ticaretinde dünyanın en yüksek düzeyde fazla veren 6. ülkesi konumuna yükseldi. Savunma ve havacılık ihracatımız geçtiğimiz sene 10 milyar doları aştı. Saha 2026 fuarında 6 milyar doları ihracata dönük olmak üzere toplam 8 milyar dolar iş hacmine sahip 182 anlaşma imzalandı. İhracatta yakaladığımız ivmeyi turizm ve istihdam rakamlarıyla daha da perçinliyoruz. 2025'te 64 milyon ziyaretçi ağırladık. 65,2 milyar dolar turizm geliri elde ettik. Turizm gelirimizi 2026'nın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,2 artırarak 9 milyar 896 milyon dolar seviyesine taşıdık. İşsizlik oranımızı %8,1'e indirdik. İstihdam sayımızı 32,5 milyon kişiye, istihdam oranımızı ise %48,5'a yükselttik. İş gücüne katılma oranımız %52,8'e çıkarken işsizlik oranımız tam 35 aydır tek haneli seyrini sürdürüyor. Türk ekonomisinin potansiyelinin farkında olan yurt dışı yatırımcılarda son 23 yılda ülkemizde 89 bin şirket kurarak 290 milyar dolar tutarında yatırım yaptılar. Bu yatırımcılar aynı zamanda 1 milyon 200 bin kişiye istihdam sağlayıp yılda 70 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek ülkemize döviz kazandırdılar. Değerli kardeşlerim, kıymetli üyelerimiz, tüm bunları söylerken elbette her şeyin güllük gülistanlık olmadığının farkındayız. Bölgesel ve küresel gelişmelerden kaynaklı geçici fiyat artışlarının hem vatandaşlarımız hem de reel sektör üzerinde oluşturduğu baskıyı biliyoruz. Şu gerçeğin en yakın şahidi sizlersiniz. İktidarlarımız döneminde ekonomiyi hiçbir zaman sadece verilerden, grafik ve rakamlardan ibaret görmedik. Ekonomi politikalarımızı oluştururken ve uygularken sizlerin kanaatlerine, önerilerine ve hatta eleştirilerine her daim kulak verdik. Göstergelerin bize anlattığı ekonomi fotoğrafının sağlamasını çarşıyla, pazarla, esnafın, çiftçinin, sanayicinin, üreticinin anlattıklarıyla yaptık. Bugün de ekonominin tüm aktörleriyle, işverenle, girişimciyle, emekçiyle, çiftçiyle, esnaf ve sanatkarla samimi bir iletişim halindeyiz. Bugün de sokağın, çarşının, pazarın nabzını tutmaya gayret ediyoruz. Bilmenizi isterim ki ekonomi yönetimimiz piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri alıyor, almaya da devam edecektir. Biz de bunun takipçisi olmayı, sizlerden gelen teklif, tespit ve tenkitler doğrultusunda gerekli yönlendirmelerde bulunmayı sürdüreceğiz. Öte yandan üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız. Türkiye bugün enerji başta olmak üzere birçok alanda Avrupa'nın en düşük girdi maliyetlerine sahipken bazı ürünlerin fiyatlarında orantısız artışlar yaşanıyorsa bunun piyasa şartlarıyla açıklanamayacağı ortadadır. Yani birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır. Oysa bizim iş ve ticaret ahlakımız bin yıllık ahilik geleneğiyle şekillenmiştir. Bu gelenekte fırsatı ganimet bilmenin, haksız kazanç elde etmenin, taklit, tahşiş ve çıkar odaklı hareket etmenin yeri yoktur. Tam aksine ahilik dayanışma demektir. Yardımlaşma demektir. Hakkın rızasını halkın iyiliğiyle, faydasıyla, esenliğiyle bir görmek demektir. Bu yüzden piyasadaki fırsatçılara dönük denetimlerimizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Sizlerden de bu konuda destek beklediğimi özellikle ifade etmek istiyorum. Bu düşüncelerle hizmet şeref belgesi ve plaket alacak kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hizmet Şeref Belgesi ve plaket

takdim töreninde kürsüde Cumhurbaşkanı Türkiye ekonomisine ilişkin önemli mesajlar paylaştı ve Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik dedi. Türkiye'yi her alanda bir üst lige taşıdık. İhracatta bir başarı hikayesi yazmaya devam ediyoruz. Milli gelirimizi 1.6 trilyon dolara çıkardık. Savunma ihracatımızı 10 milyar doların üzerine taşıdık ve 166 ülkede de ihracatımızı artırdık açıklamasını yaptı. Nisan ayındaki ihracat artışı son 53 yılın zirvesidir. Yakında ihracatımız 400 milyar doların da üzerine çıkacak dedi. Turizm ve istihdam rakamlarına da değindi Cumhurbaşkanı ve ihracatta yakaladığımız bu ivmeyi hem turizm hem de istihdam rakamlarıyla perçinledik. 2025 yılında 64 milyon ziyaretçiyi ağırladık ve 65 milyar dolarda turizm geliri elde ettik dedi. Cumhurbaşkanı işsizlik oranının 35 aydır tek hanede seyrettiğini söyledi ve iş gücüne katılma oranımızda %52'nin üzerine çıkardık açıklamasını yaptı. Ve son dönemin en önemli gündem maddesi elbette fahiş fiyat artışları. Cumhurbaşkanı her şey güllük gülistanlık demiyoruz. Fiyat artışlarının hem vatandaşlarımızı hem de reel sektör üzerinde bir baskı oluşturduğunun farkındayız. Ekonomi yönetimimiz piyasanın yaşadığı bu stresi azaltmak için her türlü önlemi almaya devam ediyor. Bir fırsatçılıkla üretim ve ulaştırma maliyetlerinde karşı karşıyayız. Bu artışlar izah edilemez. Bazı ürünlerdeki fahiş fiyatları, orantısız artışları piyasa şartlarıyla açıklamamız mümkün değil. Birileri fahiş fiyatlarla vatandaşımızın kazancına el uzatıyor açıklamasını yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Dünyanın en kaliteli ve en fazla hizmet üreten oda sistemlerinin başında geliyor dedi bu sistem ve biz yıllar boyu reel sektöre destek verdik. İhracatta yeni rekorları da sizlerle birlikte kırdık. Ekonomi yönetimini sadece rakamlarla ve grafiklerle okumadık. Her zaman reel piyasaya dokunmaya dikkat ettik. Bugünden sonra da hem üreticilerin hem de ihracatçıların her zaman yanındayız. Fahiş fiyat artışlarıyla mücadelemize devam edeceğiz. Sizlerin de buna destek olmasını bekliyorum dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye'yi her anlamda ve her alanda bir üst lige taşıdık. Milli gelirimizi 1.6 trilyon doların üzerine çıkardık. Savunma ihracatımızı 10 milyar doların üzerine taşıdık ve 166 ülkede de ihracatımızı artırmış durumdayız. Yakında Türkiye'nin ihracatı 400 milyar doların üzerine çıkacak açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı sadece ihracatı değil, turizm ve istihdamdaki rakamlara da değindi. Geçen yıl 64 milyon turist ağırladık. 65 milyar dolarda turizm geliri elde ettik. İşsizlik oranımızı tek hanede tutuyoruz ve 35 aydır da işsizlikte tek haneli rakamların seyrettiğini görüyoruz dedi. Cumhurbaşkanı tüm bunları anlatırken Türkiye ekonomisini attığımız adımlarla şoklara karşı dirençli hale getirdik. Geçen yıl %3.6 büyüdü Türkiye ekonomisi. Milli gelirimizi 1.6 trilyon doların üzerine çıkardık. Yine milli gelirimizi de kişi başına düşen milli geliri de 18 bin doların üzerine çıkardık açıklamasını yaptı. Dış ticaret hacmine değindi Cumhurbaşkanı. Dış ticaret hacmimizi 820 milyar dolara çıkardık. Mal ve hizmet ihracatımız da 396 milyar dolara çıktı. Yakında 400 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamı göreceğiz dedi. Tüm bunlar olurken elbette her şey güllük gülistanlık demiyoruz. Fahiş fiyat artışlarının hem vatandaşımızı hem de reel sektörü ve üretim tarafını baskıladığını ve zorladığını görüyoruz. Farkındayız. Ekonomi yönetimimiz piyasanın yaşadığı stresi azaltmak için her türlü önlemi almaya devam ediyor. Biz de bunun takipçisiyiz dedi. Cumhurbaşkanı piyasadaki Sayın yüksek fiyatlara dikkat çekti ve üretim ulaştırma alanlarındaki maliyetlere bakıyoruz ve
akılla izah edilemeyecek artışları fırsat

0: Karşılığı görüyoruz dedi. Bazı ürünlerde fahiş fiyat artışları yaşanıyorsa bunlar açıklanamayacak bir fırsatçılık. Orantısız artışlar piyasa şartlarıyla hiçbir şekilde örtüşmüyor ve açıklanamaz. Birileri fahiş fiyatlarla vatandaşımızın kazancına el uzatıyor. Sahada denetimlerimiz devam edecek. Sizleri de bu denetimler devam ederken bu fırsatçılığa engel olmaya ve yanımızda olmaya çağırıyoruz. Çarşıdan pazardan kopuk değiliz. Ekonomiyi sadece rakamlarla ve grafiklerle okumuyoruz. Çarşının pazarın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Ve ekonomi yönetimimizde bu yüksek fiyatları ve piyasadaki stresi azaltmak için tedbirlerini almaya devam ediyor açıklamasını yaptı. Biz de yönetim olarak ekonomi yönetimimizin adımlarını takip ediyoruz. Evet. İş dünyasından da bu desteği bekliyoruz açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı üretim ve ulaştırma alanındaki maliyetlere dikkat çekti ve bu maliyet artışları izah edilebilecek bir durumda değil. Fırsatçılarla üretim tarafında karşı karşıyayız. Orantısız artışlar piyasa şartlarıyla açıklanamaz. Birilerinin fahiş fiyatlarla ve fırsatçılıkla vatandaşımızın kazancına el uzattığını görüyoruz dedi. Cumhurbaşkanı ülke yönetiminde artık çeyrek asrı deviriyoruz ve attığımız adımlarla birlikte bugüne kadar hem üreticilerimizin hem ihracatçılarımızın yanındaydık. Türkiye ekonomisini bugüne kadar şoklara karşı dirençli hale getirmek için her türlü adımı attık. Milli gelirimizi 1.6 trilyon doların üzerine taşıdık. Kişi başına düşen milli gelirimizi 18 bin doların üzerine çıkardık. Dış ticaret hacmimizi 820 milyar dolara, mal ve hizmet ihracatımızı ise 396 milyar dolara yükselttik. Yakında mal ve hizmet ihracatımızın da 400 milyar doların üzerine çıkacağını göreceksiniz dedi. Cumhurbaşkanı ekonomi yönetimimiz piyasanın yaşadığı ve yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek evet. için her türlü tedbiri alıyor ve almaya da devam edecek. Biz de bunun destekçisi ve takipçisiyiz açıklamasını yaptı. Erdoğan bugüne kadar ekonomide atılan adımlara dikkat çekerek Türkiye'yi her alanda bir üst lige taşıdık. 166 ülkede ihracatımızı artırdık. Nisan ayındaki ihracat artışımız 53 yılın zirvesine çıktı. Turizm ve istihdam rakamlarını da ihracatla birlikte yükselttik. 64 milyon ziyaretçi, 65 milyar dolarlık gelir elde ettik geçen yıl dedi. Erdoğan, işsizlik oranlarının da aylardır tek hanelerde seyrettiğine dikkat çekerek ihracatta, turizmde ve istihdamda önemli noktalara geldik. Savunma ihracatımızı 10 milyar doların üzerine çıkardık. Ancak her şeyin de güllük gülistanlık olmadığını görüyoruz. Sokaklardaki, sahadaki fiyat artışlarını takip ediyoruz. Çarşı pazarın nabzını tutuyoruz. Fiyat artışlarının hem vatandaşımızı hem de reel sektörümüzün üzerinde bir baskı oluşturduğunu görüyoruz. Ekonomi yönetimimizde piyasanın yaşadığı stresi azaltmak için önlemleri almaya devam ediyor dedi. Cumhurbaşkanı şimdi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde faaliyet gösteren ihracatçılara hizmet şeref belgesini ve plaketlerini takdim ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 yıllık yönetim sürecinde artık İlk günden bu yana ihracatçılarımıza ve reel sektöre desteğimize devam ettik. Bundan sonra da her türlü şokta ihracatçılarımızın yanındayız mesajını paylaştı. Erdoğan fahiş fiyat artışlarına dikkat çekti. Sahada fahiş fiyatlara karşı denetimlerimiz devam ediyor.
1: Ticaret Odası, Taner Kavuklu, Kozan.
0: Fırsatçılarla mücadelemizde ihracatçılardan ve iş dünyasından destek bekliyorum dedi. İş ve ticaret ahlakımız bin yıllık ahilik geleneğiyle şekillenmiştir. Fırsatı ganimet bilmenin taklit, taşiş,

0: çıkar odaklı hareket etmenin yeri yoktur dedi Erdoğan. Üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığıyla karşı karşıyayız. Ekonomi yönetimimiz piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri almaya devam ediyor. Almaya da devam edecek. Biz de bunların destekçisi ve takipçisi olacağız dedi. Cumhurbaşkanı yine ihracatçılara seslenerek korumacı eğilimlerin küresel ölçekte yükselişe geçtiği ve ticari rekabetin sertleştiği bu dönemde Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik dedi.
1: Ahmet Güran, Ankara Ticaret Odası. Ensar Korucuk, Erzurum.
0: Cumhurbaşkanı, iş gücüne katılma oranımız %52.8'e çıktı ve işsizlik oranımız da yaklaşık 35 aydır tek haneli düzeyde seyrediyor açıklamasını yaptı.
1: Nizip Ticaret Borsası.
0: Ellerine geçirdikleri her fırsatı İbrahim Erçin, şehamet tellallığı için kullananları bugüne kadar kale almadık, bugünden sonra da kale almayacağız dedi. Erdoğan bazı ürünlerdeki fahiş fiyat artışlarının izah edilemeyecek ve açıklanamayacak bir fırsatçılık olduğuna dikkat çekerek orantısız bu artışlar piyasa şartlarıyla açıklanamaz. Birileri fahiş fiyatlarla hem vatandaşımızın hem de sizlerin kazancına el uzatıyor açıklamasını yaptı. Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde faaliyet gösteren ihracatçılara şu an hizmet şeref belgesi ve plaket takdimini gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı bugün Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde yıllardır hizmet eden ihracatçılara hizmet şeref ve plaket takdimlerini gerçekleştiriyor. Erdoğan Türkiye ekonomisine ilişkin önemli mesajlar paylaştı ve yönetimde artık çeyrek asrı deviriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana reel sektörün önünü açmak, ihracatçılarımızın önünü açmak için önemli adımlar attık ve bugünden sonra da hem reel sektörün hem de ihracatçımızın yanındayız mesajını paylaştı. Şimdi bir aile fotoğrafı çekiliyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde başarılara imza atan hizmet şeref belgesini alan ihracatçılara Cumhurbaşkanı plaketlerini takdim etti. Aile fotoğrafı çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin önemli mesajlarını ekrana taşıdık.
1: Katılımlar için tekrar teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sayın delegeler, az önce toplantının başlangıcında da söylediğim gibi karşı tarafta sosyal tesislerde
0: MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yeni bir hamleye ihtiyaç var dedi. Bahçeli, Öcalan'ın münfesih PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli dedi. Bahçeli, barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü adını verdiği yapının PKK'nın tasfiye sürecini yönetmekle sınırlı olacağını anlattı.
2: Abdullah Öcalan için statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ihtiyaç var dedi. Koordinatörlük çağrısını detaylandırdı. MHP lideri Devlet Bahçeli Türk Gün gazetesine dikkat çeken açıklamalar yaptı. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye, buna uygun yol haritasına ihtiyaç bulunmaktadır. Burada öne çıkan husus, Abdullah Öcalan'ın münfesih PKK'nın kurucusu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa etme gereğidir. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü bu anlamda kendisi için uygun bir statü oluşturacaktır. Bu yapının temel görevi tasfiye sürecinde PKK ve tüm bileşenleriyle ortaya konulan iradenin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini mümkün kılacak iletişimi kurmak ve adımları atmaktır dedi. Silah bırakma ve devlet yetkililerinin bu silahları teslim alma sürecinin devam ettiğini anlattı Bahçeli. Muhataplık tartışmasında dünya örnekleriyle yanıt verdi. Bu bağlamda terörün tasfiye süreçlerinde muhatabın açık ve net bir şekilde ortaya konulması elzemdir. Bu muhataplık sürecin kolaylaştırılması, etkin, hızlı ve sonuç alacak şekilde yürütülmesiyle ilgilidir. İspanya'nın Bask bölgesindeki bölücü terör örgütü ETA, Birleşik Krallık'ta Kuzey

0: Koordinasyon merkezi oluşturulacaktır.
1: Ve Rusya-Ukrayna savaşı. Savaşta artık 4 yıl geride kaldı. Taraflar hala barış masasına oturabilmiş değil. Karşılıklı saldırılar devam ediyor. Alman basını bir haber yazdı. Almanya basını diyor ki Zelenski ve Putin arasında bir ara buluculuk yapılacaksa en makul isim eski Almanya Başbakanı Angela Merkel. Ayrıntıları alalım. Fatih Yılmaz Almanya'dan son bilgileri paylaşacak.
2: Merve Tepe, Avrupa kulislerinde Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesine yönelik dikkat çekici bir arabulucu tartışması yaşanıyor. İfade ettiğin üzere Alman basınında yer alan haberlere göre Almanya'nın eski şansölyesi Angela Merkel'in Rusya-Ukrayna Savaşı'nda olası müzakerelerde arabulucu rolü üstlenebileceği konuşuluyor. Aslında bu yöndeki tartışma Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir önerisiyle başlamıştı. Putin, Gerhard Schröder'i, yine Almanya'nın eski şansölyelerinden Gerhard Schröder'i arabulucu olarak önermişti. Bu önerinin ardından bu yöndeki tartışmalar hız kazandı. Der Spiegel dergisi Merkel'in olası bir diplomatik süreçte öne çıkabileceğini yazdı. Merkel'in Rusça bilmesi, hem Putin'i hem de Zelenski'yi yakından tanıması ve aktif siyasetten uzak olması onu potansiyel bir arabulucu olarak öne çıkan faktörler olarak sıralanıyor. Öte yandan Avrupa Birliği cephesinden de görüş ayrılıkları sürüyor. Malum Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'yı Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki masanın kurulmasında devre dışı bırakmıştı. Bu kez Avrupa Birliği de masada yer almak istiyor. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas, Rusya'nın müzakereciyi tek taraflı belirlemesinin doğru bir yaklaşım olmayacağını ifade etti. İngiliz gazetesi Financial Times'ta yer alan haberde de perde arkasında olası bir müzakere süreci için hazırlıkların başladığı aktarıldı diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Merve Tepe.
1: Çok teşekkürler. Fatih Yılmaz anlattı ayrıntıları. Amerikan Başkanı Donald Trump müzakere masasında İran'a taleplerini kabul ettiremedi. Trump şimdi İran'ı tehditlerle ikna etmeye çalışıyor. Amerikan Başkanı Trump'ın önümüzdeki günlerde İran'a yönelik sınırlı bir saldırı için talimat vereceği öne sürülüyor.
0: Zaman verdi, tehdit etti. Ekonomik baskı altına aldı. Tüm tehditlere rağmen İran direnmekte kararlı. Şimdi ise masada yeni saldırı ihtimali var.
3: Tek bir şey düşünüyorum. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz.
0: ABD-İran hattında kırmızı çizgiler üzerindeki anlaşmazlık sürüyor. Hem içeriden hem de dışarıdan baskı altında olan Trump mutlak zafer için ısrarcı. Bu nedenle ABD yeni bir saldırı ihtimalini değerlendiriyor. Diplomasiyle çözüm bulamayan Trump, Tahran'ı zorla ikna etmeyi amaçlıyor.
3: Her halükarda kazanacağız. Barışçıl yolla ya da başka bir yolla kazanacağız.
0: Ancak bu da Washington'ı ikiye böldü. Trump yönetiminin bir tarafı saldırıyı destekliyor. Diğer tarafsa savaş maliyeti artacağı için bu ihtimale mesafeli. Ayrıca istihbarat raporları da yeni bir saldırının İran'ı pes ettireceğinden emin değil.
3: Hiçbir taviz istemedik. Tek istediğimiz İran'ın meşru haklarıydı.
0: Tahran tarafındaysa gösterilen direnç zafer olarak görülüyor. Yapılan açıklamalarda hazırız mesajı veriyor. NATO istihbaratına göre de İran'ın füze kapasitesinin %60'ı hala mevcut.
3: Eğer geçmişte olduğu gibi bir kez daha saldırganlığa başvururlarsa kesinlikle başka şaşırtıcı seçeneklerle karşılaşacaklardır.
0: Ayrıca savaşı genişletmekten de çekinmiyor İran. Hürmüz Boğazı'nı kapattığı gibi stratejik hedefler üzerinden baskı taktiği Tahran için ana gündem. Son hedefinse dijital altyapı olması bekleniyor. CNN International'a göre İran denizaltı kabloları üzerinden küresel teknoloji şirketlerinden ücret talep edebilir ya da kablolara zarar verebilir. Ancak bunun İran'ı da olumsuz etkileme ihtimali yüksek.
1: Evet, şimdi Amerika'nın tekrar İsrail'le birlikte İran'a saldıracağına dair emareler güçlü. Amerikan basını da şu an bir hazırlık olduğunu yazıyor. İran kanadı da biz müzakereye de hazırız ama savaş olacaksa ona da hazırız diyorlar. Bu hafta bir saldırı beklentisi var. Stüdyo konuğumuz Doktor Hayati Ünlü ile konuşacağız son gelişmeleri. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim. İyi.
1: Şimdi fazla emare var. Neden? Çünkü bir askeri yığınak, bir de bir türlü tamam masa dağılmış değil ama imzalanan bir anlaşma da yok. Bu biraz daha tedirgin ediyor. Donald Trump'ın sürekli bir sıkıştırması var. Ne bekliyor İran'dan bir anlaşma için ya da bir saldırı olacak diyebilir miyiz yakın zamanda?
4: Evet, şöyle, şimdi bütün dünya Çin'e odaklandığı anda biz biraz burada tabii fokusumuz kaydı ama 3 önemli şey oldu. Birincisi İsrail uzun

0: süredir beklemeye aldığı hava savunma ve saldırı sistemlerini yeniden aktifleştirdi. İkincisi, Birleşik Arap Emirlikleri tartışmanın merkezine oturdu. Bildiğiniz üzere İsrail hem hava hem savunma sistemlerini Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaydırdı. Üçüncüsü de Kızıldeniz'e bir neredeyse Avrupa donanması diyebileceğimiz bir yığılma oldu. Her ne kadar Fransa ve İngiliz liderliğinde olsa da bu yığılma daha çok savunma endeksli açıklamalar yapılsa da bu üçü belki İran'ın bir tehdit okuması yapmasına neden olabilir. İran bu gelişmelere, Trump'ın da daha fazla sıkıştırmasına dahil edersek net bir şekilde sizin de burada belirttiğiniz gibi topyekün savunma diyebileceğimiz devlet kanallarında halka nasıl silahlanılır, nasıl silah kullanılır, bunun eğitimine varana kadar bir topyekün savunma sinyali vermeye başladı topluma. Şimdi bütün bu gelişmeleri nasıl okuyabiliriz? Şunu söyleyebiliriz, evet net bir askeri hareketlilik var ama bu hala daha bir kara operasyonu hareketliliği değil. Bunun altını çizelim. Olsa olsa bir hava operasyonu hareketliliği bağlamında ele alınabilir. Peki İran neden böyle bir mesaj, sinyal veriyor? Çok net bir savaş sinyali veriyor. Buyurun gelin diyor. Ama İran'ın bütün hareketliliğine baktığımızda aslında İran'da hazırlıklarını bir kara operasyonu şeklinde değil. Dikkat edersek işte camilerin ideolojik ve lojistik üstüne dönüştürülmesine kadar 31 milyon insanın ortak toplanan platforma katılması, savaşa hazırız demesine kadar İran'da aslında bir kara operasyonu beklemiyor. Daha çok bir iç isyan, bir iç savaş hazırlığı içerisinde. İşte bütün bu fotoğrafı birleştirdiğimizde aklımıza bizim Libya modeli geliyor. Eğer bir saldırı olacaksa bugünlerde tartıştığımız, içeride bir iç isyan ve bu iç isyanı yukarıdan hava operasyonuyla destekleme tartışmaları şu an çok yoğunlaşmış durumda.
1: Ama burada tabii, sanki çok istediği gibi gitmedi Amerika.
0: Tabii kesinlikle. Zaten bunun olacağının da kesin garantisi yok. Dolayısıyla buradaki ilk strateji mümkün olduğunca bu model üzerinden İran'ı sıkıştırma ve sonuçta savaş yine her zamanki gibi maliyetli ve İran'ı böyle bir girişim olmadan ikna etme çabası. Bu kolay değil ama en azından göreceğiz bakalım ne kadar tutacak. Sonuçta şimdi İran'da diyor ki net bir şekilde her şeye hazırım.
1: Her şeye hazırız diyor. Şimdi şöyle bir görüş de var. Amerika'da da böyle konuşulan, çünkü bir yerde savaşı bitirmesi ve bitirirken de bir başarı hikayesi yazılması gerektiği için Donald Trump'ın şöyle bir ortak görüş de oluştu bir kesimde. Amerika şimdi İran'da büyük bir yere hedef alacak. Bu bir enerji tesisi olabilir, İsfahan gibi yerler olabilir. Sonra orada diyecek ki biz uranyumu oradan çıkardık, götürdük. Bu saatten sonra da artık İran'ın nükleer üretme şansı yok. Biz bu işi bitirdik diyecek gibi bir beklenti var. Ne dersiniz? Yani bir büyük saldırı ve sonrası bitiş mi? Yoksa yine haftalarca vurmak zorunda kalabilir mi Amerika İran'ı? Çünkü Amerika açısından soruyoruz ama İran'ın da elinde çok güçlü kozlar var. Körfez'de bütün her yere hedef alırız hiç ayırt etmeden diyor İran'da.
0: Evet, kesinlikle böyle bir ihtimali biz hep en başından beri tartışıyoruz ama burada da ABD'nin elinde sonuçta evet seçimlere de gidiyor, bir an önce bitirmesi lazım ama böyle bir başarı ihtimaline kimse gerçekten başarı diyemez. Evet. Ve bu kadar maliyetin üzerine sonuçta siz bir anlaşmayla oradan çıkmak zorundasınız ve bugüne kadar anlaşma maddeleri birbirine yakın bile değil. Ve dönüp dolaşıp böyle bir hamle de yapsa, evet biz stratejik olarak istediğimizi aldık ve geri dönüyoruz deseler bile anlaşmaya bakıp şunu diyeceklerdir. Yani Obama döneminden beri bile daha kötü bir anlaşma. O zaman niye bu kadar maliyet yapıldı, niye bu kadar masrafa girildi? Dolayısıyla bence o da çok net bir opsiyon değil. Zaten her şeyden önce şunu da söylemek lazım. Artık iki taraf da kendi isteğiyle çok rahat çıkamayabilir bu savaştan. Sonuçta Çin de hiç olmadığı kadar içeride, Rusya da hiç olmadığı kadar içeride. Şimdi biz topyekün savunmadan bahsediyoruz İran bağlamında. Rusya'nın çok net binlerce keskin nişan silahı gönderdiğini de şu anda takip ediyoruz. Dolayısıyla taraflar aslında operasyonel anlamda ellerini sürekli arttırıyorlar. Ve bakalım bu nereye gidecek diye düşünüyoruz.
1: Evet hocam, şimdi 1-2 dakika süremiz var. Ben Sumut Filosu'na da değinmek istiyorum. Yine beklendiği gibi Sumut Filosu'na bir müdahale geldi. Hatta burada daha kötüsü, yani geçen 2 hafta önce konuşmuştuk burada. Uluslararası karasularda tam da Girit'teyken Yunanistan tarafından böyle bir müdahale. Şimdi tekrar İsrail'in bu haydutluğu ve bu insanları Gazze'ye yaklaştırmamak için... Evet.

0: büyük bir mücadele edecekler, bu belli. Tabii yine bir kural tanımamazlık ve daha önce yaptıkları gibi hiçbir şekilde de bir karşılığı yok bu yaptıklarının.
1: Tabii kesinlikle. Bir kere her şeyden önce bu hızlı hücum saldırı botlarıyla yapması İsrail'in bunu daha önce tatbikatla hazırlandığını gösteriyor. Yani bu çok önemli. Ama sizin de dediğiniz gibi yani abluka dediğiniz şey bir kere uluslararası hukuk açısından bir kendi kara sınırları içerisinde yapmanız lazım ya da o sınırlara bitişik bir bölgede yapmanız lazım. Ama İsrail bunu daha önce yaptığı gibi yine açık denizlerde baktığımız zaman Gazze'ye 250 deniz mili uzaklıkta bir yerde yapıyor. Hı hı. Şimdi burada en önemli şey belki de tabii İsrail'in hukuk dışı davranışı tartışılmaz. Ama bu birçok işte Türkiye'den Mısır'a birçok egemenlik hakkı açısından birçok ülkenin bu haklarına zarar veriyor. Ama madem süremiz var şunu söylemek lazım bence. Burada İsrail farkında olmadan ciddi bir tuzağa düşüyor. Bence uluslararası kamuoyu gittikçe İsrail karşıtı zaten bunu tartışmaya gerek yok. Burada uluslararası kamuoyu aslında bu Suymut filosunu İsrail'e çaktırmadan bir silah olarak kullanıyor. Biz İran'da neyi tartıştık? Bazen operasyonel olarak başarılı olabilirsiniz ama stratejik olarak olamayabilirsiniz. Şimdi burada Suymut filosu belki operasyonel olarak başarılı değil. Ulaştıramadı filoyu, insani yardımı. Operasyonel olarak da İsrail başarılı gibi görünüyor. Ama burada küresel sivil toplum şunu kullanıyor. Bir silah olarak uluslararası kamuoyu vicdanını ve canlı yayınını. Şimdi İsrail bir taraftan bakıyorsunuz bütün dünya bunu görüyor ki çok net bir küresel sivil topluma bir müdahale ediyor ve canlı yayında bunu herkes izliyor. Bu çok büyük bir sorun.
0: Bir delil de aynı zamanda. Çok teşekkürler hocam geldiğiniz için.
1: Ediyorum.
0: Yayına katkı için sağ olun. Doktor Hayati Ünlü ile konuştuk son gelişmeleri. Şimdi İzmir'deki Efes tatbikatına gideceğiz. Efes 2026 Birleşik Müşterek ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında açılan savunma sanayi sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor. Ayrıntıları Tayfun Erş anlatacak.
2: Tabii Efes tatbikatı bir taraftan devam ederken sizin de ifade ettiğiniz gibi savunma sanayi sergisi açıldı. İkinci gününde sergi tabii halk günü, her iki günde de halk günü ilan edildi. İşte başta İzmir olmak üzere ilçeler ve çevre şehirlerden de savunma sanayi sergisini görmek isteyen vatandaşların tabiri caizse akınına uğradı. Tabii envai çeşit ürün var. Yerli ve milli imkanlarla üretilen farklı platformlar. Tabii burada ön planda olanlardan bir tanesi de işte robot köpekler. Farklı farklı işlevleri var. Hemen şimdi konuğuma sorayım ben. Bu minik olan herhalde cüssesine göre çok önemli bir iş yapıyor değil
3: evet,
2: mi?
3: Evet, oldukça önemli bir iş yapıyor. Bu bir KBRN konsepti tanıtımı projemiz. Gördüğünüz gibi üzerinde bir biyolojik ajan, örnekleme filtresi, hava filtresi mevcut. Bu küçük köpek insan zaruriyeti oluşturabilecek KBRN senaryolarında, kimyasal zehirli gazların bulunduğu senaryolarda yardımcı oluyor. Bu gördüğünüz büyük köpek ise yine...
2: EYP değil mi?
3: Evet, EYP. Su topu konfigürasyonu mevcut, bozucu konfigürasyonu. Bu yine insan zaruriyeti oluşturabilecek patlayıcıların imhası, müdahale konfigürasyonu. Türk Silahlı Kuvvetlerimize bu konuda destek olmaya çalışıyoruz.
2: Teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın zamanımız kalmadı. Tabii sadece robot köpekler değil işte tam karşımızda Korkut 25 ve Korkut 35 var. Bu da tabii ki özellikle hava savunma sistemi anlamında çok önemli bir platform. Hemen yan tarafta işte Baykar Teknoloji'nin TB3 insansız hava aracı da burada sergileniyor. Tabii aynı zamanda katlanabilir olmasından dolayı da özellikle TCG Anadolu'da özellikle çok önemli işlevler. Hatta dünyada ilk kez işte bir platformdan havalanıp inmişti ve operasyon yapmıştı. Toparlayacak olursak savunma sanayi sergisi yarın da devam edecek. Ancak onda tabii ki vatandaşlar olmayacak. İşte bu saatte de yavaş yavaş kalabalık azalmaya devam ediyor. Tabii sabahtan itibaren ve dünden itibaren de çok sayıda kişi burayı savunma sanayi sergisini ziyaret etme şansı buldu diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
0: Çok teşekkürler Tayfun Er, kolaylıklar diliyorum. Böylece biz de bugün Ajans Gün İçi kuşağında biz ayrılan süreyi noktalıyoruz. Ayrılmayın lütfen. Saat başında Merve Türkay yeni gelişmelerle A Haber ekranlarında olacak. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Küresel ekonomi, artan riskler ve yükselen

0: Enerji fiyatlarının gölgesinde yeni bir döneme giriyor. Uluslararası Para Fonu son değerlendirmesinde dünya ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. IMF'ye göre küresel büyümenin bu yıl yaklaşık %3 seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak kurum özellikle enerji fiyatlarındaki oynaklık ve jeopolitik gerilimlerin görünüm üzerinde aşağı yönlü risk oluşturduğunu vurguluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Bir reklam.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
5: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
6: Her gün kazandırır.
5: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
1: Bir reklam.
7: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Reklam.
8: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
9: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Bursa-Balıkesir yolunun 26 ile 30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
10: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
1: Bir reklam.
7: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Reklam.
10: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
11: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
12: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
13: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Türkiye'de 2005'ten bu yana 59 okul saldırısı yaşandı. Uzmanlar uyardı. Dışlanan çocuklar taklit suçları

0: yöneliyor. Erken uyarı sisteminin önemine dikkat çektiler. Yapay zeka ile çocukların izlenmesini istediler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu, çocukları şiddete azmettiren unsurları ve okullardaki güvenlik risklerini masaya yatırıyor. Bu kapsamda uzman isimler komisyonda sunum yaptı.
1: Biz teşekkür ediyoruz.
0: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Betül Ulukol, sahada karşılaştığı bir örneği milletvekilleriyle paylaştı. 10 yaşındaki bir çocuğun keşke bizim okulumuzda da Kahramanmaraş'taki okul saldırısı gibi bir saldırı olsa da biraz heyecan yaşasak dediğini aktardı. Ulukol, her şiddet eğilimli çocuğun suçluya dönüşmediğini belirterek, her fakir çocuk hırsızlık yapmıyor. O zaman çocuğu güçlendirecek, sorunu görecek ve destek olacak mekanizmalara ihtiyacımız var diye konuştu. Profesör Doktor Ulukol, öğretmen rehberlik servisi, aile ve okul yönetiminin senkronize çalışacağı kalıcı bir sistemin kurulmasını talep etti. Okul kapısına güvenlik görevlisi dikmenin veya üst araması yapmanın tek başına krizi çözmeyeceğini söyledi.
2: Denetim yapıyorlar.
0: Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Nilüfer Koçtürkse, madalyonun psikolojik ve sosyolojik boyutuna ışık tuttu. Okul terkleri, sosyal izolasyon ve aidiyet eksikliğinin şiddeti körüklediğini belirtti. Saldırganların profillerini özetledi.
3: Okul saldırılarını gerçekleştiren çocuklar çoğunlukla arkadaşları tarafından dışlanan, korkulan ya da uzak durulan öğrencilerdir. Bu çocuklarda aidiyet duygusunun güçlendirilmesi hayati önem taşıyor. Aksi takdirde dünyadaki diğer failleri rol model alarak benzer kıyafetler giyiyor, planlar yapıyor ve taklit suç mekanizmasını devreye sokuyorlar.
0: Uzmanlar saldırı öncesinde çocukların çevrelerine önemli ipuçları verdiğini belirttiler. Klinik depresyon, intihar söylemleri, ani inzivaya çekilme ve karanlık sosyal medya paylaşımlarının erken uyarı sinyali olduğu ifade edildi. Koçtürk, bu sinyallerin yapay zeka destekli sistemlerle taranabileceğini ifade etti. Yapay zeka teknolojisinin mutlaka öğretmen, aile ve akran gözlemleriyle desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. Paylaşılan verilere göre ABD'de her yıl ortalama 50 okul saldırısı yaşanırken, Türkiye'de 2005 yılından bu yana toplam 59 okul saldırısı olayı kayıtlara geçti.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Ticaret Bakanlığı olarak da bizim üzerimize yüklenmiş veya üstlenilmiş görev ise piyasalarda fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetimler yoluyla mücadele yapmaktır.
0: Vatandaşların en sık şikayet ettiği alanlarda sıkı denetim yapıldı. Fahiş fiyat fırsatçılarına ağır darbe vuruldu. 1258 işletmeye yaklaşık 390 milyon lira ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı yıl içinde 4 ayrı toplantıda fahiş fiyat artışlarını masaya yatırdı. Yapılan denetimlerde temel gıda, e-ticaret, sebze meyve ve ekmek simitle ilgili ciddi ihlaller tespit edildi. Temel gıda ve tüketim ürünlerinde fahiş fiyat tespit edilen 13 işletmeye 9 milyon 643 bin lira ceza kesildi. Ekmek ve simit tarifelerine uymayan 75 işletmeye 12 milyon 953 bin lira para cezası uygulandı. Yabancı menşeli platformlara getirilen kısıtlamalardan sonra yerli e-ticaret sitelerinde yaşanan fiyat artışları da mercek altına alındı. Bu alanda 840 işletmeye 151 milyon 718 bin lira ceza verildi. En yüksek ceza ise sebze ve meyve fiyatlarındaki olağanüstü artışlara kesildi. 330 işletmeye tam 215 milyon 115 bin lira idari para cezası uygulandı. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde alışveriş merkezleri, zincir marketler, bayramlık ürün satışı yapan işletmeler, otogarlar ve toptan satış noktalarının yakın takip altında olduğunun da altı çizildi. Vatandaşların ekonomik menfaatlerini korumak için denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Ana vatanımızın ayrılmaz bir parçası olan mavi vatanımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız.
0: Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini korumaya yönelik yeni yasal düzenleme de sona yaklaşıldı. Kurban Bayramı'ndan sonra meclise sunulacak deniz yetki alanlarına ilişkin kanun teklifiyle, Türk kıta sahanlığı ve ilan edilen münhasır ekonomik bölgelerde yürütülecek ekonomik, bilimsel ve çevresel faaliyetler Türkiye'nin

0: iznine tabi olacak.
1: Türkiye mavi vatan yasasıyla beraber hem artık mil sınırı belli olacak denizlerde, hem de yetki alanları ve deniz park alanları ile ilgili Yunanistan ortaya koyduğu tezleri tamamen yasal çerçevede cevabını vermiş olacağı yeni bir süreci başlatma çalışmaları olarak bunları ifade etmemiz gerekir.
0: Yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalışılan deniz yetki alanlarına ilişkin kanun teklifi 14 maddeden oluşacak. Türkiye yeni yasayla birlikte Karadeniz ve Akdeniz'deki karasularını 12 deniz mili, Ege'de ise 6 deniz mili haline getirecek. Yasayla birlikte kıta sahanlığı, bitişik bölge ve münhasır ekonomik bölge net olarak tanımlanacak.
2: Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.
0: Yasayla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin henüz münhasır ekonomik bölge ilan etmediği alanları özel statülü deniz ilan etme yetkisi verilecek. Ege'de Yunanistan'la sınırlandırma müzakerelerine girilmesi halinde dikkate alınacak temel kuralların yer aldığı taslakta Ege'de ve tüm denizlerde sınırların tespitinde ilgili ve özel koşullar dikkate alınacak. Yunanistan'ın Ege'de deniz parkları ve balıkçılık yasaklarıyla yaptığı ihlallere karşı güçlü bir yasal çerçeve oluşturulacak.
1: Mavi vatan sadece bir askeri, jeopolitik doktrinin hukuki zırha bürünmüş bir devlet politikası haline geliyor ki mavi vatan yasası Türk denizlerinin müstakil millisi olarak da bizim bunu değerlendirmemiz gerekir. Toprak vatan sınırla korunur, mavi vatan hukuk donanma ve güçle korunacağı yeni bir döneme de girdiğimizi söylememiz gerekir.
0: Ayrıca kanunda boğazlar konusunda Montrö Sözleşmesi'nin saklı olduğu vurgulanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Libya ile yapılan deniz yetki alanları sınırlandırması mutabakat zaptına da olumsuz bir etkide bulunmuyor. 44 yıl sonra yeniden güncellenen Karasuları Kanunu'yla Türkiye, enerji, balıkçılık, çevre ve güvenlik alanlarındaki haklarını uluslararası hukuka uygun şekilde güvence altına alacak.
2: Ana vatanımızın ayrılmaz bir parçası olan mavi vatanımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Küresel ölçekte son yıllarda enerji alanında yapılan yatırımların %80'i nükleer ve yenilenebilir enerji projelerinde yoğunlaşıyor. Başta küçük modüler reaktörler olmak üzere nükleer enerji alanında geliştirilen yeni teknolojiler hem daha güvenli hem de daha verimli enerji üretimi için önemli fırsatlar sunuyor. Uzmanlara göre küresel enerji dönüşümünde yenilenebilir ve nükleer enerji yatırımları önümüzdeki dönemin en belirleyici başlıklarından biri olmaya devam edecek.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

İyi akşamlar. Ajans Akşam'a doğruna hoş geldiniz. Haftanın ilk iş günündeyiz. Saatlerimiz artık 17'ye yaklaşıyor. Başlayalım. Yaklaşık 2 saat boyunca da A Haber ekranlarında ve de A Haber Radyo'da canlı yayında ekranlarınızda olacağız. Muhabir arkadaşlarım sahadalar. Sizleri bekliyorlar. Peki ana gündem başlıklarımız bu saatliğinde ilk saate ilişkin neler? Hızlıca bakalım isterseniz. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o uçak kazasına bakacağız. 2 savaş uçağının havada çarpıştığı işte bu görüntüler dünyanın gündemine oturdu. Dün yaşandı. Dün meydana geldi bu kaza, ardından ayrıntıları var. Bakacağız neler yaşandığına ve Sumut filosuna yeniden İsrail saldırısı düzenlendi. Teknelerle bağlantılar kesildi. Türk vatandaşları da var bu teknelerde. Filoya ilişkin son bilgileri alacağız. Dışişleri Bakanlığı'nın bir kınama yazısı var bu konuyla ilgili. Detaylar neler bakacağız. Çünkü yine uluslararası sularda müdahale edildi Sumut filosuna. Ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yine çarpıcı sosyal medya paylaşımlarından biriyle daha karşı karşıyayız. Söz konusu görseli bizzat ABD Başkanı Donald Trump kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Uzay teması da var. Yapay zeka ile oluşturulmuş pek çok fotoğrafı gibi Donald Trump'ın. Bir uzay görseli var fotoğrafta. Önde kendisi var. Kararlı biçimde güneş gözlükleriyle ve ileriyi işaret ederek yürüyor. Ve bir sonraki görselde ise bir uzaylı var. Yani bizim böyle bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz o tasvir edilen uzaylı şeklinde bir görsel var. Sosyal medyada dikkat çekti. Kelepçeli uzaylı figürü aynı zamanda bir sonraki görselde. Ve uzay kuvvetleri temalı sahneleri kamuoyunda yeni bir tartışmaya sebep oldu. Ne mi demek istiyor, ne mesaj vermek istiyor Donald Trump? Bu tarz paylaşımlarına alışıyoruz ama...

0: mesajını ayrıntılı olarak ekranlarınıza taşıyacağız. Biz de anlamaya çalıştık. Ne yazık ki iki şehidimiz var. Dün Tekirdağ'da meydana gelen o elim hadisede iki polisimiz şehit olmuştu. Polislerimiz için tören düzenlendi. Şehit Erkan Tütüncüler kılınan cenaze namazı sonrasında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde toprağa verildi bugün. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dün şehit olmuştu iki polis memurumuz Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç. Her iki şehidimiz için de bugün tören düzenlendi. Törene şehitlerimizin yakınları, silah arkadaşları, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve ilçe sakinleri de katıldı. Tören sonrası şehitlerimiz için Hacı Mehmet Şirikçi Camii'nde cenaze namazları kılındı. Namaz sonrası şehit Erkan Tütüncüler'in naaşı Çorlu şehitliğine defnedildi. Şehit Emrah Koç'un naaşı ise toprağa verilmek üzere memleketi Van'a uğurlandı. Bugünün sıcak gelişmelerinden biriyle devam edelim. Görüntüler Çanakkale'den. 3 katlı bir binanın 2. katında bugün yangın çıktı Çanakkale'de. Ve yangına anında müdahale edildi. Bir kişi son anda kurtarıldı. Bu bilgi paylaşıldı. Haber merkezimizde yeni görüntüler de var. Dumandan etkilenen bir kadının da hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor. Görüntüler Çanakkale'den. Barbaros Mahallesi burası. 19 Mayıs Sokak. 3 katlı bir apartmanın 2. katında yangın çıkıyor. Etraftakiler yangını ilgili merkezlere haber veriyorlar. Daireden yükselen yoğun dumanı fark ediyor vatandaşlar. Olay yerine hemen itfaiye ve polis ekipleri sevk ediliyor. Kısa sürede büyüyen alevler üst kattaki daireye de sıçrıyor. Ardından çatı katına kadar ulaşıyor. Alevler ve duman arasında kalan ve imdat çığlıkları atan kadını itfaiye ekipleri son anda kurtarıyorlar. Sedyeyle alındığı esnada kadın gözyaşlarına hakim olamıyor. Korkunun da etkisiyle ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıyor. Yangın sırasında polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldılar. Hala daha yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Henüz bir sonuca ulaşılabilmiş değil. Bugünün en ilginç görüntülerinden biri daha ekranlarınızda. Şu an seçemeyebilirsiniz. Burası bir tepelik ve tepelikten aşağı yuvarlanan bir araç var. Yaklaşık 400 metre boyunca direksiyonunun hakimiyetini kaybettiği araç şoförünün 400 metrelik yamaçtan taklalar atarak yuvarlanıyor. Aracın yuvarlama anı cep telefonu kameralarına yansıyor. Bakalım neler yaşanıyor kaza anında ve sonrasında.
1: Susun tamam ya, Allah Allah.
2: Kontrolden çıkan araç takla attı, yamaçtan yuvarlandı. Sürücü mucize eseri hayatta kaldı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntü Giresun'un Güce ilçesinden. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil çay bahçesinden yuvarlanmaya başladı. Sürücü yaklaşık 400 metrelik yamaçtan yuvarlanmaya başlayan araçtan başka bir noktaya savruldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Başında adam kaldı herhalde.
3: Yavrum.
2: Aracın yuvarlanması cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Kaza yerine giden sağlık ekipleri ilk taklada araçtan fırlayan yaralı sürücüye müdahale etti. Hastaneye sevk edilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
0: Mucize gibi bir kurtuluş, gerçekten de öyle. Giresun'da meydana geldi o kaza. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen uçak kazasında da öyle. Pilotlar mucizevi bir şekilde kurtuluyorlar. Kendilerini fırlatıyorlar fırlatma koltuklarıyla. Bir hava gösterisi düzenleniyor. İki savaş uçağı o gösteri esnasında havada çarpışıyorlar. Yani milyonda bir olabilecek bir kaza, ama yine uçak kazası, yine Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana geliyor. Görüntüler çok vahim. Son anda pilotlarının kendini kurtardığı o anlara ilişkin bu kazanın görüntülerini, detaylarını buyurun birlikte izleyelim.
4: Savaş uçakları havada çarpıştı, parçalanarak yere düştü. Facianın eşiğinden dönüldü. ABD'nin Idaho eyaletindeki Mountain Home hava üssünde düzenlenen Gunfighter Skies hava gösterisi büyük bir kazayla kabusa dönüştü.

0: ABD donanmasına ait 2 F-18 Super Hornet, düşük irtifada yapılan gösteri manevrası sırasında havada çarpışarak kontrolden çıktı. Olay anları kameralara saniye saniye yansıdı. Çarpışmanın ardından uçak parçaları geniş bir alana savrulurken gösteri alanında büyük panik yaşandı. Pilotların son anda fırlatma koltuklarını kullanarak kurtulduğu, 4 mürettebatında hayatta olduğu açıklandı. Bölgeye çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edilirken hava üssü güvenlik nedeniyle kapatıldı. ABD askeri yetkililerinin geniş çaplı soruşturma başlattığı bildirildi.
1: 4 pilot da kendilerini fırlatıyorlar. Görüntülerde görüyorsunuz, paraşütler birbirine dolanıyor. Neyse ki hepsi hayatta, ama ABD tarihine geçmiş en büyük uçak kazalarından biri. Yani savaş uçağı havada çarpışarak infilak oluyor ve 4 pilot canlı olarak, sağ olarak çıkıyor bu kazadan. Şimdi İstanbul'a döneceğiz yine. İstanbul'da Bayrampaşa'da akraba dehşeti dedik bu habere. Çünkü şöyle, iddiaya göre 100 bin liralık bir alacak meselesi var iki tarafın arasında, iki akrabanın arasında. Ve bunun karşılığında bir taraf 100 bin liralık alacağı karşısında 2 milyon lira istiyor. O kişi dehşet saçıyor. O anlarda güvenlik kameralarına yansıyor.
0: Akrabalar arasında çıkan alacak verecek tartışmasında kurşun yağdı. Olayın adresi İstanbul Bayrampaşa'da bir lastikçi dükkanıydı. Bir kişi 100 bin lira alacağı olduğunu iddia ettiği akrabasının iş yerine gitti. Ancak iddiaya göre ana parayı değil 2 milyon lira talep edince iş yerinde tansiyon bir anda yükseldi. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkeden gözü dönen adam dükkandan çıkacakken belindeki tabancaya sarıldı, akrabasına kurşun yağdırdı. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz adam hastaneye kaldırılırken polis kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.
1: Mayıs ayı bile bitiyor artık, neredeyse ortasını da geçtik. Haziran ayına yaklaşıyoruz ama Doğu Anadolu bölgemizde, Güneydoğu Anadolu bölgemizde pek çok yüksek noktada hala karla mücadele hakim. Van-İran sınırında karla mücadele ekipleri yer yer hatta 4 metreyi kadar bulan yoğun karla mücadele ediyorlar. Yolu açma çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Aralıksız bir biçimde hummalı bir çalışmadan bahsediyoruz. Getirelim ekranlarınıza görüntüleri Van-İran sınırımızdan. Başkale burası. Başkale'nin İran sınır hattında bulunan Esenyamaç Mahallesi, Karakol ve Askeri Üs bölgelerinin yolu Mayıs ayında etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma tamamen kapanmış durumda. Karla mücadele ekibi kar kalınlığının yer yer 4 metreyi aştığı 3500 rakımlı bölgede yolu açmak için çalışıyor. Mahalle, karakol, üs bölgelerinin yollarının yeniden ulaşıma açılması için yürüttüğü çalışmalar geceli gündüzlü sürdürülüyor. Yetkililer kapalı olan yolların kısa sürede ulaşıma açılacağını belirtiyorlar. Ama çok yoğun bir çalışma görüyorsunuz. Bugün Mayıs'ın 18'i ve 18 Mayıs itibariyle Van Başkale'de kar kalınlığı 4 metreyi buluyor. Şimdi İzmir'e gideceğiz. Yerli ve milli silahlarımızın sergilendiği Efes 2026 tatbikatından görüntüler ekranlarınıza getireceğiz. Bir de projeler var orada sergilenen. Biri de Korkut Hava Savunma Top Sistemi. Korkut Hava Savunma Top Sistemi alçak irtifa hava tehditlerine karşı geliştirilmiş. Mobil bir hava savunma sistemi olarak öne çıkıyor. Özelliklerine bakacağız, teknik özelliklerine, hangi alanlarda kullanılabileceğine. Buyurun birlikte inceleyelim.
2: Yerli ve milli silahlar nefes kesen tatbikatta boy gösteriyor. Korkut çok katmanlı entegre hava savunma sistemi çelik kubbenin de bileşenleri arasında yer alıyor. 35 mm kalibre çift namlulu top sistemiyle donatılan sistem, savaş uçakları, helikopterler, İHA'lar, sürü İHA'lar, havadan karaya füzeler ve balistik

0: Füzelere karşı koruma sağlıyor. İHA helikopter ve alçaktan uçan sabit kanatlı hedeflere karşı etkin çözüm sunuyor. Dakikada 1100 atış yapabilen silaha sahip Korkut, 4 kilometre etkili menzile sahip. Korkut İzmir'de devam eden Efes 2026 tatbikatında yer aldı. Hava savunma sistemi senaryo gereği saldırı yapan hava araçlarını imha etti. Tatbikat kapsamında Aselsan tarafından üretilen ve TSK'nın envanterine giren elektronik devreli el yapımı patlayıcı düzeneklerinin tespit ve zararsız hale getirilmesi tanıtıldı. Ejderha ismi verilen sistem tarama yaparak bomba düzeneğini tespit ediyor, patlayıcıyı yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar yayarak işlevsiz hale getiriyor. Bomba tehditlerini etkisiz hale getiren ejderha, birliklerin güvenli şekilde intikal etmesini sağlıyor, otonom sistemi ve elektronik karıştırma özelliğiyle de öne çıkıyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programı yine çok yoğun. Sabah saatlerinden itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulleri oldu. Hepsine bakacağız birazdan. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin programında konuştu. Birazdan Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edecek. O toplantının başlamasını bekliyoruz. O kabullerinden biri de işte bu iki önemli toplantının arasında kabullerinden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süper Lig şampiyonu Galatasaray Spor Kulübü oldu. Görüntüler ekranlarınızda. O kabulün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sporcularla hatıra fotoğrafı çekildi.
2: Üst üste dördüncü defa Süper Lig şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza attınız.
3: 2025-2026 Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı kabul etti. Futbolcularla tek tek tokalaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon olan Galatasaray Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularıyla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü. Erdoğan, 26. şampiyonluğunu elde eden Sarı Kırmızılı ekibi tebrik etti.
2: Sizler de Galatasaray olarak sezon boyunca ortaya koyduğunuz mücadele ruhuyla Türk sporuna örnek oldunuz. Neticede Galatasaray camiasının da desteğiyle şampiyonluğa uzanarak milyonlarca taraftarınıza bir kez daha büyük bir sevinç yaşattınız. İnşallah bundan sonra da gerekeni yapacak, futbol başta olmak üzere spora desteğimizi artırarak sürdüreceğiz.
3: Futbolcular da Erdoğan'la Dünya Kupası'na dair sohbet etti.
4: Dünya Kupası var önümüzde. Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi çok iyi gururlandırmıştık. Şimdi de inşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edip Dünya Kupası'nda da tarih yazmak istiyoruz.
5: İnşallah Dünya Kupası'na da burada gidecek arkadaşlarımız var. Hep birlikte orada ülkemizi gururlandıracağız. Ülkemizin insanlarını gururlandırmak istiyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz.
3: Galatasaray'a son şampiyonlukla veda eden Arjantinli Yıldız Icardi de Türkiye'de Dünya Kupası'na katıldığı için memnundu.
6: Çok mutluyum. Çünkü Türkiye 24 yıl aradan sonra bu yıl Dünya Kupası'nda yer alıyor. 4 yıl önce buraya geldiğimde durum böyle değildi. Şimdi Türkiye ve Galatasaray daha üst bir seviyede ve bunun için çok mutluyum.
3: Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Başkan Erdoğan, Galatasaray heyetiyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Başkan Erdoğan'a memleketi Rize'nin plaka kodu olan 53 numaralı formayı hediye etti. Kabulde Galatasaray'ın kazandığı şampiyonluk kupası da yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da kabulde hazır bulundu.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme ilişkin açıklamalarının yer aldığı bir röportaj var. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yeni bir hamleye ihtiyaç olduğunu belirtiyor MHP lideri Devlet Bahçeli. Ve Öcalan'ın münfesih PKK'nın kurucu üyeliği yerine örgüt üyeliğindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli dedi. Aynı zamanda MHP lideri barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü adı verdiği yapının PKK

0: Bakanın tasfiye sürecini yönetmekle sınırlı olacağını anlattı. Bakalım devamında neler söyledi Sayın Bahçeli.
1: Abdullah Öcalan için statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ihtiyaç var dedi. Koordinatörlük çağrısını detaylandırdı. MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine dikkat çeken açıklamalar yaptı. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye, buna uygun yol haritasına ihtiyaç bulunmaktadır. Burada öne çıkan husus, Abdullah Öcalan'ın münfesih PKK'nın kurucusu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa etme gereğidir. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü bu anlamda kendisi için uygun bir statü oluşturacaktır. Bu yapının temel görevi tasfiye sürecinde PKK ve tüm bileşenleriyle ortaya konulan iradenin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini mümkün kılacak iletişimi kurmak ve adımları atmaktır dedi. Silah bırakma ve devlet yetkililerinin bu silahları teslim alma sürecinin devam ettiğini anlattı Bahçeli. Muhataplık tartışmasında dünya örnekleriyle yanıt verdi. Bu bağlamda terörün tasfiye süreçlerinde muhatabın açık ve net bir şekilde ortaya konulması elzemdir. Bu muhataplık sürecin kolaylaştırılması, etkin, hızlı ve sonuç alacak şekilde yürütülmesiyle ilgilidir. İspanya'nın Bask bölgesindeki bölücü terör örgütü ETA, Birleşik Krallık'ta Kuzey İrlanda merkezli İRA mono liderlik mekanizmasına sahip olduğu için fesih görüşmeleri bu zeminde ilerlemiştir. Koordinatörlük süreciyle terörsüz Türkiye hedefine daha hızlı ulaşılacağını anlattı MHP lideri. Öcalan, barış ve siyasallaşma koordinatörü sıfatıyla kendisine sağlanacak iletişim ve lojistik imkanlarla fesih ve silah bırakma sürecindeki örgüte bağlı gecikme, karşı duruş ve diğer aksaklıkları gidermede etkili olabilecektir ifadesini kullandı. Ayrıca terörle mücadele devlet koordinasyon merkezi oluşturulacak. Terörsüz Türkiye sürecinin hem yürütüleceği hem de kamuoyunun bilgilendirilmesinin sağlanacağı bu yapı içerisinde terörle mücadele devlet koordinasyon merkezi oluşturulacaktır.
0: Ve Adalet Bakanı Akın Gürlüğün açıklamaları var. Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin o bahsedilen operasyonlarda söz konusu operasyonlarda 20 milyar liraya yakın şüpheli işlem hacmi tespit edildiğini belirtti ve çok sayıda kişinin de gözaltına alındığını duyurdu.
2: Yasa dışı bahis ve sanal kumara darbe indirdik dedi. 20 milyar liraya yakın şüpheli işlem hacminin deşifre edildiğini duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele kapsamında operasyonların ve gözaltıların sürdüğünü açıkladı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 20 ilde 139 ekibin katılımıyla yapılan eş zamanlı baskınlarda 11,3 milyar liraya aşan işlem hacmi tespit edildi ve 183 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Mersin merkezli gerçekleşen operasyonda ise yurt dışı bağlantılı şüphelilere dair 7 milyar liranın üzerinde işlem hacmi tespit edildi ve gözaltındaki şüpheli sayısı 50 oldu. Kararlılık mesajı veren Bakan Gürlek, operasyonlara katılan personele teşekkür etti. Yasa dışı bahis ve sanal kumar başta olmak üzere milletimizin helal kazancına göz diken suç örgütleriyle mücadelemizi amansız bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda evlatlarımızın geleceğini ve ekonomik güvenliğimizi hedef alan yasa dışı bahis şebekelerine karşı bugün şafak vakti iki büyük darbe birden indirilmiştir. Hiçbir suç odağı adalet karşısında imtiyazlı değildir. Suç ve suç örgütleriyle mücadelemiz hukukun verdiği yetkiyle köklerini kazıyana kadar tavizsiz bir şekilde devam edecektir dedi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek ve şüphelilere ilişkin değerlendirme başsavcılık tarafından yapılacak.
0: Bir de ana muhalefetin gündemine bakalım. CHP'nin gündemindeki yaşananlara işte gözaltı ardından haklarında tutukluluk kararı verilen belediye başkanları, onların iddiaları, bazı itiraflar, ortaya çıkan deliller, bizzat genel merkezle ilgili ortaya atılan iddialar, Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle de kurultay süreci gerginliğinin ardından, ki o hala devam ediyor bir yandan, belediyelerle ilgili bu süreç rahatsızlığı had safhaya çıkarmış durumda diyor Ankara Kulisleri.
3: Yeter! Yeter artık!
2: İtiraflar, operasyonlar, tartışmalar. CHP'de çatlak her geçen gün derinleşiyor. Mızrak artık çuvala sığmıyor. Parti içi muhalefetle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yıldızı bir türlü barışmadı. 38. olağan kurultaydaki şaibe iddialarıyla birlikte CHP ikiye bölündü. Muhalif isimlerin parti yönetimine ve iktidar olacaklarına dair inancı kalmadı. Başta Özkan Yalım'dan olmak üzere peş peşe gelen itiraflar CHP'deki huzursuzluğu had safhaya ulaştırdı.
4: Benim canıma tak etti.
5: Parti ikiye bölündü.
2: Muhalif isimlerin grup toplantılarına dahi katılmaması dikkat çekti. Aralarında Deniz Demir, Mahir Polat, Hasan Öztürkmen ve Hüseyin Yıldız'ın da olduğu onun üzerinde milletvekilinin Özgür Özel'le ilgili herhangi bir paylaşım yapmadığı anlaşıldı. Bu isimlerin sosyal medya hesaplarında yalnızca Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajları verdikleri görüldü.
6: Ben Kemal. Geliyorum.
2: CHP davalık olan kurultaydan sonra parti içi birliği sağlayamadı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri parti yönetimiyle ipleri tamamen kopardı.
7: Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak için vefalı olacaksın, vefalı. Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin.
8: Hiç üstüme almadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hançer yok, hançerleyecek de kimse yok.
2: CHP'de Özgür Özel'in liderliği sorgulanmaya başlanırken parti içi muhalefetin kapalı grup toplantısı talebi de henüz karşılık bulmadı.
9: Biz birbirimize düşersek parti mahvolur.
0: Şimdi Işıl Öykü isimli bir çocuk 15 yaşında henüz İstanbul'da Pendik'te sahil yolunda üstelik karşıdan karşıya geçmek isterken bir araba çarpmıştı Işıl'a ve o kazada hayatını kaybetmişti. 15 yaşındaki küçücük bir çocuk. İlk belirlemelere göre 15 yaşındaki o çocuğa çarpan sürücü hem aşırı hızlıydı hem de kırmızı ışıkta geçmişti. Fakat aradan bir yıl geçti. Ama adli tıp raporu nasıl oluyorsa hayatını kaybeden o 15 yaşındaki kız çocuğunu kusurlu buldu bu kazada. O rapora göre bölgede hız tespiti yapılmadığı için Işıl kusurlu. Evlatlarını kaybeden acılı aile ise şimdi bu son raporla birlikte bir kez daha yıkılmış durumdalar.
10: Ona rapor demiyoruz. Bir saçmalık belgesi geldi bize.
11: Hem hayatını kaybetti hem de kusurlu sayıldı. Üstelik buna yapılamayan tespit gerekçe gösterildi. Işıl Öykü Dinç'in ailesi biricik kızlarının ölümünün ardından bir kez daha yıkıldı.
12: Cumartesi günü olarak kızımın sene mevlidini okutacaktık evimizde. Evimize postacı geldi. İki tane tebligat getirdi adli tıp kurumundan. Ve bu tebligatı açıp baktığımızda inanamadık.
13: 15 yaşındaki Işıl Öykü Dinç 18 Mayıs 2025 tarihinde evine gitmek üzere İstanbul Pendik Sahil Bulvarı'ndan işte tam bu noktadan karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu. O sırada hızlı bir otomobil genç kıza çarptı ve olay yerinde hayatını kaybetti. İşte bu olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ailenin evine adli tıp grubundan rapor geldi ve o raporla aile darma duman oldu.
10: Hakim duruşmada ATK'dan istediği hız test tespiti yapılmasını ve yeni bir olay yeri krokisinin çizilmesini istedi. ATK bize hız tespiti yapamadığını söyledi ve biz bu raporu kesinlikle kabul etmiyoruz. İtirazımızı yapacağız. Yaptırdığımız keşifte gayet açık ve net olarak hızı 94.40 kilometre çıktı. Aracın kırmızı ışıkta geçtiği tespit edildi.
13: Adli Tıp Kurumu'ndan hazırlanan rapora göre sürücünün yeşil ışıkta geçtiği ve hız tespiti yapılamadığından kaynaklı sürücünün kusursuz olduğu, vefat eden Işıl Öykü Dinç'in ise kusurlu olduğu tespit edildi. Ancak Dinç ailesi bu rapora tepkili. Çünkü iddiaya göre birinci duruşmada iptal edilen ifadeyi baz alarak değerlendirildi.
11: O ifade kaza anında Işıl'ın yanında olan arkadaşına aitti. Ama iddialara göre o ifade baskı altında verilmişti.
12: Arkadaşı kızımın tişörtünün arka tarafından tutmuş, dur yapma demiş. Kızım kendisine sen bana karışma demiş. Birinci duruşmada da çıktı, dedi ki bir gürültü duydum, kafamı sola çevirdiğimde Işıl havada uçuyordu dedi. Şu cümleleri sarf etti, bu cümleler bana ait değil, ben böyle cümleler kurmadım dedi. Tüm bunların ışığında daha ilk duruşmada zaten kızın sözde karakol ifade tutana zaten iptal edildi.
11: Adli Tıp Kurumu işte bu mahkemede değişen ifadeyi değil, karakoldaki sözleri geçerli saydı. Hayatını kaybeden genç kız asli kusurlu sayıldı, ona çarpan sürücü ise hatasız gösterildi.
10: Bir senedir biz kızımla birlikte o toprağın altındayız.

0: Yarın kızımın tam bir senesi dolacak. 18 Mayıs'ta kızımın kaza yaptığı yerde kızım için bir anma töreni yapacağız. Ben adalet istiyorum.
1: Gerçekler ortaya çıksın. Her şey adil, şeffaf bir şekilde yürütülsün. Ve sonunda da kimin payına ne düşüyorsa herkes onu alsın, kenara çekilsin. Artık evladımızın acısını yaşamak istiyoruz.
2: Ben söyleyeceğim.
3: Evet, değişik bir dosya. Açılışta da ekranlarınıza taşımıştım. İşte bu görüntüleri ABD Başkanı Donald Trump'ın yapay zeka ile yine oluşturulan uzaylı görselleri. Önce kendi fotoğrafı var yine yapay zeka ile oluşturulan. Ardından işte o bilim kurgu filmlerinde tasvir edilen uzaylı görseliyle birlikte elleri kelepçeli biçimde uzaylının. Ne mesaj veriliyor diye çok tartışılıyor şu an ABD kamuoyunda. Pentagon'un o gizli uzay belgeleri, UFO belgeleri mi yeniden gündeme geliyor deniyor. İzleyelim, buyurun siz karar verin.
4: Sanırım uzun zamandır insanlar UFO'lar ve UFO'larla ilgili her şey hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Sanırım yakın gelecekte elimizden geldiğince çok şey yayınlayacağız.
5: ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yapay zeka ile oluşturulan UFO paylaşımları yaptı. Görseller yeni tartışmaların fitilini ateşledi. Paylaşımda Trump'ın korumalarıyla birlikte yürüdüğü karede yanında kelepçeli bir uzaylı figürünün yer alması dikkat çekti. Ve paylaşılan bu görsel. Trump takım elbisesi, kırmızı kravatı ve güneş gözlüğüyle tam merkezde duruyor. İleriye doğru bir adım atarak parmağıyla bir hedefi işaret ediyor. Hemen arkasında dünya, ay ve galaksi ve bir UFO görseli yer alıyor. Başının hemen ardında parıldayan ABD Uzay Kuvvetleri amblemi var. Yolun her iki yanında bilim kurgu filmlerindeki fütüristik zırhlara ve silahlara sahip nizami bir şekilde dizilmiş robotik askerler bulunuyor. Yapay zeka ile oluşturulan görsellerin ne mesaj verdiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz günlerde Pentagon tarafından UFO başlığı altında yayınlanan raporlar ve dosyaların kamuoyuna açıklanmasıyla birlikte benzer tartışmalar gündeme gelmişti. Belgelerde çok sayıda video ve fotoğrafın yanı sıra pilotların karşılaştığı açıklanamayan olaylara ilişkin ses kayıtları ve dokümanlar da yer aldı.
6: Daha önceki açıklamalarımda söylediğim gibi bu keşiflerde bazı biyolojik materyaller ele geçirildi.
7: Bunlar insana mı aitti yoksa insan harici bir organizma mıydı?
6: İnsana ait değildi ve bu tanımı yapan uzmanların çoğu hala aynı programda görev yapıyor.
5: Çarpıcı görüntülerde disk, küre, eşkenar dörtgen ve pek çok farklı şekildeki tanımlanamayan cisimlerin gökyüzünde büyük bir hızda hareket ettiği görülüyor.
3: Filistin topraklarında, Lübnan'da son dönemde sistematik soykırım yapıyor İsrail. Akdeniz'de de sistematik bir biçimde korsanlık yapıyor. Bunun adı bu artık. Yani uluslararası hukuku hiçe sayıyor. Uluslararası sularda bir kez daha Sumut filosuna müdahale ettiler. Ve Gazze'ye tam 250 mil uzaklıkta gemileri ele geçirdi İsrail. 100'ün üzerinde aktivisti de kaçırdı. O yaşananları Sumut aktivistleri bizlere anlattı. A Haber'e anlattı. Buyurun, neler yaşandı yine İsrail'in Akdeniz'deki korsanlığında? Bakalım.

0: savaş gemileriyle ablukaya aldılar, sinyallerini bozdular, hücum botlarla teknelere çıktılar. Tek eksikleri siyah üzerine beyaz kuru kafalı bayraklarıydı. İsrail Kıbrıs Adası'nın güneybatısındaki uluslararası sularda küresel Sumut filosuna müdahale etti.
1: Gündüz vakti İsrail İşgal Kuvvetleri'nin gemilerimizden Zefiro ve Kaktüs'e yapılmak üzere bir saldırı gerçekleştiğini kameralardan gördük, izledik, yayınlıyorlar zaten. Biz ise şu an aynı şekilde uluslararası sularda olup 250 küsur mil uzaklığındayız Gazze'ye.
0: İsrail Yunanistan açıklarında da olduğu gibi işbirliği yaptığı Rum kesimine yakın

0: Neden kaçmayı başardım?
1: Karartma var. Çevremizde bir şey yok. Askeri gemi vardı. Onları düşünün de atlattık çok şükür. Yolumuza devam ediyoruz ancak birçok teknemize el koydular. Birçok ile iletişimimiz kesildi. Birçok aktivitemizi kaçırdılar.
0: Ancak hepsi o kadar şanslı değildi. Çok sayıda gemiye müdahale edildi. İletişim kesildi. Bu süreçte 100'den fazla aktivist kaçırıldı. O anlarda teknelerdeki kameralar da kayıttaydı. İsrail askerleri kayıt altında olduklarını fark etmeden dakikalarca teknelerde kaldı.
2: Şu an teknemizin sancak kısmında da bir fırkateyn bize doğru uzaktan geliyor. Şu an görüyorum, yeni bir haber bu. Ya bu durum gerçekten televizyonlarda izlediğimiz gibi olmuyormuş. Buraya geliyoruz, uluslararası sularda Filistin'e yardım götüreceğiz. Önümüzü korsanlar kesiyor. Böyle bir şey ne kadar hukuksuzca, ne kadar akıl tutulması bir hareket. Yani bunu da deneyimlemiş olduk. Herkese buradan sesleniyorum. İsrail'i her yerde protesto etmeye devam etsinler. Sumut onların canını çok sıkmaya başladı.
0: Kaçırılan aktivistler hapishaneye dönüştürülen bir gemiyle Aşdod'a götürülecek. 96 Türk aktivistin bulunduğu Sumut filosuna daha önce de Yunan karasularından birkaç mil açıkta müdahale olmuştu. 177 aktivist kaçırılarak kötü muameleye maruz bırakılmıştı.
3: Cannes Film Festivali devam ediyor. Javier Bardem zaten Gazze konusundaki en duyarlı sanatçılardan biri ve Gazze'de yaşananlara dair yine burada da Cannes Film Festivali'nde de çok sert açıklamalarda bulundu. Buna göz yumamayız dedi. Hala daha buna gözünü kapatanlar var. Burada soykırım yaşanıyor dedi.
4: Gazze'de bir soykırım işlendi ve hala işleniyor. Bu bir gerçek.
5: Dünyaca ünlü Oscar ödüllü aktör Javier Bardem, sinema dünyasının kalbi Cannes'da İsrail'in katliamlarına karşı adeta yeri göğü inletti. Festivalin parıltılı dünyasını bir kenara bırakan Bardem, kameraların karşısında Batı dünyasının yüzüne tokat gibi çarpan açıklamalara imza attı. Gazze'de soykırım yaşanıyor dedi.
4: Örneğin Gazze'ye gelince orada işlenen suçlar devam ediyor. Soykırım bir gerçektir.
5: Dünyaca ünlü oyuncu yaşananları haklı göstermeye çalışanlara da tepki gösterdi.
4: Soykırım bir gerçektir. Bunu haklı çıkarmaya ya da açıklamaya çalışabilirsiniz. Bu bir gerçektir. Buna karşı çıkabilir ya da haklı gösterebilirsiniz. Sessizliğinizle ya da desteğinizle bunu haklı gösterirseniz soykırımı destekliyorsunuz demektir. Bunlar benim için gerçektir.
5: Ayrıca İspanyol aktör dünya liderlerini de hedef aldı. Erkek egemen siyasi dilin şiddeti körüklediğini savundu.
4: Bu sorun sadece Trump'la sınırlı değil, Putin ve Netanyahu için de geçerli. Ben daha güçlüyüm, ben daha sertim, seni bombalarım anlayışı tam anlamıyla toksik erkekliktir. Bu zihniyet dünyada binlerce insanın ölümüne yol açıyor.
5: İsrail'in Gazze'deki soykırımına dair sanat dünyasından gelen bu çıkış, uluslararası tartışmaları tekrar alevlendirdi.
3: Şanlıurfa'dan bir hayat hikayesi gelecek Erkanlarınız, hayatın ta kendisi. 38 yaşındaki Burhan Doğruyol, 10 yıl önce geçirdiği iş kazasında kollarını, ayaklarını kaybediyor. Ve o günden sonra da en büyük desteği ailesi. Kızının yemek yedirdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte aileye yardım eli de uzandı. Amacına ulaşmış oldu o görüntüler.
6: En büyük destekçim yaşımda çocuklarım, elim ayağım oldu.
7: Hem okula gidiyoruz hem de babamızın bakımını üstleniyoruz. Babamıza kol ve bacak doluruz. Kollarımızı ve bacaklarımızı da veririz. Biz okulda olduğumuz sürece annem bakıyor babama.
0: Burhan Doğruyol, Şanlıurfa'nın Viran şehri ilçesinde inşaat işçisi olarak çalışıyordu. Ancak 2016 yılında geçirdiği kaza hayatını bir anda değiştirdi.
6: Bir kaza sonucu elimi ayımı kaybettim. İnşaatta çalışıyordum. Bir anda dalgınlıkla Nasıl oldu ben anlamadım.

0: İşte bu hale geldim. Yani biraz yüküm ağır oldu eşime, çocuklarıma. İşte en büyük destekçim eşime, çocuklarım, elim ayağım oldu.
1: O günden sonra doğru yolu hayata bağlayansa iki çocuğunun ve eşinin koşulsuz desteği oldu. Annelerinin de rahatsız olması nedeniyle 12 yaşındaki Ecrin ve 11 yaşındaki kardeşi Evin ise babalarını bir an olsun yalnız bırakmıyor.
2: Küçük yaşına rağmen babasının gölgesinden dahi ayrılmıyorlar. Sürekli ona yardım ediyorlar. Babası Burhan Doğruyol 10 yıl önce bir iş kazası sonucu maalesef iki kolunu, iki bacağını kaybetti.
3: Biz hem okula gidiyoruz hem de babamızın bakımını üstleniyoruz. Babamıza kol ve bacak doldururuz. Kollarımızı ve bacaklarımızı da veririz. Biz ne olursa olsun her şeyini üstleneceğiz.
1: Ecrin'in babasına yemek yedirdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçildi. Doğru yolun protez, kol ve bacaklara kavuşması için gerekli işlemler başlatıldı. Ailenin yaşadığı evin şartları da oldukça zor.
3: Bir odamız olmasını çok istiyoruz. Evlerimizin her yeri çatlak. Arkadaşlarımızla beraber konuştuğumuzda odamız var dediğinde biz çok üzülüyoruz. Babamız böyle çalışıyor dediğinde çok üzülüyorum. Babamın bana diyorlar ki baban ne iş yapıyor? Ben o zaman çok üzülüyorum ve hiçbir iş yapmadığını söylüyorum. O yüzden evimiz bu hale geldi. Babamın inşallah kolları olur. Çok teşekkür ederiz buraya geldikleri için.
1: Yol protezlerine kavuşarak ayağa kalkacağı ve kızlarına sarılacağı günü bekliyor.
0: İşte gideceğim bayramdan sonra en güzel protezlerime kavuşacağım. Daha da mesela 50 adım 100 adım daha yürüyeceğim yani.
4: Artık yapay etin, yapay yiyeceklerin konuşulduğu bir süreçten geçiyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bu adım adım inşa edilen bir süreç. Avrupa pek çok noktada reddediyor. Bizde ise verimliliği artırmak için yeni yöntemler üretiliyor. Et ve süt deyince de zaten Karadeniz ilk sıralarda yer alan bölgelerimizde. Şimdi bir üretici Rize'de et ve süt verimi yüksek yeni bir büyükbaş ırk geliştirmiş. Nasıl geliştirilmiş bu ırk? Bir dinleyelim bakalım Selman yanında, bu üreticimizin Selman Kutlu. Anlatacaklar bize.
5: Evet, Rize'de Recep Kaya çiftçi ve aynı zamanda tarımla uğraşıyor ve tam 12 yıllık bir mücadelenin sonunda 3 farklı ırkı birleştirip yeni bir ırk çıkardı ve adını da Rize'min gülü koydu. Recep Kaya şu anda o yeni ırk hayvanı göreceksiniz. Şu anda Recep amca onları ahırdan çıkarıyor. Biz de yanına doğru gidelim yavaş yavaş. Evet, geliyorlar. Keçimiz de var burada. Evet. Rize'min gülü, gördüğünüz gibi adını da Rize'min gülü koydu. Biz şimdi detaylarını Recep amcadan alacağız. Tam 12 yıllık bir serüven bu. 12 yıllık bir uğraş. Recep amcam, öncelikle tebrik ederiz. Tabii kolay değil. 12 yıllık bir mücadele verdi.
6: Tabii. Bilimsel bir çalışma bu. Rize'min gülü.
5: Nasıl oldu? Nasıl başladın bu işe?
6: Bir heves. Devamı yenilikler için, araştırma için olduğum için böyle bir yani yıllarca ben anneden gelen, babadan gelen bir gelenekli bizim hayvancılığımız. Fakat hep aynı ırklar bir yordu beni. Dedim biz de benim çalışma yapayım. Veteriner hekimden de bayağı bilgiler aldım.
5: Şöyle gidelim yanlarına Recep amca.
6: Evet, veteriner hekimden de bayağı bilgiler aldım. Sonunda Rize'min gülü diye bu hayvanım. Bunda boğasını şu anda kestim onu ben. Boğası. O da bir tonun üzerindeydi.
5: Peki hangi ırkları birleştirdin?
6: Bu önce bunu jersey olarak Samsun Bafra jerseyini Trabzon'dan aldım. Onu burada veteriner hekimle dölleme suretiyle jerseye çevir, simentale çevirdim. Simentaldan melez bir ırk medene geldi. Onlar sarmadı bana fazla. Melezi bu sefer Hereford'la yine veteriner hekimin döllemesiyle elde ettim. Daha sonra bu kendi ırklarımı elde ettiğim boğalarımla birleştire 12 yıl çalışmamın sonunda bu çok muazzam bir ırk meydana geldi. Buna da ismimi tür meydana geldi. Buna da ben Rize'min Gülü ismini koydum.
7: Peki süt alımı nasıl, verimi nasıl?
6: Süt verimi ne kadar yem veriyorsan o kadar süt alırsın. Örneğin ben mesela bu hayvanım iş makinesi değil. Bu makine iş makinesi değildir. Bir de doğal yemle verirsen hiçbir hayvan 25 kilodan fazla süt vermez. Eğer ben bunun artırmasını istiyorsam sünni yemle verebildiğin kadar o da sana abine süt verir.
7: Peki talep var mı sana şimdi bu konuda? Yani
6: ben ihtiyaçlara cevap veremiyorum. Verme şansın da yok. Tamamen doğaldır. Yani böyle bir şey yok. Düşün bunun şeylerini kestim. İki tane boğamı kestim. İkisi bir ton et verdi bana. Ve 3 saatte bunları sattım ben burada.
7: Komşularıma... Peki Recep amca, yeni hedefin var mı?
6: Yok, yaş geçti. 71 yaş. Yeni hedefim Türkiye'nin herkesin uğraşmasını isterim. Mükemmel bir uğraşıdır bunlar. Bu hayvanları görüyorsun. Bunlar bebek. Korkunç güzellikte bir şeydir. Bana aşırı yakınlardır. Ben nereye gidersem bunlar benim çobanımdır. Ben bunlara asla çobanlık yapmam.
7: Evet, teşekkür ederim.
6: Ben teşekkür ederim.
7: Evet Recep amca, tam 12 yıllık bir uğraşın sonucunda 3 farklı ırkı birleştirerek yeni bir ırk yarattı inekte ve adını da Rize'min Gülü koydu. Taleplere cevap veremiyorum diyor ve onların paylaşamıyorum, onların sevgisi başka diyor. Onlar her şeyim diyor ve o ırk çalışmalarını da aynı şekilde devam ettireceğini belirtiyor diyelim ve sözü Rize'den size bırakalım.
4: Trabzon'un Tonya ilçesindeki Canikdere Şelalesi'ne gideceğiz şimdi. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri.
7: Tabii Tonya'ya geldiğinizde birçok yere gidiyorsunuz. Özellikle o yaz mevsiminde yaylalar, ama Tonya'ya en yakın gördüğünüz gibi Canikdere Şelalesi'ne çıkan yürüyüş yolu burası. Tam 1800 metre. Şelaleye birazdan çıkacağız ama Özgür gösteriyor size. Bir yandan baharın o muhteşem görüntüsü, papatyalar açmış. Diğer yanda ise
4: Berlin'e dönüyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Alman mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuşuyorlar.
8: Almanya Avrupa'daki en büyük, dünyadaki ikinci büyük ticaret ortağımızdır. 52 milyar dolar seviyesindeki ikili ticaret hacmimizi yakın vadede 60 milyar dolara çıkartabileceğimize inanıyoruz. Enerji ve bağlantısallık alanlarında diyalog ve işbirliğimizin gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bilhassa yenilenebilir enerji alanında somut projeleri beraber hayata geçirmek istiyoruz. Diğer yandan savunma sanayi alanındaki işbirliğimizin çeşitlenmesi ve gelişmesine de ayrı bir önem veriyoruz. Özellikle günümüz şartlarını dikkate aldığınızda. Bu alandaki işbirliğimizin artması ilişkilerimizin stratejik niteliğini daha da pekiştirecektir. Güvenlik alanında müşterek çabalarımızın bir diğer önemli boyutu da terörle mücadeledir. Terörle mücadele işbirliğimizin müttefiklik ruhuna uygun, net ve sonuç odaklı bir zeminde geliştirmesinin her zamankinden daha önemli olduğuna inanıyoruz. Değerli basın mensupları, Türk toplumunun Almanya'ya katkıları ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha da zenginleştirmektedir. Bu vesileyle memleketimizden getirdiğimiz selam ve muhabbetlerimizi kıymetli kardeşlerimize de sizin aracılığınızla iletmek isterim. Türk toplumunun Batı Avrupa'daki güçlü varlığı, ortaklığımızın yalnızca devletler düzeyinde değil, toplumlar nezdinde de kökleştiğini göstermektedir. Bunun için değerli dostum başta olmak üzere bütün Alman meslektaşlarıma ortaya koydukları katkıdan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün değerli dostumla ülkemizin stratejik hedefi olan Avrupa Birliği üyeliği sürecini de ele alma imkanımız oldu. Bizim Avrupa Birliği'nden temel beklentimiz Türkiye ile ilişkilerin ve AB'ye adaylık sürecimizin siyasi sahiplerden bağımsız şekilde yürütülmesidir. Kabul edilmesi lazım ki zamanın ruhu Türkiye-AB ilişkilerinin daha gerçekçi, stratejik ve sonuç odaklı bir zeminde ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Düzensiz göçle mücadeleden bölgesel güvenliğe, enerji koridorlarından terörle mücadeleye kadar pek çok başlıkta güçlü işbirliği yürütmemiz gerekmekte. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere Türkiye'nin hak ettiği yer almadığı bir Avrupa mimarisinin eksikliği

kalacağı ve krizlerle başa çıkma kapasitesinin zayıflayacağı da açık. Örneğin Avrupa Birliği'nin ekonomik geleceği rekabetçi kapasitesini güçlendirmesine, şoklara karşı dayanıklılığını artırmasına ve tedarik zincirlerini yakın bölgelerde yeniden yapılandırabilmesine bağlıdır. Bu bakımdan Türkiye ile derinleştirilmiş bir ekonomik entegrasyon Avrupa Birliği için bir stratejik gereklilik haline gelmiştir. Bu Türkiye için de geçerlidir. Bu entegrasyonu hayata geçirmenin ilk ve en büyük somut adımı ise Gümrük Birliği'nin yeniden güncellenmesi olacak. Keza vize serbestisi ile diyaloğunun bir an evvel somut bir neticeye ulaşması, ortaklığımızın doğal akışını ve ruhunu zedeleyen bir meselenin ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Türkiye'nin AB'nin savunma ve güvenlik girişimlerinden dışlanması da Avrupa'nın ortaya koyduğu güvenlik hedefleriyle de çelişmektedir. Türkiye'nin savunma sanayi alanında kat ettiği mesafe, AB'nin kendi stratejik duruşunu hayata geçirebilmesi bakımından Avrupa'nın elindeki en değerli imkanlardan biridir. Bu imkanın görmezden gelinmesi Avrupa'nın çıkarlarına da zarar vermektedir. Değerli arkadaşlar, bugünkü görüşmemizi iki ülkeyi yakından ilgilendiren bölgesel konuları da etraflıca ele alma imkanımız oldu. Bu bağlamda Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş Avrupa'ya ağır bedeller ödetmeye devam etmekte. Avrupa'nın kalbinde 5. yılına giren bir savaşın varlığı artık kabul edilebilir bir durumda değildir. Değerli meslektaşımla bu savaşın gidişatı, Ukrayna'daki son durum ve savaşın nasıl durdurulabileceğine yürüyen müzakerelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Son dönemde ilan edilen kısa süreli ateşkesler önümüzdeki dönemde kalıcı bir çözüm için diplomatik zeminin halen mevcut olabileceğini göstermiştir. Bu zeminin büyümesi hepimizin ortak çabasına bağlıdır. Söylemeye gerek yok. Türkiye başından olduğu gibi bundan sonra da bu savaşın durması için elinden gelen çabayı her türlü platformda göstermeye devam edecektir. Diğer bir önemli konu, İran ile ABD ve İsrail arasındaki savaşı da ele alma imkanımız oldu. Yaşanan büyük krizin diplomatik yollarla bir an önce çözülmesi tüm dünyanın yararınadır. Pakistan'ın arabuluculuk faaliyetlerine Türkiye olarak katkı sağlamaya devam ediyoruz. Şu anda önceliğimiz ateşkesin muhafaza edilmesidir. Savaşın yeniden başlamasının küresel düzeyde çok ciddi ekonomik ve siyasi sonuçları olacaktır. İran'ın da ABD'nin de bu riskin farkında olduklarına ve kalıcı bir anlaşmaya varılması yönünde gerekli iradeye sahip olduklarına inanmak istiyoruz. Kıymetli basın mensupları, coğrafyamızdaki krizlerin aşılması ancak bölgesel sahiplenmeyi merkeze alan kapsamlı bir güvenlik ve refah vizyonuyla mümkündür. Bölgesel sahiplenme ve ortak akılla barışın nasıl inşa edilebileceğini Suriye'de bugün gelişen istikrar tablosu en güncel ve somut örnek olarak ortaya koymaktadır. Bu barış ve refah vizyonun tam anlamıyla hayata geçmesi ise bölgedeki neredeyse tüm kronik krizlerin ana kaynağı olan Filistin meselesinin iki devletli zemin temelinde çözüme kavuşturulmasına bağlıdır. Ne var ki bu barış vizyonunun karşısında en büyük engel maalesef yine İsrail'in aşırılıkçı ve yayılmacı politikalarıdır. Gazze'de ve Batı Şeria'da masumları hedef alan Lübnan ve Suriye'ye kadar uzanan bu saldırganlık maalesef artık küresel bir tehdide dönüşmüştür. Bu tehdidin yansımaları göç hareketlerinden enerji güvenliğine kadar Avrupa'yı da doğrudan etkilemektedir. İsrail saldırgan politikalarının son örneği olarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla uluslararası sularda seyreden küresel Sumut filosuna müdahalede bulundu. Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu korsanlık eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz. Gemilerde yaklaşık 40 ülkeden katılımcılar bulunmaktaydı. Bu ülkelerle temas halindeyiz. Vatandaşlarımızın en kısa sürede serbest bırakılması için gerekli girişimleri de kararlılıkla sürdürmekteyiz. Değerli basın mensupları, içinden geçtiğimiz bu kritik dönemde Türkiye ve Almanya arasındaki işbirliğinin daha da derinleşmesi gerekmekte.
İkili ilişkilerimizi kararlılıkla ileri taşımak istiyoruz. Bölgesel sınamalar karşısında da yakın eşgüdüm ve iş

0: birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz. Bugün gerçekleştirdiğimiz stratejik diyalog mekanizması toplantısı hedeflerimizi hayata geçirmek bakımından son derece yararlı olmuştur. Bu vesileyle ben tekrar değerli mevkidaşım Sayın Johan Wadefula ev sahipliğinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum.
1: Damit kommen wir zu den Fragen. Die erste Frage kommt von TRT Ramzan Aktaş.
2: Bu TRT'den Sayın Aktaş'tan.
3: TRT Almanya temsilcisi Ramazan Aktaş, Sayın Bakanım ilk sorum size olacak. Dünyada küresel krizler çoğalırken birçok ülke taraf tutmayı tercih ederken Türkiye Cumhuriyeti Devleti masayı ve diplomasiyi işaret ediyor. Son olarak dün İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile bir telefon görüşmesi oldu. Müzakere süreci nasıl ilerliyor? Hürmüz Boğazı'nın açılması dahil müzakerelerde bir açılım söz konusu olabilir mi? Sayın Alman Bakanı da Almanca soyumu yöneltmek istiyorum. Herr Wadefula, wie bewertet die Bundesregierung die zunehmenden Spannungen von
2: Federal hükümet Hürmüz Boğazı'ndaki ablukadan kaynaklanan gerginlikler, enerji tedariği üzerindeki etkileşimleri nasıl değerlendirir ve bu riskleri azaltmak için ne gibi adımları gerekli görürsünüz?
0: Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi bulunduğumuz coğrafyada maalesef uzun yıllardır devam eden savaşlar, işgaller, iç çatışmalar, terörle mücadele ve bunların getirdiği yıkımla karşı karşıyayız. Dolayısıyla Türkiye bölgesindeki demokratik kalkınmış ve Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecinde olan bir ülke olarak barışın ve istikrarın kıymetini yeterince bilmektedir. Bunun bir göstergesi olarak özellikle çevremizdeki bütün savaşlarda bizim ilk refleksimiz bir an önce bu savaşın durdurulması olmakta. Ukrayna'da aynı tavrı koyuyoruz, Gazze'de aynı tavrı koyduk, Afrika'daki çalışmalarda aynı tavrı ve İran-Amerika arasındaki ihtilafta da biz aynı tavrı ortaya koyuyoruz. Amacımız savaş yoluyla değil, diyalog yoluyla meselelerin çözümüdür. Biliyoruz bu bir naif istek gibi de görünebilir ama güçlü ülkelerin bir araya gelip çıkar yol buldukları, ortaya gerekli avuç sopa taktiğini koydukları ortamda bunlar uygulanabilir şeyler. Bu girişten sonra şunu söylemek istiyorum. Biz özellikle yürüyen İran-Amerika görüşmeleri Pakistan aracılığında bu konuda iyimser olmak istiyoruz. Bunun zemini de nedenleri de mevcut. İnanıyoruz ki hem Amerika hem İran hem Hürmüz Boğazı'nın açılması hem de savaşın yeniden başlamaması konusunda yeterince motivasyona sahipler. Her ikisi de farklı sebepleri olmakla birlikte. Her iki tarafın da uygun arabuluculuk yöntemleriyle gerekli çabayı ortaya koydukları zaman bir orta yolda buluşmaması için hiçbir sebep olmadığına açıkçası inanıyoruz. Ben bu konuda taraflarla yaptığımız görüşmelerin detaylarına girmek istemiyorum ama bugün değerli dostumla da konuştuk. Sayın Şansölye'ye de ifade ettim. Aslında uluslararası toplumun Avrupa başta olmak üzere ortaya koyduğu birleşik tutum, savaşın bir an önce durması, boğazın açılması, serbest ticaretin başlaması, enerji güvenliğine ve dünya piyasalarına oluşan tehdidin ortadan kalkması ki gıdaları da biliyorsunuz gübre ürünlerinden dolayı etkilemekte ve tekrar eski sisteme dönülmesi. Bu konuda uluslararası kamuoyu neredeyse ittifak etmiş durumda. Bu ittifakın bir diplomatik baskı aracına dönüştürülerek taraflar nezdinde kullanılmasının da önemli olduğunu düşünüyorum.
4: Ya, die Diskussion um all die Konflikte im Mittleren Osten zeigt, dass
2: Orta Doğu'daki çatışmalarla ilgili gündem aslında şunu gösteriyor ki hep birlikte ortak bir vizyon ve hedefe sahibiz. Bu İran Savaşı ile ilgili olsun, Gazze Şeridi'ndeki durumla ilgili olsun ki oradaki durumlar da bizler için son derece kaygı verici. Benim yorumlamam şu şekilde: Türk ve Alman hükümetleri aslında aynı hedeflere sahipler. Belki farklı yollardan, patikalardan doğru oraya ilerliyoruz. Şu veya bu noktada ki bu da sıkıntı değil. Hedefimiz aynı olduğu müddetçe. İki devletli çözümü tercih ediyoruz. İsrail-Filistin sorununun giderilmesi, aşılması üzere ve Gazze şeridindeki insani durumdan aynı şekilde kaygılanıyoruz. Daha fazla yardımın gitmesini düşünüyoruz. Ve ama aynı şekilde İsrail'in kendi varlığını savunabilme hakkında görüyoruz. Ekim'deki dehşet verici gelişmeleri gördük.

0: diyoruz ve Hizbullah ve Hamas'ın saldırılarına karşı kendilerini savunma ihtiyaçlarını ve bunu yapmaları gerektiğine de göre, bizim kanaatimize göre bunu düşünüyoruz. Bu sıkıntılı durumu bir an önce aşmak ve 20 maddelik planın hayata geçirilmesi sayesinde diyalog sürecine geri dönülmüş olacaktı. Bunu biz savunuyoruz ve şu an Lübnan'da veya daha doğrusu Lübnan hükümetiyle birlikte nitekim müzakere aşamasına gelinmiş olması bizler için memnuniyet verici. Sadece bu şekilde, işte aynı şekilde Hürmüz Boğazı'ndaki abluka durumu da aşılabilecektir. Çünkü bu bizleri hakikaten burada zorlamakta, çeşitli açılardan sıkıntılar sokmakta. Dünyanın farklı bölgelerindeki ülkeler için de geçerli. Değerli mevkidaşım az evvel gübre sıkıntısına işaret ettiler ve bu da kıtlık ve açlık sorunlarına yol açabilecektir orta davada, yani orta vadede. Ve bu konuların gerçekten bir an önce aşılması, aynı şekilde İran'ın nükleer silahlanma sorunun giderilmesi, önüne geçilmesi önemli. Hiç kimsenin menfaatine olmayacaktır. Hızlı ama yetersiz bir sorunun çözümün ortaya çıkarılması. Yani İran gelecekte de geçmişte olduğu gibi davranamamalı. Proksileri üzerinden, yani komşu ülkelerinin tahrip etmesine yönelik yıkıcı faaliyetlerini sürdürmemeli. Aksine burada bu tehlikelerin, nükleer zenginleşme faaliyetlerinin durdurulması ve makul sivil bir kullanımın ötesine gitmeyecek şekilde bir zenginleştirme kabiliyeti olması gerekiyor. Mevkidaşım Sayın Arakçı'ya da bunları bu şekilde izah ettim. Bu konuda İran rejimi istekli olduğunu dair mesaj verirse, görüşmelerin, müzakerelerin çok etkin ve kısa sürede hedefe götürülebilir olacağına inanıyorum. Şu an bunun belirtilerini bekliyoruz. Sıradaki soru DPA'dan Yörk'ten. Dışişleri Bakanı Sayın Vadiful, tüm dünya şu an ABD ve İsrail'in yeni bir silahlanma ve silahlanmayı arttırmaları konusunda bu kaygılar nasıl gidilebilir? Sizler Türkiye ve Almanya Dışişleri Bakanı olarak çok barıştan bahsettiniz ama diğer taraftan 400 kilo zenginleştirilmiş uranyumu teslim alma, muhafaza altına alma ve İranlıların bunu kabul etme konusunda teminat verebiliyor musunuz acaba? Yani sanırım hepimiz bir sorumluluk sahibiyiz. Bu görüşmelere sorumlulukla birlikte eşlik etmemiz gerekiyor. Bunu bizler yapıyoruz zaten. Teknik konuyu konuştuk, irdeledik, ele aldık. Ama buradaki müzakere masasında Berlin'den bu sıkıntıyı, sorunu ben çözemem. İran'ın nükleer zenginleştirme programının nasıl ele alınması gerekiyor? Tabii ki İran bu konuda istekli olduğunu belirtirse, ima ederse bunu kısıtlama konusunda bu faydalı olur. İranlı mevkidaşıma ben görüşümüzü, yaklaşımımızı iletiyorum. Başkaları da iletiyorlar. Kaldı ki kendileri orada sorumluluk sahibi olan, İran'dan sorumluluk sahibi olan başkaları da var nitekim. Onların da bu görüşmelere dahil olmaları gerekiyor. Uluslararası görüşmeler de devam ediyor. Berlin bu hafta neredeyse bir diplomasi hub'ına dönmüş oldu. Ürdün Dışişleri Bakanı, Ürdün Prensi, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Berlin'de olacaklar ve bu haftanın sonuna vardığımızda tabii NATO Dışişleri Bakanları'nın görüşmesi olacak İsveç'te. Elbette orada sadece NATO konuları masada olmayacak, tam da bu konularda masada olacak. Hepimiz aktifiz, diplomasinin yapabileceği tüm araçlar devrede, bütün yapılabilecekleri yapıyoruz. Her seferinde söylediğim gibi yine söylüyorum, ancak ve ancak diplomatik bir çözüm olabilecektir. Askeri bir çözüm kalıcı ve sonuca götürücü olmayacaktır. Bu noktada ancak şu da net olmalıdır ki İran'dır burada kritik adımı atması gereken ve nükleer silahsızlanma konusunda İran'ın bu adımı atması gerekiyor.
1: Evet. Yani önemli bir soru. Biliyorsunuz İran'ın nükleer dosyasıyla ilgili yürüyen müzakereler 20 yıldan fazlalık bir maziye sahip. Burada yani kısaca özetleyecek olursak, İran'ın üyesi bulunduğu NPT'nin şartlarını yerine getirmek ve onun sınırları içerisinde kalma şartıyla kendisine uygulanan ambargoların kaldırılması nasıl mümkün olacak konusunda yıllardır devam eden bir müzakere süreci var. var. Bir dönem JCPOA ile bir müzakereye ulaşılmıştı. Daha sonra bazı çevresel şartlardan dolayı o Amerika tarafından kabul edilmedi. Şimdi yeni bir müzakerenin eşiğindeyiz.

0: Şimdi yine bunun merkezinde tabii acil durum olarak Hürmüz Boğazı'nın açılması olmakla beraber ama nükleer dosya bunun tekrar merkezinde olacak. Ve bunun içerisinde zenginleştirilmiş uranyumun tekrar tehdit olmayacak şekilde ya ülke dışına çıkartılması ya da %3,5 seviyelerine kadar inceltilmesi gelmekte. Bu tabii anlaşılacak teknik yöntemlere bağlı taraflar altında ama önemli olan yani bir nükleer silah yapacak derecede uranyumun bulunmaması meselesi. Yürüyen görüşmeler bunlardan biri. Pratikte de şöyle bir husus var. Zaten geçen Haziran'daki 2025 Haziran'daki nükleer tesislere yönelik saldırıdan sonra bu yüksek miktarda zenginleştirilmiş uranyumlar şu anda enkaz altında büyük tünellerin yıkılması sonucunda burada. Yani pratikte de buna şu anda herhangi birisinin ulaşma imkanı yok. Bunlar uzaydan da Amerikalılar tarafından gözetlenmekte. Şu anda pratikte aslında tehdit oluşturan bir durum yok ama ileride bunun devam ettirilebilmesi için tarafların kendi aralarında bir nükleer müzakereye varmaları sonuçlandırmaları gerekiyor. Ben İran tarafının nükleer müzakerelerde gereken şartlara uyum sağlamayı kabul etmede prensipte bir sorun olduğunu görmüyorum ama burada karşılığında ne nasıl alınacak, hangi sıralamayla alınacak ve beraberinde hangi şartlar getirilecek? O konuda bazı taraflar arasında ihtilaflar var. O da ifade ettiğim gibi çok detaylı konular. Burada onun detayına girmek istemiyorum. Şu anda yürüyen müzakerelere desteklemeye devam edeceğiz.
1: Die nächste Frage von Anadolu, Herr
2: Karabağ.
3: Benim sorum Sayın İki Bakan'a olacak. Öncelikle Gazze'deki süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeterince insani yardımın ulaşmadığı yönde tespitler var. Ayrıca İsrail güçleri bugün uluslararası sularda Global Sumut filosuna müdahale etti. Filoda hem Türkiye'nin hem de Almanya'nın vatandaşları var. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? İsrail'e bir çağrınız olur mu?
0: Şimdi yani konuşmamda da ifade ettim. Yani şu an özel Sumut filosundan başlayacak olursak aslında Sumut filosunun hareketleri Gazze'de devam eden bu kuşatma ve abluka ve işgalle ortaya çıkan sonuçla alakalı soykırımın Gazze barış planıyla durduğunu görüyoruz ama devamında barış planında ortaya konan şartların özellikle insani yardımların, ilaçların ve diğer hususların karşılanmadığını görüyoruz. Tabii burada ekiplerimiz arabulucularla beraber özellikle Mısır'da haftalardır büyük bir görüşme trafiği içerisinde oldular. Türk tarafı, Katar tarafı, Mısır tarafı, Amerika tarafı ve Gazze heyeti buna gerçekten inanılmaz bir mesai harcadı. İkinci aşamaya süreç nasıl taşınabilir diye. Bizim gördüğümüz birinci aşamada ihlaller devam ediyor. Ama savaş şartlarına nazaran bir miktar iyileşme var. Ama ideal olan sayın meslektaşımın da söylediği gibi 20 maddelik Gazze barış planının bir aşamalandırmayla hayata geçmesi ve Gazze'de şu anda 2 milyondan fazla insanın içinde bulunduğu şartların bir an önce iyileştirilmesi. Yani bizim bir numaralı önceliğimiz bu. Gazze planında bunu sağlayan hususlar var. Bunu hayata geçirmemiz gerekiyor. Sumut filosunda biliyorsunuz 40 ülkeden 400'den fazla katılımcı var. Geçen 2025 Ekim'inde de biz bunu yaşadık. Bir ay önce de yine birkaç hafta önce de yine ilk Sumut filosuna taarruz olmuştu. Şimdi ikincisine bu sene yine taarruz var. Şu anda 25 gemiye müdahale edildiği tahmin edilmekte. Uluslararası hukuka, deniz güvenliğine ve seyri sefer serbestisine açıkça aykırı bir durumla karşı karşıyayız. Tabii bunun literatürdeki adı biliyorsunuz korsanlıktır. Filoya katılan tüm aktivistlerin can güvenliği her şeyden önce gelmekte. Filoda vatandaşı bulunan bütün ülkelerle temas halindeyiz. Vatandaşlarımızın güvenli biçimde geri dönmesi için ilgili kurumlarımızla ve diğer ülkelerle çalışmaya devam ediyoruz.
4: Ya, also nochmal, wir sind uns
2: gerekirse bu hedefler konusunda hem

0: fakir olduğumuzu tekrarlamak isterim. Önceliklerimiz konusunda da öyle. Nedir o önceliğimiz? Gazze şeridindeki insanların öncelikli olmaları gerekiyor. Ve muzdaripler, acı çekiyorlar. Her şeyden noksanlık söz konusu. Gıdadan, ilaçtan, Mezviki Taşım da söylediği gibi bunlara erişimleri olması gerekiyor. Ve bizler de İsrail üzerinden sürekli bunu vurguluyoruz. Daha fazla insani materyalin Gazze şeridine ulaştırılabiliyor olması gerekiyor. Ve bunun karayoluyla yapılabiliyor olması gerekiyor ama. Ve her ne kadar eş zamanlı olarak çok fazla krizle karşı karşıya olmasak da gözlerimizi Gazze şeridinden asla uzaklaştırmamalıyız. Ve orada acılar çeken insanlardan gözlerimizi kaçırmamalıyız. Hakan, sevgili Hakan, orada sana da özel önemli bir rol verildi ve umuyorum ki bu bir an önce orada harekete geçirecektir ve bir organizasyon yapılanması oluşturacaktır ki Filistinliler kendi kendilerini idare edebilsinler. Tüm bunlar zaman isteyecektir ama bununla birlikte şunu söyleyeyim. Gazze yardım filosu gibi aksiyonları tasvip ve tavsiye etmiyoruz. Çünkü bu tehlikeli. Katılımcılar açısından tehlikeli. Geçmişte de oldu bu tür yardım filoları. Hiçbiri Gazze şeridine ulaşamadı. Bununla birlikte insani malzeme, yardım malzemesi de oraya ulaştırılamadı ve üyeleri içinde ciddi tehlikelere yol açabildi. Aynı zamanda ama şu da geçerli ki biz savunuyoruz Gazze şeridine yardım materyallerinin, gıdaların ulaştırılmasını ve İtalyan mevkidaşımla birlikte de kısa süre önce bir çağrıda bulunduk ve oradaki sivil halka karşı sorumsuz davranışlardan uzak kalınması için ve yürürlükteki uluslararası hukuka saygı gösterilmesi için İtalyan mevkidaşımla çağrıda bulunduk. En önemli önceliğimiz tabii ki yurttaşlarımızın güvenliğini sağlamak ve deniz yoluyla bu şekilde bu tehlikeli manevralara girmemesidir. 20 maddelik plan bir an önce harekete geçirilmeli ve bütün enerjimizi gerçekten Hamas'ın silahsızlandırılmasına da yöneltmeliyiz ve Gazze şeridinde Hamas'ın tekrar gücü elinde birleştirmesinin önüne geçilmesi gerekiyor. Aksi halde zaten 20 maddelik planın şansı olmayacaktır. Hali hazırda bunun başka bir makul alternatifi yok. Ancak bu hayata geçilirse gittikçe daha fazla sorumluluk Filistinlilerin kendi ellerine tevdi edilebilecektir ama Hamas silahsızlanmalı. Son bir soru Al Cezire'den Sayın Tayyip'ten bir soru. Sayın Feral Bakan, Washington ile İran arasındaki sorular çıkmazdı hali hazırda. Sorum şu. Acaba sorunuzu anlayamadım. Washington ile Tahran arasındaki görüşmeler çıkmazdı şu an. Sorum şu. Sayın Bakan, Hürmüz Boğaz'ın geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Bakan Fidan?
1: What's the nature of the Turkey rules in the Pakistani-led mediation between Tehran and Washington to de-escalate the tension?
0: Ben bu görüşmelerin aslında çıkmazda olduğunu düşünmüyorum. Ben görüşmelerin devam ettiğini düşünüyorum. Az önce duyduk ki İran tarafından son ABD önerisine bir yanıt gelmiş. Henüz ulaştırılmış olan. Ve ben inanıyorum ki bu teklif ABD yetkilileri tarafından son derece itinayla incelenecektir. Az önceki kriterlerimizi biz söyledik. Hangi sonuca önem verdiğimizi, sonuçlara önem verdiğimizi söyledik. Ben inanıyorum ve savunuyorum ki diplomatik enstrümanların tamamı şu an devrede olmalı. Her iki tarafta burada yapıcı bir sonucun ve ilerlemenin olmasında çok fazla tabii çıkarları mevcut ve ben inanıyorum ki müzakere yoluyla burada ilerlenebilecektir.
2: Değerli arkadaşlar, daha önce de ifade ettiğimiz gibi yürüyen müzakerelerde Türkiye elinden gelen katkıyı vermekte. Özellikle Pakistanlı dostlarımızla yakın bir işgüdüm içerisindeyiz. Amerika'daki meslektaşlarımızla yakın iletişim içerisindeyiz. Aynı ekiple biz Ukrayna meselesinde de çalıştık. Gazze meselesinde de çalıştık. Yani aslında sorunları çözmede, krizleri çözmede Amerikan tarafıyla ve Orta Doğu'daki taraflarla ciddi bir tecrübemiz var. İran tarafıyla da yakın ilişkilerimiz var bu konuda. Bunu şu anda yürüyen müzakerelere nasıl katkıda bulunabiliriz diye elimizden geldiğince kullanıyoruz. Açıkçası Katar tarafının bu konuda

0: ciddi çabaları var. Mısır tarafının var. Zaman zaman Suudi Arabistan da buna destek veriyor. Esas itibariyle herkes elinden gelenin gücü yettiğince yapmaya çalışıyor. Aslında uluslararası toplumun bu konuda birleşik tutum ortaya koymuş olması, herkesin bir an önce boğazın açılmasını, savaşa geri dönülmemesini görmek istemesi, bizim gibi bu konuda emek harcayan aktörlere de aslında büyük destek vermekte. Ben bu konuda sayın meslektaşıma da ve onun şahsında diğer Avrupa Birliği'ndeki arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Yani önemli bir pozisyon.
1: Damit ist die Pressekonferenz beendet. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
2: Evet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Berlin'de Alman Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısı gerçekleşti. Gazetecilerin sorularını yanıtladı her iki Dışişleri Bakanı da. Gündemde Gazze vardı, gündemde Gazze'ye yardımların ulaştırılması vardı. Sumud filosuna İsrail'in yeni saldırısı vardı ki Sayın Bakan yeniden bir korsanlık faaliyeti olarak nitelendirdi bu süreci. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın ateşkes görüşmelerine ilişkin sorular vardı. Bunların hepsine yanıt verildi. İlerleyen dakikalarda zaten ekranlarınıza getireceğiz. Nükleer dosyadan bahsetti. Bakan Hakan Fidan görüşmelerin merkezinde olduğunu ifade etti. Ama çok sıcak bir gelişme var. Mersin'e uzanacağız şimdi. Bir restorana silahlı saldırı düzenlendi ve 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8'e yaralının olduğu bilgisi var. Şu an için elimizde. Mersin Tarsus ilçesinde bir restorana üstelik pompalı tüfekle saldırı düzenleniyor. Detayları alacağız. Muhabir arkadaşımız Halil İbrahim Uğur telefon hattımızda olacak. Hemen bir dönelim. Halil İbrahim, duyabiliyor musun bizi?
3: Evet Merve, maalesef üzücü bir haberle karşınızdayız. Şu anda bilanço tam olarak bilinmiyor ama gelen bilgiler arasında tabii ki bu henüz teyit edilmiş bilgi değil. 11 kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz ama bilançonun daha da büyük olabileceği ifade ediliyor. Metin Öztürk isimli bir kişinin eline almış olduğu pompalı tüfeği de ilk olarak eski eşini, ardından da önüne çıkan herkesi tek tek vurduğu yönünde bir bilgi var ve bu şahıs, saldırgan şahıs henüz yakalanmış değil. Helikopter destekli şu anda polis tarafından aranıyor. Köylerden köylere geçiyor, mahalleden mahalleye geçiyor. Geçerken de araç değiştirdiği için aslında izini daha kolay bir şekilde kaybettirebiliyor. İşte bu anlamda da şu anda Tarsus ilçe emniyeti de teyakkuz halinde, helikopterden de yani havadan da şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Şahıs henüz yakalanmış değil ama şu ana kadar bilanço da tam net değil ama inşallah ben yanlış bilgi veriyorumdur. İnşallah dediğim bir bu rakam çıkmaz ama şu ana kadar 11 kişinin hayatını kaybettiği yönünde yerel kaynaklardan aldığım bilgi var. Ve yaralı kişiler var, durumu ağır olan kişiler olduğu da ifade ediyor. Biz de sıcak görüntülerle, daha net bilgilerle sizlerin birazdan karşısında olmak için olayın yaşandığı köye ulaşmaya çalıştığımızı söyleyebilirim Merve.
2: Ali İbrahim Uğur, çok teşekkür ediyorum. Şimdi siz olay yerine varana dek biz diğer gelişmeleri aktaralım. Mersin'in Tarsus ilçesinde ne yazık ki bir restorana silahlı saldırı düzenlendi. Şu an için haber merkezimize ulaşan bilgi, 4 kişinin hayatını kaybetti o saldırıda. 8 kişinin de yaralandığı yönünde arkadaşımız, muhabir arkadaşımız ve kameraman arkadaşımız olay yerine ulaşıyorlar. Olay yerine gideceğiz birazdan. Makine Kimya Endüstrisi'nin paylaştığı bir görüntüyü sizlerle paylaşmak istiyorum şimdi. Efes 2020 6 tatbikatına ilişkin bugün paylaşıldı bu görüntüler. Buyurun izleyelim önce onu.

istemedik bunu da. Ve Smut filosuna yönelik saldırı, İsrail'in saldırısı uluslararası karasularda ki saldırısı uluslararası hukuka aykırıdır dedi bir kez daha Dışişleri Bakanı Hakan Fidan az evvelki basın toplantısında ve bu bir korsanlıktır dedi. Çünkü Gazze'ye yardım ulaştırmak için üçüncü defa denize açılmıştı. Ancak İsrail'in saldırıya hazırlandığı öne sürülen filodaki teknelerin etrafında dakikalar önce 3 adet savaş gemisinin görüldüğü ifade ediliyor. Gemilerin rotası şu şekilde, teknelerin rotası. Çünkü bunlar çok küçük. Bazıları hatta balıkçı tekneleri sembolik olarak yardım götürmek istiyorlar. Hatta Marmaris'e gelmişlerdi. Marmaris'ten ayrılmışlardı. Oradan aktivistleri de almışlardı. İlerliyorlardı. 250 deniz mili uzaklıkta. Bakın Gazze, üstelik Gazze açıklarında 250 deniz mili uzaklığındayken İsrail saldırıda bulundu. 402 kilometre yapıyor yaklaşık olarak 250 deniz mili ve etrafındaki 3 savaş gemisiyle birlikte 30 gemiye, 30 tekneye müdahale edildi. Filonun önceki girişimleri İsrail tarafından yine uluslararası sularda engellenmişti. Bugüne ilişkin detaylar bunlar. Tepkiler var. Alıkoydu yine aktivistleri İsrail. Süreç ilerliyor. Uluslararası hukukun artık konuşulmadığı bir süreçten bahsediyoruz. Ne yazık ki kınamalar arka arkaya geliyor. Bugün Dışişleri Bakanlığı'ndan da kınamalar vardı. Yine Bakan Hakan Fidan da geçtiğimiz dakikalarda bunu netlikle bir korsanlık faaliyeti olarak nitelendirdi. Uluslararası hukuka seyri sefer serbestliğinin açık ihlalidir ama tam anlamıyla korsanlık faaliyetidir dedim. Gazze'den dikkatimizi çekmiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaten tüm dikkati orada. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyada Gazze'deki dramı anlatan videolarıyla tanınan 11 yaşındaki Gazze'li çocuğu Ramazan Ebu Cezer'i ve ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzeltiyorum, kabul etti. O kabule ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı. Medya birimi tarafından, İletişim Başkanlığı tarafından. Şimdi biz 11 yaşındaki bu çocuğun bugün sosyal medyasına baktık, o paylaştığı videolara. 2020 yılında daha küçücük bir çocukken, işte bu enkazın önünde yayın yaparken, enkazda büyümüş bir çocuk aslında Ramazan Ebu Cezer. Son 3 yılda, 2023 yılından beri yaşanan İsrail'in soykırımında adım adım adım, gün be gün büyümüş. Ama nasıl bir büyümek, nasıl bir çocukluk, nasıl bir travma? İşte onları anlatmaya çalışıyor. Daha bu yaşında tüm dünyayı duyuruyor. Duyuruyor da, düşünebiliyor musunuz? Biz bugün burada bakıyoruz. İnsanlar sosyal medyada onun ağzından, onun görüntülerinden anlıyorlar Gazze'de ne olduğunu. Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından kabul ediliyor ailesiyle birlikte. Bunlara ihtiyacımız var. Küçücük bir çocuğun sesini de açabilirsek Ahmet. Haykırarak anlatıyor. Videolarını yani sosyal medya hesabından takip etmenizi öneriyorum ki zaten bugün de bu ses duyulduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. 11 yaşındaki Ramazan Ebu Cezer. Yani bunun içine doğdu ve bunun içinde de yaşıyor ne yazık ki. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı çok yoğun demiştim. Şu dakikalarda da kabine toplantısının başladığı bilgisi geldi. Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık ediyor. Herhangi bir açıklama geldiğinde de bu konuya ilişkin, kabinenin gündemine ilişkin detayları sizlerle paylaşacağız. Şimdi Çin'den bir deprem haberi geldi. Bugün 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ama çok büyük bir yıkıma yol açtı Çin'de bu deprem. Can kayıpları da var, görüntüler de dehşet verici. Bir bakalım.

Yer yerinden oynadı. Büyük yıkım yaşandı. Çin'in güneyi 5,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Sarsıntının merkez üssü Guangxi-Chuang özerk bölgesi. Yerin 8 kilometre derinliğindeki deprem güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Sokakta bulunan bir Çinli, binalardan düşen moloz parçalarını görüntüledi. Mahalleler adeta savaş alanına dönüştü. Yıkımın boyutu drone kamerasıyla görüntülendi. Ekipler 91 yaşındaki bir kişi dahil çok sayıda Çinliyi enkaz altından çıkardı. Ancak şiddetli depremde hayatını kaybedenler

0: oldu. Çin Deprem İdaresi bölgede acil durum ilan etti. Evlerini kaybeden depremzedeler içinse barınma çadırları kuruldu.
1: Sıcak bir gelişme daha var. Tutuklu olan CHP Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ek ifade verdiği haberi ulaştı elimize. Detayları öğrenelim hemen. Mustafa Kadir Mercan bizi bekliyor telefon attığımızda. Mustafa Kadir, seni dinliyoruz.
2: Geçtiğimiz günlerde tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım etkin pişmanlık kapsamında bir kez daha ifade vermek istemişti. Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bir dilekçe sunmuştu. O dilekçe kabul edildi. Bugün de o ifadeyi verdi. Şimdi ifadenin detaylarına bakacak olursak aslında Özkan Yalım CHP kurultay sürecinde İzmir'de bazı isimlerin kendilerine zorluk çıkardığını öne sürerek şu cümleleri kullandı. Özgür Özel İzmir bölgesindeki delegelerle kendisinin ilgileneceğini söyledi ve o bölgedeki delegelerle kendisi ilgilendi dedi. Vermiş olduğu ifadede bir başka öne çıkan kısımsa şu şekilde iki çocuğun işe alınması şartıyla bir destek söz konusu olduğunu ifade etti. Özkan Yalım bir kadın delegenin kendisine uzun süredir parti üyesi olduğunu söylediğini ve iki çocuğunun İstanbul'daki belediyelerden birinde işe alınması şartıyla Özgür Özel'i destekleyeceğini beyan ettiğini öne sürdü. Telefon incelenmesini talep etti Yalın. İlk kişinin telefon rehberinde isim soyisim 38. kurultay il adı şeklinde kayıtlı olduğunu söyledi. Vermiş olduğu ifadede. Bir diğer yandan da şundan da bahsetti. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz eski pişmanlık ifadesinde 1 milyon TL'den bahsetmişti. Üstan Yalın ona da şu şekilde açıklık getirdi. Peki. Spor çanta içerisinde Özgür Özel'in talimatıyla kendisine teslim edilmek üzere Demirhan Gözaç'ın 1 milyon TL'yi parayı teslim ettim dedi. Gelişmeler oldukça bizler aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Kadir, teşekkür ediyoruz. Detaylar böyleydi ve Donald Trump'ın ardından Putin de Çin'e gidiyor. Sürpriz bir ziyaret mi bilinmiyor. Uzun süredir zaten duyurulmuştu Putin'in Çin ziyareti ama hemen haftasında, daha bir hafta geçmeden Donald Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Putin de Çin'e bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu konuyla ilgili açıklamalar var. Kremlin'den gelen açıklamalar var. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Çin'e 2 günlük ziyaret gerçekleştirmesiyle ilgili. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov diyor ki Rusya Putin'in Çin'e gerçekleştireceği ziyarette ekonomiye dair tüm konuların ele alınacağını belirtiyor ve bu ziyaretten çok ciddi beklentilerimiz var diyor. Kremlin'den yapılan açıklamada Dmitry Peskov. Peskov, Putin'in 19-20 Mayıs'ta Çin'e yapacağı resmi ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ziyaretin Rusya-Çin ilişkilerinin geliştirilmesi açısından önemine işaret etti. Ekonomik gündemde yer alan tüm konular doğal olarak Putin'in de Çin ziyareti sırasında ele alınacak dedi. Liderler düzeyinde her temasın Rusya ve Çin ilişkilerini daha da geliştireceğini söyledi. Beklentimiz çok büyük dedi. Çok yönlü görüşmeler olacak dedi. Çok ciddi de beklentilerimiz var dedi. Bu arada Rus heyetiyle ilgili de açıklama yaptı. Başbakan yardımcıları, çok sayıda bakan Çin'de faaliyet gösteren kamu ve özel şirketlerin yöneticilerinin yer alacağını söyledi Peskov ve şöyle söyledi. Rusya'nın heyetlerinin büyüklüğü konusunda kimseyle yarışamayacağını ifade ediyor Peskov. Donald Trump'ın Çin'e gerçekleştirdiği o ziyaretteki kalabalık heyetine de atıfta bulunarak. Şimdi Donald Trump'ın açıklamaları var. Donald Trump diyor ki zaman daralıyor artık diyor. Yani bu ateşkes süresi de epey uzadı diyor. 7 Nisan'da başlamıştı ateşkes süresi. Karşılıklı olarak açıklamalar da var. İran'da diyor ki biz 14 maddelik bir teklif daha sunduk Pakistan aracılığıyla diyor. Şimdi Donald Trump bugün bir açıklama yaptı sosyal medya hesabından. Hemen ona bakalım. Trump diyor ki İran çıldırıyor. İranlılar çıldırmış gibiler diyor. Bağırıyorlar, çağırıyorlar. Onları anlayabilmiş değilim diyor Donald Trump. Size tek bir şey söyleyebilirim. Anlaşmayı imzalamak için de can atıyorlar diyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'la olası müzakere görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada size tek bir şey söyleyeceğim. İran anlaşmayı imzalamak için can atıyor dedi. Amerikan dergisine açıklamalarda bulundu. Çin ziyaretinin ardından İranlılar hakkında sürekli bağırıp çağırıyorlar dedi Donald Trump. İran'la olası anlaşmaya ilişkin de şu ifadeleri kullandı. Size tek bir şey söyleyebilirim.

0: Derim anlaşmayı imzalamak için İran tarafı çıldırıyor. Sonra yaptığımız anlaşmayla hiçbir ilgisi olmayan bir belge gönderiyorlar bize. Ben de diyorum ki siz delirdiniz mi? Donald Trump tam olarak sosyal medya hesabı üzerinden bunu söylüyor. Sürekli bağırıp çağırıyorlar. Sonra da bize maddeler olan içinde teklifler gönderiyorlar. Bizimkileri de kabul etmiyorlar diyor. Donald Trump'ın gözünden bakıldığında süreç böyle ilerliyor herhalde. Bir de İsrail tarafına bakalım. İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu, Gazze-İran-Hizbullah'la ilgili açıklama yaptı. Netanyahu sözlerinde Gazze işgalini itiraf ediyor, açıkça bunu dile getiriyor. Hizbullah ve İran içinde yeni tehditlerde bulunuyor ki ABD basınında da Netanyahu tarafından ABD'ye çok ciddi bir baskı olduğu ifade ediliyor İran'a yeniden saldırması hususunda.
1: Sal.
2: Şimdi Gazze'de elimizde zaten bir şey var. Artık %50 değil, zaten %60 civarında. Görevimiz Gazze'nin İsrail için artık bir tehdit oluşturmamasını sağlamak. Gözlerimiz İran konusunda da açık. Bugün her birkaç günde bir yaptığım gibi dostumuz Başkan Trump'la konuşacağım. Çin gezisi hakkındaki izlenimlerini duymak için ve belki de başka şeyler hakkında fikirler alacağım. Kesinlikle birçok olasılık var ve her senaryoya hazırlıklıyız. Hizbullah'ın drone saldırıları konusunda da bütçe sınırımız yok. Ne kadara mal olursa olsun o kadara mal olacak. Hiç şüphem yok ki İsrail bu soruna da tam bir çözüm getiren ilk ülke olacak.
0: Netanyahu'nun açıklamaları böyle. Donald Trump'ın az evvel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamanın detaylarını okumuştum. Bu arada Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın gece saatlerinde çok kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtiliyor. Şimdi bu kritik telefon görüşmesi ABD basınına göre Netanyahu'nun Donald Trump'a İran'a yeniden saldırılması noktasında çok ciddi bir baskı yaptığı yönünde. Dönelim hemen Washington'a, bu gelişmeler ışığında detayları değerlendirelim. Çin ziyareti dönüşünde de bu iddialı ortaya atılmıştı değil mi İrfan? Hoş geldin bu arada yayına.
3: Şimdi Netanyahu'nun
0: baskısı var. Bu arada İsrail ordusunun bütçeden, yani tarihinin en yüksek ücretini talep ettiği belirtiliyor. Hatta Maliye Bakanlığı bile buna karşı çıkıyor. Bu akıl almaz bir durum diyor. Belli ki İsrail yeniden saldırılara hazırlanıyor. İran'la savaşa hazırlanıyor. Böyle bir baskı olduğu kamuoyu iddiası mı sence? Basının iddiası mı? Yoksa böyle bir gerçeklik var mı?
3: Hayır, böyle bir gerçeklik var hiç şüphesiz. Netanyahu sürekli olarak Donald Trump üzerinde baskısını sürdürüyor. İşte Çin ziyareti bahanesiyle aradı ve dün gece bir 30 dakikalık görüşme gerçekleştirdiler. Gelen haberlere göre Donald Trump'a işte İran'a artık beklenilmemesi gerektiği ve saldırı yapılması gerektiği yönde baskılar oluşturduğu biliniyor. Bu açıdan şimdi, fakat Donald Trump'ın saldırıp saldırmayacağı, işte bugünlerde özellikle konuşulan şu, her an bu hafta, işte geçtiğimiz hafta yani cumartesi ve pazar günü için bekleniyordu bir saldırı. Amerikan ana akım medyasının iddiası ve dolayısıyla tabii İsrail ana akım medyasının iddiası. Ancak herhangi bir saldırı gerçekleşmedi. Fakat ben bir başka şeye dikkat çekmek istiyorum Merve. Şu anda Donald Trump'un üzerindeki baskılar, yani İran'a yönelik artık bu savaşın buranın deyimiyle, Donald Trump'un deyimiyle bu operasyonun bitirilmesi yönde çok ciddi baskılar var. Cumhuriyetçiler içerisinde de bir baskı var. Şimdi geçtiğimiz hafta çarşamba günü savaş yetkisi yasası tasarısı için tekrar bir oylamaya gidildi senatoda. Dikkatinizi çekmek istiyorum.
0: Evet.
3: 49'da 50 bitti. Burada 3 cumhuriyetçi senatörde, yani bunlar Rand Paul, Susan Collins ve Lisa Murkowski isimli 3 cumhuriyetçi senatör da demokratların yanında oy verdi. Bir başkası da oy kullanmadı. Yani arada sadece bir fark vardı. Durum her geçen gün kritikleşmeye başladı. Hem senatoda hem de temsilciler meclisinde. O açıdan Donald Trump'ın ben böylesi bir ortamda, işin açıkçası hep altını çiziyorum, İran'a yönelik bir olası operasyona girme riskini çok fazla göze alamayacağını düşünüyorum. Ekonomiyi anlatmaya gerek yok. Evet, şimdi petrol fiyatlarında en ufak bir düşüş yok. İşte şu anda yeniden savaş çanlarını çalınca turist için üzerinden şu an itibariyle 5 dolarlar vaziyetinde.
0: Az evvel basın toplantısında Sayın Fidan da şöyle dediler, yani müzakereler konusunda hani umutlu olduklarını ifade ettiler, yeni müzakerelerin eşiğindeyiz diyor ve şu çok önemliydi bence, not aldım İrfan, İran tarafında yani nükleer konusunda, nükleerin seyreltilmesi konusunda ya da üçüncü ülkelere taşınması konusunda yani prensipte sorun olmadığı ifade ediliyor. Yani bir yandan birbirlerine maddeler gönderiyorlar, yeni anlaşmalar, ama burada prensipte sorun olmadığını ifade ifade etmek aslında belki müzakerelerde belli bir aşamaya gelindiğinin de kanıtı, ama İsrail'in

Ağaçların artmasıyla Ağrı Dağ Milli Parkı'na götüreceğiz sizi. Kuş cennetine dönmüş durumda Ağrı Dağ Milli Parkı bu yıl. Çok etkili oldu kar yağışı, yağmur. Görüntüleri de ekranlarınıza taşıyalım. Yağışların ardından da su seviyesinin yükselmesiyle kuş yoğunluğu yaşanıyor Ağrı Dağ Milli Parkı'nda. Görüntüler Ağrı Dağ'ından, Milli Park'tan. Bu yıl etkili olan yağmur ve kar yağışlarının ardından suyun da yükselmesiyle kuşlara barınak olmuş. Sarmaşık kaplı bir camiye götüreceğiz şimdi sizi. Görüntüler gelsin ekranlarımıza. Bahar da geldi. Artık yemyeşil bir görüntüye kavuşmuş durumda Adana'da baharın gelişiyle birlikte. Bahçesindeki çiçekler de açan Köprüköy Camii burası. Dış cephesi, minaresi, işte o tamamını saran sarmaşıkların canlanmasıyla yemyeşil bir renge dönüşmüş baharın gelişiyle. Mükemmel bir görüntü nehrin kenarında sarmaşıklarla kaplı bir cami. Bahar aylarıyla birlikte hem minaresi hem de caminin ana gövdesi. Zaten yemyeşil bir doğa burası. Adana'da bulunuyor. Ekranlarınıza da taşımak istedik bu güzel görüntüleri. Şimdi bunları görmüşken, yağışlar demişken, Ağrı Dağ Milli Parkı suya doydu demişken, İstanbul'da da bahar yağmurları barajları doldurdu. Kış aylarındaki o hafif kurak geçen sürecin ardından biraz rahat nefes alabilecek miyiz büyük kentlerde? Bakalım barajlarımızın durumlarına.

0: bahar yağmurları barajlara can suyu oldu. İstanbul barajlarındaki su seviyesi belirgin şekilde arttı. İstanbul'da Ocak ayında barajlarda doluluk oranları ortalama %17 seviyesindeydi. Megakent kış aylarında beklenen yağışı alamadı. Bahar yağmurları barajlara yaradı. Elmalı %96,46 doluluk oranıyla su seviyesi en yüksek baraj oldu. Su oranı en düşük barajsa %33,32 ile Israncalar. Diğer barajların doluluk oranları ise şöyle. Elmalı %96,46, Ömerli %95,29, Darlık %92,03, Ali Bey %65,89, Terkos %59,43, Pabuçdere %56,65, Kazandere %56,95, Büyükçekmece %55,2, Sazlıdere %44,47, Israncalar %33,32. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı %71,53 olarak ölçüldü. Ancak bu rakam yine de geçen yılın aynı dönemine göre düşük.
1: Nispeten daha iyi geçen yıla oranla, öyle düşünelim, öyle bakalım, barajlarımızın durumundan bahsediyorum. Ve Ajans Akşama Doğru'nun bugün artık bu haberlerle noktalıyoruz. Yarın yine inşallah aynı saatte görüşmek dileğiyle, saatler 17'yi gösterdiğinde. İyi akşamlar diliyorum herkese.
2: ahaberradyo.com.tr 24 saat haber.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Bursa-Balıkesir yolunun 26 ile 30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Merkez Bankası'nın Mayıs 2026 piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon beklentisi %28,94'e yükseldi. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %23,82 olurken 24 ay sonrası beklenti %18,43 seviyesinde gerçekleşti. Ankete göre 12 ay sonrasına ilişkin beklentilerde katılımcıların %45,20'si enflasyonun %22 ile 24,99 aralığında olacağını öngördü. 24 ay sonrası içinse en yüksek olasılık %47,79'da, %16

0: ile 19,99 bandına işaret etti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam. Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
2: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
7: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Aygaz diyorum.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
6: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
7: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
8: Donuyoruz Yüksel abi.
7: Bu havada.
9: İnternette donuyoruz.
7: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
10: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
11: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
12: Altyapınız olmasa da fiber hızı evi.

0: Şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
1: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Bir reklam.
7: A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
8: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Kredi varan vergi avantajı sağlayın.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
3: Reklam. A Haber Radyo.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.

0: kurallarını sundu. Bir reklam.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
0: Bir reklam.
2: A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da.
8: Büyük rahatlık PTR.
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
10: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Homtex.com.tr'de.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Canlı yayın.
7: İlçesi Dörtler mahallesinde şahsen eski eşinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda ilk olarak aslında tetiğin çekildiği adres olarak da bu yeri tarif edebiliriz. Ve sonrasında iddiaya göre şahıs Metin Öztürk ve eski eşini öldürdükten sonra bir restorana gitti. Restoranda

0: önüne çıkan kişilere elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş etti ve ardından da olay yerinden ayrıldı. Farklı farklı mahallelere gittiği yönünde bilgiler var. Araç değiştirerek araçlara el koyarak aslında farklı farklı mahallelere giderek buralarda yine saldırılarına devam ettiğini biliyoruz. Tabii ki şu ana kadar 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin de yaralandığını söyleyebiliriz ama yine o Tarsus ilçesindeki insanlardan aldığımız bilgilere göre tabii bu teyide montaj bilgi maalesef bilançonun daha da büyük olabileceğini ifade ediyorlar, iddia ediyorlar. Diğer taraftan da Mersin valisi Atilla Toroslar da şu anda Mersin'in Tarsus ilçesinde, Tarsus Devlet Hastanesi'nde hastaneye kaldırılan, bu saldırı sonrasında yaralanarak hastaneye kaldırılan kişileri ziyaret ederek burada sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldığını söyleyebiliriz. Elbette şu ana kadar olayla ilgili bir resmi açıklama yapılmadı. Ancak bu ziyaret sonrasında, hastane ziyareti sonrasında Mersin valisinin bir açıklama yapması bekleniyor. Çünkü şu anda sahada çok fazla bilgi kirliliği var. Evet. Bu nedenle de resmi bir açıklamanın yapılmasını bir taraftan...
1: Halil İbrahim, saldırganla ilgili ne biliyoruz? Durumu, yakalandı, yakalanmadı, vuruldu, vurulmadı, neden bu saldırı gerçekleşti, bir işte eski eşine bir saldırı yaptığını mesela söyledin. Henüz tabii ki bilgiler teyide muhtaç. Başka yerlere gitmiş, onlar planlı mı mesela, planlı olduğu mu düşünülüyor? Nedir bilgilerimiz?
0: Şu ana kadar birçok bilgi var elbette sahada ama yanlış bir ifadede bulunmak istemem açıkçası. Şahsın uyuşturucu madde kullandığı yönünde bir iddia var. Ve uyuşturucu madde kullandıktan sonra böyle bir saldırıyı gerçekleştirdiği yönünde bir iddia var. Ama diğer taraftan da şahıs henüz yakalanmış değil. Şahsın yakalanmasına yönelik de şu anda Tarsus ilçe emniyeti teyakkuz halinde bir helikopterde havadan şahsın yakalanması devam ettiriyor. Bir taraftan karadan, bir taraftan da havadan şu anda şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Şahsın yakalanmasıyla birlikte aslında saldırının da bilançosunun netleşeceği yönünde ifade kullanmak gerekiyor. Çünkü şu anda şahıs yakalanmadığı için saldırılarına devam etmesi yönünde de tabii ki emniyetinde almış olduğu tedbirler var. Emniyetinde bu şekilde önlemler almaya çalıştığını da ifade etmekte fayda var. Ancak şu ana kadar 8 kişinin yaralandığı, ancak bu rakamın da artacağı yönünde bilgi var. 4 evet. kişinin hayatını kaybettiği ama bunu da artabileceği yönünde Tarsus halkından almış olduğu bilgiler var.
1: 4 ölünün kimler olduğuna dair henüz bilgimiz var mı Halil İbrahim? Hani eski eş saldırısından bahsediyoruz. Eski eş mi, yoksa restoran, lokanta diye tabir ettiğimiz yere yaptığı saldırıdaki ölenler mi? Bu ölenlerin kim olduğuna dair henüz bir bilgimiz var mı?
0: Hikmet Öztürk, hayatını kaybeden, yani eşini vurduktan sonra, o saldırıdan sonra kişinin şuurunu tamamen kaybedip önüne gelen kişilere ateş ettiği yönünde bilgi de var. Diğer taraftan alacak verecek davası olduğu yönünde de bir iddia var. Ancak vurmuş olduğu diğer kişilerle herhangi bir akrabalık ilişkisinin olmadığı ifade ediliyor. Ya evet. alacak verecek ya da tamamen... eski eşiyle yaşam bir sorundan dolayı şuurunu kaybettiği yönünde iki iddia bulunuyor ortada. Evet.
1: Peki Halil İbrahim, şimdi sen olay mahalline intikal ediyorsun. Bir taraftan da yetkililerden bilgileri de bekliyoruz. Henüz bilgiler de çok taze ve bilgi kirliliği de olabilir. Halil İbrahim'e teşekkür ederim. Halil İbrahim hem olay yerine gidiyor hem de yetkililerden bilgi alacak sevgili seyirciler. Dolayısıyla daha net bilgileri ilerleyen dakikalarda ekranlarınıza getireceğiz. Ve Giresun'da mucize bir kurtuluş ekranlarınıza getireceğiz. Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün aracı tam 400 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı ve o anlar işte böyle kaydalanıyor.
2: Al nene ne oğlu yavrum.
3: Susun tamam ya, Allah Allah.
4: Kontrolden çıkan araç takla attı, yamaçtan yuvarlandı. Sürücü mucize eseri hayatta kaldı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntü Giresun'un Güce ilçesinden. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil çay bahçesinden yuvarlanmaya başladı. Sürücü yaklaşık 400 metrelik yamaçtan yuvarlanmaya başlayan araçtan başka bir noktaya savruldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
5: Başında adam kaldı herhalde.
2: Yavrum.
4: Aracın yuvarlanması, cep telefonu kamerasıyla

0: kayda alındı. Kaza yerine giden sağlık ekipleri ilk taklada araçtan fırlayan yaralı sürücüye müdahale etti. Hastaneye sevk edilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen bir havacılık festivalinde yüreklerin ağza geldiği anlar. İki akrobasi uçağı havada F-18 olduğu belirtiliyor uçakların. Havada çarpışıyorlar sevgili seyirciler ve pilotlar son anda bakın atlıyorlar. Dört pilot sağ salim kurtulmayı başarıyorlar.
2: Savaş uçakları havada çarpıştı. Parçalanarak yere düştü. Facianın eşiğinden dönüldü. ABD'nin Idaho eyaletindeki Mountain Home hava üssünde düzenlenen Gunfighter Skies hava gösterisi büyük bir kazayla kabusa dönüştü. ABD donanmasına ait iki FA-18 Super Hornet düşük irtifada yapılan gösteri manevrası sırasında havada çarpışarak kontrolden çıktı. Olay anları kameralara saniye saniye yansıdı. Çarpışmanın ardından uçak parçaları geniş bir alana savrulurken gösteri alanında büyük panik yaşandı. Pilotların son anda fırlatma koltuklarını kullanarak kurtulduğu, 4 mürettebatında hayatta olduğu açıklandı. Bölgeye çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edilirken hava üssü güvenlik nedeniyle kapatıldı. ABD askeri yetkililerinin geniş çaplı soruşturma başlattığı bildirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'ne katıldı.
3: Ekonomi yönetimimiz, piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri alıyor, almaya da devam edecektir.
2: Gazze'deki ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu bir kez daha İsrail'in hedefi oldu. Gazze kıyılarına 402 kilometre kala filodaki teknelerin etrafında 3 savaş gemisi görüldü. Filoda bulunan 30 gemiye müdahale edildi. İran ve ABD arasında karşılıklı tehditler sürerken diplomatik çabalar da devam ediyor. Pakistan kaynakları İran'ın savaşı sona erdirmek için revize edilmiş teklifinin ABD'ye iletildiğini açıkladı. Trump ise anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar ifadelerini kullandı.
1: Akşam ajansında yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz efendim. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Gündemin en öncelikli maddesi malum yanı başımızdaki Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaş. Toplantının ana gündem maddelerinden birinin de ekonomi olması öngörülüyor. Enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar, piyasalardaki son durum ve fiyat denetimleri değerlendiriliyor. Toplantıda sosyal destek paketleri ve vatandaşın alım gücüne yönelik olası düzenlemelerin ele alınabileceği belirtiliyor. Orta Doğu'daki gelişmeler de kabinenin kritik başlıklarından. Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi, Gazze ve İsrail'in bölgedeki saldırılarının ele alınması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri İran savaşında kalıcı barış için atılabilecek adımlar ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durum da kabinenin gündeminde. Terörsüz Türkiye'de gelinen son aşamanın da kabinede ele alınması bekleniyor. Bir sıcak bilginin ayrıntılarını alacağız. Tutuklu CHP'li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ek ifade verdi. Erşen Karaca bizi bekliyor. Erşen, var mı ifadeye ilişkin ayrıntılar?
4: İyi akşamlar ve iyi yayınlar diyorum Hikmet Öztürk. Tarihler 15 Mayıs'ı gösteriyordu. Tutuklu bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım aslında bir ek ifade vermek için Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir başvuruda bulunmuştu. Ve Cumhuriyet Başsavcılığı da bu ek ifadeyi kabul etti ve yine aynı soruşturma doğrultusunda bir ek ifade vermişti geçtiğimiz günlerde Özkan Yalım. İfade doğrultusunda önemli detaylar ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde olan ek ifadeye yönelik konuşmamı sürdürmek istiyorum. Burada ise önemli bir detay vardı. Özgür Özel'e bir spor çanta içerisinde 1 milyon TL verildiği iddiası vardı ve iki

0: İlk ifadeye yönelik sorgularda aslında operasyonlarda bir yandan da operasyonun şekillendirilmesine katkı sağlamıştı. Ve geçtiğimiz dakikalarda bir son dakika bilgisi olarak aktarmıştık. Yine aynı şekilde Özkan Yalım'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlıktan faydalanmak için bir ek ifade verdiğini daha haberi bizlere gelmişti. Oldukça önemli başlıklar var, onları 3 ana başlık adı altında sıralamak istiyorum sizlere. İlki aslında oldukça önemli, 1 milyon TL'lik kayıt dışı para trafiği. Hemen detaylara bir bakalım. Özgür Özel'in talimatıyla onun yakın çevresindeki Demirhan Gözaçan'a bir spor çanta içerisinde toplamda 1 milyon TL teslim edildiği ve bu paranın Özel'in aracına konulduğu iddiası var ek ifade içerisinde. İkinci önemli başlığımıza bir bakalım. İstihdam karşılığı delege pazarlığı aslında oldukça önemli ve oldukça keskin başlıklardan bir tanesi ise bu. Cumhuriyet Halk Partisi 38. olağan kurultayında Özgür Özel'e destek verilmesi karşılığında bir delegenin çocuklarının Cumhuriyet Halk Partili belediyelere işe alınma şartı koştuğu ve bu amaçla CV trafiği döndüğü de iddialar arasında. Üçüncü ve son başlığımıza gelelim. Uşak Belediyesi bütçesiyle lüks ve VIP araç kullanımı. Bunda ise ödemesi Uşak Belediyesi tarafından yapılan bir Mercedes model bir aracın içi tamamen sıfırlanıp ultra lüks, yani televizyon, masajlı koltuk, uydu ve benzeri şekilde Özgür Özel'in şahsi kullanımı için yeniden dizayn edildiği iddiası da var. İleriki günlerde ek bir ifade gelecek mi? Bizler de aslında bu konunun takipçisi olacağız ve siz değerli izleyicilerimize aktarmak üzere haber nöbetimiz devam edecek diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım Hikmet Öztürk.
1: Erşan, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması yeniden alevlendi. Tartışmayı başlatan da CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Balıkesir'de mitingdeydi efendim Özgür Özel. Ve orada Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı, malum Cumhuriyet Halk Partisi'nin, orada kullandığı bir cümle var. Ekrem İmamoğlu'nun yerine adaylarımız olur sözleri dikkat çekti. Şimdi sadece Ekrem İmamoğlu adayımız deniyordu. Sonrasında Mansur Yavaş öne sürülmesi bekleniyordu. Fakat bu sefer çoğul adaylarımız dendi. Acaba Özgür Özel'in zihninde başka fikirler mi var? Kulislerde neler konuşuluyor? Haberimizi izleyeceğiz.
2: Ekrem İmamoğlu adayımızdır. A planımızda, B planımızda, Z planımızda budur. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hapiste. Bırakmayabilirler. Onun yerine adaylarımız olur. Herhangi bir Cumhuriyet Halk Partili, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayıdır.
3: CHP Ekrem İmamoğlu'nu gözden çıkardı. Daha önce herkes adayına sahip çıkacak diyen Özgür Özel, Balıkesir mitinginde İmamoğlu'nun yerine başka bir ismin aday olabileceğinin mesajını verdi. Kulisler hareketlendi.
2: Adayımızı 23 Mart'ta ilan ettik. Sonuna kadar arkasındayız. Herkes adayına sahip çıkacak arkadaş. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hapiste. Bırakmayabilirler. Onun yerine adaylarımız olur.
3: Geçtiğimiz yıl yedek aday olmam resti çeken Mansur Yavaş'ın şimdilerde her şartta adayım dediği konuşuluyor. Ancak CHP yönetiminin Yavaş'ın adaylığına sıcak bakmadığı ifade ediliyor.
4: Ekrem Başkan'ın başına bir iş gelirse onun yerine şu olur, o olması onun yerine bu olur. Kötü buluyorum yani bu tür değerlendirmeleri. Kimse birbirini yedeğe falan olmaz.
5: Bizim itibarımız çok çok önemlidir. Makamı terk etmeye hazırız itibarımız için.
3: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, her ne kadar aday değilim dese de kulislerde en güçlü aday Özel yorumları yapılıyor.
6: Eğer taban toplum sizden aday olmanızı beklerse olur musunuz?
7: Hayır, yani benim şöyle bir şey yapma lüksüm yok.
3: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de adaylık için istekli olduğu, hamle için uygun zamanı beklediği belirtiliyor.
8: Herkesin vazifesi kendinden sorumludur. Hiçbir zaman rol çalmayacağız. Kendi işimizin dışında hiçbir şeye odaklanıp konsantrasyonumuzu bozmayacağız.
1: Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. Kütahyalı sorgusunda söz konusu para hareketliliği alacağıma karşılık gönderilen paralardır dedi.
3: Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akınuzun tutuklandı. 14 Mayıs'ta Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında operasyon düzenlenmiş, 154 şüpheli yakalanmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Kütahyalı ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Para hareketliliğinin alacakları karşılığında olduğunu belirtti. Kütahyalı ve Uzun tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. MASAK raporuna göre şüphelilerin 100 milyar liralık para hareketi ve aklama faaliyeti yaptıkları tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu, 1 döviz bürosuna kayyum atanmış, 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el konulmuştu.
1: İşgal devleti İsrail, hukuksuzlukta ısrarcı, uluslararası sularda korsanlık yapmaktan çekinmeyen işgal ordusu bir kez daha Sumut Filosu'na müdahale etti. Gazze'ye 250 mil uzaklıkta gemileri ele geçirerek yüzün üzerinde aktivisti kaçırdı. Yaşananları Sumut aktivistleri A Haber canlı yayınında anlattı.

0: savaş gemileriyle ablukaya aldılar, sinyallerini bozdular, hücum botlarla teknelere çıktılar. Tek eksikleri siyah üzerine beyaz kuru kafalı bayraklarıydı. İsrail Kıbrıs Adası'nın güneybatısındaki uluslararası sularda küresel Sumut filosuna müdahale etti.
1: Gündüz vakti İsrail İşgal Kuvvetleri'nin gemilerimizden Zefiro ve Kaktüs'e yapılmak üzere bir saldırı gerçekleştiğini kameralardan gördük, izledik, yayınlıyorlar zaten. Ben şu an, biz ise şu an aynı şekilde uluslararası sularda olup 250 küsur mil uzaklığındayız Gazze'ye.
0: İsrail Yunanistan açıklarında da olduğu gibi işbirliği yaptığı Rum kesimine yakın uluslararası sularda Sumut filosuna saldırdı. Üstelik bu kez geceyi de beklemedi.
2: Ya şu an için esasında hepimizi şaşırtan en büyük nokta İsrail'in gündüz gözünde bu baskını yapmaya başlaması. Her zaman bu gece ve daha ilerleyen saatlerde beklenmiş. Gündüz yapmaları artık onların da iyi bir şekilde bir tedirginliğinin başladığı anlamına geliyor. Artık onlar da daha önceden gelen bu filonun, bu ağırlığın, bu yumruğun direncini kırmak için bizim beklediğimiz zamanda değil de beklemediğimiz zamanda saldırma güdüsüne ve planına ulaşmış durumdalar.
0: İlk anlarda İsrail sinyal bozucularla karartma uyguladı. Bazı Sumut tekneleri İsrail'in müdahalesinden kaçmayı başardı.
3: Karartma var. Çevremizde 3 adet askeri gemi vardı. Onları 3'ünü de atlattık çok şükür. Yolumuza devam ediyoruz ancak birçok teknemize el koydular. Birçoğuyla iletişimimiz kesildi. Birçok aktivistimizi kaçırdılar.
0: Ancak hepsi o kadar şanslı değildi. Çok sayıda gemiye müdahale edildi. İletişim kesildi. Bu süreçte 100'den fazla aktivist kaçırıldı. O anlarda teknelerdeki kameralar da kayıttaydı. İsrail askerleri kayıt altında olduklarını fark etmeden dakikalarca teknelerde kaldı.
4: Şu an teknemizin sancak kısmında da bir fırkateyn bize doğru uzaktan geliyor. Şu an görüyorum, yeni bir haber bu. Ya bu durum gerçekten televizyonlarda izlediğimiz gibi olmuyormuş. Buraya geliyoruz, uluslararası sularda Filistin'e yardım götüreceğiz. Önümüzü korsanlar kesiyor. Böyle bir şey... Ne kadar hukuksuzca, ne kadar akıl tutulması bir hareket. Yani bunu da deneyimlemiş olduk. Herkese buradan sesleniyorum. İsrail'i her yerde protesto etmeye devam etsinler. Sumut onların canını çok sıkmaya başladı.
0: Kaçırılan aktivistler hapishaneye dönüştürülen bir gemiyle Aşdod'a götürülecek. 96 Türk aktivistin bulunduğu Sumut filosuna daha önce de Yunan karasularından birkaç mil açıkta müdahale olmuştu. 177 aktivist kaçırılarak kötü muameleye maruz bırakılmıştı.
5: Kırılgan ateşkes devam ediyor. Malum Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki ateşkesten bahsediyoruz ama Donald Trump da boş durmuyor. Tehditlere devam ediyor. Biliyorsunuz 29 Nisan'da şöyle bir paylaşım vardı. Artık kibar adam yok diyor. İşte kendisinin eline bir makineli tüfek ve arka tarafında patlamalar.

0: Yapay zeka ile yapılmış bir görsel paylaşmış Donald Trump. Daha sonrasında cumartesi günü bunu paylaştı. Fırtına öncesi sessizlik sosyal medyasında paylaştı. Bugün de Orta Doğu coğrafyasını biraz daha Asya'yı da kapsayan yerler var. Bütün oklar İran'a çevrilmiş ve Amerikan bayrağıyla tasvir edilmiş bir görsel paylaştı Donald Trump. Bu görseli paylaştıktan sonra da şimdi en çok sorular sorulan bir tanesi de şu. Ne olacak acaba? Bu hafta sonu beklenen saldırı, savaş acaba an itibariyle gerçekleşebilir mi? Senaryolar neler? Zira artık aradaki görüşmelerin çok kırılgan olduğu bilgisi var. Neler de konuşuluyor? Bir taşıyalım ekranlarınıza. Son dakika bilgisi gelecek efendim. Dakikalar içerisinde bekleniyor. Bilgiler gelsin, sizinle de paylaşacağız hemen.
1: ABD Başkanı Donald Trump zaman daralıyor dedi, Tahran yönetimini bir kez daha tehdit etti. ABD-İran arasında kırılgan ateşkes gölgesinde süren müzakerelerden somut bir sonuç çıkmadı. ABD Başkanı Trump ise İran'a yönelik gerilimi en üst seviyeye taşıdı. Truth Social hesabından paylaştığı mesajlarda adeta savaş şanlarını çaldı. İran için zaman daralıyor, hızlı hareket etseler iyi olur ifadelerini kullandı. ABD Başkanı tehdidin dozunu bir adım daha ileri taşıdı. Tahran'ın sunulan teklifi kabul etmesi gerektiğini belirterek, aksi halde yakında onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak sözleriyle en sert askeri mesajlarından birini verdi. Trump paylaşımının sonuna ise büyük harflerle "zaman en değerli şey" notunu ekledi. ABD Başkanı'nın bu sert çıkışı, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yapılan 30 dakikalık telefon görüşmesinin hemen ardından geldi. Netanyahu ile görüşmede Pakistan arabuluculuğundaki ateşkesin çökmesi halinde ortak askeri harekatın masaya yatırıldığı iddia edildi. Trump sert mesajlarla da yetinmedi. İran'a yönelik paylaştığı yapay zeka destekli görseller kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İlk paylaşımında ABD savaş gemisinin lazer silahıyla İran'a ait bir hava aracını vurduğu sahneler yer aldı. Trump'ın paylaşımında ateş ifadesi kullanması dikkat çekti. Bir diğer paylaşımındaysa uzay kuvvetleri başlığı öne çıktı. Görselde askeri karargahta kırmızı düğmeye basıldığı, dünyanın farklı noktalarında füzelerin ateşlendiği ve nükleer patlama sahnelerinin yer aldığı görüldü. Fotoğrafın iki farklı noktasındaysa hedef imha edildi ifadeleri yer aldı.
0: Şimdi konuya ilişkin teyide muhtaç son dakika bilgiler var. Bilgilerin kaynaklarıyla aktaralım. Önce İran tarafından bir açıklama geldi ama yetkililer tarafından resmi bir açıklama değil. Haber kaynakları vasıtasıyla sızdırılan bir haber. Genelde böyle olur biliyorsunuz. Eğer resmi taraftan bir açıklama olacaksa, olmayacaksa haber kaynaklarından ya da ajanslar üzerinden haberler sızdırılır bir yetkili adı altında. Şimdi İran ajanslarından gelen bir bilgi vardı efendim geçtiğimiz saatler içerisinde. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Pakistan üzerinden ilettiği o 14 maddelik tek sayfalık bir ateşkes metni vardı biliyorsunuz. Ona verdiği bir cevap vardı ve o cevap kabul edilmemişti Donald Trump tarafından. İran'ın o cevabı tekrar güncelleyerek tekrar bir cevap gönderdiği Amerika Birleşik Devletleri'ne bilgisi paylaşılmıştı. Ki bu cevabın, bu gönderimin gerçek olduğu algısı soru işaretiydi. Ama son dakika Axios'tan, bu sefer Amerika Birleşik Devletleri tarafından haberlerin daha çok sızdırıldığı bir mecra var. Axios haber mecrası. Oradan bir bilgi geldi. Axios'a göre de evet böyle bir böyle bir talep iletilmiş Amerika Birleşik Devletleri'ne, fakat Amerika Birleşik Devletleri heyeti de bu yeni teklifi de kabul etmemiş. Axios'tan gelen bir son dakika bilgi. Tekrarlayalım. İran'ın daha önceden cevaben ilettiği bilgi tekrar güncellenmiş. O cevap da yine Amerika Birleşik Devletleri tarafından da kabul edilmemiş. Bu da son dakika bilgiydi. Bunu da paylaşmış olalım sizlerle. Şimdi tüm dünyanın konuştuğu hantavirüs meselesi. Hantavirüslü gemi biliyorsunuz Hollanda'ya doğru yola çıkmıştı. Hantavirüs tespit edilen gemi Hollanda'nın Rotterdam limanına an itibariyle demirledi. Geminin içerisindeki personel ve diğer çalışanlarsa 42 gün karantinada kalacaklar. Kendilerine bir test yapıldı. O test sonucunda herhangi bir hantavirüs belirtisi yok. Ama tedbiren de bütün çalışanlar, gemideki herkes 42 gün boyunca karantinada kalacak.
2: Önümüzdeki birkaç hafta boyunca tıbbi gözetim altında olacaklar. Hantavirüs tespit edilen Hollanda bandralı gemi Hondius, Rotterdam limanına ulaştı. 42 günlük karantina uygulanacak.
3: Eğer hastalık ortaya çıkarsa bu bulaşıcı olduğu anlamına geliyor ve yayılmayı önlemek istiyoruz.
2: 3 kişinin hayatını kaybettiği hantavirüs tespit edilen gemiden yolcular İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na tahliye edilmişti.
4: Kanarya Adaları'ndaki Tenerife'den yola çıkmıştı 11 Mayıs'ta. Pazar günü aslında Hollanda Rotterdam Limanı'na gelmesini bekliyorduk. Fakat biraz gecikmeyle pazartesi yani bugün haftanın ilk iş gününün sabahın erken saatlerinden Hollanda'nın Rotterdam kentine ulaşmış durumda.
2: Gemideki 23 kişilik mürettebat ve 2 sağlık görevlisi de Hollanda'nın resmi karantina limanı olan Rotterdam'a götürüldü. Gemideki son 25 kişi özel önlemlerle tahliye edildi.
3: Hantavirüs nedeniyle hastalanan kimse olmadı. Bazılarında bazı belirtiler görüldü ancak test edildiler ve negatif çıktılar.
2: 2 Hollandalı kendi evlerinde karantinada kalacak. Diğer 23 kişi içinse limanda özel üniteler kuruldu. Söz konusu kişilerin Filipinler, Ukrayna, Rusya ve Polonya vatandaşı olduğu açıklandı. Karantina süresi 18 Haziran'da tamamlanacak. Gemi ise dezenfekte edilecek.
3: Gördüğünüz gibi gemi kontrollü koşullar altında geliyor ve tüm insanlar tıbbi olarak izlenecek ve uygun koşullarda karantinaya alınacak. Bu nedenle daha fazla yayılma riski yok.
2: Kemirgen kaynaklı hantavirüs soluma, ısırılma ya da tırmalanma yoluyla bulaşabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü şu ana kadar 8'i kesinleşmiş, 2'si ise şüpheli olmak üzere toplam 10 resmi vaka duyurdu.
0: 2000 yılında İstanbul Şişli'deki evinde öldürülen ve faili meçhul cinayet olarak kayıtlara geçen Çağla Tuğaltay soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Tuğaltay'ın faili olabilecek komşusunun mezarı açıldı.
1: Çağla Tuğaltay soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. 23 yıl önce ölen komşunun mezarı açıldı. 2000 yılında 15 yaşındayken Şişli'de evinde boğazı kesilerek öldürülen Çağla Tuğaltay, Türkiye'nin en çok konuşulan faili meçhul cinayet dosyalarından biri olmuştu. 26 yıl boyunca dosyaya 9 savcı, yüzlerce polis baktı. 2 özel ekip kuruldu. Hiçbirinde sonuç alınamadı. Alınan DNA ve kan lekesi örneklerinden bugüne dek bir eşleşme olmadı. Çağla Tuğaltay'ın dosyası yeniden raftan indirildi. Soruşturma derinleştirildi. Olayın yaşandığı bina ve çevresinde keşif yapıldı. O dönem şüpheli havuzunda yer aldığı ancak kendilerinden DNA örneği alınmadığı belirlenen ve daha sonra hayatını kaybeden 4 kişi hakkında fethi kabir işlemi yapılmasına karar verildi. O kişiler arasında olay tarihinde çevredeki metruk evde yaşayan Lütfü Şerbetçi de vardı.
5: 26 yıl önce canice katledilen Çağla Tuğaltay cinayetindeki ilk fetih kabir işlemi bugün gerçekleştirildi. Öyle ki evlerinin hemen 200 metre yakınında bulunan metruk binada yaşayan Lütfi Şerbetçi'nin mezarı ailesinin talebi üzerine açıldı ve DNA örneği alındı.
1: Tuğaltay'ın faili olabilecek cinayet sonrası doğal sebeplerle ölen 3 kişinin daha mezarı açılacak.
0: Efendim İstanbul merkezi 5 ilde Change Araç operasyonu vardı. Operasyon sonucunda 24 şüpheli gözaltına alındı. 40 araca da el konuldu. Gördüğünüz üzere araçların söküldüğü yerler işte bu şekilde kayda geçiyor.
1: Araçların kimlik bilgilerini değiştirerek haksız kazanç elde ettiler. Ancak polisten kaçamadılar. İstanbul merkezli 5 ilde yeni bir Change Araç operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan teknik ve fiziki takipte şüpheliler trafik kazası, yangın gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen araçların seri numaralarını değiştiriyorlardı. Bunu yaparken de yurt dışından ya da piyasadan temin ettikleri hacizli, yakalamalı araçları seçiyorlardı.
6: Haksız kazanç elde eden şüpheliler hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda ise 24 kişi gözaltına alındı.
1: Çenç işlemi yapıldığı tespit edilen 40 araca el konuldu. Şüphelilerden ikisi ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. 22 şüphelinin ise adliyedeki işlemleri devam ediyor.
0: Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı kabul etti. Yöneticiler, teknik direktör Okan Buruk görüyorsunuz, futbolculara beraber samimi bir sohbet var. Taşıyalım ekranlarınıza.
7: Üst üste dördüncü defa Süper Lig şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza attınız.
2: 2025-2026 Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı kabul etti. Futbolcularla tek tek tokalaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon olan Galatasaray Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularıyla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü. Erdoğan 26. şampiyonluğunu elde eden Sarı Kırmızılı ekibi tebrik etti.
7: Sizler de Galatasaray olarak sezon boyunca ortaya koyduğunuz mücadele ruhuyla Türk sporuna örnek oldunuz. Neticede Galatasaray camiasının da desteğiyle şampiyonluğa uzanarak milyonlarca taraftarınıza bir kez daha büyük bir sevinç yaşattınız. İnşallah bundan sonra da gerekeni yapacak, futbol başta olmak üzere spora desteğimizi artırarak sürdüreceğiz.
2: Futbolcular da Erdoğan'la Dünya Kupası'na dair sohbet etti.
8: Dünya Kupası var önümüzde. Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi çok iyi gururlandırmıştık. Şimdi de inşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edip Dünya Kupası'nda da tarih yazmak istiyoruz.
9: İnşallah Dünya Kupası'na da burada gidecek arkadaşlarımız var. Hep birlikte orada ülkemizi gururlandıracağız. Ülkemizin insanlarını gururlandırmak istiyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz.
2: Galatasaray'a son şampiyonlukla veda eden Arjantinli yıldız Icardi de Türkiye'de Dünya Kupası'na katıldığı için memnundu.
10: Çok mutluyum. Çünkü Türkiye 24 yıl aradan sonra bu yıl Dünya Kupası'nda yer alıyor. 4 yıl önce buraya geldiğimde durum böyle değildi. Şimdi Türkiye ve Galatasaray daha üst bir seviyede ve bunun için çok mutluyum.
2: Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Başkan Erdoğan, Galatasaray heyetiyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Başkan Erdoğan'a memleketi Rize'nin plaka kodu olan 53 numaralı formayı hediye etti. Kabulde Galatasaray'ın kazandığı şampiyonluk kupası da yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da kabulde hazır bulundu.
0: Beşiktaş'taysa teknik direktör Sergen Yalçın'ın siyah beyazlardaki ikinci dönemi sona erdi. Taraftarların istifaya davet ettiği teknik adam bugün Başkan Serdal Adalı ile yaptığı görüşmenin ardından görevinden ayrıldı.
11: Beşiktaş'ta 4 yıl aradan sonra göreve getirilen Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Sezonun henüz ikinci haftasında göreve getirilen 53 yaşındaki teknik direktör hem ligde hem de kupada beklentilerin uzağında kaldı. Siyah beyazlılar Sergen Yalçın'ın görevi devralmasından sonra ligde 33 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş topladığı 60 puanla sezonu şampiyon Galatasaray'ın 17 puan gerisinde 4. sırada bitirdi. Bu sezon derbi performansıyla da camiada hayal kırıklığı yaşatan Sergen Yalçın'ın öğrencileri 40 yıl sonra ilk kez bir sezonu derbi kazanamadan tamamladı. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı 2006'dan sonra Dolmabahçe'de oynadığı 3 derbiyi de kaybederek taraftarını üzdü. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na da yarı final turunda veda edilirken taraftar da mücadelenin ardından tepki göstermişti.
12: İnis Bardi, Bardi ve gol! Sporunu geçiyor.
11: Sergen Yalçın, efsanesi olduğu kulüpte ilk döneminde sezonu şampiyonlukla tamamlamayı başarsa da takip eden sezonda yine büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Süper Lig'de üst üste başarısız sonuçlar gelmiş, Şampiyonlar Ligi'nin

0: de Borussia Dortmund, Ajax ve Sporting'in bulunduğu grupta puan alınamamıştı. Sergen Yalçın'la yollar da 2021-2022 sezonunda 15. haftanın ardından ayrılmıştı.
1: Samsun'dan içimizi ısıtacak çok güzel, çok tatlı görüntüler. Bu minik yavrular ilkokul ve ana sınıf öğrencileri efendim harçlıklarını biriktirmişler ve biriktirdikleri harçlıklarla bir engelliye tekerlekli sandalye hediye etmişler. O güzel duygu dolu anları izleyeceğiz şimdi.
2: Kendileri küçük ama kalpleri kocaman. Başlattıkları projeyle hem örnek hem de engelli bireylere umut oldular. Tamam. Samsun'da henüz anaokul öğrencisi sınıf grubu Mor Kumbaralar projesiyle engelli arkadaşlarını mutlu ediyor.
3: Samsun'da İstiklal Anaokulu'nda eğitim gören 3-6 yaş çocuklar sezon başında oluşturdukları Mor Kumbaralar'da hem günlük harçlıklarını hem de bayram harçlıklarını biriktirdiler. Onlar şimdi engelli bireyler için akülü tekerlekli sandalye alabilecek paraya ulaşmış oldular.
4: Bu kumbaralar engelli insanlar için.
3: Ne yaptınız siz?
4: İçine para koyup öğretmenlerimize verip onları engelli insanlar için akülü tekerlekli araba alacağız. Kumbaranın içindeki paraları öğretmenlerimize verdik. İçindeki paralarla akülü sandalye alacağız.
2: Projede anaokulu miniklere dayanışma ve tasarrufun önemi de anlatıldı.
5: 2 yıldır okulumuzda Mor Kumbara kampanyasını başlattık ve 2 yıldır başarıyla yürütüyoruz. Öğrencilerimize hem sorumluluk kazandırmak hem bir farkındalık yaratmak için böyle bir projeye ekibimle beraber imza atmış bulunmaktayız. Atık malzemelerden hazırladıkları kumbaralarında sene başından beri biriktirdikleri paraları bugün getirdiler. Açtık, saydık ve güzel bir 35 bin lira gibi güzel bir rakama ulaşmış bulunduk.
3: Onlar öğretmenlerle birlikte o kadar duyarlı davrandılar ki atık malzemelerden elde ettikleri mor kumbaraları kendileri yaptı. İçlerinde topladıkları 35 bin lirayla bir akülü tekerlekli sandalye alıp engelli bireylere armağan etti.
2: Mor Kumbara'da biriken parayla Samsun Sakatlar Derneği'ne akülü sandalye bağışı yapıldı.
3: Ne yaptınız bu kumbaralara? Harçlıklarınızı mı attınız? Şimdi engelli bireylere
4: tekerlekli sandalye alacağız.
6: Verelim bakalım.
7: Ay ya. Çok güzel oldu.
1: Akşam ajansına çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
2: Aksaray'da temizlemek için girdikleri su kuyusunda zehirlenen iki kardeşli akrabaları yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan bir kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor. İstanbul Arnavutköy'de yasa aldırış etmeyen bazı kamyon şoförleri hafriyat atıklarını tarlalara ve su havzalarına bıraktı. Bölgede çevre kirliliği yaşanıyor. İstanbul Zeytinburnu'nda bozulan anteni tamir etmek isteyen 55 yaşındaki Halil Kabadayı martıların saldırısına uğradı. Mayıs ayında Türkiye'nin doğusunda kış yeniden yüzünü gösterdi. Karadeniz'den Doğu Anadolu'ya kadar birçok yüksek noktada kar yağışı etkili oldu. İtalya'da bir sürücü kalabalığa daldı. Yayaları böyle ezdi. Ardından da bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. Ayrıntılar birazdan akşam ajansında.
8: Tera Portföy
9: A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
10: Ve bu akşam gündemdeki tartışmalar sebep sonuçta.
11: İnanamıyorum. Hayatın doğal akışına ne kadar uygun bunlar? Böyle mi çalışılıyor? Öyle bir çağ var mı?
10: Melih Altınok'un konukları askeri stratejist Doçent Doktor Cüneyt Küsmez, gazeteci Bülent Erandaç, akademisyen Profesör Doktor Uğur Özgöker, gazeteci Gaffar Yakınca. Melih Altınok'la Sebep Sonuç bu akşam 20.50'de A Haber'de.
12: Halkbank'ın katkılarıyla.
13: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
12: Avrupa Birliği Türkiye'nin en

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
3: EDM mali müşavirleri de düşünür, işlerini kolaylaştırır. Mükelleflerini ücretsiz ön muhasebe ve 250 kontrolle başlatır. Tüm faturaları, banka ve POS hareketlerini tüm muhasebe programlarında otomatik olarak işlettirir.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
6: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
9: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
10: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
11: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
12: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
13: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Superbox 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
12: Türksel gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
13: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
14: Türksel gücünde.
15: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
15: Bir reklam.
1: A Haber Radyo. 24 saat haber.

0: EDM mali müşavirleri de düşünür, işlerini kolaylaştırır. Mükelleflerini ücretsiz ön muhasebe ve 250 kontörle başlatır. Tüm faturaları, banka ve POS hareketlerini tüm muhasebe programlarında otomatik olarak işlettirir.
1: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
6: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
9: Happy hizmet, Happy fiyata, Happy sigorta.
10: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
11: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
12: Tatil budur hissi.
13: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
14: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
15: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
16: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
17: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
18: Reklam. A Haber Radyo.
19: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
20: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
21: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
19: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
20: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
5: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
6: lazım. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
7: Türkiye Sigorta gücü adında.
8: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
10: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: Canlı yayın.
12: Aile, kuzeni Murat Yeşildal'da kuyuya indi. Ancak onlar da kuyudan çıkamadı. Yakınları durumu jandarmaya haber verdi. AFAD ve UMKE ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu 4 kişi kuyudan çıkarıldı. Metan gazından zehirlendiği belirlenen ve hastaneye kaldırılan Mehmet, Ahmet ve kuzenleri Murat Yeşildal yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İsmail Yeşildal'ın ise durumu ciddiyetini koruyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
13: İstanbul Zeytinburnu'nda ilginç bir olay. Anteni bozulan 55 yaşındaki Halil Bey efendim çatıya çıkmış, anteni düzeltecek ama martıların saldırısına uğramış. O anları da cep telefonu kamerasıyla kayda almış.
14: Bu vuracak bana kesin. Vurdu bile kafama.
12: Bozuk anteni tamir etmek için çatıya çıktı. Martıların saldırısına uğradı.
14: Bu vuracak bana kesin. Vurdu bile kafama.
12: Görüntüler İstanbul Zeytinburnu'ndan. 5 katlı bir binanın çatı katında yaşayan Halil Kabadayı anten arızasını gidermek için çatıya çıktı.
14: Ben buradan aşağı düşme tehlikesi yaşadım. Kafama vurduğunda kafamı deldi.
12: Ancak beklenmedik bir şey oldu. Bir grup martı Kabadayı'ya saldırdı.
15: 20 tane martı dönüp bana pike yaparak arkamdan saldırdılar. Ne olduğunu anlayamadım. Şoka girdim ben. Az kalsın çatıdan düşecektim.
12: Martıların kanat darbeleriyle neye uğradığını şaşıran adam başından yaralandı.
15: Şoka girdim zaten, oturdum orada. düşmemek için, dengemi kaybetmeyeyim diye. Bir 5 dakika oturdum ama o sırada gene üzerimde sürekli pike yapıyorlardı.
12: Kaçmaya çalıştı ancak martılar peşini bırakmadı.
15: Düşeceğim en sonunda, bu tehlikeli bir şekilde hale aldı. Dedim daha sonra ineyim. 1-2 saat sonra tekrar çıktım. O sırada gene tekrar aynı şekilde vurdu.
12: Kabadayı'nın yaraları evde ailesi tarafından sarıldı.
13: Hatay'da bir kişi döviz bürosunu basıp iş yerini sahibini silahla tehdit etmişti ve hatta saldırı gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz hafta yaşanan bu olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı efendim. Ekranlarınıza taşıyoruz.
16: Silah seslerini duydu, refleksiyle kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuldu. Olay geçen hafta Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşandı. Döviz bürosu işleten Surur Döner bir esnafla iş yerinde oturuyordu. Bu sırada silahla içeri giren saldırgan silahın namlusunu Döner'e doğrulttu. Esnaf can havliyle kaçtı. Döner ise saldırganın elindeki silahı almak için uzun süre boğuştu. Saldırgan tetiğe bassa da iş yeri sahibi kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu. O sırada ilginç anlar da kameraya yansıdı. Tarafları sakinleştirmek isteyen bir kişi saldırganı yanağından öperek durdurmaya çalıştı. Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından saldırgan kaçtı. Kısa süre sonra yakalanan zanlı sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
13: Bu gördüğünüz harabeye dönen evin nedeni bir tüp patlaması efendim. Gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlama neticesinde de bir kişi ağır yaralandı.
16: Evde patlayan tüp binayı harabeye çevirdi.
17: En sevindirici haber, can kaybımız yok. Herhangi bir derin büyük bir yaralanma yok.
16: Olay Antalya Serik'te 5 katlı bir apartmanın 2. katındaki dairede meydana geldi. Mutfakta bulunan tüp gaz sıkışması sonucu bomba gibi patladı.
18: Bir patlama sesi geldi yani, biz deprem zannettik ilk önce. Sonra biri bağırıyordu işte, patladı aşağı indi gibisinden.
16: Evde bulunan bir kişi ağır yaralandı. Sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlama nedeniyle binanın duvarları yıkıldı, park halindeki araçlarda hasar oluştu.
18: Üçüncü kata kadar bayağı bir zarar var.
17: Bina bu hale geldi, araçlarımız böyle.
13: Kelimenin tam anlamıyla korku filmi gibi efendim. Amasya'da yağmur sonrası meydana gelen heyelanda kocaman kayalar görüyorsunuz. Bir eve ve traktöre isabet ediyor. Bu kazada Allah'tan hiç kimse yaralanmadı.
16: Heyelan faciaya neden oluyordu. Görüntüler Amasya'nın Taşova ilçesi Yaylasaray köyünden. Bölgede toprak kayması meydana geldi. Dev kaya parçaları Ahmet Kavak'a ait 2 katlı evin üzerine düştü.
19: Sabah gürültüyle uyandım. Sonra korktum tabii. Milleti uyandırdım. Evdeki yeğenimi, kardeşimi falan uyandırdım. Heyelan olduğunu fark ettim çünkü bir parça önceden kopmuştu. Arkasının geleceğini tahmin edemedim. Yeğenime haber vereyim, traktörü alsın buradan diye şey yaptım. Sonra gürültüyle duvar komple uçtu zaten.
16: Kaya parçalarının isabet ettiği bir traktörde zarar gördü. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
19: Çok korkmuştuk, işte kapı sıkışmıştı. Kapıyı tekmeledik falan, açılmayacağını anlayınca camdan dışarı çıktık. Komple yıkıldı, duvar falan yıkıldı zaten. Çok korktuk, panik olduk. Özellikle benim olduğum kısım yıkıldığı için ben olayın o anına şahit olduğum için çok korktum. 95.
13: Efendim Mayıs ayının ortalarının geçtik ancak Türkiye'nin doğusunda kış yeniden yüzünü gösterdi. Karadeniz'den Doğu Anadolu'ya kadar birçok yüksek noktada kar yağışı etkili oldu. Ekipler kapanan yolları aşmak için sahada yoğun mesai yapıyor.
12: Mayıs ortasında kar sürprizi yaşandı.
20: Babamın şöyle söylediği var. Temmuz ayında kar görmüş yani. Onun anlattıklarıyla biz büyüdük. Temmuz ayında gördüyse biz Mayıs ayında yani şaşırmıyoruz.
21: Yollar açık şu anda. Karayolları

0: Gayet iyi çalışıyor. Şu anda bir sıkıntı yaşamadık.
1: Yurdumuzun batısında ve Akdeniz bölgesinde vatandaşlar denize girmeye hazırlanırken Doğu Anadolu bölgesi yeniden kar yağışına teslim oldu. Erzurum'da 2349 rakımlı Dallık Havak geçidinde etkili olan kar yağışıyla birlikte doğa yeniden beyaz örtüye büründü.
0: Erzurum böyle. Kar yakışıyor, kış yakışıyor memleketimize. Seviyoruz.

0: Falan dökendi sis ve kar yağışı kayak merkezini kapladı. Mayıs ayında yağan kar zirveyi yeniden kış manzarasına çevirdi. Van Başkale'de ise karla mücadele hala devam ediyor. Yer yer 3 metre aşan kar kütleleri nedeniyle ekipler gece gündüz görev yapıyor. Benzer görüntüler Rize'de de vardı. Yayla yolları kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bayburt'ta da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kop Dağı geçidi de beyaz örtüyle kaplandı.
1: Ve şimdi de yurttan manzaralar gelecek efendim ekranlarınıza.
0: Yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. 25 kişi yaralandı. Kaza Balıkesir'in Susurluk ilçesi İstanbul-İzmir otoyolunda meydana geldi. İzmir yönünde seyreden yolcu otobüsü refüje çarptıktan sonra devrilerek sürüklendi. Otobüste bulunan 40 yolcudan 25'i yaralandı. Çanakkale'de 3 katlı apartmanın 2. katı alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen yangın üst kattaki daireye ardından da çatıya sıçradı. O sırada bir kadını alevlerin ortasında kalmaktansa imdat çığlıkları kurtardı. İtfaiye ekiplerinin alevler arasından çekip kurtardığı kadın hastanede tedaviye alındı. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Edirne'den kente gelen şehit ailelerinin konakladığı otelde çok sayıda kişi mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Otelde yapılan incelemede doğalgaz kaçağı tespit edildi. Tahliye edilen otelde güvenlik önlemi alındı. Hatay'ın Samandağ ilçesinde dağlık alana kekik toplamaya giden yaşlı kadın ayağının kaymasıyla uçurumdan yuvarlandı. Yaşlı kadın yaklaşık 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının omuriliğinde 4 kırık olduğu tespit edildi. Burası ise Bingöl'ün Karlova ilçesi. 2000 rakımlı Boncuk Göze Yaylası'nda açan ters laleler ilgi odağı oldu. Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları hem ters lale hem de doyumsuz manzara için yaylaya akın etti.
1: Şimdi de dünyadaki gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Nebraska eyaletinde şiddetli kasırga önüne gelen her şeyi yıktı geçti. Devasa bir siyah duman andıran kasırga gökyüzünü bütünüyle kapladı. Yıktığı yapıların enkaz parçalarını savurarak havada sürükledi. Yetkililer en az 3 evin büyük ölçüde hasar gördüğünü aktardı. Yıkımın boyutu drone kamerasına böyle yansıdı. Çin'in güneyinde ise sel felaketi etkili olmaya devam ediyor. Araçlar nehre dönüşen sokaklarda sürüklendi. Kurtarma ekipleri botlarla mahsur kalanları kurtardı. Kalabalığa daldı, yayaları böyle ezdi. Kazayı gören yayalar olay yerinden kaçan adamı durdurmaya çalıştı. Ancak şüpheli onlara da bıçakla saldırdı. İtalya'da yaşanan olayda 4 ağır 9 kişi yaralandı. Psikolojik rahatsızlığı bulunan 30 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı. Dünyaca ünlü dağ rehberi Kamirita, dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest Dağı'na 32. kez tırmandı. Kendisine ait dünya rekorunu kırdı. 55 yaşındaki Nepalli Kamirita, 8848 metre yükseklikte zirveye ulaştı. Karaya oturan ve Avrupa gündemini meşgul eden Timi adlı kambur balinadan kötü haber geldi. Timi, kurtarma operasyonuyla Kuzey Denizi'ne nakledilmişti. Ancak kambur balinanın cansız bedeni Danimarka kıyılarına vurdu.
1: Efendim akşam ajansında yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Önce başlıklarımıza bakalım, daha sonrasında ise detaylandıracağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine Ankara'da külliyede devam ediyor. Hala bitti haberi gelmedi. Bittiğinde hemen ekranlarınıza Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasını canlı olarak getireceğiz. Malum Orta Doğu'da süren savaş süreci en önemli gündem maddesi. Birazdan detaylarına da bakacağız. Ve Gazze'deki insanlara, mazlum insanlara, çocuklara, bebeklere insani yardım götüren Sumut filosuna yeni saldırılar var. İşgalci İsrail askerleri bu sefer yine her zaman olduğu gibi uluslararası sularda bu saldırıyı gerçekleştirdiler. Onun da detaylarına birazdan bakacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun acaba üstü çizildi mi? Bu soruyu sormamızdaki sebep Balıkesir mitinginde konuşan Özgür Özel'in açıklamaları. Cumhurbaşkanı adaylarımız diye ifadeler kullanıyor ve artık Ekrem İmamoğlu'nun adayları olmayacağını sanki kanıksamış gibi cümleleri, çünkü onu anlatıyor. Neler konuşuluyor onu da ekranlarınıza getireceğiz. Ama öncesinde geçtiğimiz saat dilim içerisinde bir son dakika bilgisi olarak aktardığımız bilginin ayrıntıları için Mersin'e gideceğiz. Zira Mersin'in Tarsus ilçesinde bir lokantaya pompalı tüfekle saldırı düzenlenmiş ve ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetmişti. Halil İbrahim Uğur bizi bekliyor. Şimdi gidelim kendisi. Halil İbrahim, geçen saat dilim içerisinde aktarmıştın ayrıntıları ama yeni detaylar var mı? Bilgiler neler? Lütfen anlatır mısın bize? Olay nasıl gerçekleşiyor? Saldırganın durumu ne? Onu merak ediyoruz mesela.
2: Hikmet Öztürk, bizler şu anda olayın gerçekleştiği noktalardan sadece bir tanesindeyiz. Mersin'in Tarsus ilçesi Dörtler Mahallesi'ndeyiz. İşte restoran olarak restoranda yaşanan olay işte burada meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışıyoruz. İşte şu anda emniyet şeridiyle çevrilmiş durumda. Elbette şu anda bilgiler sıcak, olay sıcak. Dolayısıyla yanlış bilgi vermemek adına da elbette gelen resmi bilgileri aktarmaya çalışacağız ama şu anda ilk olarak olayın başlangıcını şöyle ifade edebiliriz. Mersin'in Tarsus ilçesi Kadelli Mahallesi'ne beyaz renkli bir araçla geldi. Metin Öztürk saldırıyı gerçekleştiren şahıs ve burada yapmış olduğu saldırıda bir kişiyi öldürdü. Ahmet Ercan'ı öldürdükten sonra Çamlıyayla istikametine doğru ilerledi ve Yeniköy Mahallesi'nde bulunan bir petrol istasyonuna geldi ve burada hem pompa görevlisine hem de oradaki tır sürücüsü Gökay Selfioğlu'na ateş etti ve maalesef o saldırıda tır sürücüsü hayatını kaybetti ve ardından da Çamalan Mahallesi'nde bulunan restoranın içerisindeki iki kişiye bu kez de elindeki pompalı silah çevirdi ve iki kişiyi burada yaraladı. Ardından da Darıpınar Mahallesi'ne doğru ilerledi ve burada yol kenarında yürüyen eski eşi Arzu Özden isimli kadını da yine vurarak öldürdü pompalı silahla ve Çamalan istikametine doğru hareket etti. Ardından da Kavurgediği Mahallesi'nde yine yol kenarında bulunan Mirici Veli Şimşek isimli şahsı da ağır yaraladı. Yapmış olduğu o saldırılarda ve ardından da Yeniköy Mahallesi'ne geldi. Yeniköy Mahallesi'nde Abdullah Koca isimli kişi motosiklet üzerindeydi. Onu aşağı indirdi. Şarampol'den aşağı yuvarladı ve maalesef Abdullah Koca da yine hayatını kaybetti. Yine tabancayla yaraladı ve ardından da öldürdü. Tarsus Karakütük Mahallesi'ne doğru ilerledi ve burada çoban olarak yine orada hayvanlarını otlatan Yusuf Oktay isimli kişiye bu kez de elindeki tüfeği çevirdi ve Yusuf Oktay'ı da yine burada vurarak öldürdü. Ardından da şu ana kadar yapılan ilk resmi açıklamalara göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 kişinin de yaralandığını söyleyebiliriz. Yaralıların ismi Mirici, Veli Şimşek, Mehmet Han.

0: Topal, Muhammed Serin, Ramazan Kara, Mustafa Genç, İsmail Yüksek, Ahmet Bülbül, Mustafa Azboğlu yine yaralılar olarak da ifade ediliyor ve tabii ki sıcak bir olaydan bahsediyoruz.
1: Halil İbrahim, şimdi
0: tabii ki
1: sen olayın gerçekleştiği yerdesin. Bu arada yetkililerden haberler de geliyor. Yeni bir bilgi geldi. Sen tam yayınlarken geldi. Bundan endişe ediyordum. Senle hayatını kaybedenlerin sayısının 6 olduğu bilgisi paylaşıldı. Şimdi son dakika bilgisi. Malum hastanede tedavilere devam edenler var. Ağır yaralananlar vardı. Belirtelim. Hayatını kaybeden kişi sayısı 6 olmuş.
0: Evet. Az önce benim de ifade ettiğim gibi 6 kişi hayatını kaybetti. 8 kişi yaralandı. Elbette burada akrabaları bulunuyor. Sizden başlayalım. Nasıl oldu olay?
2: Abi işte adam geldi burada. Bir de aşağı indi. Adam biraz sıktı. Geçti gitti ondan sonra. Kaçtı yani.
0: Buradaki kişiler kimdi? Sizin akrabanız mıydı?
2: Akrabamız olur ya. Kendileri çok. İşte burada kasap çalıştırıyorlar. Geldi adam diretme sıktı. Onda bir şey yapamadı. Adam geçti gitti ondan sonra.
0: Ne tarafa gitti? Hangi taraftan geldi?
2: Bu tarafa doğru gitti. Karşıdan geldi. Geldi bu tarafa doğru gitti.
0: Araçta mı geldi? Motosiklete mi geldi?
2: Araçta geldi efendim.
0: Buradan Tarsus merkeze doğru.
2: Gitmedi. Buradan köylere gitti işte. O kabul geldi. Ola buraya gitti. Orada insanları kurmuş.
0: Tanıdığınız bir kişi mi?
2: Yok, tanımıyorum ben.
0: Başınız sağ olsun. Siz de yine akrabanız.
3: Arkadaşımız.
0: Arkadaşınız. Nasıl oldu olay? Neler oldu?
3: Olayın şöyle olduğunu düşünüyorum. Bu genelde madde bağımlısı
0: şöyle
3: olduğu için.
0: Sizi. Şöyle alayım. Buraya tanımadığınız kişi olarak mı geldi?
3: Evet. Ben hani kendisini tanımıyorum da burada söylenen laf madde kullandığı için gelmiş burada olay yaratmış. Buradan daha sonra yukarı köylere gidiyor. Kaburgedi, Karakütük, Yeniköy, oradan Karageçit Irmağı'na gidiyor. Orada her gittiği yerde olay yaratıyor. Hani duyduğumuza göre 8 kişi öldüğünü söylüyorlar.
0: Peki, çok teşekkürler. Taze bir olaydan, sıcak bir olaydan bahsediyoruz elbette. Bilgiler gelmeye devam ediyor. Şu anda toparlamak gerekirse Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi elindeki pompalı silahla 6 kişiyi öldürdü. 8 kişiyi de yaraladı ve şu anda jandarmada köylerde güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkarttı diyelim ve sözü Mersin Tarsus'tan tekrar size bırakalım. Hikmet Öztürk.
1: Halil İbrahim, teşekkürler. Şu bilgiyi teyit ederek Halil İbrahim'e sorsaydım. Halil İbrahim, zanlı hala firari değil mi? Bunu teyit ediyoruz değil mi? Yakalanmadı, hala firari. Dolayısıyla hem o bölgedeki insanlar dikkatli ve tedbirli olsunlar diye uyaralım. Hem de ola ki bir şüpheli durum gördüklerinde hemen yetkililere iletsinler diye uyaralım istersen.
0: Evet, Hikmet Öztürk, sizin de ifade ettiğiniz gibi saldırgan şahıs henüz yakalanmadı. Bu nedenle de köylerde şu anda jandarma nöbet tutuyor ve jandarmada kırsal mahallelerde yaşayan insanların dışarıya çıkmamaları, evlerinden çıkmamaları noktasında uyardı. İkinci bir emre kadar şu anda jandarma köylerin giriş ve çıkışlarını tutmuş durumda ve buralarda yaşayan insanlar da, özellikle bulunduğumuz yere yakın noktalardaki insanlar da evlerinde dışarıya çıkmıyorlar ve saldırganın yakalanmasını bekliyorlar. En azından resmi bir açıklama gelene kadar evlerinden çıkmayacaklarını da ifade ediyorlar.
1: Evet, Halil İbrahim, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Efendim, Halil İbrahim bize son dakika bilgilerini aktarırken bir başka son dakika bilgisi daha geldi, onu da belirtelim. Bültenimizin başında aktarmıştık. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı vardı bugün. Kabine toplantısı an itibariyle sona erdi. Birazdan Başkan Erdoğan'ın her zaman olduğu gibi affedersiniz, kameraların karşısına geçip gündeme dair, kabine toplantısında konuşulanlara dair açıklamalar yapması bekleniyor. Neler söyleyeceğini elbette merak ediyoruz. Başkan Erdoğan kameraların karşısına geçtiği anda ekranlarınıza canlı olarak vereceğimizi belirtelim ve devam edelim. Başkan Erdoğan kabine toplantısı öncesinde haftanın ilk iş gününde iş dünyasındaydı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hizmet Şeref Belgesi ve plaket takdim törenine katıldı efendim. Önemli mesajları var Başkan Erdoğan'ın. Türkiye'yi her alanda bir üst lige taşıdık diye başladı sözlerine. Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik diye devam etti.
4: Eğitimden sağlığa, ulaşımdan ticarete, Türkiye'yi her alanda bir üst lige bizler taşıdık.
5: Mesajlarını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni öncesi verdi. Türk ekonomisi şoklara karşı dirençli dedi.
4: Ticari rekabetin giderek sertleştiği, savaş ve çatışmaları, su, iklim, gıda ve enerji krizlerinin takip ettiği bir dönemde Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüze çıkan engellere rağmen hedefe doğru ilerliyoruz diye devam etti.
4: Biz Türkiye'ye 10 yıllardır dayatılan öğrenilmiş çaresizlik duvarlarını yıkmaya çalışırken birileri de bu süreçte sürekli önümüze takoz koyuyor. Bugüne kadar kale almadık, bundan sonra onlara prim vermeyeceğiz.
5: Erdoğan ekonominin geldiği üst seviyeyi rakamlarla anlattı.
4: Bölgemizdeki çatışmalara rağmen geçtiğimiz yıl ekonomimizi 3,6 oranında büyüterek milli gelirimizi 1,6 trilyon dolara, kişi başı milli geliri 18.040 dolara ulaştırdık. İşsizlik oranımızı %8,1'e indirdik. İstihdam oranımızı ise %48,5'a yükselttik.
5: Sonra elbette her şey güllük gülistanlık değil diye devam etti sözlerine.
4: Bölgesel ve küresel gelişmelerden kaynaklı geçici fiyat artışlarının hem vatandaşlarımız hem de reel sektör üzerinde oluşturduğu baskıyı biliyoruz. Ekonomi yönetimimiz piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri alıyor, almaya da devam edecektir.
5: Erdoğan fırsatçılar için ayrı bir parantez açarak sürdürdü konuşmasını.
4: Birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır. Bu yüzden piyasadaki fırsatçılara dönük denetimlerimizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz.
5: Program plaket takdimi ve aile fotoğrafıyla sona erdi.
1: Sumut filosu Gazze'ye çocuklara, bebeklere yardım götürüyor. Yanlarında bir çakı bile yok silah adına. Ama daha önceden olduğu gibi yine İsrail, haydut İsrail devlet tarafından uluslararası sularda saldırıya uğradılar. Ve üstelik de bu saldırının yapıldığı yer, bu saldırı sadece İsrail için kötü bir şecere değil. Aynı zamanda Yunanistan için öyle. Zira karasularda, uluslararası karasularda bu saldırılar gerçekleştiriliyor. Ve daha sonrasında ise Yunan makamlarına, Yunan karasularına çıkarılıyor eylemciler. Yine aynı şey gerçekleşti. Bu sefer de yine Yunanistan işbirlikçisi gözüküyor bu saldırılarda.
6: Şu anda filonun en önde giden teknelerindeniz. Şu an teknemizin sancak kısmında da bir fırkateyn bize doğru uzaktan geliyor.
5: Göz göre göre geldiler.
7: Ya şu an için esasında hepimizi şaşırtan en büyük nokta İsrail'in gündüz gözünde bu baskını yapmaya başlaması.
5: Daha önce gece kalkıştıkları korsanlığı güpegündüz icra ettiler.
8: Şarkıdan ne olursa olsun sonuna kadar Gazze kardeşlerimizle buluşmak, onlarla dayanışmamızı bir kez daha ilan etmek için, ablukayı kaldırıp atmak için Gazze'ye doğru devam ediyoruz.
5: Üçüncü Sumut filosu da öncekilerle aynı kaderi paylaştı.
8: Siyonist katillerin gemileri yakınımıza kadar geldiler. Cemillerle iletişimimizi kestiler.
5: Yöntem aynıydı. İşgal ordusu filodaki gemi ve teknelere teker teker yanaştı. İletişimi kesti. Siyonist işgalciliğin kanıtı kameralar birer birer siyah ekrana düştü.
7: Interception dediğimiz daha önceki müdahale bölgelerinden çok uzakta bir yerde yine müdahaleler başladı.
5: Müdahale yine uluslararası sulardaydı. Ancak işgalciler bu kez çok daha erken harekete geçti. Yavru vatanın batısında Rum kesimi ve Yunanistan desteğiyle saldırı başladı.
9: Şunu anladık. İsrail ve Yunanistan işbirliği çok açık ve aleni bir şekilde ortaya çıkmıştır.
5: 54 gemilik filoda 426 aktivist vardı. İki savaş gemisinin de katıldığı haydutluk operasyonunda 100 kişi kaçırıldı. Türk Dışişleri uluslararası hukuka dikkat çekti ve müdahaleyi kınadı. Filo katılımcılarının derhal serbest bırakılmasını istedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de barbarlığın eninde sonunda mahkum edileceğine dikkat çekti.
1: Ve yanı başımızda coğrafyamızdaki savaş. Şimdi adım adım yeniden savaşa mı sorusu akıllara geliyor. Zira malum iki tarafında müzakerelere kapıları kapattığı bir ortamda yaşıyoruz. Her ne kadar müzakerelere açığız dese de iki taraf bu maddelerde oldukça zor gözüküyor. Zira İran diyor ki tüm cephelerde ateşkes yapacağız, tüm yaptırımlar bize kaldıracaksınız. İran'ın dünyada farklı yerlerde dondurulmuş varlıkları var. Hepsini bize geri vereceksiniz. Bence ki en zor maddelerden bir tanesi savaş zararları için Amerika Birleşik Devletleri bize tazminat versin diyor. Hürmüz Boğazı'na İran egemenliği tamamen tanıyacaksınız. Burası bizim topraklarımızmış gibi yapacaksınız diyor. Amerika Birleşik Devletleri diyor ki hayır biz İran'a tazminat ödemeyiz diyor. İran'ın 400 kilogramlık uranyumunu diyor bize teslim edin. Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim edeceksiniz diyor. Yalnızca bir tek nükleer tesis aktif kalacak, o da işte uranyum zenginleştirmesi için değil. Yani yakıt enerji için olacağına kanaat getireceğiz diyor. Dondurulmuş varlıklarınızı biz serbest bırakmayız diyor. Ateşkesin müzakere kerelere bağlı olmasında garanti edemeyiz diyor. Çünkü bütün bunlar yaşanırken işte bu kadar farklı talepler varken iş biraz daha zora girmiş gözüküyor. Zira Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da yakın zamanda sınırlı da olsa İran'a tekrar bir saldırı hazırlığında olduğu iddia ediliyor.
10: Zaman verdi, tehdit etti. Ekonomik baskı altına aldı. Tüm tehditlere rağmen İran direnmekte kararlı. Şimdi ise masada yeni saldırı ihtimali var.
11: Tek bir şey düşünüyorum. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz.
10: ABD-İran hattında kırmızı çizgiler üzerindeki anlaşmazlık sürüyor. Hem içeriden hem de dışarıdan baskı altında olan Trump mutlak zafer için ısrarcı. Bu nedenle ABD yeni bir saldırı ihtimalini değerlendiriyor. Diplomasiyle çözüm bulamayan Trump, Tahran'ı zorla ikna etmeyi amaçlıyor.
11: Her halükarda kazanacağız. Barışçıl yolla ya da başka bir yolla kazanacağız.
10: Ancak bu da Washington'ı ikiye böldü. Trump yönetiminin bir tarafı saldırıyı destekliyor. Diğer tarafsa savaş maliyeti artacağı için bu ihtimale mesafeli. Ayrıca istihbarat raporları da yeni bir saldırının İran'ı pes ettireceğinden emin değil.
11: Hiçbir taviz istemedik. Tek istediğimiz İran'ın meşru haklarıydı.
10: Tahran tarafındaysa gösterilen direnç zafer olarak görülüyor. Yapılan açıklamalarda hazırız mesajı veriyor. NATO istihbaratına göre de İran'ın füze kapasitesinin %60'ı hala mevcut.
11: Eğer geçmişte olduğu gibi bir kez daha saldırganlığa başvururlarsa kesinlikle başka şaşırtıcı seçeneklerle karşılaşacaklardır.
10: Ayrıca savaşı genişletmekten de çekinmiyor İran. Hürmüz Boğazı'nı kapattığı gibi stratejik hedefleri üzerinden baskı taktiği Tahran için ana gündem. Son hedefin ise dijital altyapı olması bekleniyor. CNN International'a göre İran denizaltı kabloları üzerinden küresel teknoloji şirketlerinden ücret talep edebilir ya da kablolara zarar verebilir. Ancak bunun İran'ı da olumsuz etkileme ihtimali yüksek.
1: Efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhurbaşkanlığı adaylık krizi büyüyor. CHP'de şu sıralar Özel'le İmamoğlu arasında gizli savaş var yorumları sıklaştı. Nedeni Özel'in sözleri. Tartışmayı iyice su yüzüne çıkardı. Zira CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ve Baykal döneminde bazı CHP'liler de genel merkezi yerden yere vuran açıklamalar yapıyor. Özgür Özel'in açıklamaları da var haberde, izleyeceğiz efendim.
12: Ekrem İmamoğlu hapiste. Onun yerine adaylarımız olur.
5: Aralarındaki görünmez savaş bir kez daha gün yüzüne çıktı. Özgür Özel'in bu sözleri Ekrem İmamoğlu'nu gözden çıkardı yorumlarını beraberinde getirdi.
12: Herhangi bir Cumhuriyet Halk Partili, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayıdır.
5: CHP'de adaylık krizinin ayak sesleri çok önceden duyulmaya başlamıştı. Liste savaşları ise şimdiden hızlandı. İlk sırada ise Mansur Yavaş var.
13: Benim böyle bir talebim yok, ancak görev olarak kabul edebilirim.
5: Kulislerde Yavaş'ın adaylığına kesin gözüyle bakılırken, Özgür Özel'in de her fırsatta aday değilim demesine rağmen Cumhurbaşkanı adaylığına kapıları tam kapatmadığı konuşuluyor.
14: Adayım demekle milletin gönlüne giremez. İşini yapıp, güzel şeyler yapıp İnsanların tercih ettiği birisi olduğunda aday olabiliriz.
5: CHP genel merkezinde krizin adı yalnızca adaylık değil. Ard arda patlak veren skandallar ve yolsuzluk soruşturmaları parti içi muhalifleri hareketlendirdi. Hatta bir grubun olağanüstü kurultay için çok yakında düğmeye basacağı da konuşuluyor.
12: Son söz, son söz. Ne anlatıyordum ben? Ne anlatıyordum?
5: İşte tam

0: da bu noktada CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ev sahipliğinde bir araya gelen ve kendilerine gerçek CHP'liler diyen partinin ağır topları özel yönetimine bayrak açtı. Hem de çok sert sözlerle.
1: Tabii ki paramız yok, pulumuz yok. Troll çetelerimiz hiç yok. İtirafçı arkadaşlarımız, iftiracı yoldaşlarımız hiç olmadı. Partimizin üstündeki bütün sorunları en kısa süre içerisinde temizleyeceğiz.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Silivri'den yönetilecek parti değil. Posta güvercinliğiyle yönetilecek bir parti değil. Sırf hain aynada kendilerine baktılar.
3: O oy torbalarını, para torbalarına çevirmelerine hiçbir koşulda izin vermeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişine de sahip çıkıyoruz. Geleceğini de biz kuracağız diyoruz.
0: Bir başka konuşulan iddia ise Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerinin de genel merkezde ipleri tamamen kopardığı yönünde. Bazı milletvekillerinin Muhittin Böcek ve Özkan Yalım hakkındaki iddiaları skandallar patlak vermeden yönetime ulaştırdığı, ancak Özel ve kurmaylarının uyarılara kulak tıkadığı öne sürüldü. O yüzden de o isimlerin bir süredir grup toplantılarına bile katılmayarak Özel'den desteği çektikleri konuşuluyor.
4: Antalya'da yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin babamın adaylığı için Özgür Özel'in talimatı ve Veli Ağbaba'nın bilgisi dahilinde genel merkeze 1 milyon avro götürdüm iddiası Muhittin Böcek tarafından da doğrulanmıştı. Gökhan Böcek parayı genel merkezin 6. katında teslim ettiğini ve alan kişinin de Veli Ağbaba'nın akrabası Emre Caner olduğunu iddia etti.
5: Şimdi gelelim örnek bir vaka üzerinden bir kişi nasıl itirafçı yapılır bunu bir görelim. Örnek maalesef Muhittin Böcek ve Böcek ailesi.
0: Özgür Özel reddetse de Muhittin Böceğin adaylığı için dönen rüşvet şarkının ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Böceğin aday olması için CHP Genel Merkezi'nin 6. katında dönen rüşvet şarkının sırrı çözüldü. Son iddia, içinde 1 milyon euro bulunan çantayı 6. katta Veli Ağbaba'nın akrabasının aldığı.
6: Yani aklın alacağı iş değil, mantığın alacağı iş değil. Ne seçim öncesinde ne seçim sonrasında hiç tanımış değilim.
0: Rüşvet şarkı Gökhan Böceğin itirafçı olmasının ardından verdiği ifadelerle ifşa olmuştu. Böcek ifadesinde Özel'in talimatı ve Ağbaba'nın yönlendirmesiyle genel merkeze 1 milyon euro götürdüğünü itiraf etmiş, teslim ettiğim kişinin kim olduğunu bilmiyorum demişti.
7: Ben Muhittin, bildiğiniz tanıdığınız Muhittin. Dün nasılsam bugün de öyleyim.
0: 6. kattaki rüşvet trafiğinde Muhittin Böcek'e adaylık yolunu açan o paranın kime teslim edildiği konuşulurken, oğul Böcek gizemli kişiyi fotoğraflarıyla teşhis etti. Çantacının Veli Ağbaba'nın akrabası Emre Caner olduğu ortaya çıktı. Caner Ankara'da
4: Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısında dinliyoruz.
8: Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Terörsüz Türkiye sürecinden uluslararası güvenliğe, Irak, Somali ve Karadeniz'deki son gelişmelerden adalete, ülkemizin gündeminde yer alan konuları değerlendirdiğimiz bir kabine toplantımızı daha tamamlamış bulunuyoruz. Kabinemizde yaptığımız istişarelerin ve aldığımız kararların ülkemiz, milletimiz ve geleceğimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sözlerimin hemen başında Çorlu ilçemizde dün meydana gelen asayiş olayına müdahale ederken şehit düşen polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'a Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin kederli ailelerine, yakınlarına, Türk Polis Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yine bugün öğleden sonra Mersin Tarsus'ta yaşanan menfur silahlı saldırıda vefat eden 6 insanımıza Allah'tan rahmet, tedavileri devam eden

8 yaralımıza acil şifalar temenni ediyorum. Kıymetli vatandaşlarım, sizlerin de takip ettiği gibi 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarla başlayan krizin artçı sarsıntıları birçok alanda devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında dengenin halen sağlanamadığı, enflasyonun dünyanın pek çok ülkesinde tırmanışa geçtiği, tedarik zincirlerindeki kırılmaların henüz tamir edilemediği, Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın aşılamadığı çok katmanlı bir belirsizlikle karşı karşıyayız. Dünyayı adeta bir tsunami gibi vuran bu şok dalgasının yol açtığı tahribatın boyutları tam olarak kestirilemiyor. Meselenin daha vahim yanı ise bu atmosferin küresel düzeyde bir tüfeğli ekonomisi üretmesi, daha çok spekülasyona ve piyasa manipülasyonuna dayalı bir rant düzeni oluşturmasıdır. Sıcak paraya hükmeden bir avuç vahşi kapitalist Afrika'dan Asya'ya, Amerika'dan Latin Amerika'ya milyarlarca insanın boğazındaki lokmayı adeta gasp ederek palazlanmakta, servetlerine servet katmaktadır. Orta ve alt gelir grubunun sofrasındaki ekmek giderek küçülürken bunların hesap cüzdanları her gün kabarmaktadır. Şurası bir gerçek ki her savaş kendi ekonomisini üretir. Yani her savaşın kazananları ve kaybedenleri olur. Fakat İran savaşıyla bu iş tahammül sınırlarını aşmış, küresel ekonomik refah açısından tahripkar boyutlara ulaşmıştır. Dünyanın birçok bölgesinde çözülemeyen krizlerin, sona erdirilemeyen çatışmaların arkasında tarafların uzlaşmaz tutumu kadar krizden menfaat devşiren tüfeylilerin çok büyük rolü, etkisi, sabotaj girişimi vardır. Değerli arkadaşlar, ne yazık ki ülkemizde de selden kütük kapma telaşına düşenler olduğunu müşahede ediyoruz. Topluma moralsizlik, karamsarlık, ümitsizlik zerk ederek bu olağanüstü süreçten siyasi ve maddi olarak kazançlı çıkmaya çalışıyorlar. Bir defa şunu çok açık ve net ifade etmek durumundayım. Muhalefet, bölgemizi uçurumun kıyısına kadar getiren İran Savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak, Türkiye'yi önceleyen bir üslup benimsemek yerine maalesef süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir. Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Üzülerek görüyoruz ki bu tavırlarını sürdürmekte ısrar ediyorlar. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek siyaset kurumunun çözüm üretme kapasitesini güçlendirmek yerine hükümetin ak dediğine kara, doğru dediğine yanlış demekten öteye maalesef geçemiyorlar. Daha kötüsü, bunun siyasi tarihimizde örneği çok az görülecek şekilde son derece çirkin, son derece yaralayıcı ve yıkıcı bir üslupla yapılmasıdır. Oysa muhalefet demek çarpıtmak, manipüle etmek, siyasi çıkarı için ülkeyi ateşe atacak kadar gözü karartmak demek değildir. Muhalefetin vazifesi kışkırtmak, tahrik etmek, ekonomik tetikçilik yaparak buradan nemalanmaya çalışmak da değildir. Hele hele yolsuzluk gündemini perdelemek amacıyla tehdit ve tahrik dozu yüksek söylemlere sarılmak son derece ucuz ve bayat bir siyasettir.

demokrasilerde muhalefet en az iktidar kadar mesuliyet sahibidir. Söz konusu ülke ve milletin çıkarı olduğunda sorumlu davranmak zorundadır. Hatırlatmak isterim ki bölgemizin ateş çemberinden geçtiği gelişmiş ülkeler dahil kimsenin önünü göremediği, küresel sistemde yeni bir denklemin kurulduğu bir dönemde muhalefet de en az bizim kadar duyarlı hareket etmek, yerli ve milli bir duruş sergilemek durumundadır. Kürsülerde söylenen sözün, ekranlarda verilen mesajın, sosyal medyada kesilen ahkamların kime yaradığı, kime hizmet ettiği çok iyi hesaplanmalı, ülkenin menfaatine olup olmadığının muhasebesi çok iyi yapılmalıdır. Her zaman söylediğimiz gibi başka Türkiye yok. 86 milyon olarak bizim bu cennet ülkeden başka vatanımız yok. Muhalefet ediyorum bahanesinin arkasına saklanarak kimsenin buna zarar vermeye, Türkiye'deki istikrar ve güven ortamına gölge düşürmeye, ülkemizin çıkarlarına darbe vurmaya da hakkı yok. Siyasi yelpazenin hangi kanadında olursak olalım, hepimiz önce milletim, önce memleketim ilkesiyle hareket etmek mecburiyetindeyiz. Sevgili vatandaşlarım, burada bir hakikatin altını tekrar önemli çizmek istiyorum. Dünyamız globalleşirken sorunlar, krizler, fırsatlar da küresel bir boyut kazanmakta. Kelebek etkisi denilen gerçeklikle herkes yüzleşmektedir. Mesafelerin anlamını yitirdiği bu yeni dünyada artık hiç kimse yeryüzünün bir başka noktasında yaşananlara bigane kalma lüksüne sahip değildir. Tabiri caizse günümüzde Orta Doğu'daki bir ülke hapşırdığında Latin Amerika veya Asya'daki bir ülke kolayca nezle olabilmektedir. Hatırlayın, 2008'deki mortgage krizinin tüm dünyaya yayılması sadece birkaç hafta aldı. Rusya-Ukrayna savaşının sebep olduğu gıda kıtlığı en çok Afrika ülkelerini vurdu. Covid-19 salgınının kısa sürede nasıl küresel bir sağlık krizine, daha sonra da ekonomik, siyasi ve sosyal krize evrildiğine hep beraber şahit olduk. Her koyunun kendi bacağından asıldığı günler artık geride kalmıştır. Küresel ekonomiyle bütünleşmiş her ülke gibi bizler de dışarıdaki olumlu olumsuz her hadiseden bir şekilde etkileniyoruz. Özellikle bölgemizdeki ateşin alevi olmasa dahi maalesef dumanı bize de ulaşıyor, bize de sirayet ediyor. Ama biz gerek 23 yıldır ekonomiden yatırımlara, güvenlikten enerjiye, ticaretten turizme her alanda attığımız adımlar, gerekse vakitlice aldığımız tedbirler sayesinde bunu diğer ülkelere nispetle asgari düzeyde tutuyoruz. Mesela gübreden enerji tedarikine, savunma yeteneklerinden ulaştırmaya, süratle hayata geçirdiğimiz önlemlerle en sıkıntılı günleri suhuletle atlattık. Türkiye'yi savaşa çekme tuzaklarına karşı soğukkanlılığımızı ilk günden itibaren muhafaza ettik. Ayrıca müzakere, diyalog ve diplomasiyi önceleyen barışçıl politikamızla gerilimin düşürülmesi, sükunetin tekrar sağlanması için gayret gösterdik. Bölgedeki Türk ve Kürt kardeşlerimizle diyaloğumuzu daha da artırarak istikrarsızlığı derinleştirecek oyunların bozulmasına katkı sağladık. Türkiye'nin bölgesel çatışma ve krizleri yönetmedeki becerisi bu süreçte bir kez daha

daha farklı ilişkiler kurmanın yollarını arıyor. Yıllarca bizi yok sayanlar, bizi hafife alanlar, bize hasta adam muamelesi yapanlar, Türkiye'nin başarıları karşısında hayranlıklarını gizleyemiyor. Türk savunma sanayisi tüm dünyanın gıptayla takip ettiği bir seyir izliyor. En son Saha Expo 2026'da buna bir kez daha bizzat şahitlik ettik. Beşincisi düzenlenen Saha 2026 savunma sanayi alanında Türkiye'nin sahip olduğu yeteneklerin ve vizyonun ortaya konulmasına vesile oldu. Dünyanın 120 ülkesinden 1700'e aşkın firmanın iştirak ettiği fuarda 200'den fazla yeni ürün tanıtıldı. 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı. Bu rakamın 6 milyar dolarlık kısmını ihracata yönelik anlaşmalar oluşturdu. 50 farklı ülkenin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Efes 2026 tatbikatımız dostlarımıza güven, hasımlarımıza korku veriyor. Sadece savunma sanayi ve askeri alanda adından söz ettiren değil, Türk dünyasıyla ilişkilerinde de tarih yazan bir Türkiye gerçeği var. Aile meclisimiz olarak gördüğümüz Türk Devletleri Teşkilatımız, merhum İsmail Gasparoğlu'nun dilde, fikirde, işte birlik ideali doğrultusunda ticaretten enerjiye, kültürden eğitime birçok alanda işbirliğini güçlendiriyor. Türkiye dışında da Türk var dedikleri için tek parti döneminde tabutluk adı verilen işkencehanelere atılanların hayallerini bugün Türk dünyası vizyonuyla adım adım hayata biz geçiriyoruz. Merhum Turgut Özal'ın 34 yıl önce söylediği "Türkiye'nin önünde hacet kapıları açılmıştır. 21. asır Türk ve Türkiye asrı olacaktır" sözü elhamdülillah artık hızla kuvveden fiile çıkıyor. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, bu gerçeğe son Kazakistan ziyaretimizde bir daha tanık olduk. Kazakistan'la farklı alanlarda 12 belgeye ilave olarak ebedi dostluk ve genişletilmiş stratejik ortaklık bildirisine imza attık. 10 milyar dolar ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkarmayı hedefimizi bir kez daha teyit ettik. Hoca Ahmet Yesevi'nin şehri Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesini başarıyla gerçekleştirdik. Tabii zirvede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erhurman'ın da bulunması bizim için çok anlamlıydı. Teşkilatın 13. zirvesine sonbaharda biz ev sahipliği yapacağız. Dönem başkanlığımız sırasında Türk Devletleri Teşkilatı'nın hem içeriye dönük derinleşmesi hem de dışarıya dönük güçlenmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Şunu bir defa tüm vatandaşlarımızın bilmesini isterim. Dünün önünü göremeyen Türkiye'sinden nasıl buralara geldiysek inşallah yarın çok daha iyi yerlere geleceğiz. Yıllık yalnızca 248 milyon dolar savunma ihracatı yapan ülkesinden bugün 10 milyar doları aşkın ihracat gerçekleştiren Türkiye'sine nasıl ulaştıysak inşallah çok yakında bu alanda dünyanın ilk 10 ülkesi arasına da gireceğiz. 2002'nin
236

6 milyar dolarlık ekonomisinden günümüzün 1,6 trilyon dolarlık ekonomisine nasıl geldiysek 2 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe de inşallah uzak olmayan bir tarihte erişeceğiz. Nasıl 2026'nın Türkiye'si 2002'nin Türkiye'sine göre daha gelişmiş, daha büyümüş ve kalkınmış durumdaysa yarının Türkiye'si de bugünün Türkiye'sinden daha güçlü, daha ileri, daha müreffeh ve muktedir olacaktır. Bilhassa yarım asırdır ülkemizin ayağına bağ olan terör prangasından kurtulmamızla birlikte Türkiye'nin önünde yepyeni bir yol açılacak. Terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar artık eğitime, sağlığa, üretime ulaştırmaya harcanacak. Türkiye'nin kalkınma yolculuğu daha da hızlanacaktır. Tüm çabamız, tüm mücadelemiz işte böyle bir Türkiye'nin inşası içindir. Bundan geri dönüş, taviz, yavaşlama söz konusu değil ve olmayacaktır. Ne yapıyorsak Türkiye'nin ekonomisini büyütmek, itibarını artırmak, sözünün etkisini ve ağırlığını daha da güçlendirmek için yapıyoruz. Muhalefetin bizi çekmek istediği kısır tartışmalara, ülkeye ve millete hiçbir faydası olmayan polemiklere prim vermeden iş üretiyor, hizmet üretiyoruz. İnşallah bu şekilde de yola devam edeceğiz. Cumhuriyet tarihinin en başarılı hükümeti olarak 23 yıldır olduğu gibi bundan sonra da eserlerimizle, hizmetlerimizle konuşacağız. Türkiye'yi yeni başarılarla buluşturma mücadelemizin kesintiye uğramasına ve uğratılmasına müsaade etmeyeceğiz. Milletimizin bizim ne yapmaya çalıştığımızı gayet iyi bildiğine inanıyor. Vatandaşlarımdan bize güvenmeye devam etmelerini rica ediyorum. Aziz milletim, bizim de çabalarımız sayesinde 11 Ekim'de varılan ateşkese rağmen İsrail Gazze'ye yönelik hukuk, ahlak ve insanlık dışı politikalarını ne yazık ki sürdürüyor. İnsani yardım girişlerinin engellenmesinden Gazze'li sivilleri hedef alan hava saldırılarına kadar her türlü barbarlığı sergiliyor. İsrail'in nasıl faşist bir zihniyet tarafından yönetildiğine bugün bir kez daha şahit olduk. Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna İsrail güçleri tarafından hem de uluslararası sularda bir saldırı düzenlendi. 40 farklı ülkenin vatandaşından oluşan Sumut filosunun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum. Türkiye'nin Gazze halkının ve Gazze'ye yardım eli uzatanların yanında olduğunu bugün bir kez daha ifade ediyorum. İsrail'in saldırıları uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını asla engelleyemeyecektir. Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. İsrail'in hukuk ve kural tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu artık harekete geçmeye davet ediyoruz. Aziz milletim, değerli basın mensupları, önümüzdeki hafta inşallah mübarek Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Vatandaşlarımın gönül ve kültür coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin, ayrıca İslam aleminin Kurban Bayramı'nı şimdiden

tebrik ediyorum. Bu bayramda Cenab-ı Allah'a karşı şükrümüzü ifa etmekle kalmayacak, milletçe birbirimize daha sıkı sarılacak, muhabbet ve kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendireceğiz. Kurban Bayramı'nda mali durumu müsait olan kardeşlerimizin garip gurebayı ve ihtiyaç sahiplerini gözetmesini, kurban etlerinin dolaplarımızı değil, karşılıklı gönüllerimizi doldurmasını ve ruhlarımızı doyurmasını temenni ediyorum. Bildiğiniz üzere çalışanlarımızı hafta içindeki 1,5 günü de idari izinli sayıp 9 günlük kesintisiz bir tatil yapma imkanı vermiştik. Bu bayramda seyahat edecek olan vatandaşlarımızın trafik kurallarına titizlikle uymasını, Kurban Bayramı'nı sevdiklerimize zehredecek kazalara sebebiyet verecek davranışlardan uzak durulmasını istirham ediyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha kabine toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.

0: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım, halleder babam. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf reklam.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Küresel ekonomi, artan riskler ve yükselen enerji fiyatlarının gölgesinde yeni bir döneme giriyor. Uluslararası Para Fonu son değerlendirmesinde dünya ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. IMF'ye göre küresel büyümenin bu yıl yaklaşık %3 seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak kurum, özellikle enerji fiyatlarındaki oynaklık ve jeopolitik gerilimlerin görünüm üzerinde aşağı yönlü risk oluşturduğunu vurguluyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu. Erzurum 98, Malatya 104.3, Elazığ 99.4, Ağrı 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Bir türkünün hikayesinden merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Yeni bir türkünün hikayesiyle daha karşınızdayız. Değerli dostlar, her nehir kendi hikayesini, her insan da kendi acısını taşır. Dünyanın en ağır yüküdür sevdiğini kaybetmenin acısı. Çünkü Anadolu'da ölen toprağa değil, yüreğe gömülür. İşte bu ağıtlar ve bu türküler o acının dile geliş biçimidir aslında. Kümürhan Köprüsü Harput'a bakar ya da şu Fırat'ın suyu akar derindir türküsünü dinlemişsinizdir mutlaka. Fırat Nehri'nin o buz gibi soğuk sularında sönen bir hayatın ardından yakılan, yürekleri dağlayan ağ.

Anadolu'nun derinliklerinden süzülüp Fırat Nehri'nin o kızgın sularında yankılanır hep bu at. Suya hükmetmek zordur ve insanoğlu suyu dizginlemeyi başarana kadar Fırat'ın azgın suları pek çok yürek yaktı, pek çok aileyi yıkıp geçti.

da evliliğinin ilk günlerinde Fırat'ın akıntısına kapılıp giden genç bir gelinin yürek sızlatan hikayesidir bu. Fırat Nehri kıyısındaki Korucuk köyünde yeni evlenmiş Nazlı adlı bir gelin yaşar. Aile evin su ihtiyacını Fırat Nehri'nden karşılamaktadır. Nazlı gelin Fırat Nehri'ne su almaya indiği sırada balçıktan ayağa kayar ve suya kapılarak kaybolur. Nazlı gelin her yerde aranır. Fırat boyunca su kenarlarına bakılır. Kömürhana kadar sürer bu arayış. Belki bir mucize olur diye umutla bekler günlerce ailesi. Ama nafile. Zalim Fırat aldığını vermez geri. Günler sonra Nazlı gelinin cansız bedenine ulaşırlar. Kocası cenazesinin üzerine kapanarak ağıt yakar. Şu Fırat'ın suyu akar derindir. Yarimi götürdü kanlı zalimdir. Daha gün görmemiş taze gelindir. Söyletmeyin beni dostlar, yaram derindir. Nazlı gelinin ardından yakılan bu ağıt 1987 yılında İhsan Öztürk tarafından derlenir. Ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe'de notalarla buluşturur.

0: Haber Radyo, haberin radyosu, canlı yayın.
1: Frans Büyükelçiliği Ankara'da Macron'un sabah nerede koşacak diye yardım istediler bizden. Şimdi çalışma yapıyorlar. Vale Emir Gölü'nde Macron'un koşması için kapatacak.
2: Orası çok güzeldir Emir'in kenarı ama. Ben de Ankara'dayken orada çok vakit geçirdim.
1: Emir biliyorsun şeyden büyüktür, Abant'tan büyüktür. Evet. Herkes Abant'ı büyük zanneder. Ama 10
2: kilometre... Araba sokmuyorlardı eskiden oraya, sokuyorlar
1: tabii
2: mı? Gene aynı.
1: Tabii.
2: Bisikletlerle gezerdik,
1: tabii,
2: koşardık.
1: Kartla gelebiliyorsun. Ondan sonra üniversite veriyor bunda kartları. O bakımdan Ankara'da bir taraftan diplomatik çok büyük hazırlıklar var. Öbür taraftan her sokakta, her lokantada zaten bir seneden beri CHP konuşuluyordu. Hele bu son iki aydan beri inanılmaz. Tek her gece eve geç dönüyorum ben. 2'de 3'te dönüyorum. Çünkü o saatlerde herkes sokakta, herkes CHP'ye konuşuyor.
2: Orada dinledik
1: de. Bir de çok arayanlar var. Yer bizde CHP'li bazı isimleri vermeyeceğim. Telefonlarını istiyorlar. Neden istiyorsunuz diyorum ben. Abi diyorlar ya, baksana paralar maralar, bize yardımcı olurlar falan diye. O da bir telefonlar da istemeye başladı. Vermekte zorlanıyoruz tabii.
2: Bunları dinleyeceğiz senden Bülent abi. Uğur Özgöker Profesör Doktor. Uğur Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ olun.

0: Cüneyt Küsmez. Cüneyt Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sizi yine orada ayrı bölümde yakın ağırlıyoruz. Evet. Haritaya yakın. Evet. Harita üzerinde. Diğer bölümde yine tabii ki bu bölümde CHP konuşacağız ama Çin-İran savaşı da yeniden gündemimizde. Trump Çin'e gidip geldiğinde bu iş biraz biter demiştik ama hiç öyle olmadı galiba değil mi hocam? Nereden kaldık diye
1: yani evet,
0: devam
1: konu
0: edeceğiz.
1: Konu pek İran'la ilgili değilmiş. Belki evet. Konuşuldu ama ağırlık noktası o değilmiş, o gözüküyor. Yani Trump'ın İran üzerindeki politikası ısrarla devam ediyor.
0: Çin'e bağlı değilmiş ama hep ona bağlı çok konuşuldu. Evet. Sanki oraya gidince evet. Düğüm çözülecek gibi ama bunu da konuşacağız. Özgür Özel'in sesi Samet hazır mı? Bir dinleyelim. Cumhurbaşkanı adayımız İmamoğlu hapiste diyor.
2: Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hapiste. Bırakmayabilirler. Onun yerine adaylarımız olur. Herhangi bir Cumhuriyet Halk Partili. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayıdır.
0: Bülent abi niye böyle açık ifade edilmeye başlandı? Hep geçiyordu, konuşuluyordu. Özgür Özel olur diye yorumlar yapılıyordu. Yani onu bekliyordu insanlar. Hatta evet. Özgür Özel'in de zaten bu işi biraz öyle idareten yürüttüğü, İmamoğlu ile ilişkisinden ötürü tamamen reddedemediği, kendisinin aday olacağı zaten konuşuluyordu. Gaffer'ın dediği gibi o zamanlama bize ne söylüyor? Niye şimdi söylüyor bu açıklamayı Özgür Özel?
3: Bunlar uzun zamandan beri, yani bir yıldan beri aşağı yukarı Ekrem İmamoğlu'nun aday olamayacağını CHP'lerin çoğu biliyor. Hatta Özgür Özel'in yakın ekibi var. O yakın ekibi de zaten hep biliyorsunuz. Burhanettin Bulut yanında, Veli Ağbaba yanında. Ve bu isimlerle hep yakınlığı var. Beraber dolaşıyorlar. Onlara da yakın isimler var. Şu anda genel yönetimde bulunan isimlerle beraber Özgür Özel'in bir özelliği var. Aslı biliyorlar. Sen olacaksın. CHP Genel Başkanı olarak Cumhurbaşkanı adayı olma imkanın var diye. Onlar hep böyle konuşuyorlar fakat açıklamıyorlardı. Bize fısıltılar geliyor. Akşamları, geceleri daha çok geliyor. Geceleri Ankara'da çok güzel haberler çıkmaya başladı. Saat 12'den sonra atılan tweetler enteresan. Ondan sonra yapılan sohbetler enteresan.
0: Niye gece 12?
3: Şimdi bununla ilgili çok önce hatırlarsınız. Yine A Haber'de ben söylemiştim. 1,5 yıl önce Özgür Özel, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, bunlar üçü beraber sık sık ki akşamları buluşuyorlar. Son derece güzel temaslar falan oluyor. Gece 12'lerde sürpriz tweetler atmaya başlamıştı Özgür Özel. Merakımızı celbetti bu. Daha sonra durdurdular bunu. Neden, nasıl oldu dedi. İşte saat 12'den sonra bir ilerleme oluyor belli olaylarda, o beraberliklerle beraber bir coşma oluyor. O coşmayla tweetler atılıyordu, engellediler. Dediler atmayın diye.
0: Gece 12'den sonra tweet yok dediler yok. Yani.
3: Sonra şimdi bu olaylarla ilgili enteresan bir şey, bazı telefonları gece aradığı için üzerine not koymuşlar. Açılmayacak telefon, bu telefonu açmayacaksın diye. Şimdi bazı telefonlar böyle gece arayabildiği için çok çekiniyorlarmış. Onun için bu telefonu görünce kimse açmıyormuş şimdi gece 12'den sonra. Gündüz ama çaldığı zaman çok kibar oldu.
0: O Özgür Bey'in sert mesajları 12'den sonra atılan 12'den mesajlar. Sonra hani mesajlar. Kızgınlık da işte birini arıyor çok. Diyor ki senin kocan adam değil. Çok, birini çok. Arıyor sen adam değilsin falan. 12'de atma, 12'den önce at, daha sakin saatlerde diyorlar yani.
3: Göreceksin gününü. Bak neler olacak neler. Filan diye vuruyor masalara da filan biliyorsun. Şimdi bu gelişmeler içinde bu açıklamayı yaptığı yer özellikle dikkati çekici. Bununla ilgili aziz milletimize bir not vereyim ben. Böyle laflar çıkmıştı. Yani bu bizim Burcu Köksal'ın gideceğine dair bir seneden beri konuşuluyor bu. O Ekrem İmamoğlu biliyorsunuz işte de başka bir parti bul diye.
0: Ekrem İmamoğlu da ona sert bir açıklama yaptı.
3: Yaptı tabii o açıklama. Onun üzerine orada sahip çıktılar. Milliyetçi, muhafazakar kesim. Cumhuriyet Halk Partisi 30-40 yıldır Afyon'da seçim kazanmamıştı.
0: Tabii canım ilk defa şaşırtıcı bir şey.
3: Sevildiği neden yaptığı çıkışlardan ve böyle saldırılmasına sahip çıktılar. Şimdi bu gelişmelerde bu olaylar içinde 2 ay önce Burcu Köksal'la ilgili bu olaylar yine geliyordu kulağımıza. Gitti bir miting yaptı orada. Miting yaptı ondan sonra Burcu Köksal gitti. Daha önce de Aydın'da oldu. Aydın'da bizim Topuklu Efe gitti. Şimdi Balıkesir'e geldi. Balıkesir Ahmet Akın da Kemal Bey'in çok yakını. Kemal Bey ile çok yakın. Ve ayrılınca dair 6 aydan beri konuşmalar vardı onunla ilgili. Tekrar oraya gitti. Şimdi bu espriler yaptılar. Ya nereye giderse belediye başkanı gidiyor diye. Şimdi özellikle seçti orasını. Bir de seçtiği gün enteresan. Tam bütün bu gelişmeler oldu. Bugün de zaten önemli bir gelişme oldu.

0: Ekrem İmamoğlu ile ilgili.
1: Diploma davası.
0: Diploma davasında.
2: Ona geçelim biraz
0: tabii,
2: sonra birazdan.
0: Onunla ettiği için onun haberini almışlar belli ki. Takip ediyorlar bunları. Mutlak Mutlu'nu çok yakından takip eden bir ekip var Özgür Özel'in. Bu diplomayı çok yakından takip eden vardı.
2: Bu açıklamada dolayısıyla Mutlak Mutlu'dan bağlantılı senin çizdiğin tabii, çerçevede
0: bir ek daha yapayım. Bugün çok aday diyor herkes gibi olabilir diye. Vahap Geçer bile aday, Cumhurbaşkanı adayı. Biliyorsunuz Belediyeler Birliği Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanı'na buradan gidebilirsin diye Vahap Geçer'in de etrafında başlamışlar gaz vermeye. O bakımdan zaten Mansur Yavaş var, kendisi var. Adaylarımız var dediği zaman 3 tane şu anda aday var. Başka adaylar da var. Çıkabilir. Mesela Tuğ Soyer kalsaydı çıkabilirdi bugün. İzmir Belediye'den.
2: O da Cumhurbaşkanı adayı.
0: Antalya'dan Ümit Uysal çıkabilir. Cumhurbaşkanı adayı olabilir. Yani CHP içinde. Ama görünen tabloyu biraz sonra detaylarıyla anlatırız. Adaylar var. Ama benim gördüğüm kadarıyla aday kendisi olacak. Kendisi olacağı için de zaten şu anda Mansur Yavaş'la ilgili tartışmalar başladı. Mansur Bey'in de ne olacağı zaten, neler yaptığını bütün Ankara takip ediyor yakından. Hı hı. Çıktığı konuşmalar, yaptığı konuşmalar, yaptığı temaslar ve bu arada milliyetçi kesimden kendisine destekler çok artmaya başladı. Bu temaslar da orada büyük bir kavganın olacağını, şimdi bu Danıştay'a gittikten sonra son karar çıksın. 6 Temmuz'da zaten diploma davası ile ilgili ceza davası var İstanbul'da. O da önemli. Bir karar çıkacak orada. Mütalaa verecek savcı. O bakımdan Haziran ayından sonra Ankara'da çok hareketli Temmuz ayı özellikle
2: asıl CHP hareketi için, Temmuz'da yaşayacağız
0: çok,
2: diyorsun.
0: Çok bunlar sıcak daha bir Ankara yani. Temmuz'u bekliyor.
2: Peki. Daha konuşacağız bunları da. İlter'e bir soralım hemen. İlter Yeşiltaş bize Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde bekliyor. İlter'in de kulisleri vardır. İlter bugün çok, gün içerisinde çok. Neler oldu, ne bitti anlatır bize. İlter seni dinliyoruz. Merhabalar.
3: Merhaba Melih Altınok, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin hemen önündeyiz. Kameraman arkadaşım Hikmet Aydın'la birlikte süreci yerinden, genel merkezden takip ediyoruz. Saatler 20.40'ı gösterdiğinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel genel merkezden ayrıldı. Saat 12'de Ankara'da parti okulunda şu anda Cumhurbaşkanlığı aday ofisi olarak
2: çıktı,
3: faaliyet
2: İlter.
3: Gösteren parti okulunda.
2: Özgür Bey 20 dakika önce genel merkezden. 8.40
3: civarıydı. 8.40'da. Genel merkezden ayrıldı. 12. kattaydı. Işıklar yanıyordu. Hı hı. Edindiğimiz bilgilere göre de 8'i 40 geçe genel
2: genelde
3: merkezden ayrıldı.
2: Genelde bu saat mi çıkar İlter?
3: Bugün saat 12'de.
2: İlter'cim genelde bu saat mi çıkar Özgür Özel?
3: Değişebiliyor Melih Altınok. Bazen geç saatlere kadar genel merkezde 12. katın ışıkları yanar. Bazen çok erken vakitlerde genel merkezde kimse olmaz. Hı hı. Yani duruma göre, şartlara göre Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de programını belirliyor. Bugün dediğimiz gibi saat 12'de parti okulunda eski genel merkezde şu anda da Cumhurbaşkanlığı aday ofisi olarak faaliyet gösteren binada toplantı vardı. Cumhurbaşkanlığı aday ofisi yürütme kurulu toplantısı vardı. Tabii o toplantıda bu süreçte yaşananların değerlendirildiğini tahmin ediyoruz. Tahmin ediyoruz diyoruz çünkü CHP Genel Başkanı Özgür Özel saat 16'da kameraların karşısına geçtiğinde işte Mutlak Butlan davası, istinaftan nasıl karar çıkabilir veya Özkan Yalım'ın iddiaları, itirafları, son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin herhangi bir değerlendirmesi olmadı. Detaylı bir değerlendirmesi olmadı. Bir 14-15 dakika kürsüde kaldı CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve hemen konuşmasının başında da Cumhuriyet Halk Partisi'nin hedef alındığını söyledi. Bu süreci anlatırken, sürece atıf yaparak daha doğrusu CHP'nin hedefte olduğunu ifade etti. Böyle çok fazla detaya da girmeden bu konuya ilişkin kısa bir değerlendirmesi, göndermesi oldu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde birçok başlık var konuşulan. Yedek aday, yedek parti, yedek genel merkez, Cumhurbaşkanı adaylığı konusu. Bir yandan CHP kapatma davası meselesi de yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde farklı düşüncelerin ortaya çıkmasına neden oldu. Gürsel Erol'un bu konuyla ilgili parti yönetimine ve daha doğrusu isim vermeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirileri var. Bu konuları alt alta koyduğumuzda aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle Mutlak Butlan davasından nasıl bir soru çıkacak? Buna ilişkin bir belirsizlik var. CHP'de herkes birbirine soruyor. Butlan davası ne olur? İstinaftan nasıl bir karar çıkar? Bu karar ne zaman çıkar? Bu çıkacak olan karar Cumhuriyet Halk Partisi'ni ne yönde etkiler? Buna ilişkin hem

0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e parti kurmayları soruyor. Hem de milletvekilleri kulislerde kendi aralarında bu sorunun yanıtını arıyor. Bunu söyleyebiliriz. Adaylık tartışmaları ile ilgili aslında uzun zamandır devam eden bir tartışmaydı. Zaman zaman alevleniyor, zaman zaman sönümlenen bir tartışma aslında. CHP Genel Başkanı malum Balıkesir mitinginde bu adaylık meselesiyle ilgili konuyu gündeme getirdi. Daha önce Ekrem İmamoğlu dışında herhangi bir isim telaffuz edilemezdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde. CHP Genel Başkanı Özgür Özel son zamanlarda aslında hukuki gerçekleri de belki göz önünde bulundurarak belki başka bir adayla da yola devam edebiliriz şeklinde mesajları oluyordu. Ancak ilk kez bu kadar net ifadelerle Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda değerlendirmesi oldu. Özgür Özel daha önce ne diyordu onu kısaca hatırlayalım. Ekrem İmamoğlu adayımızdır. A, B, C, Z planımız budur diyordu. Bunun yanında adayımızı ilan ettik, sonuna kadar arkasındayız. Herkes adayına sahip çıkacak diyordu. Ekrem İmamoğlu tutuklandıktan sonra da yine kurulan cümleler bu şekildeydi. Ancak son işte pazar günü Balıkesir'de yapmış olduğu açıklamayla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir adaylık tartışması da yeniden alevlenmiş oldu. Yeniden başlamış oldu. Peki CHP'nin adayı kim olacak veya kim olabilir? İlter, tabii bu sorunun yanıtını vermek de kolay değil. Şu
1: sen çok güzel tarif ettin. Bugüne kadar yani tutuklandığı gün bile bizim Z planımıza kadar İmamoğlu'dur diyordu Özgür Özel. Ne oldu da Balıkesir'de Özgür Özel böyle bir açıklama yaptı? Ne değişti? Mutlak butlanla ilgili bir bilgi mi gitti kendisine sence?
2: Tabii ki tahmin ediyoruz ama.
0: Bir hukuki gerçeklik var aslında Melih Altınok. Tabii ki dava devam ediyor ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilleri, ilçe başkanları, il başkanları şüphesiz tamam adayımız Ekrem İmamoğlu ama bir yandan da yargılama süreci devam ediyor. Önümüzde seçimler var. Artık biraz daha gerçekçi konuşmak lazım dediklerini düşünüyorum açıkçası. Çünkü parti kulislerinde de her ne kadar Ekrem İmamoğlu adayımız dense de dışarıya, kamuoyuna bu şekilde birlik ve beraberlik mesajları verilse de zaten siyaseten bu şekilde bir yol izlemesi gerekiyor haliyle partinin ama bir de gerçekler perde arkasında aslında değerlendiriliyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve aslında İmamoğlu adayı olamazsa kim aday olabilir sorusu da yine parti kulislerinde konuşuluyordu. Şimdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aday olabileceği konuşuluyor. Özgür Özel'e yakın isimler neden olmasın? Özgür Özel de Cumhurbaşkanı adayı olabilir nihayetinde. Her partinin genel başkanı doğal adaydır şeklinde de bir aslında siyasi partilerde yaklaşım var. Bu yaklaşım CHP'de de söz konusu. Özgür Özel olabilir. Ancak Özgür Özel'in Balıkesir'de yaptığı bu açıklamanın ardından hemen gözler Mansur Yavaş'a çevrildi haliyle. Çünkü Ekrem İmamoğlu olmazsa Mansur Yavaş adaylığa daha yakın şeklinde değerlendirmeler yapılıyordu. Çünkü 2023 seçimlerinde hatırlanacaktır. Ekrem İmamoğlu'nun aday olması yönünde bazı baskılar vardı, beklentiler vardı. Mansur Yavaş neden olmasın şeklinde değerlendirmeler vardı. Şimdi yeniden Mansur Yavaş'ın ismi de gündeme gelmiş durumda. Mansur Yavaş'la ilgili şu parantezi açalım. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu şimdi tutuklandı. İşte İmamoğlu tutuklandığı için bir yedek aday olabilir mi şeklinde kulislerde bazı ihtimaller dillendirilirken Mansur Yavaş ben asla ve kata yedek aday olmam diyordu. Bunu basın toplantısında da Ekrem İmamoğlu yanındayken de CHP Genel Başkanı Özgür Özel yanındayken de bunu bu şekilde hatta kameralar önünde açıklamıştı. Şimdilerde ise Mansur Yavaş'ın adaylık niyetinin çok açık ve net olduğu ifade ediliyor. Her şartta aday olmak istediği de yine kulislerde konuşuluyor. Her şartta diyoruz. Neden? Çünkü 2023 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde Mansur Yavaş'ın ismi öne çıkıyor anketlerde. Neden Mansur Yavaş aday olmuyor şeklinde belki de Mansur Yavaş'a baskı yapıldığı dönemde Mansur Yavaş kimine göre cesaret gösterememişti, cesaret edememişti. Şimdi ise eğer anketlerde önde çıkması halinde Mansur Yavaş'ın her şartta aday olabileceği konuşuluyor. Peki CHP buna nasıl bakar? Yani Mansur Yavaş'a evet der mi? Orada bir soru işareti var. Özellikle birkaç ay öncesinde Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler Mansur Yavaş'la ilgili farklı değerlendirmeler yapıyorlardı. Parti kulisi

0: de işte Mansur Yavaş, CHP'nin belediye başkanı, ancak Ekrem İmamoğlu tam bir Cumhuriyet Halk Partili evladı şeklinde değerlendirmeler vardı. Yani Mansur Yavaş'a mesafeliydi Cumhuriyet Halk Partisi. Şu anda da durumun bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Ancak tabii ki şartlar ne getirir, önümüzdeki süreçte nasıl bir gerçeklik ortaya çıkar, siyasi gerçeklik nasıl ortaya çıkar, bununla birlikte Mansur Yavaş'ta ve Cumhuriyet Halk Partisi'de stratejisini belirleyecektir. Bir yandan da her ne kadar dillendirilmese de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aday olmak istediği, böyle bir niyetinin olduğu parti kulislerinde konuşuluyor. Bunu da belirtelim. Her ne kadar Vahap Seçer bunu artık şu dönemde açıkça dillendirmese de Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde Vahap Seçer'in de adının konuşulduğunu ifade edebiliriz. Tabii nasıl bir yarış olur? CHP Genel Başkanı masaya vurur ve aday benim der mi? Yeniden bir ön seçim olur mu? Üyelere sorulur mu? Nasıl bir strateji olur? Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ancak burada önemli olan husus şu: Cumhuriyet Halk Partisi açısından Butlan davası. Şimdi Butlan davasında çıkacak sonuçla birlikte bu anlattıklarımızın tamamı boşa düşmüş olur. Çünkü hani tabii ki mahkeme kararına göre bunu söyleyebiliriz. Eğer Butlan çıkarsa, işte eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu yargı kararıyla, mahkeme kararıyla yeniden göreve dönerse, bu anlatmış olduğumuz ihtimallerde artık bir kenarda kalır, belki de rafa kalkar. Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olursa Cumhuriyet Halk Partisi'nde bambaşka bir süreçte başlamış olur Melih Altınok. Yani demem o ki mutlak Butlan davası önemli, oradan çıkacak olan sonuç önemli. Cumhuriyet Halk Partisi de bu davadan çıkacak sonuca göre bir strateji belirleyecektir. Gidişat onu gösteriyor.
1: Gaffar, şimdi İmamoğlu için hani daha eski CHP'li diyorlarmış. Hitler'in anlattıklarından anladığımız o. Yani Mansur Yavaş'la ikisi olacaksa atadan babadan CHP'li diyorlar İmamoğlu'na. Mansur Yavaş bence daha fazla
0: CHP'li. Ekrem İmamoğlu CHP'nin evladı, Mansur Yavaş belediye başkanı şeklinde bir değerlendirme oluyordu önceki aylarda.
1: Evet, ama İlter'cim diyorum ki ben de
0: burada Mansur Yavaş artık aktarmıştık yine Melih Altınok.
1: Evet, Mansur Yavaş artık yani Ekrem İmamoğlu'dan daha fazla CHP'li. Kaç senedir aday oluyor Ankara'da. İmamoğlu da daha önce aslında şey geleneğinden geldiğini söylüyordu, işte ANAP sağ gelenekten geldiğini. Merkez partiye sağ. Girişi de çok eski bir atıdan babadan CHP'lik yok herhalde.
2: CHP'nin evladı kavramına ben takıldım. Gerçekten orijinal. Çünkü aklıma şu geldi. Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu ile ilgili bizim aramızda baba oğul ilişkisi var demişti. Evet. Hatırlarsan.
1: Tabii.
2: O zaman da ben bunun peşine düştüm. Acaba dedim Kemal Bey arzu etse Ekrem Bey'e evlat edinebilir mi diye. bunun mümkün olmadığı ortaya çıktı o zaman. Yani bu ancak manevi bir evlatlık düzeyinde kalabilir. Ki iyi ki de öyle kalmış. Çünkü şimdi düşman oldular.
1: Düşman oldu.
2: Evet. Şimdi Ekrem Bey Kemal Bey'in evladıydı. Şimdi CHP'nin evladı oldu. Fakat CHP ile Kemal Bey yolları ayırdı. Yani bu şunun gibi mi? Hani anne ve baba boşandılar fakat evladın vesayeti şeyde devam ediyor. Velayeti, özür dilerim, annede, CHP'de devam mı ediyor? Bayağı kafa karıştırıcı bir durum. Yani CHP'yi anlamaya kalktığında hatlar karışıyor. Ben Bülent abi kadar net şeylerim olmadığı için, kulis bilgilerim olmadığı için ben yorum yapmakla yetiniyorum. Benim de kafamda şu canlanıyor. Yani senin dediğin işin mizahı şakası bir yana, ki bu söylediğim çok şaka da değil, onu da söyleyeyim yani. Gerçekten bunu söylediler. Yani bu evlat muhabbetini çok anlamakta zorlanıyorum ben.
1: Abla zaten işin içine ne girer? Meral Akşener'e de abla diyorlar. Yani evet. İnsanın ablası kendi öz ablası olur ya da birine, evet, falan dersin. Bravo. Siyasette Bülent abi, abi, abla falan olmuyor yani.
2: Bir durum oluşturuyor bu. Bir gariplik var burada. Şimdi yani bu evlat lafı şey gibi. Hani ya abi senin için her şeyi yaparım ben. Garanti benim abicim falan diyen, böyle bol keseden atan tipler vardır ya, bu ona benziyor. Yani evladı falan ne demek? Aslında harcanabilir bir şey demek. Manası o. Kurumsal bir şeye denk gelmiyor. Kurumsal olarak denk gelenleri konuşalım. Birincisi Ekrem İmamoğlu çok büyük bir yolsuzluk davası nedeniyle sanık statüsündedir. Hapistedir, tutuklu, yargılanmaktadır. Bir. İkincisi bugün netleşti ki istinaf başvurusu reddedildiği için üniversite diploması yoktur. Yani geçmişte aldığı diploma sahtedir. Özür dilerim, usulsüzlük yoluyla alınmıştır. Dolayısıyla geçersizdir. Bu iki sebep nedeniyle Cumhurbaşkanı adayı olması mümkün değildir. Dolayısıyla ister evladım deyin, ister anam deyin, ister bacım deyin, istersen görümcem, eltim deyin, ne dersen de Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olamıyor.
1: Peki Özel'in

0: Çıkışı bununla mı alakalıdır? Pazartesi günü böyle bir karar çıkacağını duyup da bu açıklamayı yapar
1: mı? Ben bununla ilgili düşünüyorum. Yani şu, zaten büyük ihtimalle parti teşkilatlarına da bunu böyle izah edecekler. Yani nasıl izah edecek? Düşünün, tam boy angajman içindesiniz. Yani soruşturma başlayacağını duyduktan sonra alelacele Cumhurbaşkanı adayı ilan etmişsiniz Ekrem İmamoğlu'nu. Daha sonra da o angajmana hiç vazgeçmemişsiniz. Vilayet vilayet gezip mitingler düzenlemişsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki bu insanlara, yani gelin kanımızın son damlasına kadar İmamoğlu için çarpışacağız. Sütte leke var, onda leke yok dediğiniz kişiyi şimdi döneceksiniz bu insanlara, diyeceksiniz ki bunu artık biz bırakıyoruz. Bundan vazgeçiyoruz. Bu safrayı atıyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Buna bir gerekçe lazım. En makul gerekçe de bu diploma konusu. Çünkü öbür konularda, yani belediyeye dair yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet vesaire konularıyla ilgili Özgür Bey inatla biz masumuz, herkes masum, Ekrem Bey de masum, herkes masum diyor. Yani çok büyük bir dosya tabii, hani böyle herkes masum masum iddiaları da tuhaf ama yani o, ben dediğini aktarıyorum yani, evet. Öyle diyor. Orada diretmesi daha makul gibi. Belki seçime taşıyacak hatta bu davayı. Yani şöyle bir hesap yapmış olabilir. Ekrem İmamoğlu zaten fiilen aday olamıyor. Yerine ben aday olayım. Bu arada Ekrem İmamoğlu'nu da satmadığım için, terk etmediğim için onu da bir kaldıraç olarak seçim kampanyasına dahil edeyim.
0: Belki de İmamoğlu taraftarlarına şunu diyecek, ya da İmamoğlu taraftarlarına değil mi? İmamoğlu cephesine, çünkü oradan bir cevap gelecektir. Ya biz iktidar olursak, zaten bunu telaffuz ediyorlar, zaten çıkaracağız hepinizi, yani çıkarırız. Bir şekilde af çıkarırız.
1: Tabii. Büyük ihtimalle öyle olacak zaten şimdi.
0: Yani önceden seçim... ben bir emanetçi gibi gelirim de diyebilir ona. Ben gelirim, seni çıkarırız, daha sonra bir dahaki seçimde bir şey olur. Sen ya, geçersin.
1: Tabii bu da bir formül olarak konabilir.
0: Çünkü kızar İmamoğlu buna. Yani Özgür Özel'in bunu söylemesi mutlaka bir şeyle, Silivri'yle bir şey arası olmuş.
2: Daha önce de kızdı zaten.
1: Şimdi
2: mudur?
1: Burada ne olur bilmiyorum ama şu kesin, bakın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da dahil olacağı bloğun her neyse seçim beyannamesi, seçim vaatlerinin arasında birinci sırada bu davalardan şu anda yargılanan yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet, irtikap vesaire nedeniyle yargılanan kişilerin tamamının affedilmesi ve davaların kadük ilan edilmesi olacak. CHP bunu beyannamenin başına yazmak zorunda. Şayet yazmazsa o seçimi kaybeder. Ya kesin kaybeder. Yani kaybedip kaybetmeyeceğimi ben bilemem. Halk karar veriyor da. Fakat bunu beyannamenin başına yazmazsa tam olarak o etrafında topladığı kitleye, konsolide ettiği kitleye şunu demiş olur. Ya bugüne kadar bize yalan söyledik. Bunu diyemeyeceğiniz için onu beyannamenin başına yazmanız lazım.
0: Ama bu da çok garip bir vaat olmaz mı beyanname de gelirse?
1: Bu da dünyanın en garip seçim vaadi olur.
0: Yani bütün işte şunları çıkaracağız, davaları...
1: Zaten onun için söylüyorum. Dünyanın en garip seçim vaadi olur. Ama hep anlatmaya çalıştığımız şey şuydu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı bu siyaset stratejisiyle, bu davalara yaklaşımıyla kendini bir kapana hapsetti. Tam olarak onu söylüyorum. Mesela seçim geliyor, başladı seçim. Diyelim ki seçim takvimi çalışmaya başladı. Beyanname ilan edeceksiniz. Ya bunları başa yazacaksınız en başa, bir numaralı vaadin bu davaları kadük ilan etmek. Yazarsanız senin dediğin gibi bu bir garabet, dünya siyaset literatürüne geçer, olacak şey değil. Yani benim seçim vaadim falan davaları kaldırmak diye geliyorsun. Mahkeme falan yok diyorsun Türkiye'de. Bunu söylemiş oluyorsun. Tabii. Çok da sakat da bir şey aynı zamanda. Bu anlama geliyor. Diyelim ki bunu yapmadın. Mahkemeler var, davalar devam ediyor. Biz masumiyete inanıyoruz. Masumdur bizim başkanlarımız ama mahkemede ispatlanacak. Bunu bekliyoruz dedin. Daha itidalli bir pozisyon. Pozisyonda da bütün çevreni topladığın insanlara diyeceksin ki ben size 2 yıldır yalan söylüyorum hale diyeceksin. Bu bir çıkmaz sokak.
2: Çıkmaz. Şimdi bu Gaffar çok önemli bir bilgi veriyor orada ve değerlendirme yaparken 3 aydan beri Özgür Özel ara seçim lafını ortaya attı. Bunun çıktığı yer Özgür Özel'le beraber Ekrem İmamoğlu'nun içeride yaptıkları konuşma. Cumhurbaşkanlığından ümidini kestiklerini zaten oradan anlamıştık. Ve ara seçim istedi. Ara seçimde hep bastırdı Ekrem İmamoğlu milletvekili yapmak için. Neden? Ceza almadan, diploması kesin karar verilmeden. Ve bununla ilgili de DEM'le yaptığı bir pazarlıklar var. Bunu DEM yer yer açıkladı. Ve gitti, ilk gittiği yerde DEM'le Tunceli'de tek milletvekilliği var. Tunceli'deki milletvekilleri istifa ederse orada 3 ay içinde ara seçim yapılmak zorunda. Başaramadı.
0: Ama yani Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı yapmak için değil, önce milletvekili adayı gösterip yapalım. İçeriden çıkartmak için.
3: Dokunulmazlık
2: tabii. Onun üzerine girdiler. Bu gelişmeleri zaten çok önemli bir şekilde değerlendiriyorlar. Özgür Özel bu işin kendine geleceğini biliyor zaten bu gelişmelerle. Buradan Ekrem İmamoğlu'nun bu dava

0: Buradan çıkmayacağı ortada ve özellikle de farkındaysak Aziz İhsan Aktaş davası ve Adem Soyer'in açıkladığı itiraflar ve açıklamalardan sonra sallanmaya başladılar. Bu bir. İkincisi, anketlerde giderek Ekrem İmamoğlu ile ilgili olayların siyasi olduğuna dair iddialar, rakamlar giderek düşüyor. CHP teşkilatlarında da, il başkanlarında, belediye meclis üyelerinde, belediye başkanlarında ya bu Ekrem Bey'in dışında farklı bir şey yapmamız lazım. Giderek oy da düşüyor. Kamuoyu Ekrem İmamoğlu'nun her çıkarı itiraftan sonra çok şiddetli şekilde aşağı doğru düşüş var. Mesela bir Burcu Köksal bir istifa etti. Bir gün sonra anket yapılıyor orada. 10 puan birden düştü CHP.
1: O kadar etkiliyor.
0: O kadar, yani bir gün içinde. O bakımdan bu gelişmeleri gördüğü için bu açıklamayı Balıkesir'de yaparak bu istirafı da değerlendirdiler. Çünkü istiraftan sonra Danıştay'a gidecekler. Danıştay'a iki defa verilmiş, iki tane red kararı var. Önemli kararlar bunlar. Ve bunlarla beraber Ankara'daki Bölge İdare Mahkemesi'nin istediği Aziz İhsan Aktaş dosyası bir. Adem Soyer dosyası iki. Üçüncüsü de bu Gökhan Özkan Yalım'la ilgili dosyaları da gönderildi İstanbul'dan. Bunlar o kadar önemli ki, bunlar doğrudan doğru mutlak butları ilgilendirir.
1: Bu ama arada bir, o mutlak butlarını görüşen mahkeme önemli, şu an bunlara bakıyor mu?
0: Tabii bir önemli yani. Konu daha var. Ondan ilgili tartışılıyor. Kapatma. Biliyorsunuz İstanbul olayından sonra Yargıtay Başsavcılığı'na not geldi. CHP'nin parayla ele geçirildiğine dair iddia. Çok tartışıldı. Ve oradan yedek parti çıktı ortaya. Gerçekten de bir yedek parti var. Çünkü mutlak butlanda da kullanabilirler. Ama bir kapanma durumunda kullanabilirler. Ellerinde seçime giren bir partiyi almışlar. İsmini gizliyorlar. O parti üzerinden böyle bir hazırlıklar yaptılar. Yani mutlak butlara da hazırlar. İkincisi, kapatılma ile ilgili gelişmelere de bu Özkan Yalım'ın yaptığı açıklamalar.
1: Bugün ne dedi Özkan Yalım?
0: Gökhan Böceğin de yaptığı açıklamalar.
1: Ek olarak ne söyledi Bülent abi bugün?
0: Bugün söyledikleri ya, onları ben tek
1: yani
0: tek.
1: Yani davanın şu anlamda tek değil de seyrini değiştirebilecek sürecin önemde gördüğün ne var açıklamalar içerisinde? Hepsini sormuyorlar.
0: Ek istemesinin sebebi şu. Ek istemesinin sebebi doğrudan doğruya yeni bilgiler verdi. O bilgilerin bir kısmı açıklandı, bir kısmı açıklanmadı. Özellikle bu doğrudan doğruya delegelerle ilgili yaptığı açıklama. Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlara gidecek bilgileri yine verdi. 115 tane ben dedi imzalı Özgür Özel'i destekleyecek imzalı belgeleri aldım. Selin Sayıkböke'ye verdim. Bu çok önemli. Çünkü 13 oy farkla geldi Özgür Özel kazandı seçimi. 13 oy. Ve burada doğrudan doğruya bunun verdiği bilgiler de ve şu anda devam eden ceza davaları var. Oradaki iddialarda da doğrudan doğruya delegenin iradesi sakatlanmış durumda. Onun için çok üstünde bir parasal olay dolaşıyor. Bu nereden çıktı bütün bu olaylar? Para kulelerinden çıktı. Para kulelerinden elde edilen mekanizma İstanbul İl Kongresi'ni alıyorlar. İstanbul İl Kongresi'ni aldığı anda Ekrem İmamoğlu 192 delegeyle Ankara'ya geliyor.
1: Ha, bunları hep konuştuk Bülent abi. Ve mahkemede şöyle bir karar verdi. Kardeşim dedi. Böyle bir durum yok dedi. Mutlak butlarını doğuracak bir durum yok dedi. Üst mahkemede bekliyor. Bu benim anlamak istediğim son ortaya çıkan mevzular, tartışmalar, medyada konuşulanlar, herkesin konuştuğu. O mutlak butlan davasında yargının farklı bir karar vermesini ne kadar etkiler?
0: Etkiler. Şu anda SSK bu açıkladığı, Özkan Yalım'ın açıkladığı delegelerle ilgili yaptıkları incelemede gerçekten de 120 tane kesinlikle delegenin akrabalarının, çocuklarının belediye şirketlerinde, belediye bölgelerinde işe yerleştirildiği resmen tespit edildi.
1: Dolayısıyla sen 13 farkla kazanmıştır diyordun. Tabii. 120
2: Yüksek Seçim Kurulu dedi,
1: bir şey
2: dedi değil mi bunu? YSK mı dedi?
0: Yok, SSK.
2: SSK.
0: Bugünkü konuşmasında yine bir
1: SSK
0: örnek.
1: SSK yani işe girdiler babası.
0: Bugünkü.
1: Evet, ben de diyorum nereden?
0: SGK. Bugün konuşmasında.
1: SGK diyelim artık.
0: Kendisini
1: SSK
0: arayan,
1: kalmadı hocam.
2: Ben de anlayamadım.
0: Delegenin ben Özgür Özel'e oy vermek istiyorum. Kemal Bey'e vereceğim. Benim çocuğumu işe yerleştirirsiniz. Özgür Bey'e vereceğim diyen bir hanım aramış. Onun detayını verdi. bakın dedi CV'ler var, telefonunu getirtirdi. Telefonundan bunlara bugünkü belge konuşmada detaylarını verdi.
1: Anladım. Bu da etkileyecek bir sonuç olabilir.

0: mutlaka kutulara giden mekanizma demek. Tamam. Bir de burayı çok destekleyecek 1 Temmuz'da Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi Ekrem İmamoğlu ve 12 arkadaşının davası, ceza davası var. Onlar da zaten ceza noktasına gelmişti. Bu gelişmelerden sonra onlar da aynı notu aldı. Adem Soyer'i de ifade almak için Ankara'ya getirecekler.
1: Evet.
0: O da mutlak mutlan şu anda çok ileri safhaya gelmiş durumda. Temmuz'da bombalar arka arkaya patlayacak.
1: Temmuz'da netleşecek diyorsunuz. Evet. Ben asıl şu konuyu çok merak ediyorum. Burayı da çok güzel özetledin ama bir veli ağababa olgusu var CHP'de. Sürekli ben veli ağababayı görüyorum. Her yerde bağırıyor, çağırıyor etrafa falan filan. Meşhur bu mecliste bulunan bir poşetin içinden çıkan dolarlar vardı. Bu konu böyle şey oldu Bülent abi. Yani bir açıklama gelmiyor. Bununla ilgili CHP'li gazeteciler de açıklama yapıyorlar. Ama bununla ilgili mesela meclisten bir şey çıktı mı ya da yargı süreci devreye girdi
0: olmadı.
1: Mi?
0: Olmadı.
1: Konu çok konuşuldu. Olmadı mı? Niye olmuyor?
0: Şimdi neden olmadı? Seyit Torun, Kemal Bey'in yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısının odasında bulundu bu. Odasında bulunduktan sonra araştırıldı. Kimler geldi diye. Veli Ağbaba ile ilgili bir mekanizmanın çalıştığı geldi. Bu meclis başkanlığı genel sekreterliği bir çalışma yapacaktı, yapmadı onu. Bununla ilgili bu paranın şu anda iddialara göre Veli Ağbaba tarafından alındığı söyleniyor.
1: Söyleniyor. İlter çıkmadı değil mi? Bununla ilgili ya meclisin her tarafı kamera İlter. Yani çok
2: yok,
1: mu zor?
2: Orada bir araştırma yapıldı.
1: Evet.
2: Bir araştırma yapıldı ancak bir sonuca varılamadı. Bir herhangi bir görüntü kaydı vesaire olmadığı için hani somut bir delil ortada olmadığından dolayı herhangi bir sonuca varılamadı. Yani meclis başkanlığı bu konuyu araştırdı açıkçası.
1: O zaman çıkmadı yani lehine.
2: Daha sonra da elinde bilgisi, belgesi, duyumu olan varsa gelsin meclis başkanlığını bilgilendirsin şeklinde de meclis başkanlığının bu yönde bir çağrısı da olmuştu. Bunu da belirtelim. Orada herhangi bir sonuca ulaşılamadı.
1: O zaman lazım. Şunu söylemek gerekiyor. Yani Veli Ağbaba
2: yani
1: lehine
2: işte kamera görüntüsü vesaire olsa
1: Veli Ağbaba lehine bir gelişme
2: zaten,
1: yaşandı. Değil mi? Çünkü bu iddiayı ortaya atan CHP'li gazetecilerdi çoğunlukla.
2: Yani iddia ediliyordu ama bir sonuca ulaşılmadı. Evet.
0: Büyük yapıyor.
1: Ama hani bunu sonuca ulaşılmadığı şöyle net tarif edelim.
0: Net
1: lehine
0: tarif.
1: Adamın bir şeyle suçlanıyor. Delil koyamazsan ortaya demek ki bu konuda bir şey yok. Bunu
0: eğer,
1: böyle demek lazım.
0: Eğer
1: yani,
0: bu paranın sahibi yoksa
2: vesaire
0: devlete
1: yok.
0: Devlete kalması gerekir bunun. Devlete hazineye bırakılması lazım. Hazineye gitmemiş para alınmış.
1: Ama işte kamera görüntülerinden şundan bundan
3: tamam,
1: bir delil koyamıyorsunuz
3: oluyor,
1: bunun ortaya. Yanlış
3: yani
1: mı anlıyor?
3: Şöyle oluyor. Veli Ağbaba aklanmış oluyor. Üzerine atılan bu şeyden, iddiadan. Değil mi? Bunu
1: evet.
3: CHP'li gazeteciler söyledi. Biz söylemedik. Bunu iyi söyledim. Bu önemli bence. Yani Veli Ağbaba bu konudan sıyrılmış oluyor. Ama CHP aklanamamış oluyor. Çünkü ortada bir poşet para var. O da CHP'li milletvekili odası.
1: Ha bir para var ama
3: yani
1: Veli Ağbaba'nın
3: CHP kurumsal olarak zan altında. Ama Veli Ağbaba zan altında değil. Öyle
0: o yalnız
3: önemli.
0: O alınmış. O parayı almış bir milletvekili.
1: Bir almış ama Veli Ağbaba üzerinden konuşuluyor ya kamerayla da kanıtlayamayınca ama Gaffar'ın dediği gibi birisi almış onu oradan ama
3: evet,
1: Veli Ağbaba değil.
0: Ama bunu meclis başkanının açıklaması lazım. Herkes söylüyor bunu.
3: Ya şimdi kim
1: söylesinler biz de
3: kim olduğunu
0: kimin
3: bilmeyince.
0: Aldığını?
3: Veli Ağbaba değil bir defa bunu anladık. Ya şimdi tekrar tekrar Veli Ağbaba demek haksızlık yani bu doğru
1: evet.
3: Olmaz. Şimdi bu konu tamam. Ama diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi ve bir milletvekili dedi.
1: Yani 250 bin dolar bir poşetin içinde, market poşetin içinde var değil mi? Böyle bir mevzu var.
3: Çağdaş market.
1: Çağdaş market. Yani cebinde 250 bin dolar işte market poşetiyle geziliyorsa meclis içerisinde orada rezil bir iş dönmüş ama konu bu değil.
0: Ben
1: bir
0: de, bunun arkasında
1: bir de,
0: biliyorsun Muhittin Böceğin olayı da bundan sonra olan olay.
1: İşte onu diyeceğim.
0: Arka arkaya gelişen.
1: Veli Ağbaba ile ilgili bir de bu kargo poşetinde Gökhan Böcek'ten İşte para aldığı söylenen Veli Ağbaba'nın kargo poşetinde 100 bin dolarlık bir para şeyi var. WhatsApp yazışmalarında herhalde ortaya çıkıyor. Onun içinden hatta bir takım para falan gidiyor. Bununla ilgili ne diyor Veli Ağbaba da? WhatsApp görüşmeleri de bunlar. Bu arada savcılığın WhatsApp görüşmesinin ekran kayıtları değil mi? Savcılık dosyasında olan bir şey bu. Değil mi? Yani sadece kaynağı medya değil bunun herhalde.
3: Yani biz de,
0: savcılık ifadesi.
3: Biz şimdi
1: Bülent abi çok böyle manidar böyle yaptın da acaba diyorum yanlış bir şey mi söylüyorum?
0: Yok yok.
1: Ya savcılık biz ifadesi.
3: De, ya şimdi mesela ben medyadan okuduğum için savcılığa mı ait bilmiyorum yani.
1: Çocuklar savcılık
3: ama diyor. Ama haber yapan arkadaşlarımız güvenilir kaynaklar ve savcılık diyorlar.
1: Yani bu para trafiği.
3: Ya Bülent abi de ben de kaynak

0: olmadığımız için.
1: Ben şuna akıl sır erdiremiyorum. Yani
0: parayı savcılığın belgeleri.
2: Para trafiği dediğin şey birine para verirsin. Alırsın değil mi hocam?
1: Telefondan. Ya da ne yaparsın? Banka üzerinden gönderirsin. Bir yerden gönderirsin. Poşete para koy. Kargo ile para gönder.
3: Ama bu gibi rüşvet işlerinde bankadan olmaz.
1: Olmuyor.
3: Olmaz tabii.
1: Kargo da göndermek de çok
3: İlk defa duydum ben de kargo.
1: Kargo ile para. Şimdi bu arada şunu da söyleyelim. Şimdi bu Gökhan Böceğin hani 1 milyon euro gittim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde benden kayıt almadılar. 6. kata çıktım. Bu 1 milyon euroyu birisine verdim demişti. Biz o adam kim diyorduk? Yine aynı soruyu soruyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de kameralar vardı diye. Eşkali verilmiş Gökhan Böcek'ten 1 milyon euroyu kimin aldığına dair bir zanlı söz konusu yani. Bu adama vermişsin diye ortaya çıkmış. Böyle de bir süreç var.
4: Bilgi verebilir miyim?
1: Tabii ki.
4: Emre Şahin.
1: Emre Şahin ismi değil mi?
4: Emre Şahin Malatyalı. Veli Ağbaba'nın çok sevdiği bir çocuk. Daha önce bir CHP bayan milletvekilinin ismini biliyorum da vermiyorum.
1: Gamze Taşşehir galiba.
4: Tabii vermemek için. Peki. Çünkü bugün aramışlar Gamze Hanım'ı, çıkmamış kimseye diye bir laf dolaşıyor.
1: Ha, doğrulamadığımız için diyorsun,
4: tabii,
1: anladım.
4: Bu o görevi yaptıktan sonra bu Çankaya bir belde AŞ var. Çankaya Belediye Başkanlığı'nda. Orada yönetim kurulu üyesi yapıyor bunu. Çankaya Belediye Başkanı. Ve buradan maaş aldı. Yani çift maaş aldığı lafları da oradan çıkıyor. Ve kendisi Veli Ağbaba'nın, şoförler zaten çok önemli bu konuda. Hep şoförler bakıyoruz.
1: Bu da şoförü.
4: Ki biraz sonra konuşuruz belki. Özgür Özel'in de şoförü var biliyorsunuz. İstanbul'da VIP şoförü. O da enteresan. Böyle şoförler üzerinden yürüyen bir mekana. Emre Şahin'le ilgili parayı nasıl tespit ediyor? Zaten burada söylerken anlatmış. Ben demiş 35-40 yaşlarında, tanımıyorum demiş. Fakat arkasından bana eğer demiş o isimle ilgili teşhis edebilirim ben. Ve teşhis ediyor.
1: Eşkalini veriyor. Bir 70 boyunda veriyor. İşte doktor, şöyle bilmem ne falan. Ona göre buluyorlar öyle mi? Budur diye.
4: Bulurlar. Neden? Çünkü bu olayla teslim edildiği anlarla ilgili çok detaylı bilgiler var. Bize verilen bilgiler, duyduklarımız az bir bilgi. O kadar çok önemli bilgi var ki burada yapılan konuşmalar var, incelemeler var çeşitli şekillerde. Masakla ilgili inceleniyor, cep telefonları ilgileniyor. Hı hı. Bu gelişmeyi çok iyi değerlendiriyor ve getiriyor, tanıyor. Avukatı alıyor, bu eşkalleri götürüyor. İçeride tutuklu olduğu için bakıyor, bu diyor.
1: Budur. İlter'e de bir soralım. İlter, evet. Bu konu konuşuluyor mu 6. kat? CHP'nin 6. katında bugün de bu gelişmeler yaşandı. Bunlara dair duyumların var mı?
5: Tabii bu iddialar haliyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde konuşuluyor. Ancak Veli Ağbaba'dan da açıklama geldi. Bu iddiayı zaten başından beri Veli Ağbaba yalanlıyor. Ancak tabii Gökhan Böcek net ifadelerle bunun böyle olduğunu anlatıyor. Tıpkı Özkan Yalım'ın bazı iddiaları yalanlanmıştı Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. Özkan Yalım da bugün vermiş olduğu ek ifadede ne dediysem o sözlerin her cümlesinin, her noktasının, her virgülünün arkasındayım şeklinde bir değerlendirmesi oldu. Bu iddialar gündeme geldikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere CHP yönetimi tümden bu iddialara karşı bu iddiaları tümden yalanlıyorlar. Geçtiğimiz haftaki yayınlarda da aktarmıştık. CHP'nin temel yaklaşımı bu konularla ilgili bu şekilde, ancak bir yandan da savcılık dosyasına giren bazı iddialar, itiraflar da söz konusu. Ama CHP yönetimi bu iddialar kesinlikle yalandır. Hem Genel Başkan Özgür Özel yaptığı basın toplantılarında hem de grup başkan vekilleri, milletvekilleri, genel başkan yardımcıları bu şekilde bir olayın gerçekleşmediğini ifade ediyorlar Melih Altınok.
1: Evet, ama eşkali verilmiş, budur budur. O adam da bu işte sizin bahsettiğiniz Veli Ağbaba'nın Malatya'dan arkadaşı. O zaman savcılık o vatandaşa bununla ilgili iddiaları soracak, öyle mi?
4: Gayet de araştırıyorlar. O kadar çok bilgi var ki ellerinde. Nereden anlıyoruz? Yapılan açıklamalar çok dikkatli bakılıyor.
1: Bazı kayıtlarına mı bakılacak? Nasıl anlaşılır bu iş, onu merak ediyorum. Gökhan Böcek mesela 6. kata gelmiş. Onun o sırada telefon sinyali ve parayı sinyali verdiği orada. İnsanın telefon sinyali, evet. Yan yana gelir.
4: Telefonla
1: öyle mi?
4: Konuşması var. Onun yanına geliyor. Telefonla diyor ki ben şeyle, Veli Ağbaba'yla bir konuşmam lazım diyor. Ve Emre Caner arıyor Veli Ağbaba'yı. Veli Ağbaba'yla konuştuktan sonra diyor ki ben konuşayım. Alıyor telefonu. Telefonu aldığım zaman diyor.
1: O zaman bu telefon kaydedilmiştir değil mi? Acaba
4: kayıtlı
1: hani
4: tabii.
1: İç hatları

0: Müthiş bir şoför.
1: Ben müthiş derken çok iyi marbasın.
0: Onun da telefonda. Bütün bunlar telefonundan çıkıyor. O paralar, otoparklar falan da. Bakın o da telefonlar.
1: Genelde üzerinden. Şoför aracılığıyla bu işler pek yapılıyor demek. Ne yapıyoruz? Reklama mı gidiyoruz? İlter'e teşekkür edelim o zaman.
2: Mahrem işleri şoförlere yaptırıyorlar.
1: Ne işleri?
2: Mahrem işleri.
1: Mahrem işleri.
2: Evet, çünkü mahremiyetin içinde olduğu için şoför, güzel yaşamın içinde. O aynı zamanda
1: bir şey de söylemez diye güveniyorum.
2: Tabii, zaten öyle olmuş.
1: İlter çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin.
3: Teşekkürler Melih Altınok. İyi akşamlar. Herkese selamlar.
4: Sağ olun. Evet,
1: biz de bir reklam arası verelim. Sonra devam edeceğiz. İstanbul'da.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Küresel ölçekte son yıllarda enerji alanında yapılan yatırımların %80'i nükleer ve yenilenebilir enerji projelerinde yoğunlaşıyor. Başta küçük modüler reaktörler olmak üzere nükleer enerji alanında geliştirilen yeni teknolojiler hem daha güvenli hem de daha verimli enerji üretimi için önemli fırsatlar sunuyor. Uzmanlara göre küresel enerji dönüşümünde yenilenebilir ve nükleer enerji yatırımları önümüzdeki dönemin en belirleyici başlıklarından biri olmaya devam edecek. Halkbank'ın katkıları.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Korumacı eğilimlerin küresel ölçekte yükselişe geçtiği, ticari rekabetin giderek sertleştiği, savaş ve çatışmaları, su, iklim, gıda ve enerji krizlerinin takip ettiği bir dönemde Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik.
9: Türkiye'nin bölgesindeki çatışmalara rağmen ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdiğini vurguladı. Türkiye'yi her alanda bir üst lige bizler taşıdık dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 2026 yılı hizmet şeref belgesi ve plaket takdim töreninde açıklamalarda bulundu.
8: Bölgemizdeki çatışmalara rağmen geçtiğimiz yıl ekonomimizi 3,6 oranında büyüterek milli gelirimizi 1,6 trilyon dolara, kişi başı milli geliri 18.040 dolara ulaştırdık. Dış ticaret hacmimizi 820 milyar dolara, mal ve hizmet ihracatımızı ise 396 milyar dolara çıkardık. Çok yakın bir gelecekte 400 milyar doları da Allah'ın izniyle aşacağız. İş gücüne katılma oranımız %52,8'e çıkarken işsizlik oranımız tam 35 aydır tek haneli seyrini sürdürüyor.
9: Sözleri kriz tellallerineydi. Prim vermeyeceğiz diyerek kararlılık mesajı verdi.
8: Biz Türkiye'ye 10 yıllardır dayatılan öğrenilmiş çaresizlik duvarlarını yıkmaya çalışırken birileri de bu süreçte sürekli önümüze takoz koyuyor. Ellerine geçirdikleri her fırsatı şahamet tellallığı için kullananları bugüne kadar kale almadık. Bundan sonra onlara prim vermeyeceğiz.
9: Fahiş fiyatlarla ilgili ise fırsatçılara yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdüğünü söyledi.
8: Üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız. Türkiye bugün enerji başta olmak üzere birçok alanda Avrupa'nın en düşük girdi maliyetlerine sahipken bazı ürünlerin fiyatlarında orantısız artışlar yaşanıyorsa bunun piyasa şartlarıyla açıklanamayacağı ortadadır. Yani birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine

0: sesine, kazancına el uzatmaktadır. Oysa bizim iş ve ticaret ahlakımız bin yıllık ahilik geleneğiyle şekillenmiştir. Piyasadaki fırsatçılara dönük denetimlerimizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri alıyor, almaya da devam edecektir.
1: Açıklamalarının ardından Başkan Erdoğan 23'ü Genel Kurul Delegesi, 22'si Oda ve Borsa Genel Sekreteri olmak üzere toplam 55 kişiye plaketlerini takdim etti.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Üst üste dördüncü defa Süper Lig şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza attınız.
1: 2025-2026 Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı kabul etti. Futbolcularla tek tek tokalaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon olan Galatasaray Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularıyla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.
4: Sayın Cumhurbaşkanım, bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Huzurunuzda olmak her zaman büyük bir mutluluk. Başkanımızın az önce söylediği gibi, sizinle şahsen görüşebilmemiz için kupayı kazanmamız gerekiyor.
5: Burada olmak beni mutlu ediyor. Açıkçası kulüp kariyerimdeki ilk kupam bu. Gerçekten büyük mutluluk. Umarım gelecek sezon yine burada buluşuruz ve size bir kupa daha getiririz.
1: Erdoğan 26. şampiyonluğunu elde eden Sarı Kırmızılı ekibi tebrik etti.
3: Sizler de Galatasaray olarak sezon boyunca ortaya koyduğunuz mücadele ruhuyla Türk sporuna örnek oldunuz. Neticede Galatasaray camiasının da desteğiyle şampiyonluğa uzanarak milyonlarca taraftarınıza bir kez daha büyük bir sevinç yaşattınız. İnşallah bundan sonra da gerekeni yapacak, futbol başta olmak üzere spora desteğimizi artırarak sürdüreceğiz.
1: Futbolcular da Erdoğan'la Dünya Kupası'na dair sohbet etti.
6: Dünya Kupası var önümüzde. Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi çok iyi gururlandırmıştık. Şimdi de inşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edip Dünya Kupası'nda da tarih yazmak istiyoruz.
7: İnşallah Dünya Kupası'na da burada gidecek arkadaşlarımız var. Hep birlikte orada ülkemizi gururlandıracağız. Ülkemizin insanlarını gururlandırmak istiyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz.
8: Sayın Cumhurbaşkanım, bizi bir kez daha ağırladığınız için teşekkür ederim. Ben kendi adıma Dünya Kupası'na gitmiyorum. Bu yüzden Türkiye'yi izleyeceğim.
9: Çok mutluyum. Çünkü Türkiye 24 yıl aradan sonra bu yıl Dünya Kupası'nda yer alıyor. 4 yıl önce buraya geldiğimde durum böyle değildi. Şimdi Türkiye ve Galatasaray daha üst bir seviyede ve bunun için çok mutluyum.
1: Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Başkan Erdoğan, Galatasaray heyetiyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Başkan Erdoğan'a memleketi Rize'nin plaka kodu olan 53 numaralı formayı hediye etti. Kabulde Galatasaray'ın kazandığı şampiyonluk kupası da yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da kabulde hazır bulundu.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Son günlerde artan dolandırıcılık vakaları, çarpıcı istatistikleri de ortaya çıkardı. Günümüzde mal varlığına karşı işlenen suçların %72'si dolandırıcılık. Bu suçların tahmini ekonomik kaybı ise 10 milyarlarca lirayı aşmış durumda.
10: Şifre çözülüyor.
1: İçişleri Bakanlığı da bu veriler ışığında harekete geçti. Dolandırıcıların korkulu rüyası olacak Dolunay projesi için adım attı. Proje, yapılan ihbarı yapay zekayla 18 dakikada savcının incelemesine hazır bir dosya haline getirecek. İhbarcının paylaştığı tüm bilgiler merkezi veri havuzunda toplanacak. O veriler anında işlenmeye başlayacak. Kullanılan dolandırıcılık yöntemi ve risk seviyesi analiz edilecek. Yapay zeka hangi kurumun hangi tedbiri alması gerektiğini belirleyecek. Özellikle yüksek riskli işlemlerde bankalar arası kart merkezine şüpheli işlem bildirimi yapılacak. Banka hesapları dakikalar içinde bloke edilecek.
10: Şifre çözülüyor.

0: projede savcı ekranı adı verilen merkezi kontrol sistemi de yer alacak. Yapay zekanın oluşturduğu raporlar doğrudan savcının ekranına düşecek. Savcı tek tuşla dijital onay verebilecek. Onayın ardından sistem ilgili kurumlara otomatik görev dağıtımı yapacak. Böylelikle kurumlar arası yazışmalar nedeniyle yaşanan zaman kaybı da ortadan kalkmış olacak. Yapay zeka tüm bunların sonunda dijital bir dosya hazırlayacak. O dosya başsavcılığa gönderilecek. Sistemin detaylarını anlatan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dolandırıcılık suçlarının korkutucu boyutlara geldiğini ifade ederek her 3 vakadan sadece biri için suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi. Yalnızca jandarma bölgesinde bildirilen vakaların tahmini ekonomik kaybının 50 milyar lirayı aştığını hatırlattı.
1: Karşımızdaki ekonomik tehdidin boyutu ürkütücü. Artık savcılar aylar sürecek delil toplama evresini atlayıp soruşturmanın daha çabuk olgunlaşmasını ve operasyona dönüşmesini sağlayacak. Mağdurların polise ihbarda bulunduğu andan itibaren dosyanın 18 dakika içinde savcıya ulaşarak onaya sunulmasını hedefliyoruz.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Sebep sonuç devam ediyor. İlk bölümde Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuştuk. Bu bölümde de İran Savaşı'nı konuşacağız. Trump Çin'e gidip geldikten sonra da farklı açıklamalar yaptı. Çin seyahati Trump'ın İran Savaşı'nı, Hürmüz krizini aşmak için bir yol olur diye düşünülüyordu ama Gaffar bir aşama kaydedilemedi değil mi?
4: Evet.
3: Hürmüz'le ilgili. Evet. Yani Çin tarafı şunu diyor. İşte tamam, uzun vadede biz alternatif petrol arayışlarımız var zaten. Hürmüz birinin kontrolüne girmesin, açılsın falan diyor ama otomatik hani bununla ilgili Trump'ın tezlerini destekleyecek bir şey söylemedi.
4: Hiçbir şey çıkmadı. Çin serin kanlı davrandı. Yani genelde zaten Çin böyle
3: yapıyor. Çinler seni kandıracak.
4: Evet, zaten böyle yapıyor.
5: Yani uluslararası... Zaten şey dedi ya, çok az konuşuyor.
4: Evet, doğru.
3: Hiç anlamazsın da yani kabul etti mi etmedi mi, evet, ne yaptı falan.
4: Uluslararası sorunlarla ilgili de Çin'in yaklaşımı genelde anlaşılması zor bir ilkesel yaklaşımdır. Sebebi şu, yani biz neden anlamakta zorlanıyoruz Çinlilerin bu yaklaşımlarını? Amerikalılar da zorlanıyor, biz de zorlanıyoruz zaman zaman. Sebebi şu, benim anladığım kadarıyla Çin çok böyle uzun vadeli planlarla yönetilen bir ülke. Ve komünist rejim olduğu için, yani tek parti olduğu için, yani partilerin yer aldığı bir demokratik sistem yok. Başka bir sistemleri var. Öyle olunca da bunlar 20 yıllık, 30 yıllık planlar yapabiliyorlar.
3: Evet.
4: Dolayısıyla bütün olaylara yaklaşımları çok sakin oluyor bunların.
3: Bir
4: mesela
3: de,
4: bizde o kadar sakin olamazsın, yerel seçim geliyor.
3: Tabii canım. Hemen bir de söyleriz.
4: Ya da Trump ara seçimler var. Trump'ın bir zafer kazanması lazım. Ya Çin'in öyle bir derdi yok. Her
3: bu
4: şey
3: dediğin,
4: çok rahat.
3: Politik olarak böyle, bir de kültürel kodlar çok farklı. Biz doğu ile batı diye bir şey var. Onu hissediyorsun.
4: Doğru,
3: yani
4: doğru.
3: İşte beyaz yası simgeliyor falan. İşte sinemasına bakıyorsun. Tersi, anlamıyorsun yani.
4: Tersi. Evet, evet.
3: Ve Çinlerle iş yapan da onu söylüyor. Hı diyorsun diyor. Ayrılıyorsun diyor. Yani iş okey demişiz gibi, tamam demişiz gibi. Ama onlar teyit için 3-5 defa daha görüşecekler aslında seninle.
4: Evet, evet.
3: Yani dolayısıyla bir mutabakat çıktığını söylemek çok zor.
4: Çok zor. Kaldı ki şöyle oldu. Yani Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün dün yaptığı açıklama vardı. Aşağı yukarı 11 dakikalık bir video.
3: Dinledim ben de ona, evet, baktım. Yani ya, açıklamasına baktım, tercihesine,
4: evet,
3: baktım.
4: Şöyle yani madde Amerika hiçbir şey alamadı diyor yani. Özetle bu, sadece ticaret yaptık diyor.
3: Ticaret. Ama şu doğru mu Gaffar? Yani insanlar böyle bir savaşa tutuşacaklar havasında Çin ve ABD. Şimdi bakıyorsun 600-700 milyar dolarlık ticaret hacmi var. İşte Çin'e ne diyordu Trump, ne talep ediyordu en azından? Altın biriktirme, dolar tahvillerimizi almaya devam et diye. Tamam, bu Çin için bir sigorta olabilir ama iki ülkenin çok fazla ekonomik olarak iç içe geçtiğinin göstergesi. Yani
4: doğru,
3: bu kadar iç içe geçmiş iki ülke öyle kolay, doğru, kolay savaşamaz, kolay kolay ayrılamaz.
4: Çok haklısın. Yani bunu sen de yazdın, ben de yazdım, söyledim. Biraz bizim sesimiz kısık kaldı bu kakafoninin arasında, gürültünün arasında.
3: Savaş çırtkanlarının
4: arasında. Savaş çırtkanlarının arasında. Bunların savaşma ihtimali çok zayıf. Bir, ikinci, hatta imkansız neredeyse, öyle söyleyeyim. İkincisi, Trump zaten Washington, Moskova, Pekin üçlüsünü kurmaya çalışıyor. Bunu
3: çok
4: açık
3: önemli.
4: Açık söylüyor bunu. Entelektüelleri de söylüyor. Yani şöyle düşünüyor. Şimdi tek kutuplu dünya bitiyor. Amerika'nın liderliği, dünya jandarmalığı bitiyor. Böyle bir durumda iki kutuplu dünyanın çatışmasına doğru girmeyelim, yoksa biz de kaybederiz. Onun yerine dünyayı üç büyük ortak, hatta iki büyük ortak ve onların yanında bir de bir küçük Rusya yani.
3: Rusya.
4: Bu üçlü bir şey kuralım, bir triumvirat kuralım. Nasıl olsa Birleşmiş Milletler falan da çalışmıyor.
3: Evet.
4: Onun yerine böyle bir mekanizma. Etrafımızı da diğer ülkeleri güçlerin nispetinde alıp dizelim. Yani aslında Trump'ın dünyaya dair bir tasarımı var. Hani Trump böyle sadece yıkmak için falan gelmiyor. Hep söylediğim şey, Trump'ın iş başına getirilmesinin sebebi Amerika'yı çok kutuplu dünyaya hazırlamak. Tek kutuplu dünya bitti. Şimdi

0: Çok kutuplu dünya var ve bir an önce bu hazırlığı yapmamız lazım. Trump'ın ajandası da zaten bu işbirliğini oluşturmak. Şu çok enteresan bir görüntüydü Çin ziyaretinde Trump'ın. Biliyorsun önemli bir kalabalık iş adamı heyeti de vardı beraberinde. Yeri gelmişken söyleyeyim, bizim Cumhurbaşkanımız da seyahatlerinde iş adamlarını götürüyor. Ne alakası var, ne işi var iş adamlarının diyorlar.
1: Ya zaten bu işte, konu bu yani.
0: Konu bu zaten yani. Zaten onun için gidiyor. Kimi götürecek abi? İş adamları gidecek. Trump da onu yapıyor. Yani Xi de onu yapıyor bu arada. Putin de onu yapıyor. Bak bugün Putin Pekin'e vardı.
1: Bu da çok önemli. Orayı Putin hiç geçmeyelim Gafar'cığım. Putin de dediğin çerçeve
0: çok önemli.
1: Şunu
0: söyleyeyim. İş adamlarına gösterilen yoğun ilgi gerçekten görmeye değerdi. Çin'de Amerika'nın o büyük iş adamları inanılmaz bir ilgiyle karşılandılar. Sebebi şu. Zaten Çin'de bu adamların ortakları var. Çin'de iş yapıyorlar. Çin'de istihdam oluşturmuşlar. İşçileri, çalışanları, mühendisleri var. Ve hepsi çok ilginç bir şekilde hepsi Çin'de tanınıyor. Yani mesela şeyin şu Nvidia çip şirketinin sahibi olan aslında yani soydan Çin asıllı, Çin soyundan gelme bir Amerikalı var. Çincesi mincesi yok yani, atası dedesi Çinliymiş galiba. Adama gösterilen ilgi akıl alır gibi değildi. Hatta daha enteresan bir şey söyleyeyim. Çin'in en büyük şirketlerinin patronları yani CEO'ları, çok büyük şirketlerin CEO'ları Elon Musk'la ya da bu beyefendiyle gidip selfie çektirmeye çalıştılar. Bu kadar alaka gösterdiler. Bu da şunu gösteriyor, senin söylediğin gibi bu iki ülke ekonomik anlamda iç içe geçmiştir. Bunlar birbirinden kopması zordur. Tabii ki ayrı iki ulus, iki devlettir. Ayrı çıkarları vardır. Ama bunların bir savaşa tutuşması her iki tarafı da zararlı çıkartır. Bizden çok
2: Melih
0: onlar
2: Bey, bilmiyor. Şunu söyle. Bu savaş var ama savaş ticari savaş. Bildiğimiz askeri klasik savaş değil. Ticari savaş başından beri.
1: Rekabetin bir üst seviyesi rekabet. Savaş zaten
2: ha,
1: yani.
2: Sadece ve evet. Sadece Tayvan için olabilir. Onda bile Amerika vazgeçti artık. Tayvan'a bir Çin diyor. One China diyor. Onun Çin'in parçası
1: Çin'e olduğunu. Çin'e çok yakın, bize çok uzak diyor.
2: Evet, onun parçası olduğunu hukuken de kabul etti. Yani savaş var ama ticari savaş. O bildiğimiz klasik savaş değil. Bakın Gaffar Bey güzel söyledi. 400 tane iş adamı götürdü. 12.2 trilyon dolar ciro yapan firmalar. İran'ın bütün gayri safi milli hasılası 400 milyar dolar. Hesabı. Yani 30 tane İran kadar adam iş adamı götürdü bunu işe. Ha, her sene eskiden 700-800 milyar dolar açık veriyordu Amerika Çin'e karşı. Bu 300 milyara dolar düşmüştü. Trump 200'e düşürttü şimdi. Vergileri, gümrük vergilerini çıkarttı, kotaları koydu, 200'e düşürttü. Bunu da nasıl kompanse ediyor? Siz de söylediniz. Benim tahvillerimi alacaksın. Yani bu savaş böyle savaş, ekonomik savaş. Yoksa bomba atacak, atom, öyle bir şey yok yani aralarında.
1: Dolayısıyla uzlaşmaları da çok kuvvetli muhtemel gayet görünüyor. Normal. Bu kadar iç içeler. Hocalarıma, hemen geleceğim.
3: Hocalarıma bir ek yapabilir miyim?
1: Çok kısa olsun çünkü kısa. Amerika'ya gideceğiz. Hemen arkadaşlarımız bekliyor bir cümle. İkinci, konuşacağız uzun
3: 20. uzun. 20. yüzyılda Sovyetler Birliği, Amerika birbirleriyle NATO kurdu, Varşova Paktı. Çarpıştılar mı Amerikan ordusu ve Rus ordusu?
0: Hayır.
3: 80 sene.
1: Hayır, herkes birbirini yedi, bir tek onlar savaşmış.
3: 100 yılda Çin'le de Amerika çarpışmaz.
2: Yok, yok öyle bir şey.
3: Bölge savaşları devam ettirir. Doğru.
1: Konuşacağız uzun uzun.
0: NATO bir tek kurşun sıkmadı ya komünistlere. Aynen, komünistlere aynen. Karşı kurulmuştu. Bir kurşun sıkmadı komünistlere.
1: Amerika'da Anadolu Ajansı Washington muhabiri Hakan Çopur bizi bekliyor. İran'da da Ekber Karabağ var. Önce Amerika ile başlayalım, Hakan'la başlayalım. Hakan merhabalar.
4: Merhabalar, yayınlar diliyorum Melih Bey.
1: Teşekkürler hocam. Amerika'da Trump'ın Çin seyahati nasıl konuşuldu hocam? Başarılı bulunuyor mu? Genelde bakıyorum İngiliz basınına, Amerikan basınında da var gerçi. Ya koftu diyorlar, bir şey çıkmadı diyorlar. Bir de bugün işte Putin'in Çin seyahati var. Bu da Trump'ın seyahatinin arkasında gelmesi beraber değerlendirmelerine yol açıyor. Hava nasıl orada Hakan Çopur?
4: Hava oldukça sıcak Melih Bey. Öncelikle böyle başlayayım. Zira gerçekten de İran gündemi Washington havası kadar şu anda sıcak. Şu cümleyle başlayayım aslında. Bugün birkaç saat sonra Trump'ın Beyaz Saray'da basın açık bir programı olacak. Tabii Trump'ın da orada ne diyeceğini takip edeceğiz ama esas yarın Beyaz Saray'da durum odasında ABD Başkanı Trump ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelecek. Biz İran gündemiyle ilgili bu son günlerde artan tartışmaları, Trump'ın, Trump yönetiminin İran'dan gelen son öneriyi reddetmesinin Samet, ardından neler olacağını, bunların hepsinin aslında yarın biraz cevabını arayacağız ama sorunuza dönecek olursam Çin seyahatinden Trump ne bekliyordu, ne buldu? Aslında öyle bakacak olursak şunu çok net söyleyebiliriz. Trump özellikle Hürmüz Boğazı konusunda Çin'den, Çin'in desteğini alacak bir somut belki bir takım adımlar, bir takım açıklamalar bekliyordu ama hem Trump yönetiminden gelen açıklamalar ama özellikle Amerikan medyasına baktığınız zaman Trump'ın Hürmüz Boğazı konusunda Çin'den Pekin'den istediği desteği

0: pek de alabildiğini söyleyemeyiz. Bu bakımdan aslında evet, tabii ki ticari ilişkiler açısından son derece önemli bir ziyaretti. Neticede ABD ile Çin bugün küresel anlamda iki büyük güç. Bir devlet başkanının Pekin'e gidip 7-8 yıllardan sonra Pekin'de Xi Jinping'le yüz yüze görüşmesi, bunlar çok önemli. Ama Trump'ın özellikle İran konusunda ve özellikle Hürmüz Boğazı konusunda Çin'den, Pekin'den istediği desteği aldığını söylememiz pek mümkün değil.
1: Bu net yani. Bunu net bir şekilde ortaya koyabiliriz. Gerçi
0: Tabii
1: orada
0: tabii somut olarak açıklamalara baktığınız zaman da aslında bunu görebiliyorsunuz. Ben tabii Pekin'deki arkadaşlarımız bunu çok daha iyi yansıtıyorlar ama Washington'daki yansımalar açısından buradaki tablonun bu şekilde gözüktüğünü net bir şekilde ifade edebilirim.
1: Peki Putin'in ziyareti nasıl konuşuluyor Çin'e?
0: Tabii şu var, aslında Çin ile Rusya arasındaki ilişkiler Washington'da her zaman yakından takip edilen ilişkiler, ziyaretler. Özellikle sonuçta bu iki ülkenin İran'la ilişkileri belli. Washington'ın Trump yönetimini ve bizzat Trump'ın açıklamalarına baktığınız zaman hem Rusya'nın hem de Çin'in İran'a askeri destek vermemesi vesaire, böyle bir çizgisi vardı Trump'ın. O bakımdan yakından takip ediliyor ama dediğim gibi aslında Washington'da şu anki sıcaklık birazcık daha bu ateşkes bitiyor ve tekrar saldırılara başlıyor muyuz? Yoksa diplomatik yolları nereye kadar devam edeceğiz? Görüşmeleri nereye kadar sürdüreceğiz? Biraz Washington buna odaklanmış durumda. Bu son birkaç gündür Melih Bey.
1: Bazı askeri yetkililerin işte daha sert vurulması yönünde talepleri olduğu söyleniyor. Bir yandan da içeride böyle bir bölünme hissediliyor mu? Bu konuşuluyor mu? Trump'ın Netanyahu ile yaptığı görüşmede savaş bağlamında, savaşın devam etmesi bağlamında herhalde İtekleyici bir güç, Netanyahu devam et diyordur. Bu boyutunda neler konuşuluyor Hakan Çopur?
0: Melih Bey, şu okumayı zannediyorum yapabiliriz. İsrail'den gelen açıklamalara ve İsrail medyasına yansıyan görünüme baktığınız zaman şöyle bir tablo var. Son bir hafta 10 gündür ABD ateşkesi bitirmeye ve İran'ı yeniden vurmaya hazır. Ha bugün ha yarın İran'ı tekrar vurabiliriz. İsrail de bu yönde indication'lar aldı vesaire diye. İsrail tarafına baktığınız zaman hem İsrail medyasında hem de oradaki kamuoyunda Washington'ın bu noktada hani artık müzakereler bitiyor, saldırılara yeniden dönebilir şeklinde bir açıklamalar silsilesi var. Buna mukabil Trump'ın açıklamalarına baktığınız zaman aslında orada Trump'ın bir yandan İran'ı hala tehdit ettiğini görüyoruz ama şunu ifade etmek isterim. Trump'ın ateşkes şu anda en zayıf anında, her an bu ateşkes bitebilir, biz tekrar yerine saldırabiliriz demesinin üstünden bir hafta geçti neredeyse. Trump bu açıklamaları bir hafta 10 gündür yapıyor. Evet, belki yarınki ulusal güvenlik toplantısından somut anlamda bir sonuç da çıkabilir. Bunu yarın hep birlikte göreceğiz ama
1: Evet.
0: içeride biraz daha şahin görüşlü askerlerin belki dediğim gibi hani İsrail'e bu noktada daha İsrail gibi düşünen İran konusunda askerlerin Trump'a başladığımız işi bitirmemiz lazım. Diplomatik olarak bir kazanım elde etmemiz mümkün değil. Sert bir şekilde vuralım ve çıkalım şeklinde telkinlerde bulunduğu zaten Amerikan medyasında da yansıyor ama ben Trump'ın genel açıklamalarına baktığım zaman Trump bu telkinleri alıyor, bunları dinliyor, değerlendiriyor, İsrail ile Netanyahu ile görüşüyor. Ama bir yandan şunu da hesaplıyor diye düşünüyorum. Şu anda Amerika'da benzin fiyatları oldukça yüksek, petrol fiyatları dünyada zaten belli bir seviyede. Buradaki kritik konuların başında bence Hürmüz Boğazı geliyor. Yani Trump'ın elinde Hürmüz Boğazı'nı açacak bir kilit yok, bir anahtar yok. Bunu askeri olarak yapması Amerika için gerçekten ciddi bedeller doğurabilecek ya da çok masraflı, çok büyük bir askeri operasyon anlamına geliyor. Trump ve Amerikan ordusu buna ne kadar hazır? Bu tartışılan hala bir konu. O bakımdan hani tekrar İran'ı bombalamanız sadece petrol fiyatlarını artıracak, Amerika içerisinde zaten düşmüş olan kamuoyu desteğini daha da düşürecek ve Kasım ayında yapılacak yerel seçimler, önce Kongre ara seçimleri öncesinde Trump'ın haricinde eksi yazacak unsurlar. O yüzden eğer Hürmüz Boğazı'nı açacak bir formülü varsa Beyaz Saray'ın, Trump'ın elinde bunu kullanmak isteyecektir ama şu ana kadar baktığınız zaman tabloya Hürmüz Boğazı'nı askeri yollarla açmak göründüğünden veya belki kamuoyunu düşündüğünden daha pahalı, daha zor bir askeri operasyon veya orayı açık tutmak. Öte yandan dediğim gibi zaten 38 gün boyunca 28 Şubat'ta başlayan saldırılarla birlikte Amerika İran'da pek çok yeri vurduğunu vurdu. Şimdi tekrar bu saldırıları dönmesinin askeri olarak nasıl bir tırnak içinde zafer getireceği sorusu bence Trump'ın basının önünde duruyor. O yüzden Trump

0: Büyük arasında bir denge belki de kurmaya çalışıyor. Bir yandan İran'ı tehdit ederek kendi koşullarında bir anlaşma için Tahran'ı baskı altına almaya çalışıyor. Ama gördüğümüz, görebildiğimiz kadarıyla Tahran'da da o noktaya gelecek bir yönetim var gibi gözükmüyor. O bakımdan bakalım, yarınki Beyaz Saray'daki durum odasındaki toplantı kritik olacak gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi böyle bir sıcak bir gündem var. Bir tarafta tekrar ateşkesin sona ermesiyle İran'a saldıralım diyen bir söylem var Washington'da. İsrail'in de beslediği bir söylem. Ama Trump dediğim gibi bence bütün dengeleri gözeterek bir orta yol bulmaya çalışıyor gibi gözüküyor.
1: Soru sorabilir miyim?
2: Tabii ki, ama bir saniye hocam. Evet. Bir yandan da Trump'ın şöyle bir havası da var. Yani bunu açıklıyordu. Amerikan halkının ekonomik durumu aslında şu an tali bir konu diyor. İkinci bir konu diyor. Yani önemli olan İran'a bu dersi vermek diyor. Uğur hocam, kısa bir soru alayım çünkü Ekber'e gideceğim.
1: Tamam. Buyurun. Kısa Hakan Bey, şimdi Trump daha önce işte bütün füzelerini vurduk, şunları imha ettik falan dedi. CIA geçenlerde bir rapor yayınladı. %70 füze stoku duruyor dedi. Buradan da şöyle bir şey haber geldi bize. Tamam, denizden gelemiyor da Çin'in füzeleri. Çin destekliyor. Pakistan ya da Rusya üzerinden karadan, orta koridordan geliyor diye. Amerika'da böyle bir bilgi var mı basına yansıyan?
0: Amerikan medyasında yansıyan bazı yetkililere dayandırılan haberlerde İran'ın füze stoğunun belirttiğiniz gibi bazılarında %40'ının bazılarında %70'inin halen.
2: Evet.
1: Dondu galiba.
2: Hocam şansınıza küsün. Kısa dönün.
1: Mossad yapmıştır
2: kesin. Bana yardımcı oldu. Ekber'e gidelim. Ekber interneti iyi çekiyor gibi Ekber'in. Bakın değil
3: ben
2: mi?
3: Ben de gülüyorum zaten.
2: Geçtiğimiz günler daha böyle piksel pikseldi, bugün daha net görünüyor. Ekber,
1: yani
2: merhaba.
1: İran'ın interneti Amerika'dan daha iyi çekiyor.
4: Hocam İran'da internet yok.
2: Yani ne diyorsunuz?
4: 80 gündür internet yok.
2: Olsun Uğur hocanın. Olsun Uğur hoca, İran'da yine biz manşet olacak Ekber bak. İran'ın interneti Amerika'dan iyi. Türkiye'de bir canlı yayın sırasında ABD'deki internet yayını kesildi şeklinde bir propaganda olabilir ama.
3: Hocam
2: sen
3: CIA'den
2: internet yok diyorsun.
3: CIA'den de bahsettiğin.
1: Nasıl izliyorsun? Evet, hemen kestiler.
2: Peki sen nasıl bağlanıyorsun diye sorar herkes o zaman seyircilerimiz.
4: Melih, 80 gündür, yani savaş başladığı ilk günden itibaren İran'da internet kesik. İnternet hala da bu durum devam ediyor. Biz basın mensuplarına ve bazı meslek gruplarına sadece böyle bir kolaylık sağlanmış durumda. İran'ın kendi yerel interneti var, ancak onunla dünyadaki işte sitelere bağlanmak mümkün değil.
2: Gazetecilere ayrılık öyle mi? Ayrıcalık.
4: Evet evet, bazı
2: çakarınız da var mı?
4: Değil de her gazete. Efendim?
2: Burada gazetecilerin çakar tartışması yapılıyor. Orada ayrıcalıklı olarak.
1: Yani arabanızda böyle çakar önceliklik.
4: Evet evet. Evet,
2: yani,
4: evet.
2: Yok böyle şey.
4: Yani zaten olmasa böyle bir imkan olmaz. Yani bir bağlantı sağlayamaz. Yani siz bir televizyona burada çalışma izni veriyorsunuz. Ona internet vermezseniz yani bir verdiğiniz çalışma izni de bir anlam taşımıyor. Tabii bu internet meselesi ciddi anlamda da vatandaşların tepkisine neden olmaktadır. Diğer taraftan işte ekonomik olarak da İran'a ciddi zarar veriyor. Yani savaşın verdiği zararın yanı sıra internetin kapalı olması da İran'a işte bir zarar veriyor. Ben de tam bu Keşme Adası'nı söyleyecektim. Yeni bir gelişme olarak İran medyası az önce geçti. Birkaç dakika önce geçti. Keşme Adası'nda alçak irtiba hava savunma sistemlerinin devreye girdiği yönünde. Tabii bu yeniden savaşın başladığı anlamına
2: Ekber,
4: gelmiyor.
2: Ekber, bu önemli.
4: Yani savaş yeniden.
2: Bu Keşme Adası Hürmüz Boğazı'nda değil mi?
1: Evet, o en büyük ada. Tam evet, Hürmüz Boğazı karşısında.
2: Orada bir hareketlilik var şu an itibariyle, öyle mi?
4: Evet, bir hareketlilik var. Zaten sürekli bir şekilde oradaki işte uçaklar, insansız hava araçları keşif amacıyla sürekli bir şekilde o bölgede uçuyor. 7-24 saat orada uçuyor. Amerikan işte uçakları o bölgede uçuyor. Ancak dediğim üzere bu yeniden İran'a bir saldırı yapıldığı anlamına gelmemektedir. Eğer İran'a bir saldırı yapılacaksa öyle Keşme Adası'ndaki bir iki İHA falan olmayacaktır. Hı. Çok kapsamlı bir şekilde, yani geçmiş tecrübelere bakıldığında hem 28 Şubat'ta başlayan o saldırıya bakıldığında ve hem de işte yaz ayında, Haziran ayında yapılan saldırıya bakıldığında o ilk saldırı, o ilk saatteki saldırı oldukça çok yoğun bir şekilde oluyor. Bunlar geçtiğimiz günlerde de yaşadığımız olayların devamı şeklinde nitelendirebiliriz. Geçtiğimiz günlerde Tahran'da da yine işte keşif İHA'larına karşı zaman zaman alçak irtifa hava savunma sistemleri devreye girmişti.
2: Ama bu beklenildiği gibi bir savaşın hareketliliği olmaz diyor Ekber. Savaş eğer başlayacaksa çok daha sert bir saldırıyla herhalde olacak diye.
3: Balyoz diyorlar mesela. Balyoz indireceklermiş. ismini öyle koymuşlar.
1: Yani karadaki şeylere, nükleer elektrik santrallere, sivil şeylere ama ben...

0: de ben ona şey yapıyorum. Ben de tam tersine adalara harekat yapılacak diye. Yani Keşme Hark Adası'na yani. Başından beri bunu söylüyordum ben.
1: Cüneyt Hocam'a soralım. Bir asker gözüyle o daha iyi görür. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin sonuç alamadı bugüne kadarki saldırılarından. Bundan sonra nasıl bir askeri harekat yapar da ABD sonuç alabilir? Bundan sonra Trump'tan nasıl bir şey bekleriz hocam?
2: Bence Melih Bey yarın Hakan Bey de söyledi. Durum odasında bir briefing alacak Trump. Muhtemelen savunma birimleri bir taslak bir alternatifli harekat planlarını hazırladılar. Onun onayını sunacaklar muhtemelen.
1: Haritada konuşalım mı size zahmet olmazsa? Daha net harita üzerinde de hem şu Adana son saldırının yapıldığı yere de bir bakalım.
2: Şimdi bu yarınki görüşmede muhtemelen harekat ağırlıklı bir görüşme.
1: Evet.
2: Bir de burada geçen yaklaşık bir 20 günlük bir süre var. Bu süreç içerisinde bütün istihbarat harekat unsurları hem Boğaz hem de İran'ın derinlikleriyle ilgili yeni bilgiler toparladılar muhtemelen.
1: Bu geçen süre hazırlık
2: yaptı. Tabii yani bu Çin görüşmesi falan biraz dikkat dağıttı ama bizi bölgeden uzaklaştırdı ama Amerikan o izleme unsurları tamamen bölgeye odaklı çalıştılar. Yeni bilgiler elde ettiler. Belki yeni hedefler tespit edildi. Yeni hareket tarzları belirlendi. Bunlar şimdi muhtemelen yarın Trump'a sunulacak.
1: Durum odasındaki
2: evet.
1: Toplantı o.
2: Muhtemelen. Orada işte alternatifli tarzlar, hareket tarzları çıkarılacak. En kuvvetli, kabul edilebilir risklerin en az olduğu veya yüksek olduğu bunlar sunulacak. Bunlardan bir tanesi seçilecek. Trump'ın onayıyla. Ve bu yeni bir operasyon adıyla muhtemelen sunulacak. Bu hocam da dedi işte balyoz, çekiç operasyonu gibi. Fakat ben şöyle düşünüyorum. Muhtemelen bu operasyonu...
1: Şuraya mı koyalım? Bu daha iyi bir harita mı size?
2: Evet. Yani Boğaz'ı içerecek şekilde körfezi.
1: Haritalar çok güzel, beğenemiyoruz. Hepsi birbirinden. Aslında en iyisi şudur hocam galiba. Ne diyorsunuz?
2: Evet, şu uç kesimi de alabiliriz. Şeyi Kuveyt evet. tarafını.
1: Bu arada az önceki o saldırı ifadesine evet. geldiği yer Keşme Adası da tam şu bölge.
2: Şimdi bu zaman zarfında biz Boğaz'ın ağzına bir Amerikan yığınaklanması görmedik.
1: Evet.
2: Yani ortalama bir 4 tane uçak gemisi var orada. İşte özel kuvvetler ve diğer piyade birliklerinin olduğu toplam 6-7 bin kişilik bir kuvvetten bahsediliyor. Buna ilave yeni bir kuvvet gelmedi bu süreç içerisinde.
1: Yani o gemiler bildiğim... ne oldu hocam? Çıktı yola geliyor oraya dedik uçak.
2: Yani toplam 4 tane var. Hatta bir tanesi de ayrıldı oradan. 5'ti bir tanesi de ayrılınca 4. Şu an bildiğimiz kadarıyla 4 tane uçak var. Gemisi var. Bunların üzerinde hem işte füze sistemleri var hem o özel piyade birlikleri, özel kuvvet birlikleri var. Şimdi buradaki yeni hareket tarzı Boğaz odaklı, Hürmüz Boğaz odaklı konuştuğumuz için muhtemelen operasyonda yine bunun üzerinde olacak. Ama bir de Trump'ın şu sözü vardı. Yani İran'ı çökerteceğim. Bütün evet. tesisleri, işte enerji, ekonomik tesisleri dahil. Muhtemelen bu planlar içerisinde şöyle bir durum olabilir. İki safhalı. Bir tanesi yine Boğaz önündeki bu uçak gemileri vasıtasıyla kalkan uçaklar ve füzeler ve İsrail'in takviyesi de olabilir. Bunlar da İran'ın derinliklerine, onu görebilirsek eğer İran'ın haritası orada da gösterelim.
1: Daha iç bölgeleri öyle mi? Şöyle mesela
2: biraz nasıl daha olur? İran'ın körfezi de içine alan.
1: Şu harita mı vardır?
2: Evet, bu biraz daha iyi. Mesela buradan... İran'ın şuradaki gemiler vasıtasıyla kalkacak işte Tahran, ondan sonra İsfahan, buraların bir genel ateş baskısı altında tutulması yoğun
1: gemilerden açılan evet. ateşte.
2: Evet, aynı zamanda işte Irak'tan kaldıracağı uçaklarla buna İsrail katılır mı katılmaz mı bilmiyorum. Yani o İsrail şu anda tamamen Lübnan, hatta orada da ateşkes var. İsrail ile Lübnan arasında, o da enteresan bir şey. İsrail ile Lübnan ateşkes yapıyor. Yani Lübnan hiçbir şekilde bu işin tarafı değil. Ama Hizbullah'ı sanki Lübnan'da üstlenmiş gibi yeni bir siyasi durum da çıktı. Orası da çok tartışılır.
1: Irak'tan uçakla mı gelirler?
2: Evet. Dolayısıyla buradan da bir...
1: Size bastım evet yine hazır.
2: Evet.
1: Trump da çünkü böyle bir şey paylaştı da. Bütün ülkelerden işte İran'a doğru saldırı. Afganistan'dan, Pakistan'dan, Suudi Arabistan'dan, Irak'tan, Kuveyt'ten. Son paylaştığı şey bu.
2: Afiş. Evet. Dolayısıyla bu... hava harekatıyla İran'ın içleri vurulurken o füze karşılıklarını önlemek için bir yeni bir safha. Ama esas operasyonun ağırlık noktası muhtemelen Körfez olacak.

0: Ve bu körfezde de
1: mayınlar var.
0: Bu mayın mıydı yoksa ateş şey mi?
1: Ateş, pardon, doğru, pardon.
0: Dolayısıyla buradaki adalar öncelikle
1: Keşm de onlardan
0: biri. Keşm adası, Hark adası ve dolayısıyla kıyıya yakın olan bütün adaları muhtemelen kullanılamaz bir hale getirecekler. Üzerinde ne varsa, hangi tesis, sınır tanımaksızın. Bunun adaların etrafındaki bu küçük iskeleler, artık limanlar, işte donanmanın, ki donanma kalmadı ama buradan çıkarttıkları o hızlı botlar.
1: Onları kesmek için
0: tamamen,
1: bir defa,
0: evet. Yani adayı...
2: Bir de özür dilerim, bir şimdi Amerikan Başkanı Trump'ın bir açıklaması var. Yani yeni bir açıklama bu. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan liderliklerinin ricası nedeniyle yarınki saldırıyı erteledik diyor.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Bugünden yarınki saldırıyı
2: erteledik. Evet, yarınki saldırıyı erteleme talimatı verdim diyor. Belirli şartlarım var. Bu şartlar üzerinden bir anlaşma olursa, yani İran'la bizim aramızda en önemli koşul da İran'ın nükleer silah sahibi olmaması konusu. Bu şartlarda anlaşırsak saldırı olmayabilir ama şayet anlaşılmazsa o zaman Savaş Bakanı'na topyekun bir saldırıya hazır olması yönünde talimat verdim.
1: Bir gün süre vermiş gibi düşünebiliriz,
2: evet,
1: yani.
2: Evet, bir gün süre verdim. Bunu da diyor Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri liderlerinin ricasıyla bunu yaptım diyor. Onlar şimdi saldırma, yapma dediler. Ben de bir gün süre verdim diyor. Şu anda son şeyi başlıyor.
3: Buna bir ek yapabilir miyiz?
0: Durum odası toplantısı ertelenmiyor ama.
1: Yok. Ama o günü, bir güne. Bu arada durum odası dediğimiz hocam Beyaz Saray'ın altında değil mi? Güvenlikli bir şekilde. Hiçbir
0: yani
1: şey geçmiyor.
0: Muhtemelen tabii oraya işte Pentagon'un savunma unsurlarının, genelkurmayın unsurlarının girdiği Trump'a son, artık hazırlanmış, son şekli verilmiş planları arz ediyorlar. Yani ne durumdayız?
1: Operasyon da yönetiliyor ama yani. Bir yandan
0: mutlaka,
1: da
0: hani, tabii.
1: Monitörlerden işte bir şey yapılıyorsa da başkan oturuyor orada kurmaylarıyla. Onu izliyor, öyle bir yer durum odası.
3: Yani, aklıma bir şey geliyor Melih. Bu ertelemede Putin'in yarın Çin'le yapacağı görüşme nedeniyle bunu bekletmiş de olabilirler. Putin yarın Çin'e gidiyor ve çok önemli o. Onu da bekliyor olabilirler diye düşünüyorum.
1: Ama yani. Demiş de Bülent abi, Gaffer'ın açıklamasında vardı. Evet. Katar istedi, Birleşik Arap Emirlikleri istedi.
2: Evet.
1: Onlar da
2: evet.
1: Diyordur ki adamlar, bu bunu vuracak, İran da bizi burada vuracak.
2: Zaten şöyle, İran'ın açık beyanı şu, şayet Amerika'dan herhangi bir saldırı gelirse bize, Amerika ve İsrail'den, biz hedef gözetmeden bu Amerika'nın müttefikleri dahil hepsini vuracağız diyor. Açık söylüyor. Yani bu aslında şu manaya geliyor. Bu körfezdeki ülkelerin üzerine bir de yük bindiriyor.
1: Tabii.
2: Diyor ki ne yapın edin? Abinizi durdurun. Abinizi durdurmazsanız siz de gümbürtüye gidersiniz. Burada biraz Katar'ın rahat olduğunu düşünebiliriz. Çünkü Türkiye var arada. Yani Katar konusunda daha şey İran. Katar son o saldırı turlarında pek bir şey almadı İran'dan. Çok saldırı almadı. Umman'ı İran kendisi ayırdı. Ama özellikle Birleşik Arap Emirlikleri net hedefte. Yani İran şunu diyor. Sen beni işgal edemezsen eğer, beni vurdun ve öldüremedin. Şayet vurup ve öldüremezsen ben hiç sana bir şey yapamam ama Birleşik Arap Emirlikleri'ni alırım diyor. Ben şunu bile bekliyorum. Yani böylesi bir saldırı durumunda İran Birleşik Arap Emirlikleri'ni işgal etmeye bile kalkabilir. Gücü yeterse. Yani niyetini açıkça söylüyor. Gücü yeterse onu bile yapabilir yani.
4: Hocam bugün bir İranlı milletvekili aynı şeyi söyledi.
1: Ne dedi?
2: Öyle mi?
4: Evet evet, yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin şey, sadece Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail değil, aynı zamanda Ulası Savaşı'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin katılması da bu yönde de yorumlar yapılmaktadır. Hatta İran'ın Lavan Adası'nın Amerika Birleşik Devletleri tarafından değil, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından işgal edilmesi yönünde de bazı iddialar söz konusu. Bugün bir İranlı milletvekili bu konuyu değerlendirdi. Eğer Birleşik Arap Emirlikleri böyle bir hata yaparsa biz de Birleşik Arap Emirlikleri'ni işgal ederiz dedi.
0: O işgal etmek istediği yer de şu tam uç kesimi kastediyor.
1: Umman'a ait olan yer orası tamam.
0: Yani o hemen onun altı işte.
1: Evet.
0: Şu bölgeyi.
4: Lava.
0: Evet. Bu farklı şey kullanıyorum.
1: Hemen şöyle çizgiyi yapayım hocam. Şu kısım bayrağı.
0: Evet.
1: Şu üst tarafı Umman'ın çünkü şu bölüm.
0: Evet.
1: Burayı.
0: Umman'a bir fakat şey çok riskli bir hareket tarzı ama söylemde de olabilir bu. Hani Amerika'nın bu
1: mümkün
0: tutumuna karşı.
1: Mümkün mü? İran'ın böyle bir potansiyel gücü var mı?
0: Yani oraya kuvvet çıkarması, orada orayı tutması, yani kendi toprağa dururken burada bir bayrak göstermesi, birlik çıkarması ya olabilir ama onu nasıl uzun süre tutacak orada? Yani çok zor bir durum.
1: Ha, bütün adalar burada.
0: Dolayısıyla benim şu anda değerlendirmem, yani askeri açıdan meseleye bakarsanız Amerika ağırlık noktasını şeye koyacak. Yani buradaki ada

0: Yani bunları tamamen vuracak şekilde. Çünkü bu adalar üzerinde İran işte kıyı şeridini kullanıyor, boğazı bu şekliyle kontrol ediyor. Ve ağırlık merkezin birinci safhası burası olacak.
1: Yani boğazın kontrolü hakikaten adalardaki İran varlığıyla mı sağlanıyor?
0: Ya
1: ben
0: evet.
1: Kıyılardan yapılıyor falan diye düşünüyorum.
0: Ha şöyle, bu boğazı bu adalar vasıtasıyla kontrol ediyor. Ama bu kontrolü hemen kıyı gerisindeki varlığıyla tahkim ediyor. O zaman şimdi iki aşamalı oluyor. İran bu adaları artık tamamen kullanılamaz hale getirirse, çok yoğun bir ağır bir bombalama altında tutarsa, ikinci aşamadan da bu kıyı bölgelerini etki altına alırsa, yani gerçekte mesele şu Melih Bey, bu boğazı Amerikan gemilerine açık hale getirmeniz için bu adaları ve kıyının gerisini kontrol etmeniz lazım.
1: Bir de bu mayın problemleri var adalar şeyde, denizde epeyce bir mayın var. Onların temizlenmesi öyle kolay bir iş mi? ABD'nin buna...
0: İşte buraları İran'dan insansızlaştırırsa, İran'ın etkisini bu bölgede azaltırsa, o zaman mayın temizliğine girecek tabii. O son aşama.
2: İngiltere ve Almanya mayın avcı gemilerini gönderiyorlar şu anda oraya.
1: Bir gönderemediler onlar da. Girmediler. Evet. Trump da çok kızıyor. Pek sanki girmekte istemiyorlar gibi. Yani İngilizler bilmiyorum ama...
2: Bu mayın İngiltere'nin oraya göndermesi ve bununla ilgili toplantılar da yapıyor. Eğer bir sıkıntı devam ederse burada İngiltere ve Almanya devreye girebilir.
1: Peki Uğur Hocam, İngiltere'yi ilgilendiren ne var burada?
3: Çok.
1: Nedir?
3: Bütün bu coğrafya çizen İngiltere.
1: Yok eyvallah, onu biliyorum. Her yeri onlar
3: karıştırıyor. Bakın bu adalar var ya, şimdi bu adaları onlar alıp buna verecekler falan filan.
1: Evet.
3: 1971'e kadar, 1967'ye kadar Kuveyt İngiliz sömürgesiydi. 1971'e kadar Birleşik Arap Emirlikleri kadar İngiliz sömürgesiydi ve 1971'de Birleşik Arap Emirlikleri bağımsızlığını kazandığı zaman şu andaki itilaflı olan Ebu Musa, Büyük Tomp ve Küçük Tomp adaları. Oradan komutanımız gösterir. Şeye yakındır.
1: Evet, adalar, şu küçük adalar diyorsun.
3: Hayır yani. Ama çok önemli. Bütün Hürmüz'ü onlar kontrol. Evet. Biraz daha aşağıda, Baye'ye doğru. Evet. Daha ortada biraz. Ha, onları İran işgal etti. Şimdi Amerika Birleşik Arap Emirlikleri'ne söz verdi. Bunları sana geri vereceğim. Artı Lark Adası'nda. Lark Adası hemen Çeşme'nin yanında. Bender Abbas Limanı'nı koruyor.
1: Evet.
3: Bender Abbas niye önemli? Donanması oradaydı, imha etti Amerika, ayrı mesele. Ve son olarak kuzeydeki Hark Adası'nı, onu da komutanım göstersin. Kuzeyde işte o da 1975'e kadar Irak'ındı. Tamam. 1975'te bu şey... Şimdiki Barzani'nin babası Molla Mustafa Barzani Saddam'a karşı ayaklandı. İç savaş sırasında Şah orayı işgal etti. Ve şu anda İran'ın petrolünün %90'ı oradan ihraç ediliyor. Orayı vurdu zaten Amerika.
1: İngiltere'ye buradan petrol gidiyor mu?
3: İngiltere'ye petrol gitmiyor ama İngiltere'nin şirketleri bu. Yani Royal Dutch Shell vesaire, İngiltere kazanıyor parayı yani.
1: Buradaki bu Bahreyn'de, Katar'da, hepsini. Şurada buradaki petrol şirketleri İngiliz şirketleri.
3: Tabii. Ağırlıklı.
1: O zaman dolayısıyla yani İngiliz'in, Boğaz'da İngiliz'in, Trump onları o zaman niye gelmiyorsunuz diye sitem etmekte haklı.
3: Evet.
1: Sizin meseleniz diyor bir anlamda.
3: Aynen öyle.
2: Mesela sigortalarda İngiliz Lloyd. Bütün sigortalar İngiltere, Londra'dır. Yani şu anda İngiltere'nin perde gerisinde oynadığı çok oyunlar var. Burayı planlıyor, bekliyor.
1: Niye açılması için çaba harcamıyorlar, gönülsüz davranıyorlar?
3: Şimdi sigorta primleri 10 kat, 20 kat çıktı. Parayı gene Londra kazanıyor.
1: Ama bir de ödeyecek adamlara, şimdi oradan çıkamayan gemilere İngiliz sigorta şirketleri tazminat ödeyecek.
3: Onları reinsurance yapıyorlar, başkasına.
1: Onu da sigortalatmışlar.
3: Yeniden sigortalatıyorlar o işle. Zaten şimdiye kadar doğru dürüst bombalamadı yani.
1: Bir ama sizin de dikkatinizi çekmiyor mu yani Gafar? Bu İngiltere burada hevesli bir şekilde bu sorunun çözümü için falan bir şey devreye girmediler.
4: İngiltere'nin durumda şu bence, şunu görüyorlar. Demin bahsettiğim şeyi o çizgiden devam edeyim lütfen. Dünyada tek kutupluluk sona eriyor. Tek kutupluluğun sona ermesi ne demek? İngiliz finans kapitali kumandası altına aldığı Amerika ile tüm dünyada rahat rahat at koşturabiliyordu. Şimdi artık Amerika yeni dünyada ipi biraz İngilizlerin elinden alacak. Yani Amerika diyor ki Trump'la beraber, sen ben atım, sen binicisin, böyle bir rol biçtin ama böyle olmaz, kusura bakma. Artık ikimiz de yan yana yürüyeceğiz. Yani İngiliz sermayesi bugüne kadar Amerika'nın silahını, Amerika'nın gücünü o ortaklıklar yoluyla kullanmış oldu. Amerika yeni kurulan dünyada diyor ki ben seni taşıyamıyorum artık diyor. Yani senin sömürgeci hayallerin, emellerin vesaireyi bana yaptırdın savaş sonrasından itibaren.

0: itibaren beraber yaptık, afiyetle de yedik ama artık benim gücüm yetmiyor. Ben yanıma Çin'i alacağım, Rusya'yı alacağım diyor Amerika. Böyle olunca İngiliz sermayesi diyor ki bir dakika diyor, bu karmaşa içinde ben de bir pozisyon almalıyım. Burada Hürmüz'ün açılması konusundaki isteksizlik, İran'a saldırıya yönelik isteksizlik, bütün bunlar İngiltere ve Fransa'yı da dahil edeyim, İngiltere'nin ve Fransa'nın çok hakkaniyetli olmasından, çok haksever, insansever olmasından falan değil ya da savaşa karşı olmasından değil. Tam aksine buradaki savaştan Amerikan düzeninin galip geleceğini biliyorlar. Kendileri açısından bu bir güç kaybı olabilir. Onun için Amerika'yı yalnız bırakmak istiyorlar. Amerika yalnız bıraktıkça İngiliz sermayesine ve İngiliz siyasetine daha fazla mecbur hale gelecek. İngiltere'nin yapmaya çalıştığı şey bu.
1: Hürmüz'de ABD'yi yalnızlaştırıp kendine mecbur.
0: Evet. Yoksa İranlıları sevdiklerinden değil, İngilizler cinayet konusunda yarışırlar Amerikalılarla. Tabii. Çok farklı değiller yani.
2: Bir de Melih Bey, buradaki Körfez'deki sermaye 1970'lerden son 5 yıla kadar tamamen Londra, City of Londra akıyordu. Yani bir Arap parasını oraya yatırıyor, başka bir Arap yatırım yapacak, kredi alıyor. İngiltere'de Arap'ın parasını Arap alıyor, aradan komisyonu İngilizler alıyor.
1: Yani, zaten komisyondu bunların işi.
2: Evet, trilyon dolarları Körfez'in İngiliz City of London'da. Korkunç para kazanıyor. Burada
0: bizde
2: İngiltere.
0: Bizde de öyle hocam. Biz şimdi mesela Londra bankerleri Türkiye'ye borç versin diyoruz mesela. Böyle konuşuyoruz. Ya bedavaya da vermiyorlar. Faiziyle veriyorlar
2: alıyor,
0: da yani.
2: Alıyor, çok büyük para kazanıyor.
0: O para da bu Körfez'den giden para.
2: İşte bunların yani parası.
0: Adam, Körfez'deki ya getirip İstanbul'a yatırsana kardeşim sen şu parayı.
2: İşte onun için
0: İlla araya o İngiliz'i koyacak yani.
3: Bir dönem Galata bankerleri gibi.
1: Galata bankerleri. Bu Atlantik'teki yeniden pozisyon alma hikayesini ben çok küçümsendiğini düşündüğüm için bu soruyu soruyorum. Yani çünkü dediğiniz gibi Londra biraz istikrar oluşmaya başlayınca bütün o aracılık faaliyetlerindeki önemini kaybetmeye başladı. Evet. Londra bu demek yani. Kriz olsun, Londra üzerinden çözülsün. Amerika'nın da krizi, şunun da bunun da.
2: Yani bankaların, sigortaların merkezi
1: Trump
2: orası.
1: Trump diyor ki Çin'le anlaşacağım, Rusya'yla anlaşacağım. Eyvah eyvah, Londra ne iş yapacak
0: saf süreçte? Dışı kalacak.
1: Bence gider Gaffar. Şunu söyleyeyim, çok iddialı gelecek belki seyircilerimiz ama yakın zamanda Londra Rusya üzerinden bir hat arayacak kendine. Yani şu an ezeli düşman, işte savaşıyorlar, herkes bir problemli ama eğer bu üçlü
0: yani Londra'nın oyunu
1: Çin, Amerika, Rusya evet. Londra çok yalnızlaşacak.
3: Londra'nın, o zaman Rusya Avrupa'dan Rus tehdidi ortadan kalkacak.
1: Bambaşka bir
3: Avrupa güvenlik mimarisine evet. 800 milyar avro ayırmışlardı. Evet. Ne olacak?
0: Hocam Rus tehdidi konusu, biz hep bunun bir Amerikan icadı olduğunu zannediyoruz ama bu bir İngiliz icadı. Evet, Amerikan icadı değil. Amerikan icadı olsaydı Amerikan devleti başkan değişince bundan vazgeçmezdi. Yani bir devlet politikası olsaydı bu Amerika için, Trump geldiğinde o Rus tehdidi söyleminden bir anda vazgeçti. Fakat dikkat buyurun, İngiltere bunda ısrar ediyor. Çünkü bu İngiltere'nin Avrupa'yı konsolide etme tabii. ve eski düzeni sürdürme numarasıydı. Biden da bu işin bir numaralı ortağıydı. Yani Biden'ın seçim kaybetmesi dünyada bütün dengeleri değiştirdi. Bugünkü noktaya geldik. Kimse İngiltere'de kaybettiğini düşünüyor burada.
3: O garip İngilizler şeylere, Polonyalılara, Estonyalılara ne kadar para, silah yatırdılar değil mi?
1: Ama İngilizleri çok küçümsüyorlar hocam. Ya bu adamlar hep anlatırlar ya işte uluslararası ilişkilerde de Uğur hocam. Yani süngeri size peynir diye satarlar masada. Hiç evet. O kafaları yok.
2: Gaffar Bey
1: kalkar,
2: çok doğru söyledi.
1: Bir pozisyon alır. Rusya ile de Putin'le de İngiltere'nin kıvraklığı, manevra kabiliyeti. Ben size söyleyeyim, ne Trump'ta var ne başka birinde var. Kimse
0: yapabilir tabii. Yapabilir.
2: İngiliz politikası çok doğru söyledi Gaffar Bey. 1800'lü yıllardan beri daha Amerika ya yeni 13 tane koloniydi. Devlet bile değilken Rus tehdidini İngilizler getirdi. Sıcak denizlere inmesin. Niye? Mısır onlarda, Süveyş Kanadı onlarda. Doğru. Kıbrıs'ı aldılar. Bütün o oraya aldılar, Ruslar inmesin diye. Yani Rus tehdidini çıkartan olarak İngiltere, Amerika doğru. yoktu bile ortada.
0: Evet evet. Tam
1: Kral olarak dedi diyorum. Hocam 250 yıllık tarihimiz var. Dün gibi dedi bizim için hani.
3: Kırım Harbi'nde bize yardım etmeleri de.
2: Aynen öyle. Onun için yaptılar.
1: Ruslara karşıydı. Bu
0: Melih'ciğim konu uzuyor ama Görlenli Kral dedi ya dedin. Bu ben o bir cümlede ona söyleyeyim. İngiltere Kralı'nın Başkan Trump'la, yani Amerikan Başkanı Trump'la görüşmesinde de bu konuştuğumuz gerilim su üstüne çıktı. Yani tam olarak da böyle bir şey, böyle bir manzara oluştu. Şöyle zannedildi, Trump arzu ettiğini bulamadı gibi bir manzara yansıdı. Aksine kral arzu ettiğini bulamadı. Yani İngiltere başat rolünü kaybediyor Amerikan siyaseti üzerinde. Amerika üzerinden dünyaya şekil verme işlevini yitirmeye başladı İngiltere. Şu andaki temel sorun bu. Biz onu kralın görüşmesinde de gördük.
4: Bir ek yapabilir miyim? Buyur İngiltere bu Brexit'ten çıkması, eski imparatorluk kodlarına dönme ve İngiltere'nin son olarak Türkiye ile bu ilişkileri kurmak, eski dönemiyle ilgili bütün mevzileri tekrar alabilmek için Türkiye ile çok yakın ilişkileri var. Ve onların son yayınladığı güvenlik mimarisinde de bu önemli ve ayrıca da

0: bu gelişmeleri sağlarken şu an 3 sene önce Ankara Büyükelçisi Richard Moore'u aldı, MI6'in başına getirdiler. Yani İngiltere o günden beri bu olaylarla ilgili İran'daki darbeyi de 1951 Musaddık darbesi de İngilizlerin yaptığını unutmayalım.
1: Tabii.
0: İngiltere çok iyi bilir. İran'ı da bilir, bölgeyi de bilir, su yollarını da bilir. O nedenle İngiltere'yi yabana atmamakta
2: yarar var. Ukrayna'daki savaş 5 senedir devam ediyorsa İngiltere yüzünden. Yoksa İstanbul'da anlaşmıştı Zelenski ile Putin, Sayın Cumhurbaşkanı Boris Johnson. İngiltere bozdurttu. Doğru. Sırf Rusya zayıflasın diye. Ama zayıflamadı Rusya tabii.
3: Ama herkes birkaç boyutta oynuyor. Onlar da pozisyon değiştirebilirler. Ne olursa olsun ama Hürmüz'deki kriz, yani bugün bile aşılsa ekonomik etkileri devam edecek ve Cüneyt Hoca'nın anlattıklarından anladığım kadarıyla yani, yakın vadede bir askeri çözümde
4: evet, çok yani kolay bunu değil yine gibi. Trump bir kullanacak fakat buraya bir asker çıkarma falan ben değerlendirmiyorum. O asla bir Amerikan askerini ne İran kıyısına ne de adalara böyle bir şey mümkün değil. Ama sadece adaları vurarak yani tamamen o ağır bombardımanlarla hem kıyı şeridini hem iskeleleri ne varsa ister balıkçı barınağı olsun ister liman olsun ister oradaki küçük yerleşim yerleri olsun gerçekten
3: güvenli hale getirebilir mi bu eylemleri
4: ama
3: yapsa?
4: Ama bunları mesela Keşf adasını diyelim ki bir hafta vurdu bunu tekrar pazarlık masasında kullanacak. Evet. Çökerttim diyecek. İşte buradan Hark adasını vuracak. Tekrar bir daha bir masaya getirmeye çalışacak İran'ı. Ya dolayısıyla şöyle bir şey beklemeyelim. Hani ben biraz önce çizdim ama şeydeki kıyıyı kontrol edebilmesi için adalardan sonra tekrar kıyıda bir kontrol hattı yapması lazım ama bunlar çok zor işler. Yani
2: tutamaz, elinde 6-7 tutamaz.
4: 6-7 bin askerle falan olacak olmaz. İşler değil.
3: Hocam çünkü buradan tanker geçiyor değil mi? Yani ufacık tabii. Bir kıvılcımda patlayacak bir şey. Kalkıp burada böyle dikensiz gül bahçesine çevirmenin sürümüzü...
4: Ya mümkün değil. Mümkün zaten değil. Öyle bir şey olsa elindeki kravizörler, destroyerlerle çoktan içeri girerdi Amerikan gemileri.
3: Gerçi o da savaşı başka bir boyuta mı taşır? Yani ABD buraları temizledi, adaları da Cüneyt Hoca'nın söylediği gibi temizledi. Burayı açtı. İran'ın saldıracağı gemiler sivil gemileri olacak. Yani onun etkisi ne olur? Mesela İran bir tankeri vursa, sivillerin çalıştığı içinde, sivillerin olduğu. Bu savaşı başka bir boyuta mı taşır? İran bugüne kadar dünya kamuoyunda bir popülarite yakalamıştı gibi bu arada. Evet. Mesela onu da çevirir mi? İran hakikaten bunu göze alabilir mi? Böyle bir intihar saldırsın.
4: Ya bunu tek başına Amerika yapabilecek bir kuvvet oranına sahip değil. Hep konuştuk ya, bir koalisyon kuvveti kuracak. İngiltere'si, Fransa'sı işte ne varsa buraya getirip bir kuvvet yapılanması yapacak. Ancak öyle olur. Yani Amerika tek başına burada bir hem kara harekatını hem müşterek kara hava harekatını birlikte yürütecek güce sahip değil. Yani niye kendi askerinin, Amerikan askerinin bu kıyılarda ölmesini istesin?
2: Komutanım kıyılara çıkmaz ama o evet, dediğim Keşf, Hürmüz Adası, Büyük Tom, Küçük Tom, Larak ve kuzeydeki Harka bir amfibiyle alıp ondan sonra Hark'ı Irak'a, diğerlerini de Birleşik Arap Emirlikleri'ne verir ve bir şey yapar. O arada bombalayarak.
3: Ama benim şu sorum havada kaldı ve merak ediyorum hakikaten de bunu. Yani fiili durum öyle oluşacak. Tamam, galebe çalan Amerika oldu ve o sivil gemiler geçmeye başladı oradan. Tankerler, şey taşıyanlar, sivil bunlar. İran bunları hakikaten vurabilir mi bu gemileri yani? İndirebilir mi bu sivil gemileri?
1: Evet.
2: Teorik
3: yapar mı bunu? Göze alır mı böyle
4: ama
3: bir şey?
4: Ona şöyle dedi İran. Yani dikkat olmasın. Edersen Birleşik Arap Emirlikleri'ni, Kuveyt'i buraları vuracağım dedi.
3: Gemileri değil yani ama
4: evet,
3: işte. Yani bunu diyorum.
5: Bunları... Şimdi şöyle bakın zaten şimdi vurabilirden kastım şu. Bu imkana, bu kabiliyete sahip.
3: Vurur.
5: Bu tabii. Dolayısıyla yani teknik anlamda eğer o imkana sahipse vurabileceği anlamına da gelir. Zaten bunu biz de böyle bizim gibi gemiciler de böyle düşündüğü için hiçbir gemi geçmiyor oradan. Kimse cesaret etmiyor. Hatta hatırlarsanız abluka başladığında Trump demişti ki ben ikinci Amerikan ablukasını attım ve artık özgürleştiriyorum. Amerikan donanması da geliyor dedi. İki gemi gönderdi. Sonra İran kuvvetleri o gemileri kovdular. O gemiler uzaktan geçti. Geri döndüler. O arada gemicilerle röportaj yaptı uluslararası kuruluşlar. Bu Çin kanalı CGTN'de izlemiştim. Bir denizci diyor ki Trump iyi diyor, hoş diyor da o cesur gemici nerede diyor. Yani gelsin, gemisinin gelsin. Batma ihtimalini bu %1 bir ihtimal bile olsa bunlar devasa varlıklar yani ufak tefek şeyler
3: zaten
5: değil.
3: Vurma ihtimalinden öte millet vurur diye geçmez ya diyorsun.
5: Bir de, tabii geçmiyorlar. Şey
4: son
5: zaten.
4: Bir haftada 22 tane gemi hem İran müsaade etmiş hem Amerika girmiş çıkmış.
5: Müsaadelerle geçenler var diğerleri de bekliyor. Bir şey daha ekleyeyim buna. De facto durum şu, fiili durum. Sigorta şirketleri çok yüksek primler charge ettikleri için koydukları

0: için zaten gemiler hareket edemiyor. Yani sigorta şirketi diyor ki eğer Hürmüz'den geçeceksen
1: sigortan
0: diyor,
1: yanar diyor.
0: Yani yanar demiyor ama mesela diyor ki 30 milyon dolar diyor. Zaten
2: yani
0: 3
2: milyon
0: yani
2: dolar sigortayken 30 milyon 40
3: zaten
2: milyon dolar
3: bu riski almaz. Dolayısıyla yani benim sorduğum soru o dehşet dengesi var yani. İran'ın evet, tamam potansiyel olarak onları vurabilir ama bir vurabilir mi? İkincisi de kim buna cesaret eder? Mayınların
2: artı,
3: içinden
2: artık gerek de kalmadı artık. Birleşik Arap Emirlikleri kendi petrol boru hattını yapıyor direkt. Suudi Arabistan yaptı, Kızıldeniz'e yapıyor. Irak Türkiye üzerindekileri.
3: Ama onlar
2: artık
3: uzun vadeli
0: hocam,
3: proje.
0: Onlar yok,
2: uzun vade falan değil.
3: Ne kadar?
2: Yani şu 7-8 ayda bu hemen gelecek.
3: 7-8 ay hocam, bu kriz şu anki haliyle yok, şu an bitirmiş yok, durumda. Hocam, diyorlar ki bugün açılsa Hürmüz dünya piyasası toplayamaz diyorlar.
0: Bir de bu kara hattı nereye gidiyor? Sadece %20'sini nakledebiliyor hocam. %20 sadece. %80 gene buraya bağlı. Yani burası ama hem kuru yük anlamında hem akaryakıt.
2: %20'si gene %80'i başka yerden dönüyor. Sadece %20 burada yani.
3: Bu arada Gafarcığım bir saniye, bu Keşme Adası'ndaki Ekber sana da geldi mi? İran ve İran'dan yapılan açıklamada İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri unsurları ele geçirildi diye bir açıklama var sanırım.
4: Unsurlar demiyor. Az önce dediğim üzere sadece resmi olarak teyit edilmiş oldu. İlgili bölgenin valiliğinden geldi açıklamada. İşte hava savunma sistemlerimiz havadaki insansız hava araçlarına karşı aktif oldu. Durum stabildir. İşte silahlı kuvvetlerimiz herhangi
3: ama bir adres veriliyor diye. Kerem hazırdır. Kimden geldi bu açıklama? Adres veriliyor. İran Taslim. İran resmi ajansı yapmış. Yani İsrail ve Amerika diyor.
4: Zaten o ihalara her zaman ifade kullandıklarında işte Amerika Birleşik Devletleri İsrail ihası diyorlar yani. Dediğim üzere Hürmüzgan ili valiliğinden açıklama yapıldı. İşte ordu bölgedeki durumun normal olduğu, hava savunma sistemlerinin havadaki insansız hava araçlarına karşı aktif olduğu ifade edildi. Dediğim üzere işte bir kapsamlı bir saldırı söz konusu değil. Bir de Melih bir şey ifade etmek istiyorum. Ben de değerli hocama katılıyorum. Eğer bir savaş söz konusu olacaksa bu sefer ağırlık Tahran'da değil, ülkenin güneyinde yani değerli Hürmüz'de, hocamın çizdiği bölgede olacaktır. Çünkü evet, Hürmüz ve etrafında olacaktır. Ancak şöyle de bir durum söz konusu. İşte diyelim oradaki adaların bir kısmını Amerika Birleşik Devletleri herhangi bir şekilde eline geçirdi. Ancak bu yine de gemilerin kolay bir şekilde Hürmüz'den geçeceği anlamına gelmiyor. Çünkü İran elinde hala çok sayıda insansız hava aracı var, füze var. Onları mesela Şiraz'dan, İsfahan'dan, ülkenin içeri kısımlarından yine kullanarak o bölgeye yine güven hale getirebilir ve değerli hocam dediği üzere işte sigortalı şirketleri yine bu risk dolayısıyla o bölgeden gemilerini geçirmeyebilir. Yani bu sorun çözülmediği sürece, kapsamlı bir şekilde sorun çözülmediği sürece Hürmüz'deki durumun bu şekilde kalmaya belki devam edebilir.
3: Tam olarak dediğin bu Ekber. Dediğin doğru. Yani o diplomasi de masada İran ikna edilmediği sürece Hürmüz'ün güvenli hale gelmesi evet, mümkün değil askeri olarak. Dediğim gibi oradan veya boğazı düşünün, İstanbul boğazını. Tankerler geçiyor. Herhangi bir saldırıda yani kamikaze saldırı yaptığında korkunç bir sonuç oluşabilir.
5: Yani
3: her açıdan.
5: Bu adaları ele geçirmek, kıyı şeridini kontrol etmek, bunlar İran'ı durdurmuyor.
3: Durdurmuyor. Bir reklam arası verelim. Gafar dönüşte söylersin olur mu?
5: Hiç
3: sözünü de kesmiştim. Bir reklam arası sonra yine karşınızdayız.
6: Halkbank'ın katkılarıyla
7: Merkez Bankası'nın Mayıs 2026 piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon beklentisi %28,94'e yükseldi. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %23,82 olurken 24 ay sonrası beklenti %18,43 seviyesinde gerçekleşti. Ankete göre 12 ay sonrasına ilişkin beklentilerde katılımcıların %45,20'si enflasyonun %22 ile %24,99 aralığında olacağını öngördü. 24 ay sonrası içinse en yüksek olasılık %47,79'da %16 ile %19,99 bandına işaret etti.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Yeni bir yol haritasına ilişkinde süren çalışmalar var. Şimdi bugün MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli bunu yeni bir hamle olarak ifade ediyor. Evet, bu durağan hali ivmelendirecek yeni girişimlere ihtiyaç var. Bu anlamda Sayın Bahçeli'nin çabasını önemli bulduğumuzu da ifade etmek isterim.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin

0: çoğunluğunu tamamladığını söyledi. Siyasi partilere yeni mekanizma çağrısında bulundu.
1: Bu kadar kritik bir zamanda bir çağrıda bulunuyoruz. Yine farklı siyasi partilerden oluşan meclisteki tüm siyasi partilerin etkin bir biçimde sürece dahil olabilecekleri, sürecin ivmelenmesini sağlayabilecekleri bir yeni mekanizma pekala oluşturulabilir.
0: Ayşegül Doğan, DEM Parti heyetinin önümüzdeki günlerde İmralı'ya gidebileceğini de dile getirdi.
1: Önümüzdeki günlerde biz DEM Parti İmralı heyetinin de İmralı'da bir görüşme yapmasını bekliyoruz.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri. Göründüğü gibi
3: olan gücünü mi? Konsere gelen gençlerin katılımını AK Parti'nin gençlerle buluşması gibi göstermeye niyet etmişler.
4: CHP'li Özkan Yalım'ın itirafları nedeniyle zor günler geçiren Özgür Özel yine algı operasyonuna soyundu. On binlerce gencin katıldığı AK Parti gençlik şölenini hedef aldı. Gerçek dışı iddialarda bulundu.
3: Gençleri kandırmaya ve kullanmaya çalışmışlar.
4: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısının ardından geçti kameraların karşısına. Kürsüde sadece 14 dakika kaldı.
3: Ülke gündemindeki son gelişmeleri de kapsamlı olarak ele aldık.
4: Özkan Yalın'la torpil içerikli mesajlaşmalarını görmezden geldi, gençlere vaatlerde bulundu.
3: Torpili ve kayırmacılığı bu topraklardan söküp atacağız.
4: Rüşvet itiraflarına da sessiz kaldı Özel. Partisinin hedef alındığını savundu.
3: Çağın kuşatmasına karşı mücadele ediyoruz.
5: Aktardığımız gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşı...
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Geçiyorum abi. 52 tane var, 53.sü de başımla beraber.
0: Tehdit, hakaret ve onlarca gerçek dışı iddia. CHP Genel Başkanı Özgür Özel fezleke rekoruna koşuyor. Ana muhalefet liderinin Cumhurbaşkanı'na, bakanlara ve yargı mensuplarına tehdit ve hakaretten, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'daki dokunulmazlık dosyası sayısı son gelenlerle birlikte 56'ya yükseldi.
6: Yeter! Yeter artık!
0: Peki Özel'in dokunulmazlığı kalkar mı? Süreç nasıl işliyor? Karma komisyonda çok sayıda fezleke bulunuyor ancak komisyonun fezlekeleri öne çekerek işleme koyma yetkisi bulunuyor. Karma komisyon başkanı dokunulmazlık dosyalarını incelemek üzere siyasi partilerin bildirdiği üyeler arasından kurayda 5 kişilik hazırlık komisyonu oluşturuyor. Hazırlık komisyonu kurulduğu tarihten itibaren en geç bir ay içinde dosyayı inceleyip rapor hazırlıyor. Gerekli görürse ilgili milletvekillerini dinleyebiliyor. Komisyon dokunulmazlığın kaldırılması yönünde görüş bildirirse dosya karma komisyona geliyor. Karma komisyon da bir ay içinde raporu karara bağlıyor.
3: Benim canıma tak etti.
0: Komisyon ya dokunulmazlığın kaldırılmasını ya da kovuşturmanın milletvekili sıfatı bitene kadar ertelenmesini öneriyor. Erteleme yönünde karar çıkarsa rapor genel kurulda okunuyor. 10 gün içinde itiraz edilmezse bu rapor kesinleşiyor. İtiraz edilirse genel kurul gündemine alınıyor.
7: Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet, evet.
0: Genel kurul komisyon raporunu kabul ederse dokunulmazlık kaldırılıyor ve yargılama süreci başlıyor. Rapor reddedilirse yargılama dönem sonuna ertelenebiliyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Ekrem İmamoğlu adayımızdır. A planımızda, B planımızda, Z planımızda budur. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hapiste. Bırakmayabilirler. Onun yerine adaylarımız olur. Herhangi bir Cumhuriyet Halk Partili. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayıdır.
4: CHP Ekrem İmamoğlu'nu gözden çıkardı. Daha önce herkes adayına sahip çıkacak diyen Özgür Özel, Balıkesir mitinginde İmamoğlu'nun yerine başka bir ismin aday olabileceğinin mesajını verdi. Kulisler hareketlendi.
3: Adayımızı 23 Mart'ta ilan ettik. Sonuna kadar arkasındayız. Herkes adayına sahip çıkacak arkadaş.
7: Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hapiste. Bırakmayabilirler. Onun yerine adaylarımız olur.
4: Geçtiğimiz yıl yedek aday olmam resti çeken Mansur Yavaş'ın şimdilerde her şartta adayım dediği konuşuluyor. Ancak CHP yönetiminin Yavaş'ın adaylığına sıcak bakmadığı ifade ediliyor.
8: Ekrem Başkan'ın başına bir iş gelirse onun yerine şu

0: olur, o olmasa onun yerine bu olur. Kötü buluyorum yani bu tür değerlendirmeleri. Kimse birbirini yeder falan olmaz.
1: Bizim itibarımız çok çok önemlidir. Makamı terk etmeye hazırız itibarımız için.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel her ne kadar aday değilim dese de kulislerde en güçlü aday Özel yorumları yapılıyor.
3: Eğer taban toplum sizden aday olmanızı beklerse olur musunuz?
4: Hayır yani benim şöyle bir şey yapma lüksüm yok.
2: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de adaylık için istekli olduğu, hamle için uygun zamanı beklediği belirtiliyor.
5: Herkesin vazifesi kendinden sorumludur. Hiçbir zaman rol çalmayacağız. Kendi işimizin dışında hiçbir şeye odaklanıp konsantrasyonumuzu bozmayacağız.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Biri suya nefes veren Ebru sanatı, diğeri altın varaklarla parlayan köklü Çin mürali. İki ülke, iki kadim kültür ve tek bir tuval. Türkiye-Çin ilişkilerinin 55. yılı Pekin'de işte bu eşsiz sanat şöleniyle kutlandı.
8: Tabii ki Ebru sanatımızı Çinlilere anlatmak için çok da güzel bir fırsat. Ebru sanatının suyla gelen, tarihle gelen müthiş derinliği bugün buradaki Çinli misafirlerimizi çok etkiledi.
9: Hem Ebru hem de Çin'in geleneksel mural sanatları merak ettiğim için buraya geldim. Bu sergiyi ziyaret gezmeye geldim ve resimlerin görünce hem de güzel bu Ebru resimleri aynı zamanda bu mural resmi bir araya gelince ya insanlara değişik bir güzellik veriyor.
7: Başrolde iki usta isim var. Sanat Engel Tanımaz projesiyle şifa dağıtan kültür elçisi Ebru sanatçısı Özlem Çopur ve karma teknikte uzmanlaşan Çinli sanatçı Yan Jiehong.
10: Arkadaşımla beraber 10 eser benim, 10 eser Çinli sanatçı arkadaşıma ait. 6 eserde ortak eserimiz var. Burada sadece biz eser üretmedik, birbirimizin kültürünü, bakış açısını da öğrenmiş olduk. Çok güzel zamanlar geçirdik beraber eserlerimizi üretirken.
7: Batı'nın gülü Çin'in geleneksel motifleriyle harmanlandı. Ancak serginin kalbi Türk motifleriyle Çin kaligrafisinin birleştiği o ortak eserde atıyordu.
11: Üstteki desen Özlem'in hazırladığı geleneksel bir Türk motifine dayanıyor ve dostluğumuzun sonsuza dek süreceğini simgeliyor. Batı sanatına özgü bir hissi temsil eden gülü Çin mural teknikleriyle sentezledim.
12: Merhaba, adım Filiz. Benim annem Çinli, babam Türk. Japonya'da tanıştılar, o yüzden ben de Japonya'da büyüdüm. Sonrasında Türkiye'ye gittim. Çin'de de bayağıdır buradayım. Pekin'de okudum, burada çalışıyorum. İki kültürün bir arada gelmesi bence çok güzel bir şey. Benkiler sanatı kullanım tarzı da farklı. O yüzden böyle çok etkilendim, çok beğendim.
7: Görsel şölen Türk mutfağının yıldızı baklavayla tatlandı.
13: Biz de bu etkinlikte Çinli misafirlerimize Türk yemeklerini ikram ediyoruz.
14: En sevdiğim baklava.
15: Sen de yedin mi?
14: Delicious.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Sebep sonuç devam ediyor. Hürmüz'deki kriz nasıl çözülebilir? Buna dair olasılıkları konuşuyoruz. Trump yarın durum odasında, yani savaş odasında kararını vereceğini söyledi ama kafar yakınca da bir son dakika iletiyor. O da diyor ki Trump bu durum odasındaki toplantı öncesi İran'a bir günlük süre verdi. Yarın savaşı başlatacağım. Eğer bu gece ya da yarınki toplantıya kadar bir adım atmazsanız diye. Değil mi? Doğru söylüyorsun.
2: Yani yarın başlatmayacağım, 24 saat erteliyorum.
1: 24 saat erteliyorum.
2: Yarın başlat. Yani yarın kesin yapacaktım. Fakat şimdi yapmıyorum. 24 saat erteliyorum. Bir anlaşma, çünkü yani Körfez ülkeleri böyle istedi diyor. Ama tabii aklıma benim şu soru da geliyor. Şimdi
1: ya bu gece vurur ha, ben şimdi.
2: Tabii.

0: Şimdi
1: bravo.
0: Tabii aynen doğru, öyle. Doğru, yani belki de İran'ın gardını düşürmek için yaptığı bir şey olabilir. Bir de şimdi Körfez ülkeleri istedi, ben vazgeçtim. O zaman Körfez ülkeleri arabuluculuk mu yapıyor?
2: Yani öyle bir Katar istedi dedi değil mi? Doğru, onu söyleyeyim.
0: Yani Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri dedi. Liderlerin isimlerini de saydı ve şöyle diyor. Ben bunları duyduğum saygı nedeniyle diyor. Erteliyorum diyor. Tamam, güzel. Ama böyle bir arabuluculuk mekanizması yok. Yani böyle bir mekanizma yok şu anda. Mesela Pakistan yok. Pakistan'a vurgu yapmıyor. Umman demiyor. Böyle bir arabuluculuk mekanizması olmadığı için de ne çıkacak ki? Yani bu ülkeler İran'a ne diyecek? İran onlara ne diyecek de?
2: İran da Pakistan'ı kabul ediyor. Kalibaf'ı işte şey ilan ettiler. Yani bu süreçler Çin temsilcisi ama Pakistan üzerinden bir şey bekliyor.
3: Ali Rençani'nin yerine geldi o. Çok önemli bir öldürülen o. Şimdi burada bir önemli konu
2: var. Şunu demek için söyledim Bülent abi. Yani İran'ın müzakereci olarak gördüğü Pakistan var.
0: Evet.
2: Bu mekanizmaların içerisinde Trump'ın bahsettiği şey Suudi Arabistan şu bu falan. Bu
1: İlk başta Umman vardı. Başarısız oldu o iş.
2: Umman pazartesi
4: gibi. Acaba şey olabilir mi Melih Bey? Umman, Baye, Katar, Bahreyn, Kuveyt bir araya gelip Tahran'da bir görüşme yapabilirler mi? 4-5+1.
2: Yapabilirler. İran'ın vurduğu ülkeler.
3: Yapabilirler.
4: Yani
3: evet.
4: Yani çünkü Körfez'i Hürmüz sorunu adı altında Amerikan politikalarını destekleyen bu beşli grup.
1: Ama komutanım, Hürmüz sorunu Amerika'nın sorunu değil ki, o nükleerlerle falan. Hürmüz yani yeni çıktı, öyle bir sorun yoktu.
4: Boğaz odaklı diyorum acaba.
0: Şimdi Körfez'deki inisiyatif neredeyse tamamen, hatta neredeyse değil mi, tamamen İran'ın elinde. Demin konuştuğumuz konu, yani fiili durum itibariyle buradan hiçbir gemi geçemiyor.
4: Ama zarar gören ülkeler var.
0: Şimdi hani zarar bir defa elinde böyle bir koz olduğu için, bu koz zaten İran açısından artı bir. Diğer ülkelere gelince, bunlar bir mekanizma kurup İran'la arabuluculuk yapalım deseler ne olur? İran Umman dışındaki buradaki bir başka ülkeye güvenmiyor. Güvenmediğini de açık açık söylüyor. Hatta İran Pakistan'a da güvenmiyor bakın. Yani İran Pakistan'a da, yani buna mecbur kaldığım için bununla görüşüyorum diyor. Çünkü şöyle bir hadise oldu hatırlarsanız. Trump Pakistan'da görüşmeler başlayacak, temsilcilerimi gönderiyorum demeden önce Pakistan görüşmeler başlayacak dedi. Sonra Trump dedi, sonra İran yalanladı. Ve hatta İran bir de şunu dedi galiba. Bunu dedi piyasaları yatıştırmak için yapıyorlar, söylüyorlar dedi. Yani İran Pakistan'ı Amerikan tarafındaymış gibi görüyor. Bu İran'ın bakışı. İran öyle bakıyor.
2: Biraz Pakistan'da, öyle şimdi.
0: Zaten öyle. Bugün
2: ABD'nin yanında değil.
0: Bugün Dropsite denen bir alternatif haber kanalı var. O bir belge yayınladı dün sabah saatlerinde. Pakistan üzerinden elde edilmiş bir belge. Bir gizli belge sızdırıldı. Pakistan'da İmran Han'a yönelik yapılan darbenin arkasında Amerikalıların olduğu ve Amerikan siyasetine daha fazla angaje olsun diye yapıldığı yönünde.
2: Hep tabii söylüyorum, bunlar yediler adamı. Evet. Adamcağızın başını. O da şu an cezaevinde. Evet. İmran Han.
0: Hatta Biden bir de fazladan İmran Han'ı Trumpçı görüyormuş. Yani iki tane sorun varmış orada. Bir, Pakistan'ın Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'yı desteklememesi, Putin'in yanında durması birinci problem. İkinci problem de Trump'ı desteklemesi seçimlerde. Yani Biden yönetimiyle arasında açık olması. Bu iki şey darbeyi getirmiş ve İmran Han'ı özür dilerim böyle devirmişler. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Bu belgeler tabii bunlar belgeler ortaya saçıldıkça İran'daki bu algı da kuvvetleniyor. Yani bunlar Amerika'nın adamlarıdır aslında diye. Şimdi buna rağmen yani son limiti orası, Pakistan'ı kabul etti. Onun için hocam sizin sorunuza geleyim. Yani Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Kuveyt'in ve hatta Katar'ın olacağı bir arabuluculuk sistemini ben kabul edeceğini
2: İran
0: sanmıyorum.
2: Kabul etmez. Şu Trump'ın paylaştığı bir afiş vardı. İran'a her taraftan saldırı var. O var mı elimizde?
4: O nasıl arada, olacakmış ki?
2: Bütün ülkeleri gösteriyor. Bu arada şu beni şüphelendirdi hocam. Şimdi Gaffar'ın söyledikleriyle bir araya getirerek bunu düşünüyorum Pakistan konusunda. İran'da teşekkür ediyor bazı ülkeleri. Diyor ki Afganistan'a, Pakistan'a falan ülkelerini ABD saldırılarından ülkemize saldırması için operasyonları açmadıkları için teşekkür ederiz diyor. Galiba bu yönde bir hareketlilik var ki.
0: Evet, evet.
2: Yani bu açıklama durup dururken İran bunu söylemiyor. Trump'ın o paylaştığı görüntüde de işte İran'a bütün ülkelerden, Körfez ülkelerinden de, yani yarınki saldırının nasıl olacağına dair ülkelerden mi İran'a bir taarruz başlayacak? Ya da bir terör faaliyetleri mi, ya da işte ne bileyim gerilla faaliyetleri mi başlayacak? Böyle bir durum mu var? Bu
0: da harita özel çizilmiş.
3: Daha önce vardı ama bu.
2: Ha, şu bu aynen tabii. Bu. Dediğin doğru.
0: Bu özelle çizilmiş. Tabii.
3: Bak, değil mi öyle? Belucistan vardı.
0: Çok Trump'ın hesabında bir şey var.
1: Onu bir büyütebilir miyiz o haritayı?
0: Pakistan, Afganistan, Azerbaycan, Türkmenistan üzerinden, hatta Azerbaycan Hazar'dan bu tarafa doğru gelen oklar var.

0: var. Türkiye'den neler göstermiyor
1: Türkiye'den
0: mesela.
1: Yok.
0: Önemli.
1: Tabii işte. Ben o, özenle dediğim o zaten. Mesela bu alelade bir çizim aslında. Alelade bir çizim. Fakat bunlar kasıtlı değilse de bu kasıtlı. Burayı kapamış.
0: Kesinlikle bunlar, yani okları çıkartacağınız ülke bence önemlidir. Rastlantı eseri yapmıyorlar bunu diye düşünüyorum. Yani seçiliyordur bu muhtemelen. Bak Pakistan cephesinde.
2: O ülkelerin hepsinde Amerikan üsleri var.
0: O, onu gösteriyor.
2: Tabii oradan tabii vuracak. Evet. Yoksa Amerika'dan gelip 100 bin kişiyi nereden getirecek?
0: Yukarıda ne var mesela?
1: Afganistan'da yok. Afganistan'da yok hocam. Türkmenistan'da yok. Hani, Afganistan'da
2: yok. Kaçtı, çıktılar, kaçtılar.
1: Ya burada yok. Olmamasına rağmen oklar var burada. Azerbaycan'da yok.
3: O oklar Türkmenistan okları Türkmenistan'dan gelmiyor, içeriden geliyor. Yerlerin oklarını dışarıdan çıkarmış.
1: Bunlar da içeride hocam. Oradan göremiyorsun. Bunlar içeride. Başlangıç noktası şey. Ya
0: bazı unsurları diyorsun. Şurada mesela Belluciler gelecek. Öyle mi diyor mesela?
1: Tabii. Dışarıdan gelen bir tek bu var. Suudi Arabistan ve Kuveyt üzerinden gelen bir
4: mesela
1: tek bu var.
4: Mesela bir başka konu var
3: oradan. Katar'dan da var yani.
1: Bunların tamamı bu denizden geliyor hocam. Denize kadar gelmiş. Katar'a dokunmuyor. Bunların tamamı içeriden geliyor ama geliş istikameti belli. Türkiye'den bu tarafa doğru hiçbir ok çizmemiş. Ne içeriden ne dışarıda.
0: Sürekli şimdi, Trump'ın vurgu yaptığı Kürtler Kürtler diyor ya mesela şey
4: Kürtler,
0: gibi.
4: Kürtlere kızdım diyor. Mesela
0: vermediler silahlarımı aldılar getirdiler.
4: Irak'taki İsrail'in kurduğu o gizli üsler tamamen bu olayla bağlantılı. Geçen haftalarda çok önemliydi. Birleşik Arap Emirlikleri Afrika'dan savaşçı, paralı askerler sokmaya çalışıyor. Bu arada Afganistan üzerinde de Amerika'nın CIA'nın bir çalışma yaptığı, oradan da bir saldırı imkanı çıkarabiliriz biz diye kara harekatı için. Aşağıda da aynı şekilde Belucistan konusu. Yani bu bombalamayla paralel arkadan da işte sıkıntı yaratacak bazı gelişmeleri de tetikliyor olabilirler.
0: Böyle bir gücü var mı Cüneyt Hocam? Yani orada birilerini harekete geçirecek. Silahlı güçlerin Afganistan'da ya da diğer coğrafyalarda birilerine hani aynı PKK'yı silahlandırdığı gibi öyle bir potansiyeli var mı acaba?
3: Başarılı olamadı. O ilk Tahran'daki olaylar çıktığında bir denedi, yokladı. Herhangi bir gelişme olmadı. Kürtler beni yarı yolda bıraktı dedi hatırlarsanız. Yani o işte Kürdistan, İran Kürdistan bölgesinden
2: yani Kandil'de 5 Kürt grubunu organize ettiler, tabii silahlandırdılar, onları salacaklardı, o tutmadı. Tayin Devlet Bahçeli'nin ikazı da çok yerindeydi. Benim Kürt kardeşlerim terörist değildir, silahlı şey değildir, bu gidip bu işe girmezler, bu tuzağa düşmezler dedi ve düşmediler. Kürtler.
3: Ama burada çok enteresan bir şey var, o beşli yapının içerisindeki PEJAK silahlı unsur. Evet. Onları aslında silahlı unsurların çoğunluğunu PKK oluşturuyor. Yani bugün şimdi biz 6-7 bin PKK'nın silahlı örgüt üyesinin nerede olduğunu düşünüyoruz. Kandil'de, Hakuk'ta.
0: İran'a geçtiler. Bunu galiba yani, Hakan İbrahim Kalın mı söyledi?
3: Evet.
0: Değil mi? İran'a bir geçiş var diye sanırım. Tam doğru
4: Süleymaniye üzerinden Suriye'deki PYD'nin silahlı gruplarının önemli bir kısmı
0: İran'a gittiler.
4: Süleymaniye tarafından İran'a doğru geçirildi diye söyleniyor.
0: Büyük Samet mevzuyu hakikaten.
1: Evet, dün biraz önce konuştuğumuz şey.
0: Yani bu rastlantı değil hocam. Bu oklar böyle çıkacak Afganistan yani üzerinden bazılarının içeriden bu mümkün.
3: Irak'taki
0: değil.
3: Ve Suudi Arabistan'dan dışarıdan geliyor oklar. Evet, Afganistan'dan dışarıdan geliyor. Evet. Diğerleri hep içeride.
2: Evet. Ha, Amerika'nın 1980'den beri yaptığı bir şey var. Yani oradaki Türk, Azeriler falan filan organize edeyim diye İran-Irak Savaşı'nda olmadı. Hiç Türkler girmediler bu işe. Azeriler.
0: Rejim değiştirmeye Türkler girmedi.
1: Aksine ters taraftan girdiler.
2: Tabii orada konsolide oldular. Hümeyni rejiminin etrafta konsolide oldular.
1: Yani Kürtler de öyle oldu. Yani İran'ın Kürtleri bu bölgede özellikle Irak sınırında yaşayanlar. Bunlar da o 5 terör örgütü birleşti. Biz burada bir hareket başlatacağız dediler. Destek vermediler. Trump'ın silahlar gitmedi falan dediği de o hikayeye dayanıyor. Burada bizim koruculara benzer örgütlenmeler var. Yani silahlı yarı sivil unsurlar var.
0: İran'a ait.
1: İran'a ait, evet. Ben çok videolarını izledim onların. Bilmiyordum öyle bir unsur olduğunu. Ya bizim koruculara da benziyorlar, peşmergelere benziyorlar giyim kuşam itibariyle. Ve hani Tahran'ın yanında olduklarını gösteren silah talimleri, videolar, hatta bazı askeri operasyonlar, teröristlere yönelik operasyonlar yapmışlar. Yani o iş tutmadı ki zaten daha önce söylemişim, tekrar edeyim. Süleymaniye'de mukim bir iş insanı ve bir bürokrat. Her ikisi de İsrail'le çok yakın bağlantıları var. Onların projesiydi bu. Trump onların aklıyla orada bir işe girişti. Benim tahminime göre birkaç yüz milyon dolarını kaybetti orada.
0: Kaptan, bence o yüzden söylüyorum.
1: Trump'ın canını sıkan da o para kısmı.
0: Tabii, para gitti. Yani, para aldılar gitti silahımı orada. Aldılar vermediler. Yani bir para kaptırmış o.
1: Para kaptırdı evet.
2: Ya, o yüzden... Onu çıkartır, onu fazlasıyla çıkartır. Bakın bir şey orada ok var. Söylenmeyen bir şey var. Bahreyn. Hiç evet. Bahreyn değil. Bahreyn'in %85'i Şii'dir. Emirat ailesi Sünni. Ve Bahreyn'de Amerika'nın 5. filosu var. Filosu var. Karşısında Bender Abbas, İran'da onu yok ettik diyor şimdi şey.
5: Tarafı diyorsunuz.
2: Evet. Bender Abbas'ı yok etti. Orada da İran'ın şey donanması vardı. Nasıl bize Gölcük'te orası İran'ın donanması.
3: O filoyu çıkardı dışarı ama hocam. 5. filoyu çıkardı dışarı.
2: Savaştan, ha, evet, şey şeydi. Ama bak oku koydu. Şimdi oradan şey yapacak. Bahreyn çok korkuyor. Çünkü Bahreyn'de rejim düşerse hepsi Şii. Hemen İran'a dönerler. Dolayısıyla Amerika her yere bunlara yerleşmiş. Onu bilin yani. Şu anda mesela üstlerdekileri, askerleri çıkartmış, şehirde otellere yerleştirmiş. Çünkü üstleri vuracak. Kesin zaten vuruyor İran. Karşısında hemen dronlarla vuruyor. Ama yani bu demek değildir
1: Uğur
2: ki
1: Hoca, kuvvette otelci...
2: Katar'da, Irak'ta Amerikan askeri yok değildi. Var. Ama o güzel...
0: Üstler hazır hale getirmiş üstler.
2: Bu kadar.
1: Uğur Hoca otelcileri patlattın vallahi hocam.
2: Şimdi öyle tabii.
1: Amerikalılar
0: hepsi otelde dedi.
1: Otelde dedi ya şu anda zaten böyle. Bundan dolayı Dubai'deki otellerin doluluk oranı şu anda %20'nin altında.
0: Türkiye'deki oteller çünkü çok güvenilir.
1: Evet aynen öyle.
0: İran'ın vurma alanı dışında bizim oteller zaten bayramda %100. Sen de ilgileniyorsun.
1: %100 dolu, bir de reytler de çok yüksek yani gerçekten. Vatandaş da bayramda daha ziyade ailesinin yanına gidiyor ama Türkiye'deki oteller bir güvenli, yani güvenli, iki güvenlikli. İkisi bir arada yani Türkiye'nin öyle bir şeyi var. Dubai %20'nin altına düştü. En az 20 tane çok büyük otel ve toplamda da 400'den fazla otel geçici olarak kapatıldı. Diyorlar
0: o zaman
1: ki,
0: bu savaşın kesin kaybedeni bu Körfez'deki tabii, kesin özellikle Dubai. Ama
2: 7 tane Arap Emirli yani Birleşik Arap Emirli onlar kaybettiler. 300 milyar dolar daha bugün kaçan sermaye. Yani bombalamadan vurulan değil. Oradan kaçan sermaye.
1: Bir de şimdi...
2: O trilyon doları bulacak ha ben size söyleyeyim.
0: Grant abi ne paralar?
4: Bir de Türkiye'nin... Bir gelişme daha var. Gaffar onu söyleyeyim. Abi, geçen hafta Nijerya'da iş yapan bazı iş adamları arkadaşlarla yemek yedik. Afrika ülkelerinin gübre gelmemesi nedeniyle 45 milyon insanın bir 3 ay daha burası kapalı kalırsa ölme tehlikesi var.
0: Bu gübre bunlar konusu çok önemli.
4: Çin'e de baskı yapıyorlarmış. Bunu hallet, burası açılsın, daha başka türlü bir görüşmeler yaparak götürün diye açtık. Kore, Japonya büyük sıkıntı içinde, gübre ile ilgili büyük sıkıntı. Geçen hafta da Cumhurbaşkanı gübre ile ilgili Türkiye'nin sıkıntısı yok ama dedi dikkatli oluyoruz.
0: Fosfat konusu o işte.
4: Çok önemli.
0: O da Körfez'den gidiyor. Suriye'de de var fosfat.
4: Suriye'de
0: Zelenski
4: var.
0: O yüzden biraz geldi buraya diyorlar. O işte tahıl üretecek. İran'ın, bize fosfat
2: ama biz verin. Türkiye Rusya'dan alıyor. Yani Türkiye'nin bir sıkıntısı yok.
0: Bizde yok ama diğer dediği gibi.
4: İran'ın uzun süre bunu devam ettirmesi çok zor. Şu anda küresel bir hareket de başlayabilir İran'a. Yani Amerika lehinde değil. Bu gübreyle ilgili sıkıntı, petrolle ilgili sıkıntı çok geniş. Afrika çok
0: yeter,
4: etkili.
0: Yeter canımızda, yani bize de zarar aynen veriyorsun mu derler
4: özellikle
0: diyorsun
4: Çin İran'a. Biliyorsun çok etkili. Afrika ülkelerinde çok önemli bağlantıları var, ticari ilişkileri var.
2: Limanları aldı her yere.
4: O bakımdan
2: çöktü.
4: Rusya ile Putin'le Xi Jinping'in yapacakları yarınki görüşme çok önemli bir hale gelecek. Çünkü sadece Hürmüz'ü değil, Malaka Boğazı'nda aşağıda Babül Mendebi de konuşacaklar. Çünkü dünya ticaretiyle ilgili çok büyük sıkıntı var. Eğer bombardıman olursa akabinde daha kritik gelişmeler olacak. Bu nedenle yarın onların yapacağı görüşme Amerika'nın vereceği kararla çok paralel gidebilir.
1: Bugün Bülent abinin söylediği konuyla ilgili bir gelişme oldu bugün. Yeni yani birkaç saat önce Amerikan Hazine Bakanlığı bir açıklama yaptı. Bazı üçüncü ülkelerin özellikle yoksulluk ve gıda sıkıntısı problemi yaşayan ülkelerin Rus petrol ürünleri alması için özel lisans çıkartacaklarını, buna izin vereceklerini. Biliyorsunuz Rus petrolü ambargo altındadır. Kastedilen ülkeler Afrika ülkeleri. Yani Amerikan Hazine Bakanlığı Afrika'ya ben size bir jest yapıyorum.
0: Rus ambargosunu gevşetiyorlar.
1: Gevşetiyorum
0: biraz
1: diye bugün itibariyle
2: zaten bir açıklama. Çok bir 15 gün önce gevşetti zaten.
0: Bir tık daha. Bir artık bugün petrol ürünleri için.
1: Tam Bülent abinin söylediği konu. Yani gübre ve azot tedariği yapamayan Afrika ülkeleriyle ilgili Amerikan Hazine Bakanlığı'nın Rus petrolü alabilirsiniz şeklinde bir izin vereceğiz dedi. Ama tabii orada da aklıma şu soru geliyor. Ya yasağı koyan sensin, kaldıran sensin. Yani adam yasak olmasa adam İran'a mecbur kalmayacak. Başka bir yere mecbur, Körfez'e mecbur kalmayacak. Alacak Rusya'dan yani. İşin bir de o tarafı var tabii.
0: Evet, bu arada Çin hakikaten bir yükselen ülke oldu Cüneyt Hocam ya bu son dönemde.
3: Biraz farklı bakıyorum. Ya.
0: Öyle mi? Ama bakın son ayda şunu söyleyeyim. Mesela Trump gitti, Putin gidecek, gitti diyelim. Son 6 ayda Fransa, İrlanda, Kanada, Finlandiya, Birleşik Krallık, Almanya, İspanya, ABD, Rusya. Yani herkes

0: böyle bir Çin'e
1: ya biz ağzına Çin'i bakar halde. Gözümüzde büyütüyor muyuz acaba?
2: Zaten büyük hocam.
1: Hayır büyük de yani ne kadar büyük. Bu büyüklüğü ölçen.
3: Hayır ama dünyanın fabrikası şu anda.
0: Tabii.
3: Yani askeri anlamda söyleme. Ekonomik anlamda dünyanın fabrikası.
1: Ama şimdi siz askeri kapasiteniz, ekonomik kapasitenizle eşler olmadığı sürece nasıl
3: ama ne dedik demin? Savaşlar askeri değil. Ticari, ekonomik.
1: Ya mutlaka hocam onda hiçbir itirazımız yok ama yani adam uluslararası güvenlik politikalarında etkili değil. Bir sözü yok yani. Ya şimdi şu İran Hürmüz konusunda bir ağzından bir şey çıkmıyor yani. Belki de bu en son oturumda ne yaparsan yap dedi Amerika'ya. Şimdi güç, küresel güç olmak politika üretmektir öyle değil mi? Ve o politikanın arkasında
3: belki
1: durmak.
3: De komutanım
1: siz cebinizde ne kadar para olursa olur.
3: Anlamıyoruzdur. Mesela oradaki yani, ürette...
0: Bu kuvvet de muhtemel.
3: Ben hayır yani, ürettiği şu diyordur. Tayvan'ı yutacak. Zaten
1: ya, Tayvan zaten sorun değil ki. Amerika onunla da hiç ilgilenmiyor ki.
3: Hayır ilgileniyor da belki orada pazarlığı yaptılar. Ben İran'a çökeceğim. Tayvan'a senin çökmene de bir şey demeyeceğim dedi belki Amerika.
0: Dedi aslında Trump onu yani. Evet. Çin'e çok yakın bize çok uzak dedi bu Tayvan. Ne yapabilirim ki diyor.
3: Bir de uluslararası hukuka göre zaten Çin'in parçası yani Tayvan diye ayrı bir devlet yok aslına bakarsanız. Evet.
4: Demiş olabilir mi? Al Tayvan'a ver İran'a filan da demiş
0: demiştir
4: olabilir mi?
0: Muhtemelen bu geçmiştir ama yani siz büyütüldüğünü düşünüyorsunuz Çin'in.
1: Ya şöyle bugün. Büyüklük sadece ekonomik büyüklükle muteber değil. Yani bakın daha bir yıl öncesinde ordusunu modernize etti Çin. Yani komuta kademesini değiştirdi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevden aldı, Deniz Kuvvetleri'ni aldı, yeni adamlar koydu. O da kendi askeri kapasitesindeki zafiyet noktalarını biliyor. Şimdi Amerika bunu açıkça yapıyor. Bak, CENTCOM'u kurmuş. Kıtalar arası deniz aşırı kuvvet yapılanmasına geçmiş. Çin'de ne var? Böyle bir şey var mı?
0: Hocam bu konu çok önemli. Bunu konuşmaya devam edelim mi? Ama bir tamam. Son dakika gelişmesi var. Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya'da bir camiye silahlı saldırı gerçekleştirildiğine dair San Diego kentinde cami yakınında mı arkadaşlar camide mi? Camiye yakın.
4: Çok üstü.
2: Ama ölü ve yaralı var deniyor.
0: Var değil mi? Yoğun polis de sevk edilmiş. İlk bilgilere göre ölü yaralılar var deniliyor ama bunlar yeni gelen bilgiler. Biraz sonra Amerika'ya bağlanırız hemen.
4: Bir de saldıranın
0: İrfan'ı da hazırlarsak.
4: Saldıranın kişiliği de önemli. Bir orada kartvizit mi atılabilir?
0: Herhangi bir şey var mı? Sen genel olarak söylüyorsun.
4: Ben genel olarak söylüyorum. Şimdi bakacağım zaten.
3: Yani Kaliforniya'nın özelliği. Evet. Bir, Ermenilerin çok etkin olduğu yer. Vali bir Ermeniydi. İlk Türk diplomatların öldürüldüğü yer. İkincisi San Diego dediniz. O Hispaniklerin yani İspanyolca konuşan ve Katoliklerin bulunduğu yer. Etnik durum çok karışık.
0: Yani tam onu doğrulayacağız biraz sonra. Tam camiye mi, cami yakını mı?
2: Caminin
0: bu önemli.
2: Caminin giriş kısmı zannediyorum. Caminin giriş kısmı. Zannediyorum öyle. En az iki ölü diye geçiyorlar.
0: Evet. Giriş kısmı, evet camiye bir saldırı gerçekleşiyor.
2: Islamic Center of San Diego. San Diego İslam merkezi.
0: Bir de şimdi Amerika'da dünyanın her yerinde öyle camilerin böyle yakın olduğu işte gruplar oluyor, ülkeler oluyor, Kurtların camisi
2: acaba
0: oluyor.
2: Hangi ülkeye evet, yakın? Kimin, hangi
3: işte onu merak ediyorum.
0: Değil mi ayrıntı yani, ne cami, cemaat nereye?
3: Bence Suudi Arabistan'dır yani ben Türkiye'nin orada bir cami yaptığını
0: Kaliforniya'da.
3: Duymadım. San Diego'da duymadım en azından.
0: Evet, vallahi biraz sonra
2: Lizbon'da bir büyük cami var. Ben de bir cuma günü o camiye gittim. Yani çok büyük bir İslam merkezi deniyor. Meğer bu Pakistan'da yaygın olan bir İsmailiye tarikatı varmış. Var. Onların yeriymiş orası. Bu Ağahan'la.
3: Ağahan, Kerim Ağahan.
2: Yani tabii biz camiden cami hizmetini aldık biz yani. Onu
0: sen niyetin olmadı. Önemli abi.
2: Tabii de onu ama yani insanlarla birkaç kişiyle sohbet ettim. Böyle ben nereye geldim yani nasıl bir grupla karşı karşıya diye bayağı kafam karışmıştı. Hani dinin de tabii farklı yorumları var. Dolayısıyla farklı ülkelere, farklı mezheplere mensup şeyler olabiliyor. Aa,
3: Ingrid Bergman'la evlenmişti.
2: Çok büyük bir, hocam çok büyük bir şey var. İslami muazzam, merkez var. Kanada'da İslam Kültür Merkezi var. Lizbon'da en büyüğü. Zaten Portekiz'de başka cami de yok. Bir o var. Bir de Porto'da küçük bir mescit var. Afrikalıların mescidi. Hani Müslüman nüfus olmayınca öyle
3: bu
2: bir ihtiyaçta
3: İsmailiye
2: oluşmamış.
3: Cemaati enteresan bir şeydir.
2: Çok enteresan.
3: Her sene liderlerini böyle altınla tartıp şey yapıyor.
0: Bu arada yeni gelen bilgiler çok sınırlı tabii ki. Yetkililer sakinlere işte bölge sakinlerine uzak durun diyorlar. Kayıplar hala şu an belirsiz. Vali de açıklama yapmış. Eyalet acil servislerinin yerel kolluk kuvvetleriyle koordinasyon halinde hareket ettiklerini söylüyor. İrfan hazır mı arkadaşlar? Bu bölge mi? Burası mıdır saldırının gerçekleştiği yer?

0: Şu beyaz bölge cami. Ekranlarınızda gördüğünüz onun evet. giriş kısmı deniliyor.
1: Genelde caminin yanında külliye gibidir işte şey de vardır. Evet. Aşevi vardır. Şunu oturma yeri falan da vardır onlar.
0: Kaliforniya'da Amerika Birleşik Devletleri'nde camiye yapılan saldırı bir süredir var mıydı böyle cami saldırısı nerede oldu yakın zamanda aklımızda kalan camiye yapılan saldırı?
1: Yakın zamanda.
0: Avustralya'da mı oldu bir?
2: 25 Mart'ta da mesela bu daha önce de olmuş. Kaliforniya'da camilere saldırı var da.
0: Öyle mi Bülent abi?
2: Var. Şu anda iki tane gördüm.
1: Allah Allah.
2: Bir camiye kundaklama girişimde bulunmuş.
0: Evet. Ölüler ve yaralananlar olduğu belirtiliyor. Şu an Amerikan basını da bu konuya odaklanmış durumda. İrfan Sapmaz da hazır Amerika Birleşik Devletleri'nde. İrfan hemen nedir duyumlar? Son dakika senden alalım.
3: San Diego'da merhaba Melebe. San Diego'da işte Islamic Center'da sanıyorum bir toplantı, bir pep festival gibi bir şu anda bir taraftan da Amerikan televizyonlarında kulağım. Bir saldırı oluyor. Şu ana kadar iki kişi hayatını kaybetmiş. 30'a yakın yaklaşık yaralıdan bahsediyor. Şu Amerikan televizyonlarından CBS şu anda bir görgü tanığını anlattırıyor. Sanıyorum Müslüman kendisi. Hiç burada diyor silah seslerini duyunca 911'e çok acil olarak diyor telefon açtım diyor. Şu an itibariyle tüm Amerikan televizyonları da buraya kilitlenmiş vaziyette. O açıdan da tam olarak yaralı sayısı en az iki kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz. Şu an itibariyle. At Mosque in San Diego. Şu ana kadar 2-3 kişiden bahsediliyor ama 30'a yakın bir rakam da belirtiliyor. Tam olarak bir saldırgan camiye ateş açmış. İslamic Center'a camiye ateş açmış.
0: Dair caminin içinde bulunanlar mı İrfan? O iki kişi diyorsun
3: evet,
0: ya.
3: Evet sanıyorum.
0: Yoksa saldırgan mı?
3: Bir festival gibi de bir şeyden bahsediliyor. Festival gibi de bir şeylerden bahsediliyor şu anda. Ama tam olarak tabii kestiremiyor. Bir taraftan da bazı Amerikan televizyonları havadan bizim de verdiğimiz gibi şu anda canlı yayınlar yapıyorlar helikopterlerle. Tüm bölge tamamıyla gördüğünüz gibi en az 25-30 polis aracıyla çevrilmiş vaziyette. Bölge tamamıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bu saldırganların şu ana kadar iki kişi hayatını kaybetmiş. İşte SWAT timleri bölgeyi tamamıyla kuşatma altına almışlar ve şu an itibariyle tam olarak tabii olayın neden olduğunu bilmiyoruz ama iki kişinin hayatını kaybettiği, birkaç kişinin yaralandığından bahsediliyor. Ama büyük ihtimalle belki içeriye mi girdi bir ateşte bulundu, bir saldırı bulundu yoksa dışarıdan mı? Onların hiçbiri şu ana kadar net değil Melih. Ama dediğim gibi dün de Diyanet Merkezi var biliyorsunuz Washington DC'de ben de oradaydım. Orası da çok kalabalıktı yine. Festival vardı. Müslümanlar işte çeşitli gençler ya da işte kadınlar sattıkları ürünleri getirip şey yapıyor. Orada da tabii ciddi bir güvenlik önlemi vardı. Daha önce de Diyanet Center'da da buna benzer bir saldırı gerçekleştirilmek istenmişti. Yani bugünlerde dikkat çekici böyle bir saldırı acaba neye dayanarak böyle bir saldırı yapıldı onu tabii ki bilmiyoruz. Şu an itibariyle.
0: Bu İran'ın falan üstüne atacak.
3: Ateş edilmiş. 30 ateş edilmiş. 30 el ateş edilmiş. Şu anda CBS'ten dinliyorum. Bir taraftan da.
0: Peki İrfan. Evet. İrfan bu İran savaşı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle Müslümanların bir tepkisi falan söz konusu mu? Kalkıp bu işi İran'ın bilmesine yıkmasınlar.
3: Hayır.
0: Öyle bir hava yok. Hiçbir
3: tepkisi yok. Anladım. Şu anda şunun da altını çizmek istiyorum. Tabii işte cuma namazlarına gittiğim zaman orada hutbeye çıkan imamların da böyle bir endişeleri olduğu gerekçesiyle yani İran'ın adını normalde her cuma işte dünyanın her yerindeki Müslümanlara tabii dua ediyorlar ama İran adını özellikle kullanmadıkları dikkatimi çekiyor. Bir tepki ya da bir saldırı ya da herhangi bir şey olmasın ya da içeride işte malum belli şu anda Trump İsrail'e destek veriyor gerekçesiyle herhangi bir tehlikeye girmek istemiyorlar. Hı hı. Ama ve doluymuş şu anda. Doluymuş caminin içerisi. 5000 kişili falan
0: namaz
3: bu mescid şu an itibariyle.
0: Namaz saati mi?
3: Şu an itibariyle hayır ama Kaliforniya'da saat farkıyla bilemiyorum. Burada Washington DC'de ikindi namazına bir saat daha var. Olay tam olarak saat kaçta oldu tabii 12 ama çok yeni. Yani ikindi ile şey arası diyebilirim burası için ama Kaliforniya'da şu anda saat kaçtır? Ona bir bakmam lazım işin açıkçası saat farkından dolayı. Bir şey diyemiyorum. Hemen bir saat farkına bakmak

0: diyorum. Kaliforniya.
1: Biri 10 geçiyor.
0: Biri 10 geçiyor öğle namazı. Öğle
1: öyle
0: vakti Meli.
1: Namaz vakti.
0: Evet, tam biri 10 geçiyor okuyor burada şu anda da. Tam zaman... biri 10 geçiyor okuyor. Evet, namaz vakti.
2: Cami dolu.
0: Namaz vakti. Ama şu anda gördüğüm kadarıyla Amerikan televizyonlarından caminin havlusunda o vurulanlar, hayatını kaybedenler yerlerde, çünkü kan var.
1: Oo.
0: Vurulan insanları görüyorum şu anda caminin içeri. İki kişi bahçesinde daha doğrusu.
1: Yaralı 30'a yakın diyorlar, öyle mi? Baya büyük bir saldırı.
0: Öyle sanki öyle ama çok emin not değilim. Geldi. Çok emin değilim şu anda.
3: Meli.
1: Efendim, efendim.
3: Saldırgan bir değil, iki kişi. Birini öldürmüşler. Ardından o öldürdükten sonra ikinci bir saldırı olmuş yine. İkinci bir kişi.
1: Yani iki saldırgan geliyor. Birini öldürüyorlar, bir daha saldırı oluyor.
3: Tabii. Aynı anda iki kişinin arkadan girmiş. İkinci saldırgandan da.
1: Belki bu ölenler iki kişi deniliyor ya, birisi saldırgan.
3: Evet.
1: Belki, yani bilmiyorum şu an.
3: İki kişi diyorlar.
1: İki kişi.
4: DAEŞ falan olabilir mi gene öyle bir şey acaba? Bir...
2: Niye camiye saldırsın ki DAEŞ?
4: DAEŞ hep Müslüman öldürdü hocam. DAEŞ Müslüman, DAEŞ sadece Müslüman öldürdü. Dolayısıyla bu DAEŞ de sipariş bir örgüt olduğu için hani yaptırıp bir yere havale edecekleri bir şeydir.
1: Tabii tabii, marka artık, onu öğrendik biz hiç.
4: O kamyonetli saldırıda şey gibi arkasına bayrak, bayrak gibi diyeceğim zaten, bayrağı dikmişti adam. DAEŞ bayrağı.
5: Ama şu Gaffar Bey doğru söylüyor. Caminin mezhebi bir yönü var mı ki acaba?
4: Yok, baktım şimdi caminin imamları, mütevelli heyeti, direktörleri ummiyetle Kuzey Afrika kökenli oldukları görülüyor. Yani mezhebi yönü olduğunu zannetmiyorum. Afrika'da o tip şeyler oluyor.
2: Suudi Arabistan mı yapmış filan?
4: Bilmiyorum. O şey yani sponsor arasında sadece bir internet şirketi görünüyor. Şey yok yani, bir vakıf vesaire yok. Bağımsız bir cami de olabilir yani, bağımsız çok olarak. Tabii. Oradaki cemaatin, Müslüman cemaatin kurduğu bir şey olabilir. İsimler genelde Kuzey Afrika kökenli. Yani şey, Cezayir, Fas kökenli.
1: İrfan, yakın zamanda camiye...
0: Polis tabii herkese, etrafında hiç kimse dışarı çıkmasın diye uyarılarda bulunuyormuş şu anda.
1: İrfan, uyarılarda yakın zamanda camiye saldırı evet. Oldu mu ABD'de? Aklına geliyor mu? Hatırlıyor musun?
0: Şu anda hatırlamıyorum. Şu anda yakın bir zamanda olduğunu hatırlamıyorum böylesi bir saldırının. Arkasından ne çıkacak? Çok merak ediyorum işin açıkçası. Ama içerisinde bayağı insanlar varmış caminin. Saat 1.10 geçede namaz vakti, şu ezan vakti yani. Sonuçta orada San Diego'da, Kaliforniya'da işte diyor ki San Diego polis herkese dışarıya çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuyor diyor.
1: Şimdi böyle bu tarz olaylarda Amerika Birleşik Devletleri sanırım şuna bakıyor. Bu saldırının dışarıyla bir bağlantısı var mı, yoksa içeride bir
0: kesinlikle
1: manyak ruh hastası var mı? Ruh hastası ise çok üstüne gittikleri bir şey olmuyor ama dış bağlantı konusunda hassasiyetleri var. Gerçi öyle bir gündem de var mı onu bilmiyoruz ama.
2: Melih Bey, bizim orada başkonsolosumuz var. Belki İrfan Bey cep telefonundan falan.
1: Kaliforniya'da.
2: Ha, orada belki ona ulaşabilir.
1: Sanırım arkadaşlar da uğraşıyorlar onun için.
0: Evet, onlar evet, şimdi ben yayında ulaşmam biraz zor olabilir. Arkadaşlar oradan ararlarsa şu
1: arıyorlar,
0: anda.
1: Arıyorlar.
0: Onların ne kadar haberi var tabii, ne kadar haberi var bilmiyorum onların ama şu an itibariyle.
1: Saldırganın biri etkisiz hale getirildi anladığımız kadarıyla şu ana kadar ulaşan bilgiler.
0: Acaba o, evet, o bahçedeki saldırgan mı Melih dediğin gibi?
1: Yani iki ölü deniliyorsa biri olma ihtimali var birinin. Evet, şu saat itibariyle Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya'da camiye bir saldırı gerçekleştirildi. Şu an için iki kişinin hayatını kaybettiği bilgisi geliyor ama bunlar tabii ki yeni bilgiler. Teyit'e mutlaç bilmiyoruz.
5: Caminin içine girme yok herhalde.
1: Yok, avluda gerçekleşmiş. Avluya kadar gelebilmiş denildi ama.
2: 30'da yaralı var dediniz demin değil mi?
1: Çok yaralı. 30'da yakın
0: değil. Hayır, ben öyle duydum. Emin değilim. Emin değilim. 30'da yakın bir rakamdan bahsediliyor. Evet, kesin bilgi değil. CBS'ten duyduğum bir rakam. 30'a yakın. Onlar da tabii şu anda kimse tam olarak durumu bilmiyor.
1: Evet. Saldırganlardan biri etkisiz hale getirilmiş durumda bilgisi geçiyor polis kaynakları. Evet.
0: Yani çok ilginç. Camide bir de okul varmış bu arada. Camide tabii. Bir de okul varmış. Bu yüzden çocuklar ve aileler içerideydi. Polis çocukları güvenli bölgelere tahliye ediyor. Bir iki ölü, birden fazla yaradan bahsediliyor.
1: Gene bir okul saldırısı olmaz. Yerde
0: birisi var onu.
2: Yok, şimdi dedi ya Gaffar Bey, Islamic Center dedi. O Islamic külliye. Center'lar külliye, bravo. Okulu vardır, aşevi vardır, bir okuma salonu falan var, bir külliyedir öyle. Dolayısıyla okul oldu kesin.
0: Ben şimdi buradaki bizim Diyanet İşleri Müşavirine hemen bir bu arada WhatsApp'tan da yazmak istiyorum. Acaba haberi var mı?

0: Evet, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki saldırı gündemi değiştirdi camiye yapılan. Sosyal medya da bu konuyu konuşmaya başladı Gaffar herhalde.
1: Evet, şu anda videolar düşüyor. Yani bizim televizyonda yayınlayamayacağımız videolar. Belki İrfan Satmaz oradan göremiyordur yani yayın takip ettiği için. Buradaki videolarda böyle çok kötü görüntüler var.
0: Öyle mi?
1: Bilmiyorum, orada Amerika'da yayınlanıyor mu İrfan Bey?
2: Bu bayağı... Burada da çok fazla o tip görüntüleri yayınlamıyorlar.
0: Amerikan televizyonları evet. Dikkatli değil mi bu konuda?
1: Evet evet. Yani ama internetteki görüntüler şey kötü görüntüler yani. Bu tabi acaba gerçekten saldırganlara mı ait bu şeyler? Görünen
2: evet. 30 el ateş edildiğinden fark ediliyor.
0: 30 el ateş edildi ha. 30 yaralı değildi az önce geçtiğimiz o bir...
2: Federal ajanlar da şu anda sahada. Federal ajanlar, polis. Vali Gavin Newsom bilgilendirilmiş.
0: Çok yoğun polis özel harekat timlerinin geldiğini, SWAT'ların geldiğini görüyoruz. Canlı görüntüleri izliyorsunuz. Yanında polis bölgeye yığınak yapmış durumda. SWAT ekipleri bunlar herhalde İrfan. Değil mi? Öyle diyorlar
2: evet,
0: onlar.
2: Evet,
0: özel,
2: evet.
0: Özel timler. Amerika'da teyakkuz halinde herhalde sürekli çünkü okul baskınları şunlar bunlar orada. Kaliforniya o bölge sürekli. Nasıl bir bölgedir İrfan? Zengin bir bölge biliyorum
2: Kaliforniya kadarıyla. Kaliforniya, Kaliforniya'nın bazı bölgeleri çok zengin ama Kaliforniya'da da işte özellikle bazı bölgelerde şeylerin, homeless'ların, evsizlerin çok yüksek olduğunu biliyoruz onlar Kaliforniya'da. Evet.
1: Şimdi şu anda bir bilgi notu geldi bana. Burası Mısır kökenli imamlar tarafından kurulmuş. Şam Kahire ekseninde klasik Sünni camii ve İslam merkezi.
0: Mısırlar
1: yani,
0: kurmuş.
1: Evet, evet yani bizdekiler gibi çok farklı bir şey değil. Şeyle ilgili olmadığı yani klasik Sünni eksende olduğu ve bir özel bir ülke bağlantısının olmadığı. Yani belli ki o bölgede yaşayan Sünni Müslümanların kurduğu bir cami ve İslam merkezi öyle anlaşılıyor. Yani şeylerle de bir ilgisi olmadığı söyleniyor.
3: Okul da o zaman merkezde.
1: Okulda böyle bir okul demek orada, ki.
2: Yani bu ilk okul gibi bir okul. Elementary school diyor. İlk okul gibi bir okul. Evet. Bugün okullar açık gerçi. Genelde biraz erken çıkıyorlar okullardan ama cuma pardon namaz vaktine denk gelmiş olması önemli. Özellikle seçilmiştir tabii. Saat 1:10 geçe normal. Evet. Burada da demek ki oranın saatine göre de aynı saatte okunuyor. 1:10 geçe öğle ezanı okuyor.
1: Şeyde San Diego'da iki tane bu tip İslam merkezi ve cami bulunuyormuş. Birisi burası. San Diego İslam Merkezi. Diğeri de Nur Kollektif denen daha çok Şii mezhebine mensup Müslümanların devam ettiği bir başka merkez daha var San Diego'da.
2: Şey bu arada okuldaki işte öğretmenler falan CNN'e göre okuldaki öğretmenler aynı zamanda öğrencilerde herhangi bir şey yok. Şey diyorlar güvende diyor CNN.
0: Şu an için bir saldırının devam ettiğine dair bir durum yok. Saldırganlardan birisi etkisiz hale getirilmiş, öldürülmüş. Diğeri de herhalde şu an polisin elinde muhtemelen. Yani şu an saldırının devam ettiği bir şey yok. Yapılmış ve
3: bitmiş, operasyon
0: evet. Bitmiş. O zaman net bilgiler gelecek şimdi yaralı bölgeden.
1: Yani bu çok enteresan. Arkasından politik maksatlı bir şey çıkabilir. Bülent abinin dediği gibi şimdi orada bir kartvizit falan bırakacaklar. Çünkü burası, şimdi bir bilgi notu daha geldi bana. Kesinlikle bağımsız, kendi halinde Müslümanların devam ettiği bir yer. Yani bu belli ki Müslümanlar İslam inancı hedef alınmış. Yani politik bir kılıf giydirilebilecek bir yer değil yani burası. Öyle söyleyeyim.
0: O İslami fobi çerçevesinde görünmesi için pek çok veri var. Yani bir ama her saldırı öyle görünüyor arkasında.
3: 5000 üyesi varmış camiye. Beş, evet, sürekli gidip gelen. Bayağı yüksek bir cemaat yani. Evet.
1: O büyük de bir şehir hocam sence bu.
2: Şimdi şu bu saldırının arkasından da işte şu anda bir saat oldu Donald Trump'ın en son açıklaması. Sanıyorum onu verdiğini ben izleyemedim tabii bu arada. Bir saat olmuş. Acaba bununla bir bağlantılı bir şey midir dedim ama bu bir saat önce şu anda 4:18 Washington DC. 3:18'de Donald Trump bu açıklamayı Truth Social'dan yaptı. Ondan iki saat önce yaklaşık saldırı.
3: Yarı otomatik.
2: Donald Trump'ın bununla.
0: Yarı evet. Otomatik mi cüneyt?
3: Evet. Yani uzun namlulu.
0: Bu ne oluyor yarı otomatik silahlar?
3: Nasıl yani
0: silahlar?
3: Profesyonel değil mi? Evet. Yani? Ya tabanca değil ya.
0: Tabanca
2: evet.
0: Değil.
2: Bu arada saldırgan etkisiz hale getirilmiş.
3: Bir tanesi.
0: İki kişiler biri etkisiz.

0: Sal'e getirmiş değil mi İrfan?
1: Şu anda öyle yazıyor şu anda. Öbürünün durumunu bilmiyoruz tabi.
2: San Diego'nun en büyük camisiymiş.
3: Zaten iki tane varmış. Biri Sünni, biri Şii dedi Gaffar Bey.
4: Evet, yani San Diego'da iki tane böyle İslami merkez var, evet.
3: Şiiler de şeydir, 1979 Şah'la birlikte kaçanların
4: olabilir, yani. Olabilir, o da öyle olabilir.
5: Evet, bakıyorum şu an bir yandan da herkes oraya kilitlenmiş durumda.
1: Evet, bütün Amerika'da oraya kilitlendi şu anda. Bütün dünyada bir anda duyuldu artık. Ama diyorsun... 12 PM'de şey yapmış, tam öğlen saatinde. Öğlen saati 12'de, yani namazdan 1 saat 10 dakika önce. Namaz öğlen saat 12'de.
5: Yani. Biz şu anki saati...
1: 2 kişi görülmüş, evet, 2 kişi caminin dışında görülmüş. 2 yaralı var diyor. Şüpheli olan bir kişi hala bilinmiyor. Bütün ağır silahlı polisler şu anda inanılmaz bir şekilde, tabii sanıyorum belki bir yüzün üzerinde çevirmişler şeyi komple.
5: Yani saldırganın, ikinci saldırganın yakalandığına dair bir veri yok. Bir tanesi öldürülmüş, diğeri durumunu
1: öyle, evet, değil mi? Tip, evet.
5: Kaçmış olabilir bölgeden
1: belki. Getirildi diyor, kaçmış
2: cemaatin
1: olabilir,
2: içine evet. De karışmış oluyor.
5: Ya bu kadar artık her tarafta kamera var, cep telefonu var. Gerçi biraz sonra onlar düşmeye başlayacaktır.
3: Tabii İrfan Bey, bir de Kaliforniya'da yerel saatle kaç şu anda?
1: Şimdi ona bakıyordum biraz önce.
5: Az önce bir çocuklar onu söylediler. Biri 10, mesela 1.5 falan galiba. 1.5
3: yani 12'de olduğuna göre 1.5.
1: 11.43. Bir dakika, 11.43 sabah.
3: Şu anda.
1: AM.
5: San Diego şu an saat kaçtır diyoruz şu an San Diego'da? Ben bakalım.
1: 11 AM sabah, yani 11.43.
5: 11.43. O zaman saldırı daha önce oldu yani. 11 gibi,
1: evet,
5: falan.
1: Evet, saldırı daha önce oldu. Yaklaşık bir yarım saat oldu. Şu anda ben yani Amerikan televizyonunu seyrederken o anda gördüm ve hemen tabii işte Kerem'i aradım. Arkasından da yani şu anda yaklaşık bir yarım saat falan önceydi. Belki bir saatti maksimum.
5: Öğle namazından yani önceki bir saat.
1: Öğle namazından önceki bir saat.
2: Eğer okul zamanı falansa çocuklar da etkilenmiştir o zaman.
3: Ama olmamış diye. Onlar haber geldi Allah aşkına. Çocuklarda bir şey yok.
4: Güvendeler mi deniliyor?
5: Bir yandan da tahliye edilen çocukların görüntüleri geliyor. Polis eşliğinde...
1: Pardon, özür diliyorum. Saat 1.21 PM şu anda.
5: Bizim
1: 1.21 PM.
3: Yani öğleden 12'de sonra, oldu, 1 saat 20 dakika önce diyelim. Oldu.
5: Onu diyorum.
1: Evet,
5: demin...
1: 1 saat 20 dakika önce.
5: Haber merkezin zaten editörlerimizin söylediği saat oydu. Yani 1'di ama 1 saat önce olduysa...
1: Evet.
3: 12'de olmuş oldu.
5: O da yine öğle saat.
1: Öğleden
5: işte.
1: Önce. Evet. Evet, öğle saatinden önce.
5: Bu arada okuldan çocuklar çıkarılıyor galiba polis eşliğinde. Yeni görüntüler de geliyor. Yani içeride de epey insanın olduğu bir merkezden bahsediyoruz. Orada aşevi var, okul var.
3: Avluda oldu. Allah'tan içeri girmediler yani, yoksa çocuklar falan da ölürdü yani.
5: Buralarda İrfan, özel güvenlikler, silahlı güvenlikler oluyor değil mi ibadethanelerde Amerika'da?
1: Tabii. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde 300'e yakın, 300 çeşit neredeyse polis var. Park polisi, dağ polisi, özel güvenlik, her inanılmaz çok yüksek sayıda. Tabii böylesi bir olayda malum yerel polisle birlikte FBI inanılmaz hızlı bir şekilde harekete geçiyorlar. FBI ülke çapında biliyorsunuz her yerde binlerce çalışanı var.
5: Yok, şunu merak ediyorum efendim. Yani o camide silahlı korumalar var mıdır? Amerika'da camilerde silahlı koruma
1: oluyor. Diyanet merkezden biliyorum var. Çünkü hepsini var. Tanıyorum artık. Tabii burada da olmaması imkansız diye düşünüyorum.
5: Yani dolayısıyla saldırganları karşılayıp içeri girmelerine engel olan birileri olma ihtimali yüksek.
1: İnanıyorum onu. Çünkü yüksek ama ben buradaki şeyden biliyorum. Diyanet merkezden biliyorum. Daha önce çok ciddi sıkıntılar yaşanmıştı. Burada var. Silahlılar üstelik hepsi. Dün mesela orada çok kalabalıktı tabii dün. Onun için de bazı zaman böyle çok kalabalık olduğu zaman mesela yerel polisler de geliyorlar. Yolları kapatıyorlar. Bununla ilgili acaba herhangi bir daha önceden bir uyarı oldum ama öyle bir şey görünmüyor şu an itibariyle.
5: San Diego
1: SWAT
5: polisi
1: dediği özel tim. Evet, özel timin orada olması Demek ki durumu çok ciddiye almışlar şu an itibariyle.
5: San Diego polisi diyor ki saldırgan etkisiz hale getirildi deniyor ama iki saldırgandan bahsediliyordu. Burada bir kişiden bahsediliyor.

0: bahsediyor.
1: Evet.
2: Bir saldırgan etkisi.
1: Biri ölü öyle geçmiş de öbürü belli değil.
2: Diğerinin durumunu bilmiyoruz. Evet, kötü görüntüler var. Yerde bir kişi değil.
1: Ama Gaffar Bey bir şey söyledi. Ama. İkincisi sonradan bir daha ataşı, pardon, Bülent ya, söyledi değil mi?
3: İkincisi de.
1: Sonradan atak yaptı.
3: Sonradan. Yani iki kişi olduğu tahmin ediliyor saldırı.
2: Birinin öldü. Ölüsü görülüyor yerde. Ama diğerinin durumu polisin kontrolü altında mı, kaçtı mı? Bölgede aranıyor mu? Bunlar hala muamma.
4: Şu anda mesela CBS'i bir taraftan da izliyorum. Bir tanesi saldırganın etkisiz hale getirildi diyor.
2: Evet. Bir
4: polise, polis, evet, San Francisco Polis Departmanı'na dayandırıyor. Tehdit etkisiz hale getirildi diyor. Evet, San Diego'daki İslamik merkezi, İslamik Center'de bir kişi, ama ikinci kişinin ne olduğunu bilmiyoruz. Belki onun peşine mi düştüler?
2: Şimdi bizim onu arkadaşların bilmiyoruz. Verdiği görüntüde blurlanmış, mozaiklenmiş yerde yatan bir ölü var.
4: Evet, tam giriş görüyorsunuz kısmında. Yerde yatıyor.
2: O
4: evet.
2: Az önce
4: evet.
2: Söylediğimiz ihtimali güçlendiriyor İrfan. Yani sanki çok anında doğru. Kapıdan bahçeye girer girmez öldürülmüş gibi. Evet. Dolayısıyla caminin silahlı bir güvenliği var galiba.
1: Var var.
2: Diğerinin, Bülent abinin dediği gibi diğerinin durumu ikinci saldırganın. Olak.
3: Çok özel birlikler bütün
4: şimdi
3: yolları kapatılmış zaten.
4: Şimdi önemli bir noktaya değindin. Şayet orada silahlı bir muhafız ya da bir koruma olmamış olsaydı belki caminin içine girecekti. Belki okulun içine girecekti. Yani bunun dışarıda öldürülmüş olması, kaçarken mi öldürüldü? Yoksa içeriye girmek isterken mi öldürüldü? Ama şu ana kadar tabii rakamı bilmiyoruz, ne kadar kişi hayatını kaybetti. İrfan. O açıdan da çok büyük ihtimalle senin söylediğin doğru çıkıyor Melih.
2: İrfan.
4: Büyük ihtimalle orada şey olabilir.
2: Evet. Sanırım diğer saldırgan da kayıp ki çok fazla polis şu an seyircilerimiz izliyor.
4: Çok fazla.
2: FBI, SWAT, şu bu. Yani birini arıyorlar. Bunlar olay bittikten sonra oraya gelen polis ekibinden ziyade.
1: Evet, evet.
2: Tabii ki bunların hepsi spekülasyon. Görüntüleri yorumlayıp anlamaya çalışıyoruz.
1: İrfan Bey, bu 30 tane...
4: Televizyonlar, özür diliyorum hocam. Televizyonlar şimdi Amerika'da gördüğünüz gibi çok hızlı harekete geçmişler. Olayın ciddiyetinden dolayı helikopter kaldırmışlar. Şu anda sadece bir televizyon değil bu.
2: Öyle mi?
4: Ben CBS'i izliyorum. O tabii.
2: Ha, bunlar helikopter görüntüleri hep, doğru.
4: Helikopter görüntüleri. Şu anda mesela CBS havadan canlı yayınlar veriyor zaman zaman.
2: Çocukları çıkarıyorlar okuldan.
1: Evet. Şu an
2: satmaz söyledi. O caminin bulunduğu yerde, külliyede okul da var. İlkokul. Çocuklar
4: ilkokul. Evet.
1: El ele tutuşmuşlar, çıkartıyorlar.
4: El ele tutuşmuşlar. Şimdi bu çok klasiktir, bu el ele tutulma. Tabii Amerika'da güvenlik nedeniyle çocuklara bakan işte bakıcılar ya da okuldan bir yere götürürken birbirlerine bağlarlar onları. Bak burada dikkat ederseniz aynısını uyguluyorlar.
2: Bizde de yapıyor. Kalabalığa bak İrfan. Çok, sen de görüyor musun bir yandan bu ekranı?
4: Görüyorum. Yüzlerce.
1: Polis arabası.
4: Yüzlerce.
2: Hakikaten bu nedir? Bunu Amerika bunu bekliyormuş sanki gibi. Bakın hakikaten değil mi ama? Bir yandan da...
1: Tabii Meksika sınırının orada zaten. Devamlı kaçak var. Onlar alarm halinde hep yani.
2: Demek ki diğer saldırgan hala faal gibi de hocam. O yüzden mi bu kadar? Yoksa hani olay bitse bu kadar polis gelir mi mevzuya?
1: Ya da belki başkası da uykuda olanlar da vardır belki.
4: Dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi polis aracının arkasında hazır tetikte bekliyorlar. SWAT timleri, askerler, polisler. Dikkat
2: evet.
4: Ediyor musunuz?
2: Evet.
1: İrfan Bey, siz 30 ateş yapıldı dediniz.
2: Belki ikinci öyle bir saldırı bekleniyor.
1: Hayır, yani 30 ateşte teröristler mi yaptı, karşılıklı polisinki de
4: onu
1: daha...
4: Bilmiyoruz. Onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum ama oradaki bir görgü tanığı Müslüman, ben diyor içerideydim diyor. Anında diyor 911'e telefon açtım diyor. O söylüyor, ona dayanarak söylüyorum ben. CBS oradan canlı yayın yapıyordu. Müslümandı çok büyük ihtimalle. Ama bölge komple şey altında gördüğünüz gibi.
1: Gaffar Bey şimdi haber geliyordur.
5: Bak, yok ben de aynı şekilde İrfan Bey gibi takip ediyorum.
6: Yani... New York'taki camileri de güvenlik önlemlerini artırmışlar.
2: Ha, bölgedeki polis onun içinde biraz da değil mi? Bir çifte saldırı dediğiniz gibi bir saldırı oluyor bir daha oluyor. Bölgedeki
4: evet, California Post gazetesi diyor ki bir tane işte saldırgan öldürüldü, bir kişi. Şu anda diyor SWAT timleri diyor komşulara okul tahliye edildi. Okullar tahliye edildi.
2: Bütün
4: diyor.
2: Okullar.
4: Evet, yani sadece bütün bölgedeki okullar tahliye edilmiş.
1: Ve
4: bu
1: tatil.
4: Sadece caminin için yanındaki. Evet.
2: Çok bütün Müslüman okullar, yaşıyor mu acaba orada İrfan? Sence ne kadardır Müslüman nüfusun yoğun olduğu bir yer?

0: San Diego.
1: San Diego hiç bilmiyorum ama hızlı bir şekilde bir bakmam lazım. Şimdi bir taraftan şu Kaliforniya.
0: Polis onun için de gelir. Uğur Hoca evet. Yok anlamında diyor. Çok
2: yani
0: fazla.
2: Yok. Hispanikler yani dediğim gibi Meksika asıllılar var. Daha sonradan yerleşen Ermeniler var. Yani Müslüman az orada.
0: Polisin bu kadar yoğun gelmesi ondan mıdır acaba dedim ama baksana Uğur Hocam. Yol kenarı silme polis dolu.
1: Evet, evet. Şimdi tabii çocuklar orada şimdi birinci derecede oranın bir okul olması çok büyük bir okul hassasiyeti var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Hmm. O çocukların orada olması daha büyük bir katliam olursa çok başı ağrır tabii oradakilerin, valinin, ondan sonra diğer yetkililerin. Dikkat edin çocuklar işte elementary dediği yani bizim bildiğimiz anaokulun 1, 2, 3, 4 ve 5'e kadar devam eden çocuk hepsi, dikkat ediyor musunuz?
0: Şimdi yani camiye yapılan bir saldırıdan ziyade Amerikan polisi okula yapılan bir saldırı olarak evet. Okuyup
2: doğru.
0: Çok yoğun.
1: Yani belki de öyle okudu, evet, öyle okudu. Çünkü çocuk hepsi bir katliam, Allah korusun bir katliam falan olabilirmeli. Dikkat edin. Çocukları da hemen çıkartmamışlar zaten bu tip durumlarda. Demek ki bir onay aldılar ki ondan sonra çıkarttılar çocukları.
0: Çocuklar da şu an İrfan izliyor seyircilerimiz. Yoldan polis tarafından evet. Çıkarıyor. Zaten camiye saldırıyorsa polis bu kadar gelmezdi ya hakikaten. Dediğiniz gibi okul. Çocuklar söz konusu diye. Dediğim gibi
1: ABD'de... Okul hassasiyeti var orada. Haklı. Allah korusun bu sefer kalkamazlar altından. Çocuk hepsi bak 2-3 yaşında, 4 yaşında. Dikkat ediyor musunuz?
0: Evet.
1: Şey görüyorum, başı kapalı şeyler, öğretmenler onlar çok büyük ihtimalle.
0: Evet. Burası da görece sakin bir yer herhalde diye düşünüyorum. Bu kadar teyakkuz ama hakikaten ne kadar çok polis varmış o bölgede de. Yüzlerce polis Kaliforniya'daki cami saldırısı için teyakkuz halinde.
2: Bu San Diego'da Kaliforniya'nın
1: bir saniye,
2: güneyinde.
1: Şimdi New York Times'a göre özür diliyorum. New York Times'a göre iki saldırgan anında etkisiz hale getirildi San Diego polisine göre.
0: Kim tarafından?
1: Şimdi bak New York Times.
0: Muhtemelen caminin güvenlikleri.
1: Diego polisi tarafından. Diego polisi diyor New
0: York Times.
1: O zaman
0: polis mi koruyor camileri, külliyeleri?
1: Olabilir. Şimdi şöyle, tabii orada bir maaş alıyorlar ama normal polis gibi üzerlerinde her türlü silahları, tam bir polisin üzerinde ne varsa o var. Belki de onlar mı öldürdü diyorum ama Diego polisi, San Diego polisi tarafından diyor.
0: O benim. Zaman resmi dediğin gibi polis cami ve bölgelerde, o bölgelerde denk geldi demek ki. Yani okulda ya da camide herhangi bir kişinin hayatını kaybettiğine dair bir bilgi yok ama.
2: Şu anda demek ki o ikisi de teröristmiş, öyle anlaşılıyor.
1: Yani şimdi şöyle diyor, iki silahlı adam, New York Times'a göre iki silahlı adam hemen San Diego polisi tarafından etkisiz hale getirildi. Silahlı adama sıfır tolerans, soru sorulmadan anında ölüm emri verildi ve müzakere edilmedi, uzlaşma yapılmadı, anında etkisiz hale getirildi. Okul olmasından dolayı büyük ihtimalle.
0: Şimdi, okulu koruyorlar.
3: Şimdi 5000 üyesi olan bir yer. Okulun ismi de Gaffar verdi galiba, bir tekrar edeyim. El Raşit Okulu.
4: El Raşit Okulu.
3: Evet, görgü tanığına bir bilgisi var şu anda önümde. Evet. 30'a yakın silah sesi duyulmuş. Ondan sonra silah sesleri durmuş. Ardından o öldürüldükten sonra tekrar silah sesleri başlamış.
0: Saldırgan öldürüldükten sonra tekrar silah sesleri.
3: Ama bir ara olmuş bir orada. Bir ses orada.
2: Demek ki ikisi aynı anda öldürülmedi teröristlerin. Evet.
3: Şu anda 23-12 olarak veriyor bu haberi.
1: Şimdi şu anlaşılıyor. 30 elden bahsediliyor, yaklaşık 30 el silah sesinden. Büyük ihtimalle çatışmaya girildi. İki kişi nasıl öldürüldü? Oradan karşılıklı bir çatışma oldu. İki kişi öldürülürken de tabii son derece normal 30 el silah sesinin duyulması yaklaşık.
0: Eğer camide ve okulda herhangi bir can kaybı yoksa başarılı bir şekilde durdurulmuş.
3: Yanında başka okullar varmış. Onların hepsini kapatmışlar ve öğrencileri çıkarmışlar. Demek başka ki, okullar da varmış civarında.
2: San Diego'nun tamamında okullar takıldı.
0: Okullara bir saldırı olacak diye adamlar hazırlıklılar.
3: Evet.
0: Ve gelen saldırganları da anında.
1: Şimdi San Diego İslam Merkezi hedef alınan caminin başkanı Ahmet Şaibak evet. Bir e-postada diyor en az bir kişinin, bir güvenlik görevlisinin öldürüldüğünü yazdı diyor. Ahmet Şaibak.
0: O zaman iki saldırganın ölüp ölmediğini bilmiyoruz ama birisi ölmüş
1: olabilir. New York Times'a göre ikisi öldürüldü. New York Times ikisinin de öldürüldüğünü iddia ediyor.
0: Ama güvenlik görevlisi de
1: hiçbir şeye girmedi. Tabii teslim olma, onu bilmiyorum. Teslim olun ya da gelin müzahir, hiç bunlara girmedi diyor. Demek ki tehlike

0: getirilenlerden biri olabilir demiştim.
1: Anladım, ben yanlış anladım. O zaman saldırganların öldüğünü söylüyor gazeteler. İçeride de
0: evet. Herhangi bir en net şu anda New York Times'tan aldık o bilgiyi. Direkt de onlar şey polisine dayandırıyorlar. San Diego polisine dayandırıyorlar.
2: En azından olay bitti yani.
3: Bu olayın çok yakında bir İbrani eğitimi yapan bir okul varmış. Şimdi bir saniyenizi rica ediyorum. Onu boşaltmışlar.
0: Evet, bir saniyenizi rica ediyorum. Şimdi San Diego Polis Departmanı yetkilileri Balboa Caddesi yakınlarındaki 70-50 Ekstrom Caddesi'ndeki caminin dışında saat 11.40 civarında olayla ilgili raporlar almaya başladıklarını söyledi. Zaten o CBS'e konuşan hemen 911 Amerika genelinde herhangi başınıza herhangi bir şey geldi bir şey oldu. 911 arıyorsunuz direkt. 11.40 civarından itibaren demek ki Amerika'da böyle bir hassasiyet vardır. Anında işte benim de telefonumda favori bölümünde vardır. 911 acil diye. Kaza olabilir, şu olabilir, bir şey görebilirsiniz. Ben bir gün yolda yürürken önümde bir araba durdu. Bir baktım şey çıktı. Bir çocuk, genç bir çocuk arabasından çıktı. Yardım et bana, yardım et deyince ben de arkasındayım arabanın. Durdum hemen kalp krizi geçiriyorum dedi çocuk. Anında tabii telefonda kayıtlı olduğu için panik olmayayım diye 911'i aradım. Tabii 5-6 dakika içerisinde polis araçları, polis arabaları, itfaiyeler geldiler. Anında müdahale ettiler. Amerika şu anda ezberlemiştir bütün Amerikan halkı yani 911 numarasını. 11.40'tan itibaren diyorum cami dışındaki yerden şeyler gelmeye. Demek ki etrafında duydular Melih halk. Evet, onlar silahsız. Her evden bir 911'i aramaya başladılar.
1: Evet, şu ana kadar gelen bilgiler. İrfan çok teşekkür ediyoruz. Saldırganların öldürüldüğüne dair içerideki çocuklardan, öğrencilerden, cemaatten ölen olmadığına dair ilk gelen bilgiler bunlar. İnşallah da bu bilgiler kalıcı halde böyle devam eder. İrfan çok teşekkür ederiz.
2: Bir de inşallah da şu İran-Amerikan savaşıyla da ilgili değildir. Yani.
1: Değildir inşallah öyle düşünmüyoruz. Kapatıyoruz.
4: Okay.
1: Hocam buyurun son söz.
5: Yakın bir zamanda Amerikan İslam İşbirliği Örgütü bir şey yayınlamış, rapor. Amerika'da İslamofobi üzerine bir rapor.
1: Camiler tehlikeli olabilir.
5: San Diego'daki merkezde oranın üyesiymiş.
1: Bu önemli yani. Gelebilir saldırı diye de uyarılar yapılmış. Evet. Çok teşekkür ederim tüm konuklarıma. Çarşamba akşamı aynı saatte yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.

0: ahaberradyo.com.tr 24 saat haber. A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Erzurum 98, Malatya 104.3, Elazığ 99.4, Ağrı 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: İkincisini düzenleyeceğimiz İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne tabii en başta Cumhurbaşkanımızın katılımı olacak. Sayın Bakanımız Alparslan Bayraktar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek.
3: Dünyanın gözü 22 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde olacak. Zirvenin açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak.
2: Bu ikinci uluslararası zirvede Avrupa'dan, Asya'dan, Afrika'dan bakan seviyesinde, bakan yardımcısı seviyesinde önemli misafirlerimiz olacak.
3: Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki zirve Hürmüz krizinin gölgesinde toplanacak. Petrol, doğalgaz ve kritik mineraller masada olacak.
2: Tabii ki en önemli gündem malumunuz hem küresel anlamda hem bölgesel anlamda enerjinin merkezde olduğu, krizlerin yaşandığı bir dönemde enerji arz güvenliği, bağlantısallık konuları, ülkeler arası işbirliği, enerji alanındaki projelerde özellikle bu gibi başlıklar öncelikli olarak masaya yatırılacak.
3: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Cunkar zirve hakkında A Haber'e konuştu. Türkiye'nin enerji koridoru açısından kritik önemine dikkat çekti.
2: Türkiye'nin son dönemde dünyada yaşanan hadiseler, kırılmalarla birlikte hem jeopolitik anlamdaki önemi hem de enerji geçişleri açısından, enerji bağlantısallığı ve işbirlikleri açısından oynadığı kritik rol daha da büyük bir önem kazandı.
3: Üç ayrı panelin düzenleneceğini söyleyen Bakan Yardımcısı Cunkar, yeni işbirliği

0: ettiklerine de işaret etti.
1: Bu enerji dönüşümüyle ilgili iklim politikaları olsun, bunların finansmanı olsun, uluslararası finans ve yatırım noktasındaki süreçler olsun, bu panellerde değerlendirilecek.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 22 Mayıs'ta düzenlenecek zirvede ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Bu görüşmelerde ülkeler arasındaki mevcut ve potansiyel işbirliği konuları masaya yatırılacak. Zirvede bazı anlaşmalara imza atılacak.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Sahte evrak hazırladılar, imzalattıkları sözleşmelerde vatandaşı dolandırdılar. Şüphelilerin yakalanması içinse operasyon düğmesine basıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kendilerini bakanlık personeli olarak tanıtan ve vatandaşları bu yöntemle dolandıran kişilere yönelik soruşturma başlattı. Soruşturmada şüphelilerin bakanlık antetli sahte belgeler düzenledikleri, gerçeğe aykırı sözleşmeler imzalattıkları ve çeşitli şirketler kurarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. İncelemelerde 23 müştekiden toplam 642 milyon 853 bin lira haksız menfaat sağlandığı tespit edildi. MASAK raporlarına göre ise şirketler üzerinden yaklaşık 2 milyar 764 milyon 841 bin 922 liralık para trafiği oluşturulduğu belirlendi. Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılıkla resmi ve özel belgede sahtecilik suçlarından işlem başlatıldı. Ankara merkezi 23 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe Nisan'da 182.034 aracın kaydı yapılırken 5.713 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı 176.321 arttı. Trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %6,9 artışla 34.199.933 oldu. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %45'ini otomobil, %38,5'ini motosiklet, %11,6'sını ise kamyonet oluşturdu. Ayrıca Nisan'da trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında bir önceki aya göre %13,8 artış gerçekleşti. Öte yandan Ocak-Nisan döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %11,9 azalarak 608.376'ya gerilerken trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %28,7 artışla 18.755 oldu. Böylece yılın ilk 4 ayında trafikteki toplam taşıt sayısı 589.621 arttı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Sene çalıştım. Zor zoruna borçla oraya aldım. Aldım ama mağdur duruma düştüm.
5: Mega kentte yaşayan herkes gibi onlar da evleri yenilensin istedi. Bir müteahhitle masaya oturdular. Ancak hem hayallerinden hem de evlerinden oldular. İddiaya göre hisselerinin ederi yaklaşık 24 milyon liraydı. Fakat aileye sadece 1 milyon 360 bin lira ödendi.
6: Fatih Tabak ve babası İlyas Tabak 35 yıl boyunca İstanbul Küçükçekmece'de bu binanın olduğu yerde yaşamışlardı. Bina kentsel dönüşüm kapsamında yenilenecekti. Bazı komşular o dönemin koşulu olan 3'te 2'yi sağlayarak bir müteahhit firmayla anlaştı. Tabak ailesi farklı bir firmayla anlaşmak istemiş. Ancak iddiaya göre müteahhit firma kendileriyle anlaşmaya varmayan maliklere aynı hisseye sahip diğer maliklere verdikleri hakların yarısını vermeyi teklif etti.
5: Ancak inşaat tamamlandığında teklif edilen tutar da ailenin hesabına geçmedi.
7: Fazla hak talep eden komşularımız bir başka müteahhite giderek orada fazla hak alarak işi biraz yokuşa sürüldü. Bizim buradaki hakkımız 2,5 daire ve bu konumdaki bir daire şu anda 10-15 milyon liradan aşağı satılmıyor. Baktığımızda yaklaşık 1 milyon 360 bin lira gibi bir bedel bizim ülkemize geçmiş oldu.
8: Belediye bunların hepsine dikkat etmek zorunda. Belediyenin ilgili idareleri de dikkat etmek zorunda. Mağduriyetini giderecek gerekli ikazları ve tebliğleri bu.

0: KK yapmak durumunda.
1: Fatih Tabak hakkını aramak için belediyenin kapısını da çaldı. Aldığı cevapla bir şok daha yaşadı.
2: İlk başta Küçükçekmece Belediyesi'ne gittik. Maalesef oradaki müdür bize ilgili müteahhiti çok iyi tanıdığını, ne veresi kabul etmemiz gerektiğini, bundan başka yapılacak hiçbir şey olmadığını söyledi.
3: Tabak ailesi hisseleri fazla olmasına rağmen haklarını alamayacaklarını anladığında soluğu mahkemede aldı. Dönüşümle ilgili 4 kez yürütme, durdurma kararı aldılar.
2: Fakat belediye bir avukatımızın da kararla birlikte adliyeye gitmesine rağmen ben de bir gün öncesinden tapu müdüründe, Küçükçekmece tapu müdüründe karar ve takbis sisteminden müteahhite tapumuzun geçmesini sağlıyor.
4: Mahkemelerden söz konusu satışın yapılmamasına ilişkin bir yürütmenin durdurulması kararı alınmasına rağmen belediye tarafından satışın gerçekleştirilmesi hukuka uygun değildir.
1: Aile şimdi hakları olan payı almak için mücadele ediyor.
5: Maalesef adaletsizlik bir dağıtım oldu.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Sosyal medyada bizim gündelik hayatımızı, aile hayatımızı, toplumsal hayatımızı mutlaka etkiliyor.
8: Doğurganlık hızı şu anda 1.5'ün altında. Türkiye'de 1.48 doğurganlık hızı.
1: Sadece Türkiye'de değil, dünyada da en büyük sorunlardan biri nüfus artış hızındaki azalma. Son araştırmalara göre artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan sosyal medya da bunun nedenlerinden biri.
7: Sanal medyanın bu çerçevede insan hayatını daha gerçek ilişkilerden biraz daha sanala taşımasından da kaynaklanıyor.
1: Analizi İngiliz Financial Times gazetesi yaptı. Uzun yıllardır ekonomik nedenlerle açıklanan nüfus gerilemesi için artık yeni bir ihtimal daha masada. Sosyal medya ve dijital yaşam tarzı.
7: Bu çerçevede muhakkak sanal medyanın da dijital hayatın da gerçek hayata dönük çok somut etkileri var ve bunlardan bir tanesi de bu nüfusun azalmasına dönük böyle bir ikincil faktör olarak kendisini gösteriyor.
1: Rapora göre özellikle son 15 yılda dünya genelinde yaşanan sert doğurganlık düşüşüyle dijital medyanın yaygınlaşması arasında orantı bulunuyor.
8: Sosyal medya algoritmaları aslında insanların yalnız kalmalarını, kendilerini çaresiz hissetmelerini ve bireyselleşmelerini istiyor.
1: Dijital yaşam tarzı gençlerin sosyalleşme biçimini de değiştirdi. Özellikle yüz yüze iletişim azalırken yalnızlaşma eğilimi arttı.
9: Gelişen teknoloji, bu teknolojik araçların yaydığı işte sinyaller, zararlı yayılımlar vesaire düşündüğümüz zaman bunlar ister istemez hem kadında hem erkekte doğurganlık metabolizmasını etkileyen faktörler oluyor.
1: Düşüş genç yaş gruplarında daha sert. Örneğin Güney Kore'de yüz yüze sosyalleşme gençler arasında son 20 yılda yaklaşık %50 azaldı.
7: Dünya nüfusunun gelecekte çok daha az rakamlara ineceğiyle ilgili ki bu Avrupa'da çok açık bir şekilde zaten kendisini gösteriyor. Bizim ülkemizde de son yıllarda hiç olmadığı kadar düşük seviyelere inmiş vaziyette.
1: Türkiye'de de doğurganlık oranı kritik eşikte. Mevcut eğilim sürerse Türkiye yakın zamanda yaşlı bir nüfusa sahip olacak.
8: Bu hem sosyal güvenlik sistemleri tarafından sürdürülebilir olmayacak hem de ülkelerin refah düzeyleri hızla aşağıya doğru düşecek.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: Yabancı isim yutulması deyip küçümsememek lazım. Ucu çok tehlikeli noktalara varabilecek bir durumu söz konusu.
12: Şeker sanıp yuttu. Karın ağrısıyla gittiği hastanede gerçek bambaşka çıktı.
11: Çocuklar ellerinde tuttukları her şeyi ağızlarına götürebiliyorlar. Ciddi yanıklar olabilir. Hatta bazen yemek borusu yanıkları, soluk borusu yanıkları olabiliyor. Ölüme kadar götürebiliyor.
12: Olay İstanbul Gazi Osman Paşa'da yaşandı.
11: Kızımız 4 yaşında minik bir kız. Anaokulu çıkışında parka gidiyor. Parkta oynarken yerden bir yabancı cisim alıyor. Onu şeker veya bir başka bir şey cisim zannediyor. Yutuyor maalesef. Bir gün sonra hastamızda bazı bulgular, karın ağrısı, bulantı gibi bulgular ortaya çıkıyor.
12: Hastanede yapılan incelemeler

0: Yerde çocuğun midesinde pil olduğu tespit edildi.
1: Kullanılmış pil dahi olsa az da olsa bir enerji var. Özellikle ağır metallerden oluşan kimyasal içerikler üretebiliyor ve kişide toksik etkiler, zehirleyici etkiler ortaya çıkabiliyor.
0: Pil doğal yollarla vücuttan atılırken çocuk cerrahisi kliniği sorumlusu Profesör Doktor Ali İhsan Dokucu ailelere uyarılarda bulundu.
1: Maalesef midenin içerisinde bir yanık alanı gördük. Bu yanık alanında pilin oturduğu alanda elektriksel iletime bağlı oluşturduğu yanık olarak raporlandırdık. Çevrede böyle tehlikeli olabilecek materyallerin tutulmaması gerektiğini konusunda bir bilinç sahibi olması lazım. Özellikle pillerin çok tehlikeli olabileceğini, masum olmadıklarını, çocukların da ölüme götürebilecek kadar ciddi hasarlar oluşturabileceğini bileceğiz. Bir içinde bir dışında iki tane...
2: Haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor. Yeni bir güne başlıyoruz. Haftanın ilk gününde ben Tahir İnan Gece Ajansı ile karşınızdayım. Saatler 2'yi gösterene kadar her gün olduğu gibi bugün de hem Türkiye'nin hem de dünyanın konuştuğu gündem başlıklarını değerlendireceğiz sizlerle birlikte. İlerleyen dakikalarda konuklarımızla birlikte ve sahadan arkadaşlarımızın aktaracağı sıcak noktalarla birlikte özellikle dünyanın gözünü çevirdiği bu savaşa ya da ateşkese Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki o konuya dair gelişmeleri değerlendireceğiz. Ama önce Türkiye'deki ve dünyadaki gündem başlıklarını haberlerimizde sizlerle paylaşacağız. Onun için de önce neler oluyor diye gece ajansına nelerle başlayacağız hemen onları da paylaşalım. Maalesef ki şehitlerimiz vardı. Tekirdağ'da görevi başında şehit düşen iki polis memurumuz. O kahramanlarımız dualarla ebediyete uğurlandı. Birazdan detaylarını paylaşacağız. Ve bir diğer önemli konu. 26 yıldır çözülemeyen cinayet, Çağlat Ualtay cinayeti. O konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bir şüpheliyle ilgili Fethi Kabir gerçekleştirildi. Peki gelinen aşama ne? Elde edilen bulgular neler? Onları da birazdan sizlerle paylaşacağız. Şimdi dünya dedik ya açılışta da Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırıp saldırmayacağı sorusuna odaklanmıştı ki Donald Trump bir açıklama yaptı. Herkesi şok etti. Aslında yarın saldıracaktık dedi. İran'a büyük bir saldırı düzenleyecektik ama bölge ülkelerinin isimlerini de tek tek saydı. Israrı üzerine o saldırıyı erteledim dedi. İptal ettim demedi. Erteledim dedi. Yine bir süre vermedi. Birazdan onun da detaylarına bakacağız. Tabii daha pek çok başlık var. Onlarla birlikte hemen Gece Ajansı'na başlayalım.

Dünya, evet, Amerika Birleşik Devletleri nereye saldıracak? O soruya kilitlenmişti ama bir son dakika haberi Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Silah şiddetinin malum sonu gelmiyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu kez de bir camiye saldırı düzenlendi. Bir tüfekle camidekilere rastgele ateş atan saldırgan en az 2 kişiyi katletti. Çok sayıda yaralı var. Saldırganın etkisiz hale getirildiği bölgeden gelen sıcak bilgiler arasında bu görüntülerde işte o cami ve merkezdeki öğrencilerin tahliyesini gösteriyor. Hemen o görüntülerle birlikte detayları sizlerle paylaşalım. Saldırının gerçekleştirildiği adres Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti Santiago kentinde bir camiye saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti bu saldırıda. Saldırıda saldırganın etkisiz hale getirildiği bölgeden gelen bilgiler arasında sıcak bir gelişme ve gelen sıcak görüntüler. Tabii bölgedeki cami sadece bir ibadet merkezi olmanın yanı sıra aynı zamanda bir kültür merkezi. Oradaki İslami kültür merkezlerinden birisiydi. Yani öğrenciler de orada eğitim alabiliyordu. İşte o saldırının ardından polisler eşliğinde o çocuklar bu şekilde bölgeden tahliye edildi. Görüntüler kameralara bu şekilde yansıdı. Henüz net bir açıklama yok. Bunu ifade edelim. Kaliforniya'daki o saldırıya dair, ama ilerleyen dakikalarda yeni bilgiler geldikçe paylaşmayı bizler de sürdüreceğiz bu ekranlarda. But obviously it is a very big mosque, a lot of staff and you're

0: looking again there now at those children.
1: Kaliforniya'da, San Diego'daki yaşanan olayla başladık. Sıcak bir son dakika gelişmesiyle İki kişi hayatını kaybetti. Saldırganın da etkisiz hale getirildiği bilgisi var. Ve devam edelim efendim. Geride bıraktığımız gün Türkiye şehitlerini uğurladı. Tekirdağ'da görevi başında şehit düşen iki polis memuru gözyaşları eşliğinde ebediyete uğurlandı. Özellikle o veda sırasında şehitlerin eşleri ve çocuklarının vedası yürekleri dağıldı.
2: Dağ gibiydiler. Bir ihbara doğru yola çıktılar. Bir annenin duasını, bir çocuğun umudunu yüreklerinde taşıdılar. İki polis memuru milletin huzuru için şehit oldu. Geride dinmeyen gözyaşları ve yürek yakan ağıtlar kaldı. Tekirdağ'da polis ekipleri psikolojik rahatsızlığı olduğu için hakkında tedavi kararı bulunan şüpheli için harekete geçti. Ancak girdikleri binada silahlı ve bıçaklı saldırıyla karşı karşıya kaldılar. Ağır yaralanan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç kaldırıldıkları hastanede şehit düştü. 24 yaşındaki saldırgan Orhan Altan yaralı olarak ele geçirildi. Şehit polislerimiz için Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.
3: Erkan kardeşimiz ve Emrah kardeşimiz bu kutlu nöbetin sadık neferleri oldular.
2: 43 yaşındaki şehit polis Erkan Tütüncüler Samsunluydu. Bir çocuğunu Van depreminde kaybetmişti. Törendeki en acı anlardan biri şehidin eşinin ve oğlunun vedası oldu. Polis yeleği giyen küçük Ege Miraç babasının Türk bayraklı tabutuna uzun süre sarıldı. Acılı eş Eda Tütüncüler şehit eşinin tabutunu omuzladı. Şehit Emrah Koç'un yakınları da tabutun başında gözyaşlarına boğuldu. Çorlu Emniyet Müdürlüğü önünde siren sesi değil dualar ve ağıtlar yükseldi. 32 yaşındaki şehit polis Emrah Koç'un ortaya çıkan görüntüleri ise acıyı daha da büyüttü. Bir görüntüde arkadaşının sazına eşlik ederek türkü söylüyordu.
4: Ağla gözyaşını silmelul
2: Bir başka görüntüde ise çocuklarla bilmeceler çözüp kahkahalar atıyordu.
5: Kolu var, bacağı yok, dikdörtgeni var, karesi yok.
6: Kapı!
5: Aferin lan, kaç! Kaç oldu? 4.
2: Şimdi o görüntüler arta kalan acı bir hatıraya dönüştü. Şehit polislerden Emrah Koç'un naaşı memleketi Van'a uğurlandı. Erkan Tütüncüler ise Çorlu şehitliğinde toprağa verildi. Türkiye'yi yasa boğan saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Ama geride kalan aileler için acının tarifi hala bulunamıyor.
1: Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz efendim. Ailesine ve milletimize de başsağlığı dileklerimizi iletelim. Şimdi gelelim Türkiye'nin konuştuğu o faili meçhul cinayet dosyalarına. Şimdi 26 yıl önce işlenen ancak faili bulunamayan Çağla Tuğalta cinayetiyle ilgili geçtiğimiz hafta önemli gelişmeler yaşanmıştı. Ekipler bir kez daha evde keşif yapmış ama sadece Çağla'nın evinde değil aynı zamanda evinin yakınındaki bir adreste de keşif yapmışlardı hatırlayacaksınız. Şimdi geride bıraktığımız gün o şüphelilerden birisinin öldüğü tespit edildi ve onun mezarında fethi kabir gerçekleştirildi. Peki kimdi bu kişi? İşte ekiplerin geçtiğimiz gün inceleme yaptığı, delil topladığı ve Çağla'nın o dönem komşusu olan Lütfi Şerbetçi'ye aitti. Kimsesizler mezarlığındaydı. Mezarında ismi yoktu. 2023 yılında hayatını kaybetmişti. Ve şimdi onun mezarından DNA örnekleri alındı. Peki ne olacak bu DNA örnekleri? Çağla Tuğaltay'ın tırnaklarında tespit edilen bazı DNA'lar vardı. Onlarla karşılaştırılacak.
7: DNA örnekleri alınmasın. Vefat edenler var. Fethi kabiri istiyoruz Bakan Bey'den.
2: Evladını faili meçhul bir cinayete kurban veren annenin çağrısı yanıt buldu. Çağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıl sonra ilk mezar açıldı.
8: Çağla Tuğaltay cinayeti dosyasında ilk mezarı açılan isim Lütfi Şerbetçi oldu. Çağla Tuğaltay'ın oturduğu binanın hemen yanı başındaki metruk binada yaşıyordu. Cinayetin yaşandığı süreç boyunca DNA parmak izi alınmamıştı. İşte dosya

0: indirildi ve böylece ilk mezara açılan isim de Lütfi Şerbetçi oldu.
1: Belki evlenecekti, çocuğu olacaktı. Şu an 41 yaşında olacaktı. O hep 15 yaşında kaldı.
2: Evinde boğazı kesilerek öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı Çağla Tuğaltay. 26 yıl sonra dosya yeniden açıldı. Katilin bulunması için tüm imkanlar seferber edildi. Çağla Tuğaltay cinayetinde dosyanın raftan indirilmesiyle 4 mezarın açılmasına izin verilmişti. Savcı, adli tıp uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri Kilyos'taki Kimsesizler Mezarlığı'ndaki mezarın başındaydı. Mezara açılacak 3 kişi daha var. Onlar da Çağla Tuğaltay'la aynı apartmanda oturan komşuları.
1: Bodrum katta uyuşturucu kullananlar varmış. Bodrum kattan apartmanın içine giriş de var. O bodrum katın arka kapısı da var. Yani apartmanın içinden gelip arka kapıdan çıkma ihtimali var. Birden fazla katil olduğunu düşünüyorum. Çünkü 3 farklı DNA var. Tabii umutlanıyoruz, bakıyoruz.
3: Ve yasa dışı bahis soruşturmaları. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'da geçtiğimiz hafta yapılan operasyon sırasında yine bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden birisiydi. Onun için mahkemeden tutuklama kararı çıktı.
2: İddialar büyük, operasyon hassastı. Öyle ki 100 milyar lira ve 2 milyar doların yasa dışı bahis yoluyla aklandığı tespit edilmişti. Dosyada adı geçen Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. Sadece yasa dışı bahisten elde edilen gelir yoktu operasyonda. Dolandırıcılıktan ve rüşvetten elde edilen gelir de yine paravan hesaplar aracılığıyla aklanıyor, bankalar arasında dolaştırılarak izi kaybettiriliyordu. Hesabını kullandırmakla suçlanan Kütahyalı hem emniyette hem de savcılıkta yöneltilen iddiaları reddetti.
4: Tüm hayatım araştırılsın. Bahis ve kumarın izine rastlanmaz.
2: Kütahyalı'nın hesaplarına 2022-2024 yılları arasında çete merkezli hesaplardan yaklaşık 51 milyon lira girmiş ve yine benzer hesaplara para çıkışı tespit edilmişti. Bu yüzden Kütahyalı'nın hesabı kasa hesabı olarak değerlendiriliyor.
4: Söz konusu para hareketliliği alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok.
2: Kütahyalı 255 sayfalık ifade verdi. İfadesinde hamile eşinin düşük yapmasından korktuğunu söyledi, tahliyesini istedi.
4: Hamile eşim ve 12 yaşındaki ikiz kızlarım süreç nedeniyle büyük psikolojik yıkım yaşıyor. Medyada çıkan haberler nedeniyle çocuklarım akran zorbalığına maruz kalıyor. Eşim her gün ağlıyor. Düşük yapmasından korkuyorum. Hayatta hatalarım oldu. Ancak gözaltına alınmama neden olacak suçlamaların hiçbirini işlemedim.
2: Ama mahkeme Kütahyalı ve 135 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi.
3: Ve yolsuzluk soruşturmaları, özellikle Antalya'da eski belediye başkanı Muhittin Böceğin ve oğlunun itirafları, açıklamaları, ifadeleri CHP'yi sarsmaya yetmişti. Oğlu, Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böcek, hatırlayacaksınız. Babamın bilgisi dahilinde Özgür Özel'in talimatı, yine Veli Ağbaba'nın bilgisi dahilinde genel merkeze 1 milyon euro götürdüm demişti. Ki babası da bunu doğrulamıştı, her ne kadar CHP'liler tarafından reddedilse de. Şimdi Gökhan Böcek parayı genel merkezde 6. kata çıkardığını ve bir kişiye teslim ettiğini söylemişti. O kişinin kim olduğu da ortaya çıktı iddialarla birlikte. Veli Ağbaba'nın akrabası olan Emre Caner. Gökhan Böcek'in iddiası bu şekilde.
5: Şimdi gelelim örnek bir vaka üzerinden bir kişi nasıl itirafçı yapılır, bunu bir görelim. Örnek maalesef Muhittin Böcek ve Böcek ailesi.
2: Özgür Özel reddetse de Muhittin Böceğin adaylığı için dönen rüşvet şarkının ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Böceğin aday olması için CHP Genel Merkezi'nin 6. katında dönen rüşvet şarkının sırrı çözüldü. Son iddia, içinde 1 milyon euro bulunan çantayı 6. katta Veli Ağbaba'nın akrabasının aldığı.
6: Yani aklın alacağı iş değil, mantığın alacağı iş değil. Ne seçim önce...

0: öncesinde, ne seçim sonrasında hiç tanımış değilim.
1: Rüşvet şarkı Gökhan Böcek'in itirafçı olmasının ardından verdiği ifadelerle ifşa olmuştu. Böcek ifadesinde Özel'in talimatı ve Ağbaba'nın yönlendirmesiyle genel merkeze 1 milyon euro götürdüğünü itiraf etmiş, teslim ettiğim kişinin kim olduğunu bilmiyorum demişti.
2: Ben Muhittin. Bildiğiniz, tanıdığınız Muhittin. Dün nasılsam bugün de öyleyim.
1: 6. kattaki rüşvet trafiğinde Muhittin Böcek'e adaylık yolunu açan o paranın kime teslim edildiği konuşulurken, oğul Böcek gizemli kişiyi fotoğraflarıyla teşhis etti. Çantacının Veli Ağbaba'nın akrabası Emre Caner olduğu ortaya çıktı. Caner Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a götürüldü.
3: Nasıl biliyorsa Allah sizi öyle yapsın. Nasıl biliyorsa Allah sizi öyle yapsın.
1: Emre Caner'in 2018-2024 yılları arasında CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer'e danışmanlık yaptığı, 2024'te ise Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tarafından belediyenin bir iştirakine yönetim kurulu üyesi olarak atanarak çifte maaş aldığı da öğrenildi. İBB soruşturması da hız kesmeden sürüyor. Belediye iştiraklerinden Boğaziçi Yönetim AŞ'nin ihalelerinde usulsüzlük iddiası üzerine ekipler harekete geçti. İhaleye fesat karıştırma suçundan 57 şüpheli gözaltına alındı. Ve diploma davası. Ekrem İmamoğlu diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedilince istinafa başvurmuştu. İstinaf mahkemesi de kararını açıkladı. İmamoğlu'nun başvurusu üst mahkeme tarafından da reddedildi.
4: Tabii CHP'de, şu andaki CHP'de yaşananlar eski CHP'liler tarafından da sert sözlerle eleştiriliyor. Geride bıraktığımız gün buna yönelik bazı sarsıcı açıklamalar vardı. Onları ekranlara getireceğiz. Ama bir de CHP'deki gündem başlıklarından birisi adaylık krizi. Geçtiğimiz haftalarda tartışılan İmamoğlu Özel arasındaki o gizli savaş konusu yeniden gündeme taşınmış durumda. Bunu gündeme getirense Özgür Özel'in sözleri oldu.
3: Ekrem İmamoğlu hapiste. Onun yerine adaylarımız olur.
1: Aralarındaki görünmez savaş bir kez daha gün yüzüne çıktı. Özgür Özel'in bu sözleri Ekrem İmamoğlu'nu gözden çıkardı yorumlarını beraberinde getirdi.
3: Herhangi bir Cumhuriyet Halk Partili, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayıdır.
1: CHP'de adaylık krizinin ayak sesleri çok önceden duyulmaya başlamıştı. Liste savaşları ise şimdiden hızlandı. İlk sırada ise Mansur Yavaş var.
5: Benim böyle bir talebim yok, ancak görev olarak kabul edebilirim.
1: Kulislerde Yavaş'ın adaylığına kesin gözüyle bakılırken, Özgür Özel'in de her fırsatta aday değilim demesine rağmen Cumhurbaşkanı adaylığına kapıları tam kapatmadığı konuşuluyor.
6: Adayım demekle milletin gönlüne giremez. İşini yapıp güzel şeyler yapıp insanların tercih ettiği birisi olduğunda aday olabiliriz.
1: CHP genel merkezinde krizin adı yalnızca adaylık değil. Ard arda patlak veren skandallar ve yolsuzluk soruşturmaları parti içi muhalifleri hareketlendirdi. Hatta bir grubun olağanüstü kurultay için çok yakında düğmeye basacağı da konuşuluyor.
3: Son söz, son söz. Ne anlatıyordum ben? Ne anlatıyordum?
1: İşte tam da bu noktada CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ev sahipliğinde bir araya gelen ve kendilerine gerçek CHP'liler diyen partinin ağır topları Özel yönetimine bayrak açtı. Hem de çok sert sözlerle.
7: Tabii ki paramız yok, pulumuz yok. Troll çetelerimiz hiç yok. İtirafçı arkadaşlarımız, iftiracı yoldaşlarımız hiç olmadı. Partimizin üstündeki bütün sorunları en kısa süre içerisinde temizleyeceğiz.
8: Cumhuriyet Halk Partisi Silivri'den yönetilecek parti değil. Posta güvercinliğiyle yönetilecek bir parti değil. Sırf hain aynada kendilerine baksınlar.
9: O oy torbalarını, para torbalarına çevirmelerine hiçbir koşulda izin vermeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişine de sahip çıkıyoruz. Geleceğini de biz kuracağız diyoruz.
1: Bir başka konuşulan iddia ise Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerinin de genel merkezde ipleri tamamen kopardığı yönünde. Bazı milletvekillerinin Muhittin Böcek ve Özkan Yalım hakkındaki iddiaları skandallar patlak vermeden yönetime ulaştırdığı, ancak Özel ve kurmaylarının uyarılara kulak tıkadığı öne sürüldü. O yüzden de o isimlerin bir süredir grup toplantılarına bile katılmayarak Özel'den desteği çektikleri konuşuluyor.

0: Geride bıraktığımız gün Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından da kameraların karşısına geçti. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle İsrail'in küresel Sumut filosuna yönelik saldırısını lanetlediğini dile getirdi. Gündeminde muhalefet de vardı. Özellikle muhalefeti de İran savaşı sürecinde yaşananları bir istismar aracına dönüştürmesi nedeniyle sert sözlerle eleştirdi.
1: 40 farklı ülkenin vatandaşından oluşan Sumut filosunun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum. İsrail'in saldırıları uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını asla engelleyemeyecektir.
2: İsrail'in Sumut filosuna uluslararası sularda düzenlediği saldırıya sert tepki gösterdi. Uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.
1: Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. İsrail'in hukuk ve kural tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu artık harekete geçmeye davet ediyoruz.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. CHP'nin ABD-İsrail-İran savaşı sırasındaki tutumunu eleştirdi.
1: Süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir. Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Yolsuzluk gündemini perdelemek amacıyla tehdit ve tahrik dozu yüksek söylemlere sarılmak son derece ucuz ve bayat bir siyasettir.
2: Erdoğan muhalefeti sorumlu davranmaya, yerli ve milli duruş sergilemeye davet etti.
1: Demokrasilerde muhalefet en az iktidar kadar mesuliyet sahibidir. Söz konusu ülke ve milletin çıkarı olduğunda sorumlu davranmak zorundadır. Bölgemizin ateş çemberinden geçtiği, gelişmiş ülkeler dahil kimsenin önünü göremediği, küresel sistemde yeni bir denklemin kurulduğu bir dönemde muhalefet de en az bizim kadar duyarlı hareket etmek, yerli ve milli bir duruş sergilemek durumundadır.
2: Kurban Bayramı öncesi yola çıkacak vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
1: Bu bayramda seyahat edecek olan vatandaşlarımızın trafik kurallarına titizlikle uymasını, Kurban Bayramı'nı sevdiklerimize zehredecek kazalara sebebiyet verecek davranışlardan uzak durulmasını istirham ediyorum.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli de önemli açıklamalarda bulundu. Geride bıraktığımız gün özellikle terörsüz Türkiye süreciyle ilgili dikkat çeken ifadeleri vardı. Öcalan'a statü meselesini ayrıntılandırdı. İzleyelim.
3: Abdullah Öcalan için statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır.
4: Yeni hamleye ihtiyaç var dedi, önerilerini peş peşe sıraladı. MHP lideri Devlet Bahçeli Türk Gün gazetesi için kaleme aldığı yazıda çok özel açıklamalar yaptı. Öcalan'ın feshedilmiş PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü bu anlamda kendisi için uygun bir statü oluşturacaktır diyerek başladı kritik mesajlarına.
3: Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum.
4: Daha önce dile getirdiği koordinatörlük önerisini yineledi. Çerçevesini ise biraz daha netleştirdi. Koordinatörlük, PKK terör örgütünün bütün uzantıları, örgüt yöneticileri ve militanlarının mutlak bir şekilde silah bırakmasını ve tasfiyesini koordine etmek, yürüyen barış sürecini örgütsel yönüyle sekteye uğratılmasını önlemek, silah yerine siyaset tercihine uygun meşru yönlendirmeler yapmak amacına matuf olarak

0: tasavvur edilmiştir dedi. Öcalan'a verilmesini önerdiği statünün örgütün tasfiye süreciyle sınırlı kalacağının altını çizdi.
1: Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır.
0: MHP lideri ilgili bakanlıkların da içinde olduğu tasfiye ve düzenleme sürecini yönlendirme ve Milli Birlik Komisyonu kurulmasını da önerilerine ekledi. Bahçeli Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen Teknocak Teknoloji ve İnovasyon Festivali'ne de katıldı. Standları tek tek gezdi.
2: Tadına bak, gel bakalım diye.
0: İsimlerini verdiği yarış araçları Göktay 1 ve Göktay 2'yi de yakından inceledi. Göktay 2, Ağustos'ta katıldığı yarış sonrası Bahçeli'nin garajını süsleyecek.
3: Evlatlarımız olarak bu arabayı size hediye etmek istiyoruz.
2: Yarışın ondan sonra getirdim.
0: Trakya Üniversitesi öğrencilerinin robotaksi olarak ürettiği tamamı yerli sürücüsüz araç Börü'yle de yakından ilgilendi Bahçeli.
2: Nereye gidiyorsunuz?
4: Efendim siz nereye derseniz oraya gidecek efendim.
2: Turan'a gidin.
4: Turan'a gider efendim, öyle derseniz.
0: Bahçeli, İstiklal isimli yarış aracının kaputunu da imzaladı.
5: Şimdi Mayıs ayını da artık noktalamaya az kaldı. Ama Türkiye'nin doğusunda özellikle kış yüzünü yeniden gösterdi. Karadeniz'de Doğu Anadolu'ya kadar pek çok noktada, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkiliydi.
6: Mayıs ortasında kar sürprizi yaşandı.
7: Babamın şöyle söylediği var. Temmuz ayında kar görmüş yani. Onun anlattıklarıyla biz büyüdük. Temmuz ayında gördüyse biz Mayıs ayında yani şaşırmıyoruz.
8: Yollar açık şu anda. Karayolları gayet iyi çalışıyor. Şu anda bir sıkıntı yaşamadık.
9: Yurdumuzun batısında ve Akdeniz bölgesinde vatandaşlar denize girmeye hazırlanırken Doğu Anadolu bölgesi yeniden kar yağışına teslim oldu. Erzurum'da 2349 rakımlı Dallı Kavak geçidinde etkili olan kar yağışıyla birlikte doğa yeniden beyaz örtüye büründü.
7: Erzurum böyle. Kar yakışıyor, kış yakışıyor memleketimize. Seviyoruz.

0: Falan dökendi, sis ve kar yağışı kayak merkezini kapladı. Mayıs ayında yağan kar zirveyi yeniden kış manzarasına çevirdi. Van Başkale'de ise karla mücadele hala devam ediyor. Yer yer 3 metre yaşan kar kütleleri nedeniyle ekipler gece gündüz görev yapıyor. Benzer görüntüler Rize'de de vardı. Yayla yolları kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bayburt'ta da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kop Dağı geçidi de beyaz örtüyle kaplandı.
1: Şimdi Amerika'nın İran'a saldırıp saldırmayacağını konuşuyoruz ama dedik ya açılışta da Amerika'dan ardı ardına sıcak haberler gelmeye devam ediyor ki geride bıraktığımız saatlerde Kaliforniya'da bir camiye silahlı saldırı düzenlenmişti. Şimdiki görüntüler de yine Amerika Birleşik Devletleri'nden. Idaho'da yaşanan bir olay. İki uçak daha Amerika'da kaza kırıma uğradı. Üstelik İki savaş uçağı Orta Doğu'dan çok uzaklarda bir noktada dediğimiz gibi havada çarpışan uçaktaki 4 pilot şans eseri hayatta kaldı.
2: Gösteri uçuşu az kalsın faciayla bitiyordu. Amerika'nın Idaho eyaletinde hava üstündeki gösteri uçuşu hiç beklenmedik bir kazaya sahne oldu. Donanmanın iki FA-18 Super Hornet uçağı gökyüzünde çarpıştı. Savaş uçakları şaşkın bakışlar arasında irtifa kaybederken çaresiz

0: Biz pilotlar fırlatma koltuklarını devreye soktu. Dört pilot da şans eseri sağ salim yere inmeyi başardı. Üst çevresinde de büyük korku hakimdi. Uçakların enkazı izleyenlerin üzerine düşebilirdi. Neyse ki korkulan olmadı.
1: İşgalci İsrail ordusu bir kez daha insanlığa müdahale etti, insanlığa saldırdı. Malum, önce soykırımla dünyaya meydan okudu, ardından işgalle. Şimdi de o soykırıma uğrayan mağdur Gazzelilerin yardımına dünyanın dört bir yanından gitmek için yola çıkan Sumut filosu aktivistlerini hedef aldı geride bıraktığımız gün. Yani terör devleti olduğunu ispat etmekte ısrar ediyor dünya harekete geçmediği müddetçe. Şimdi geride bıraktığımız gün yine o filoda yakından takip ettiğimiz bir filoydu malum. Arasında vatandaşlarımız da bulunuyordu. Yine saldırdı, yine teknelere bir saldırı düzenledi. Neler yaşandığına bakalım, konuşacağız ama detayları.
2: Şu anda filonun en önde giden teknelerindeniz. Şu an teknemizin sancak kısmında da bir fırkateyn bize doğru uzaktan geliyor.
0: Göz göre göre geldiler.
3: Ya şu an için esasında hepimizi şaşırtan en büyük nokta İsrail'in gündüz gözünde bu baskını yapmaya başlaması.
0: Daha önce gece kalkıştıkları korsanlığı güpegündüz icra ettiler.
4: Şartlar ne olursa olsun sonuna kadar Gazze kardeşlerimizle buluşmak, onlarla dayanışmamızı bir kez daha ilan etmek için, ablukayı kaldırıp atmak için Gazze'ye doğru devam ediyoruz.
0: Üçüncü Sumut filosu da öncekilerle aynı kaderi paylaştı.
4: Siyonist katillerin gemileri yakınımıza kadar geldiler. Cemirlerle iletişimimizi kestiler.
0: Yöntem aynıydı. İşgal ordusu filodaki gemi ve teknelere teker teker yanaştı. İletişimi kesti. Siyonist işgalciliğin kanıtı kameralar birer birer siyah ekrana düştü.
3: Interception dediğimiz daha önceki müdahale bölgelerinden çok uzakta bir yerde yine müdahaleler başladı.
0: Müdahale yine uluslararası sulardaydı. Ancak işgalciler bu kez çok daha erken harekete geçti. Yavru vatanın batısında Rum kesimi ve Yunanistan desteğiyle saldırı başladı.
5: Şunu anladık. İsrail ve Yunanistan işbirliği çok açık ve aleni bir şekilde ortaya çıkmıştır.
0: 54 gemilik filoda 426 aktivist vardı. İki savaş gemisinin de katıldığı haydutluk operasyonunda 100 kişi kaçırıldı. Türk dışişleri uluslararası hukuka dikkat çekti ve müdahaleyi kınadı. Filo katılımcılarının derhal serbest bırakılmasını istedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de barbarlığın eninde sonunda mahkum edileceğine dikkat çekti.
1: Evet, Sumut filosunda neler yaşandığına birazdan değineceğiz ama dedik ya dünya oldukça hareketliydi. Özellikle Çin dönüşünde Donald Trump'ın bir savaşı yeniden başlatabileceği iddiaları gündeme getirilmişti. Hem İsrail medyası tarafından hem de Amerikan medyası tarafından. Peki neler oldu? Hemen o detaylara da bakalım. İran diyor ki Amerika Birleşik Devletleri ile fikir alışverişi devam ediyor. Trump diyor ki bir anlaşma imzalamak için İran can atıyor. Bu arada Pezeşkiyan'dan bir açıklama var. Geri adım atmaya niyetimiz yok dedi. Devrim muhafızları da Hürmüz'ün yönetiminden sorumlu yeni bir kurum oluşturuldu ifadesini kullandı. Peki Körfez ülkeleri bunun neresinde? Buna da değineceğiz. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'ne de 14 maddelik yeni bir teklif metni ilettiğini açıkladı İran. Birazdan o detaylara da bakacağız. Bu arada Lübnan'da da yeni gelişmeler var. Savaşı durdurmak için imkansızı başarmak görevim diyor Lübnanlı yetkililer. Peki nasıl? Bu İsrail'le birlikte mi, İsrail'siz mi? Bunları da soracağız. Kıymetli konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Onlara da hemen hoş geldiniz demek istiyorum. Askeri stratejist İbrahim Keleş, hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Uluslararası İlişkiler Uzmanı İrfan Kayaülger, hoş geldiniz.
7: Merhabalar, iyi akşamlar.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Ve Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar, hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Şimdi ardı ardına sıcak gelişmeler yaşanıyor ki herkes o savaş yeniden mi başlıyor sorusuna kilitlenmişti. Hatta o iddiaları güçlendiren açıklama bizzat Donald Trump'tan geldi. Donald Trump yapmış olduğu, geride bıraktığımız dakikalarda yapmış olduğu bir paylaşımda dedi ki yarın İran'a yönelik büyük bir saldırı düzenleyecektik. Ama Körfez ülkelerinin saygın liderlerinin talepleri doğrultusunda bunu

0: erteledik dedi. Bir kez daha detayları paylaşalım. Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri liderlerinin talebi üzerine İran'a planlanan askeri saldırıyı erteledim. Büyük liderler ve müttefikler olarak Orta Doğu'daki ve ötesindeki tüm ülkeler içinde kabul edilebilir bir anlaşma yapılacak. Bu anlaşma İran'a nükleer silah verilmemesini içerecektir dedi Donald Trump. Yine Savunma Bakanı Hegseth, Genelkurmay Başkanı ve Amerikan ordusuna saldırının gerçekleştirilmeyeceğini bildirdim. Bir anlaşmaya ulaşılmaması halinde İran'a büyük çaplı saldırıya hazır olunmasını emrettim dedi. Yani eller hala tetikte. Şimdi detayları paylaşmak için İrfan Safmaz da bizleri bekliyor. İrfan hoş geldin öncelikle.
1: Merhabalar Tahir, değerli konuklarımıza da merhabalar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bu açıklamayı birazdan soracağım ama ayrı bir gündemi var şu an Amerika Birleşik Devletleri'nin. Kaliforniya'da bir camiye saldırı düzenlendiği bilgisi geldi. Neler yaşanmış orada?
1: Evet, Kaliforniya'nın San Diego kentinde bir camiye, İslamic Center olarak adlandırılan bir camiye saldırı düzenlendi. Şu ana kadar ölü sayısı 5, 3 kişi cami cemaatinden, 2 kişi de saldırgan. San Diego polis şefinin açıklamasına göre olay saat 10.40 civarında meydana geliyor. Scott Vail polis şefi canlı yayında Amerikan televizyonlarına açıklama yaptı. 11.40 civarında diyor bir saldırı haberi aldık. İşte 911'den aramışlar. Yaklaşık 4 dakika sonra da biz bütün polis olarak olay yerindeydik diyor. Camide şu anda görüntülerde de izlediğimiz gibi caminin hemen yanı başında da bir ilkokul bulunuyor. Orada da küçücük çocuklar bulunuyor gördüğünüz gibi. Tabii yüzlerce tim, polis, FBI bölgeye akın ediyor. Esas tabii korkulan şey orada aynı zamanda caminin yanında bulunan şu anda gördüğümüz çocuklara yönelik herhangi bir katliam, bir saldırı olabilir mi endişesiyle tamamıyla bölge kuşatma altına alınıyor. Ve kuşatma altına alınca çatışma başlıyor. Çatışma sırasında cami cemaatinden 3 kişi hayatını kaybediyor. Camiye girmek istiyorlar. Dışarıdaki bazı odalara giriyorlar. Bu sırada polisler müdahale ediyor ve hiçbir teslim ol çağrısını bir çağrısı bile bulunmadan saldırganları etkisiz hale getiriyorlar. Çünkü sadece caminin yanında bir okul değil, aynı zamanda da ona da geleceğim, İmam Taha bir önce kendisi de canlı yayında hemen polis şefi FBI direktörünün arkasından yaptığı açıklamada da bugün diyor camide aileler de vardı. Aynı zamanda Müslüman olmayanlar da vardı camimize gelip işte dinimizi öğrenmek isteyenler de vardı. Hiç böyle bir deneyimimiz olmamıştı. Hiç böyle bir saldırıyla karşılaşmamıştık diyor. Ve daha sonra da bir çatışma başlıyor. 30-50 yaklaşık silah sesi duyuluyor. 3 kişi cami cemaatinden, yaşları 17-18-19 yaşlarında. 2 kişi de saldırgan. Daha sonra sanıyorum saldırganlar 3 kişi, çünkü bir araba bulunmuş yine polis şefinin iddiasına göre yaklaşık 8-10 blok dediği, burada blok diyorlar. Her bir cadde, her bir sokak bir blok niyetinde. Yani işte 8 cadde sokak ileride bir terk edilmiş bir araba bulundu diyor. Tabii büyük bir panik havası vardı.
0: İrfan Satmaz, saldırganların kimliği haliyle en çok merak edilen noktalardan birisi. Bu konuda bir açıklama var mı?
1: Yok, şu ana kadar bunu çok büyük ihtimalle, tabii Amerika'da klasiktir bu, çok fazla açıklamazlar ilk etapta. Onunla bağlantılı isimleri de yakalayabilmek adına şu ana kadar en azından yapılmış herhangi bir açıklama yok. Ama tüm Amerikan televizyonları bir taraftan da buna kilitlenmiş vaziyette. Diğer
0: yani
1: taraftan da
0: 17-19
1: zaten
0: yaşlarında olduğu söyleniyor bu saldırganların. Şimdi bu arada izleyicilerimiz için ifade edelim. Evet, bir cami olarak ifade ediyoruz ama burası bir kompleks, yani bir merkez aynı zamanda. İbadethane de var, eğitim, konferans salonu vesaire gibi.
1: Çok
0: zaten
1: doğru.
0: İslamic Center olarak, İslam merkezi olarak geçiyor anladığımız kadarıyla. O yüzden de bugün çocuklar da orada, aileleri de orada. Şimdi böyle bir noktaya kim, neden saldırı düzenledi? En çok merak edilen noktalardan birisi o. Ama yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir cami saldırısı vesaire şahit olmuş muydu?
1: Ben hatırlamıyorum. Şu anda hatırlamıyorum en azından. Tabii dediğin gibi burası bir Islamic Center, tıpkı Washington DC'de bulunan, daha doğrusu Washington DC'ye yaklaşık 15-20 mil uzaklıktaki Diyanet Center dediğimiz, orası da bir kompleks. Sadece cami değil, kütüphanesi var, işte restoran var, çayhanesi var, kütüphanesi var, kafe. Burası da anladığım kadarıyla bu Islamic Center de aynı o şekilde Mısırlı bildiğim kadarıyla İmam Taha kendisi de açıklama yaptı ve hiç böyle bir şeyi biz yaşamadık diyor. Şimdi ilginç, onu söylediğinden sadece bu çocukların aileleri değil, aynı zamanda da camiyi ziyarete gelen yabancı, yani

0: Müslüman olmayanlar da var oraya ziyarete gelenler. Şimdi ben dün mesela biz Diyanet Center'daydık. Orada da küçük bir festival vardı. Orada da tabii kendi güvenliği var. Burada polis şefinin söylediği, buranın da İslamic Center'ın da bir güvenlik polisinin olduğu ya da birkaç güvenlik polisinin olduğu, ilk etapta tabii bir çatışma başlıyor. Arkasından da polisler geliyor. 4 dakika sonra biz diyor olay yerindeydik diyor polis şefi. O açıdan da çocuklara yönelik özellikle de orada büyük bir katliamdan korkmuşlar ya da caminin içine girip ailelerle birlikte zaten bir çatışma olmuş. Çok detaylarını bilmiyoruz. Caminin tam içerisine girip girmediğini ama bazı odaları gezmişler artık. Ne aradılar bilmiyoruz. Polis şefinin ifadesi. O açıdan daha tam olarak bunların saldırganların kim olduğunu bilmiyoruz. Olay tamamıyla tabii artık FBI'nin kontrolünde. İşte belediye başkanı da bir açıklama yaptı bu arada. Orada Todd Gloria belediye başkanı, kendisi de yaptığı açıklamada tamamıyla artık şu an itibariyle güvenli dedi. Aynı polis şefi de FBI şefi de tamamıyla güvenli, herhangi bir problemi yok, herhangi bir şu anda güvenlik konusunda bir endişemiz yok diye açıklamada bulundu. Ama o iki kişinin, öldürülen iki kişinin kim olduğu konusunda herhangi bir şey yok. Demek ki çok sıcak bir çatışma yaşandı. Çünkü herhangi bir uyarıda bulunmamışlar. Teslim olun işte. İlket adı normal şartlarda böyle bir teslim ol çağrısında bulunurlar. Çok sıcak çatışma yoksa ama burada gördüğümüz kadarıyla ciddi bir çatışma olmuş ki 5 ölüden ki 2 de saldırgan olmak üzere 5 ölüden bahsediyoruz. Hayatını kaybeden 3 kişi de cami cemaatinden. Çok ciddi bir çatışma olmuş. Allah korusun, demek ki bunlar belki de caminin tam içerisine girmiş olsalardı etkisiz hale getirilmeden önce komple, belki ellerindeki silahların ne olduğunu bilmiyoruz şu anda. Otomatik silahlar mı vardı? Başka silah, tüfekler mi vardı? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Belki de daha büyük bir katliam olacaktı. Belki girip rehin alacaklardı. Aileleri, çocuklar, bunların hiçbirini bilmiyoruz şu an itibariyle. Bu saldırganların amacının ne olduğunu da bilmiyoruz.
1: Böylece peki yani, evet bilmiyoruz ama İlhan Zammaz, elimizde resmi bir veri yok. Resmi bir veri olmadan da bir açıklama yapmak doğru olmayacaktır ama şimdi senin tecrübene dayanarak da yani bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde kolay kolay duymadığımız bir şeydi yakın dönemde en azından. Böyle bir camiye düzenlenen saldırı, senin de aktardığın gibi belki de içeri girebilselerdi daha büyük bir katliamla karşı karşıya kalabilirdik. Neyse ki böyle bir şey olmamış. Yani bu 17 ve 19 yaşlarındaki çocuklar olduğu da ifade ediliyor. Bu bir terör eylemi mi acaba? Yani neden şimdi akıllara bu sorular da geliyor ki Kaliforniya gibi bir noktanın da seçilmiş olması?
0: Şimdi dikkatimi çeken bir şey, 11.40 gibi olay oluyor. Arkasından 2-3 saat sonra yaklaşık, çünkü Kaliforniya ile burası arasında 3 saat bir fark var. Yaklaşık 2-2.5 saat sonra Donald Trump İran'a yönelik saldırıyı durdurduğunu yönünde bir turu social'dan bir açıklama yaptı. Bununla bir ilgisi var mı, bir bağı var mı bilmiyorum. İran'la ilgili herhangi bir bağı var mı onu da bilmiyoruz. Yani bir şeyi mi protesto ediyor bunlar ama bir ilginç bir bilgi vardı. Ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Oradaki güvenlik görevlisinin Hristiyan olduğu. Yani orada çalışan görevlinin Hristiyan olduğu, onun hayatını kaybettiği yönünde. O açıdan şimdi çok hassas bir konu tabii. Büyük ihtimalle gün içer, çünkü polis şefi kısa bir süre sonra tekrar açıklamalarda bulunacağız dedi. Ama bu çocukların gördüğünüz gibi işte el ele tutuşuyorlar çocuklar ve tamamıyla eli silahlı polisler tarafından çıkartılıyorlar orada.
1: Evet.
0: Yanlarında işte başörtülü öğretmenleri var. Dikkat ediyorsanız çocukları bizzat polisler kendi elleriyle tutarak çıkartıyorlar.
1: Ama çok diğer yandan da işte donanımlı, zırh, yani yelekli, ellerinde silahlı SWAT polisler
0: teamleri
1: görüyor değil
0: mi? SWAT teamleri de vardı, evet.
1: Onlar
0: SWAT
1: için hiç yani psikolojik orada olarak da hiç de sağlıklı bir durum söz konusu değil.
0: Tabii, çok doğru.
1: Yani bu anlamda da bakmak lazım. Gelen gelişmeleri takip edeceğiz yine, o detayları paylaşacağız. Şimdi evet, bu konuyu takip edeceğiz. Gelen açıklamaları da ben de bir yandan arkadaşlarım da takip ediyor. Gelelim bu İran konusuna. İrfan Sapmaz, sen de ifade ettin. Yani şu saldırıdan birkaç saat sonra Donald Trump İran'a yönelik savaşı ertelediğini açıkladı. Şimdi görünen o ki eğer bu açıklama olmasaydı biz yarın gece bir operasyon, hem de büyük bir operasyona şahit oluyorduk.
0: Bilmiyorum ben tabii ne kadar büyük bir operasyon olacaktı ama Donald Trump'ın açıklamalarına artık dikkat edersen hep şüpheyle yaklaşıyorum ben. Onun için Donald Trump sürekli tansiyonu yüksek tutarak işte askeri baskı, askeri tehditle diplomasiyi bir arada yürütmeye çalışıyor.
1: Hafta sonunda bir görsel paylaşmıştı ya hani...

0: bu İran saldırısını yapmalıyım ya da yapmamalıyım konusunda şuna dikkat çekmek istiyorum özellikle. Malum savaş yetkileri yasası var. Şimdi savaş yetkileri yasasında demokratlarla cumhuriyetçiler arasında bir gri bölge var. Demokratlar şunu savunuyorlar. Diyorlar ki evet, Amerikan Anayasası'na göre 1973'te alınan bir savaş yetkileri yasası çerçevesinde bir Amerikan başkanı 60 gün boyunca bir operasyon savaş değil, bir operasyon gerçekleştirebilir. 30 günlükte geri çekilme sınırı var. Yasa bu. 1963'teki bir operasyon yasası bu. Şimdi demokratlar diyor ki evet, Donald Trump diyor ki 4 Nisan'da ben zaten ateşkes ilan ettim. Demokratlar diyor ki evet, sen 4 Nisan'da ateşkes ilan ettin ama şu anda hala bölgede Amerikan güçleri var ve Amerikan güçleriyle işte her ne kadar bunlar bölgedeki Hürmüz Boğazı'nı koruyoruz deseler de hala gün içerisinde Amerikan askerleri Amerikan savaş gemilerinden İranlı botlara ya da işte iki grup arasında bir tarafta İran bir tarafta Amerikan askerleri zaman zaman çatışmalar meydana geliyor. Yani sen bunu ihlal etmiş oluyorsun diyor demokratlar. Onun için de senin o kum saatin yani 60 günlük kum saatinin artık bir geçerliliği kalmadı diyorlar. 28 Şubat'tan bu yana. Onun için de tekrar son olarak geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Senato'da 100 sandalyeli Senato'da savaş yetkileri yasası üzerinden hareket ederek Donald Trump'ı durdurmak için bir oylama yapıldı. Çok ilginçtir. Normalde 53'e 47 fakat bu kez 3 cumhuriyetçi senatör demokratlarla birlikte hareket etti. 50'ye 49 oldu. Bir kişi de oy kullanmadı. Şimdi yani arada sadece bir kişi kaldı Tayyip. Yani her an bunu da kaybedebilir Donald Trump. Ben bunları dikkate aldığını düşünüyorum. Dikkat derseniz ben hep ara seçimler üzerinden gidiyorum ve Donald Trump'ın bugüne kadar hep söylediklerim üzerinde şuna değindim. Donald Trump'ın böyle bir riske alabileceğine inanmıyorum dedim. Bir taraftan işte petrol fiyatları, Amerika'daki fiyatlar bunlar çok ciddi bir şekilde artmış vaziyette. 5 dolardan aşağıda neredeyse petrol fiyatları hemen hemen yok gibi. İşte bugün dolaştım işte 4.33'lere falan buldum. Google'dan giriyorum en ucuz nerede? Oraya gidiyorum. Oradan 5 galon, 6 galon ya da 7 galon. 3.75 litre. O açıdan Donald Trump'ın ben bugün işte Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleriyle görüştüm diyor. Askeri saldırıyı erteledim diyor. Ben çok fazla zaten bugüne kadar hep söylediklerim
1: Bu
0: üzerinde
1: arada
0: dikkat edersen yine duruyorum. Çok ihtimal vermedim.
1: Bir görselimiz daha var. Amerikalıların savaşı istemediğine dair bu açıklamaları birazdan konuklarımıza da değerlendireceğim bir kez daha ama diyor ki Kasım ayında yapılacak ara seçimler yaklaşırken seçmenler Trump'ın performansından memnun değil. Amerikan halkının %64'ü İran'la savaşı istemezken destek verenlerin oranı ise %30. Trump'ın kamuoyu desteği geçen aya kıyasla 22 puan azalarak ortalama %37'ye gerilemiş durumda. Trump'ın ekonomi yönetimine destekse %33'e indi diyor Amerikan medyası. Oldukça ilginç rakamlar. İrfan Hocam.
0: Yani şu an itibariyle diyelim ki operasyon emri verdi. Kendi deyimiyle ya da savaş emri verdi. Bu kaça düşecek acaba? Bir anda petrol işte şu anda işte minimum 4.33'ten aldım bugün. 5 dolar civarında en ucuz. İşte Kaliforniya saldırının olduğu yerlerde efendim New York taraflarında 10 dolarlarda falan. Bu rakamların birden yani benim bulunduğum bölgedeki en ucuz 4.33'e aldım. 4 dolar 33'e. O zaman bunu bir anda ben 7-8 dolar 9 dolara görebilirim. Amerikan halkının çok umrunda değil Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırı. Bir de şu sözü Amerikan toplumunu çok kızdırdı. Çok yani çok önemli değil dedi bir soru üzerine.
1: Amerikan ekonomisi değil mi? Amerikalıların ekonomik durumu.
0: Evet. Amerikalıların ekonomik durumu dedi. Çok önemli değil gibi yani bir laf etti. Bir pot kırdı.
2: Düşüncesine kapılmışlar.
0: Tabii. Aynen Bercan'ın dediği gibi bu çok rahatsız etti.
1: Bu arada yeni anında açıklamalar da yapıyor. Başlandı. Birazdan onun detaylarını da ekranlara getireceğiz.
0: Şu anda işte sağlıkla ilgili sağlık sektöründe bir takım iyileştirmeler yapmak adına. Mehmet Öz'de arkasında hemen sağ tarafında Kennedy, Sağlık Bakanı var. O açıdan da Donald Trump'ın ben yine aynı şey üzerinde duruyorum. Donald Trump'ın şu anda İran'a yönelik işte bu bahaneyle bugün tekrar uzattım yarın vuracaktım dedi. Yani vurursa ben tahmin edemiyorum fiyatların nereye gideceğini.
1: Şimdi
0: Amerika'da.
1: Böyle bir durumda İrfan Hocam baktığımızda yani rakamlar ortada yapılan kamuoyu oylamaları eğer savaş devam ederse ya da şu haliyle bile ki Donald Trump halk nezdinde biraz daha zaten güven kaybetti o son açıklamasıyla birlikte İrfan Sapmaz da söyledi. Önümüzde Şimdi seçimler var, ara seçimler var.

0: Ve Donald Trump kaybetmeyi göze alarak mı oynuyor sizce?
1: Yani rasyonel aktör gibi davranmıyor. Bu çok açık. Yani sürekli çelişkili konuşuyor. Yani aynı gün içinde bile bazen konuşmanın başıyla sonu arası bile çelişiyor. Ben yani ne yaptığını çok fazla bilmeyen ve rasyonel davranmayan bir aktör modeli ortaya koyduğunu düşünüyorum. Çok az bir zaman kaldı evet seçimlere. Şimdi bu zamana kadar İran'a yönelik çatışmalardan, savaştan herhangi bir ABD'nin kazanımı var mı? Baktığımızda yok. Şimdi aynı silahlarla,
2: hiçbir kazanımı yok. Çok doğru söylüyorsunuz.
1: Aynı yöntemlerle tekrar diyelim ki çatışma tırmandığı takdirde ABD'nin elde edebileceği bir şey yok. Ama yani İran'ın elinde şu ana kadar kullanmadığı vahşi kartlar var. İran çatışmayı tırmandırabilir. Ellerinde hala şu ana kadar kullanmadıklarını iddia ettikleri yeni füzeler olduğunu söylüyorlar. Bunun propaganda tarafı da olabilir. Fakat mesela vekil kuvvetleri devreye sokacağız diyor. Hizbullah'ın çatışma yeteneğinden hiçbir şey kaybetmediğini işte yeniden tırmanan bu İsrail-Lübnan savaşında gördük.
0: Bunu İsrail medyası bile yazmaya başladı. Evet. Yani Hizbullah nasıl İsrail ordusunu dronlarıyla atlattı, bunlara dair detaylar da ortaya çıkıyor.
1: Evet, Husiler yine bu savaşa dahil olmak için değişik zamanlarda açıklama yapıyorlar. İran'ın elinde kullanabileceği bir başka vahşi kart da zaten Hürmüz'ü yani şu an itibariyle hala kontrol altında tutuyor. Fakat ABD'ye ve uluslararası topluma çok daha fazla zarar verdirme potansiyeli olan öteki vahşi kart Babül Mendap'ı da bloke edebilir. Husiler bunu Gazze Savaşı esnasında yapmışlardı hatırlayalım. Orayı açık tutmak için bir refah koalisyonu kurulmuştu. Ama o koalisyon bile etkisiz hale gelmişti. Kızıldeniz'i, Aden Körfezi'ni kontrol edememişlerdi. Bunun üzerine Trump hükümeti Husilerle İsrail'in bilgisi dışında ayrı bir anlaşma yaptı. Amerikan ticaret gemilerine saldırı yapılmaması konusunda. Bugün tabii bu anlaşmaların bir geçerliliği yok. Yani şimdi İran eğer çatışma tırmanırsa vekil kuvvetleri harekete geçirebilir. Babül Mendab'ı kapatabilir. O zaman tüm dünya ve ABD petrolün varilinin nereye kadar fırladığını görecektir, yakından görecektir. İran'ın kullanabileceği üçüncü enstrüman da bir körfezi. Trump, körfezi vurabilir. Bunu zaten deklar ediyoruz.
0: Trump'ın o açıklamalarına bir kulak verelim.
3: Şey, yeniden yapabilmeli. 25 yıl sürer ve bence bunu yapmamız totally gerekiyordu. Kusura bakmayın CNN, şu an her şeylerini yok ettik, ordularındaki liderliklerini yok ettik. Bildiğiniz gibi liderlerin hepsi gitti ve şimdi ilgilendiğimiz çok bir şey, ilgilendiğimiz çok şey kalmadı. Çünkü oldukça ilerleme kat ettik ve şimdiye kadar sahip olduğumuz en iyi ekonomiye sahibiz. Borsamıza bakarsanız görebilirsiniz zaten neredeyse 50 bin bir artış oldu. S&P'de artışı güzel bir artış oldu ve bunun olmasını kimse beklemiyordu. Daha ilk senede başardım. Scott'ı aradım, ofisime çağırdım ve bununla ilgili Orta Doğu'ya bir gezi yapalım dedim. Çünkü nükleer silahlar üzerinde çalıştığını öğrendik ve bunu yapmak hoşuma gitmiyor. Şu an durumumuz iyi ama yapmamız gereken şey bu dedim. Nükleer silahlara sahip olamazlardı çünkü. Ve bunu yaptığımızda da biraz bize karşı kuvvetle karşılaştık. Where no boats are blockaded, where no boats are, herhangi bir been able to get through our blockade. Look, our military is the greatest military in the world.
4: Ve oradan kimse bir tekne geçemez zaten. Geçen Çin'e gitmiştim ve Çin'de görüşmemizde de orada ordumuzu övdüler. Harika bir ordumuz var. And they're dealing directly with our people and şu anda da 3 farklı ülkeyle görüşmem sırasında şu anda güzel bir müzakerelerimize güzel bir sonuca ulaşabilir varabiliriz.
2: Do you believe that people who committed violence against Capitol Hill police officers on January 6th
4: Capitol Hill'deki polislere karşı

0: şiddet gösterenlerde sizce bu herhangi bir tazminat almalılar mı? Bu komitede bağlı ve komitedekiler oldukça saygı gören ve başarılı insanlar. Bu anlaşmayı ben açmadım. Bununla ilgili bir geldi. Aileleri yok olmuş insanlar söz konusu burada ve 4-5 kişilik bir komite tarafından karar veriliyor bu tazminatla ilgili de.
1: One at a time, please. In the blue, yeah.
2: Thank you, Mr.
1: In the blue, yes. Go ahead, please.
2: Thank you, Mr. President. On election
0: day, teşekkürler Bay Başkan. Bildiğiniz gibi onlara karşı konuştuğunuz cumhuriyetçiler ve
2: how concerned are you about election integrity as Americans are heading into the midterms?
1: I'm very concerned about it. I'm very concerned.
0: Şu an seçimlere doğru giderken bu dengesizlikle ilgili ne konuşuyorsunuz bu seçimlerdeki? Evet, bununla ilgili endişelerim var.
1: But you go into it, and I mean,
0: eyaletlere göre tabii değişim oluyor. Ama Florida'ya mesela gittim. Orada ki insanlar da beklediğim gibi değildi.
1: Do you really want to do that? Please, sir. I'll lose my job if I don't do it. I was very proud to hand her identification and everything else. I mean,
0: orada mesela konuştuğum birisi vardı ve kimliğimi istemişti. Yani bunu yapmak istiyorum demiştim ve işimiz böyle demişlerdi.
1: As you know, in Maryland, 500.
0: Konuya dönersek bu dengesizlikle ilgili tahte 50 bin tane denge bulunmakta.
1: New ballots, and as you know, they never got the original ballots back. So there are
0: new ballots yapıldı ve milyonca zar bulunmakta.
1: And I know Maryland pretty well. And I was
0: Maryland'ı iyi tanıyorum. Bununla ilgili çalışmakta.
1: And I don't believe that because I think I did really well there, and I don't believe it. But they issued, as you just got caught recently, 500,000 ballots, illegal ballots were sent out, and they were totally fraudulent.
0: 500 bin illegal ballots.
1: We'll pull them back. Well, they didn't pull them back.
0: And they have 500,000 new ballots. Gezmekte
1: so what happens
0: ve...
1: to the original? Are they going to come in? And are they going to come in and infect our system? So it's a very, very serious thing that's happened.
0: Şu anda sistemimizi tehlikede sokmakta olan bir şey kendisi. Şu an polislerin de buna dikkat etmesi gerekiyor. Ve çok teşekkür ederim. Babaya da teşekkür ediyorum. Mark'a ve burada olan herkese. Herkese çıkardım gerçekten. Seninle ilgili çok şey duydum. Ve şimdi sen de ülkemizi bu mevzulara karşı korumak için işler çıkarıyorsun. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler.
3: Evet, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına baktık, kulak verdik. Çin İran'a destek vermeyecek diyor. Bunun yanı sıra İran'ı yine yok ettik, liderlerini yok ettik açıklamalarını yaptı. 2-3 gün erteledik dedi savaşı. Aslında son dakikaları artık herhalde değiştireceğiz Bercan Tuta. Son dakika Trump'tan yeni bir erteleme daha diye. Çünkü bu kaçıncı bilmiyorum İrfan Sapma, sen sayabildin mi?
4: Sayamıyorum, ben çok yakın olduğum halde biraz.
3: Yani bölgemiz için, insanlık için iyi bir gelişme aslında. Ya, tabii savaşın ertelenmesi ama Donald Trump'ın burada kararlılığını mı konuşacağız? Savaş karşıtlığını mı konuşacağız? Yoksa bu savaş naralarıyla elde etmeye çalıştığı bir gücü mü konuşacağız? Hayır,
5: manipülasyon yapıyor borsada falan. Yani muhtemelen İrfan Bey onu anlatacaktır. Yani yönlendirmek suretiyle kendisi yahut da yakın çevresi manipülasyon yapıyor. Başka bir anlamı yok bunun. Yani iki aydır hep aynı şeyler baktığımızda.
3: Yani sürekli başladığımız yere dönüyoruz her geçen
5: krizi
3: yönetmeye
5: hiçbir şey yok.
6: Evet, krizi yönetmeye çalış. Çok zor bir durum tabii. Yani ama bana göre başarılı şimdiye kadar ama giderek sıkışıyor. O seçmenleri verdiniz ama İrfan da sık sık söylüyor. Yani asıl Trump'ı ilgilendiren işte Amerika'da böyle işte yani eğitimsiz beyazlar deniliyor. Onlar böyle yani kolej mezunu olmayan beyazlar. Trump'ın asıl şeyi, kitlesi onlar. Şimdi oradaki desteği de
3: beni ilgilendirmiyor.
6: Oradaki desteği de düşmeye başlamış. Yani oradaki mesela desteği %66 idi. 49'a düşmüş. Yani o büyük bir şey. Yani kolej bitiren ve Trump'a destek veren beyazlardaki oran da %31-34 oranlarında, civarlarında. Yani bunun en iki nedeni var. Bir ekonomi, ikincisi de işte İran'ın yol açtığı İran Hürmüz

0: Dizinin yol açtığı işte benzin fiyatlarındaki artışlar.
1: Borsa yatırımcılarına daha çok açıklamaları, yani daha çok onları ilgileniyor. Onlarla ilgili açıklamaları var. İrfan Sapmaz, yanılıyor muyum? İşte şimdi... Mercan Tutar'ın da ifade etti. Yani kendisine destek veren o eğitimsiz Amerikalı seçmenlerle ilgili diyor ki ilgilenmiyorum diyor. Ama her konuşmasında borsa yatırımcısından bahsediyor. Borsadaki kazançlardan bahsediyor.
2: Şimdi mesela bugün dikkatimi çeken bir haber vardı. Daha önce de konuşmuştuk. İşte Donald Trump Jr.'ın risk sermayesi şirketi bir anlaşma yapma çırpınışının ardından yönetim altındaki varlıklarının geçen yıl 200 milyon dolardan 3,5 milyar dolara fırladığını söyledi diyor. Bu anlamda çok tabii haberler, çok dedikodu dolaşıyor. Özellikle de sosyal medya hesaplarında. Ama Donald Trump ve etrafındaki işte ailesi özellikle bu yönde çok para kazandığı yönde çok çeşitli iddialar var. Ama dikkat ederseniz bugüne kadar ben bağlantılarımızdan hiçbirinde evet artık bu gece vurur, geliyor, vurdu, vuracak, hiç bu terimleri kullanmadım dikkat ettiyseniz.
1: Evet.
2: Çünkü Donald Trump oynamayı seviyor. Tüm dikkatlerin kendisi üzerinde toplanmasından çok hoşlanıyor. Dikkat ederseniz Çin'deyken dedim ki orada Truth Social'dan herhangi bir açıklama yapmadı. Bunun acısını fena çıkartacak demiştim Tahir. Hatırlarsan. Yani dün... Evet.
1: Ya diyor ki Çin diyor bizim ordumuzu övüyor ve bitiremedi diyor.
0: Evet. Yani baskıyı da iyi yönetiyor. Evet. Şöyle bir bak. Yani şu an üzerinde 5 baskı var. Kolay değil. Bir başka lider olsa mesela pes ederdi şimdiye kadar. Mesela onlar işte şeyler, Amerikalı bazı siyasetçiler zehirli hap diyorlar. Yani özellikle Netanyahu'nun işte İran'ın uranyumunun tamamen sıfırlanması. Yani hiç uranyum zenginleştirmeyecek. Yani sıfır uranyum baskısı. Yani bu makul bir şey değil. Yani şimdi Çin de buna karşı çıkıyor. Rusya da karşı çıkıyor. İran da senin gibi bir devlet.
1: Tabii.
0: Şimdi Amerika'nın 96 tane nükleer reaktörü var. İran'a verdiği mesela 4 maddelik, 5 maddelik şartta diyor ki bu şehir dışında işte İsfahan'dan, Natanz'dan, Fordo'dan ve Arak'tan vazgeçeceksin. Yani sivil amaçlı nükleer enerji üretimi bile yapmayacaksın diyor. Şimdi bu makul bir şey değil. Yani buna bütün, yani bırak İran'ın muhalefetini. İran'ın muhalefeti zaten kabul etmiyor.
1: Ama
0: yani
1: bunlar sanki aşılmış gibi. Bugün artık o evet. Çin'e
0: ama bunu mesela Trump söylemek zorunda. Yani kamuoyuna yaptığı açıklamada biraz kuyruğu dik tutmak, kamuoyuna işte İsrail lobisi var. Bu o baskıyı azaltmak için o şartlar biraz böyle çok şey, böyle üst perdeden falan şartlar ileri sürüyor.
1: İlk yani, açıklamayı verebilirim arkadaşlarım biraz önceki.
0: Köle fermanı, kölelik fermanı gibi yani o 5 madde İran için. Şimdi bu dışarıdan gelen bu baskı var. Seçmen baskısı var. İrfan her gün anlatıyor, söylüyor. Yani muhalefetten gelen baskı var. Bu da kolay bir şey değil. Körfez ülkelerinden gelen baskı var. Yani Körfez ülkelerinin gündemiyle, yani İran-Irak savaşına bakışıyla Trump'ın bakışı farklı.
1: Bugünkü erteleme yani onlar baskının da, bir ürünü
0: evet,
1: sanırım.
0: İran-İsrail daha çok böyle uranyum üzerinden bakmaya çalışıyorlar. Oradan bir zafer şeyi çıkarmaya çalışıyor. Körfez ülkeleri Hürmüz üzerinden bakıyor. O Hürmüz meselesi yani Amerika'nın da gündemi olmaya başladı yavaş yavaş. O petrol fiyatları mesela şimdi 112 dolar civarında herhalde. 130'a gelince mesela kıyamet kopar Amerika'da. Yani onu kontrol edemez şey Trump.
1: Ki bugün bir savaş çıksaydı bu daha da
0: evet, ama
1: büyürdü.
0: En önemlisi şu deniliyor. Yani askeri seçenek yok. İki anlamda askeri seçenek. Yani bir azalan stokları var. Hı hı. Bu azalan stokların yerine getirilmesi, takviye edilmesindeki maliyetler çok yüksek. Bir de uzun süre alıyor. Bu bir. Bir de yani sonuç verici bir askeri seçenek sunulamadığı söyleniyor Trump'a. Yani Pentagon'dan. Yani bana diyor bir şey getirin. Bir
1: ama
0: proje
1: böyle bir
0: plan
1: amaç
0: getirin.
1: Var mı? Belki bunu da
0: hiçbiri,
1: konuşmak
0: hiçbiri
1: lazım.
0: Hiçbiri aklına yatmıyor mesela. Yani ben bunu yaparsam diyor sonuca ulaşamam diyor. Sonuçta yani İrfan hep söylüyor ya, o istihbarata güvenmiyor, askerlerine güvenmiyor. Onların getirdiği şey de onu da tatmin de etmiyor aslında.
1: Acaba yani...
0: Yani o anlamda da savaşa pek uzak bakıyor.
1: Şunu da konuşabiliriz belki. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin başlatması muhtemel bu operasyonlarda gerçekten bir sonuç odaklılık var mı bugüne kadar?
3: Sonuç.
1: Evet. Hamaney tamam öldürüldü. Tamam birkaç şehir vuruldu ama şu anda... devam edilmesi halinde böyle İran'ı tamamen ortadan kaldıracak, haritadan silecek ya da rejimi tamamen devirecek bir operasyon mümkün görünmüyor gibi yorumları var kıymetli uzmanlarımızın.
3: 1 milyon 800 bin kilometre karelik bir alanı var İran'ın. Büyük bir coğrafyası var. 92 milyon nüfus var. Hem köklü bir devlet ve savaşa da hazırlıklı bir devlet. Yani 47 senedir ambargolar altında, yaptırımlar altında hayatta kalmış.
1: Büyük savaş tecrübesi de olan bir devlet. Tabii. Sadece şu son 30 yıl içerisinde
3: 8 sene Irak'la savaştılar.
1: 8 sene boyunca sürdü.
3: Tabii. Tabii. Ve en zayıf zamanlarında

0: yakalandılar o savaşa. Hı hı. Ona rağmen ayakta kaldılar. Geçtiğimiz sene yine 12 Haziran'da yaşanan 12 günlük savaş vardı. Oradan da tecrübeleri var. O nedenle İran'ı öyle havadan bombalamakla bir netice almaları mümkün değil. Kara operasyonuna girmeye çalışsalar onda da çok büyük zayiat verip başarısız olma ihtimalleri de yüksek. O nedenle askeri yetkililer herhalde uyarmışlardır. Yani karadan girersek çok zayiat veririz. Havadan da sadece bombalarsınız. Yere inmedikçe de ne rejimi değiştirebilirsiniz ne İran'ı teslim alabilirsiniz.
1: Nihai bir sonuca varılmaz yani askeri.
0: Varmaları mümkün değil.
1: Peki şu konuyu soracağım. Yani Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri bunların talebi üzerine İran'a planlanan askeri saldırıyı erteledim. İrfan Sapmaz, Bercan Tutar dedi ki Trump'ın üzerindeki baskılardan birisi de bu Körfez ülkeleri. Şimdi demek oluyor ki bu üç ülke, bu açıklamaya baktığımızda üç ülke ve İran, belki diğer Körfez ülkeleri de var. İran'la bir anlaşma yapıyorlar, bir anlaşma üzerinde çalışıyorlar.
2: Şimdi Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar, Donald Trump için ne ifade ediyor? Orta Doğu'ya düzenlediği gezide bu üç ülkeyi gezdi. Ne kadar anlaşma yaptı? 5.6 milyon
1: trilyon dolar değil mi?
2: Evet, 1.6 trilyon dolar da Muhammed Bin Salman Beyaz Saray'a geldiğinde burada söz verdi. Yaklaşık 7 trilyon dolar. Donald Trump'un şu ana kadar göreve geldi geleli yapabileceği en büyük anlaşmaydı bu. Çin'e yanında 17 iş adamını götürdü, CEO'yu götürdü. Şu anda ortada sadece en azından ana akım medyaya sızan 15-20 tane Boeing satması. Yani BlackRock'un Boeing satması yaklaşık 15-20 milyar dolar gibi. Şimdi siz Donald Trump olsanız bir tarafta şu ana kadar göreve geldi geleli yaklaşık 7 trilyon dolarlık bir anlaşma yaptığınız bu ülkeleri dinler misiniz, yoksa hayır ya ben Amerikan askerlerini hiçbir karşılığı olmayan ve hiçbir getirisi olmayan bir plan üzerine Amerikan askerlerini İran'a mı indirirsiniz? Şimdi Netanyahu bunu yapmaya çalışıyor. Sürekli olarak işte bir Çin bahanesiyle aradı. Çarşamba gecesi görüştüler işte Donald Trump'la. Ondan sonra tekrar dün gece de bir görüşme olmuş, telefon görüşmesi. Sürekli ikna etmeye çalışıyor. Ama Donald Trump artık bu topun altına girmek istemiyor. Başına ne geleceği Donald Trump çok iyi biliyor. Yani çok güzel söyledi İbrahim Hocam. Yani işte Pentagon, efendim istihbarat topluluğu sürekli simülasyonlar yapıyorlar. Yarın şimdi Salı günü Güvenlik Konseyi'ni tekrar topluyor. Tabii ki bu Güvenlik Konseyi toplanmadan önce Donald Trump'ın önüne bütün simülasyonları getiriyorlar. Durum odasında sürekli olarak simülasyonlarla işte şurayı vurursak bu olur. Arkadasını işgal edersek sonucu bu olur. Donald Trump bir şeyden korkuyor daha çok. Amerikan askeri kayıplarını, şu ana kadar 14 kayıp, 400 yaralı var. Elde avuçta hiçbir şey yok. Donald Trump artık şuna inanmıyor. Netanyahu geldi, durum odasında dedi ki Ali Hamenei başta olmak üzere biz bu liderleri öldürürsek İran halkı ayaklanır. İran halkı, biz de Kürtleri silahlandırırız. Donald Trump dikkat ederseniz 2-3 defa çok büyük bir sinirle biz bunlara silah gönderdik, bunların hiçbir şey çıkmadı, bunlara çok sinirliyim falan dedi. Dikkat ederseniz yani Donald Trump'ı ikna etmek için masasına konulan hiçbir plan şu ana kadar tutmadı. Donald Trump bunun farkında. Yine sen de altını çizdin, ben de sık sık söylüyorum. Donald Trump Mossad'a zaten hiç güvenmiyor. Netanyahu'ya hiç güvenmiyor. CIA'ya de güvenmiyor Donald Trump. İstihbarat topluluğu içerisinden sürekli olarak bunu manipüle etmek istedikleri
1: peki,
2: yönde.
1: Peki Hexet'e mi Rubio'ya mı daha çok güveniyor?
2: Rubio'ya daha çok güvendiğini düşünüyorum. Şeye güvenmiyor. Hezek'e de güvenmiyor.
1: Yani Hezek'e kalsa
2: sen başlattın.
3: O tam daha çok o neokon işleri yalnız.
1: Yani. Şu nükleer bombalar orada paslanmasın diyecek. Bari kullanalım bunlarla bir şeyler yapalım. O seviyede bir zihniyet. Hexet'in zihniyeti. Ama evet, Rubio daha diplomatik mesafe kat etme.
3: Yani orada şöyle bir şey de denilebilir. Yani Trump aslında şimdi mesela Pakistan, bence Türkiye'de vardır o şeyin içinde. Körfez ülkeleri, yani Körfez ülkeleri diyorsak. Mesela işte Pakistan'ın 8 bin asker JF-17 bu Çin'le beraber ürettikleri
2: evet,
3: uçaklarını Suudi Arabistan'a konuşlandırdı. HQ ne bileyim ne, o savunma sistemleri var Çinlilerin. Onları mesela gene Suudi Arabistan'a konuşan. Yani Suudi Arabistan yani askeri savunmada mesela Amerika'nın o Tahat patriotların yanında mesela Çin savunma sistemleri de kurmaya başladı. İşte 8 bin Pakistanlı asker şu anda Suudi Arabistan'a gitmiş durumda. Yani kendi güvenliğini kendi inisiyatifiyle almaya başlayan bir Körfez ülkesi de var. Körfez ülkeleri de var işte. Birleşik Arap Emirlikleri daha çok İsrail'le giderken. Ama Trump bana göre yani burada bir Vietnam şeyi de var. açmazı da oluşmuş durumda. Yani

0: Vietnam açmazını, Vietcong'un mesela barış masasına oturmaması, sürekli savaşa devam etme yanlısı ve Amerika'nın işte o Paris'teki barış anlaşması taleplerini reddetmesi üzerine işte hatırlıyoruz mesela işte Nixon, Kissinger dönemindeki başkan Richard Nixon.
1: Nixon
0: mesela şeye gitti. Çin açılımı yapmak zorunda kaldı 72'de. Çin'den yardım istedi yani Vietnam Savaşı'nda. Vietcong'u, Kuzey Vietnam'ı işte masaya oturtun diye. Rusya ile mesela mekik diplomasi başlattı Kissinger. Şimdi aynı sıkışmışlığı mesela İran'da tekrar yaşıyor Amerika ve bu yüzden tekrar Rusya ve Çin'e avuç açmış durumda, el açmış durumda ve onlarla beraber zaten bu, yani onların onayını alarak bana göre bu savaşa başladı. Şimdi bitirmede de onlardan da bir şekilde ya destek istiyor, yani o desteği alabilecek mi, alamayacak mı? Şimdi bu ya o saydığımız baskıların dışında bir de küresel rakibi veya yeni müttefikleri konumundaki bu iki ülke de var. Yani bunlar da Trump'ı kara kara düşündürüyor. Yani bölgesel aktörler var. Bir de bunun yanında mesela Rusya ve Çin'in bu olayda mesela nasıl bir rol oynayacakları. Yani
1: herkes Çin ziyaretinden
0: Trump'ın... Ama mesela Vietnam'da Trump'ın ne oldu? Vietnam'da ne oldu? Barış masasına oturmadığı için Çin ve Rusya'dan olur alarak Amerika bu Noel bombardımanı deniliyordu mesela. Yani 11 Aralık'tan ya da 18 Aralık'tan 29 Aralık'a kadar tam 11 gün boyunca Hanoi ve diğer Kuzey Vietnam bölgelerini yerle bir etti. Ağır bir bombardımana başladılar. Ve ondan sonra Vietcong barış masasına oturmak zorunda kaldı. Çin ve Rusya da bu bombardımanları destekledi. Kerhen mesela kınadılar. Şimdi İran'ın ayak diremesi, Trump'ın mesela böyle makul bir teklifi olursa ve İran kabul etmezse o zaman Rusya ve Çin'in Amerika'ya işte istediğini yapabilirsin şeklinde yeşil bir ışık yakma olasılığı da var. Yani ama ben onu görmüyorum. Yani şu anda mesela İran yönetimi işte Pezeşkian üzerinden diyaloğa açığız diyorlar. İşte uranyum meselesini sonraki aşamalara bırakalım. Ama Amerika'nın taleplerine bakıyorsunuz. Açıklanan işte 5 madde, yeni sunulan maddelere falan bakıyorsunuz. Ağır maddeler de var ama diyaloğa, diplomasiye açık maddeler de var. Yani bana göre sanki diplomasi yoluyla bu iş çözülecek gibi görünüyor. Yani Çin ve Rusya'nın
2: Donald
0: da...
2: Donald Trump savaşsız bu işi evet, çözmeye yani çalışıyor. Bercan'a
0: özellikle Rusya ve savaşsız. Çin'den büyük bir yardım istiyor ama burada Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye'de çok çok önemli bir rol
1: şimdi
0: oynayacak.
1: Şimdi Körfez ülkelerini hep konuşuyoruz. Körfez ülkelerinin anladığımız kadarıyla artık kendi göbeklerini, kendi kesme gibi bir durumu da ortaya
0: ama çıkıyor. Ama İranların da makul adımlar atması lazım. Yani burada mesela İran'daki şu andaki bazı kesim, yani o sertlik yanlısı kesin biraz dilini yumuşatması
1: lazım. Birleşik Arap Emirlikleri'ne mesela hep yükleniyoruz.
0: Pezeşkian konumuna gelmeleri lazım. Aksi halde o Vietnam'daki ağır bombardıman senaryosu devreye girecek yani.
1: Çünkü yani Donald Trump'ın ağzından çıkacak her söz ya da İran'ın atacağı her adım bu Körfez ülkelerinin gerçekten de can damarlarına dokunuyor. Sanki öyle. Şimdi doğrudan bakıyoruz Bahreyn, bakıyoruz Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, işte Suudi Arabistan gene onlar kadar olmasa da ama yine Hürmüz'e bağlı. Hürmüz nefes boruları gibi bir durum. Yani şimdi en ufak bir şeyde vurulan ülkeler bunlar ki bunların ekonomileri, petrol, turizm ve işte ticaret, yani bunlar üzerine oturmuş ülkeler ve her bir füze ya da her bir savaş tehdidi, hareketlilik ya da Donald Trump'ın her bir paylaşımı bu ülkelerde büyük risk yaratıyor ve bu ülkelerin de artık herhalde kendi göbeğini, kendi kesme vakti geldi gibi.
3: Zaten bunu yapmak zorundalar. Özellikle bu 28 Şubat'taki savaşta bugüne kadar kendi savunma sistemleri olmadığı için Amerika'ya güvenmişlerdi. Fakat Amerika onları korumadı. Ve bu ülkeler artık şunu gördüler.
1: Koruyamadı.
3: Koruyamadı. Kendisini koruyacaktı zaten. Kaldı ki İran'ın vurduğu yerler o ülkelerdeki sivil yerleşim yerleri değil ki, Amerikan üslerini vurdu. Amerika koruyabilse kendi üslerini korurdu. Koruyamadı. Yani Kuveyt'te de aynı durum oldu. Bahreyn'de 5. filonun merkezi var. Orası defalarca vuruldu. Suudi Arabistan'da en kıymetli uçakları var. Elektronik harp uçağı vardı. 700 milyon dolarlık uçak. Onu vurdular. Yani Amerika kendini koruyamadı ki bu ülkeleri koruyabilsin. İsrail'i zaten defalarca vurdu ve kevgire çevirdi onların demir kubbelerini. Şimdi böylesi bir durumda bu ülkeler ister istemez şöyle düşünüyorlar. Yani Amerika'yı da bu, özellikle Trump'la, Trump'ın bu akşamki açıklamasında saydığı 3 tane ülke var.

0: bu ülkelerin Amerika ile olan ticari ilişkilerdeki boyutunu İrfan Sapmaz çok güzel ifade etti. Yani bu devletler herhalde Trump'a şunu demişlerdir: bak sen saldırıyorsun oraya ama tokatı biz yiyoruz burada. Biz seninle anlaşma yaptık, o kadar para vereceğiz ama biz petrol gönderemezsek, satamazsak, doğal gaz satamazsak biz sana bu paraları nasıl ödeyeceğiz? O yüzden de Trump ister istemez para deyince zaten yelkenler iniyor hemen. O nedenle de muhtemelen böyle bir tehir etme, erteleme adımı attı. Fakat bu ülkelerin ürettiği sadece petrol değil, sadece doğalgaz değil. Şu an enerjide kullanılan başka bir alan daha var. Sanayide çok kullanılıyor. Helyum gazı. Bu da yaklaşık %80'ine yakınını Katar üretiyor. Doğalgazın bir yan ürünüdür o helyum gazı. Ve sanayide çok gerekli olan bir gaz. Maalesef şimdi kilitlendiği için bu taraf, onda da sıkıntılar başladı. Tarımda da aynı sıkıntılar.
1: Bu anlamda hep Amerika Birleşik Devletleri'nde konuşuyoruz ama İran ve İsrail'de ne kadar güvenilir bunu da konuşmak lazım. Şimdi her gerilimde İran'da öyle bir açıklama yapıyor ki tüm hani yelkenleri suya indiriyor adeta. Özellikle devrim muhafızlarından yapılan açıklamalar, oradan da bir makuliyet beklenmesi gerekiyor mu? Ama sanırım hepimizin ortak konuda buluşacağı bir konu yani, var. İsrail konusu. İsrail
0: ben
1: ne kadar?
0: İsrail için bir Türk atasözüyle ben sözümü tamamlayayım o zaman. Hani bizde derler ya, kılavuzu karga olanın burnu çöplükten çıkmaz diye. Burada kılavuz, Amerika'nın kılavuzu İsrail.
1: Yani kılavuzu İsrail olanın diye başlamak lazım
2: yani,
1: ki.
2: Devrim muhafızları da onu söylüyor. Yani İsrail'in ipiyle kuyuya inme diye Trump'a akıl veriyor.
0: Evet, evet.
1: Peki bu daha ne kadar devam edecek onu da bilmiyoruz. Bu arada geçtiğimiz hafta önemli bir bilgi ortaya çıkmıştı. Amerikan medyası da yazmıştı. İsrail'in bölgedeki gizli üssü Irak'ta. Şimdi bölgeye yakın bir yerde yeni bir üs daha olduğu.
2: İki tane daha çıkmış.
0: İki tane.
1: Evet, ifade ediliyor. İrfan Sapmaz, bu konuyla ilgili bir yani İsrail'le ilgili varsa son sözlerin, onları da senden duyup ardından haberimizde detaylandıralım.
3: Ben artık bu kılavuz karga olanın sözüne şöyle bir yorum yapayım. Artık Donald Trump Netanyahu'ya inanmıyor. İşte onun için Tucker Carlson dedi, biz yüzle diyor, onun videosunu da yayınladı sonra. Biz diyor Donald Trump'la yüzle görüştüğümüzde ona çok söyledim. Bunlar seni tamamıyla yok etmek istiyorlar. Seni tamamıyla ortadan kaldırmak istiyorlar. İşte isimleri saydım diyor. Evet ben biliyorum diyor. Yani ben şu an itibariyle Donald Trump'ı artık Netanyahu'nun İran'a saldırı konusunda ikna edebileceğine çok inanmıyorum işin açıkçası. Çünkü onun niyetini tam olarak ne olduğunu biliyor Netanyahu'nun. Bu işi Donald Trump son söz olarak kesinlikle işte bir şekilde savaşmadan çözmeye çalışıyor. Esas başarısı o olacak çözebilirse. Çünkü Donald Trump Netanyahu'nun ve içerideki uzantılarının kendisini nasıl bir felakete sürüklemek istediğinin çok farkında işin açıkçası.
1: Peki. İrfan Sapmaz, çok teşekkür ediyorum paylaştığım bilgilerden dolayı. Şimdi dedik ya, Amerikan medyası bu ara çok fazla bilgi sızdırmaya, çıkarmaya başladı ortaya. Ki New York Times'ın yeni haberlerinden birisi Irak'ta iki gizli üs kurdu şeklindeydi. Detaylandıracağız ama önce bir öne çıkan verileri haberimizde bir izleyelim. Ardından da analiz ekranımızda görüntüleyelim.
4: Saldırmak için tarafsız bir ülkenin toprağında bir değil, iki tane askeri üs inşa ettiler. Tesislerin varlığını korumak için masum sivilleri katlettiler. ABD basınından Wall Street Journal, geçtiğimiz günlerde Irak'ın Necef çölünde İsrail'e ait askeri bir üssün varlığını ortaya çıkarmıştı. Üssün, İran'a yönelik operasyonlar için kullanıldığı belirtilmişti. New York Times'a göre bu bölgede bulunan İsrail üslerinin sayısı bir değil, iki. Iraklı üst düzey yetkililere dayandırılan habere göre İsrail bu gizli karargahı bir yıldan uzun süredir kullanıyor. Üssün hazırlıklarına da 2024 yılının sonunda başlanmış olabileceği düşünülüyor. Öyle ki tesisteki faaliyetler İran'a saldırıların başlamasından kısa süre sonra ortaya çıktı. Ancak bu üslerin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarda da kullanıldığı belirtildi. Habere göre ilgili İsrail karakolları, hava desteği, yakıt ikmali ve tıbbi tahliye operasyonları için kullanıldı. Aynı zamanda hava saldırıları için uçuş mesafesini kısaltarak

0: savaş jetlerine zaman kazandırıyordu. Gazeteye konuşan Iraklı yetkililer ABD'nin bu karargahlardan haberi olduğunu söyledi. Ancak Washington ve Tel Aviv yönetimleri iddiaları doğrulamadı.
1: Dünya, ABD bölge ülkelerine hiçbir değer vermiyor. Tek amacı İsrail'i korumaktır. Bu nedenle bölge ülkelerinin topraklarının İran'a yönelik saldırılar için kullanılmasına izin vermemeleri gerekmektedir.
0: Irak ordusu da sessizliğini korudu. Ancak bazı üst düzey subaylar, üslerin keşfinden önce İsrail'in varlığından şüphelendiklerini söylemişti. Iraklı milletvekilleri olayın ardından yabancı güçlerin varlığının Bağdat egemenliğini tehdit ettiğini savundu. Irak makamlarının tesislerden haberi olup olmadığı konusunda da fikir ayrılıkları var. Mart ayının başında Iraklı bir çoban, Necef çölünde bir İsrail üssünü tespit etmiş ancak yetkililere haber verdikten sonra öldürülmüştü. Bölgeye keşif için giden Iraklı askerler de saldırıya uğramıştı.
2: Şimdi ilginç bir durum İrfan Hocam, Irak. Irak, İran yanlısı bir yönetimle hep konuldu. Amerikan işgalinden sonra özellikle Haçlı Şabi döneminde de, yani DAEŞ'le mücadele döneminde de Haçlı Şabi'nin etkisi, hala iç güvenlik neredeyse onların güdümünde gibi bir durum söz konusuydu. Böyle bir durumda iki gizli üs ve İsrail askeri üssü olduğu ifade ediliyor bu. Şimdi bir istikrarsa bu nasıl istikrar? Mesela normal şartlarda bir ülkede gizli bir üs kurduğu, o ülkeden izinsiz bir ülkenin gizli bir üs kurduğu tespit edilse bu uluslararası hukuk çerçevesinde nedir, işgal midir ya da bu bir nota gerektirmez mi?
3: Tabii bu üslerin, yani gizli üslerin orada tesis edilmesi Amerikan himayesinde, onun bilgisiyle oluyor. Yani Amerikalılar 2003'ten beri örtülü açık, işte bazen empoze ile bazen adil olmayan anlaşmalarla Irak coğrafyasında varlıklarını sürdürüyorlar. Onların bilgisi dahilinde bu üslerin kurulduğu anlaşılıyor ve buradan sahte bayrak operasyonunu yönlendirdikleri de gayet açık. Hatırlayalım, bu savaşın, 40 günlük savaşın böyle alevlendiği aşamalarda yeni aktörleri devreye sokmak için bir takım girişimler yapılmıştı. Bir taraftan Körfez ülkelerini bu saldırgan bloka dahil etmeye çalıştılar. Öte taraftan Nahçıvan'a saldırı yapıldı ve sonra Türkiye'yi hedef alan 2-3 tane hava unsuruyla saldırı yapıldı. Bunları NATO önleme, hava yüksek irtifa önleme sistemlerinin engellediği söylendi. Acaba İran hiç sahip çıkmadı? Acaba bu hava unsurları, yani füzeler,
2: evet, İran'dan mı gönderildi? Geldi bu üs ortaya çıktığında.
3: İran kabul etmiyor. Acaba işte bu Irak içerisindeki bu üslerden mi gönderildi? Çünkü onlar İran'ın kullandığı bir takım enstrümanların taklidini de yapabiliyorlar. Büyük ölçüde burada şuna bakmak lazım. Yani ABD'nin bilgisi, himayesi altında gerçekleştirilen bir operasyon. Bu gayet açık.
2: Ki 12 gün savaşında da kullanıldığı ifade ediliyor. Ama şöyle bir şey var. Irak'ta yönetim daha yeni değişti. Yeni bir hükümet kuruldu. Hani hep konuşurduk, İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırmak için attığı adımlar, bölge ülkelerini. Gerçekten de savaşın başladığı günden bu yana baktığımızda evet, şu ülkelerde bir şekilde en azından kendilerince bir istikrarları vardı, yönetim modellerince. Burayı bozdu. Birleşik Arap Emirlikleri şu an bölge ülkeleriyle de bir sıkıntı içerisinde. Katar'da saldırılar neticesinde bir karışıklık. Bahreyn'de hakeza, Kuveyt'te, Suudi Arabistan'da, Irak'ta. Şimdi bu adeta İsrail'in beslenme yöntemi gibi bir durum. Sürekli bu ülkeler şu an bu işlerle meşgul, yani istikrar peşinde değiller. Aksine savaş tehditleri ve krizlerle karşı karşıya kaldılar. Şimdi aynısını Irak'ta da yaptılar. Yeni hükümeti zora sokmaz mı bu durum?
3: Yani Irak'ta aslında Saddam rejimi devrildikten sonra Şiilerin dominant konumda olduğu yönetimler kuruldu. İşte değişik başbakanlar geldi gitti. Şu an itibariyle yani bu rejimin devrilmesi, Irak rejiminin devrilmesi İran lehine bir kamuoyu oluşturdu. Evet. Yani bugün de baktığımızda Şia dünyasında işte iki tane merkez var. Bir tanesi Kum, diğeri Necef. Aralarında ufak tefek ihtilaf olsa da temelde Irak halkı da bu saldırı karşısında ABD'ye

0: saldırı karşısında İran'ı destekliyor. Fakat toprakları üzerinde tam bir hakimiyet kurabilmiş değiller ve bundan mümkün olduğu kadar az etkilenmek için çaba gösteriyorlar. İsrail'in kadim hedefi bu coğrafyada kendisi için fiili tehdit, potansiyel tehdit oluşturan tüm ülkeleri istikrarsızlaştırmak. Zaten bunun genel adı Büyük Ortadoğu Projesi, BOP Projesi. Yani burada ya devletleri İsrail ile işbirliği halinde tutmak yahut da radikal olanları da başarısız devlet, istikrarsız devlet, parçalanmış devlet haline getirmek. Şimdi Arap Baharı döneminde hatırlayalım, işte Libya'da Kaddafi idaresi devrildi. İşte Suriye'de uzun bir savaşın arkasından İsrail'le kavgalı olan rejim devrildi. 2003'te Irak devrildi. Öteki ülkeler İran haricinde.
1: Şu hat boyunca.
0: Evet, İran ve Türkiye harici ülkeler aslında bir şekilde ya istikrarsızlaştırıldı ya da İbrahim anlaşmalarıyla sisteme entegre edilmeye çalışıldı. Şimdi iki tane tehdit var Siyonist bakış açısına göre. Birincisi İran, ikincisi Türkiye. İran'a hiçbir Amerikan başkanı bugüne kadar ikna olmamıştı İran'a yönelik bir Amerikan savaşı saldırısı başlatılması için. Obama ikna olmadı.
1: Bush bile yapmadı bunu.
0: George Bush, oğul Bush ikna olmadı. Joe Biden bile bu konuda mesafeli davrandı. Fakat Trump'a baskı yaptılar ve birden çok faktör burada rol oynadı. Bir taraftan da şantaj yaptılar. İşte Epstein evraklarının ucunu gösterdiler. Bazı videolar yayınladılar.
1: Şimdi hemen
0: bunları sulandırmak operasyon da mümkün. İşte bunlar yapay zeka ürünü falan denilse de arkası gelecek. Ondan dolayı bu şantaja Trump'ın boyun eğdiğini ve bugün itibariyle büyük bir çıkmaz içerisine girdiğini görüyoruz. Yani bizim fıkralarımızda vardır. Hırsızı yakaladım. Tamam bırak gitsin. O beni bırakmıyor. Yani vaziyet şu an itibariyle İran'a yönelik savaşın seyri tam buna benziyor.
1: İsrail'in tam da istediği gibi ilerliyor diyebilir miyiz peki tüm bu bölgede yaşananları da?
0: Ama tersini de düşünmek lazım. Yani İsrail aslında kendi varlığını da tehlikeye attı. Mesela Golda Meir ilk başbakanlarından, İsrail'in kuruluş döneminden itibaren görev yapan başbakanlarından Golda Meir diyor ki biz Arap Denizi'nin ortasında etrafı Müslümanlarla çevrili bir coğrafyada İsrail diye bir devlet kurduk. Büyük bir macera. İngiltere'ye güvendik, ABD'ye güvendik. Acaba 25. yılını görecek mi bu devlet? 50. yılını da gördü. 98'de kutladılar. 14 Mayıs 48'in 50. yılını. 2 sene önce 75. yılını kutladılar. Ama şimdi şöyle bir kaygı İsrail'de ve Batı'da güçleniyor. Yani yeni bir Yahudiler için toprak arıyorlar. Arjantin güçlü biçimde gündeme geldi. 1897'deki Basel Kongresi'nde de konuşulmuştu. Çünkü bu savaşta gerek Gazze Savaşı'nda gerek bu İran Savaşı'nda şu ortaya çıktı. İsrail ordusunun yenilmezliği miti bitti. İsrail'in güvenli bir ülke olduğu miti bitti. ABD'nin, İngiltere'nin sonuna kadar İsrail'i destekleyeceği miti de şu an itibariyle bitmek üzere.
1: Böyle yani, bir gerçekle karşı karşıyayken Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın cesaretini neye bağlamalıyız İsrail'le olan yakınlığını?
0: Ya irrasyonel oradaki yöneticilerin davranışları, yani bazen emrivakileri kabul ediyorlar. Bazen Türkiye tehdidini bertaraf etmek için böyle derme çatma bir takım işbirlikleri içerisine giriyorlar. Yani Güney Kıbrıs, Yunanistan, yani İsrail bunların üçü veyahut da bu kategori daha fazla ülke bir araya gelse bile Türkiye'nin ulusal gücü ve kapasitesi karşısında bunların hiçbir emniyeti yok. Yani onların sadece bir böyle refleksle hareket ettiğini düşünmek lazım. Şimdi İsrail açısından baktığımızda negatife gidişin tetiklendiği bir zaman diliminde bulunuyoruz. Aksa tüfanını çeşitli boyutlarıyla konuşabiliriz. Mesela bunu kim başlattı? İzzettin Kassem Tugayları başlattı değil mi? Yani Hamas'ın içerisindeki
1: askeri kanadı,
0: lider kadronun da önemlice bir kısmının bu işten haberi yoktu. Ama işte 7 Ekim 2023'te sürpriz bir saldırıyla operasyon başladı. Peki acaba yani uçan kuştan haberi olabilir?

0: CIA ile birlikte çalışan İsrail'in istihbarat teşkilatı Mossad bu işin içinde miydi veya biliyor muydu, değil mi, böyle bir operasyon yapılacağını? Çünkü
1: Yani
0: örgütlerin içerisinde de istihbarat teşkilatlarının adamları oluyor mesela.
1: Hizbullah'ın kullanacağı çağrı cihazlarını 3 yıl önceden tespit edip onlara düzenekler yerleştiren Mossad'ın nasıl oldu da haberi olmadı? O konular hala dediğiniz gibi
0: Mesela
1: şüpheli konular.
0: EOKA 15 15 galiba Temmuz'da, 15 Temmuz'da, evet, 15 Temmuz 74'te darbe yapacağı zaman, işte başkanın sarayını Lefkoşa'da basacağı zaman oradan Makaryos kaçtı. Nasıl kaçtı? Yani çünkü mutlak bir ölümden kaçtı. EOKA'nın içinde adamları vardı. Yani saraya yönelik EOKA militanlarının darbe yapacağını haber aldı. Sonradan işte 20 Temmuz'da Türkiye müdahale etti, ikinci müdahale oldu falan. Şimdi burada da aslında Mossad'ın yani bağlantıları olduğunu düşünmemiz lazım.
1: Peki ne kadar mümkün görünüyor hocam? Yani şuraya baktığımızda siz de ifade ettiniz, etrafı tamamen Müslüman ülkelerle çevrili bir İsrail şu haritada şöyle bir yer, 20 bin kilometrelik.
0: 22 bin kilometre
1: Evet.
0: göre. Yani
1: İşgal
0: bizim Trakya
1: topraklarla
0: kadar, bizim
1: birlikte.
0: Trakya kadar aşağı
1: Evet.
0: yukarı
1: Şimdi
0: coğrafi genişliği.
1: baktığımızda etrafı tamamen Müslüman ülkelerle çevrili ve özellikle 7 Ekim'den sonra da tamamen sadece bölge ülkeleri değil, aynı zamanda Avrupa'da başta olmak
0: Evet.
1: üzere bir İsrail karşıtlığı söz konusu. Siz dediniz ya, yeni bir toprak arayışındalar. İsraillilerin devlet kurabileceği ya da bizim devletimiz diyebileceği yeni bir yer arayışındalar. Şimdi 175. yılı kutladılar, 50. yılı kutladılar. Şimdi önlerindeki hedef 100. yılları. Belki de onlara göre hedef o işgal edilen topraklarla birlikte daha büyük bir nokta hedefleri. Mümkün mü? Yani İsrail'in bu şekilde tarihte benzeri var mı? İstenmeyen bir ülkenin, küçücük bir ülkenin etrafındaki kendisini istemeyen ülkelere karşı direnebildiği.
0: Yani 100. yılı göremeyebilirler. Yani İsrail
1: İsrail 100.
0: devleti
1: yılını
0: 100. yıla
1: göremeyebilir.
0: kalmadan ortadan kalkabilir. Şimdi coğrafi genişleme, yani Arz-ı Mevut, Büyük İsrail projesi bir ütopya. Yani teolojik temelleri olan, tarihte orada ta milattan önce, milattan sonra varlıklarından delil getirerek hak iddia etme. Bu bir ütopya. Bunun hayatın gerçekleriyle bağdaşır bir tarafı yok. Dünyada ne kadar Yahudi var diye baktığımızda 14 milyon Yahudi var. Yarısı İsrail'de. İsrail nüfusu 9,5 milyon. Ama 2 milyon Arap var içinde, 7,5 milyonu burada. Diğer işte 7 milyona yakını da dünyanın değişik yerlerinde, en çok Amerika'da bulunuyorlar. Şimdi
1: İran'da da varlar bu arada.
0: yani İran'da 30 bin civarı bir Yahudi nüfus var. İran'da azınlıklar var tabii. Yani Ermeniler de var. Oranın lokal dini azınlığı da var. Şimdi mesela Arz-ı Mevut projesine baktığımızda Nil'den Fırat'a kadar, ta bizim Elazığ'dan ta Kahire'ye kadar olan topraklarda, işte Irak'ın, Suriye'nin, Lübnan'ın tamamında bir kontrol kurma projesi. Bunun rasyonel bir tarafı yok. İkinci olarak yani Yahudilerin nüfusu o kadar, bu kadar coğrafyayı dolduracak boyutta değil ki. Ama
1: Anladım.
0: buralarda hegemonya kurmak, yani buradaki yönetimler üzerinde bir bağımlılık ilişkisi kurmayı hedefledikleri de gayet açık. Bu bir ütopya ve zaten bunun Amerika'ya ve Batı Avrupa'ya pek bir yararı da yok. Uluslararası ilişkiler hocası Marshmallow bu konuda bir makale yazdı. Daha sonra onu kitap haline getirdi. Amerikan dış politikasının şekillenmesinde, yönetilmesinde Yahudi lobisinin rolü. Söylediği şey şu: Amerika Orta Doğu'da kendiliğiyle kendi ayaklarına kurşun sıkıyor. Arapların ortasında pervasız bir şekilde Siyonist saldırganlığı destekliyor. Bırakın Arapları, Arap olmayan Müslümanlar da, işte Türkiye, İran, Pakistan, Endonezya da buna tepki duyuyor. Amerika yani Orta Doğu'yu kaybetmek istiyorsa bunu sonuna kadar sürdürmeli. Ama bu yanlış politika falan. Şimdi bu kitap olarak yayınlandı, Türkçe'ye de çevrildi. İçeride de tartışılıyor. Fakat Yahudi lobisi Amerika üzerinde de bir hegemonya kurmuş durumda. Kongrede, Amerika'nın işte sanayisinde, şirketlerinde, yani baktığımızda bankaların, sigorta şirketlerinin, petrol şirketlerinin önemlice bir kısmı bu Yahudilerin kontrolünde ve sadece İsrail'den ibaret değil Yahudi sorunu. Avrupa yeni yeni bunun işte tehlikenin yarattığı açmazdan kurtulmaya çalışılıyor. Şöyle bir durum vardı. Bu devlet kuruluncaya kadar buraya göçü ve Siyonizmi kim destekledi? İngiltere. Eski tabii. Buradaki yani burayı işte kontrol altında tutan müstemleke gücü kurulduktan sonra İngiltere desteklemeye devam etti. Fakat esas himaye yapan devlet ABD oldu. Şimdi baktığımızda ABD'ye de büyük zarar veriyor. Buradaki İsrail'i koruma, kollama çabası. Hiçbir rasyonel tarafı yok. Yani diyelim ki bir ülkenin çıkarları nedir? Dış politika stratejisi neye dayanır? Bir hedefi vardır, ulusal çıkarları vardır. Yani İsrail'i pervasız, fütursuz bir şekilde desteklediği müddetçe Orta Doğu Amerika'nın etkisinden, kontrolünden uzaklaşıyor. Başka aktörler devreye giriyor.
1: Amerika'nın varlığı bile sorgulanır hale geldi. Şimdi diplomatik açıdan böyle. Sayın Keleş, peki askeri açıdan da böyle mi? Şimdi İsrail bugüne kadar bölge ülkelerinin işte istikrarsızlığından, askeri olarak zayıflığından vesaire beslenerek şimdi bu ülkeler üzerinde bir korku hegemonyası inşa etti ve bu sayede bugüne kadar geldi 1948'den bu yana ve işgaline ses çıkaramayan, hep bunu konuştuk tartıştık, bir bölgeden bahsediyoruz, Körfez'den bahsediyoruz. Ama bugün geldiğimiz noktada Körfez eski Körfez değil. Ama bundan birkaç yıl sonra, önümüzdeki yıllarda, şimdi işte İsrail'in demir kubbeyle donattığı Birleşik Arap Emirlikleri'nden vesaire bahsediyoruz ama yarın bu dengeler askeri olarak da İsrail'e döner mi? Ters döner mi?
2: Dönebilir. Dönebilir. Hatta oraya gelmek istiyorum.
1: Buyurunuz, buyurunuz lütfen. Hocam dinlendirebilirim sizi.
0: Aha, evet, yer değişelim.
1: Çünkü bizler evet hep İsrail'i konuşuyoruz. İsrail işte en son Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir çalışmaya imza attı askeri olarak da. Ürdün yanı başında hep Ürdün'ün sessizliğinden, özellikle son yıllardaki tamamen sessizliğinden bahsediyoruz. Sadece açıklamalardan. Mısır yine hakeza. Suudi Arabistan, Suriye, Irak ve diğer Körfez ülkeleri. Bu saatten sonra Amerika'nın varlığının dahi tartışıldığı bu ülkelerde yarın öbür gün silahlar dahi, İsrail'in sattığı silahlar dahi İsrail'e geri döner mi?
2: Ben o zaman şöyle yapalım.
1: Ne vereyim hocam, buyurun. İkon mu istiyorsunuz?
2: İkon istiyorum. İngiliz bayrağı.
1: Bayraklardı. Hemen bakayım. Evet, burada var. Buyurun.
2: O İngiliz bayrağı değil ama buraya koyalım. Ürdün, İsrail, Lübnan'ı çıkarıyoruz. Suriye, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt. Kim kurdu bu devletleri? İngiltere.
1: İngilizler, evet.
2: İngiltere kurdu bu devletleri. Yani şu anda bu devletlerin özelliği ne? Kendi doğal süreçlerinde kurulmuş devletler değil bunlar. Mısır'ın bile kurulmasında İngiltere'nin parmağı vardır.
1: Mısır Sony kadim, devletler.
2: Kadim bir devlettir. Mısır'ı biraz ötekilerden ayırırım. Ama Ürdün Suni bir devlettir. Irak, Suriye,
1: Lübnan.
2: Lübnan'ı Fransızlar kurdu. İsrail'i İngiltere. Burada da Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, bunlar hep İngiltere'nin kurduğu devletlerdir veya devletçiklerdir. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere'nin dünya hegemonyasındaki gücü Amerika'ya devredildikten sonra buraları bu sefer Amerika kontrolü altına aldı. İsrail'de dahil, yani Amerika'nın güdümünde oldular. Ve bu devletler hiçbir zaman bizim anladığımız manada bir İran olmaz, bir Türkiye gibi olamazlar, bir Pakistan gibi olamazlar. Pakistan bile sonradan kurulan bir devlettir. Hatta burada

0: Orada da İngilizlerin parmağı.
1: İngilizler, Hindistan, İngilizler. Böyle düşündüğümüz zaman sizin sorunuza geleceğiz öyleyse. Peki İsrail'in bu bölge ülkeleriyle alakalı nasıl bir hayali var? Muhayyilesi nedir? İsrail şöyle düşünüyor. Ben diyor bu bölgede varım. Geçmişte bir tarihim var benim. Ve ben bu bölgede olmak istiyorum. Bu benim dini bir gerekçemdir diyor. Vaat edilmiş topraklardır diyor. Fakat İsrail herhalde şunun da farkına varamadı. İsrail neden istenmiyor bu bölgede? Yani Golda Meir'in dediği bir şey var. Buraya adeta ameliyatla dışarıdan organ nakli yapıldı. İsrail kuruldu fakat bünye bunu reddediyor, kabul etmiyor.
0: Bu arada izleyicilerimiz için bir hatırlatma yapalım. İsrail İngiliz mandasındaki Filistin'de bir terör örgütü olarak önce varlığını gösterdi.
1: Tabii.
0: Ki İsrail kurulduktan sonra o siyasi partilerin hepsi bir terör örgütüydü.
1: Şimdi orada dört tane...
0: Bugün Netanyahu'nun bile üyesi olduğu partinin öncülü bir terör örgütü.
1: Tabii tabii. Eski başbakanlardan Ariel Sharon mesela, Haganah diye biliyorum ben. Bunları da dört tane de üç tanesinin adını hatırladım. Haganah çetesi var, terör örgütü. Stern var ve Irgun var.
0: İşte Irgun bugün Netanyahu'nun öncülü olan bir. Hatta ilk oralara kayıtları.
1: Tabii ilk orada. Ve hatta 1948'e gelene kadar, İsrail'in devlet olarak ilan edilmesine gelene kadar İngilizler bile bunlardan yaka silktiler.
0: Evet, İngilizlere yönelik de
1: tabii,
0: terör saldırıları.
1: Terör gibi saldırıları oldu. Şimdi sorunuza geldiğimiz zaman bu devletler bu vakte kadar geldiler. Ama bir gerçek var ki artık bundan sonra ne Amerika'ya güvenebiliyorlar, ne de İsrail'le yol alabilirler.
0: Hatta sonra bu bayrakların yanına Amerika geldi ve Amerikan hegemonyasına biz bu bölgede şahit olduk. Ama şimdi bu ülkelerin hepsinin, yani bundan 10 yıl önceki ülkeler olmadığını biliyoruz. 70'teki ülkeler olmadığını biliyoruz. Her biri İsrail'in bir savunma sistemine bile erişebilen paralarıyla erişebilen ülkeler olduğunu gördük.
1: Öyle ama şöyle bir durum var. Şimdi İsrail burada kurulduğunda o Meir doktrini diye bir doktrinleri var bunların. Golda Meir'in bir anlayışı diyor ki İsrail her halükarda bölgenin en güçlü devleti olmak durumunda. Hiçbir bölge devleti İsrail seviyesinde bir güce sahip olmaması lazım. Bakın Trump'ın şimdi sürekli nükleerden bahsetmesi aslında Amerika'yı ilgilendiren bir şey değil o. Nükleer konusu İsrail'i ilgilendiriyor. İsrail'in elinde nükleer güç var. 300'e yakın nükleer başlığı var. Bu bölgede kendisi gibi nükleer başlığa sahip başka bir devlet olsun istemiyor İsrail. İran'ın çalışmalarını o yüzden Amerika'yı maşa olarak kullanıp İran'ın üzerine gidiyorlar. Ama şurası bir gerçek. İsrail elinde nükleer güç, kuvvetli bir hava gücü varsa şayet bu bölgede hegemonya kuruyor. Bakın biz F-35'leri niye alamadık? Zannediliyor ki biz Rusya'dan S-400'leri aldık, Amerika'da bize ambargo uyguladı. Bu görünen kısmı. Esas görünmeyen kısmı şu. Bölgede F-35'i olan tek devlet İsrail'dir. Ve kayırılan ülkedir İsrail. İsrail'e verilen F-35'ler başka yere verilmiyor. Yani F-35'i...
0: Onlara verilen F-35'lerde bile serileri...
1: özeldir farklı. Onlar.
0: Evet. Onlara hatta F-35...
1: Adir.
0: I diye böyle... Ha. Ayrı bir seri üretimi var.
1: Evet, F-35 Adir diye geçiyor. İsrail'in bunun yazılımına müdahale etme yetkisi verildi. Ama mesela Güney Kore'de de var F-35. Ama Güney Koreli bir pilot diyor ki biz diyor bu uçağı diyor motorunu çalıştırmak için kod almak zorundayız Amerika'dan. Kod alamazsanız uçak hareket edemiyor. Motor çalışmıyor çünkü. Şimdi bu F-35'i bize niye esirgediler? Çünkü İsrail'le denk

0: Sen karışma, bilirsin yani müdahale etme. Biz oturup kendi aramızda anlaşacağız. Bir önceki hamlede biz neleri gördük? Savaş devam ettiğinde bu kez Pakistan, Suudi Arabistan,
1: Türkiye,
0: Mısır ve Türkiye'yi bir arada gördük. Diplomatik açıdan bunun bir önemli bir adım olduğu değerlendirildi uzmanlar tarafından, sizler tarafından da diplomasi anlamında.
1: Evet, evet, önemli
0: şimdi,
1: bir adım.
0: Bugün de bu alanda, çünkü askeri güçten önce diplomatik bir birliktelik her zaman daha çok.
1: Yani Avrupa Birliği gibi düşünmek.
0: Evet, getirisi olacaktır. Kesinlikle. Ki bu ülkelerin bir araya gelmesi bile
1: bir güç çıkarır ortaya.
0: Yani şu an Hürmüz krizinin çözümü için Amerika değil, şu dört ülkenin başta olmak üzere bir anlaşmaya varması, işte benim soruma aslında sebep olan gerekçe o. Yarın da bu ülkeler bu krizlerin tamamen sebebinin İsrail olduğunu zaten biliyorlar ama bugüne kadar güçleri yoktu. Tek tek belki güçleri yetmeyebilir ama artık bir arada bir görüntü verdikten sonra İsrail için geri sayım o zaman başlar.
1: Tabii, bakın şimdi Pakistan'ın elinde ne var? Şurada nükleer gücü var. Hı hı. Pakistan'ın elinde. Suudi Arabistan'ın elinde para işareti veya petrol işaretini arıyorum.
0: Şöyle verelim.
1: Tamam. Suudi Arabistan'da petrol var. Türkiye'de müthiş bir silah gücü var. Askeri güç, şunu koyalım. Burada Türkiye diyelim yukarıya doğru.
0: Şöyle daha geniş bir harita açayım ben size, Türkiye'nin de göründüğü. Sanırım evet.
1: Evet. Burada da Türkiye.
0: Türkiye'yi askeri güç ve füze radar gücü olarak bunlardan oraya işaretleyebiliriz. Evet. Bir de şunu işaretlediğimizde. Evet.
1: Evet.
0: Şimdi ne dedik?
1: Pakistan'da nükleer güç.
0: Pakistan'da nükleer, İran'da nükleer.
1: Suudi Arabistan'da ekonomik petrol kaynak, var. Petrol ekonomik kaynak var. Hı-hı. Burada. Mısır'da
0: orada Mısır'da askeri güç var.
1: Hem askeri güç hem de kalabalık bir nüfus ve, hı-hı, çok kritik bir Süveyş kanalı
0: Süveyş
1: var.
0: Kanalı var.
1: Bu güçler bir araya geldiği zaman bir şemsiye yapı oluşur. Arkasından şu küçük devletler de bu sürece dahil oldukları takdirde bu bölgeye kimsenin gücü yetmez. İsrail'in de artık gücü yetmez. Buna sonra Suriye, Ürdün, Irak, bunlar da dahil olduğu zaman aşağıda Umman, Yemen, hı hı, birlikte bir araya gelindiği zaman ne olacak? Sizin biraz önce söylediğiniz bir şey vardı. Bunun çalışması da yapılıyor sanki. O da şu. Şu ülkeler böyle İran'la bir ortak bir çalışma yapmaya çalışıyorlar. Ortak bir çalışma. Yani burada artık Hürmüz'ün kontrolüyle ilgili bir komite benzeri bir yapılanmaya gidip İran da bunu açıklamasını yapıyor. Hı hı. Hürmüz'den geçiş rejimi adı altında bir çalışma. Eğer bunu sağlayabilirlerse buraya ne Amerika'nın gelmesine gerek var ne de İsrail'in buraya uzanmasına müsaade edilir.
0: Bercan'ta bu ülkeler kendi aralarında anlaştıktan sonra bu Amerikan hegemonyasının da bölgedeki kırılmasının ilk adımı diye yorumlayabilir miyiz sizce?
2: İşte ben bir şey söyleyeceğim. Hoca hemen İslam NATO'sunu kurdu ama yani işler tabii kağıt üzerinde olduğu kadar kolay olmayacak.
1: Şimdi
2: tabii
1: hocam,
2: ki.
1: Hocam şey var. D8 diye bir şey var. Bakın. D8. Ya, 1996'da tamam, Necmettin
2: tamam,
1: Erbakan'ın başbakanı.
2: D8 var, ECO var, İslam İşbirliği Teşkilatı var, Arap Birliği var.
1: Bakın D8'e
2: üye var,
1: ülkeler
2: ama
1: kim
2: de,
1: ya?
2: D8'e üye yok ülkeler. Bunlar.
1: Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, İran, burada Pakistan, doğuda Malezya ve Endonezya. Bu D8 ülkeleri bir araya geldikleri zaman, ki hazır kurulu bir teşkilatı var bunun, sekreteryası da var.
0: Ama bu bizde ekonomik bu bir örgüt değil mi? Sadece ekonomik bir örgüt.
1: Ekonomik örgüt, tamam, Avrupa Birliği gibi bir ekonomik örgüt, ancak bu başka alanlara geçebilir. Yani bir savunma örgütü haline de dönüşebilir. Bunun NATO'su da, NATO benzeri bir yapılanması da kurulabilir.

0: Kaldı ki bu çekirdek D8 genişleyerek şu ülkeler de dahil olduğu zaman 50'ye yakın İslam ülkesi var. Bunlar da dahil olduğu zaman ve bir denemesi yapılan 2012'deydi yanılmıyorsam bir İslam ordusu vardı. 150 bin kişilik bir ordu ve Suudi Arabistan'da resmi geçit yaptılar bunlar. O orduya bizden de asker katıldı. Diğer Afrika ülkelerinden, diğer ülkelerden de katılım oldu ve 150 bin kişilik İslam ordusu kurulmuştu o zaman. O yeniden canlandırılabilir mi? Canlandırılabilir.
1: İşte İran'ın bu noktada bundan sonra belirleyeceği politika...
2: Ama o, hocanın dediği, evet yani bir ortak refleks sergilerlerse ama bu dediğimiz bütün devletler, tabii yani jeopolitik anlamda devlet, Hegel'in tanımıyla devletten ahlaki kriterleri yoktur der Hegel. Yani dış politikaya gelince, yani biz mesela bir ideolojik, ahlaki, insani ve ekonomik işte başka güdülerle mesela çok projeler geliştiriliyor ama yani iş reel politikaya gelince dünyada mesela bazı hiyerarşi düzen demek, küresel düzen demek hiyerarşi demektir. O hiyerarşinin en tepesinde bazı ülkeler vardır, diğerleri ona göre konumlanırlar. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra o hocam da güzel anlattı mesela bütün Orta Doğu'yu dizayn eden güçler kimlerdi? Fransa ile İngiltere'ydi. Birinci Dünya Savaşı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan güçler kimlerdi? Fransa ve İngiltere'nin yerine bu sefer Amerika ve Rusya aldı. Onlar dizayn ettiler. Sonra Rusya Amerika mesela Truman doktriniyle, Truman'ın 1947'deki o doktrinin açıklamasından sonra mesela soğuk savaş başladı. 91'e kadar bir iki yerde sıcak cephede karşı karşıya geldiler. Kore Savaşı'da ve Vietnam'da. Vietnam'da ve Kore'de Çin ve Rusya beraber Amerika'ya karşı konumlandı. Ve o ikisinde de Amerika baktı ki yani rakibi gördü, iki büyük gücün kendisine karşı konumlanması nedeniyle sonuca ulaşamadılar. O işte Vietnam'da kaybetti, Kore'de de ikiye bölündü Kore. Hı hı. Şimdi Sovyetler dağıldıktan sonra reel olarak, jeopolitik olarak baktığımızda dünyanın tek efendisi vardı. Yani Amerika. Yani 91'den sonra Rusya gitmiş, Çin'i zaten yedeğine almış.
1: Bir dünya.
2: Çin'i yedeğine 70'lerde almış, Rusya'ya karşı yanına çekmiş Çin'i. Şimdi tek güç olduktan sonra şöyle bir politika izledi Amerika. Renkli devrimlerle Rusya'yı kuşatma, 2000'den başladı o renkli devrimler. Terörle savaş politikasıyla da İslam dünyasını yeniden dizayn etme. Tabii bu iki politika güderken yani o İslam dünyasından ben kastım Türkiye. Türkiye'yi yeniden dizayn etme, Türkiye ekseninde İslam dünyasını ve Rusya'yı kuşatma. Bu iki projeyi güderken de Çin'i yanına aldı. 2001'de Çin'i tercih edilen ülke diye Amerika yedeğine aldı Çin'i. Yani Çin'in bu konuma gelmesini Amerika'nın Çin'e sağladığı teknoloji, sermaye, siyasi destek. Yani o tabii 2000'den sonra tek güç konumunu devam ettirmesi. Şimdi geldiğimiz aşamada Amerika bu iki politikasında yani Rusya'yı çevreleme ve İslam dünyasını terörle yeniden dizayn etme projelerinde istediğini tam elde edemedi. Yani Türkiye stratejik anlamda ekarte edemedi, bypass edemedi. Yani Suriye'de özellikle biz bunu çok gördük. 15 Temmuz darbesinde de mesela. Rusya'da da istediği randıman alamadı. Rusya Ukrayna ile mesela atağa geçti. Türkiye'de 15 Temmuz'dan sonra mesela işte Libya'da, Suriye'de, Kafkasya'da yeniden konumlandı. Yani kendini yeniden ve çevresini yeniden dizayn, yani batıya karşı ve küresel güç ve hegemon konumundaki güce karşı mesela şeyini, özerkliğini falan elde etti. Rusya hala mesela ona uğraşıyor. Ta elde edemedi hala. Şimdi Amerika geldiğimiz aşamada gerileyince bu sefer Rusya'yı ve Türkiye'yi yanına çekip işte Çin'den bu sefer hesap sormaya çalışıyor. Yani görünen manzara o ama hala egemen güç kendisi. Yani mesela Amerika...
1: Ama işte Marco bu egemenlik bölgeye nasıl yansıyor? Ya bu
2: bölge her türlü yansır. Yani Rusya'yı ve Çin'i yanına çektiği zaman Amerika şimdi geri adım atmadığı için Çin ve Rusya Amerika ile uzlaşamıyor. Amerika biraz geri adım attığında, uzlaşma sinyali verdiğinde mesela şöyle bir şey yaptı Trump. Gelince işte Putin'in mesela meşruiyetini tanıdı. Alaska'da zirvede ağırladı. Bütün dünya tarafından, Avrupa tarafından dışlanan Putin'i meşru bir lider olarak kabul etti. Yani o yumuşak güç dilini değiştirdi. Trump'ı yanına çekti. Şimdi 2017'de Çin'e karşı savaş açmıştı. Şimdi o savaşlardan da yani o ticaret savaşlarından geri adım atıp ateşkese geçme dönemine ne doğru ilerliyor. İşte Çin'e yaptığı son ziyaret bunun göstergesi 13-15 Mayıs'taki. Yani Çin'le de diyelim yumuşak güç anlamında Çin'e de bir meşruiyet alanı açıyor. Yani Çin'i ve Rusya'yı yanına çekiyor. Çünkü sıkıştığı için yani bizim çok kutuplu dünya dediğimiz aslında Amerika'nın

0: kendi gücünü Rusya ile ve Çin ile paylaşması dönemiydi bir dönem. Onu resmen ilan etmiyordu. Marco Rubio bunu söyledi, çok güçlü bir döneme gidiyor diye. Ama şimdi Amerika bu iki gücü yanına çekip bu sefer o küreselleşme dediğimiz dönemden, yani bana göre küresel feodal dönemine geçiyor. Yani bu iki gücü yanına çektiği zaman istediği gibi at oynatabiliyor. Mesela Venezuela'da operasyon yaptı, kimsenin gıkı çıkmadı. Küba'yı tehdit ediyor, karşı çıkan yok. İran'a saldırı başlattı mesela. Ne Çin eleştirdi, ne Rusya eleştirdi, karşı çıkan yok. Yani tepki veriyoruz diplomatik olarak ama somut bir şeyi yok. Yani Avrupa çıkıp ya bize danışmadan siz ne yapıyorsunuz? İsrail, Amerika kendi başınıza İran gibi bir güce saldırıyorsunuz.
1: Diyemiyor artık.
0: Diyemediler. Yani şu anda herkes tribünlerde seyrediyor. Maç oynanıyor. Maçı oynayan kim? Amerika, İsrail. İsrail de yanına çekmiş mesela veya İsrail'in bazı taleplerini karşılıyor veya kirli işlerini bazı yerlerde İsrail'e yaptırıyor. Şimdi böyle bir dünya, jeopolitik anlamda baktığımızda, kaba güç anlamında böyle bir Amerika var karşı. Tabii kendi iç kamuoyu tarafından çok sıkıştırılıyor, eleştiriliyor. Onu bazen aşar, yani onun şeyini bulur. Sıkıştığı yerde mesela diplomasiye başvuruyor. Rusya'ya mesela, Rusya ile uzlaşmaya çalışıyor. Çin'i yanına çekmeye çalışıyor. Şu anda ortak hareket ettiği iki aktör var kesin olarak. Mesela yani Rusya ve Türkiye'yi ile arasını bozmak istemiyor. Bu iki gücü yanına çekerek, yani karşısını daha doğrusu almayarak, Çin'i de bir şekilde, yani hem yani şey tatlı sert veya işte ölümü gösterip sıtmaya razı etmek. Çünkü Çin'in şu anda ben tamamen bir Amerikan projesi olduğuna inananlardan. Yani Çin'i bu konuma getiren bizzat Amerika'nın kendisidir.
1: Amerika'nın kırmızı yani bayrağıyla küresel, resmen
0: yani o konuma getirmiş. Şimdi de fatura istiyor. Yani Avrupa'dan da mesela bedel istiyor. Versiyonu. Avrupa'ya diyor ki ben seni bu konuma getirdim. Soğuk Savaş'tan sonra sen benim sağladığım askeri güvenlik şemsiyesi altında sen rahatlıkla ekonomik faaliyetler yürüttün. Ben orada bütün, yani bütün o askeri veya güvenlik şeyinin çabasının şeyinin bedelini ben ödedim. Çin'e de aynısını söylüyor. Şeye de aynısını söylüyor. Avrupa'ya da aynısını
1: Peki,
0: söylüyor.
1: Peki buraya etkisi nasıl? Onu yeniden süren bitmeden onun cevabını da almak istiyorum.
0: O ülkelerden de bedel istiyor. O ülkelerden de şöyle bir fatura ödetiyor o ülkelere de. Yani diyelim işte Gazze'deki veya İsrail politikasında o ülkeler yanına alamadı. Son dönemlerde mesela Suudi Arabistan olsun, diğer ülkeler olsun Çin'e ve Rusya'ya çok yanaştılar. Yani mesela petrol anlaşmasında şeyin Suudi Arabistan'ın Muhammed Bin Selman'ın mesela Biden döneminde neredeyse Amerika'ya rest çeken tavırları vardı. Yani petrodolar anlaşmasını imzalamayacağını veya petrol üretimini arttırması
1: talebi vardı. Savaştan sonra da yine gerildi. Trump'la
0: evet,
1: da
0: kabul
1: gerildi.
0: Etmedi. Rusya ile ortak böyle temasları vardı. Çin'le iyileşen, yakınlaşan ticari ilişkileri vardı. Şimdi Amerika bunların hepsini yazıyor. Ama şu anda geldiğimiz aşamada Amerika asıl tehlikenin kendine göre büyüttüğü ve artık kontrol edemediği Çin olduğunu görüyor. Bunu gördüğü için de Rusya üzerinden Avrupa'ya bir fatura kesti. Şimdi İran üzerinden de Çin'e fatura kesmeye çalışıyor Amerika. Yani ama yani bu şey anlama gelmiyor tabii. Yani Amerika büyük bir güç, her şeyi yapıyor, ediyor. Yani tanrısallaştırmamak lazım ama en nihayetinde de yani sistemin hiyerarşik anlamda en üst kademesindeki, en üstündeki güç kimse. Yani hareket alanı çok geniş oluyor. Obama bunu şöyle tanımlamıştı mesela. Amerika bir transatlantiye benzer. Yani manevra yaptığında illaki mesela çoğu ülke etkileniyor. Bir politika değişikliğinde. Bir terörle savaşa karar veriyor. Dünya alt üst oluyor mesela. Rusya ile anlaşıyor. Bütün dengeler bozuluyor. Ve İsrail'in önünü açıyor. Dengeler bozuluyor. Ve İsrail'i frenliyor. Bakıyorsun başka bir şey oluyor. İran'a saldırıyor. Herkes onu
1: Peki,
0: konuşuyor.
1: Peki İran'la anlaşması İsrail ilişkilerini sarsar mı?
0: Sarsar. Yani İsrail de bu işten kaybedecek. Yani bana göre faturayı şu anda en büyük faturayı Avrupa ve İsrail ödüyor. Ya ama Amerika tabii onları da kaybetmek istemez. Yani aba altına sopa gösteriyor. NATO üzerinden yeni bir randıman elde etmeye çalışıyor. NATO'yu Çin'e karşı veya Rusya'ya karşı. Yani Rusya'yla şu anda bir detente, yumuşama politikasına girmiş gibi görünüyor ama yani sonuçta bunlar küresel aktörler. Birbirlerini dengellerler. Yani Amerika'nın ileriye bakış açısında yani illaki Avrupa müttefiğidir. Türkiye müttefiğidir. Ne kadar sorunlar yaşasa da yani bir Rusya ve şey Rusya gibi değildir yani Türkiye'nin konumu. Bir İran gibi de değildir. Diyelim Libya'da Rusya'nın mı mesela veya Suriye'de Rusya'nın mı egemen olmasını istersiniz yoksa Türkiye'nin mi? Tabii ki Türkiye'yi tercih eder. Yani Türkiye'nin reel gücüyle üstünlük sağladığı bölgelerde Amerika Türkiye'nin o üstünlüğünü kabul eder. Ama yani şimdi şey çok kirli bir döneme doğru gidiyoruz. Yani bazı mesela siyasiler ve analistçiler bunu mesela şeytani üçgen diye niteliyor. Yani Malta'da nasıl mesela işte

0: Yalta'da işte Rusya ve Amerika uçları, anlaştığı
1: Amerika,
0: zaman
1: Çin Rusya mı?
0: Mesela bir İrfan hocam hep söylüyor, anlatıyor da mesela Avrupa'da. Yani oturdular, Avrupa'yı paylaştılar. Burası Sovyetlerin nüfuz alanında olacak. Burası da Amerika'nın nüfuz alanında olacak Truman döneminde ve ondan sonraki dönemlerde. Şimdi o ülkelere sorsanız Rusya'yı tercih ederler miydi? Etmezler.
1: Ama bir dönem yani
0: ama o ülkelerin, o nüfusların kaderine İki ülke karar verdi. İşte yani Macaristan
1: bir dönem
0: yıllarca.
1: Büyük Britanya için de aynı şeyi söyleyeyim. Üzerinde güneş batmayan imparatorluk deniliyordu. Şu anki evet. konumu ortada. Şimdi Amerika için de biz özellikle dediğiniz gibi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, ki Truman'dan sonra daha da bu şey yaptı. Öyle bir Amerika ki, süper güç Amerika, dünyanın tek yani hegemonik devleti olan Amerika diye konuşuyoruz. Halbuki öncesinde işte bu bölgelerden bahsederken İngilizlerin öncesinde İspanyollar vardı, Hollandalılar vesaire, hep bunlardan, Portekizlerden evet. vesaire bahsettik. Şimdi Amerika'nın da sonunu getirecek ya da yani ülke olarak sonunu getirmeyecektir ama bu sistemdeki egemenliğini sonunu getirecek hep bir kıvılcım arıyoruz ya da orada üzerinden gidiyoruz. Yani acaba onun için soruyorum.
0: O bizim
1: Körfez bunun bir göstergesi olacak mı?
0: O bizim sıkışmışlığımızdan kaynaklanıyor. Yani jeopolitik gözle baktığımızda Amerika'nın konumu şey görünüyor, yani muhkem görünüyor. Yani bir şekilde, yani diyelim Ukrayna'daki savaşın faturasını kim çekiyor? Avrupa çekti mesela. Tamam. Amerika'ya bir şey çıktı mı? Yok. Daha çok petrol sattı. Şimdi İran'daki krizde de aslında Amerika iş piyasasında sıkıntı var ama Amerika isterse bunu çok
1: yani
0: kolay aşabilir.
1: Büyük mü kalacak? Büyük
0: yani mesela
1: Amerika
0: şöyle,
1: mı kalacak?
0: Trump'ın önünde seçenekler var. Petrol ihracatını yasaklar, biraz kısıtlar. Amerikan iş piyasası rahatlar mesela. Petrole erişim daha ucuz olur. Veya petrol ve doğalgaz üzerindeki mesela vergileri indirme seçenekleri var. Onlara daha başvurmuş değil mesela. O vergileri almaz mesela. Yani devletin payını almaz. Petrol biraz daha ucuz. Yani o anlamda seçenekleri fazla. Buradaki amacı tabii orada Çin ve Rusya dengesiyle bir de bölgesel güçlerin o İran projesinde, İran'a yönelik operasyonda nasıl tavır alacağına bak. Yani işin kaosa dönüşmesini istemiyor. Tıpkı şeydeki Venezuela'daki gibi yani orada bir anlaşarak bir operasyon yaptı. İşte Maduro'yu aldı. Delcy Rodriguez kabul etti. Şimdi aynı operasyonu İran'da da denediler ama olmadı. Yani İran bu sefer şey gibi çıktı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un gibi direnen bir şey çıktı karşısına.
1: Ne değiştirecek ama işte aslında sormak istediğim şey o. Yani buradaki bu dengeyi ne değiştirecek?
0: Orada bak Amerika
1: ya da kim değiştirecek?
0: İkna edemezse mesela sürece yayabilirim. Bak Vietnam'da ne yaptı? Kuzey Vietnam'ı mesela masaya oturtmak için, ikna etmek için Rusya'yı, Çin'i yanına çekti, onlara taviz verdi. Bombaladı. Çünkü Vietnam ne yapıyordu? Amerikan uçaklarını düşürüyordu, askerlerini televizyondan gösteriyordu. Amerikan kamuoyunda inanılmaz
1: bir şey başaramadı ki.
0: İnfial oluşmuştu. Onları zorla oturtmak için mesela çok ağır bir bombardımana başladı. Yani iki büyük ülkeyi yanına çekerek tabii yaptı bunu. Veya Japonya'yı ikna etmek için atom bombası kullanan bir güçten bahsediyoruz. Yani DAEŞ'e mücadele adı altında Fellüce'yi, Rakka'yı, işte Irak'ı harabeye çeviren bir güç var karşımızda. Ve işte Suriye'de neler yaptığını görüyoruz. Yani neler
1: ama bunun bir sonu olmayacak. Ben bunu
0: olmaz.
1: Soruyorum.
0: Yani o gücü frenleyebilecek düzeyde eğer bir askeri güç yoksa frenleyemezsiniz. Yani mesela Rusya ancak kendi hinterlandında frenleyebiliyor Amerika'yı. Çin belki kendi bölgesinde hala bir askeri anlamda bir çatışmaya girmiş değiller ama onun dışındaki bütün bölgelerde Amerika istediği gibi at koşturuyor. Olmadı, başka politika değişti. Biden geliyor, başka politika izliyor. O sonuçsuz kalınca Trump geliyor, başka bir bu sefer proje üzerinde, plan üzerinde aynı politika yürütüyorlar. Yani bu böyle devam edecek o anlam. Onu söylemeye çalışıyorum.
1: Amerikan emperyalizmi
0: yani şimdiye
1: için
0: kadar mesela İran'a müsamaha,
1: evet, İran'a mesela göz yumdular.
0: Artık diyor ki ben İran'a göz yummayacağım. Bu sistem
2: ben
0: böyle devam etmeyecek. Seni yıkmayacağım ama tavrını değiştir. Ama tavrını değiştirmez. Bunu devam ettirirsen, inatlaşırsan ona göre şeyler devreye sokacak. Silahlar veya çözümler veya metotlar. Yani bu çok yıkıcı da olabilir. Yani İsrail'in Gazze'deki uygulamalar, yani İsrail'in Amerikan hegemonyasının, emperyalist gücünün Orta Doğu'daki yansıması olduğunu unutmayalım. Yani İsrail
1: ama
0: bu gücü nereden alıyor?
1: Ama 7 Ekim bir milat olduğu, belki bazı çıkışların, bazı inişlerin başladığı bir milat oldu.
0: Yani geri adım atar. İran'da başarılı olamazsa şunu yapar bak. İran'ı böler bu sefer. İran'ı böler. Yani İran'da istediğini elde edemezse İran'ı Rusya ile Çin'le böler veya demografik anlamda mesela işlevsizleştirmeye çalışır. Yani şu andaki rejimden istediği randıman almazsa tabii o rejimi de mesela güçsüzleştirecek bir yola başvurur. Çünkü Amerika'nın temel politikasıdır. Ya diyor istediğimi başa getireceksin, ya tavrını değiştireceksin, ya da iç savaşla

0: bölünmeyle mesela tehdit ediyor. Yani Latin Amerika'da bunu yaptı, Orta Doğu'da bunu yapıyor. Ya istediği adamı getirip diktatörü kabul edeceksiniz, ya o rejim Amerika ile uzlaşacak Venezuela'daki gibi, hı-hı, ya da iç savaşlara, Suriye'de olduğu gibi işte biz hep yıllardır görüyoruz.
1: Peki,
0: mesela.
1: Bölgesel güçlerin bir şansı olacak mı?
2: Şimdi bölgesel güçlerin tabii ki bir şansı var da bu, gözden kaçırdığımız bir şey daha var. 19. yüzyıl demir çelik yüzyılıydı. 20. yüzyıl doğal gaz yüzyılı oldu. 21. yüzyıl kitleler yüzyılı. Biz şu anda kitleler yüzyılındayız. Ve iletişimin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde artık idarenin başında olan başkanlar, başbakanlar diledikleri gibi at koşturamazlar. Kitlelerin taleplerini dikkate almak zorundalar. Bölgeye geldiğimizde de benzeri bir durum. Kitleler artık seslerini yükseltiyorlar. Kitlelere rağmen hiçbir politikacı dilediği gibi davranamaz. Bölgemizle alakalı da bakın şu son zamanlarda Fransa'nın Afrika'da 14 tane sömürgesi vardı. Onların birçoğunu kaybetti. Yine bu bölgelerde de 7 Ekim'den sonra bir milat olarak okuyalım. İsrail'in, Amerika'nın ve onun güdümünde olan yönetimlerin artık kabul edilemez hale geldiği görüldü. İsrail'e güvenerek, Amerika'ya güvenerek burada iktidarda kalamazsınız. Yani su akıyor, en sonunda yolunu bulacak.
1: Şüphesiz.
2: Bu bölgede bir gün huzura kavuşacak. Bugün değilse yarın.
1: İnşallah en azından yaşananlar, yani bugün Hürmüz için bile bir araya gelmeleri ümit var bir şekilde. Tabii. Bölgenin kaderini en azından düşman olarak gördükleri İran'la vermeleri ümit var bir halde karşılanmayı bekliyor. Sayın Keleş çok teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: İrfan Hocam çok teşekkür ediyorum.
3: İyi akşamlar, iyi günler.
1: Ercan Tutar, çok teşekkür ediyorum kıymetli değerlendirmelerinizden dolayı. Gece Ajansı'nı bugünlük noktalıyoruz efendim. Önemli gelişmeler var. Onları da yine paylaşmaya devam edeceğiz bu ekranlarda. Ama şimdilik iyi geceler diliyorum.

0: A Haber Gece'den merhaba efendim. Ben Esra Akgürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle birlikte olacağız. Ama önce bültenimize Amerika Birleşik Devletleri'nden bir haberle başlayacağız. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki İslam merkezine bir silahlı saldırı düzenlendi. 5 kişinin hayatını kaybettiği o saldırıda saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi. Silah şiddetinin sonu gelmeyen ABD'de kurşunların hedefinde bu kez Müslümanlar vardı. Kaliforniya'nın San Diego kentinde İslam merkezine hedef alan saldırgan, içerisinde cami de bulunan tesise kurşun yağdırdı. Saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında güvenlik görevlisinin de bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti. Saldırgansa polis tarafından vurularak olay yerinde etkisiz hale getirildi. Saldırı esnasında tesiste bulunan çocukların el ele tutuşarak zincir halinde tahliye edildiği o anlarda drone kamerasına yansıdı. Polisin hala güvenlik çemberi altında tuttuğu bölgede incelemelerse devam ediyor. Dünya gözünü İran'a yönelik olası bir saldırıya çevirmişken ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. İran'la önemli görüşmeler yaptıklarını ve anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Trump, büyük saldırı için hazırdık ancak saldırıyı 2-3 gün erteledim dedi.
1: Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri bir anlaşmaya varmaya çok yaklaştıklarını düşündükleri için İran'a yönelik saldırılarımızı 2-3 gün erteledik. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz. Bu yüzden bu 3 ülke ve artı diğerleri tarafından arandım. Şu anda doğrudan bizim insanlarımızla ve İran'la görüşüyorlar.
0: ABD'nin bu hafta içerisinde İran'a yönelik saldırıları başlatabileceği konuşulurken Keşme Adası'nda tespit edilen dronlar gerilimi ise had safhaya çıkardı efendim. ABD ve İsrail'e ait mini dronların tespit

edildiğini duyuran İran basını hava savunma sistemlerinin de aktif hale geldiğini yazdı. Endişe veren gelişmeyi İran haber ajansı Tasnim duyurdu. İran petrolünün can damarlarından olan Keşm Adası'nda ABD ve İsrail'e ait birden fazla keşif drone tespit edildi. Aktif hale geçen İran hava savunmasının dronlara müdahale ettiği öne sürüldü. Yaşanan olay ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları yeniden başlatabileceği endişesine yol açtı. İşgal devleti İsrail, hukuksuzlukta ısrarcı. Uluslararası sularda korsanlık yapmaktan çekinmeyen işgal ordusu bir kez daha Sumut filosuna müdahale etti. Gazze'ye 250 mil uzaklıkta gemileri ele geçirerek yüzün üzerinde aktivisti kaçırdı. Yaşananları Sumut aktivistleri A Haber canlı yayınında anlattı.

0: savaş gemileriyle ablukaya aldılar, sinyallerini bozdular, hücum botlarla teknelere çıktılar. Tek eksikleri siyah üzerine beyaz kuru kafalı bayraklarıydı. İsrail Kıbrıs Adası'nın güneybatısındaki uluslararası sularda küresel Sumut filosuna müdahale etti.
1: Gündüz vakti İsrail İşgal Kuvvetleri'nin gemilerimizden Zefiro ve Kaktüs'te yapılmak üzere bir saldırı gerçekleştiğini kameralardan gördük, izledik, yayınlıyorlar zaten. Ben şu an, biz ise şu an aynı şekilde uluslararası sularda olup 250 küsur mil uzaklığındayız Gazze'ye.
0: İsrail Yunanistan açıklarında da olduğu gibi işbirliği yaptığı Rum kesimine yakın uluslararası sularda Sumut filosuna saldırdı. Üstelik bu kez geceyi de beklemedi.
2: Ya şu an için esasında hepimizi şaşırtan en büyük nokta İsrail'in gündüz gözünde bu baskını yapmaya başlaması. Her zaman bu gece ve daha ilerleyen saatlerde beklenmiş. Gündüz yapmaları artık onların da iyi bir şekilde bir tedirginliğinin başladığı anlamına geliyor. Artık onlar da daha önceden gelen bu filonun, bu ağırlığın, bu yumruğun direncini kırmak için bizim beklediğimiz zamanda değil de beklemediğimiz zamanda saldırma güdüsüne ve planına ulaşmış durumdalar.
0: İlk anlarda İsrail sinyal bozucularda karartma uyguladı. Bazı Sumut tekneleri İsrail'in müdahalesinden kaçmayı başardı.
3: Karartma var. Çevremizde 3 adet askeri gemi vardı. Onları 3'ünü de atlattık çok şükür. Yolumuza devam ediyoruz ancak birçok teknemize el koydular. Birçoğuyla iletişimimiz kesildi. Birçok aktivitemizi kaçırdılar.
0: Ancak hepsi o kadar şanslı değildi. Çok sayıda gemiye müdahale edildi. İletişim kesildi. Bu süreçte 100'den fazla aktivist kaçırıldı. O anlarda teknelerdeki kameralar da kayıttaydı. İsrail askerleri kayıt altında olduklarını fark etmeden dakikalarca teknelerde kaldı.
4: Şu an teknemizin sancak kısmında da bir fırkateyn bize doğru uzaktan geliyor. Şu an görüyorum, yeni bir haber bu. Ya bu durum gerçekten televizyonlarda izlediğimiz gibi olmuyormuş. Buraya geliyoruz, uluslararası sularda Filistin'e yardım götüreceğiz. Önümüzü korsanlar kesiyor. Böyle bir şey ne kadar hukuksuzca, ne kadar akıl tutulması bir hareket. Yani bunu da deneyimlemiş olduk. Herkese buradan sesleniyorum. İsrail'i her yerde protesto etmeye devam etsinler. Sumut onların canını çok sıkmaya başladı.
0: Kaçırılan aktivistler hapishaneye dönüştürülen bir gemiyle Aşdod'a götürülecek. 96 Türk aktivistin bulunduğu Sumut filosuna daha önce de Yunan karasularından birkaç mil açıkta müdahale olmuştu. 177 aktivist kaçırılarak kötü muameleye maruz bırakılmıştı.
5: İşte Sumut filosunun birçok teknesine bu şekilde el konuldu ama arkamda görmüş olduğunuz bu görüntülerse canlı olarak geliyor şimdi ekranlarınıza. İsrail saldırısının ardından Sumut filosundaki teknelerden onu Gazze'ye doğru seyrine devam ediyor efendim. Global Sumut filosuna ait 40 tekneye el konuldu. Bir tekne ise yaşadığı teknik aksaklıktan dolayı Kıbrıs karasularına ilerliyor. Hastane gemisi olarak hazırlanan Family de yaşanan teknik arızadan dolayı Türk Sahil Güvenliği tarafından Adrasan Limanı'na doğru çekiliyor. Ancak şu an görmüş olduğunuz bu görüntüler Gazze'ye doğru seyrine devam eden Sumut filosundaki o teknelerden canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Elbette bir müdahale olacak mı soruları akıllarda büyük bir soru işareti. Ancak şu an için ilerleyişlerini sürdürüyorlar gelen o canlı görüntülere göre. Tekirdağ'da görev başında şehit düşen iki polis memuru gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Türk bayrağına sarılı tabutların başında yükselen feryatlar, eşlerin, çocukların ve ailelerin vedasıyla yürekleri adeta dağladı.
6: Dağ gibiydiler, bir ihbara doğru yola çıktılar. Bir annenin duasını, bir çocuğun umudunu yüreklerinde taşıdılar. İki polis memuru milletin huzuru için şehit oldu. Geride dinmeyen gözyaşları ve yürek yakan ağıtlar kaldı. Tekirdağ'da polis ekipleri psikolojik rahatsızlığı olduğu için hakkında tedavi kararı bulunan şüpheli için harekete geçti. Ancak girdikleri binada silahlı ve bıçaklı saldırıyla karşı karşıya kaldılar. Ağır yaralanan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç kaldırıldıkları hastanede şehit düştü. 24 yaşındaki saldırgan Orhan Altan yaralı olarak ele geçirildi. Şehit polislerimiz için Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.
7: Erkan kardeşimiz ve Emrah kardeşimiz bu kutlu nöbetin sadık neferleri oldular.
6: 43 yaşındaki şehit polis Erkan Tütüncüler Samsunluydu. Bir çocuğunu Van depreminde kaybetmişti. Törendeki en acı anlardan biri şehidin eşinin ve oğlunun vedası oldu. Polis yeleği giyen küçük Ege Miraç babasının Türk bayraklı tabutuna uzun süre sarıldı. Acılı eş Eda Tütüncüler şehit eşinin tabutunu omuzladı. Şehit Emrah Koç'un yakınları da tabutun başında gözyaşlarına boğuldu. Çorlu Emniyet Müdürlüğü önünde siren sesi değil dualar ve ağıtlar yükseldi. 32 yaşındaki şehit polis Emrah Koç'un ortaya çıkan görüntüleri ise acıyı daha da büyüttü. Bir görüntüde arkadaşının sazına eşlik ederek türkü söylüyordu.
8: Ağla gözyaşını silmelun
6: Bir başka görüntüde ise çocuklarla bilmeceler çözüp kahkahalar atıyordu.
9: Kolu var, bacağı yok, dikdörtgeni var, karesi yok.
10: Kapı!
9: Aferin buna, kaç! Kaç oldu?
6: Şimdi o görüntüler arta kalan acı bir hatıraya dönüştü. Şehit polislerden Emrah Koç'un naaşı memleketi Van'a uğurlandı. Erkan Tütüncülerse Çorlu şehitliğinde toprağa verildi. Türkiye'yi yasa boğan saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Ama geride kalan aileler için acının tarifi hala bulunamıyor.
5: Başkan Erdoğan haftanın ilk gününü iş dünyasına ayırdı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'ne katıldı. Önemli mesajlar verdi. Türkiye'yi her alanda bir üst lige taşıdık diye başladı sözlerine. Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik diye de devam etti. Erdoğan fırsatçılar için de denetimlerin kararlılıkla süreceğini duyurdu.
11: Eğitimden sağlığa, ulaşımdan ticarete, Türkiye'yi her alanda bir üst lige bizler taşıdık.
6: Mesajlarını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni öncesi verdi. Türk ekonomisi şoklara karşı dirençli dedi.
11: Ticari rekabetin giderek sertleştiği, savaş ve çatışmaları, su, İklim, gıda ve enerji krizlerinin takip ettiği bir dönemde Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüze çıkan engellere rağmen hedefe doğru ilerliyoruz diye devam etti.
11: Biz Türkiye'ye 10 yıllardır dayatılan öğrenilmiş çaresizlik duvarlarını yıkmaya çalışırken birileri de bu süreçte sürekli önümüze takoz koyuyor. Bugüne kadar kale almadık. Bundan sonra onlara prim vermeyeceğiz.
6: Erdoğan ekonominin geldiği üst seviyeyi rakamlarla anlattı.
11: Bölgemizdeki çatışmalara rağmen geçtiğimiz yıl ekonomimizi 3,6 oranında büyüterek milli gelirimizi 1,6 trilyon dolara kişi başı milli geliri 18.040 dolara ulaştırdık. İşsizlik oranımızı %8,1'e indirdik. İstihdam oranımızı ise %48,5'a yükselttik.
6: Sonra elbette her şey güllük gülistanlık değil diye devam etti sözlerine.
11: Bölgesel ve küresel gelişmelerden kaynaklı geçici fiyat artışlarının hem vatandaşlarımız hem de reel sektör üzerinde oluşturduğu baskıyı biliyoruz. Ekonomi yönetimimiz piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri alıyor, almaya da devam edecektir.
6: Erdoğan fırsatçılar için ayrı bir parantez açarak sürdürdü konuşmasını.
11: Birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır. Bu yüzden piyasadaki fırsatçılara dönük denetimlerimizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz.
6: Program plaket takdimi ve aile fotoğrafıyla sona erdi.
5: CHP'de adaylık tartışması yeniden alevlendi. Tartışmayı başlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Balıkesir mitinginde yaptığı Ekrem İmamoğlu'nun yerine adaylarımız olur sözleri oldu. Peki parti kulislerinde neler konuşuluyor? CHP'nin adayı kim olacak? İşte ayrıntılar.
10: Ekrem İmamoğlu adayımızdır. A planımızda, B planımızda, Z planımızda budur. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hapiste. Bırakmayabilirler. Onun yerine adaylarımız olur. Herhangi bir Cumhuriyet Halk Partili, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayıdır.
12: CHP Ekrem İmamoğlu'nu gözden çıkardı. Daha önce herkes adayına sahip çıkacak diyen Özgür Özel, Balıkesir mitinginde İmamoğlu'nun yerine başka bir ismin aday olabileceğinin mesajını verdi. Kulisler hareketlendi.
10: Adayımızı 23 Mart'ta ilan ettik. Sonuna kadar arkasındayız. Herkes adayına sahip çıkacak arkadaş. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hapiste. Bırakmayabilirler. Onun yerine adaylarımız olur.
12: Geçtiğimiz yıl yedek aday olmam resti çeken Mansur Yavaş'ın şimdilerde her şartta adayım dediği konuşuluyor. Ancak CHP yönetiminin Yavaş'ın adaylığına sıcak bakmadığı ifade ediliyor.
13: Ekrem Başkan'ın başına bir iş gelirse onun yerine şu olur, o olması onun yerine bu olur. Kötü buluyorum yani bu tür değerlendirmeleri. Kimse birbirini yedeğe falan olmaz.
14: Bizim itibarımız çok çok önemlidir. Makamı terk etmeye hazırız itibarımız için.
12: CHP Genel Başkanı Özgür Özel her ne kadar aday değilim dese de kulislerde en güçlü aday Özel yorumları yapılıyor.
15: Eğer taban toplum sizden aday olmanızı beklerse olur musunuz?
16: Hayır yani benim şöyle bir şey yapma lüksüm yok.
12: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de adaylık için istekli olduğu, hamle için uygun zamanı beklediği belirtiliyor.
17: Herkesin vazifesi kendinden sorumludur. Hiçbir zaman rol çalmayacağız. Kendi işimizin dışında hiçbir şeye odaklanıp konsantrasyonumuzu bozmayacağız.
5: Efendim Antalya'da da yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin babamın adaylığı için Özgür Özel'in talimatı ve Veli Ağbaba'nın bilgisi dahilinde genel merkeze 1 milyon euro götürdüm iddiası Muhittin Böcek tarafından da doğrulanmıştı hatırlayacaksınız. Gökhan Böcek parayı genel merkezin 6. katında teslim ettiğini ve alan kişinin de Veli Ağbaba'nın akrabası Emre Caner olduğunu iddia etti.
10: Şimdi gelelim örnek bir vaka üzerinden bir kişi nasıl itirafçı yapılır bunu bir görelim. Örnek maalesef Muhittin Böcek ve Böcek ailesi.

0: Özgür Özel reddetse de Muhittin Böceğin adaylığı için dönen rüşvet şarkının ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Böceğin aday olması için CHP Genel Merkezi'nin 6. katında dönen rüşvet şarkının sırrı çözüldü. Son iddia, içinde 1 milyon euro bulunan çantayı 6. katta Veli Ağbaba'nın akrabasının aldığı.
1: Yani aklın alacağı iş değil, mantığın alacağı iş değil. Ne seçim öncesinde ne seçim sonrasında hiç tanımış değilim.
0: Rüşvet şarkı Gökhan Böceğin itirafçı olmasının ardından verdiği ifadelerle ifşa olmuştu. Böcek ifadesinde Özel'in talimatı ve Ağbaba'nın yönlendirmesiyle genel merkeze 1 milyon euro götürdüğünü itiraf etmiş, teslim ettiğim kişinin kim olduğunu bilmiyorum demişti.
2: Ben Muhittin. Bildiğiniz, tanıdığınız Muhittin. Dün nasılsam bugün de öyleyim.
0: 6. kattaki rüşvet trafiğinde Muhittin Böceğe adaylık yolunu açan o paranın kime teslim edildiği konuşulurken, oğul Böcek gizemli kişiyi fotoğraflarıyla teşhis etti. Çantacının Veli Ağbaba'nın akrabası Emre Caner olduğu ortaya çıktı. Caner Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a götürüldü.
3: Nasıl biliyorsa Allah sizi öyle yapsın. Nasıl biliyorsa Allah sizi öyle yapsın.
0: Emre Caner'in 2018-2024 yılları arasında CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer'e danışmanlık yaptığı, 2024'te ise Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tarafından belediyenin bir iştirakine yönetim kurulu üyesi olarak atanarak çifte maaş aldığı da öğrenildi. İBB soruşturması da hız kesmeden sürüyor. Belediye iştiraklerinden Boğaziçi Yönetim AŞ'nin ihalelerinde usulsüzlük iddiası üzerine ekipler harekete geçti. İhaleye fesat karıştırma suçundan 57 şüpheli gözaltına alındı. Ve diploma davası. Ekrem İmamoğlu diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedilince istinafa başvurmuştu. İstinaf mahkemesi de kararını açıkladı. İmamoğlu'nun başvurusu üst mahkeme tarafından da reddedildi.
4: İYİ Parti yeni bir istifa haberiyle sarsıldı. İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz 1 Kasım 2017'de kurucu il başkanı olarak başladığı partideki görevinden istifa etti. Beyaz partinin kuruluşunda taşıdığı iddianın beklenen etkiyi ortaya koyamadığını öne sürdü.
5: İYİ Parti'yi kurda kuşa yem ettirmeyeceğiz.
6: İYİ Parti'de yeni bir istifa depremi yaşandı. İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, 1 Kasım 2017'de kurucu il başkanı olarak başladığı partideki görevinden istifa ettiğini duyurdu.
5: Gölge etmeyin, başka ihsan istemiyoruz.
6: Beyaz istifasına gerekçe olarak partinin kuruluşunda taşıdığı iddianın beklenen etkiyi ortaya koyamamasını gösterdi.
7: İYİ Parti'nin kuruluşunda taşıdığı güçlü iddianın ve umut dalgasının beklenen etkiyi ortaya koyamadığını üzülerek müşahede etmekteyim. Milletimize karşı sorumluluk bilinciyle yürüttüğümüz bu gayret, büyüme iradesi taşımayan yaklaşımların zımmı ittifakıyla akamete uğratılmış, teşkilatın dinamizmini harekete geçirecek bir vizyon yerine pasif bir sürekliliğin yeniden tahkim edilmesi tercih edilmiştir. Dahası bu durağanlığın teşkilatın beklentilerinin aksine merkezi bir tasarrufla da desteklenerek kurumsallaştırılmış olmasıdır.
6: Beyaz'ın istifasıyla İYİ Parti'nin 30 olan meclisteki sandalye sayısı 29'a düştü.
4: Yerli ve milli silahlar Efes 2026 tatbikatında yer alıyor. O projelerden biri Korkut Hava Savunma Top Sistemi. Korkut, alçak irtifa hava tehditlerine karşı geliştirilen mobil bir hava savunma sistemi olarak öne çıkıyor.
8: Yerli ve milli silahlar nefes kesen tatbikatta boy gösteriyor. Korkut çok katmanlı entegre hava savunma sistemi çelik kubbenin de bileşenleri arasında yer alıyor. 35 mm kalibre çift namlulu top sistemiyle donatılan sistem, savaş uçakları, helikopterler, İHA'lar, sürü İHA'lar, havadan karaya füzeler ve balistik füzelere karşı koruma sağlıyor. İHA, helikopter ve alçaktan uçan sabit kanatlı hedeflere karşı etkin çözüm sunuyor. Dakikada 1100 atış yapabilen silaha sahip Korkut, 4 kilometre etkili menzile sahip. Korkut İzmir'de devam eden Efes 2026 tatbikatında yer aldı. Hava savunma sistemi senaryo gereği saldırı yapan hava araçlarını imha etti.

0: tatbikat kapsamında Aselsan tarafından üretilen ve TSK'nın envanterine giren elektronik devreli el yapımı patlayıcı düzeneklerinin tespit ve zararsız hale getirilmesi tanıtıldı. Ejderha ismi verilen sistem tarama yaparak bomba düzeneğini tespit ediyor, patlayıcıyı yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar yayarak işlevsiz hale getiriyor. Bomba tehditlerini etkisiz hale getiren ejderha, birliklerin güvenli şekilde intikal etmesini sağlıyor, otonom sistemi ve elektronik karıştırma özelliğiyle de öne çıkıyor.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması 3'ünün toplantısına eş başkanlık etmek üzere Almanya'ya gitti. Berlin'de Almanya Başbakanı Merz'le görüşen Fidan, ardından da mevkidaşıyla kamera karşısına geçti. Günümüz şartlarının Ankara-Brüksel ortaklığını zorunlu kıldığına dikkati çeken Fidan, AB üyelik sürecinin ciddiyetle ele alınması çağrısında bulundu.
2: Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere Türkiye'nin hak ettiği yer almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı ve krizlerle başa çıkma kapasitesinin zayıflayacağı da açık.
0: Brüksel'e Berlin'den seslendi. Türkiye Avrupa ilişkilerinin önemine vurgu yaptı.
2: Türkiye ile derinleştirilmiş bir ekonomik entegrasyon Avrupa Birliği için bir stratejik gereklilik haline gelmiştir.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya'ya gitti. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüşen Fidan, ardından da Alman mevkidaşıyla Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması 3. toplantısına eş başkanlık etti. Toplantı sonrası baş başa görüşme yapan iki bakan, sonrasındaysa kameraların karşısına geçti. Gündemlerinde İran savaşı ve Hürmüz krizi vardı.
2: Yaşanan büyük krizin diplomatik yollarla bir an önce çözülmesi tüm dünyanın yararınadır. Pakistan'ın arabuluculuk faaliyetlerine Türkiye olarak katkı sağlamaya devam ediyoruz.
0: Fidan, Türkiye ve Almanya arasındaki ticari, savunma ve güvenlik ortaklıklarına dikkat çekti.
2: Almanya, Avrupa'daki en büyük, dünyadaki ikinci büyük ticaret ortağımızdır. Savunma sanayi alanındaki işbirliğimizin çeşitlenmesi ve gelişmesine de ayrı bir önem veriyoruz. Güvenlik alanında müşterek çabalarımızın bir diğer önemli boyutu da terörle mücadeledir.
0: Bakan Fidan'ın Brüksel'e de önemli bir çağrısı vardı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin şeffaf ve samimi bir şekilde ele alınması gerektiğini vurguladı.
2: Bizim Avrupa Birliği'nden temel beklentimiz Türkiye ile ilişkilerin ve AB'ye adaylık sürecimizin siyasi sahiplerden bağımsız şekilde yürütülmesidir. Kabul edilmesi lazım ki zamanın ruhu Türkiye-AB ilişkilerinin daha gerçekçi, stratejik ve sonuç odaklı bir zeminde ele alınmasını gerekli kılmaktadır.
0: Türkiye'nin Avrupa ve NATO içerisindeki önemine dikkat çeken Alman bakansa Ankara-Berlin işbirliğinin artırılması mesajı verdi.
1: ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında dünya ekonomisini derinden etkileyecek kritik bir paket üzerinde anlaşıldığı bildirildi. Buna göre iki lider ticaret ve yatırımda yeni dönemin kapısını araladı. Pekin yönetiminin ABD'den 200 Boeing uçağı ve milyarlarca dolarlık tarım ürünü alımı kararı dünya piyasalarında geniş yankı uyandırdı.
0: ABD Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping zirvesi yeni bir dönemin kapısını araladı. Dünya ekonomisini yakından ilgilendiren görüşmeden yeni mutabakat kararları çıktı. İki ülke arasında kritik bir anlaşmaya varıldığı bildirildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Başkan Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi'nin görüşmesinde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi için yeni adımlar atılması kararı alındı.
3: Her iki ülke için de harika olan muhteşem ticaret anlaşmaları yaptık. Kendisi çok saygı duyduğum bir insan ve ilişkimiz çok güçlü.
0: Ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla da ABD ve Çin arasında hem ticaret hem de yatırım kurulu oluşturulacak. İki ayrı kurulla ticaret ve yatırım süreçleri koordine edilecek. Beyaz Saray, Trump yönetiminin Amerikan ekonomisi ve istihdamını destekleyecek kapsamlı bir anlaşmaya vardığını da duyurdu. Bu kapsamda Çin, ABD'den 200 Boeing yolcu uçağı satın alımını onayladı. Anlaşmanın ABD'de yeni istihdam oluşturması bekleniyor. Açıklamada ayrıca Çin'in nadir toprak elementleri ve kritik madenler konusunda ABD'nin tedarik zincirine ilişkin endişelerini gidereceği belirtildi. Pekin yönetiminin nadir toprak üretimi ve işleme teknolojileri konusundaki kısıtlamaları da gözden geçireceği aktarıldı. Tarım alanında da dikkat çeken kararlar alındı. Çin'in 2026, 2027 ve 2028 yıllarında her yıl en az 17 milyar dolarlık ABD tarım ürünü satın alacağı açıklandı. Uzmanlar, Washington ve Pekin arasında varılan bu anlaşmaların küresel ekonomide yeni bir dönem başlatabileceğini belirtiyor.
3: Şimdiye kadar iki ülke arasında yeni, yapıcı ve stratejik bir ilişki kurduk. Bu ziyaretin bir dönüm noktası olduğu söylenebilir ve işbirliğine dayalı sonuçlar konusunda birçok anlayışa vardık. Başkana Çin gülü tohumlarımızdan bazılarını hediye olarak göndereceğimi söyledim.
0: Uzmanlara göre ABD ve Çin arasındaki ekonomik ilişkilerde yaşanacak her gelişme, küresel piyasaları ve enerji fiyatlarını doğrudan etkileyecek.
1: ABD Başkanı Trump Çin ziyaretinden memnun döndü ama yakın kadrosu Çin'in Tayvan konusunda atacağı adımlardan endişeli. Pek çok isim 5 yıl içerisinde Çin'in Tayvan'a müdahale edebileceğini konuşuyor. En büyük endişe ise Amerikan çip piyasasının bu sürede kendi kendine yeterli hale gelemeyecek olması.
4: Trade has been very strong.
3: Şunu söyleyeyim, birinin bağımsız hareket etmesini istemiyorum. Ve biliyorsunuz, savaşmak için 9500 mil yol kat etmemiz gerekiyor. Ben bunu istemiyorum.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretine damga vuran konulardan biri Tayvan'dı. Çin lideri Xi Jinping, Trump'ı Tayvan nedeniyle ABD ile Çin'in ileride çatışabileceği konusunda uyardı. Çin, yükselen bir güç değil, ABD ile eşit gücüz mesajı Pekin'den verildi. Washington'da da Çin'in nasıl bir adım atacağı konusu yakından izleniyor. Axios'a konuşan Trump'ın yakın kurmayları 5 yıl içinde Çin'in Tayvan'a müdahale edebileceğini tahmin ediyor. Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın gündeminde de Çin'in olası adımları vardı.
5: Çin'in şunu bilmesini istiyorum, Tayvan'ı zorla ele geçirmeye kalkarsa bir gün içerisinde ABD'den çok güçlü tedbirler ve yaptırımlar devreye girecektir.
0: Beyaz Sarayı endişelendiren konu ABD çip teknolojisinin henüz olası bir savaşa hazır olmaması. Çünkü bir müdahale durumunda tedarik zincirinin tamamen kopabileceği tahmin ediliyor.
1: Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınmıştı. Kütahyalı için mahkemeden tutuklama kararı çıktı.
6: İddialar büyük, operasyon hassastı. Öyle ki 100 milyar lira ve 2 milyar doların yasa dışı bahis yoluyla aklandığı tespit edilmişti. Dosyada adı geçen Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. Sadece yasa dışı bahisten elde edilen gelir yoktu operasyonda. Dolandırıcılıktan ve rüşvetten elde edilen gelir de yine paravan hesaplar aracılığıyla aklanıyor, bankalar arasında dolaştırılarak izi kaybettiriliyordu. Hesabını kullandırmakla suçlanan Kütahyalı hem emniyette hem de savcılıkta yöneltilen iddiaları reddetti.
7: Tüm hayatım araştırılsın. Bahis ve kumarın izine rastlanmaz.
6: Kütahyalı'nın hesaplarına 2022-2024 yılları arasında çete merkezli hesaplardan yaklaşık 51 milyon lira girmiş ve yine benzer hesaplara para çıkışı tespit edilmişti. Bu yüzden Kütahyalı'nın hesabı kasa hesabı olarak değerlendiriliyor.
7: Söz konusu para hareketliliği alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok.
6: Kütahyalı 255 sayfalık ifade verdi. İfadesinde hamile eşinin düşük yapmasından korktuğunu söyledi, tahliyesini istedi.
7: Hamile eşim ve 12 yaşındaki ikiz kızlarım süreç nedeniyle büyük psikolojik yıkım yaşıyor. Medyada çıkan haberler nedeniyle çocuklarım akran zorbalığına maruz kalıyor. Eşim her gün ağlıyor. Düşük yapmasından korkuyorum. Hayatta hatalarım oldu. Ancak gözaltına alınmama neden olacak suçlamaların hiçbirini işlemedim.
6: Ama mahkeme Kütahyalı ve 135 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi.
1: İstanbul merkezli 5 ilde Change araç operasyonu düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. 40 araca da el konuldu.
0: araçların kimlik bilgilerini değiştirerek haksız kazanç elde ettiler. Ancak polisten kaçamadılar. İstanbul merkezli 5 ilde yeni bir change araç operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan teknik ve fiziki takipte şüpheliler trafik kazası, yangın gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen araçların seri numaralarını değiştiriyorlardı. Bunu yaparken de yurt dışından ya da piyasadan temin ettikleri hacizli, yakalamalı araçları seçiyorlardı.
8: Haksız kazanç elde eden şüpheliler hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda ise 24 kişi gözaltına alındı.
0: Çenç işlemi yapıldığı tespit edilen 40 araca el konuldu. Şüphelilerden ikisi ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. 22 şüphelinin ise adliyedeki işlemleri devam ediyor.
1: 2000 yılında İstanbul Şişli'deki evinde öldürülen ve faili meçhul cinayet olarak kayıtlara geçen Çağla Tuğaltay soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tuğaltay'ın faili olabilecek komşusunun mezarı açıldı.
0: Çağla Tuğaltay soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. 23 yıl önce ölen komşunun mezarı açıldı. 2000 yılında 15 yaşındayken Şişli'de evinde boğazı kesilerek öldürülen Çağla Tuğaltay, Türkiye'nin en çok konuşulan faili meçhul cinayet dosyalarından biri olmuştu. 26 yıl boyunca dosyaya 9 savcı, yüzlerce polis baktı. 2 özel ekip kuruldu. Hiçbirinde sonuç alınamadı. Alınan DNA ve kan lekesi örneklerinden bugüne dek bir eşleşme olmadı. Çağla Tuğaltay'ın dosyası yeniden raftan indirildi. Soruşturma derinleştirildi. Olayın yaşandığı bina ve çevresinde keşif yapıldı. O dönem şüpheli havuzunda yer aldığı ancak kendilerinden DNA örneği alınmadığı belirlenen ve daha sonra hayatını kaybeden 4 kişi hakkında fethi kabir işlemi yapılmasına karar verildi. O kişiler arasında olay tarihinde çevredeki metruk evde yaşayan Lütfü Şerbetçi de vardı.
9: 26 yıl önce canice katledilen Çağla Tuğaltay cinayetindeki ilk fetih kabir işlemi bugün gerçekleştirildi. Öyle ki evlerinin hemen 200 metre yakınında bulunan metruk binada yaşayan Lütfi Şerbetçi'nin mezarı ailesinin talebi üzerine açıldı ve DNA örneği alındı.
0: Tuğaltay'ın faili olabilecek cinayet sonrası doğal sebeplerle ölen 3 kişinin daha mezarı açılacak.
1: İki yaşındaydı Eyüp Can Güner. Mersin'de bir pasajın en alt katında ölü bulundu. O ölüme gitmeden önceki son görüntüsünde aynı iş yerinde çalıştığı bir arkadaşı tarafından bıçakla kovalanıyordu. Güner ailesi evlatlarının ölümünün ardından 4 adli tıp raporu aldı. Raporların 4'ü de farklıydı. İlk raporda bıçaklama olarak yazılan ölüm nedeni son raporda düşmeye bağlıya çevrildi.
10: Benim oğlum acı, korku, işkence, eziyet edilerek öldürüldü. 12 yaşında bir çocuktu. Bunu yapanlar 25 yaşında.
7: Daha bir yıl bile olmadı evladını kaybedeli. Ama acısı her adli tıp raporu eline geçtiğinde katlanarak arttı.
10: İnsanın bir tane adli tıp raporu olur aynı olay üzerinde. Eyüpcan'ın 4 tane var.
7: 12 yaşında hayatını kaybetmişti Eyüpcan Güner. Ailesinin tepkisi adli tıptan gelen raporların sayısına değil, raporların birbirine benzememesine.
11: Aile adli tıptan rapor geldikçe şok üstüne şok yaşadı. İddiaya göre bugüne kadar 4 rapor ellerine ulaştı. İlk raporda kesici alet yaralanmasına bağlı ölümden bahsedilirken son rapordaysa yüksekten düşmeye bağlı ölüm olduğunun altı çizildi.
10: Gelen birinci rapor kesici alet dedi. İkinci rapor delici alet dedi. Üçüncü rapor hiçbiri olamaz, kolundaki T şeklindeki kesi olamaz dedi kendi kendine. Son rapor her şeyi örtbas etti, olayı düşmeye bağladı.
7: Mersin'de yaşanmıştı acı olay. 12 yaşındaki Eyüp Can iddiaya göre çalıştığı iş yerinde kendisinden büyük bir çalışan tarafından bıçakla kovalandı. İşte bu anlarda ölümünden dakikalar önce kayda geçti. Eyüp Can kaçıyor, arkasındaysa katil zanlısı elinde bıçakla geliyor.
10: Daha önce tanıdığı ustası tarafından darp edildi, tehdit edildi.

0: iddia edilen arkadaşı ise serbest. Anne Güllücan Güner, oğlunun katilinin ceza almasını bekliyor.
1: Efendim, yurdun birçok bölgesinde sağanak yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Tokat'ta son dönemde etkili olan o yağış sonrası Yeşilırmak'ın debisi arttı. Taşkın riski nedeniyle ÇEDAŞ Köprüsü'nün yıkılması kararlaştırıldı. Ayrıca Erbaa ilçesinde de 70 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.
2: Gerek Tokat'ımızda gerek Amasya'mızda şu anda bu iklim değişikliği dediğimiz meselenin aslında bir cilvesini yaşıyoruz. Belki bir ayda yağması gereken bir günde yağabiliyor.
3: Taşkın alarmı verildi. Evler boşaltıldı. Köprünün yıkımına başlandı. Tokat Merkez, Pazar ve Tural ilçelerinden geçen Yeşilırmak'ta son günlerdeki yağışların ardından su seviyesindeki yükselme devam ediyor. Yetkililer bölgede taşkın riskine karşı harekete geçti. Bazı önlemler alındı. Taşkın riski nedeniyle Yeşilırmak üzerindeki ÇEDAŞ Köprüsü'nün yıkımına başlandı.
2: Son 66 yılın en yağışlı sezonunu geçiriyoruz. Geçtiğimiz yıla göre söyleyecek olursam %73 yağış artışı var. Ülke genelinde bahsediyorum.
4: Yeşilırmak'ta su seviyesi o kadar yükseldi ki neredeyse ÇEDAŞ Köprüsü'nün üzerine kadar sular geldi. İşte bu yüzden belediye ve valilik hemen yıkım kararı aldı ve köprü üzerinde çalışmalar başlatıldı.
5: Sürekli bir telefon trafiği genel müdürümüzle, bakan yardımcımızla, sayın bakanımızla sürdü. Yani son 4-5 gündür yaklaşık 500 araca çıkıp 1200 personelle hep beraber devletin kurumlarıyla çıktığımız anlar oldu.
3: Köprünün orta kısmı tamamen yıkıldı. Diğer kısımların yıkımı için çalışmalar devam ediyor. Sürücüler ise başka güzergahlara yönlendiriliyor.
4: Bir taraftan köprüde yıkım işlemi yapılırken bir taraftan da Yeşilırmak içerisindeki o balçıklar, taşlar tek tek kepçelerle temizleniyor.
3: Tokat'ın Erbaa ilçesinde de taşkına karşı bazı önlemler alındı. Jandarma ekipleri köy içinde vatandaşları dikkatli olmaları ve taşkın riskine karşı evlerini boşaltmaları konusunda uyarı anonsları yapıyor.
6: Dikkat, dikkat! Güvenliğiniz için evlerinizi boşaltmanız önemli rica olur.
7: Sera bölgesi risk altında. Irmağın sıfır noktasında olduğu için.
3: Tarım arazilerinin su altında kaldığı ilçede Kerkit Çayı kenarında bulunan Tepe Kışla köyünde 70 ev tedbiren boşaltıldı.
8: Köyümüze ve köyümüzün arazilerine, ekili arazilerine su bastı. 70 tane evi tahliye ettik. Şu durumda devam ediyor yani.
3: Taşkın nedeniyle su basan evlerdeki eşyalar bot yardımıyla tahliye edildi.
1: Efendim, Mayıs ayının ortalarını geçtik ancak Türkiye'nin doğusunda kış yeniden yüzünü gösterdi. Karadeniz'den Doğu Anadolu'ya kadar birçok yüksek noktada kar yağışı etkili oldu. Ekipler kapanan yolları aşmak için sahada yoğun bir mesai yapıyor.
3: Mayıs ortasında kar sürprizi yaşandı.
9: Babamın şöyle söylediği var, Temmuz ayında kar görmüş yani. Onun anlattıklarıyla biz büyüdük. Temmuz ayında gördüyse biz Mayıs ayında yani şaşırmıyoruz.
10: Yollar açık şu anda. Karayolları gayet iyi çalışıyor. Şu anda bir sıkıntı yaşamadık.
11: Yurdumuzun batısında ve Akdeniz bölgesinde vatandaşlar denize girmeye hazırlanırken Doğu Anadolu bölgesi yeniden kar yağışına teslim oldu. Erzurum'da 2349 rakımlı Dallık Havak geçidinde etkili olan kar yağışıyla birlikte doğa yeniden bez örtüye büründü.
9: Erzurum böyle. Kar yakışıyor, kış yakışıyor memleketimize. Seviyoruz.

Falan dökendi sis ve kar yağışı kayak merkezini kapladı. Mayıs ayında yağan kar zirveyi yeniden kış manzarasına çevirdi. Van Başkale'de ise kar

0: Ve mücadele hala devam ediyor. Yer yer 3 metre aşan kar kütleleri nedeniyle ekipler gece gündüz görev yapıyor. Benzer görüntüler Rize'de de vardı. Yayla yolları kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bayburt'ta da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kop Dağı geçidi de beyaz örtüyle kaplandı.
1: Efendim, sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
2: Aksaray'da ikisi kardeş 3 kişi tarım arazilerini sulamak için kullandıkları 19 metre derinliğindeki su kuyusunu temizlemek için kuyuya indi. Çok geçmedi, üçü de fenalaştı. Bölgeye AFAD ekibi sevk edildi. Metan gazından zehirlenen ikisi kardeş 3 kişi hayatını kaybetti.
3: Arkadaşlar, şu an bir adam gidiyor.
2: Belediyenin sel geliyor anonsunu dikkate almadı. Son ana kadar dükkanı terk etmedi. Kaçmak isteyince ise sele kapıldı. Samsun'un Havza ilçesindeki suda sürüklenen kasap Şerif Öngel ölümden son anda kurtuldu.
3: Şurada yakalandı.
4: Dükkanın önüne çıktım. ATM'nin önünden su beni kaptı. Kendim hep sağ taraf atmaya mücadele ettim.
2: Araçta mazot kaçağı vardı. Arızayı tespit etmek için usta seyir halindeki aracın motor kısmına oturdu. Bursa'da kayda geçen o anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
5: Arabaya çalışır vaziyette denemek lazımdı. Sonuçta arızayı da bulduk Allah'a şükür yani. Müşteriyi de 40 bin liradan kurtardık.
2: Hatay'da makas atarak ilerleyen motosiklet sürücüsü şehir içinde 177 kilometre hıza kadar çıktı. O anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Bir nevi kendini ihbar eden sürücü çok geçmeden tespit edildi. 55 bin lira ceza kesildi.
6: Belgesel çekimi gibi
2: Caretta Caretta'nın etrafında defalarca döndü, ilk fırsatta da saldırdı. Antalya'da köpek balığının Caretta Caretta'ya saldırdığı o anlar amatör bir balıkçı tarafından kayda alındı.
7: Balık daha önce defalarca bir sineğe yakalanmış, sırtı bir sineğe dolu.
1: ABD'de düzenlenen hava gösterisi sırasında iki savaş uçağı havada çarpışarak büyük bir paniğe yol açtı. Çarpışmayla uçaklar havada parçalandı. Pilotlar son anda fırlatma koltuklarını kullanarak kurtuldu.
8: Savaş uçakları havada çarpıştı, parçalanarak yere düştü. Facianın eşiğinden dönüldü. ABD'nin Idaho eyaletindeki Mountain Home hava üssünde düzenlenen Gunfighter Skies hava gösterisi büyük bir kazayla kabusa dönüştü. ABD donanmasına ait 2 F-18 Super Hornet düşük irtifada yapılan gösteri manevrası sırasında havada çarpışarak kontrolden çıktı. Olay anları kameralara saniye saniye yansıdı. Çarpışmanın ardından uçak parçaları geniş bir alana savrulurken gösteri alanında büyük panik yaşandı. Pilotların son anda fırlatma koltuklarını kullanarak kurtulduğu, 4 mürettebatında hayatta olduğu açıklandı. Bölgeye çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edilirken hava üssü güvenlik nedeniyle kapatıldı. ABD askeri yetkililerinin geniş çaplı soruşturma başlattığı bildirildi.
1: Hantavirüs tespit edilen gemi Hollanda'nın Rotterdam limanına demirledi. 23 kişilik mürettebat ve 2 sağlık görevlisi olan o gemideki ilk kontrollerde hastalık tespit edilmedi. Önlem olarak 25 kişiye 42 günlük bir karantina uygulanacak.
9: Önümüzdeki birkaç hafta boyunca tıbbi gözetim altında olacaklar.
0: Hantavirüs tespit edilen Hollanda bandralı gemi Hondius,

0: Rotterdam limanına ulaştı. 42 günlük karantina uygulanacak.
1: Eğer hastalık ortaya çıkarsa bu bulaşıcı olduğu anlamına geliyor ve yayılmayı önlemek istiyoruz.
0: 3 kişinin hayatını kaybettiği hantavirüs tespit edilen gemiden yolcular İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na tahliye edilmişti.
2: Kanarya Adaları'ndaki Tenerife'den yola çıkmıştı 11 Mayıs'ta. Pazar günü aslında Hollanda Rotterdam Limanı'na gelmesini bekliyorduk. Fakat biraz gecikmeyle pazartesi, yani bugün haftanın ilk iş gününün sabahın erken saatlerinden Hollanda'nın Rotterdam kentine ulaşmış durumda.
0: Gemideki 23 kişilik mürettebat ve 2 sağlık görevlisi de Hollanda'nın resmi karantina limanı olan Rotterdam'a götürüldü. Gemideki son 25 kişi özel önlemlerle tahliye edildi.
1: Hantavirüs nedeniyle hastalanan kimse olmadı. Bazılarında bazı belirtiler görüldü ancak test edildiler ve negatif çıktılar.
0: 2 Hollandalı kendi evlerinde karantinada kalacak. Diğer 23 kişi içinse limanda özel üniteler kuruldu. Söz konusu kişilerin Filipinler, Ukrayna, Rusya ve Polonya vatandaşı olduğu açıklandı. Karantina süresi 18 Haziran'da tamamlanacak. Gemi ise dezenfekte edilecek.
1: Gördüğünüz gibi gemi kontrollü koşullar altında geliyor ve tüm insanlar tıbbi olarak izlenecek ve uygun koşullarda karantinaya alınacak. Bu nedenle daha fazla yayılma riski yok.
0: Kemirgen kaynaklı hantavirüs soluma, ısırılma ya da tırmalanma yoluyla bulaşabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü şu ana kadar 8'i kesinleşmiş, 2'si ise şüpheli olmak üzere toplam 10 resmi vaka duyurdu.
3: Libyalı bir genç ülkenin kuzeydoğusundaki çölde kayboldu. Kayıp genç için kapsamlı bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı. 5 gün sonra sağ salim olarak bulundu.
4: Çölde kayboldu. 5 gün sonra sağ olarak bulundu. Mervan Elbehici, Libya'nın kuzeydoğusunda bir petrol sahasından çıktıktan sonra çölde yolunu kaybetti. Kendisinden haber alınamamasından sonra kurtarma ekipleri seferber oldu. Çalışmalara bir askeri helikopter de katıldı. Çok sayıda gönüllü de seferber oldu. Libyalı gencin bulunması için sosyal medyada kampanya bile başlatıldı. Elbehici'nin akıbeti belirsizliğini korurken müjdeli haber 5 gün sonra geldi. Aracının yanında çölde sağ olarak bulundu. Gözyaşlarının dualarla iç içe geçtiği anlar sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasına girdi.
3: İstanbul Zeytinburnu'nda bozulan anteni tamir etmek isteyen 55 yaşındaki Halil Kabadayı martıların saldırısına uğradı. O anları korku dolu sözlerle anlatan Kabadayı, az kalsın çatıdan düşecektim dedi.
5: Bu vuracak bana kesin. Vurdu bile kafama.
0: Bozuk anteni tamir etmek için çatıya çıktı. Martıların saldırısına uğradı.
5: Bu vuracak bana kesin. Vurdu bile kafama.
0: Görüntüler İstanbul Zeytinburnu'ndan. 5 katlı bir binanın çatı katında yaşayan Halil Kabadayı anten arızasını gidermek için çatıya çıktı.
5: Ben buradan aşağı düştüm, tehlikesi yaşadım. Kafama vurduğunda kafamı deldi.
0: Ancak beklenmedik bir şey oldu. Bir grup martı Kabadayı'ya saldırdı.
6: 20 tane martı dönüp bana pike yaparak arkamdan saldırdılar. Ne olduğunu anlayamadım. Şoka girdim ya. Az kalsın çatıdan düşecektim.
0: Martıların kanat darbeleriyle neye uğradığını şaşıran adam başından yaralandı.
6: Şoka girdim zaten. Oturdum orada düşmemek için, dengemi kaybetmeyeyim diye. Bir 5 dakika oturdum ama o sırada kendi üzerimde sürekli pike yapıyorlardı.
0: Kaçmaya çalıştı ancak martılar peşini bırakmadı.
6: Düşeceğim en sonunda, bu tehlikeli bir şekilde hale aldı. Dedim daha sonra ineyim. 1-2 saat sonra tekrar çıktım. O sırada gene tekrar aynı şekilde vurdu.
0: Kabadayı'nın yaraları evde ailesi tarafından sarıldı.
3: Efendim, Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kurban kesecek olanlar da kurban pazarlarını gezmeye devam ediyor. Peki sağlıklı ve doğru kurbanlık nasıl seçilir? Kurbanlık alırken neye dikkat etmeli? Haberimizde izleyelim.
7: Derisinin canlı, her iki boynuzunun tam olması, ayaklarının yürüyebilmesi ya da topal olmaması gerekiyor.
0: Sadece fiyatı değil, büyük ya da küçük baş olsun, hayvanın kurbanlık olabilmesi için bazı kriterler var.

0: Bayrama sayıda günler kaldı. Hayvan çadırlarını son hafta telaşı sardı. Ancak kalıcıların kurbanlıklarda aradığı özellikler var. Sadece fiyat değil, sağlık ve hijyen koşulları da vatandaşın dikkat ettiği konular arasında. Peki kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli?
1: Kurbanlık seçerken dikkat edilmesi gerekenler neler? Hemen sıralayalım. Özellikle hayvanın derisinin canlı olması gerekiyor. Bunun yanı sıra aynı zamanda gözlerinde de o canlılığı görmek gerekiyor. Ve yine hayvanın dişleri kontrol edilip 2 yaşından büyük olduğu da teyit edilmesi gerekiyor.
2: Derisinin canlı, birbirine girmemiş ve karışmış halde olmamasını istiyoruz. Hayvanın gözlerine bakacağız. Gözlerinde bir açıklık, etrafı seçebilen olması gerekiyor. Hayvanların her iki boynuzunun tam olması, ayaklarının yürüyebilmesi ya da topal olmaması gerekiyor. Hayvanlarda doğal delik dediğimiz burun ve dışkı deliğinden, erkekse üreme organı deliğinden anormal akıntının gelmemesi gerekiyor.
0: Kesim sürecinde ise İslami şartlara uygunluk en az sağlık kadar belirleyici.
2: Tabii ki biz bir dini vecibe yerine getiriyoruz. Haliyle bu hayvanların 2 yaşından da büyük olması lazım. En bariz görülebilecek özelliği halk arasında kapak atmak denilen bir tabir vardır. Yani 2 yaşını geçtiğini anlayacağımız alt içi kalıcı dişinin, süt dişinin dökülüp yerine kalıcı dişinin çıkması. Bunları da görürsek hayvanın 2 yaşından büyük olduğunu anlarız.
3: İzmir'de Uluslararası Emir Alem Çilek Festivali düzenlendi. 16.sı düzenlenen ve 3 gün süren festivale ilgi de bir hayli yoğundu.
4: Vallahi yiyen memnun kalıyor. Bizim biraz çileğimiz kaliteli olduğundan biraz boylu. Hiçbir zaman söylüyorum, iri çilek hormonlu çilek değildir. Buyurun bakın tadına, gelin yiyin efendim.
5: Çilekler tezgahlardaki yerlerini aldı, ziyaretçiler festivale akın etti. İzmir Emir Alem Çilek Festivali'nin 16.sına sahne oldu.
6: Geçtiğimiz yıl festivalimize milyonun üzerinde katılımcımız vardı. Artık şunu gördük, festivalimiz ilçemize, ilimize, Türkiye'mize dar geliyor. O yüzden dedik ki bunu uluslararası seviyeye çıkaralım. 16.sını festivalimizin Uluslararası Çilek Festivali olarak vatandaşlarımızla buluşturduk. Bunun haklı onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Toplamda 5 yabancı ülkeden katılımcımız var.
5: Çiftçiler ürünlerini festivalde sergilerken ziyaretçiler de kasa kasa çilek satın aldı.
7: Alacak mısınız alışveriş?
4: Almaz mıyız? 10 kasa aldık, arabanın bagajına koyduk.
7: 10 kasa?
4: Evet, evet.
7: Sadece siz?
4: Evet, evet.
8: Şahane gidiyor. Çilek festivali gerçekten 10 numara.
5: Festivalde çilekli tatlıların yanı sıra yöresel lezzetler de vardı. Gözleme ve keşkek onlardan bazılarıydı. 3 gün süren festivale katılım yoğun oldu. Hem ziyaretçilerin hem de çiftçinin yüzü güldü.
3: MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 6. etabı olan Katalonya Grand Prix'sini İtalyan Fabio Di Giannantonio kazandı. Yarışa kazananlar kazalarsa damga vurdu efendim, izleyelim.
9: MotoGP'de heyecan devam ediyor. Sezonun 6. etabı Katalonya Grand Prix'si 4.6 kilometrelik Barcelona Katalonya pistinde 24 tur üzerinden gerçekleştirildi. Kazaların damga vurduğu yarışı Pertamina Enduro takımından Fabio Di Giannantonio 1. sırada bitirdi. Yarışta 20 dakika 6.243 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakan İtalyan pilot bu sezonki ilk etap galibiyetini elde etti. Honda HRC takımından İspanyol Joan Mir, liderin 1.250 saniye gerisinde ikinci, BK8 Gresini ekibinden İspanyol Fermin Aldeguer ise 1.466 saniye farkla üçüncü oldu. Tehlikeli bir kazaya karışan Alex Marquez'in 12. turda motorunun takla atmasının ardından kırmızı bayrakla yarış bir süre durduruldu.

Johann Zarco, Francesco Bagnaia ve Luca Marini'nin karıştığı kazadan sonraysa ikinci kez kırmızı bayrak sallandı. Pedro Acosta da son virajda kaza yaparak yarış dışında kaldı. Red Bull adına yarışan milli motosikletçi Toprak Razgatlı

Atlıoğlu yarışı liderin 11.808 saniye arkasında bitirerek 15. sırayı aldı. Yarışı 5. sırada bitiren Marco Bezzecchi 140 puanla genel klasmandaki liderliğini sürdürürken Toprak Razgatlıoğlu 20. sırada yer alıyor. Sezonun 7. etabı İtalya Grand Prix'si 31 Mayıs'ta koşulacak. Dünya Süpersport Şampiyonası'ndaysa sezonun 5. ayağı Çekya'da koşuldu. Yarışa 5. sıradan başlayan milli motosikletçi Can Öncü, mücadeleyi Fransız pilot Valentin Debis'in ardından 2. sırada bitirdi. Pata Yamaha Tenkata adına mücadele eden Can Öncü, Most'ta koşulan 2. yarışta da podyuma çıkmayı başardı. Milli sporcu bu sonuçla sezon boyunca üst üste 5. kez podyum sevinci yaşadı.

0: İyi akşamlar, Sebep Sonucu hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tartışmalar devam ediyor. Özellikle Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hapiste. Bırakmayabilirler, onun yerine adaylarımız olur açıklaması çok konuşuldu. Diğer CHP'deki tartışmaları da bu akşam yine bakacağız konuklarımızla beraber. Hemen onları size tanıtayım, konuklarımızı Gaffar Yakınca. Gaffar hoş geldin.
1: Merhaba sevgili Mehmet, hoş bulduk.
0: İlk bölümde CHP konuşacağız. Özgür Özel'in bu açıklamasına ne diyorsun, başka adaylarımız olur?
1: Bu beklenen şeydi. Uzun süredir beklediğimiz açıklama net olarak geldi. Zımnen zaten bunu kabul etmişlerdi, belli etmişlerdi. Şaşırtıcı değil. Zamanlamasını belki konuşabiliriz. Neden şimdi yapıldı? Bunu konuşabiliriz ama şaşırtıcı bir açıklama değil.
0: Evet. Bülent Erandaş da bizimle. Bülent abi hoş geldin.
2: Yayınlar diliyorum.
0: Ankara kulisleri sen de Bülent abi, senden dinleyeceğiz.
2: Çok kulis var CHP. Ama ben şimdi çok güzel bir espriyle başlayayım.
0: Buyurun.
2: Ankara'da şu anda NATO için biliyorsun çok önemli. Etimen pisti uzatıldı. 3900 metreye çıktı. Müthiş bir hava meydanı çıkıyor.
0: FETÖ'cüler Erdoğan kendine yapıyor havalanı diyorlar.
2: Macron,
0: İzledim ben o videoyu.
2: Macron her gün sabahleyin 10 kilometre koşarmış. Fransız Büyükelçiliği Ankara'da Macron'un sabah nerede koşacak diye yardım istediler bizden. Şimdi çalışma yapıyorlar. Vale Emir Gölü'nde Macron'un koşması için kapatacaklar.
0: Orası çok güzeldir Emir'in kenarı ama. Ben de Ankara'dayken orada çok vakit geçirdim.
2: Emir biliyorsun şeyden büyüktür. Abant'tan büyüktür.
0: Evet.
2: Herkese